0: anlaşmadan anlaşıldığı kadarıyla İran ve Amerika'nın farklı şeyler anladığı söylenebilir. Tabii İsrail faktörü var. İsrail faktörüne baktığımızda da düşünün, mutabakatın birinci maddesi Lübnan dahil bütün çatışma alanlarında çatışmaların son bulması diye bir madde var. Ama İsrail sanki bunu okumamış gibi, taraf olmadığı için belki, sürekli olarak Lübnan'a saldırıyor. İşgal ettiği yerlerden çekilmeyeceğini falan söylüyor. Bence daha da vahim olanı, Lübnan Hizbullah'ını devre dışı bırakacak şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail ile Lübnan arasında, Lübnan hükümeti arasında sanki Hizbullah hiç yokmuş gibi tuhaf bir anlaşma yapılıyor. İşte Hizbullah'ı pasifize edecek, efendim her şey bütün kontrolü Lübnan ordusu eline geçecek falan bir anlaşma. Şimdi bunun sahada karşılığı olmadığını herhalde Lübnan'daki çocuklar bile biliyordur. Bölgedeki çocuklar bile biliyordur. Niçin? Lübnan ordusu denilen şey öteden beri Hizbullah'ın gölgesinde adeta ayak işlerini gören, hiçbir kurumsal varlığı olmayan bir güç. Hizbullah orada en azından 82'den beri başat güçlerden birisi, bir siyasi parti olmanın yanında Lübnan ve Lübnan ordusu denince akla gelen Hizbullah diye bir varlık var. Tamam, geçtiğimiz sene ve önceki sene İsrail tarafından ciddi şekilde hırpalandı, önemli isimlerini kaybetti, işte başkanını kaybetti ama halen ülkede varlığını devam ettiriyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldığı söylenen anlaşma mucibince dün gece malum Beyrut neredeyse ateşe boğuldu, evet. Bir sürü gösteriler yapıldı.
1: Onun için şunu da merak ediyoruz. Ali Fatih, o konuda da sizinle ben kısa bir açılış için söz vermek istiyorum. Hamas örneğinde olduğu gibi İsrail'de, şimdi Hizbullah'tan bahsediyoruz, evet bir silahlı gücü var ama sahada da çok sayıda destekçisi var sivil olarak baktığımızda. Nasıl İsrail Gazze'de yaşayan daha doğmamış bir bebeği bile tırnak içerisinde Hamaslı olarak ifade edip öldürmeyi kendine bir borç bildiyse, benzer durumu Lübnan'da da mı göreceğiz?
2: Şimdi Tahir Bey şunu söyleyelim. Bakın o zaman da şunu bize net bir şekilde altını çizmiştik Gazze'de de. İsrail'in burada muhatap alacağı kişi ya da kurum ya da kimse o Hamas'tır demiştik. Çünkü karşısında Filistin devleti yoktu, Hamas vardı. Mücadele yapan Hamas'tı Gazze'de ve Hamas bir siyasi partiydi. Ve Filistin hükümetinde, Filistin meclisinde de grubu olan bir siyasi partiydi ve Gazze'de de mücadele yapandı. Fakat İsrail ve ABD hiçbir zaman için Hamas'ı kabul etmemişti. Biz de o zaman şunu demiştik, Hamas'sız burada çözüm olmaz. Şimdi bunun aynısı Ekrem Bey'in de dediği gibi Lübnan için de geçerli. Bakın savaşın daha ilk günü 28 Şubat'ta çok iyi hatırlıyorum. İran, ABD ve İsrail İran'a saldırdı. İran Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerine vurdu ve Lübnan Dışişleri Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. İran'ı kınıyoruz dedi. Bakın bunu açıklamayı yaptı. O zaman da ben şöyle bir paylaşım yaptım. Ya fakat aynı günde İsrail seferberlik ilan etti. Çok ilginç. Ve ben şunu yazdım. İsrail'in seferberliği, siz kınıyorsunuz ama dedim İran'ı, İsrail'in seferberliği İran'a karşı değil. İsrail'in seferberliği kara kuvvetlerini güçlendirmesi size karşı demiştim. Çünkü İsrail tutup da kara kuvvetlerini alıp İran'a saldıracak hali yok, sınır yok. Gemilere doldurup çıkarma harekat yapacak hali yok. Öyle bir gücü de yok, imkan kabiliyeti de yok. Biliyoruz kara kuvvetlerin durumunu. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani nasıl Hamas muhatap alınması gerekiyorsa Lübnan'da da Lübnan hükümetinden ziyade. Bu bir gerçeklik, sahadaki gerçeklik.
1: Günün hepimiz sonunda biliyoruz. Hamas'ı evet muhatap aldı ama tamamen düşman olarak muhatap aldı ve Hamas'ı destekleyen halkı da muhatap aldı. Yani tabii. Onlarla savaştı ve onları öldürdü. Şimdi burada da Hizbullah'la biz savaşıyoruz deyip günün sonunda Hizbullah'ı da destekleyen, çünkü ciddi bir irade var sokaklarda, evet. En azından dün bunu gördük, Beyrut sokakları protesto için alev alevdi.
3: Bugün de devam ediyor.
1: Bugün de devam ediyor.
3: Oturma gösterileri.
1: Benzer bir durumu orada da halka yönelik sergiler mi İsrail?
0: Tahir Bey, affedersiniz Ali Fuat Hocam, buradaki vahim durum bence daha kötü bir şey. Neden? Gazze'de Hamas adı altında tüm Gazzelilere hedef, evet, aldığını biliyoruz. Sonrasında hiç alakası yok gibi gözükse de Batı Şeria'yı da çeşitli şekillerde hedef aldığını görüyoruz. Çoluk çocuk demeden, kadın ihtiyar demeden, yani kilise, cami demeden, okul, hastane demeden İsrail 7 Ekim 2023'ten itibaren oraya belki de dünyanın en vahşi bombardımanını yaptı. Lübnan söz konusu olduğunda biz öncelikle Hizbullah'ı hedef alıyor. İşte güneyde bir yerleri vuruyor. Beyrut'ta neydi o? Dahiye mahallesini vuruyor falan dedik ama şu anda bakın

0: başlangıcından beri İsrail çoğu zaman hedef gözetmeden, Hizbullahlı, Hizbullah mensubuymuş değilmiş, Hizbullah'a yakınmış, sempatizanmış falan meselesi yok. Lübnanlı olmak yetiyor. Dolayısıyla işin vahim tarafı nokta hedefi, nokta tayini yapma şansı olmayan bir ne diyelim ona, bir terörist gücün sırf egemenlik sağlamak amacıyla, üstünlük sağlamak amacıyla Lübnan'a yönelik saldırılarında çoğu zaman hedef seçmeden, ayırt etmeden yaptığı saldırılarla karşı karşıyayız. Dönem dönem işte bir takım binalar, bir takım mahalleler, şunlar bunlar seçildi ama Lübnan'a yönelik saldırılarda ya bu Maruni'dir ya da şu bir Katolik'tir, şu bilmem nedir, bu ehli sünnettendir, şu da Şia'dandır ayrımının yapılma şansı zaten yok.
1: Ki yapmıyor dolayısıyla,
0: dolayısıyla hedef ayırt etmeden İsrail yapabileceği her türlü melaneti yapıyor.
2: Bugün bir anlaşma yapıldı. O işte anlaşmalı maddeleri açıklandı daha biraz önce Amerika'da ABD'nin gözetiminde. Lübnan hükümeti ile İsrail arasında. Şu, İsrail geri, Hizbullah geri çekilecek belirli noktalardan. Buna karşılık İsrail de bazı yerlerden çekilecek. Ama Güney Lübnan'ı Hizbullah tamamen silahsızlandırılıncaya kadar Güney Lübnan'dan çekilmeyecek. Yani bu ne demek istiyor İsrail bu açıklamayı yaptı? Yani ben burayı işgal ettim çekilmeyeceğim.
0: Lübnanlılar da anlaşmayı imza atanlar da bu şartı kabul ediyorlar.
2: Hocam, evet Lübnanlılar kabul ediyor ama Hizbullah kabul etmedi.
3: Affınıza sığınarak bir şey söyleyeceğim. Burada şöyle bir tuhaf durum var. Ben Lübnan'ın kalbini kırmak istemem hükümetinin ama burada siz böyle bir anlaşmaya sizin bahsettiğiniz maddelerle imza attı Lübnan hükümeti ama bu İsrail işgalini meşru hale getirmektir.
2: Kesinlikle. Kesinlikle.
3: Ve bugüne kadar Ekrem abinin bahsettiği bugüne kadar 135 tane askeri tahliye emri yayınlanmış İsrail tarafından, bu savaş suçudur. Zorla yerinden edilmedir. Bu da Gazze'den sonra Netanyahu hükümetinin boynuna asılacak ikinci Uluslararası Ceza Mahkemesi dosyası. Fakat burada benim naçizane sizi bölmemin sebebi şuydu. Bu Lübnan meselesinde İran'ın Hizbullah'a harcamak gibi ya da kolunun kanadını kırmak gibi bir şey söz konusuna izin vereceğini ben düşünmüyorum. Kesin. Açık söyleyeyim. Ama burada sadece Hizbullah değil, izleyicilerimizin çoğu bilmez belki. Bilenlere de bir şey diyemem. Hizbullah sadece silahlı bir hareket değil Lübnan'da. İki tane en az bakanlığı elinde tutan Sağlık Bakanlığı'nı, bizdeki parti. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi benzeri bir bakanlığı bünyesinde bulunduran, siyasi olarak orada bakan oturtmuş bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Ve bir hükümette çatlak oldu.
1: İlginç
3: Tahir
1: bir
3: Bey.
1: Durum.
3: Çok ciddi bir çatlak
1: durum.
3: Var.
1: Amerika-İran anlaşmasının birinci maddesi Lübnan yani iken, Hizbullah iken, İsrail ve Lübnan arasında yapılan anlaşmada Hizbullah'ın adının bile geçmemesi, İran'ın varlığının bile olmaması dikkat çekici. Netanyahu'nun açıklamaları var mı sanırım? Arkadaşlarım onları hazırlıyor.
4: Şöyle bir
1: Lübnan
4: şey var.
1: Lübnan konusuna yeniden döneceğim. Buyurun kısa bir
4: şöyle yorum. Bir şey var. Şimdi şu gerçeği yatsıyarak bir şey konuşamayız. Lübnan hükümeti Maruniler tarafından, yani Hristiyan Lübnan'ın yarısını oluşturan Hristiyanlar tarafından yönetiliyor. Ve Lübnan iç savaşı öncesinde burada ehli sünnet yapılar hakimlerdi. Arap dünyası destekliyordu. El Fethi'nin merkezi orasıydı. Ve Maruni Hristiyanlar, falancistler, Sünni yapıların, El Fethi'nin, Filistinli yapıların ortadan kaldırılabilmesi için İsrail'le birlikte operasyon yaptılar. Sabra ve Şatilla'daki katliamları Maruniler ve Yahudiler birlikte organize ettiler. Bu organizasyon, yani bütün Sünni yapılar ortadan kaldırılıp hepsi Filistinli örgütlerin tamamı Lübnan'dan kovulduktan, Yasar Arafat Filistin Lübnan'dan sürüldükten sonra Sünni yapıların tamamı, yani ülkenin yarısını oluşturan Müslümanların yarısını oluşturan Sünniler tamamen siyaset sahnesinden silindikten ve en son var olan başbakanları olan Hariri de Suriye'deki Esad rejimi tarafından götürülüp katledildikten sonra şöyle bir atmosfer oluştu Lübnan'da. Maruniler Genelkurmay Başkanlığı da elinde, kendi ellerinde ve dediler ki burada asıl İsrail'e baş belası olacak olan yapılar Filistinli gruplardır ve onları destekleyen Lübnanlı Sünnilerdir, Trablus Şam'daki Sünnilerdir. Bunlar elimine edilecekler. Peki biz buraya bu boşluk oluştuğunda kimi de koyacağız?
5: Demografik
4: dediler ki Şii Hizbullah Emel örgütünün devamı olan Hizbullah'ı koyacağız. Birlikte işbirliği yaptılar ve İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini işgal ettiğinde bugünkü Hizbullah örgütü o İsrail'de Siyonist varlık, Sünni yapıları ve Filistinli mültecileri Lübnan'dan söküp atmaya geldiği için alkışlamışlardı. Şimdi bugün Hizbullah

0: Allah'ın başına gelen felaketi kendileri alkışlayarak karşılamışlar. O açıdan bu saatten sonra Hizbullah muhatap alınır mı alınmaz mı diye sorulduğunda mesele şu: hükümet Marunilerin elinde, Sünnilerin hiçbir etkinliği yok, nüfuz alanı yok ve ülkedeki Hristiyan yapı, yani ülkenin önemli bir kısmını oluşturan ve yönetimi elinde tutan Hristiyan yapı ABD ve Fransa tarafından destekleniyor ve o ülkede savaş olmasını, kurşun atılmasını bunlar istemiyorlar. Niye? Çünkü Hristiyanlar zarar görüyorlar. Bir de doğal olarak bu saatten sonra Hizbullah'ı o masada görmek istemeyecekler. Zaten Sünnileri de hayat hakkı tanımamış durumda.
1: Çok özür diliyorum. Tamam. Lübnan konusuna yeniden döneceğim.
2: 10 saniye bir şey. Bakın burada Murat çok güzel bir şey de temas etti. Şunu da vurgulamak gerekiyor. Hizbullah Lübnan devletini temsil eden silahlı ya da politik bir hareket değildir. Lübnan egemen bir devlettir. Hizbullah da paralel bir yapılanmayla Lübnan ordusuna paralel olarak İran tarafından maddi manevi destek gören silahlı bir harekettir.
1: Peki bir katkı olacak da başbakan, Sünni bir başbakandan bahsediyoruz ama hiçbir ne kadar etkisiz olduğu malum ortada. Ve tüm bu anlaşma sürecinin de aslında biz o birinci madde, yani Lübnan konusunda bozulmasını, ilk ateşin belki o noktadan atılmasını beklerken bir kez daha Hürmüz Boğazı'ndan patlak verdi. Şimdi İran'da geride bıraktığımız gün sert açıklamalar vardı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance dedi ki ya işte neden savaşıyorsunuz ki, neden illa saldırıyorsunuz ki, bir anlaşmazlık varsa arayın, telefon edersiniz, çözülür dedi. Peki bunlar nasıl yankılandı? En sert açıklama bildiğimiz kadarıyla danışmanından geldi. Amaney'in danışmanından. Bir dönelim Tahran'a. Ekber Karabağ, kolay gelsin, hoş geldin bir kez daha yayına. En son Rıza İnin açıklamalarını dün yine seninle birlikte vermiştik. Ama şu an itibariyle Hürmüz'de bir sessizlik hakim sanki. Ama en çok merak edilen şey Hürmüz hala İran'ın kontrolünde mi akıyor?
3: Teşekkür ederim Tahir. Sana değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Yani İran öyle söylüyor. İran öyle söylüyor. Zaten dün olaylar olduktan sonra gece saatlerinde İran Devrim Muhafızlarından biri açıklama geldi. O açıklamada özellikle 5. madde kapsamında Hürmüz'ün yönetiminin İran'a ait olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli taraflara kışkırtarak bunu ihlal etmeye çalıştığının altı çizilmiş oldu. Devrim muhafızlarından gelen resmi ve yazılı açıklamada bunun altı kaydedilmiş oldu. Yani devrim muhafızları oranın benim kontrolümde olduğunu belirtiyor. Peki süreç neden böyle bu şekilde, yani neden taraflar birbirini hedef aldı? Esasında şunu söylüyor. Az önce değerli hocalarım da bunun altına çizmiş oldu. Yani ufak çaplı, geniş çaplı olmayan bir gerginlikten bahsediyoruz. Öyle görünüyor ki taraflar bunun dozunu da fazla arttırmama da niyetlidir. Ne Amerika Birleşik Devletleri tarafı ne İran tarafı. Biz geçtiğimiz haftalarda, aylarda defalarca iki ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İran'ın bu bölgede karşı karşıya geldiğini gördük. Ancak son saldırının şöyle bir özelliği vardır. İşte bu mutabakat zaptı hayata geçildikten sonra ilk kez böyle bir olay yaşanıyor. Yani bu yönüyle çok önemlidir. İşte iki tarafta birbirini anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü gün içinde bir açıklama yaptı. Anlaşmanın tırnak içinde barbarca ihlalidir. Hatta komşu ülkeleri de yine suçladı. Topraklarınızı, hava sahasını İran'a karşı kullandırıyorsunuz. Bu işte iyi komşuluk ilkelerine aykırıdır dedi. Tabii süreç nasıl oldu da bu işte bu böyle bir gerginlik yaşandı? Malum biliyorsunuz ki İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan uzlaşmayla birlikte Hürmüz açıldı. Ancak değerli Ekrem hocamın da az önce belirttiği üzere taraflar bunu farklı bir şekilde yorumluyor. Bunu, bu anlaşmayı kendilerine göre farklı bir şekilde değerlendiriyor. İran diyor buranın kontrolü bendedir. Ben rota belirleyeceğim. Belirlediğim rotadan ancak gemiler geçecektir. Ancak Umman iki gün önce Uluslararası Denizcilik Örgütü ile birlikte kendi karasularında da o da bir rota belirledi. Ve gemilerin o rotadan geçiş yapacağını bildirdi. Ancak İran buna tepki gösterdi. Böyle bir şey mümkün olamayacağını, yasak olduğunu, bunun güvenliğini güvence altına alamayacağını İran tarafı bildirdi. Ve ardından da malum olay geldi. Singapur'a ait bir gemiye yönelik saldırı yapıldı. Gerçi İran, altını çizerek her seferinde söylüyorum, resmi olarak bunu kabul etmedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve bizzat Donald Trump bu saldırının İran tarafından yapıldığını iddia etmektedir. Ve ardından da dün gece olanlar oldu. İşte İran'a yönelik, o kıyı bölgelerine yönelik saldırılar söz konusu oldu. İşte o bölgede işte insansız, Amerika'nın anlattığına göre insansız hava araçları, işte füze

0: vesaire radar
1: sistemleri. Evet, ancak İran diyor ki sadece gözetleme tesislerinin vurulduğunu belirtiyor. Yani esasında buradan kaynaklanıyor. Yani İran, Umman'ın çizdiği o rotayı kabul etmiyor. Bugün gün içinde İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacar'ın bir açıklama söz konusu oldu. O bölgedeki durumu...
0: Ekber anlaşmamış mıydı onlar? En son Kalibaf gitmişti Umman'a. O rota için bir anlaşmaya varmamışlar mıydı? Kriz de mi sonuçlanmış?
1: Kesin bir anlaşma yok. Kesin bir anlaşma yok. Bir komite kurdular, bir ortak mekanizma kurdular. O ortak mekanizma ile birlikte çalışacaklar. İşte bölge ülkeleri de istişareli bir şekilde bu sürecin yönetileceği belirtilmektedir. Ancak kesin bir, yani iki ülke arasında kesin bir muvafakat, yani bir uzlaşma söz konusu değil. Ancak değerli hocaların da belirttiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Umman üzerinde büyük bir baskısı var. Bu muhtemelen Umman'da bu baskı dolayısıyla o İran'ın istediği şekliyle bu uzlaşmayı kabul etmeyecektir. Yani
0: Körfez'de bir Umman kalmıştı. İran'ın bir şekilde sahada karşı karşıya gelmediği, sanırım o konuda da herhalde amaçlarına ulaştılar gibi. Ama şimdi o tartışma konusu 5. madde. Herkesin kendi lehine yorumladığı bir madde ama açık anlaşmada madde o kadar açık ve net ki diyor ki güvenli geçişi İran sağlayacaktır. Bunu hem Farsça hem de İngilizce olan metni hem Donald Trump hem de Pezeşkiyan elektronik ortamda imza altına aldı. Diyor ki İran Hürmüz Boğazı ve bölgedeki ticari gemi trafiğini 30 gün içerisinde savaş öncesi seviyelere döndürecek. Şimdi bu maddelere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri resmen tamam buradan geçiş senden sorumlu gibi bir konuyu gündeme getirmiş. İran da bunu kabul etmiş ama en başından beri de biz biliyoruz ki Mete Sotoğlu, yani Hürmüz ikisinin de birbirinin inisiyatifine bırakılmayacak kadar değerli. Ama bu anlaşılmadan ya da bu çözülmeden ilk saldırıyı İran'ın yapmış olması da dikkat çekici.
2: Yani benim Umman'dan öğrendiğim... Affedersin Mete. Affedersin, yok mu? Şimdi Ekber'in anlattığında benim anladığım Singapur gemisine yapıldığı söyleniyor ya da başka saldırıları İran
0: kabul etmemiş.
2: Kabul etmiyor. O zaman burada başka bir şey mi var?
3: Tabii ki. Yani burada...
1: Hocam şunu söyleyeyim, ilave edeyim. Yaptım da demiyor, yapmadım da demiyor. Yani reddetmiyor.
0: Her zamanki gibi.
3: Ya bu devam da edecek yani, bu tür saldırılar kimliği bilirsiniz.
4: Kim yapıyor o zaman?
3: Yani İsrail.
1: Bugün de oldu.
0: İsrail sahte bayrak.
4: Hayır, İsrail yani, evet. Mesela İsrail niçin gelip Singapur gemisini vursun? Niçin vursun?
3: Hürmüz Boğazı.
4: Bir de İsrail bir yeri vurduğunda bugüne kadar inkar etti mi hiç?
2: Bu saldırılar İHA saldırısı. İsrail'den
4: yani
2: gelen
4: öyleyse İran çıkar
2: anladım.
4: Der ki burada bir Siyonist komplo var, anlaşmayı bozmak için İsrail derdi. Niye demiyor? Çünkü aslında kendi vuruyor, sonra da üstlenmiyor. Sorumluluğunu üstlenmeyen bir şey var İran tarafında. Olabilir. Niçin? Burada gerçek bir şey var. Diyor ki asla 30 gün önceki, savaş önceki durumuna dönmesini istemiyorum. Ne yapmak istiyorum? Buradan çıkan tüm gemilerden para alacağım ben diyor. Çünkü bütün, yani kimden para alacağım peki? Körfez ülkelerinin haraca bağlayacağım. Kuveyt, Bahreyn, yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Çünkü onların petrol gemileri buradan çıkacak. Ben diyor Körfez'i haraca bağlamak istiyorum. Sen de bana karışmayacaksın. Şimdi ABD'nin de umurunda olmaz. Zaten Trump dedi Hürmüz benim umurumda değil dedi. Peki kimin umurunda? ABD'nin bölgedeki müttefikleri olan ülkeler, orada Amerikan üsleri bulunan ülkeler diyorlar ki biz böyle bir şeye rıza göstermiyoruz. O açıdan müttefikimiz olan Amerika gel, buradaki bu dengenin bozulmaması için elinden geleni yap. Mesele bu.
0: Orada yalnız o kadar bir ucu şey açık var. Bırakılmış. Şimdi kim denildi ya, hemen devam edeceğim hocam. Kim acaba bunu yapmış olabilir? Aklımıza hemen şey geliyor. Hamaney'in açıklaması. Şimdi İran'da biliyoruz her zaman belli bir grup, savaş yanlısı bir grup da vardı.
3: Devrim
0: yani
3: mahzeli.
0: Pezeşkiyan'ın tutumu karşısında olan bir grup da vardı. Hatta Hamaney bizzat o açıklamasında şöyle bir ifade kullanmıştı. Hani ben böyle düşünmüyorum ama hani ben anlaşma yanlısı değildim ama Pezeşkiyan beni ikna etti. Şimdi bu durumdan ders çıkaran, kendine ders çıkarmış olan acaba İran içerisinde grup ya da gruplar mı var? Onlar tarafından mı yapıldı? Çünkü belli ki siyasi iradenin dışında
4: devrim
0: başka bir
4: muhafızları,
0: etken.
4: Bakın devrim muhafızları bir hiyerarşik yapısı olan, komuta zinciri olan, birbirine her şeyiyle Hamaney'e bağlı olan yapılar değil. Çok sayıda yapı var. yurt dışındaki istihbarat çalışmaları da böyle.

0: Yani yurt dışında özellikle Türkiye için söyleyeyim. En büyük istihbarat çalışmasını Türkiye'de yaptığı için İran istihbaratı en fazla çalıştığı yer burada olduğu için burada çalışan şebekelerin dahi devrim muhafızlarının bir kanadıyla bazı şebekelerin de diğer kanadıyla irtibat halinde olduğunu zaten biliyoruz. Evet. Doğal olarak yani bu yapılar birbirlerinden bağımsız olarak hareket edebilirler. Bir de İran meselesi olduğunda Allah aşkına rasyonel bir zeminde bir şey tartışmak mümkün değil. Yani ya normalde her akıl sahibi der ki İran yok olmuş. Devletin başı öldürülmüş. Rehber öldürülmüş. Komuta kademesi öldürülmüş. Ya bu saatten sonra en doğru şey mümkün olduğunca savaşı bitirerek bir ateşkese. Yani her rasyonel zeka bunu düşünür değil mi? Kim böyle bir durumda savaşı kışkırtır? Siz bütün savaş boyunca 8 Amerikan askeri öldürdünüz ya. 8 adet. Amerikan çıkarlarına yönelik en küçük bir zarar veremediniz. Amerikan üsleri dışında. O da o Körfez'deki adamların sorunu yani.
1: Yalnız bir şey söyleyeceğim
0: yani,
1: ben.
0: Yani şöyle, bu vaziyette, siz şey yapmanız var, gereken şey ne? Şey yani ne yapmanız gerekir? Rasyonel bir zeka ile hareket etmeniz gerekir. Şimdi burada bir rasyonelite yok. Pezeşkiyan'da rasyonel bir zeka var mı? Var elbette. Çünkü halk seçiyor onu.
2: Hı hı. Ama bir burada yok ki.
0: Ama yetki yok, gerçek bu. Buyurun hocam.
1: Şimdi Murat Bey'in dediği o rasyonel zeka İran'ın teslim olmasıdır. İran teslim olmadı ki. Bakın yani şimdi ABD Başkanı 15 bin hedefi vurdum diyor. 15 binden fazla. Şimdi
2: yalan.
1: Bakın,
2: o kadar da değil.
1: Şimdi yani o ama kadar vurdum. Da değilse bile. Yani hani 15 binden fazla diyelim. Bakın savaş tarihi ve savaşlar, savaş çalışanlar ve dünyadaki tüm savaşlara baktığımızda bir savaşı kazanmak ya da savaşın kaybedilmesi savaşan ülkelerin siyasi hedefine ulaşıp ulaşmamasıyla ölçülür. Siyasi lider öldürülebilir. Tamam. Komutanlar da öldürülebilir. Ama siz o ülkede Amerika olarak siyasi hedefiniz neydi? Lideri öldürmek, ülkeyi parçalamak, kendinize göre bir yönetim kurmak.
0: Nükleer
1: parçalamaktı. Nükleer de
0: nükleeri.
1: Vardı.
0: Yani o hocam bir nükleer meselesini çözmüş anlaşmayla.
1: Hayır, bir dakika bakın.
0: Lideri rehberi öldürmüş.
1: Hayır ama bir dakika.
2: Rejimi sonuç, dönüştürdü.
0: Rejim
1: hayır,
0: dönüştü.
1: Sonuç.
2: Rejim dönüştü.
1: Bir dakika. Rejim düşmedi.
2: Dönüştü. Dönüştü.
1: Hayır, bir dakika. Rejimdeki soy ismi bile değiştiremedi. Nasıl dönüştü Mete Bey?
2: Hocam
1: soy ismi bile değiştiremedi.
2: İran'da istihbarat bakanı öldürüldükten sonra bütün anayasal güçleri devrim muhafızları aldı.
1: Hayır.
2: Bu askeri junta demek.
1: Hayır bakın.
2: Belati Fakih falan değil.
1: Hayır.
2: İran'ı şu an askeri junta yönetiyor.
1: Rejim şu anda yerinde duruyor mu?
2: İsrail bakın saldırılarından sonra Vaja İstihbarat Bakanlığı'nın bütün yetkilerini devrim muhafızları aldı. Anayasal bütün yetkileri şu an devrim muhafızları aldı.
1: Mete Bey.
2: Pezeşkiyan dediniz koltuğunda oturan anayasa gereği duran bir figür.
1: Mete Bey bakın.
2: Madem o kadar anayasa çiğnenmiyorsa devrim muhafızları bunu almadıysa görüşmelere neden Kalibaf gidiyor İran Parlamento
1: hayır,
2: Başkanı?
1: Bakın,
2: Pezeşkiyan niye
1: ben
2: gitmiyor?
1: Ben burada devrim muhafızları
2: Müşteba,
1: vesaire demiyorum.
2: Bu
1: bakın,
2: anlaşmayı neden İran kamuoyuna duyurmuyor?
1: Savaşı kazanıp kazanmama konusunu diyorum.
2: Ortada bakın, lider yok
1: savaşı
2: ya.
1: Savaşı kazanıp kazanmama konusunu.
2: Askeri junta var hocam. Yönetim
1: hayır,
2: dönüştü.
1: Bakın askeri junta olabilir.
2: Askeri
1: her şey
2: junta
1: olabilir
2: var.
1: Ama da, İran'da
2: bugün var mı başka bir şey söyleyeceğim yani.
1: İran'da bugün bu savaşı ABD kaybetmiştir. Yani İran teslim olsun demek hakikaten çok
0: kıymetli hocam böyle söyleyen
2: Murat
0: kimse yok.
2: Kimse yok burada ama
0: orada bir anlaşma
2: biri
0: var ve İran'ın devlet lideri Cumhurbaşkanı bu anlaşmayı imzaladı. Ateşkes anlaşması İran'ın teslimi falan anlamına gelmiyor.
1: Bakın Vance ne dedi? Biz dedi 300 milyar dolar tazminat ödeyeceğiz, savaş tazminat ödeyeceğiz.
0: Öyle demedi.
1: Öyle dedi.
2: Hayır ödenmeyecek öyle bir şey.
0: Öyle değil.
2: Hayır
0: öyle bir şey.
2: Hayır tazminat
0: değil.
3: Tazminat.
0: Hayır tazminat değil. Onların.
3: Sonra işte
1: biz dedi.
2: Hayır. Özel şirketler. Hayır özel şirketler. İran'ı talan etmek üzere gönderilecek.
1: Hayır,
2: tazminat falan değil
1: Trump
2: o.
1: Dedi
2: listesi
1: onu
2: var bende. Hiç öyle bir şey yok.
1: Trump dedi onu.
2: Tazminat
0: kıymetli
2: falan
0: hocam,
2: yok.
0: Tamam.
3: Açıklamaları.
0: Yani şimdi bir dakika hocam.
1: Evet.
0: Anladım. Yani ama şöyle anladım. Yani anladığım kadarıyla siz bu savaşın İran tarafından galibiyetle neticelendiğini ifade ediyorsunuz.
1: Yerde duruyor Amerika.
0: O zaman bu ateşkes anlaşmasını iptal etsin. Madem ki bir teslimiyet anlaşması o zaman bugün biraz
1: hayır,
0: önce
1: teslimiyet anlaşması
0: yani
1: teslimiyet
0: hayır bu gemilere yönelik saldırılarında devam etsin o zaman.
1: Hayır bu yazı bir yerde savaş bitirecek.
2: Arap Emirlikleri
1: hayır bir yerde savaşı bitirmek zorunda.
0: Hayır anladım o zaman niye yani hem o zaman bu anlaşmayı niye imzaladı İran? Yani uymayacaksa neden anlaşmayı imzalıyor?
1: Şimdi İran da yıprandı, ABD de yıprandı. Peki ABD şunu anlatmaya çalışıyorum. ABD siyasi hedeflerine ulaştı mı? Ulaşamadı. İran ulaştı.
0: Biz bunu konuşmuyoruz.
1: Savaşın başında olduğu yerde duruyor.
0: Sevgili hocam bunu konuşmuyoruz. Bu ateşkes anlaşması var. Bu her iki devlet tarafından da imzalanmış. burada biz ateşkes anlaşmasını bozan bir dünden bir provokasyonu konuşuyoruz. Hayır, siz dediniz ya.

0: an teslim olması lazımdı dediniz.
1: Ben öyle bir şey demedim.
2: Hayır, öyle bir şey söylemedim.
1: Ben öyle bir şey demedim.
3: Yanlış anladım.
1: Dedim ki, İran teslim niye teslim olsun?
2: Kimse öyle bir şey söylemedi.
1: Ben galip, zaten bu savaşın galibi ya da mağlubu ile ilgili de bir şey söylemedim. Dedim ki, bu savaş, bu ateşkesin olması her rasyonel zekanın kabul etmesi gereken bir şeydir. Çünkü savaşın devam ettirilmesi İran'ın yararına değildir. Çünkü karşılıklı ABD'nin kayıplara karşılık ben onu bilmiyorum. Onu ABD'liler düşünsün. Ben kendi komşumu düşünüyorum.
0: Bir tek İsrail'in yararına.
1: Ben kendimi düşünüyorum. Türkiye'yi düşünüyorum. Kendimi düşünüyorum. Türkiye'yi düşünüyorum ve komşumu düşünüyorum. Diyorum ki bu savaşın devam etmesi bana da zarar, İran halkına da zarar. İran çok ciddi kayıplar verdi. Ateşkes anlaşmasının devamı İran açısından da Türkiye açısından da kıymetli bir şeydir. Olması gerekir. Burada ateşkes anlaşmasını zora sokacak İran içerisinde provokasyon yapan yapılar var mıdır?
2: Var.
1: Konumuz bu.
2: Körfez komutanları işte.
1: Belli ki birileri var ve bunlar provoke ediyorlar.
2: Ben onu
1: savaşın devam etmesini istiyorlar.
0: İsrail olamaz mı buradaki?
2: Hayır, Basra komutanları devrim muhafızlarının Şahin İsrail kanadından.
1: Ya İsrail varsa diyorum ki tekrar söylüyorum.
2: Kaç kere konuştuk bunu?
1: Yani diyorum ki İsrail varsa İran hükümeti demesi gerekir ki burada Siyonist bir provokasyon var. Biz ateşkesi bozmadık. Bunu İsrailler bozmuştur.
3: İran der. Bunu da demiyor.
1: Biz bunu da demiyor şey diyor.
3: Biz yapmadık.
1: Bunu da demiyor. Demeyince biz ne diyeceğiz?
2: Komutanlar biz şahin. 5-6 komutanlık var. Körfez bölgesi 6 komutanlığa mı ne bölünmüştü en son? Ve bunların Körfez'deki kıyı komutanları en azından tahminimize göre şahin olarak tabir edebileceğimiz belki de neredeyse Ekber düzeltsin beni her şeyse paydari cephesine yakın neredeyse siyasi görüşü olan anlaşmaya tahammülü olmayan kişiler ve bunları biz haftalar önce Tahir Bey'in yayınında burada haberde çok söyledik. Bu anlaşmaya bireysel olarak inisiyatif olarak uymayacak komutanlar olacaktır demiştik. Çünkü burada merkezden alan bir komuta emir alan sistem yok. Buradaki Körfez'de gördüğünüz bütün komutanlar bireysel olarak saldırma inisiyatifine sahip ölse yerine gelecek adamın da aynı yetkilere sahip bir komutanlık sistemi var. Mozaik sistem dediğimiz buydu hatırlarsınız.
3: Ki soruyu ben zaten şu şekilde sordum. Acaba Mustafa Hamaney'de bu şeyle ilgili açıklamasında demişti ki ben ilkesel olarak farklı bir görüşteydim. Yani ben mutabakat taraftarı, anlaşma taraftarı değildim. Bundan ders çıkarıp da acaba İran tarafında birileri yapmış olabilir mi üzerinden sorumu sormuştum. Yine devam edeceğim bunun üzerinde. Kimler olabilir? O isimleri de konuşacağız ama sizin bir sorunuz var sanırım. Ekber'e onu da alayım.
2: Evet Ekber, bir iki gün önce Umman Sultanı'nın Avrupa'da başta Fransa olmak üzere bir bilgi notu yolladı ve Hürmüz Boğazı'nda artık durumun savaş öncesi gibi devam edemeyeceğini, çevre, kirlilik ölçümü ya da buna benzer bakım onarım çalışmaları gibi bir ücretle artık Hürmüz Boğazı'nın statüsünün değiştiği ve bu şekilde geçebilecekleri yönünde bazı haberler çıkmıştı. Bunun olması demek Hürmüz Boğazı'nda yeni bir gümrük kapısı oluşturuluyor anlamına gelir. Ya da ben yanlış mı düşünüyorum?
4: Hocam şöyle söyleyeyim. Aslında az önce de söylediğim Umman'la İran arasındaki bu konularla ilgili görüşmeler devam ediyor. Yani net bir uzlaşma söz konusu değil. Umman'ın zaman zaman biraz farklı Amerika Birleşik Devletleri'nin benimsemeyeceği kabul etmeyeceği açıklamalar geliyor ki ardından hemen ABD'li yetkililer hatırlarsanız Umman'ı çok ağır bir şekilde tehdit etti ve tabii Umman'ın gücü İran gibi değildir. Hemen de Umman geri adım attı ve görünüyor ki Umman Amerika Birleşik Devletleri ve aynı zamanda Körfez ülkelerinden birlikte hareket etmek zorunda kalacaktır. Yani kendisi de yani gönülden de böyle bir şey isterse yani oradan aynı İran gibi bir para tahsil etmeyi isterse de sonuçta dediğim üzere onun kabiliyeti İran gibi değil. Mecburen hem Körfez ülkelerine hem de Amerika Birleşik Devletleri ile eşgüdümlü bir şekilde hareket edecek. Hatırlayalım 2 gün önce Mark Rubio bölgeye gelmişti. Bölge ülkelerinin 3 bölge ülkesini ziyaret etti ve ortak bir açıklama yapıldı ve o açıklamaya Umman'da imza attı ve o imzasını da bu bölgenin yönetiminin tek bir ülkeye bırakılmayacağının altı çizilmiş oldu ve bu bölgedeki işte geçişlerin serbest olacağı 6 ülke imza attı. O imza atan ülkelerden birisi de yine Umman'dı ve yine Umman tek başına işte İran'ın bağımsız bir şekilde bir işte bir rota belirledi. Az önce İran devrim muhafızlarının açıklamasını size okudum.
3: Yani sadece İran'ın değil diğer Körfez ülkelerinin de mi karşısına alarak böyle bir girişimde bulundu?
4: Yani almak istedi. Yani böyle bir şeyi yani gönülden istese de Körfez ülkelerini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına Umman almak istemiyor, alamaz esasında da.
2: Peki
4: yani
2: öyle bir şey sorabilirim çok kısa. Ekber, tersten bir soru soracağım. hep İsrail ABD üzerinde

0: Soruldu bu. Ben de sana bunu İran üzerinden soracağım. Sürekli bir cevap vermesi gerektiği zaman İran Bahreyn'i bombalıyor. İran Bahreyn'i sürekli bombalayarak, orada da çok ciddi bir Şii nüfusu var. İran Bahreyn'de bir rejim değişikliğini hedefliyor. Tam Körfez'in göbeğinde, evet, bu bombardımanlarla.
1: Evet, tabii ki.
2: Yani bu bombardımanla rejim değişmez. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani bu
0: halkın ayaklanmasıyla beraber. Başkaldırmasıyla beraber.
2: Ya, böyle bu şekilde bir ayaklanma olsaydı yani İran'da olurdu zaten. Yani bu şekilde bombalamalarla, bu şekilde saldırılarla halkın ayaklanması söz konusu değil. Tabii bilirse, belirttiğiniz üzere Bahreyn'de ciddi anlamda Şii bulunmakta. Zaten Bahreyn geçtiğimizde İran
3: toprağı Şii. Ki daha önce de benzer bir durum yaşanmış. Suudi Arabistan müdahalesiyle sessizleşmişti.
0: Bastırdılar.
2: Yani Bahreyn bu konuda İran'la ciddi ihtilaflar içinde bu Muharrem ayı etkinlikleri yapılıyordu. İşte Bahreyn bazı işte kısıtlamalar getirdi vatandaşlarının İran'a gitmemeleriyle ilgili bu meselelerde dolayısıyla yani bu Muharrem ayı etkinlikleriyle ilgili İran'a gitmemeleri konusunda bazı kısıtlamalar getirdi. Sürekli bir şekilde de basında duyuyoruz ki işte farklı gruplar İran'la bağlantılı bir şekilde farklı grupların gözaltına alındığı, kişilerin gözaltına alındığı ilişki. Çünkü orada ciddi anlamda bir Şii nüfusu yaşamaktadır. Az önce belirttiğimize daha geçtiğimiz Şah zamanında söz konusu bölge İran'la ayrıldı ve Şah da sürekli bu konuda eleştiriliyor. Neden o bölgeyi Bahreyn'in özgür bıraktı diye. Orası İran toprağıydı.
0: Potansiyeli var demek ki. Potansiyeli var ama Bahreyn'in.
2: Evet.
3: Tabanda bir potansiyel var. Bu arada Ekber, Netanyahu şimdi açıklamalar yapıyor. Onlardan birine denk geldim. Birazdan detaylandıracağım ama reklama gitmeden onu da sormak istiyorum. Netanyahu diyor ki İran'da protestolar var. Ve rejimin sonunda devrileceğine inanıyorum. Var mı öyle bir sokakta hareketlilik?
2: Yok, protesto yok.
3: Ona şu anda girişebilecek bir güç.
2: Yok, protesto yoktu. Protestolar zaten bu savaştan önce protestolar vardı. Ciddi protestolar söz konusuydu. Özellikle Ocak ayında. Ocak ayında yapılan protestoların İran İslam Devrimi tarihindeki en şiddetli protestolar olduğunu ifade edebilirim. Belki onu yanlış bir şekilde değerlendirerek Amerika Birleşik Devletleri ve İran İsrail İran'a saldırdı. Yani madem ülke içinde böyle bir kargaşa söz konusu, biz de saldırırsak işte ülke içinden çıkamaz hale gelir. Ancak onların dediği gibi olmadı. Yani süreç onların istediği gibi olmadı. Ben hatırlıyorum savaşın ilk günlerindeydi. Netanyahu'nun bir ifadesi söz konusuydu ki ben bizzat haberden onu aktardım. İşte Netanyahu ne diyordu? Biz birkaç gün boyunca sürekli bir şekilde İran'ı bombalayacağız, ortamı uygun hale getireceğiz. Ondan sonra İran vatandaşları sokağa çıkması için bir zemin hazırlayacağız. Ancak hiçbir zaman o zemin oluşmadı. Çünkü İran şu anda da görüyoruz o füzeleri elinde vardır. Ve o füzeleriyle hem bölge ülkelerine hem İsrail'e yönelik yaptığı saldırılarda buna müsaade etmedi.
3: Bu arada tabii Hamaney'den de hala ses yok. Onu biliyoruz değil mi? Yani açıklamalar vesaire danışmanlar aracılığı var ama hala çıkmadı. Cenaze töreninde çıkar mı?
2: Babasının cenaze törenidir. Bu kapsamda Tahran'da büyük bir hazırlıklar yapılıyor. Hatta havalanları kapanacaktır. 3 gün boyunca işte resmi tatil olacak başkent Tahran'da. Milyonlarca insanın, 20 milyondan 30 milyon insandan bahsediliyor. Tahran'da bu etkinliğe katılmasından bahsediliyor. Aynı şekilde hatta diyor eğer uyarı da yapılıyor. Yani eğer bu kadar insan bir araya gelirse, izdiham olursa insanların birbirini ezme tehlikesi olabilir. Bu yönde de uyarılar yapılıyor. İşte bu törenlerin nasıl organize edileceğiyle ilgili. Hatırlıyorum Kasım Süleymani öldüğünde, hayatını kaybettiğinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından onda da işte Kirman'da ciddi anlamda izdiham çıkmıştı. Onlarca insan hayatını kaybetmişti. Peki. Hatta bugün Meşet'ten bir açıklama geldi oradaki yetkiliden.
3: Cenaze
2: töreni, yani cenazeni havadan da aktarabiliriz. Böyle bir uygulamaya da gidebiliriz. İzdiham dolayısıyla.
0: Havadan.
3: İlginç bir durum. Hava alanını kapatıyor ama hava sahasını nasıl koruyacak? Öyle de bir muamma var İran'da. Şimdi 5. madde hep tartışma konusu. 5. madde üzerinden İran'da, Umman'da, Amerika Birleşik Devletleri de farklı bir yol izliyor anladığımız kadarıyla. Şimdi o 5. madde neydi? Detaylı olarak Sağolsun Hüseyin gönderdi. Diyor ki İran mutabakat saptı imzalanması üzerine ticari gemilerin geçişi için düzenlemeler yapacak İran. Gemiler Basra Körfezi üzerinden Umman Denizi yönüne 60 gün boyunca ücretsiz ve güvenli geçiş yapacak. ticari gemilerin trafiği

0: Derhal başlayacak. İran mayın temizleme ile askeri engellerin kaldırılması operasyonlarını 30 gün içinde bitirecek. İran uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda diğer Basra Körfezi kıyı devletleriyle görüşecek. Yetkililer Hürmüz Boğazı idaresini tanımlamak için Umman Sultanlığı ile diyalog kuracak. Şimdi ilk cümle belki de en önemli cümlelerden biri, ticari gemilerin geçişi için düzenlemeler yapacak İran. Şimdi burada sorumluluk İran'a verilmemiş mi? Evet, Amerika da bunu kabul etmiş.
1: Evet, ama güvenliğinin sağlanabilmesi için. Çünkü bölgedeki mayınlayan kimdi? Bölgeyi mayınlayan İran'dı. Doğal olarak İran mayınların temizlenebilmesi ve ticari gemilerin güvenli bir şekilde geçiş sağlanabilmesinin sorumluluğu İran'a bırakılıyor. Çünkü orada mayının nerede olduğunu diğer devletlerin bilebilme ihtimali yok.
0: Peki bu madde gereğince ortaya çıkacak bir güvensizliğe müdahale hakkı da İran'a verilmiyor mu?
1: Ama kendi güvensizliği kendi bozuyor. Yani oradan ticari gemiyi kendisi vurmuş durumda.
0: Ama rotanın dışında hareket eden bir gemi olduğunu mesela söylüyor İran. Kabul etmiyor ama rotanın dışında olduğu ifade edilen. Hatta Ekber de söyledi ya, Umman kendince bir rota çizmiş.
2: Sizin dediğiniz gibi İran'ın yapmış olduğu açıklamada varılan mutabakata göre, yani yapılan görüşmelere göre geminin uymadığı ikaz edildi ve bunun üzerine de yani işte saldırıp ya da saldırmadığını kabul etmiyor. Hı hı. Müdahale edildiğini söylüyor. Amerika da buna karşı çıkıyor. Yani anlaşılan onun gibi bir şey yani.
3: Değerli hocamın ben bakın.
0: Siz de böyle davet edeyim. Mete Sohtoğlu oradan Bey, da devam edelim.
3: Şöyle bir durum var. Burada İran'ın 2 sene önceki Hürmüz Boğazı'nı düşündüğümüz zaman, 3 sene önceki, buradan kimse sorun yaşayarak geçiyor muydu? Geçmiyordu. Şimdi burada hadi uluslararası hukuk bir ülke uyar uyumazdan ziyade burada gördüğümüz ne var? Şöyle. Uluslararası bir deniz trafiği var. Mavi çizgi. Bütün gemiler buradan takılmadan geçiyordu.
0: Kimsenin bir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayan bir boğazdı.
3: Evet. Neydi burası? 50 metre derinliğinde bir yerdi. Yani denizin altında kaya yok, bir deniz feneri koymanıza gereği yok, gereği yok. Buradan gemiler geçiyordu. Şimdi önümüze kağıtları alalım, uluslararası uygulayalım. Burada uyguladığımız zaman İran'ın yaptığı korsanlık anlamına geliyor. Yani biz Afrika kıtasında bir ülkenin kara sularına giren bir gemiyi korsanlık olarak uluslararası Birleşmiş Milletler görev gücü kuruluyor vesaire kuruluyor da burada gerçekten baktığınız zaman İran'ın yaptığı bir anlamda korsanlık kılıfına giriyordu.
0: Bu denizcilik hukukunda yani sözleşmesi şöyle geçiyor. 24 binin altında olursa kara suları diye bir durum söz konusu olmuyor bu doğal kanallarda,
3: şimdi,
0: boğazlarda.
3: İran ilan ettiği sınırlarla beraber 12 mile çıkıyor. Yani burada gördüğünüz Haziran itibariyle İran tarafına öne sürülen gemi trafiğinde bu yeşil çizgiyi yapıyor. Ama burada da şöyle bir şey çıkıyor. Uluslararası deniz trafiğini siz buraya yönlendirmeye başlarsanız, hatta Umman'ı işin içine katmaya çalışırsanız, siz biraz önce söylediğim bir korsanlık statüsünden, yani korsanlık uygulamasından şuna geçiyorsunuz. Yetkili bir denizcilik otoritesi içerisine geçiyorsunuz ki İran'da bununla ilgili bir denizcilik otoritesi kurdu. Bende evrakları var. Bir gemi geçmeden önce 4 sayfalık bir form doldurmak zorunda. Yükü, hangi limandan kalktığı, personelin ismi, geminin içinde işte kaç ton, dolusu, boşu, detaylı bir rapor isteniyor. Bu rapordan sonra bir ön onay verildikten sonra gemi ancak yaklaşabiliyor. Ama buradaki temel mantık şu. Bakın pek kimse dikkat etmiyor. Ben Tahir isminde bir gemimiz var. Hint Okyanusu'ndan geldi. Biz şimdi bu İran'ın takip ettiği yeşil rotaya girdiğimiz zaman İran gümrüğüne girmiş olacağız. Bunu hiçbir ülkenin kolay kolay kabul etmesi mümkün değil.
0: İran da bunu zorunlu kabul ediyor.
3: Zorunlu diyor. Ama Tahir Bey, siz Tahir gemisi olarak buradan girerseniz siz uluslararası sularda durdurulmadan geçecekken çıkış limanında kontrol edilmişsiniz. Varacağınız bir liman var. Zaten uluslararası görev güçleri var. Buradan girdiğiniz zaman siz İran gümrüğüne girmiş olacaksınız.
0: İran hep bölge hukukundan bahsediyor. İran böyle bir şey talep etmesi halinde edecek. Burada Umman'da der ki evet, benim de söz hakkım var. Ben de burada bir kontrol istiyorum o halde.
3: O zaman sarı çizgiye diyor ABD desteğiyle. Umman'da diyor ki ben de diyor kendi sınırlarımdan yine burası 500-700 metre derinliğinde bir yer. Sarı çizgiden gemiler gelsin, buradan geçsin diyor. Şimdi dün İran'ın da yaptığı, eğer İran yaptıysa diye konuşuyorum, bu sarı çizgiye yakın geçen gemileri Şu zaten olayın olduğu bölge, şu gördüğünüz bölge. Hı hı. Buradan siz bu gemileri

0: bakın benim edindiğim bir bilgi var. Her ne kadar ABD, Umman'la İran'ı kendi aranızda bir boğaz otoritesi oluşturun dese de Birleşik Arap Emirlikleri ve gene Suudi Arabistan'ın el altından da Umman'ın Birleşmiş Milletler nezdinde İran'ın bu tek taraflı aldığı kararı uygulamamasına yönelik diplomatik girişim hamleleri var. Bu Birleşmiş Milletler'e pek geçecek gibi değil. Sürpriz oyuncu kim? Herkes İsrail'i bekliyor değil. Fransa. Fransa bu konuda Birleşmiş Milletler nezdinde diplomatik temaslarını artırmış ve bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Bir de sizi geri sarayım, geri götüreyim. Bir süre önce biz burada ABD ablukasını konuşurken 44 tane ülke İngiltere'de buluşup ne konuşmuştu? Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak zorla açılmasını konuşmuştu. İlk önce mayınların tespiti, iması ve arkadan bu 44 ülkenin donanmasına ait gemilerin 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi başında ve sonunda iki destroyerle ya da savaş gemisiyle Hürmüz Boğazı'na girip mavi çizgi üzerinden geçmesiydi. Şu an ABD planları üzerinden bu askıya alınmış gözükse de bunun sürekli yani uygulanabilirliği yok. Evet, İran lehine bir durum var. Ama İran bunu nereye kadar devam ettirecek?
1: Merak ettiğim nokta şu. Bugüne kadar biz Umman'ı İran'la daha iyi anlaşan en azından Körfez'deki ya da bu krizlerden, füzelerden de uzak duran bir ülke olarak biliyorduk.
0: El şimdi, altından öyleydi.
1: Ama bugün
0: halen de öyle.
1: İran Umman'ı da adeta karşı cepheye kendi eliyle itti şöyle, diyebilir miyiz?
0: Legalleştirmeye çalışıyor. Umman'ı işin içine çektiğiniz zaman uluslararası tepkiyi bir şekilde yumuşatacaksınız.
1: Şöyle mi demek
0: argüman
1: istiyor İran?
0: Biz kıyıdaşız. Kıyıdaş olduğumuz için buna Arap Emirlikleri'nin ya da Suudi Arabistan'ın karışması gerekmez. Biz kendi aramızda bu anlamda bir anlaştık. Çünkü bu münhasır ekonomik bölgenin de değişmesi demek. Deniz sınırlarının da değişmesi demek. Biz kendi aramızda anlaştık diyecek.
2: Ama orada Arap Birleşik Arap Emirlikleri'nin de o Körfez'in tam ucunda sadece Umman yok ki.
0: Tabii.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'nin de burada toprağı var orada.
0: Evet.
1: Şu evet kısımda.
0: Adalardan itibaren münhasır ekonomik
1: şu
0: bölge.
1: Şu kısımda. Evet. Yani şöyle daha uç bir noktaya geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri burada. Evet. Hatta burada hala o tartışmalı adalar
0: da var.
1: Devam ediyor o konu.
0: Adalar üstünden de münhasır ekonomik bölge ve deniz sınırı olduğu için de Arap Emirlikleri buna itiraz ediyor. Haklı olarak yani. Onlar da kendi açısından haklı.
1: Umman mı İran'la anlaşmıyor yoksa Umman anlaşmaması doğrultusunda yönlendiriliyor mu peki Murat Hocam?
2: Ya Umman'la İran arasındaki problemin daha düşük seviyede başından itibaren krizin başından beri düşük seviyede gerçekleşmesinin temel bir sebebi vardı. Umman bütün Arap dünyası içerisinde farklı bir kimliğe sahip. Hiçbir zaman savaşlar içerisinde taraf olmaz. Filistin davasında dahi Arap dünyasıyla birlikte hareket etmemiş, müstakil kalmaya çalışmış bir devlet. Neden? Çünkü İslam dünyasında Sünni ya da Şii olmayan tek devlet Umman. Haricidir çünkü, ibadilerdir. Yani dünyadaki tek ibadi devlet zaten Umman Sultanlığı. Doğal olarak biz Arap dünyasının işlerine de karışmayız, İran'ın işine de karışmayız şeklinde bugüne kadar yani bölgenin İsviçre'si gibi hareket eden bir yapıydı. O açıdan Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Kuveyt'in ve Katar'ın, en çok da Bahreyn'in başından beri İran'la arasında bir husumet var. Bu husumet bugün başlamadı. Çok uzun yıllara sarıyor olan bir husumetti. O husumette biz bu taraf değiliz. Zaten coğrafi olarak da dışında duruyoruz. İtikadi olarak da dışında duruyoruz. Arap dünyasının normal diğer bütün problemleri konusunda da biz dışında duruyoruz demişti. Fakat artık mesele Hürmüz Boğazı'nın statüsü meselesine geldikten sonra Umman da önemli bir petrol üreticisi ve doğal olarak Umman'daki bu Umman denizine çıkacak olan gemilerden eğer İran kendi iddia ettiği gibi kalkıp da vergi almaya başlarsa bu Umman ekonomisi açısından da son derece kritik, riskli bir noktaya gelir ve Umman bu noktada İran'a karşı direniyor ve diyor ki ve Umman dediğiniz şey İngiltere'dir yani.
1: Peki
2: Umman İngiltere'dir yani. Umman Sultanlığı denen şey müstakil bir devletten bahsetmiyoruz. 3 gün öncesine kadar İngiltere'nin sömürgesiydi. Şu anda da İngiltere'nin ciddi anlamda nüfuz alanının çok güçlü olduğu, hala iktidarda İngilizlerin güçlü olduğu bir yerdir. Siz Umman'ın petrol gelirleriyle alakalı bir şeyi kısıtlamaya kalkarsanız İran olarak bu İngiltere ile de karşı karşıya gelmeniz anlamına gelir.
0: Ya da İngiliz ya da Umman gemisi güzel bir örnek. Bakın buradan geçmeye kalktı. Şimdi burada benim gümrük vurgusu yapmamın sebebi şu. Eğer İran'ın izlediği rotayı Murat'ın söylediği gibi devam ettirirse bu iki tane Murat ve Mete gemisi

0: Ben İngiliz olayım. Siz umman gemisi olun. Bu iki gemi İran'a çevre koruma.
1: Kendisi protestan, beni ibadi yaptı bu arada.
0: O da güzel. Yani burada bir gümrük vergisi ödeyeceğiz. Ne üzerinden? Taşıdığımız mal. Ben petrol taşıyorum. Murat da buğday taşıyor. Ben daha
1: neden
0: yüksek...
1: İran'a vergi verelim?
0: İşte yani bu rotayı kullanırsa, kullandırırsa...
1: İran karasularından gidersen
0: işte verirsin. Kimse kabul etmez. İngilizler zaten denizcilik meselesinde... Bakın bir de bunu...
2: Hala bölgedeki böyle genel birimi, trafik İngiliz sistemleri üzerinden tabii, dünyada...
0: Bakın ben buradan geçmeye kalksam, Murat geçmeye kalksa gemi olarak... Burada İngiliz sigortacılık şirketleri devreye giriyor. Biz buraya kullanmak istedik. Sigorta primi bunun. Hı hı. Normalde 10 bin dolar gemi başına ödüyorsak... diyecek ki buradan geçiyorsan 200 bin dolar. Ve bunlar çok ciddi rakamlar. Ve bunun etkisinin zaten 2-3 ay, 5 ay sonra geçmesi beklenirken... Böyle bir sistemin zorla uygulanması pek mümkün değil.
2: Peki bundan sonraki olası bir savaşın devam etmesi durumunda, İran'ın karşı saldırılarını devam ettirmesi durumunda, Ali Fuat Hocam, Umman'a yönelik herhangi bir girişim söz konusu olmamıştı. Ama bu saatten sonra diğer Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi İran'ın hedefinde olabilecek ülkeler arasına artık girer mi Umman? Bu anlaşmazlık şimdi devam ederse böyle.
3: Müsaadenizle oraya gelmek istiyorum. Buyurun, bir şey göstereceğim. Şimdi Umman'a baktığımız zaman biz hep Umman konuşuyoruz ama şimdi Umman aslında Körfez pek Umman'ı ilgilendirmiyor Mete Bey. Umman'ın sınırı şurası. Bakın. Şurada çok az bir yeri var ve şu kısım. Yani burada
2: böyle
3: da,
2: dağlık bir bölge. Yani böyle verimli düz bir arazi de değil. O uçtaki kayalık bir bölge gibi.
3: Şunu demek istiyorum. Boğaz'la pek alakası yok. Şurada çok az bir yeri var ve bu şekilde. Ve burada da İran'la, yani bu suyun paylaşımında da sıkıntısı olmayacak gibi geliyor bana. Yani şöyle bakıyorum ama burada esas Boğaz'da daha çok sesini çıkarması gereken ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Ama Umman neden sesini çıkarıyor? Siz de dediğiniz gibi. Çünkü bakın Umman'ın şurada fazla bir şeyi yok yani. İran'la sorunu olmaması gerekiyor.
2: Bu arada kendi ana topraklarında, ana karasından da uzak bir bölge. Yani Umman'ın biraz daha toprakları şu bölgede, işte şurası diyorum. Da Birleşik Arap Emirlikleri gibi.
3: Burada sorun olan nokta Mete Bey'in dediği gibi şu alan buradan nasıl geçecek? Şimdi buradan geçtikten sonra, şu alanı geçtikten sonra gemiler, bakın burada Körfez'de, Umman Körfez'inde istikametleri, geliş giriş istikametleri oldukça geniş. Yani İran'la neyi paylaşamıyorlar belli değil. Onu anlatmaya çalışıyorum ama neden müdahil oldu Umman? Sizin de dediğiniz gibi acaba birileri mi bir şeyler yapıyor? Çünkü İran Umman'a karşı hiçbir harekat yapmadı. Hiçbir şekilde saldırmadı. Acaba İran'la Umman'ın arasını açmaya yönelik bir şey mi var? Bakın burada tekrar etmek istiyorum müsaadenizle. Bu siyasi haritaya baktığımızda Umman'ın sınırlarının şu Boğaz'la pek alakasının olmadığı gözüküyor. Daha çok güney kısmı.
1: Ama hocam eğer statü değişirse Umman gemileri de İran'a vergi ödemek durumunda kalacak.
0: Gümrük olacak
1: yani,
0: işte.
1: Gümrük olacak. Yani İran eğer Körfez'in tamamına hakim olacak bir statüye sahip olursa bu Umman'ın da aleyhine gelişecek.
3: Zaten çünkü. Tabii. Yani burada bunu hiç kimse istemiyor Körfez'in.
1: Evet.
3: Tamamen İran'ın olması ama şu var. Pakistan'da şöyle bir şey olmuştu. Şöyle. Pakistan'daki ilk tur görüşmelerde mesela Kalibaf şunu söyledi orada. Ben o çok dikkatimi çekmişti. İran, hatta bunu da konuşmuştuk. İran Körfez'den geçen gemilerden para istiyor denince Kalibaf'ta ilk tur görüşmede Pakistan'da ABD birlikte alalım oradan paraları şeklinde bir teklifte bulunmuş. Bu aslında pek açıklanmadı, konuşulmadı ama sanki Kalibaf'ın öyle bir açıklaması vardı. Amerika öyle bir şey söylemiş kapalı kapılar ardında. Ben de bunu her zaman söylüyordum. ABD'nin esas niyeti bu savaşta ne İran'ın rejimi, ne İran'daki demokratiklik, ne insan hakları vesaire değil. Buradan para kazanmak, İran'da Hürmüz'den para kazanmak, İran'daki Merkez Bankası'na doların bulundurmasını sağlamaktı.
2: Peki yakın zamanda ya da şu anlaşmalar kapsamında, şimdi eskiden önce teknik ekipler görüşür, anlaşmanın ana metnini, taslağını hazırlar ve imzalar atılırdı. Şimdi tam tersi bir durum oluyor. Öncesinde işte Umman'da, o Pakistan'daki görüşmelerde her ne kadar bazı konular ekipler tarafından konuşulsa da bu 5. maddede olduğu gibi bazı konular arafta bırakılmış. Önce ana metin liderler tarafından imzalanıyor. Teknik detaylar sonra görüşülecek de netleştirilecek gibi bir durum.
0: Bu anlaşmalar normalde haritalı olurdu. Hı hı. Mesela bu haritaları biz 2-3 gün sonra, örneğin İran'ın yeni kurduğu Tahir Bey, Hürmüz Boğazı Otoritesi'nin yayınladığı denizcilik uyarılarından öğrendik. Normalde bu haritalar ekli oluyordu. Şöyle, ben sizin anlaştığım zaman anlaşmaya bu haritayı koyuyorduk, teknik ekipler çalışmış oluyordu. İşte kaç derece, kaç boylam, kaç kuzey, güney, hepsi belli koordinatlar ve sorun çıkmıyordu. Onun sahada uygulanması geçiliyordu. Herkes döndüğü zaman kendi ülkesine haritalarını verip bu harita uygulanacak diyordu. Fakat burada sizin söylediğiniz gibi bir metin var ve bürokratlar, iki ülkenin, bütün ülkenin bürokratları bu anlaşmanın maddelerini uygulamaya çalışıyor. Ama sorun şu ki ortada mutabakata varılmış bir güzergah yok. Enlemiyle, boylamıyla,
2: koordinatıyla. Vensin dediği gibi, Vensin açıklamasını verebilir mi arkadaşlarından rica edeyim? Vensin dediği gibi, ya İran, şimdi bir sivil gemi geçiyor sonuçta buradan, bir ticari taşımacılık yapan sivil bir gemi geçiyor. Şimdi Vens diyor ki, yani anlaşmazlıklar varsa, bu mutabakat zaptının nasıl uygulandığına dair anlaşmazlıklar varsa, telefonu açıp arayabilirlerdi bizi. İran neden Ekrem Kızıltaş böyle bir şey yapmadı da direkt sivil bir gemiyi vurdu?
4: Şimdi vurduğu geminin aslında Umman'a yakın sulardan geçtiğini ve anladığım kadarıyla İran'ın kendi kara sularına yakın, Mete Bey'in de söylediği gibi eğer bir gümrük mantığı oluşturmaya çalışıyorsa Umman kara sularına yakın geçen geminin burayı bir tür bypass ettiğini gördüğü için canı sıkılmış olabilir.
2: Ya gidip, bakın, botlarla önünü kesebilirdi ya da askeri şeylerle önünü kesebilirdi.
4: Yani o kadar detaylara girmeden uzaktan bir İHA göndermek daha şık oldu demek ki. Yani buradaki konu, bakın akşamdan beri konuşuyoruz. Ekber'le de sorduğumuzda İran kabul etmiyor. Ama bir şey var, yani eninde sonunda yapılan bir saldırı var. Bu akşam da zannediyorum gene bir şeye, petrol tankerine yapılan bir saldırı var. Amerika'nın onlara dün akşam cevap vermesi var. Yani orada bir hareketlilik var. Tuhaf olan... Ne diyoruz hepimiz? Olur böyle şeyler. Yani eninde sonunda bu ateşkes süreci devam ederken kimse bunu bozmaya da niyetli değil. Arada düşük yoğunluklu bu tür atışmalar herhalde makuldür falan diyoruz. Fakat arka plandaki şey, şuradaki bakın o 3 hat var. En üstteki hat ne diyor İran? Ben buradan geçmelerini istiyorum.
2: Hı hı, şu hat.
4: Mete Bey ne diyor? Oradan geçerseniz İran gümrüğüne girmiş sayılacaksınız. Dolayısıyla İran'ın kontrolünde. Fakat Singapur gemisi, vurulduğu söylenen Singapur gemisi kim vurduysa en aşağıdaki sarı hattan geçerken o gemiye saldırı yapıldı. Dolayısıyla tartışma son derece değişik bir noktada ve en büyük problem galiba biraz önce Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ne diyor? Tereddüt ettikleri bir şey varsa arayıp sorabilirler. Bir dakika ya, yani haftalardır görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz bilmem ne. İnsan şunu değerli toplu bir hale getirir. Metin Bey'in dediği gibi haritalar çizersiniz, enlem boylam belirlersiniz. Yani 60 gün süreyle ilgili iş değilse şimdilik kuzeyden geçilecek, ortadan geçilecek falan der. Hayır, böyle bir şey yok. Son derece esnek. Altını kimin nasıl dolduracağını bilmediğimiz tuhaf bir durum var. Ve bir saldırı oluyor. Kim bu? İran diyor, yani yaptım demiyor, yapmadım da demiyor. Amerika Birleşik Devletleri ben bunu diyor şeyin ihlali sayarım. Dolayısıyla ben seni vururum diyor. Şu anda da zannediyorum bu gece de benzer bir şey bekliyoruz. Buradaki tuhaf olan şu. Hani bir deli bir kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış misali. Bütün bu olup bitenlerde biz bir mantık arıyoruz. Mantık yok. Murat Bey'in konuşmasını hatırlıyorum şeyden önce. İran burada aslında şu veya bu şekilde altına imza atılmış bir anlaşma varsa bununla alakalı, diyelim ki o Singapur gemisi oradan geçiyorsa bununla alakalı İHA ile vurmak yerine hop bir dakika bu ne oluyor burada? Senin de dediğin gibi işte Zodiac botlarla falan gidip bir dakika gidemezsin falan. Hayır, bunun yerine vuruyorsun. Amerika diyor ki ha sen orayı vurdun, ben de seni vuruyorum. Şimdi belki onlarca
2: Trump
4: şey...
2: Trump ilk kez böyle sertti, ihlal etti dedi anlaşmayı. Daha önce vurduğunda İran diyordu ki ya olur böyle şeyler.
0: Ama
2: bu
0: nereye kadar Trump
2: ateşkes sürecinde.
0: Yani Trump nereye kadar dayanacak? Kongre seçimlerine kadar.
4: Şimdi bakın.
0: Ağustos Eylül.
4: Geldiğimiz nokta o. Şimdi anladığımız şu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın Kasım seçimleri için artan benzin fiyatlarını indirmeye, bu arada ekonomideki bir takım aksaklıkları düzeltmeye,
0: 3 dolar olacak bir şey.
4: Magacıları biraz tatmin etmeye yönelik ihtiyaçları var. Bu arada her halükarda İsrail'deki Netanyahu denilen aşağılık herifinde
2: Ekim'de de oranın
4: Ekim'deki seçim
2: var.
4: Dolayısıyla onun da savaşa ihtiyacı var. Neden? Ortalık sakinleşmemeli. Çünkü sakinleşirse mahkemeye çıkması gerekecek falan. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde artan bir şey var. Bir dakika ya, biz farenin emrindeki fil miyiz kardeşim? 330 milyonluk ülkeyiz. Oradaki 7 milyonluk, 8 milyonluk İsrail'in arzu ettiği her şeyi yapıyoruz. Onun için dünyanın parasını harcıyoruz. Bu kadar da olmaz diyen ciddi bir kesim var. Magacılar, şunlar bunlar.

0: Dolayısıyla Trump şu anda bir denge bulmaya çalışıyor ve normal şartlar altında bakın böyle bir durumda ihlal edildi ateşkes denildiğinde Amerika'dan daha büyük bir tepki bekler insan. Yo ben işte madem bozdular ben de birkaç yeri vurayım. İşte gene bozuldu birkaç yeri daha vurayım. Ateşkese ihtiyacım var benim. Buradaki konu ne? 28 Şubat'ta çıktıkları yolculukta en büyük sıkıntı Hürmüz. Hürmüz'ü kesin olarak ele geçirme şanslarının olmadığı, Hürmüz'e işte o adalara falan bir takım çıkarmalar yapabilseler bile arka plandaki İran ordusu tarafından rahat bırakılmayacaklarını bildikleri, bunu engellemenin yolu da normalde büyük bir kara harekatından geçtiği, bunu yapabilecek cesaretleri, güçleri şu bu olmadığı için. Çünkü bu bence en az on binlerce Amerikan askerinin kaybı demek. İranlıların ne kadar kaybettiği çok umurlarında değildir ama Amerikan askerlerinin ciddi sayıda Amerikan askeri kaybını zannediyorum. Niçin yaptı? Ne İsrail için yaptı? Bunu herhalde Amerikalılar ne kadar Siyonist baskı etki şu bu falan filan olsa da bunu Amerikalılar kabul edebilecek gibi değil.
1: Dünya, buyurun tamamlayın.
0: Dolayısıyla biz şu anda zannediyorum bir tür tiyatro seyrediyoruz. Niye? İşte İran Singapur gemisi niye Umman'a yakın geçti diye vuruyor. Amerika diyor ki vay sen onu vurdun ihlal ettin ateşkesi ben de seni vuracağım diyor. O da ihlal ediyor. İran diyor ki ona cevap vereceğim diyor. Şimdi bu gece herhalde Amerika ona cevap verecek. Yarın da İran diyecek ki devrim muhafızları ha demek sen beni vurdun ben de sana cevap veriyor. Yani tuhaf bir sarmalın içine girdik bir fasit daire. Hı hı. Buradan büyük ihtimalle biz büyük ihtimalle yine aylar boyunca Kasım'a kadar bunu konuşacağız ama İşin garibi Kasım'dan sonra ne olacak sorusunun cevabında.
2: Peki Kasım öncesi sert o beklediğimiz bombardımanı yaparsa ABD İsrail'le ya
0: bence,
2: da
0: ayrı. Bence çok ayrı düşük ayrı. Bir ihtimal.
2: Ya İsrail vurursa?
0: Yani düşük bir ihtimal çünkü eninde sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ne kadar isterse istesin, ne kadar bastırırsa bastırsın İran'a yönelik ciddi bir kare harekatını göze alabileceğini düşünemiyor.
1: İran bunun Netanyahu'ya yarayacağını bilmez mi?
3: Şimdi şöyle yani seçim bu zaten
2: Likud, pardon, çok affedersiniz Likud Partisi İsrail siyaseti içerisinden düşünün. Netanyahu pek seçimi garantilemiyor. Onun beslendiği
1: muhtemel
2: bir şey var.
1: Muhtemel adaylar da diyor ki hayır biz aynısı. Daha çok savaşacağız
2: evet,
1: diyor.
2: Evet yani kötünün iyisi. Naftali Bennett geçen hafta yaptığı açıklamada İran'ın kabusu olacağım açıklaması yaptı.
1: Netanyahu da hayır siz değil ben olurum tabii. Daha büyük kabus olurum deyip sahayı daha da hareketlendirir
0: Mete o Bey, Mete Bey konuyu açmak için bir şey hatırlatayım. Şu arkadaş bir süre önce biliyorsun bu Netanyahu Trump arasındaki tartışmaların sürdüğü bir noktada bir dakika dedi son 3 ayda kullandığınız silahların ve mühimmatların 3'te 2'sini biz ürettik. Biz verdik. Şimdi bakın Amerika Birleşik Devletleri.
2: Hocam Hindistan'dan alıyorlar ama.
0: Alsın. Amerika Birleşik Devletleri arzu ederse büyük ihtimalle eğer kendisi açısından Trump'ın seçimi kazanması, cumhuriyetçilerin işte prim kaybetmemesi falan filan gibi açılardan iş hini acette zora kalırsa büyük ihtimalle İsrail'i bence engelleyebilir. İsrail de bu arada Lübnan ve değişik konularda belki işi atraksiyon yapmaya çalışıyor, başka şeyler yapmaya çalışıyor ama Amerika'daki kararlılık niye? Trump ben kaybettikten sonra yani...
2: Ama Ekrem abi içeride de çok affedersiniz iç siyasette de Netanyahu İsrail halkına şunu şöyle anlatıyor. Ben ABD başkanına meydan okuyorum İsrail tamam. Güvenliği için.
1: Evet, evet. Bağımsızlığımızı artık ilan etmeyiz. Yani, dercesine açıklamalar.
2: Doğru. Siyaset alanı kullanıyor.
0: Ama bakın.
2: Yapabilir
0: Netanyahu
2: yani.
0: Netanyahu 8 milyonluk 7 milyonluk İsrail'e hava atıyor. Ama Trump da 330 milyonluk Amerika'ya hava
2: ama
0: atıyor.
2: Yahudi sermayesini de unutmayın. Yahudi ama sermayesini de desteğini almaya çalışıyor.
0: Şimdi bakın Netanyahu. Yahudi sermayesi dediğiniz şey.
2: Netanyahu sermaye
0: ihtiyacı var. Altını çizelim. Kaderi mutlak değildir. Kaderi mutlak değildir. Şimdi ne Trump'ın karşı karşıya olduğu bir takım sıkıntılar, bir takım zorluklar varsa ne yapalım? İsrail için feda olsun. Kongre ve temsilciler meclisi seçimlerini kaybedeyim. Topal ördek durumuna düşeyim. Gerekirse beni azletsinler demez o adam. Demeyecektir. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bakın İrfan Bey anlatıyor yani değişik veriler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e yönelik sempatinin gittikçe azaldığı, antipatinin gittikçe arttığı ve bunun neredeyse %70'lerse antipatinin %70'ler seviyesine çıktığı gerçeği var. Bu 7 Ekim 2023 sonrası çok arzu etmeseler de gerçekleşen bir şey. Ve Amerikalılar diyor ki yani niye ben İsrail için bu kadar para harcayayım? Niye İsrail için şunu yapayım, bunu yapayım? Bu sorular da var. Dolayısıyla şu anda görünüşte

0: Bağırıp çağıracaklar mutlaka. Bir takım atraksiyonlar yapacaklar falan filan ama arka planda. Şimdi tekrar bakın, Amerika'yı düşündüğümüzde, Trump'ı düşündüğümüzde şu anda Hürmüz'deki İran'ın ateşkes ihlallerinin karşılığının belki çok daha ağır olması gerektiği düşünülür. Yok, o kadar ağır değil. Yani karşılıklı sanki
1: bir İran'a göre İran diyor ki gözetleme kulelerini vurdu sadece.
2: Şu var Ekrem Bey, bir de bakın şimdi ABD Trump, yani ABD yönetimi faydacı bir yaklaşım izler daima. Şimdi burada İsrail için, İsrail'i korumak adına bir savaşa başladı. Ama bir diğer müttefiki olan Körfez ülkelerine ateşe attı. Değil mi?
1: Ali Fuat Hocam, siz de sahayı çok iyi bilen birisi olarak yani şunu sormak istiyorum. Biz hep bu savaşı yorumlarken şu yoruma şahit oluyoruz. Ya İran... işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Hürmüz'de boğazını sıktı. En büyük kozu Hürmüz oldu ve savaşı bu Hürmüz sona erdirdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri pek çok coğrafyada bugüne kadar operasyonlar düzenledi. İşte dünyanın en güçlü ordusu vesaire yorumlarını yapıyoruz. Kurmay aklını da dahil ederek vesaire. Evet, bir gerçek, girdiği hiçbir coğrafyada tamamen amacına ulaşmış bir şekilde ayrılmadı. Karmaşayı bırakarak gitti. Ama Amerikan kurmay aklı Hürmüz Boğazı'nı İran'ın bu şekilde kullanabileceğini, kapatabileceğini hiç mi tahmin etmedi de geldi savaş? Burada İran lehine görünür oldu.
2: Şimdi şuradan devam edelim. Biraz öncekinden hemen ona da şey yapacağım, cevap vereceğim. Bakın, Körfez ülkeleri bana göre Trump'a baskı yaptı. Şimdi sen İsrail'i korumak adına İran'a saldırdın. Biz ateş altında kaldık, zarar ediyoruz. Petrol satamıyoruz. Hürmüz kapatıldı. Bakın, Hürmüz açık olan Hürmüz kapandı. Hı hı. Biz buradan zarar ettik. Şimdi ABD o Körfez ülkelerini elinden kaçırmak istememiş olabilir. Çünkü İsrail'e para harcayan ABD Körfez'den para kazanıyor. Bakın, Körfez ülkelerinden milyarlarca doları parayı alıp giden bir ABD var.
1: Ya, onu da çok güzel başarıyor. Ama yani tüm şey patrayı Körfez'e ödetme.
3: Ama Ali Fuat Hocam, şurada OPEC'ten çıkan bir İran bayrağı koydum, özür dilerim ama işgal etmiş gibi oldum. Şimdi diyecekler işgal edildi. Bakın, OPEC'ten çıkmış bir Birleşik Arap Emirlikleri var. Bu OPEC'ten çıkması demek petrol fiyatını Arap Emirliklerinin Körfez ülkelerinden bağımsız belirleyebilmesi anlamına gelir. Ve OPEC'ten çıktıktan sonra Arap Emirliklerinin ilk yaptığı şey Amerika Birleşik Devletleri ile dolar üzerinden swap hattı kurmak oldu.
0: Ya affedersiniz.
2: Mete Bey İran'ı kadar çok seviyor ki parmağını dokunduğu yerde İran çıktı.
0: Tahir Bey'in sorduğu soru üzerinden aykırı bir şey gündeme getirmek istiyorum. Genel bir haritamız var mı Tahir Bey?
1: Var.
0: Yani şey, Körfez'i.
1: Körfez'in genel haritası.
0: Ekrem
3: abi, parmakla dokunmayın. Nasıl? Arap Emirlikleri
1: yok. Geneli şöyle mi buluruz?
0: Ha, fena değil. Körfez, şimdi bakın. 28 Şubat'ta aslında Hürmüz açıktı. Burası bir problem yoktu. 28 Şubat'ta Hürmüz açıktı. Bir problem yoktu. Uluslararası su yoluydu. İsteyen istediği gibi geçiyordu.
1: Buyurun, arkadan devam ederiz biraz.
0: Eyvallah. Ama ben Ali Fuat Hocam oradan cevaplar. Problem yok. Ne oldu? 28 Şubat'ta birden vay biz sana sorarız diye Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırmaya başladı. Az önce senin sorduğun soru, kurmay akıl, işte zeka, bilmem ne, Amerika dünyanın süper gücü, işte o kadar stratejik araştırma şirketleri, şunlar bunlar vesaire. İşin eninde sonunda İran'a boyun eğdiremeyecekleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki akışın tümüyle durması halinde ekonominin ciddi şekilde yara alacağı, Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol, benzin $2,5 galonu 5 dolara çıkacağı falan gibi şeyleri demek hesap edemediler diye düşünüyoruz ama... Ne yaşadık biz 28 Şubat'tan beri? İsrail ve Amerika İran'ı vurdular. İran'da misilleme olarak Bahreyn'de, Kuveyt'te, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da bir takım yerlerdeki Amerikan üslerini ve bu arada Amerikan şirketleriyle bağlantıları falan filan var diye bu ülkelerdeki bir takım stratejik tesisleri vurdu. Hı hı. Şimdi bakın, kurmay bir akıl şöyle düşünüyor olabilir mi? İsrail açısından sadece İran'ın değil, bölgedeki diğer halkı Müslüman ülkelerin de zarara uğraması son derece güzel bir şeydir. Son derece verimli bir şeydir. Şu anda ne oldu?
1: Bölgede Müslüman olmayan tek ülke İsrail.
0: Bakın, şu anda ne oldu? Bu ülkelerin bir defa, bu ülkelerde turizm kalmadı. Bu ülkelerin başlıca gelir kaynaklarından biri turizmdi. Turizm kalmadı. Bu ülkeler ciddi manada finans merkezleriydi. Şu anda yani Dubai'si şunu bunu falan filan finans açısından cazibe

0: gelirlerini kaybettiler. Büyük ihtimalle bu finansın bir bölümü artık herhalde Türkiye'ye gelecek gibi. Şu anda petrol de doğru dürüst akışı yok ve bu ülkelerin hepsi bir anlamda perişan oldu. Sanki bir zihin İran'ı dövüyorum görüntüsü altında bölgedeki bu ülkeleri kırılgan hale getirdi ve şu anda bu ülkelerin tamamı bence ciddi sıkıntı çekiyorlar. Ha, tamam, netice olarak da
1: düşmediği yer var mı diye bakıyorum bir yandan da.
2: Şimdi
0: Tayyip yani Bey, Mete yok. Bey burayı İran'a veriyordu. Sen her tarafa ateş saçtın böylelikle.
1: Şimdi hani, sahayı şimdi, yansıtmaya
2: şimdi
1: çalıştım.
2: Şöyle bir şey var.
3: Özlediğimiz tablo şey Suriye'de kalmadı çok şükür. Suriye'dekini söndürebilirsiniz.
1: Çok şükür. Evet, çok şükür öyle. Onu şöyle geri alalım.
4: Yansın Körfez.
2: Şimdi şöyle bir şey var Tayyip Bey, bakın. Bu İran'ın izlediği strateji savaşta, sizin belirttiğiniz o Körfez ülkelerine vurma stratejisi ve Hürmüz'ü kapatma stratejisi, askeri açıdan baktığımızda çok uygun bir strateji. Yani neden? Çünkü ABD uçakları bu ülkelerden kalkıyor. Füze rampaları bu ülkelerde, radarlar bu ülkelerde. Şimdi bir askeri, bir ordu bir savaşta yaptığı ilk iş nedir? En yakındaki tehditleri bertaraf eder. Şimdi İran için Umman Denizi'nin açığındaki bir Diego Garcia'ya yakın bir uçak gemisi mi hedeftir, daha iyi hedeftir, yoksa Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkan bir uçağın havaalanı mı, ya da füze rampası mı, ya da Katar'daki radar mı, kendi füzelerini tespit eden radar mı? Şimdi bakın, ben bir askerim. Bana göre benim yapmam gereken ilk iş nedir? Bana tehdit olan en yakın yerleri etkisiz hale getiririm. Bu işin kuralı budur. İran da bunu uyguladı. Bakın hani kurmayaklı diyoruz ya, İran da bunu uyguladı. Yani bu askeri açıdan bunu yaptı. Hürmüz'ü de siyasi açıdan kapattı.
0: Ali Fuat Hocam.
2: Hürmüz'ün kapatılması siyasi açıdan.
0: Ali Fuat Hocam, bakın bu kurmay akıl İran'da arzu ettiği neticeyi tam olarak alamayacağını herhalde bilir. Niye? Hürmüz'ü doğrudan kontrol etme şansın yok. Hürmüz'ü, bölgedeki adaları, şunları bunları alsan orada tutunma şansın yok. İran'a tümüyle bir kara harekatı düzenleme şansın da yok. Dolayısıyla kurmay bir akıl bu işin buraya varacağını kestirir. Ama bu arada ne oldu? Söylediğim şey, bölgedeki ülkelerin, trilyon dolarlık ülkelerin turizmi şunu bunu bitti. Petrol ihracatları ciddi şekilde yeniledi.
3: Pek bir şey
0: finans
3: sormak istiyorum.
0: Finans merkezi olma özellikleri kayboldu. Acaba o kurmay akıl, İsrail'in kurmay
3: işte
0: aklı.
3: İşte tam olarak seni destekleyen bir şey soracağım. Buyur. Sana. O kurmay akıldan bahsediyorsun ya, İslam dünyasındaki ülkeleri birbirine düşürmek hedefleyen bir Siyonist akıl. Ben şu soruyu şuradan sormak istiyorum sana. Amerika Birleşik Devletleri İran topraklarını karadan işgal etmeye gücü yetmeyebilir vesaire. Tamam. Peki Amerikan ordusu İran'ın petrol tesislerini, Kereç'teki büyük rafinerileri vurmaya gücü yetmedi mi? Neden bugüne kadar hiçbir petrol tesisini,
0: hay ağzına
3: hiçbir
0: sağlık.
3: Elektrik tesisini vurmadı?
0: Ağzına açıkladı, sağlık. Açıkladı, soruyu
2: açıkladı onu Trump. Şöyle Murat Bey ne dedi? Ben dedi Hark Adası'nı istesem vururum dedi. Yerle bir ederim dedi. Ama dedi ele de geçiririm dedi. Orayı dedi sonradan inşa etmek çok maliyetli.
0: Tamam, bir dakika, ona bir dakika. Bakın Murat Bey
3: sorunu söyledi. Amerika'da burada
2: hocam. Mı? Trump söyledi bunu, ben demedim.
3: Anladım,
2: Trump
3: niçin dedi. Yani?
0: Bakın.
3: Kimi
0: bakın,
3: düşünüyor?
0: Murat Bey'in sorusunun devamını getirelim. 28 Şubat'ta başlayan savaş sürecinde çok dikkat çeken bir şey oldu. Ben Amerika olsam, asker kökenim yok, yedek subaylık yapmışım sadece ve piyadeydim ama ben Amerika olsam, İran'la kavga ediyorsam öncelikle şuradan İran'ın petrol akışını tümüyle keserdim.
1: Kesmedim. Şurayı yerle bir etmesi lazım.
0: Bloke ya yani burayı şurayı bloke etsem İran petrol çıkaramazdı. Evet. Kesmedi. Neden kesmedi? Ya işte Amerika'daki petrol fiyatları, benzin fiyatları 2.60'dan 4.50'ye çıktı. Ben orayı tümüyle kesersem varil 150-200 dolara çıkabilir diye düşündüğü söylendi. Ama bir dakika, eğer can düşmanımla ben kavga ediyorsam yemişim bir
3: aksine
0: benzin fiyatı.
3: Trump dedi ki Hürmüz hiç umurumuza değil. Çünkü oradaki petrol kesilince herkes Amerika'dan petrol almaya başladı.
0: Neden
1: bana faydası oldu oluştu dedi.
2: Tayyip Bey bakın şu çok önemli, bugün bir Arap gazetesinde şunu okudum. Burada petrol akışı kesilmesine rağmen Körfez ülkeleriyle işbirliği yapan batılı petrol şirketlerin karlarında artış var.
4: Tahir Bey,
0: vurulmayan petrol bakın, şirketleri bu, Amerikan
2: yani
0: bağlantıları
2: var. Ama
3: söylediğimiz sorunun cevabı yok. Niye yok?

0: Bakın.
1: Neden yok? Aslında Ekrem abinin söylediği şey çok açık. Burada bir tiyatro var ve bu tiyatronun bir parçası, bir tarafında İran var, diğer tarafında İsrail Siyonizmi var ve bütün zarar görenler Müslüman halklar. İran rejiminin, İran'ın kendisinin, devrim muhafızlarının gördüğü bir zarar yok.
2: Yıllardır da böyle oldu. Ben biraz önce her yeri ateşe verdim.
3: Oh.
2: Ama o ateşe verirken de yani buradaki düşmanlıklar her ikisinin de bu bölgedeki yayılmacı politikaları birbirlerinin düşmanlıkları üzerine kurulu. Irak'ta, Suriye'de yıllarca olan da sözde İsrail ve Amerikan düşmanlığı üzerine İran'ın bölgedeki yaptığı o yerleşim, yasa dışı yerleşimler.
3: Venezuela'dan başlayan süreç ki önümüzdeki dönem Küba ile Nikaragua ile devam edecek. Bu sadece bir petrol meselesi değil. İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İsrail'in vurmadığı tek bir bölge var. Sadece petrol falan değil bu mesele. Hazar Denizi'nde örneğin Rusya'nın bir İran'a askeri yardımından bahsediyorsak bu nereden geliyor? Hazar Denizi'nden. Ama burada Hazar Denizi'nde İran'ın 5 tane limanı olmasına rağmen ne hikmetse burası İsrail savaş uçakları, ABD savaş uçakları tarafından bir şekilde ıskalandı. Hiç vurulmadı. Bir kere yakınlarına bombardıman oldu ve kesildi.
2: Şu halde şu soruyu sormak gerekmez mi? Madem öyle Ali Hamaney'i niye öldürdüler? Hazar madem denizine, danışıklı dövüş gibi hayır, bir zemin
4: Netanyahu
2: var.
3: Hazar Denizi'ne çıkıyor ABD. Rusya'yı güneyden çevriliyor. Ermenistan'daki seçimleri bununla beraber okuyun. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ni beraber okuyun. Bir süre önce, aylar öncesinde burada konuştuk. ABD'li diplomatların Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne gidip İsrail'in İbrahim anlaşmaları imzalayıp imzalamayacaklarına dair görüşmeler yaptığını burada anlattık. Avrupa Birliği'nin hemen arkasından Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne milyarlarca euroluk. Avrupa Birliği neresi? Orta Asya Türk Cumhuriyetleri neresi? Hibe verdiler, kredi verdiler. Bunların hepsini bir aynı fotoğraf içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Bakın İran zaten petrol meselesinde ABD Venezuela'yı bir şekilde ele geçirdikten sonra o petrol meselesini çözdü. Irak'a hiç bakmıyoruz. Irak'ta da petrol meselesini çözdü. Yani burada İran'ın petrolüne, ağır petrolüne, işlenmesi zor petrolüne ABD muhtaç gibi bir düşünceyi ben doğru bulmuyorum. Petrol değil mesele. Orta Asya'ya, Zangezur koridoruna çıkabileceği, Rusya'dan güneyden çevirebileceği enerji kaynaklarını ABD hizalandırmaya çalışıyor.
2: Hattın kontrolü, petrolün kontrolü
3: İran da
2: değil.
3: Aynı. Evet.
2: Yani hattın kontrolü
3: enerji olsun diyor. Boru hatları, limanlar, lojistik.
1: Ben açıkçası
3: hepsi,
1: bu kadar çetrefilli midir mesele bilmiyorum. Ama danışık ben başından beri bu iş bir danışıklı dövüş değildir diyorum. Danışıklı dövüş değil. Hiçbir siyasi mesele hem de bu kadar büyük önemli bir mesele basit şeylerle izah edilemez. Burada gerçekçi bir savaş var mı? Bir karşıtlık var mı? Var.
3: Doktrinleri var kendisinin.
1: Tabii Trump'ın
3: Kuzey Amerika'da
1: bir önceki
3: var.
1: İktidarında ABD'nin başlattığı bir süreç var. Kasım Süleymani Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli müttefikiydi. Irak'ı birlikte işgal ettiler. Suriye'deki bütün katliamları beraber organize ettiler. Fakat iş bitti. Trump dedi ki Kasım Süleymani'yi ortadan kaldıracağız ve Bağdat Havalimanı'nda öldürdü. Şimdi Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle başlayan bir gerilim hattı var. İran'ın yayılan yani Irak'a, Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e yayılan kollarıyla alakalı. Buradaki problem sadece ABD'nin problemi değil. Bütün Arap dünyası bundan rahatsız. Yani Murat, savaşın böyle bir arka planı var.
3: Murat,
1: o açıdan tam danışıp dövüş diyemeyiz.
3: Murat'ın bıraktığı yerden kafa karıştırmaya devam edeyim. Senin sorduğun soru neydi? Niye Ali Hamene'yi öldürdüler? Reisi niye katledildi? Kasım Süleymani niye öldürüldü? Ve hatırlayın bölgede Hizbullah'ın önemli isimleri, yine İran'ın değişik yerlerde aynen, önemli isimleri katledildi. Bunlar niye öldürüldü bilmiyorum. Ama bir şey biliyorum. Ali Hamene'yi 12 gün savaşının bittiği günlerde dedi ki İsrail sadece İran'ın problemi değildir. Bütün İslam ülkelerinin problemidir. Bu konuyu beraber halletmeliyiz dedi. Hatırlıyorsunuz bu konuşmayı. Ben dedim yani altına imza atılacak bu konuşma. Pezeşkian birkaç gün önce İslam Birliği, İslam ülkeleri arasında işbirlikleri mutlaka Müslümanların beraber hareket etmeleri gerektiğine dair bir şeyler söyledi. Bir dakika. Bahreyn'i niye vuruyoruz? İran Bahreyn'i niye vurdu? Madem bir ateşkes var falan filan şu anda
4: Bahreyn Yemen'i vuran Babür Mendeb'den dolayı Yemen'i vuran altılı koalisyon içerisinde yer alan tek İslam ülkesi.
3: Tamam da şu anda niye? Bir ateşkes var dolayısıyla ateşkesi kırmamamız gerek. Bahreyn'i niye vurdu?
4: Bahreyn'i umman mı?
3: Bahreyn'den bahsediyorum.
1: Umman nereye vurdu hocam?
4: Hayır. şimdi
2: biz Umman'ı hiç olmadı.
4: Umman'la yani Umman'ı konuştu. Bahreyn'den kalkan ABD uçakları vardı.
1: Nereye vurdu?
0: Hocam yani, şu anda niye İran'a, vurdu? İran gittiler. Bu şeyler Singapur gemisi ve bir başka ya gemiye saldırı yaparken Bahreyn
1: var.
0: Yani.
4: Şu anda
0: bahsediyorum.
1: Yemen'i vuran
0: Pezeşkiyan'ın.
1: Bir dakika. Yemen'deki Husi karşıtı koalisyonun içerisinde sadece Bahreyn yok ki. Koalisyonun en büyük gücü Suudi Arabistan.
4: 6 tane ülke var.
1: Hocam en büyük Suudi Arabistan. Olur mu? Suudi Arabistan en büyük.
3: Komutanlığı Suudi Arabistan
4: orada yok.
3: Hayır var hocam daha bugün.
1: Husi karşıtı koalisyon.
4: Altılı koalisyon.
1: Hayır hocam. Altı ülkeyi söyleyeyim
0: hocam. Ben size hemen açayım.
4: Danimarka, Hollanda var, Kanada var, İngiltere var, Amerika
1: kim
4: var.
1: Kim karşıtı koalisyon bu?
0: Bakın ben hemen.
1: Kim karşıtı?
0: Daha bugün alın.
1: Yemen'deki Husi karşıtı koalisyon.
0: Hemen göstereyim. Suudi Arabistan.
1: Hocam yanlış biliyorsunuz.
0: Suudi Arabistanlı
1: konu. Suudi Arabistan merkezi zaten.
2: Daha Suudi Arabistan öncülüğündeki
4: daha yeni Yemen'e gittiler. Bir dakika. Suudi Arabistan'la Yemen'deki çatışmalar ayrı.
0: Bu fotoğraflar Suudi Arabistan komutanları Yemen'deydi bugün.
1: Yok hocam siz hangi koalisyondan bahsediyorsunuz?
4: Suudi Arabistan'la Yemen'deki çatışma son 2 gündür, 3 gündür yaşanan çatışma ayrı, tarihsel sebep ayrı. Ama bu Yemen, Babür Mendep'i kapattıktan sonra, bu Gazze olaylarından sonra Babür Mendep'i kapattı. Ondan sonra bir koalisyon kuruldu. Altılı koalisyon dendi buna.
1: Hayır,
4: Altılı koalisyonda
1: hayır, oradaki Amerika şey var. O gemi trafiğiyle alakalı bir şey
4: gemi
1: diyorsunuz.
4: Gemi trafiğiyle alakalı.
1: Tamam anladım.
2: Ama askeri koalisyon değil.
1: Ha, askeri koalisyon Yemen'de çünkü... Husi karşıtı koalisyon 10 küsur yıl önce kuruldu. Hayır, başında hayır. Da Suudi Arabistan var zaten.
4: Demiyorum ben şey diyorum.
1: Anladım. O gemi trafiğiyle alakalı
4: gemi
1: bir şey.
4: Gemi trafiğiyle ilgili.
1: Ama Bahreyn, Bahreyn zaten deniz ülke adı üstte. Bahreyn yani.
0: Şimdi bakın bu ayrı bir konu da mesele şu. İslam Birliği, İslam ülkeleri arasındaki işbirliği yapması, Müslümanların beraber hareket etmeleri falan çağrıları çok güzel çağrılar. Altı doldurulması gereken çağrılar.
1: İran'da hiç karşılığı olmamış.
0: Ama işte bu çağrıyı yaptığın gün sen Bahreyn'e saldırıyorsun. Ve geriye doğru baktığımızda bakın yine meselenin başlangıcına dönersek harita kayboldu.
2: Gelir harita bakın, hemen.
0: Şimdi bakın, İran Amerika ve İsrail tarafından vurulduğunda cevap olarak ne yaptı? Amerika Birleşik Devletleri'nin üsleri bulunan ülkelerdeki üsleri vurdu. Eyvallah, misillemedir, hakkıdır. Bir dakika, bu üsler niye var? Bu üslerin çeşitli sebepler arasında en önemli sebeplerden birisi
2: İran
0: korkusudur. Şimdi dolayısıyla İran'ın baştan beri eğer bir İslam Birliği Müslümanların beraber hareket etmesi, İsrail'e karşı bir güç beraber olunması falan gibi bir düşüncesi olsaydı, arkadaşlar bana yönelik olarak böyle bir şeyler oluyor, ayıptır, yok böyle bir şey demesi, diyebilmesi lazımdı. Bu konuda bir şey yok.
2: O cephede de en kafa karıştırıcı nokta benim aklımda da hep Irak kalmıştır. Tamam diğerlerinde böyle bir şey ama Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ettikten sonra göreve getirdiği başbakan olarak kişi bizzat Hamaney'in yetiştirdiği Maliki.
0: Afganistan'da ne oldu? Irak, Afganistan'da da benzer şeyler yaşadı.
1: Irak İran'ın işgali altında.
0: Tabii.
1: Şu anda Irak'taki yönetim İran tarafından. Bakın başka bir şey söyleyeyim size. Biraz o harita gitmesin. Çok daha kritik bir şey söyleyeceğim. Şimdi İran bir burada bu meseleyi kendisi için yani Körfez'in Hürmüz Boğazı statüsüyle alakalı olarak kendi lehine dönüştürecek bir şey yapmaya çalışıyor. Peki bu savaşların daha fazla uzamasına sebebiyet vermeyecek mi? Verecek. Evet. Bakın İran'la Irak niçin savaştı 8 yıl? Tam Basra Körfezi'ndeki Şaddül Arab. Oradaki Fua Adası'nın kimin kontrolünde olacağı ile ilgili. Koskoca bakın Irak dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi. Yani küçücük bir yerden Körfez'e çıkıyor ve onun önüne geldi İran. İşgal etti. Fua Adaları'nı işgal etti ve Şaddül Arab sorunu. Şey döneminde devrimden sonra başlamadı. Şah döneminde başladı. Hı hı. Sadece savaş 80 yılında başladı. O sorun çözülmedi. Peki Irak şu anda problemi çözmüş durumda mı? Hayır.
0: Hayır.
1: Eğer Irak'ta bir yönetim değişikliği olursa Şaddül Arab'taki sorun aynı ile devam edecek. Şu anda İran'ın kontrolünde olduğu için ağzını açmıyorlar. Yoksa bakın oradaki sorun devam ediyor. Bir de şimdi Hürmüz'de sorun devam etmeye başladığında kim İran kiminle problem yaşıyor olacak? İsrail'le mi? Hayır.
2: Hayır.
1: Bölgedeki İslam ülkeleriyle. Kuveyt'le, Suudi Arabistan'da.
2: Tüm şu cepheyle.
1: Evet. Ya Kuveyt'i işgal etme planlarından bahsediliyor. İran'ın Kuveyt'i işgal etme planlarından bahsediliyor. Ya. Vaziyet bu noktaya gelmiş durumda. O açıdan buradaki statünün değiştirilmesi, bir oldu bittiyle değiştirilmesi demek bu bölgedeki ülkelerin başta Suudi Arabistan olmak üzere İran'a karşı husumetlerinin hiç bitmeden devam edeceği hatta artacağı anlamına gelir.
2: Bu süreç önündeki engel isimlerden hep bahsediliyordu. Mete Soğutoğlu işte kimdi? Özellikle İran'ın bu yayılmacı politikasıyla ilgili en çok bilinen isim. Dün de Donald Trump bununla övünen bir açıklama yaptı. Bizzat itiraf etti. Dedi ki yani Kasım Süleymaniye'nin öldürülmesiyle yeni bir süreç başladı, evet. Orta Doğu'da. Kasım Süleymani. En üst noktası artık hani Hamaney'di ve bu arada pek çok devrim muhafızı komutanı, yine nükleer enerjiyi yöneten isimler hepsi öldürüldü. Şimdi öyle bir tablo geride kaldı ki daha böyle ılımlı isimler mi demeliyiz artık? Ama en azından biliyoruz ki hala varlığı bile soru işareti olan bir lider figürü var. Hayır,
1: anlaşma isteyenler seçimle iş başına gelmiş, evet, kişiler. Diğerleri seçimle iş başına halkın herhangi bir şekilde halka tercihi sunulan kişiler değil.
2: Şimdi yani burada bir kalibah belki böyle bir kafa karıştırıcı olabilir. Devrim muhafızları komutanıydı. Yani komutanlık yapmış.
3: Cumhurbaşkanı adayı olacak. Kendisi İran'ın yeni cumhurbaşkanı adayı olacak.
1: Yani orada devrim muhafızlarından geçmemiş kimse olamaz.
2: Evet.
1: Yani,
2: şimdi değil. Arakçı yine siyasette diplomasiyle ben buradayım diyor ama şimdi Müşteba Hamaney hala soru işareti. Yani anlaşma istemeyen, savaş devam etsin tavrını takınanla.
0: Bir dakika, Mete Bey'e bir soru sormak istiyorum.
2: Sait Celili
0: Mete Bey,
2: ve
0: Müşteba Hamaney'in ortaya çıkmayışının arkasında yaralı maralı falan deniliyor ama yaralı bile olsa çıkabilir. Onun izahı vardır. Allah korusun. Yani bu gidişatın ateşkes mateşkes var ama tıpkı babam gibi beni de katledebilirler düşüncesi olabilir mi? Ne dersin?
3: Yani şimdi siz iyi niyetle sorduğunuzu biliyorum. Tabii ki böyle bir ihtimal var. Lakin İran halkının böylesine önemli bir anlaşmada bu anlaşması duyurulması beklenen Müşteba Hamaney'di. Bunu yapmadı. Neticede Orta Doğu'da hepimizin bildiği bir şey var. Herhangi bir silahlı örgüt arkaya siyah brandayı gerdiği zaman gün ışığını ya da ufuk çizgisini göstermediği bir şekilde isteyen istediği videoyu çekebiliyor Ekrem abi. Müşteba Hamaney bunu yapmadı. Evet. Hani arkasında simsiyah bir branda gerilmiş, güneş ışığının yansıma yapmayacağı, açık açık da söylüyorum yöntemlerini.
1: Yani sen öldüğünü mü düşünüyorsun yani?
3: Ben çok ağır yaralı ya da halkın içini çıkamayacak
0: sebebiyle
3: şekilde
0: bu tür teknolojik imkanlar olmamış.
2: Ben o yüzden sordum. Ne zaman çıkacak? O da dedi ki yani çok geniş güvenlik önlemleri vesaire alın. Belki de babasının cenaze töreninde 4 Temmuz
3: sanmıyorum
2: sanırım.
3: Ben onu da sanmıyorum Tayyip Bey. Çıkacağını sanmıyorum. Neticede İsrail'in hedef bankasını yenilediğini herhalde düşünmek gerekiyor. Çünkü bu yeni atananlarla beraber İsrail'in bu suikast dalgasını yapmayacağına dair ABD'ye ya da dünya kamuoyuna ya da İran'a verdiği bir taahhüt yok. Aynı şekilde geniş yapılı bir suikast dalgasını gene yaptırabilir. Bu anlaşmada yazmıyor. Yazıyor mu? İsrail herhangi bir şekilde bir suikast düzenlemeyecek herhangi
2: İsrail
3: bir bölgede.
2: İsrail metinde yok.
3: Yok. Muhatabı da değil. Ama bu dönüşüm İran siyaseti içerisinde de bir dönüşümü tetikliyor. Aylar önce konuşmuştuk bakın. Burada gördüğünüz
2: nereye doğru ama?
3: Bakın İran'da ılımlı dediğimiz
2: Haydari cephesine doğru mu?
3: Hayır, daha reformist.
2: Ilımlılar mı?
3: Reformistlere
2: doğru.
3: Reformistlere ve devrim muhafızlarının içerisinde de pragmatist bir kanat var. Yani bu giden ilk heyette Ekber'le de konuşmuştuk Tahran'dan. 60-70 kişilik bir grup var. Bunun en az 10 tanesi Tahir Bey giden heyeti denetlemek ve orada konuşulanları Tahran'a aktarmakla görevliydi. Yani Murat orada ne konuştu, gülümsedi mi, ne yaptı, Mete orada ılımlı bir şeyler söyledi mi, bunları bilgisini verecek en az 10 tane adam vardı devrim mahkumlarından.
2: Şu cepheye. Bunlar evet. Tabii temsili olarak 3 kişiyi evet. Biz getirdik ama Hamaney'de en azından biliyoruz ki o da bu süreç yanlısı değil.
3: Kulağı yani İslam
2: açıklamalarından Hamaney'in yaptığı
3: bakın,
2: ifade
3: şöyle,
2: edilen açıklamalar.
3: Şöyle bir çizgi var. Bunu maalesef söylemek zorundayız. Bu isterse dondurulmuş fonlarını alsın ya da almasın. Bakın gerçek şu. Temmuz ayı İran'da elektrik kullanımının en yüksek olduğu ay. Elektrik kesintisi olursa İran halkı sokağa dökülür.
2: Bu arada var. İran'ın sanırım batısında bazı evet. Bölgelerde o da teknik arızadan dolayı elektrik kesintileri yaşamış. Bugün,
0: her halükarda ciddi sıkıntı yaşanacak.
3: Bakın siber saldırılar var. Tahir Bey, siber saldırılar yapılıyor. 52 derece geçtiğimiz hafta sıcaklık vardı. Bu artacak. Ve siz akaryakıt da sağlayamazsanız, benzin de sağlayamazsanız
0: klimalar çalışmayacak.
3: Halk İran halkını sokağa dökecek iki şey vardır. Uzatmayayım. Elektrik kesintisi ya ve
1: işte
3: benzin.
1: Ya işte bu AB'de neden o zaman elektrik tesislerini, santralleri vurmadı? Ben açık söyleyeyim. Benim kanaatim şu, çünkü ilk bir cümleyle özetleyeyim. Ben AB'nin Hizbullah ve İran gibi faktörlerin

0: tamamen yok olmasını ne de tamamen var olmasını ister. Evet. Çünkü onların varlıkları, güçleri kırılmış olsa da varlıkları ABD ya da İsrail için bir tehdit değildir. Onlar İslam dünyasındaki problemlerin daha fazla kaotik noktaya gelmesi için gereklidir. Bakın Hizbullah'ı da liderlerini öldürdü ama tamamen yok olmasını asla istemez. Çünkü orada Lübnan'da Hizbullah varsa Sünniler bir şekilde elimine edilecektir. Evet. İran'da bu rehber dedim, velayet fakih dediğimiz İslam tarihinde hiç örneğine rastlamadığımız bu yönetim biçimi, yani bir teokratik tanrısal krallık bir şey, yani anlaşılmaz bir şey, yani bir yerlerden almış, yetkisini nereden aldığı belli olmayan bir velayet fakih var ve her türlü şeyi herkese o yönetiyor. Krallık bile değil, başka bir şey.
1: 4-5 sene yani Mehdi'den, kalmayacak.
0: Mehdi olduğu varsayılan 12. imamdan kendi yetkiyi aldığını iddia eden bir yönetim şekli. Bu İslam tarihinde örneğine rastlanmayan bir şey. Böyle bir yönetimin varlığına ABD bir muhtaç. Hiçbir zaman tamamen yok olmasını istemeyecek. Çünkü bu var olduğu sürece Irak yönetilebilir olur. Bu var olduğu sürece Yemen birleşemez, bütünleşemez. Bu var olduğu sürece Lübnan ateş içerisinde yanmaya devam eder. Bu ne zaman peki sorun olmaktan çıkar? Suriye halkın, işte ülkenin %90'ı Sünniydi. 1 milyon insanını verdi, şehit verdi. Buna rağmen Türk Devleti ile beraber omuz omuza direndiler. İran'ı ve Rusya'yı söküp attılar. O zaman düzelir. Başka yolu yoktur yani.
2: Şunu ekleyeyim ben.
3: Son Filistin'i alayım. Araya gideceğim. Aradan sonra devam edelim.
1: Filistin için de geçerli.
2: Şunu ekleyeyim ben. Bakın. ABD'nin buradaki esas amacı, düşüncesi para kazanmaktır. Para kazanabilmek için ne yapması lazım? Bir kere oradaki bölgedeki petrole hakim olması lazım. Silah satması lazım. Onun için de o ülkelere hakim olması lazım. Bugün Körfez ülkelerine, Sünni kesim o Körfez ülkelerine ben sizi İran'a karşı koruyacağım diyerek bir İran düşmanlığı yaratarak onlara silah sattı, petrollerini koydu, 7 tane şirketi gönderdi, 7 tane Körfez ülkesine hakim. Biraz önce bakın söyledim, Hürmüz kapanmasına rağmen o Körfez ülkelerindeki petrol şirketleri kar yaptı. Kar bu sene cirolar açıklandı. Karlı. Hepsi kar yazdı. Nasıl yazdı? Şimdi diğer tarafa İran'a gelince...
3: Yorum alayım, araya gitmem gerekiyor.
2: Evet, evet. İran'a da gelince, İran'ın da bu şekilde yaparak İran'da kendi yanına çekmek istiyor ve bu çatışmaları körüklemek istiyor. Yani bir düşman, bir
3: Sünni, İran'a diyor ki ben gel sana da kazandırayım şey, diyor tabii, petrolden. Hayır, hayır. İran'da bunu kabul etmişti şunu zaten. Yani istiyorum. Savaşa bakın, gerek yoktu
2: ki. Tayyip Bey şunu demek istiyorum. Bölgedeki istikrarsızlık, İslam ülkeleri içerisindeki farklılıkları kullanarak yaratılan istikrarsızlık İsrail'e yarar, ABD'ye yarar. İkisi de kazanır burada.
3: Valla daha çok yani bu Şii siyasetten ve Amerikan İsrail siyasetinden daha çok tüm bu savaşlar özellikle Sünni coğrafyalara daha çok zarar verdiği ortada. Ve maalesef birileri de bu uluslararası ilişkilerdeki akıllı güç şeyini sahaya yansıtamadığı için belli güçlerin yanında yer alarak bu süreci devam ettirmek istiyorum ama ne kadar başarılı olacak? Bu süreçte savaş boyunca ortada olan ama anlaşma süresince bir şekilde o masada da yer almayan ama bir şekilde kendini hala göstermeye devam eden bir İsrail var. İsrail gerçeği var. Evet, İran'ın etki alanlarını konuştuk. Amerika'nın özellikle etki alanlarını konuştuk ama bir de İsrail'in etki alanları var ve son günlerde aralarına yenileri ekleniyor. İsrail'in gündeminde Bosna'nın ne işi var? İsrail'in gündeminde Ermenistan'ın ne işi var? Diye herkesin aklına gelen sorular var. Daha Somali tartışması, Kıbrıs'taki, Güney Kıbrıs'taki varlığı, Yunanistan'la işbirliği daha tam olarak noktalanmamışken. Murat Hocam, sizi böyle davet etmek istiyorum. Geçtiğimiz gün Netanyahu Bosna'daki Sırp ayrılıkçıların lideriyle bir araya geliyor. Arkada Bosna Hersek bayrağı yok. Bosna Hersek devletinin temsilcisiyle Sırp bayrağı var. Ayrılıkçı Sırpların bayrağı var. Bunun yanı sıra Somaliland'i zaten biliyoruz. Yunanistan Türkiye korkusuyla zaten o Rumlarla son dönemde bir işbirliği var İsrail arasında. Yunan bir muhalif, Rum muhalif milletvekili, siyasi parti lideri dedi ki ülkemizi adeta İsrail işgal ediyor, farkında mısınız dedi. Yetmezmiş gibi dün, yanlış hatırlamıyorsam, İsrail Dışişleri Bakanı Sar dedi ki sözde Ermenistan soykırımına dair yasa tasarısını meclise sunuyoruz, hazırladık, sunuyoruz dedi. Şimdi hadi Somali'yi, İran'ı, Orta Doğu'yu anlıyoruz da bu son günlerde

0: bu adımları neye yormak lazım?
1: Şimdi İsrail'in aslında biz arzı mevudu da sadece coğrafi bir şeyle ibaret zannediyoruz. Aslında bu yanlış bir tanımlama. Yani İsrail'in varlığını var olabilmesi için topraklarını genişletmeye ihtiyacı yok. Yani İsrail'in, Suriye'nin, Lübnan'ın ya da Irak'ın topraklarının tamamını alarak orada bir Yahudi devletini tamamen oluşturma fikri ne rasyoneldir, gerçekçidir, ne tarihi bir arka planı vardır. Çünkü bu toprakların tamam %100'e yakın Müslüman nüfustan oluşuyor yani. Yani küçücük bir Gazze'yi tamamen kontrol altına alamayan İsrail'in Irak'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı bütünüyle işgal ederek bu topraklarda büyük bir İsrail devleti kuracağı düşüncesi yanlış bir düşünce. Peki İsrail nasıl var olabilecektir? İslam dünyasının içerisindeki ihtilafları kaşıyarak ve kendisine Müslümanlar karşısında müttefikler bularak. Mesela İsrail'in aslında bölgedeki en büyük müttefiki kimdir diye sorulduğunda ABD değildir yani. ABD İsrail iç içe geçmiş bir yapı çünkü. İsrail'in bölgedeki en büyük müttefiki Hindistan'dır. Hindistan, bakın Gazze Savaşı esnasında Hindistan'daki bütün Hindu milliyetçi partileri açık ve net bir şekilde İsrail yanlısı tavır aldılar. Neden? Çünkü Hindistan'ın asıl problem yaşadığı ülke Pakistan'dır. Ve doğal olarak Pakistan'ın İslam dünyasındaki tek nükleer güce sahip olan Pakistan'ın zayıflaması İsrail'in lehinedir. Öyleyse Pakistan zayıflatılmak durumundadır. Neyle zayıflatacaksınız? Hindistan'ın büyük bir müttefik olarak arkanıza alarak. Aynı şey Somali için de geçerli. Somaliland'in Somali'yi ayırarak orada bir yani bu tam da bu kadar önemli bir noktada yani Körfez'de bir burunda Somali'nin gücünü zayıflatırsanız peki Somali'yi güçlü kılan kimdi? Somali'yi zayıflatan kimdi? Önce ona bakalım. Birleşmiş Milletler zayıflattı. Birleşmiş Milletler orada büyük bir savaş ortaya çıkardı. ABD gitti, işgal etti. Peki bütün bu karışıklığın içerisinde Somali'yi yeniden var eden ülke kim oldu? Türkiye oldu. Türkiye istikrarlaştırıcı bir güç olarak gitti. Peki Somali ayağa kalkarsa ne olur? İşte bu burunda en güçlü ülke haline gelirse Türkiye de güçlenmiş olur. Türkiye'nin güçlenmesi demek, Türkiye'nin güçlenmesini neyle engelleyebilirsiniz? Somali'yi ikiye bölerek engelleyebilirsiniz.
0: Burada da Türkiye var. Yani
1: orada da tabii ki Pakistan, Pakistan demek de, o anlamda da Türkiye. Yani dünyada askeri açıdan Türkiye ile ittifak içerisinde olabilecek, Türkiye'nin her daim her konuda en sıkıştığı noktada hiç koşulsuz arkasında durabilecek dünyada hangi ülke var derseniz
2: Pakistan.
1: Şu anda Pakistan var.
0: Pakistan.
1: Doğal olarak Pakistan'ın zayıflaması İsrail'in işine yarayacaktır. Türkiye aleyhinde olduğu için. Aynı şey Balkanlar için de geçerli. Balkanlarda da çok kırılgan bir süreç yaşıyoruz. Çünkü Dayton Barış Planı sadece bir şeyi durdurdu, baskıladı. Yoksa Balkanlardaki problem her an patlak vermeye hazır. Kosova her an patlamaya hazır bir bomba gibi. Doğal olarak buradaki kaşıyabileceğiniz şey nedir? Sırp ayrılıkçıları, çetnikleri desteklerseniz Bosna Hersek'te yeniden bir iç çatışma alevlenebilir mi? Alevlenebilir. Peki bunu neyle yaparsınız? Çetnikleri desteklersiniz. Bosna'daki gücü, Bosna'nın bugün istikrarlaştırıcı gücü kim peki? Türkiye. Neden? Çünkü biliyorsunuz Bosna Hersek üçlü bir yapıyla yönetiliyor. Peki o üçlü yapı içerisindeki Sırplar bile, Mladiç bile, Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek'e gittiğinde Mladiç ne demişti hatırlayalım. Dedi ki ya biz Türkiye'nin varlığına muhtacız. Bosna Hersek'te yeniden bir savaş çıkmayacaksa bu Türkiye'nin varlığı sayesinde
0: olacak. Krizlerde bile bölge ülkeleri Bosna'daki liderlerle birlikte Başkan Erdoğan'a bizzat geldiler, söylediler, talep ettiler bu krizi siz çözün diye.
1: Şimdi bakın yani Güney Kafkasya'da Ermenistan problemi çözülecek bir noktaya gelmiş durumda. Neyle çözdük bu arada bunu? Yani güç kullanarak çözüldü. Karabağ Savaşı'na Azerbaycan ordusu girdi. Türk ordusunun maddi manevi desteğiyle beraber Karabağ'da işgal edilmiş topraklardan Ermenileri çıkarmayı başardı. 30 yıllık işgal bitti. Peki Ermenistan'daki yönetim Paşinyan bir kez daha seçimlere girdi. Yeniden zaferle çıktı.
0: Ve Türkiye ve aramızı iyi yapacağız vaadiyle seçim kazandı.
1: Seçim kazandı. Yani Ermeni halkının da çok önemli bir kısmı bu kuşatılmışlık içinde hakikaten kuşatılmış durumdadır. Bir tarafında Gürcistan var, bir tarafında Azerbaycan var, bir tarafında Türkiye var. Küçücük bir toprak parçası Ermenistan. Yani Ermenistan hem ekonomik olarak zayıf hem askeri açıdan zayıf. Ermenistan da dünyaya açılmak ve ticaret yapmak istiyor. Ve Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor. Peki burada problem tekrar nasıl kaşınabilir? Türkiye ile problem yaşarsa, Türkiye ile nasıl problem yaşayabilir? Yeniden birileri soykırım iddiasını dillendirirse Ermenistan topraklarında, o zaman Türkiye ile problem yaşar, Azerbaycan'la problem yaşar ve böylece Güney Kafkasya'daki olası barış

0: girişimi de son bulur.
1: Şimdi bu şeyi yani şu denklemi bahsettiğimizde aklımıza bir harita geliyor. Osmanlı devleti haritası. Geçtiğimiz günlerde İsrail'li bir bakan, Bilim ve Teknoloji Bakanı. Onun bir açıklaması vardı. Yani Netanyahu'nun da vardı, diğerlerinin de vardı ama en son açıklama kendisine ait. Şimdi sizin de o çizdiğiniz denkleme baktığımızda bu harita gözümüzün önüne geliyor ve bakanın açıklamasıyla o kadar örtüşüyor ki, bir dinleyelim mi onu?
2: İran rejimi aşıldığında Osmanlı İmparatorluğu'nun yayılma ve nüfuzunu artırma hırsı devreye girer. Türkiye'nin sınırlarının ötesine genişleme ve bölgeyi kendi vizyonuna göre yönetme hırslarıyla İsrail vatandaşları için gerçek bir tehdit oluşturduğu çok açık. İsrail her tehdide karşı her zaman hazırlanır ve Türkiye'nin gelecekte gerçekten bir cepheye dönüşeceğinden kuşku yok.
0: Biraz önce aslında konuştuğumuz şeyi o kadar net ifade ediyor ki.
1: Tabii.
0: Ne diyor? İran rejimi aşıldığında, yani İran rejimi gerçekten baskılandığında ve ortadan kalktığında İslam dünyasındaki tek süper güç Türkiye olacaktır. Öyleyse ne olmalı? İran'la kriz devam etmeli. İran'la savaş hala devam etmeli ve Türkiye bu kriz içerisinde, yani böylece Türkiye sadece Suriye'de değil, Lübnan'da da bütün bölgede de kriz devam etmeli. Yani İran ne tam var olmalı ne tam yok olmalı. Çünkü şu bir gerçek diyor. Daha önceki birkaç gün önce de başka bir İsrailli bakan aynı şeyi, benzer bir şeyi söylemişti. Gerçek anlamıyla bizim karşımızdaki tek bizi zora sokacak güç Türkiye demişti.
1: Şikli, diaspora bakanı.
0: Evet, diaspora bakanı.
1: Onun da açıklaması var. İster hemen bir onu da bir peş peşe yorumlayalım. Diaspora bakanı da, o da gözlerinizi açmanız daha iyi olur diyor. Ve onlarla birlikte, onlar bunları söylerken Donald Trump'ın açıklaması çok manidardı. Birileri Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ordusu olduğunu
3: İran'dan
1: farkında
3: çok daha
1: değil
3: endişe demiştim. Durumda. Evet.
1: Bu da İsrail'li diaspora bakanı.
3: Esad'ın Suriye'si ve Hizbullah dönemi sona erdi. Yeni eksen Erdoğan'ın Türkiye'si, Suriye ve Katar'dan oluşan eksendir. Ve şimdi gözlerinizi açmanız daha iyi olur.
1: Evet. Daha çok başında
3: Erdoğan'ın Türkiye'si ve Şahra'nın Suriye'si şu anda İran'dan çok daha endişe verici durumda. İran'ın Şii İmparatorluğu, Esad'ın Suriye'si ve Hizbullah dönemi sona erdi. Yeni eksen Erdoğan'ın Türkiye'si, Suriye ve Katar'dan oluşan eksendir. Ve şimdi gözlerinizi açmanız daha iyi olur.
4: Tahir Bey, müsaadenizle.
0: Bu da çok açık. Hocam,
4: o tekrar haritayı verirseniz bir şeyler söylemek.
1: Biraz önceki harita.
0: Bu da... Hocam şunu, bunun üzerine konuşayım. Siz
1: yani haritada alacağım sizi.
0: Bu söylenilen gerçeklik, yani bu İsrailli bakanın söylediği şey aslında coğrafyayı doğru okumaktan kaynaklanıyor ve tarihi doğru okumaktan kaynaklanıyor. Şunu biliyor. Kudüs'ün gerçek sahibi Türklerdir. Kudüs'te 1918'de en son çekilen Türk askerinden sonra Kudüs işgal edildi ve o işgal hiç bitmedi. Doğal olarak Kudüs Türklerin bir emanetidir ve şunu söylüyor. Bugün bir başka İsrailli güvenlik uzmanı da diyor ki Türkler eninde sonunda Kudüs'e gelecekler.
1: Hatta muhalefet liderlerinden birisi geçtiğimiz günlerde diyor, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın sözünü alıntılayarak diyor ki Hakan Fidan bizzat söyledi. Yani Halep'i, Şam'ı aldık, Kudüs'e gelecekler diye.
0: Evet, bu şimdi... Bu Türkiye'nin rasyonel ve açıkça beyan ettiği, ilan ettiği bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu tarihin ve coğrafyanın bizi sürüklediği şeyden bahsediyoruz. Bu tarihi gerçekten bahsediyoruz. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi askeri ya da milli güvenlik politikası Kudüs'ü gidip geri almak değil. Ondan bahsetmiyoruz. Kudüs'ü alabilmenin öncelikli yolu zaten şundan geçiyor. Bölgenin istikrarlaşmasından geçiyor. Yani İsrail'in sınırlarındaki ülkelerin, Suriye'nin, Lübnan'ın ve Irak'ın istikrarlaşmasından geçiyor. Eğer o ülkeler kendi iç sorunlarını hallederlerse o zaman İsrail'e odaklanabilirler. Şimdi diyor ki Suriye'deki sorun çözüldü. Türkiye'nin gayretiyle çözüldü. Biz orada 60 yıldır bir Baas diktatörlüğü vardı. Onunla savaşıyormuş gibi yaparak biz işgalimizi devam ettirebiliyorduk. Fakat şimdi mevcut yönetim gerçek anlamıyla Kudüs'ün kurtarılmasını isteyen gerçekçi bir Suriye yönetimi geldi ve ülkede tam anlamıyla üniter bir devlet kurmaya çalışıyor. Güçlü bir orduyu inşa ediyor. Bu ordunun arkasında da Türk devleti var diyor. Türk ordusu bu orduyu inşa ediyor. İlmek ilmek dokudu diyor Erdoğan. Aynı şeyi Lübnan'da da.
1: Düşman çok güzel okumuş o zaman.
0: Gerçeği
1: yani
0: görmüş.
1: Dersine güzel çalışıyor. Evet.
0: Yani o açıdan Lübnan'da da aynı şey var. Mikati geldiğinde Lübnan Başbakanı neden önce Allah'a sonra Türkiye'ye

0: olduğu için söylüyor. Böyle bir ekonomik güçle beraber Suriye tekrar ihya olduğunda, Türkiye'nin ordusu güçlendiğinde, Katar Türkiye'nin milli savunma sanayine yatırımlar yaparak savunma sanayini şimdikinden 10 kat daha güçlendirdiğinde o zaman biz ne yapacağız diyor. Bu gerçeği görüyor.
1: Şimdi affedersiniz.
2: Çok kısa bir soru. Mete Bey hemen sorayım, hemen kısa bir cevap isteyeceğim Mete Bey. Kusura bakmayın. İran Suriye'de olduğu müddetçe İsrail'in Golan işgaline karşı bir şey yaptı mı?
3: Hayır. Hayır. Kudüs için de yapmadı. Gazze için de yapmadı. Anlaşmanın hiçbir şekilde parçası değil. Biz Allah büyük işte yıllar sonra gene Murat Özer'le aynı stüdyodayız. Biz 4 sene önce, 5 sene önce de bu Kudüs posterleri vardı. İran'ın meşhur sosyal medyada yayınlanan. Hedef 2025 Kudüs Müslümanların olacak. Hedef 2030 Kudüs Müslümanların olacak. 2026'dayız. Bugüne kadar İran'ın ne bir açıklamasında şu İran ABD İsrail üçgeni bombardmanı füze yağmuru esnasında ne bir Kudüs'ün lafı geçti. İsrail Kudüs'ü kemiriyor. Ağzını açmıyor Tahran. Gazze kemiriliyor. %60 %70'e varan işgal devam ediyor. İran'dan çıt yok. Ama Hizbullah dediniz mi füzeler yağıyor. Bakın burada bir samimiyet testi var. Bunu da bir şekilde dürüst bir açık bir şekilde koymak gerekiyor. Bu Kudüs meselesi, yok Gazze meselesi, ağlak ağlak tweetler, mesajlar, bilmem neler. Bakın bunlar İsrail'in Sünni dünyayla, Sünni cemaatle kurmaya çalıştığı bir propaganda balıydı. Bu açık ve net. Yıllardır İran bunu hep bir propaganda yayılmak amacıyla kullandı. Ben sadece şu kısa laf için söz istedim. Bu sadece bu bölgeyi ilgilendirmiyor. Bakın burada bu gördüğünüz Afrika bölgesinde bir Şii nüfusu var. İran Nijerya'da. Sadece Nijerya'da. Burada rahat durmuyor gibi olsa da bakın İsrail'le burada da örtülü bir didişme var. Kısa bir şey söyleyeceğim. İsrail daha dün Mısır'da bir milyarlarca dolarlık enerji yatırımı için Mısır'da Kahire'den onay bekliyor. Ama esas kapışma Afrika boynuzuna doğru geliyor. Somali'yi de içine katacak. Kısa bir şey söyleyeyim. İsrail 1948'de kurulmadan önce İngilizlerin bir teklifi vardı. Burada Yibirler denen Somaliland bölgesinde, şu an Somali toprakları içerisinde Yibirler diye bir halk var. Ve bunların İsrail yıllardır Yahudi olup olmadığı konusunda hahamları gönderip ya da oraya davet edip kökenleri konusunda işte ne tür araştırmalar yapıyorlarsa bunu yapıyorlar. Kökenleri, antropologlar var vesaire var. Bir heyetleri bunu araştırıyor. Fakat eğer İsrail kurulamasaydı şu anki bu haritada gösterilen yerde, kurulacak yer İngilizlere göre önerilen yer Somaliland'ti. Ve bu Somaliland meselesi sadece denize nazır olması vesaire değil. Burada bir Yahudi varlığı, Yibirler üzerinden bir Yahudi varlığının olabileceğini söylüyoruz.
0: En önemli Yahudi varlığı Yemen'de olduğu için gibi. Tam onun dibinde.
3: Ama
0: tabii.
3: Burada tabii ki mesele bu değil. Bakın burada Somaliland bölgesinde, Somali'deki çok tanıdığım insana sordum bunu. Evet, 50'ye yakın bir askerini simgesel de olsa Somaliland'e gönderdiğine dair Somali'deki arkadaşlarımızın doğruladığı bilgiler var. Bu Eritre, Sudan devam ediyor. Uganda devam ediyor. Evet. Uganda, İsrail'i iyi tanıyan ülkedir. Burada bu sessiz sinsi, bu Kızıldeniz'i de kontrol altına alacak ve Yemen'deki bu Husi tehlikesini bertaraf edecek bir yapılanma içerisinde. Devasa bir güç atfetmiyorum. Böyle bir asker kadrosu da yok. Oraya göndereceği bir nüfus da yok. Ama bu
2: bahsettiğiniz bölgedeki Şiiler
3: Nijerya. Durumda. Nijerya'da, burada İran'da Şii nüfus üzerinden aynı Orta Doğu'daki gibi bir milis gücü oluşturmaya çalışıyor.
2: Fakat kime karşı?
3: Burada kime karşı? Olası İsrail varlığına karşı ve buradaki silahlı hareketlere karşı. Son bir şey söyleyeyim. Somali'de çok güzel bir terörle mücadele programı hükümet yürütürken bir anda dünya görüşü normalde yan yana gelmesi mümkün olmayan Azavat Hareketi, Somali Kurtuluş Cephesi ile Eşşabab örgütü üyeleri bir anda yön değiştirerek başkent Mogadişu'ya doğru ilerlemeye kalktı. Bu normalde orayı takip eden herkes için mümkün olmayan bir şey. Yani biz dünya olarak, dünya görüşü olarak zıtız. Birbirimizi şurada koysalar Tahir Bey beni gırtlaklarsınız. Ama bir bakıyorsunuz
0: yani biri de
3: Daesh,
0: biri de seküler, evet. Somali evet. Milliyetçisi.
3: Ve yan yana gidip başkente doğru bir anda yön değiştirip ortak güçlerle gidiyoruz. Bakın bu normal değil. Bu boynuz meselesi, Afrika boynuzu meselesi İsrail'in sızmaya çalıştığı, izlemeye çalıştığı ve

0: dışarıdan gelebilecek başta Yemen'deki tehditler olmak üzere bu Orta Doğu'daki savaşı buraya taşıyacağı, yani İsrail'in dokunmak isteyeceği ülkeler listesine önümüzdeki yıllarda şu gördüğünüz ülkeler aday adayı olarak.
1: Peki. Hayır Bey. Şimdi hocam sizi böyle davet edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
2: Şimdi çok önemli.
1: Bu arada Ekrem, siz oraya, biz oraya doğru giderken Ekrem Kızıltaş'ın aktaracağı bir şey vardı. Onu da almış olayım. Ben, İsterseniz oradan da alabilirim.
3: Ali Fuat Hocam müsaade ederse orada kısaca bir şey anlatmak istiyorum.
2: Tabii hocam, buyurun.
3: Bir seyircilerimizden birisi kısa bir not göndermiş. İsrail'in dokunmak istediği ülkeler arasında mesela Arnavutluk'ta sayılsa mıydı acaba demiş. Bu arada tabii Azerbaycan da var ve zannediyorum aslında başka ülkeleri de ilave edebiliriz o listeye. Fakat bütün bu hengamede asıl önemli olan şey şu: İsraillerin kafalarının arkasında bir yerde Türkiye korkusu var. Bu Türkiye korkusunun biraz daha geriye gittiğimizde Osmanlı korkusu, Osmanlı'yı istiyorlar şu bu falan filan gibi beyanların arkasında aslında eski İsrail başbakanlarından Ehud Barak mıydı? Şöyle bir şey var. Ya anlamıyorum. Siz 3-400 yıl burayı bir manga askerle bu kadar karmaşık bir coğrafyayı nasıl bu kadar huzur ve istikrar içerisinde yönettiniz? Biz şu anda dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisiyle burada huzur ve istikrarı sağlayamıyoruz demişti. İşin sırrı en de sonunda galiba
1: burada. Bugünküler de benzer bir şey diyor. Yani Osmanlı'nın o gücüyle buraları yıllarca idare etti. Bakın, biz dünyanın en gelişmiş ordularıyla 20 bin kilometrelik Gazze'yi daha yani işgal bile edemedik.
3: Güçle alakalı bir şey değil. Bu genetik yapıyla, zihniyetle, hayata bakışla alakalı. Müsaadenizle çok kısa bir anekdot anlatacağım. Makedonya 1999'da Numan Bey meclis başkanımız da vardı. Beraber orada bir uluslararası konferansa gitmiştik. Orada Arnavut milliyetçisi, sosyal demokrat birisi vardı. Arben Caferi isminde. Allah rahmet eylesin. Sonra vefatını duydum. Başbakan yardımcılığı falan yapan bir isimdi. Muhabbet esnasında şunu söyledi: Osmanlı'yı geri getiremeyiz. Ama dedi, Osmanlı'nın Balkanlar gibi bir coğrafyada 1300'den 1900'e kadar ayrıldığı döneme kadar dünyanın en karmaşık coğrafyasını nasıl bu kadar farklılığa rağmen sulh ve sükun içerisinde tuttuğunu araştırıp belki bugüne adapte edebiliriz gibi bir şey söylemişti. Şimdi bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şu an Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu haritayı çok daha büyüttüğünüzde şu anda Türkiye'nin Afrika'yla, Asya'yla, Güney Amerika'yla, birçok Avrupa, özellikle Doğu Avrupa ülkeleriyle falan ciddi bağlantıları var. Ve bütün buralarda Türkiye'nin herhangi bir şey almaktan ziyade, herhangi bir şeyi istemekten ziyade gidip ihtiyacı olanlara bir şey sağlama şeyi var. Mesela Bosna Hersek'te Sırp milliyetçisi kadınla Netanyahu'nun verdiği pozu ben gülerek izlerim. Neden? Sırp meselesinin arka planındaki Sırbistan'da bile şu anda zannediyorum İsrail mi Türkiye mi sorusu sorulduğunda ne İsrail'i, Türkiye mutlaka derler. Neden? İsrail almaya meyyaldir, Türkiye vermeye meyyal. Sırbistan'da benim bildiğim son dönemde Türkiye birçok projenin yapılması için fedakarlık yapmış.
2: Ancak Sırbistan'la ilgili çok önemli bir şey anlatacağım. Buyurun. Siz devam edin. Bitirin ondan sonra.
3: Şimdi yani anlatmaya çalıştığım şu: İsrailliler başarısız olduklarını biliyor. Yani işte güya Holokost, Molokost falan filan, mağdur edilmiş, katledilmiş falan filan diye gelip, ama 48'de o devletlerini kurduktan sonra bugüne kadar sürekli olarak bölge insanını katleden, sürekli haksızlık ve adaletsizlik yapan, kendilerinin mağdur edildiği edebiyatına yaslanıp var olan bir gücün sürekli olarak insanları rahatsız ettiği bir yapı. Ve bence dokunmak istediği ülkeler nezdinde de mesela Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da şu anda İsrail'le münasebetlerden ciddi rahatsızlık duyuluyor. Neden? İsrail'in üstten bakışı. Ve bir de şunu unutmayın: İsrail'in en önemli özelliklerinden birisi, Gazze'de bunu gördük, Lübnan'da belli ölçüde görüyoruz, İran'da bunun ispatı. İsrail uzaktan füze atma konusunda mahirdir, uçaklarla bir şey yapma konusunda mahirdir, ama fiili olarak bir yerde bulunup bir şey yapma konusunda son derece tutarsız.
1: Tam o noktaya değineceğim. Hocam bunları söyledik. Yok, devam edeceğiz buradan yine, ama şimdi biraz önce Ekrem Kızıltaş da ifade etti. Yumuşak güçle Türkiye'nin bulunduğu bölgeler var. Bir de Türkiye'nin sert gücüyle bulunduğu noktalar var. Şimdi daha önce yine bu ekranlarda, bu haritadan da anlattık. Şimdi İsrail özellikle bu ülkelerde tam olarak askeri olarak bulunmuyor. Bir şekilde fitne tohumlarıyla ya da satın alınmış kendisine kardeş ilan ettiği gruplarla var olmaya çalışıyor, ama şimdi şöyle bayrak koyarak ben devam

0: etmek isteyeceğim. Buradan birileri işte Türkiye'nin etrafını çevirmiş yorumu da çıkarabilir. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Türkiye sert gücüyle, yani askeri ve ekonomik gücüyle, özellikle de askeri gücüyle nerede? Bir de o anlamda işaretleyecek olursak. Şimdi Pakistan burada birinci sırada. Azerbaycan burada. Bosna Hersek'te
1: Tunus'ta
0: varız. Tunus, Libya, Kıbrıs, yine
2: Somali.
0: Somali'de,
1: Mısır'da,
0: Mısır'da var mıyız?
1: Tabii Mısır'da
0: askeri olarak.
1: Var, evet.
0: Suriye'de
1: askeri
0: buradayız, Irak'ta
1: yani,
0: buradayız.
1: Var,
2: Katar.
0: Irak'ta buradayız, evet. Katar'da buradayız. Şimdi şurada kala kala o İsrail dediğimiz işgalci ülke burada kalıyor. Şimdi buralar Türkiye'nin İsrail gibi böyle fitne tohumlarıyla ya da yumuşak güç faslı maddi şeylerle var olmaya çalıştığı bir yer değil. Buralarda kahraman Türk ordusu var. Ve hazır ve nazır bir şekilde de söz konusu. Ve bugün bu ülkelerin kendi bağımsızlıklarını inşa süreçlerinde ve toprak bütünlüğünün sağlamaları sürecinde en büyük güç aldığı Türk ordusu. Haliyle İsrail'in şimdi bu ok işaretleriyle çıkmaya çalıştığı yerler, dokunmaya çalıştığı yerler sanki tamamen Türkiye karşıtlığı üzerine, hani o ülkelerdeki çıkarımlarından ziyade Türkiye karşıtlığı üzerine mi inşa ediliyor sorusunu akıllara getir.
1: Kesinlikle ben de onu vurgulamak istiyorum. Bakın buradaki tüm politikalar, Balkanlar, Yunanistan, Doğu Akdeniz, bizim hemen güneyimiz İran, Hindistan, Somali, bunların hepsi tamamen Türkiye'nin etki alanı. Etki alanı nedir? Sınırlarınızın hemen bir ötesidir. İlgi alanı da daha ilerisidir. Mesela Suriye, Irak, İran, işte bizim sınırlarımız öbür kenarlar etki alanı. Ama Somali ilgi alanımızdır. Bakın şimdi şunu söyleyeceğim size. Şuradan başlayalım. Bosna Hersek'te. Neden Bosna Hersek'te? 4-5 Haziran'da İsrail Sırbistan'la bir askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Sırbistan'la. Şu anda okuyorum. Bakın İsrail açısından kilit, silah, malzeme, mühimmat üretim merkezi haline getiriliyor Sırbistan. 7 Ekim 2023'ten Mayıs 2026'ya kadar İsrail ordusuna destek veren 13 Avrupa ülkesi içerisinde 6 şirket ile destek veren ülke Sırbistan'dır. Bizim de çok iyi, yakın ilişkimiz var Sırbistan'la.
0: Evet.
1: Ama İsrail biraz önce Ekrem Bey de dediği gibi Sırbistan'a el attı. Arnavutluğa el atmak istiyor. Neden? Türkiye'nin Balkanlardaki nüfuzunu kırmak için.
0: Satır arasını noktalıyoruz efendim. İyi geceler.

0: Ajans hafta sonundan günaydın efendim. Mutlu pazarlar. Ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Efendim, takvim yaprakları 2006'yı gösteriyordu. Ankara'da ev sahibi olmak isteyen onlarca kişi kendilerine uygun gördükleri bir kooperatife girdiler. İddialara göre konut projesi için yaklaşık 400 milyon lira toplandı. Ancak tüm bunları yapan kişi aslında bir dolandırıcıydı. Parayı alıp kaçtı. Gıyabında 200 yıl hapis cezası aldı. 12 yıldırsa firariydi. Sonunda polisin başarılı operasyonuyla yakayı ele verdi.
1: Kesinlikle sizin emanetinize ihanet olmaz.
2: Bize bir an önce yapıp erken olarak teslim edeceği vaadiyle bu işi yaptığını söyledi. Bizleri kandırdı.
3: Tam 20 yıl önce yüzlerce kişiyi ev sahibi yapma vaadiyle milyonlarca lira dolandırdığı 12 yıl boyunca kaçan şüpheli, ekiplerin dedektiflik romanlarına taş çıkartan bir operasyonuyla yakalandı.
2: Yapı inşaat

0: Binası var, ruhsatı var, her türlü şeyi var. Aklımızın köşesinden bile geçmedi dolandırılacağımız.
1: İddiaya göre Feridun Mantar 2006 yılında 66 İnşaat adında bir şirket kurdu. Batıkent'e yapacağını iddia ettiği kooperatif için reklamlar bile hazırlattı.
2: Erken teslim vaadiyle satışa sunulan hayali konutlara inandılar. Ev sahibi olabilmek için tüm birikimlerini ortaya koydular. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen ne evlerine kavuşabildiler ne de paralarını geri alabildiler.
0: Televizyonda 66 İnşaat'ın reklamları vardı. Bürosuna gittim. Güvenerek iki hisse olarak 66 İnşaat'a ev alma umuduyla girdim.
1: İddiaya göre Feridun Mantar inşaata kazma bile vurmadan konutları satmaya başladı. Yaklaşık 100 kişiyi 400 milyon lira dolandırdı.
0: Maaşımdan biriktirerek, tasarruf yaparak bu işe girdik, ev umuduyla girdik. İnşaat yapacağımız alan burası diye bize gösterdiği yerde orası da yalan.
3: Ben 66 mağduruyum. Benden bir miktar para aldılar. Evimizi vermediler. Teslim etmediler. Çok kişi mağdur duruma düştü.
1: Düzenli olarak yaptığı görkemli tanıtım toplantılarıyla güven kazanan şüpheli her geçen gün daha fazla kişiyi ağına düşürdü. Yakayı ele vereceğini anlayınca da paralarla birlikte ortalıktan kayboldu. Mağdurlara son söylediği sözlerde bunlar oldu.
4: Size yardımcı olarak elimizden geldi. Yani biz bu işi yapmak istiyoruz.
1: Mağdurların şikayeti üzerine şüpheli her yerde arandı. Tam 12 yıl boyunca kaçmayı başardı ama...
2: Ekipler film senaryolarını aratmayan bir operasyona imza attı. Önce sütçü kılığına girerek bölgede keşif yaptı. Ardından bina yöneticisi kılığına büründü ve aidat toplama bahanesiyle şüphelinin kapısını çaldı. Kapıyı açar açmaz harekete geçen ekipler 12 yıldır firari olarak aranan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
0: Söylediğinde o kadar gönlüm bir ferahladı, böyle hani su serperler ya insanın gönlüne, öyle bir ferahladım.
1: Nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 200 yıl hapis cezası bulunan şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Gözler şimdi kayıp paralarda.
5: Efendim, Türkiye halkı boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor dersiniz? Türkiye İstatistik Kurumu bir araştırma yaptı. Verilerin sonucuysa çarpıcı. Son dönemde sosyal medya kullanımı artsa da televizyon aktivitesi zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor. İşte o rapor.
6: Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?
7: Dizi seyrediyorum.
8: Boş zamanlarımızda biz piknik yapıyoruz, arkadaşlarla buluşuyoruz, büyük akrabaları ziyarete gidiyoruz.
9: Kimi televizyon izliyor, kimi gezmeyi seviyor. Bazıları da ya telefona ya sayfalara gömülüyor. Peki Türk insanı en çok nasıl vakit geçiriyor?
10: Kitap okuyorum, bazen de akrabalarımı ziyaret ediyorum.
5: Türkiye İstatistik Kurumu 10 yaş ve üzerindeki insanların boş vakitlerinde neler yaptığına dair bir veri yayınladı. Öyle ki bundan 10 yıl önce televizyon izlemek birinci sırada yer alırken bundan 10 yıl sonra da yani 2025 yılına geldiğimiz sırada akıllara sosyal medyada vakit geçirmeyin her ne kadar birinci sırada yer aldığını düşünsek de aslında televizyon izlemek yine zirvedeki yerini korudu.
11: Bunun en önemli nedenlerinden biri televizyonun hala aile bireylerini aynı ekran etrafında buluşturan bir araç olmasıdır. İnsanlar güvenilir bilgiye ulaşmak için hala televizyona yöneliyor. Sosyal medya hızlı bir mecra olsa da yanlış bilgi ve manipülasyon riski nedeniyle televizyon birçok kişi için güven unsuru olmayı sürdürüyor.
5: Sizce birinci sırada en çok boş zamanlarımızda yaptığımız ne olmuştur?
8: Dizi izlemek. Aslında bir numaraya onu yerleştirmek lazım. Dizi dedim ama evet, sosyal genelde hep ellerimizde telefon oluyor.
9: Televizyon hala en çok tercih edilen aktiviteler arasında zirvedeki yerini koruyor. En dikkat çekici değişimse sosyal medyada. 2015'te her 3 kişiden biri sosyal medyada vakit geçirirken 2025'te bu oran yaklaşık her 10 kişiden 7'sine yükseldi. Eş dost ziyaretleri ise hala listenin ilk sıralarında ama önceki yıllara göre yine de bir düşüş söz konusu.
11: Araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucuysa akraba ziyaretlerinin %67,5 gibi yüksek bir oranda devam etmesi. Bu veri Türkiye'nin güçlü aile bağlarını ve yüz yüze iletişim kültürünü korudu.

0: olduğunu gösteriyor. Dijitalleşme artsa da insanlar özel günlerde, bayramlarda ve zor zamanlarda fiziksel bir arada olmanın yerini hiçbir teknolojinin doldurmadığını düşünüyor.
1: Telefona bakıyorum, uyuyorum.
0: Sosyal medya kullanımının %33,9'dan %71,7'ye yükselmesi dijital bağımlılık riskinin de ciddi biçimde arttığını gösteriyor.
2: Rakamlar gösteriyor ki boş zamanın adresi artık büyük ölçüde ekranlar. Uzmanlara göre ise sağlıklı bir yaşam için ekran süresi kadar hareket süresinin de arttırılması gerekiyor.
0: Ekran sürelerinin sınırlandırılması, belirli saatlerde telefonsuz zaman dilimleri oluşturulması, spor ve hobilerin teşvik edilmesi ve özellikle çocuklara dijital okuryazarlık eğitimi verilmesi büyük önem taşıyor.
3: Efendim, sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
4: Önce Muğla, hemen ardından İzmir. Havaların ısınmasıyla orman yangını haberleri peş peşe geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Alevleri kontrol altına almak için hem karadan hem havadan müdahale gün boyu sürdü. İzmir'in Çeşme ilçesinde ise çöplük alanda başlayan yangını söndürmek için yangın söndürme uçakları sorti üstüne sorti yaptı. Niğde'nin Bor ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama olmuş, bir işçi hayatını kaybetmişti. Bir işçinin de yaralandığı o patlama kilometrelerce uzaklıktaki kameralara böyle yansıdı. Dur ihtarına uymadığı son sürat kaçmaya çalıştı. Kayseri'de nefes kesen takip tarlada son buldu. Motosikleti bırakıp kaçmaya çalışan sürücü kısa sürede yakalandı. 338.500 lira para cezası kesildi. Niğde'de Aladağlar bölgesinde yürüyüş yapan dağcının ayağı kırıldı. Yardımına Mehmetçik koştu. Helikopter yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarılan dağcı hastaneye kaldırıldı. Yol yarıldı, hafriyat kamyonu çukurun içine düştü. Hareket edemeyen kamyonun yardımına iş makinesi yetişti. Amasya'da ölümcül kenelere karşı doğaya yüz binlerce kınalı keklik salındı. Keneyle mücadelede son yıllarda bölgeye bırakılan keklik sayısı 14 bini aştı.
5: Keneyle özellikle mücadelede en önemli aktörlerden bir tanesi kekliklerimiz.
6: Dolabımda ne varsa o gün, mesela işte peynir verdim, yedi. Bir iki kere balık verdim, tabii çok sevindi.
4: Karnı acıkınca mutfak penceresine geliyor, yemeğini yedikten sonra ise uçup gidiyor. Trabzon'da müzik öğretmeni Buse Sarı'yla sürekli camına gelen martı arasında oluşan bağ görenleri tebessüm ettiriyor.
6: Bayağı alıştık kendisine, hani böyle maskotumuz gibi oldu.
7: Tek öğrencidir okulda. Bir senemizi tamam. Bak bakalım benden gelecek misin?
4: Ve turun son görüntüsü. Konya'nın Ilgın ilçesinde tek öğretmenli ilkokulun tek öğrencisi İlayda Kozlu karne sevincini yaşadı. Öğretmeni o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
8: Son kez iyi tatiller dedim.
3: Kadın müşterilere canım, balım, bekar mısın diye asılan restoran müdürü tazminatsız kovuldu. Müdür ise konuyu mahkemeye taşıdı. Yıllar süren davada son noktayı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi koydu. Yargıtay, iş mahkemesinin kararını onayarak emsal bir karara imza attı.
9: Samimiyeti farklı bir noktaya taşıdı. Sözleriyle kadınları adeta taciz etti. Tazminatsız kapı önüne koyulunca soluğu mahkemede aldı. Konu Yargıtay'a kadar uzandı. Yargıtay da emsal bir karara imza atarak işvereni haklı buldu. İddiaya göre bir restoranda müdür olarak çalışan kişi hem kadın müşterilerine hem de çalışma arkadaşlarına karşı samimiyetin ötesinde bir tutum sergiliyordu. canım, balım, aşkım gibi sözlerle çalışmak

0: Arkadaşlarına hitap eden müdür, kendi eliyle içecek içirecek kadar ileriye gidiyordu. Hatta çalışanların yakınları restorana geldiğinde "bekar mı, bana ayarlar mısın" şeklinde rahatsız edici sözler sarf ediyordu. İşte bu davranışlar restoranda herkesin huzurunu kaçırdı. İşveren de devreye girerek müdürü tazminatsız işten kovdu. Müdür soluğu mahkemede aldı. Sohbetlerin çarpıtıldığını söyledi ve kıdem tazminatıyla SGK çıkış kodunun düzeltilmesini istedi. İş mahkemesi çalışanların tanık beyanlarını dinledi. Davacının davranışlarının iş yerini olumsuz etkilediğine ve iş kanununa göre haklı fesih sebebine karar verdi. Karar istinafta da onandı. Son sözü ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi. Yıllar süren davada son noktayı koyan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Mahkemesi'nin kararını onayarak emsal bir karara imza attı.
1: Efendim, ikinci el telefon ve tablet alım satımına yeni bir dönem başlıyor. Merdiven altı yenileme işlemlerine karşı yeni kurallar geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle yenilenmiş ürünler artık kayıt altında olacak. Vatandaş bu sayede daha güvenli alışveriş yapabilecek.
0: Cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazların ikinci el piyasasında vatandaşların mağdur olmasını engellemek için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Resmi gazetede yayınlanan yeni, yenilenmiş ürünler hakkında yönetmelikle merdiven altı yenileme işlemlerine son veriliyor. 1 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olacak kurallar, hem bütçesine uygun yenilenmiş cihaz almak isteyen vatandaşın hakkını koruyacak, hem de piyasaya güven getirecek. Yeni dönemde bir cihazın yenilenip tekrar satılabilmesi için bakanlığın kurduğu yenilenmiş ürün bilgi sistemi, yani UBİS'e kaydedilmesi şart olacak. Vatandaşın aldatılmaması için bu ürünlerin ambalajında, etiketinde ve ilanlarında çok net bir şekilde yenilenmiş ürün ibaresi ve bu işlemi yapan merkezin bilgileri yer alacak. Ayrıca mağazalarda aynı model ikinci el telefonlar arasında fiyat farkı varsa satıcı bu farkın nedenini vatandaşa açıkça göstermek zorunda olacak. Satılan her yenilenmiş cihazın yanında Türkçe kullanma kılavuzu verilmesi de zorunlu hale gelecek. Eski telefonunu yenileme merkezine veya yetkili bayisine satmak isteyen vatandaşlar artık haftalarca beklemeyecek. Cihaz satıcıya teslim edildikten sonra en geç 3 iş günü içinde telefonun fiyat değeri belirlenecek ve vatandaştan onay istenecek. Böylece bugün git yarın gel dönemi kapanacak.
1: Efendim, Başkan Erdoğan Sakarya'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, AK Parti Türkiye kitabıdır, burada herkese bir sayfa var dedi. Tesettürlü kadınlara yönelik saldırılara tepki gösteren Erdoğan, başörtüsü bu toprakların normalidir diye konuştu.

0: Bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir. Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, ön sözü vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır.
1: Tarihi mesajlar verdi. Her cümlesi can kulağıyla dinlendi.
0: Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var.
1: AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sakarya'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantıda konuştu, mesajları netti. Son dönemde artan başörtülü kadınlara yönelik saldırılara değindi.
0: Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara

0: ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır.
1: Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını söyledi.
0: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Bizim arzumuz ve umudumuz şudur. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
1: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan çalışmaları 86 milyon için yaptıklarını bir kez daha vurguladı.
0: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Koltuk kavgası değil, hizmet
2: için. Efendim, CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısını tekrarladı. Özel, kurultay 26 Temmuz'a kadar yapılmazsa CHP seçimlere giremeyebilir dedi. Özgür Özel yeni parti sinyali de verdi.
3: "26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu? Böyle bir risk var."
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kriz sürüyor.
3: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden yönetimine geleceğimizi düşünüyoruz hukuk yoluyla. Eğer bu olursa eyvallah. Olmazsa, yani bir yol bulamıyorsak, bir yol açmanın gerekliliğine de inanıyoruz."
1: Diyarbakır'da bazı temaslarda bulunan Özgür Özel, kurultay istediği tarihi açıkladı. Aksi takdirde CHP'nin seçimlere giremeyebileceğini savundu.
3: "26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu? Böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz."
1: Özel yeni parti sinyalini de bu sözlerle verdi.
3: "CHP'ye atanan yürüyüşünü bırak, gel benimle güreşe tutuş diyorsa onları orada bırakır yürümeye devam ederim. Başka bir çaresi yok."
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket, mutlak butlan sonrası yaşananların oy kaybı olarak döndüğünü ortaya koydu. CHP kurmayları oy oranında %7'ye ulaşan kayıp yaşandığına dikkatleri çekti. AK Parti'nin ise yükselişe geçtiği vurgulandı.
4: "Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız."
1: İhraçlar, istifalar, krizler ve ortaya çıkan iki başlı yönetim.
5: "Ulu Çınar'ın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da."
1: CHP'de mutlak putlan sonrası kriz devam ediyor. Parti içi bitmeyen kavga seçmen nezdinde güven kaybına neden oldu. Öyle ki CHP Genel Merkezi tarafından yaptırılan ilk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre 21 Mayıs'tan sonra CHP'nin oy oranındaki düşüş %7'yi buldu. CHP kurmayları partinin genel oy oranının %24-25 seviyesine

0: gerilediğini ifade etti. Kurmaylar, Özgür Özel'in yeni parti kurması durumunda yaşanacak muhtemel bir bölünme durumundaysa CHP'nin %13-14'lere gerileyebileceğini, Özel cephesinin de %16-17'yi bulabileceğini ifade etti.
1: Temmuz'da bir şeyler göreceğiz gibi.
2: Tabii yani teknik olarak, yani gizemli bir şey de söylemiyorum. Teknik olarak hazırlanıyoruz.
0: Bu tablo CHP seçmeninin iki ayrı parti arasında bölünmesi halinde iki tarafında mevcut potansiyelin altında kalacağı şeklinde yorumlandı. Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin ise birinci parti konumunda olduğu öğrenildi.
3: Orta Doğu'da kırılgan ateşkes devam ederken ABD İran'ı bir kez daha hedef aldı. Saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump sert açıklamalarda bulundu. Çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
4: ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin geleceği yeniden belirsizliğe girdi. ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik yeni saldırılarının ardından bu gece İran'a kapsamlı bir askeri operasyon düzenlediğini açıkladı. Operasyonun hemen ardından Başkan Donald Trump da şimdiye kadarki en sert açıklamalarından birini yaptı. CENTCOM'un verdiği bilgiye göre İran'a ait bir kamikaze insansız hava aracı, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ve yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıyan TQ tankerini hedef aldı. Bunun üzerine ABD donanması ve hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları Hürmüz Boğazı içinde ve çevresindeki 10 ayrı İran askeri hedefini vurdu. ABD ordusunun hedef aldığı noktalar arasında İran'ın füze ve insansız hava aracı depoları, kıyı radar sistemleri, gözetleme altyapısı ve deniz operasyonlarını destekleyen askeri tesisler yer aldı. Washington'ın amacı İran'ın ticari deniz trafiğini tehdit eden askeri kapasitesini zayıflatmak olarak ifade edildi. Operasyonun ardından Başkan Donald Trump Trusoş üzerinden yaptığı açıklamada Tahran'a son derece sert mesajlar verdi. Trump, İran'ın ateşkes anlaşmasını yeniden ihlal ettiğini savunarak şu ifadeleri kullandı. ABD uçakları ateşkes anlaşmasını yine ihlal etmeleri nedeniyle İran'ın füze ve İHA depolama tesislerini ve kıyı radar mevzilerini vurdu. Görünüşe göre asla ders almayacaklar. Öyle bir noktaya gelebiliriz ki artık makul davranamayız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalabiliriz. Eğer bu gerçekleşirse İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır. Bu açıklama son haftalarda Trump yönetiminden gelen en sert rejim uyarılarından biri olarak değerlendiriliyor. Trump doğrudan rejim değişikliği ifadesini kullanmasa da İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır sözleri Washington'ın askeri seçenekleri masada tuttuğu mesajını veriyor. ABD ana akım medyasında ilk değerlendirmelerde bu söylemin önemine dikkat çekiyor. Analistler Trump yönetiminin artık yalnızca ticari gemileri korumaya yönelik sınırlı misillemeler yapmak yerine İran Hürmüz Boğazı'ndaki askeri altyapısını sistematik biçimde hedef almaya başladığını belirtiyor. Bunun ateşkesin fiilen çökmeye başladığını işaret edebileceği yorumları yapılıyor. Uzmanlara göre bundan sonraki kritik soru İran'ın bu saldırılara yeni bir karşılık verip vermeyeceği olacak. Eğer Tahran yeniden Hürmüz Boğazı ticari gemileri hedef alırsa Washington'ın askeri operasyonlarının çok daha geniş çaplı hale gelmesi ihtimali artık önceki günlere göre daha yüksek görülüyor. Kısacası Hürmüz Boğazı yeniden küresel güvenlik krizinin merkezine yerleşirken Trump'ın son açıklamaları ABD'nin caydırıcılık politikasını sertleştirdiğini ve İran'a yönelik askeri baskının yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.
3: ABD-İran savaşının ilk gününde İran'daki Minab şehrinde bulunan bir ilkokul hedef alınmış. 168 öğrenci hayatını kaybetmişti. ABD merkezli haber ajansı Bloomberg saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaştı. Amerikalı istihbarat yetkililerinin yıllardır bir ilkokul olmasına rağmen bölgeyi askeri üs olarak listelediği ortaya çıktı. Hatta haberde bu hatanın fark edildiği ancak verilerin güncellenmediği de ifade ediliyor.
0: Pentagon'un bir hatası yüzlerce masum insanın canına mal oldu. 168'i çocuk, 175 sivil, ABD ve İsrail'in Minab saldırısında hayatını kaybetti. 28 Şubat'ta İran Savaşı'nın ilk gününde ülkenin güneyindeki Minab'taki bir ilkokul hedef alındı. Savaşın en ölümcül saldırılarından biri olarak kayda geçen olay infiale yol açtı. Saldırı anına ait görüntüler, ailenin yakarışları ve küçücük bedenlerin yan yana defnedildiği o fotoğraf kareleri günlerce, haftalarca konuşuldu.

0: araştırmalar ilkokulun Tomahawk füzesiyle vurulduğunu kanıtlasa da ABD saldırıyı hala kabul etmiyor. Olay soruşturuluyor, açıklamaları yapılıyor.
1: Gerçek önemlidir. Dünyaya şunu belirtmek isterim ki ABD sivilleri asla hedef almıyor. Bu durumda çok yüksek hassasiyetli bir sürecimiz var. Gerçeğe ulaşacağız ve ulaştığımızda paylaşacağız.
0: Ancak Amerikan haber ajansı Bloomberg'e göre saldırıyla ilgili Pentagon soruşturmasında kritik istihbarat hataları tespit edildi. Habere göre ABD'li istihbarat yetkilileri bölgeyi yanlışlıkla askeri üs olarak listeledi. Bu hata 2019 yılında fark edilse de bilgilerin verildiği veri tabanı MINAP'ta vurulan yeri okul olarak güncellemedi. Bu bilgi de hiçbir zaman askeri komutanlara iletilmedi. Bu durumda ilkokulun askeri bir hedef olarak saldırıya uğramasına sebep oldu. Bloomberg'e konuşan bir Pentagon yetkilisi olayın hala soruşturulduğunu ifade etti. Soruşturmanın bir parçası olarak ortaya çıkarılan ayrıntılar, ABD ordusunun hedefleme sisteminde uzun süredir devam eden zayıflıkları ve koordinasyon eksikliğini de bir kez daha ortaya çıkardı.
2: Efendim, Gazze'de temel hizmetlerin yokluğu en çok da yeni doğan bebeklere etkiliyor. Deir el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bulunan jeneratörlerin çoğunun hizmet dışı olması nedeniyle havalandırma sistemi çalışmıyor. Artan sıcaklık ve yetersiz koşullar yaşam mücadelesi veren ufacık bebeklerin hayati riskini her geçen saat arttırıyor.
0: Elektrik yok, jeneratörler çalışmıyor. Yoğun bakım ünitelerinde havalandırmalar durdu. Gazze'deki her kesinti yeni doğan bebeklerin yaşam umudunu azaltıyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda çöken sağlık sistemi, ateşkese rağmen devam eden ablukanın gölgesinde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Gazze'deki sağlık kurumlarında en çok aranan temel ihtiyaçsa lüks haline gelen elektrik. Özellikle hastanelerde kullanımı hayati önem taşıyan jeneratörler enerjide tasarruf nedeniyle hizmet dışı. Bu durumda havalandırma sistemlerinin çalışmasını engelleyerek yeni doğan ünitesindeki Filistinli bebeklerin hayatını tehdit ediyor.
3: Bu ünitedeki klimaları çalıştıramadığımız için burası aşırı ısınıyor. Bu da çocukların hayatını tehdit ediyor. Klimalar çalışmadığı için burada çalışan sağlık personeli de çok zorlanıyor.
0: Gazze'nin merkezindeki Deir el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yalnızca küçük bir jeneratörle onlarca bebeği hayatta tutmaya çalışıyor.
3: Yeni doğan ünitesinin sıcaklığı 7-8 derece diğer ünitelerden daha yüksek. Bu nedenle burada klimaya ihtiyacımız var. Ama İsrail'in jeneratörlerin ve yedek parçaların girişine izin vermemesi nedeniyle klimaları çalıştıramıyoruz.
0: Ünitedeki sıcaklık artışları da bazı cihazların arızalanmasına sebep oluyor.
4: Burada sıcaklık çok yüksek. Ben bile bu sıcağa dayanamıyorum. Bu çocuk nasıl dayansın? İçmesi için sağdığım sütün bozulmasından bile korkuyorum.
2: Venezuela'yı 39 saniyede yerle bir eden 7,2 ve 7,5'lik çifte deprem ülkenin kuzeyinde korkunç bir yıkıma yol açtı. Yaşanan hasarın gerçek boyutları ise uzaydan çekilen uydu görüntülerine yansıdı.

Venezuela'yı peş peşe vuran iki deprem arkasında koca bir enkaz yığını bıraktı. Yaşanan yıkımın boyutları uzaydan çekilen fotoğraflara yansıdı. Yürek burkan kareler ABD'li uydu şirketi Vantor tarafından kayda alındı. Yerleşim yerlerinin bütünüyle yok olduğu görülen uydu fotoğrafları yaşanan yıkımın gerçek kapsamını en çarpıcı şekilde gözler önüne serdi. Peş peşe yaşanan 7,2 ve 7,5'lik depremden en büyük darbe ise kıyı şeritleri aldı. Kuzeydeki iki marina ve Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı gibi birçok kritik sivil altyapıda geniş çaplı hasar oluştu. OHAL ilan edilen ülkede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken tüm bu yıkıntının temizlenmesinin

0: aylar süreceği ifade ediliyor.
1: İstanbul'daki özel bir okulda cinsiyet değiştiren erkek İngilizce öğretmeninin derslere girmeye devam etmesi infiale yol açmıştı. Olayın ortaya çıkması üzerine hem o kişi hem de okul müdürünün görevine son verildi.
0: Cinsiyet değiştiren öğretmen ve müdürün görevlerine son verildi.
2: Cinsiyet ameliyatını gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız bunun yankıları çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal boyutu çok farklı.
0: Sarıyer'deki özel bir ortaokulda görevli İngilizce öğretmeni İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini kadın olarak değiştirdi. İsmini de Zoe Lila yaptı. Okul yönetimi ise aileler için korsan bir seminer düzenledi. Cinsel kimlik gelişimi anlatıldı. Bu durum kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.
3: Hepimizin bir kültürel değerleri ve normları var. Ve okulların da ev içerisindeki aile değerlerini kurum içerisinde devam ettirmesini biz bekleriz.
4: Çünkü bir eğitmen olarak eğitmensiniz ve çocuklara örnek oluyorsunuz. Çocuklarımın da güzel örnekler almasını isterim.
5: Bir de öğretmen başta şeydir çocuk için, onu örnek alıp bu şeyde hani tetikler yani çocukları, ben öyle düşünüyorum.
6: Yani çocukları etkiliyorsa bence öğretmen olmaması lazım yani, öyle düşünüyorum. Sonuçta çocuk daha çok küçük ve hani her şeye heves duyabilir.
0: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturmanın başlatıldığı olayla ilgili gelişme yaşandı.
7: A Haber'in sık sık gündeme taşıdığı olay sonrası okul yönetiminin cinsiyet değiştiren öğretmenin sözleşmesini yenilemediği ve okul müdürünün de iş akdinin feshedildiği öğrenildi.
6: Yani öğretmenler bakıldığı zaman topluma örnek olan bireyler. Bizler de onları örnek alıyoruz. Tabii ki çocuklarımız da. Bunun bu şekilde cinsiyet değiştirerek toplumu olumsuz yönde aile yapısını sarsacak şekilde ilerlemesini onaylamıyorum.
4: Böyle bir durumda karşılaşmak istemem açıkçası. Ben de olumsuz derdim yani.
1: Direksiyon başındaki anlık ihmaller, kontrolden çıkan araçlar, freni patlayan taşıtlar ve sonrasında yaşanan yine can pazarı. Yurttan gelen kaza haberleri trafikteki dikkatsizliğin ve kural ihlalinin bilançosunu bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Dikkatsizlik ve kural ihlali kazaları da beraberinde getirdi. Karabük'te kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü kavşaktan geçen motosikletliye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya fırladı, metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kayseri'de seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıktı. Araç dere yatağına düştü. Sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Giresun'da ise bir kamyon yol kenarındaki evin bahçesine daldı. O sırada bahçede kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.
8: Gök gürledi zannettik, bir kıyamet koptu. Bir patlamayla beraber adam buraya girmiş yani. Uyumuş mu, ne yapmış bilmiyorum.
0: Bursa'da ise freni patlayan otomobil metruk bir evin duvarına çarparak durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Rusya'nın önümüzdeki 10 yıllık dönemi kapsayan resmi uzay stratejisi belli oldu. Bölgede yer alan en dikkat çekici madde ise ay yüzeyine nükleer enerji santrali kurulması önerisi. İşte Rusya'nın 2036 uzay hedefleri.
0: Rusya uzay yarışında el yükseltti. Ay'a nükleer enerji santrali kurmayı planlıyor. Rusya'nın önümüzdeki 10 yıllık dönemini kapsayan resmi uzay stratejisi belgesi yayımlandı. Belgeyi Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos hazırladı. Ve buna göre Rusya 2036'ya kadar ay yüzeyine nükleer enerji santrali kurmayı hedefliyor.
9: Roskosmos'un hazırladığı ve Rusya lideri Putin'in imzasına sunulan proje taslağına göre Ay'daki nükleer santral gelecekteki Ay altyapısına kesintisiz enerji sağlayacak. Çalışmaların 2036 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.
0: Ay ve asteroidlerdeki kaynakların keşfinin ve geliştirilmesinin Rusya'nın devlet politikasının kilit projelerinden biri haline gelebileceği vurgulandı.
9: Proje Rusya'nın ayda kalıcı bir varlık kurma ve uzayda enerji bağımsızlığını sağlama hedefinin en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu projenin hayata geçmesi durumunda aydaki bilimsel çalışmalar ve olası insanlı görevler için kritik bir altyapı unsuru oluşacak.
0: Roskosmos tarafından yürütülecek bu proje hem Rusya'nın ulusal ay programını destekleyecek hem de uluslararası işbirliği projelerinde önemli bir rol oynayacak. Şirket ayrıca 2036 sonrasında nükleer enerji sistemiyle çalışan yeni nesil uzay taşıma araçları geliştirecek. Derin uzay görevlerinde yakıt sorununu kökten çözecek. Moskova'nın uzaydaki tek hedefi Ay'la sınırlı değil. Rusya 2036'ya kadar kendi ulusal yörünge istasyonunu tamamen konuşlandırmayı planlıyor. 2036 sonrasını kapsayan uzun vadeli vizyondaysa Venüs ve Mars'ın insansız uzay araçlarıyla derinlemesine araştırılması yer alıyor.
1: Uzun bir eğitim öğretim sürecinden sonra milyonlarca öğrenci tatile girmenin mutluluğunu yaşıyor. Peki bu süreç sadece dinlenerek mi yoksa beceriler kazanmak için de bir fırsat mı? Uzmanlar hem çocuklara hem anne babalara tavsiyelerde bulunuyor.
0: 2,5 aylık yaz tatili başladı. Çocuklar planlarını yaptı.
10: Kafama göre takılacağım. Bir de öğretmenin verdiği zorunlu ödevler var. Ama genelde kendimi dışarı atacağım.
11: Kitap okumak, oyun oynamak, işte film izlemek, ders çalışmak.
12: İngilizce kurslarına gideceğim. Ondan sonra Almanca öğrenmeye çalışacağım.
13: Yaz tatili denilince elbette ki bol bol eğlenmek, beraberinde belki denize girmek akıllara geliyor ama uzmanlara göre okul dönüşü için dengeli bir eğlenme sistemini ebeveynler tarafından kurulması oldukça önem arz ediyor.
14: Özgürlük gerekli, çocuğun bireyselliği gelişecek. Sınırlar da gerekli, çocuğun güvenlik duygusu gelişecek ve topluma adaptasyonu mümkün olacak.
15: Tablet vesaire. Bu konular zaten sıkıntı. Ailelerin de şikayet ettiği konuların başında geliyor. Mutlaka bir plan yapılması gerekiyor.
16: Günlük okumalarına devam etmeli. Günlük tekrar yapmaları. O şekilde güzel tabii ki bol dinlenmeli, bol oyunlar oynamalı.
17: Kitap okuma var, test çözme var. Arada oyun, legolar, onlarla oynayacağız. Arada sahile geleceğiz, keyif yapacağız.
0: Tatil çocuklar için özgürlük demek. Peki bu özgürlüğün sınırı ne?
17: Özgürlük ve sınırlar arasında çok bilinçli bir denge kurmak zorundayız. Tabii ki yazın birazcık esnetebiliriz demiştik. Mesela uyku saatinde bir esneme olabilir. Ya da ekran süresini yaşına uygun şekilde bir tık artırabiliriz. Ama bu demek değil ki sınırsız ekran vereceğiz. Bu demek değil ki uyku saati, uyuma, uyanma saati belli olmayacak.
18: Çocuklar eşimle anneanneye de gidecekler. Bir tatil planımız da var.
19: Karneyi dün aldık. Bugün de çocukları bir parka getirelim dedik. Yani tatil sürecinde yine İstanbul, memleket bir şekilde vakit geçecek.
13: Bir yıl boyunca çok çalıştılar, emek gösterdiler. İşte en güzel tatil de onlar hak etti. Peki tatil boyunca sadece oyun mu oynanacak yoksa biraz olsun derste çalışılacak mı? Hemen soralım. Bol bol oyun oynamalılar mutlaka. Bu oyunları dijitalden çok sokakta düşerek, kalkarak, itişip kakışarak oynamalarını tercih ederim.
0: Oyun, eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğu dengeli bir tatil mümkün mü? Uzmanlar çocuklar için verimli tatil konusunda aileleri uyarıyor.
17: Yaşam deneyimlerini zenginleştirmeliyiz. Ebeveynle zaman geçirmeyi arttırmalıyız. Mesela ebeveynine evde bir şeyler için yardım etmek, beraber bir kurabiye yapmak, beraber bir tamir yapmak yaşam deneyimidir.
20: Vallahi onlar gereken emeği gösterip başardılar bazı şeyleri. Biz de karşılığını vereceğiz inşallah.
1: Efendim, Güzel Atlar Diyarı olarak bilinen Kapadokya'da turizm sezonu tüm hızıyla sürüyor. Peri bacalarına ev sahipliği yapan bölgenin eşsiz güzellikleri atlı safari turlarıyla keşfediliyor.
0: Güzel Atlar Diyarı Kapadokya'nın masalsı coğrafyası binlerce yerli ve yabancı turisti macera dolu bir yolculukta buluşturuyor.
2: Fiyatlar Diyarı Kapadokya'da yaz turizmi tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca yıllık peribacaları, eşsiz vadileri farklı bir deneyimle keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler rotasını atlı safari turlarına çeviriyor.
21: Bu coğrafyayı en güzel şekilde keşfetmenin en doğal araçlarından bir tanesi at. Atla araçların girmediği bölgeleri keşif yapabiliyor insanlarımız.
22: Ziyaretçiler atlı safari turlarıyla huzurlu ve unutulmaz atmosferin keyfini çıkarıyor.
21: Bir saatlik turlarımızda Kılıçlar Vadisi, Güllüdere, Kızlar Manastırı gibi vadileri gezdiriyoruz. İki saatlik turlarımızda biraz daha uzun bir rota.
22: Peri bacaları arasında ve eşsiz güzellikteki vadilerde yapılan gezinti Kapadokya ziyaretini daha anlamlı bir hale getiriyor.
23: Motorla her yere girmek mümkün değildir. Şu atlarla motorların veya araçların girmediği yerlere girerek bölgede bulunan 150'nin üzerindeki vadiyi gezmek ve oralarda huzur bulmak mümkündür.
24: Yerli ve yabancı turistler ilk tercih ettiği aktivitelerden bir tanesi oluyor at turu. Kapadokya'ya geldiğinde at turu yapmalarını tavsiye ediyoruz.
1: Henüz ilkokul çağındayken babasının yanında başladığı zanaatini 77 yıldır sürdürüyor. Antalya Bakırcılar Çarşısı'nda demire şekil veren 88 yaşındaki Yusuf Zeki Satmaz, unutulmaya yüz tutan el yapımı bıçakçılık geleneğini yaşatmaya devam ediyor.
22: 88 yaşındaki usta 77 yıldır bıçak dövüyor. Antalya'da yaşayan Yusuf Zeki Sapmaz henüz ilkokul yıllarında babasının atölyesinde mesleğe adım attı.
25: Yusuf Zeki Sapmaz Antalya Bakırcılar Çarşısı'nda 5 kuşaktır 77 yıldır bıçak üretimi yapıyor.
26: Babadan dededen kalma mesleklerimizi yürütüyoruz. Ama çok şeylerin tabii her sanatın nasıl bir şeyi varsa bizim sanatın da bazı özellikleri var tabii. Onlar olmadan iyi bir sanatçı, iyi bir usta olamazsın.
22: Demirin ateşle buluştuğu, emeğin sabırla şekillendiği atölyede zaman adeta duruyor. Kaliteli bir bıçağın en önemli sırrının doğru çelik seçimi ve kızgın demirin kuru dövülmesi olduğunu söylüyor.
26: Kuru çekiş buluruz. Bu kuru çekişlerin manası çeliğin içerisindeki yuvarlacıklar hepsi yataya döner. O yataya dönen şeyler hep keskin tarafa geldiği için bıçak çabuk gelmez.
22: El yapımı bıçakların uzun ömürlü ve sağlam olduğunu belirten Sapmaz, buna rağmen fabrikasyon ürünlerin daha gösterişli görünmesi nedeniyle son yıllarda el emeği bıçaklara ilginin azaldığını dile getiriyor.
26: Bu çelik, çelikten yapılan. Bunların önemi bu yuvarlacıkların yatay olmasından dolayı daha keskin. Ama şimdi şöyle baktığı zaman da bir de bir bıçağa bakıyor. O güller gibi bu bizimkiler olmuyor.
22: Teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri haline gelen el yapımı bıçakçılıkta Sapmaz hem sanatını yaşatıyor hem de gelecek kuşaklara örnek oluyor.
26: Çıraklık okulumuz var her yerde. Ne oluyor yetişenler? Yarısı fabrikalarda gidecek, ücret karşılığı çalışacak. Yarısı da esnaf olacak bizim gibi. Esnaf olan adam eğer hakikaten çalışkan, sözünün eri vaktinde işi yapan biriyse namı yükselecek.
1: Tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle Mardin yaz aylarında en çok ilgi gören turizm noktalarından biri haline geldi. Yerli ve yabancı turistler kentin tarihi mekanlarını gezerken yöresel lezzetlerini de deneyimliyor.
22: Tarihi kent Mardin'de turizm hareketliliği yaşanıyor. Dinlerin ve dillerin buluştuğu yer olarak nitelendirilen şehir, yazın gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.
3: güzel Mardin'e hayran kaldık. Gerçekten birçok medeniyetinizi burada görüyor olmak bizi büyüledi.
4: Ben Mardin'i çok sevdim. Büyülüyor insanı yani tarihiyle, her şeyiyle.
5: Burası Mezopotamya'nın kalbi. Güneydoğu'nun incisi Mardin. Taşın, toprağın kalbi burası ve son yıllarda artık

0: Deniz turizmi var, tamam eyvallah, deniz var işte, her şey çok güzel ama Mardin'in gerçekten o havası, o medeniyetler kültürü dedikleri olay, yemek içmek, ne bileyim yani, biz çok farklı olduk burada. Çok güzel havası var, çok ambiyansı güzel.
1: Her insanın gelmesi gereken bir yer. Mesela Çanakkale'ye gittiğimiz gibi Mardin'e de gelmemiz gerekiyor yani. Mardin olsun, Antep olsun, Diyarbakır olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin de etkisiyle bölgede turizm hareketliliği arttı.
3: Doğu kesimi, yani turizme inanılmaz derece rağbet var. Terörün bitmesini yani... bittiğini gördüğümüz için biz de geldik bu taraflara. Çok güzel yerler keşfediyoruz. Çok güzel yerler görüyoruz. Meğerse yıllarca biz buraya gelmemekle hata yapmışız.
4: Millet bu tarafın güzelliklerini, doğasını, tabiatını bilmiyorlardı. Çünkü gelemiyorlardı. Ondan dolayı artık vatandaş şu an gerçekten Güneydoğu'nun Munzur Çayı'na kadar, Diyarbakır'ın o güzel surlarına kadar, Mardin'imizin o güzel kalelerine kadar her yeri gezebiliyoruz rahat rahat, çok şükür.
5: Efendim, Anadolu'nun kadim mutfak kültürü Amasya'da asırlık tariflerle yaşatılıyor. Coğrafi işareti kaypak ve yöreye özgü hatuniye mantısı lezzet tutkunlarını Şehzadeler şehrine çekiyor.
6: Amasya'nın yöresel mantıları kaypak ve hatuniye, görünümüyle iştah kabartıyor, lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor.
7: Çok severek, beğenerek yiyoruz.
8: Kimisi kızartılıyor, kimisi haşlanıyor. İşte Amasya yöresine özgü mantılar adeta damak çatlatıyor. Hem yurt içinden hem yurt dışından birçok vatandaş bu mantıların tadına bakmak için Şehzadeler şehri Amasya'ya geliyor.
9: Amasya'nın mantısı kaypak ve hatuniye.
10: Coğrafi işaretimiz?
9: Coğrafi işaretimizi kaypak aldı. Hatuniye'yi biz araştırdık. Biliyorsunuz uzun yıllar geçmesi lazım bunun tescillenmesi için, coğrafi işareti alması için. Ama şu anda yöresel yemekler kitabına girdi hatuniye mantısı.
6: İncecik açılan hamuru, özenle hazırlanan iç dolgusuyla tescilli kaypak mantısı, üzerine gezdirilen mis kokulu tereyağıyla servis ediliyor.
9: Kare bir şekilde kesilir yufkalar, sonra içine iyice köy peynirini iyice yerleştiririz, yani tıka basa yerleştirip kenarlarından da böyle tırnaklarla kadınlar iyice kapatır ki dışarı peynir taşmasın, yani içindeki peynir akmasın diye. Sonra haşlanıyor. O haşlandığı peynirin de o hamurun da lezzetinin aktığı suyuyla birlikte servis edilir. Üzerine de ister pul biber ister toz biberle tereyağlama.
6: Hatuniye mantısı ise hazırlanışı ve sunumuyla diğer mantılardan ayrılıyor.
8: Amasya yöresine özgü iki mantı çeşidi bulunuyor. Bir tanesi kaypak ismi verilen mantı, bir diğeri ise hatuniye. Hatuniye özel soslarla servis ediliyor. Kaypak mantısı ise üzerine tereyağlı sos dökülerek yeniliyor.
9: Yufka açılıyor, yuvarlak bardaklarla yuvarlak yuvarlak kesiliyor. İçine peynir dolgusu yapılıp, yani çok peyniri çok koyuyoruz. Sonra kenarı örgü şeklinde kapatılır. Sonra iki defa biz bunu kızartıyoruz. Önce kızartıyoruz, şişiriyoruz. Sonra içindeki dolgunun tamamen erimesi için bir daha kızartıyoruz.
7: Buraya özgü güzel mantılardan, lezzetli. Ama biz Kayseri mantısını da zaten ülkece biliyoruz ve çok seviyoruz. Onun dışında hatuniye mantısı çok güzel. Sinop mantısı da aynı şekilde, cevizli. Çok güzel, hepsi çok güzel. Beğenerek yiyoruz.
5: Efendim, Antalya'da yaşayan Süleyman Ünsal atık metal parçalarını dekoratif sanat eserlerine dönüştürüyor. Ünsal'ın sıfır atık anlayışıyla yaptığı her çalışma kullanılan malzemelerin farklı olması nedeniyle kendine özgü bir tasarım olarak ortaya çıkıyor.
11: Hiçbir şey çöp değil, kesinlikle her şeyin geri dönüştürülebilir.
12: Demirleri sanat eserine dönüştürüyor.
11: Bir ürün yaparken bir objeyi gördüğümüzde, bir sanayi atığını gördüğümüzde gözümüzde canlanıyor onun neye dönüşebileceği.

0: Antalya'da yaşayan Süleyman Uysal, demir ustalığına çocuk yaşlarda babasıyla birlikte adım attı. İki üniversite okudu, ancak o okuduğu mesleği yapmak yerine baba mesleğini tercih etti. Yaklaşık 25 yıldır da işini severek yapıyor. 12 yıl önce ise katıldığı bir etkinlikte aldığı bir ilhamla atık metal parçalarını dekoratif sanat eserlerine dönüştürmeye başladı.
1: Türkiye'de uygulanan sıfır atık projesi sınır tanımıyor. Bu atölyede sıfır atık projesiyle sanatın birleşimi sonucu ortaya harika ürünler çıkartılıyor.
2: Biz bu geri dönüştürülebilire sanatla dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çünkü sanat bu işin görsel boyutu. İnsanlar bu ürünleri gördüğünde, bu eserleri gördüğünde onların neye dönüştürebildiğinin farkına varıyor.
0: Uysal atölyesinde ürettiği ürünleri Bakırcılar Çarşısı'ndaki satış mağazasında insanların beğenisine sunuyor.
2: Sanayi alanında hiçbir malzeme çöpe gitmiyor. Geri dönüşüm fabrikalarında bunlar tekrar eritilerek yeni ürünler haline getirilip tekrar kullanılıyor. Ama bunun farkındalığını sağlayan şey bu sanat dalı.
3: ...6 Şubat depreminde iki evladını kaybeden Halime Nuray Tunç için umut gerçeğe dönüştü. Biyonik kol protezi hayali artık çok yakın. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle başlayacak tedavi süreci... ...Halime Nuray Tunç için yeni bir başlangıcın kapısını aralıyor.
4: Birlikte tutunuyoruz hayatta, birlikte savaşıyoruz, birlikte çabalıyoruz. O benim kolum oluyor, ben onun ayağı oluyorum.
5: Bir umuttu ve o umuda sıkı sıkı sarıldı. Biyonik kol protezi taktırabilmek için milyoner yarışmasına katılan Halime Nuray Tunç'un hayalleri gerçek oldu.
6: Protez kolu taktığımda çok sevindim. Yerinde duramadım, dans bile ettim. Teşekkür ederim.
4: Çok şaşırdık, çok mutlu olduk. Yani tarif edemedik bir anda. O kadar sevindik ki.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tunç'un biyonik kol protezi masraflarını üstlendi. Anne ve kızın mutluluğuna ortak oldu.
7: Halime Nuray Tunç ile kızı İrem'in yardım çağrısını Sayın Emine Erdoğan hanımefendi A Haber ekranlarından duydu ve anne kızın bu yardım çağrısına duyarsız kalmadı. Emine Erdoğan'ın Halime Nuray Tunç'un tedavi masraflarını üstlenmesi ise İrem'i çok ama çok mutlu etti.
6: Anneme protez kolu geldi, artık takıyor. Annemle biz gezeceğiz. Çok mutluyum. Annemin artık eli oldu. Sizin anneleriniz gibi.
4: Allah razı olsun ondan. Sesimizi duydu. Çok sağ olsun. İyi ki varlar. Şu anda eğitimlerimiz falan olacak. Ölçümler alınacak. Yapım aşamaları var. Yani eğitimler tamamlandıktan sonra kolumuz takılacak, ona izin verirse. En önemlisi kızım saçını yapabileceğim. Hani kimseye muhtaç olmayacağız. Ev işlerini yaparken çok zorlanıyordum tek elle. En azından onlara yapabileceğim.
5: Anne Nuray Tunç'un yaşama sevinci depremde bir bacağını kaybeden kızı İrem'e de umut oldu.
7: Emine Erdoğan hanımefendinin sayesinde İrem'in hayalleri de gerçek oluyor. İrem annesiyle pasta yapmak istiyordu ve annesiyle birlikte İskenderun sokaklarında, caddelerinde gezmek istiyordu, dolaşmak istiyordu. İşte tedavi sürecinden sonra İrem'in bu hayali gerçek olacak.
4: Turkuaz Medya'ya da çok teşekkür ederim. Herkesin çok emeği var gerçekten. Çok sağ olsunlar, iyi ki varlar.
3: Türkiye'nin en uzun buğday başağı Konya Ovası'nda yetişti. Boyu 1 metre 80 santimetreye ulaşan yerli buğday görenleri hayrete düşürdü.
5: Bu buğday görenleri şaşırtıyor çünkü boyu yaklaşık 2 metre. Konya'da çiftçilik yapan Ömer Çoban makarnalık buğday çeşidini tarlasına ekti.
8: Ata tohumu olarak adlandırılan bu buğdayın ekiminin sonrasında çiftçi de şaşırdı. Buğdayın boyu görenleri hayrete düşürdü. Buğday da bir yandan boyu uzarken diğer yandan verim de diğer tarlalara göre oldukça fazla.
9: Bu boyun hikayesi bir önerinin üzerine ekilmesiyle başladı. Elhamdülillah bugün bu sene yağışlarımız iyi gitti. Hemen hemen dekar kilogramı 500-550 arası.
10: Bu buğdayın boyu bir Allah vergisi diyelim, cinsinden herhalde. Bu normal eski ata buğdayı veya kundulu buğdayı dediğimiz bir buğday cinsi.
8: Bu buğday başağı bu tarlanın hemen yanında bulunan diğer tarladan koparıldı. Gördüğünüz gibi boyu bu kadar. Ama arkamdaki tarlanın buğday başağı gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 1 metre 80 santimetrenin üzerinde.
9: Bunu ilk ölçtüğümüzde bir 1.90-1.95'e kadar boyu vardı. Tabii son yağıştan sonra yatış olduğu için, yatma olduğu için ekinde artık kurumaya da döndüğü için boyun biraz düştüğünü gördük biz de. 1.80-1.85 civarına, 1.90 civarına düştü. Normal boyda da 18-20 arası çıkar. Bunda 24-26'ya kadar gördüğümüz başaklar oldu.
10: Çok sık ekmesen bile bunun kardeşleme payı çok yüksek. Bir adet tohumdan 50'ye yakın başak çıkıyor.
5: Kıraç arazide yetişmesine rağmen yüksek gelişim gösteren yerli buğday çeşidini tarım uzmanlarının da yakından takip ettiği öğrenildi.
11: Çok şaşırdık. Çok güzel buğdayımız var. Bu sene bereketli yağmurlu geçti.
3: Turizm bölgelerinde güvenliği artırmak için ek önlemler alındı efendim. Ekipler asayişi sağlamak adına 24 saat görev yapıyor.
12: Yapay zeka destekli gözcü sistemimiz devrede. Aranan bir şahsın Kız Kalesi'ne girdikten sonra yakalanmadan çıkma şansı yok.
5: Bu sistem sayesinde suçlular kısa sürede yakalanıyor. Turizm bölgeleri misafirlerini ağırlıyor. Emniyet ekipleri yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak için 24 saat görev yapıyor.
7: Tatil bölgelerinde, trafiğe kapalı bölgelerde ise görmüş olduğunuz motorize ekipler devreye giriyor ve onlar da sık sık bu bölgelerde devriye atarak buradaki asayiş sağlıyorlar.
12: Tatil bölgelerinde farklı birimlerden, ihtiyaç duyulan tüm birimlerden, narkotik suçlarının önlenmesi anlamında narkotik polisleri, hırsızlık suçlarının önlenmesi için asayiş şubeden bu konuda uzman ekipler görevlendirilerek tatil yörelerinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.
7: Tatil bölgelerinde yapay zeka destekli MOBESE kameraları da kayıtta. Onlar da özellikle suç işlemiş insanların, yani arama kaydı olan insanların tespit edilmesinde yine polis ekiplerine en önemli desteği sağlıyor.
12: Görevlilerimiz 7/24 sistemin başında, sistem aranan bir şahıs uyarı verdiği anda dışarıda aktif devriyelerimiz, skuterlı devriyelerimiz, motorize devriyelerimiz şahsın bulunduğu bölgeye yönelerek hızlı bir şekilde şahsı alıyorlar.
7: Skuterlu ekipler de devriye atıyor. Buradaki en önemli husus ise suç oluşmadan işte o suçu tespit etmek ve ardından da ilgili tedbiri alabilmek.
12: Plajda, kumsalda vatandaşlarımıza yakın bir şekilde, hatta sivil olarak da vatandaşlarımızın arasında tatilci görünümünde suçları olmadan önlemeye yönelik tedbirlerimiz var.

0: Efendim ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimizi 6 yaptık. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak gelişmelerle bu saatimize de devam ediyoruz. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ordusu Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na vurdu. İran'da karşılık olarak ABD'nin Bahreyn ve Kuveyt'teki üslerini hedef aldı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine tehditlerini sürdürdü.
1: Mutabakat zaptı imzalandı ancak saldırılar durmadı. Hürmüz krizi ABD ile İran'ı bir kez daha karşı karşıya getirdi. ABD savaş uçakları İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kenti ile Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın Mesen köyünü hedef aldı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM harekatın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarının karşılığı olduğunu duyurdu. Açıklamada ABD uçaklarının İran'ın askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma mevzilerini, İHA depolama tesislerini ve kıyı radar üslerini vurduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanınan İran, petrol taşıyan gemilere düzenlediği İHA saldırısıyla bu yolu seçmedi ifade.

0: desi kullanıldı. Tahran yönetimi saldırıya cevap vermekte gecikmedi. ABD'nin Bahreyn'de Kuveyt'teki üslerini hedef aldı. Ancak İran'dan Bahreyn'e fırlatılan 9 insansız hava aracının düşürüldüğü açıklandı. Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini haber verdi. İran devrim muhafızları Hürmüz'de kuralları ihlal eden gemilere daha sert müdahale edileceğini, herhangi bir düşman saldırısına da ezici bir yanıt verileceğini duyurdu. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada herhangi bir ateşkes ihlalinin İslamabad Anlaşması'na aykırı olduğu, devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağı vurgulandı. Açıklamada bölgedeki ABD üsleri bugünlerde cehennem yaşayacak denildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'sa İran'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlayıp tehditlerini sürdürdü. Trump, hiç ders almayacakları çok muhtemel, artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebilir. Eğer bu olursa İran artık var olmayacak ifadelerini kullandı.
1: Efendim, ABD-İran savaşının daha ilk gününde İran'daki Minab şehrinde bulunan bir ilkokul hedef alınmış. 168 öğrenci hayatını kaybetmişti. ABD merkezli haber ajansı Bloomberg saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaştı. Amerikalı istihbarat yetkililerinin yıllardır bir ilkokul olmasına rağmen bölgeyi askeri üs olarak listelediği ortaya çıktı. Hatta haberde bu hatanın fark edildiği ancak verilerin güncellenmediği de yer aldı.
2: Pentagon'un bir hatası yüzlerce masum insanın canına mal oldu. 168'i çocuk, 175 sivil, ABD ve İsrail'in Minab saldırısında hayatını kaybetti. 28 Şubat'ta İran Savaşı'nın ilk gününde ülkenin güneyindeki Minab'taki bir ilkokul hedef alındı. Savaşın en ölümcül saldırılarından biri olarak kayda geçen olay infiale yol açtı. Saldırı anına ait görüntüler, ailenin yakarışları ve küçücük bedenlerin yan yana defnedildiği o fotoğraf kareleri günlerce, haftalarca konuşuldu. Araştırmalar ilkokulun Tomahawk füzesiyle vurulduğunu kanıtlasa da ABD saldırıyı hala kabul etmiyor. Olay soruşturuluyor, açıklamaları yapılıyor.
3: Gerçek önemlidir. Dünyaya şunu belirtmek isterim ki ABD sivilleri asla hedef almıyor. Bu durumda çok yüksek hassasiyetli bir sürecimiz var. Gerçeğe ulaşacağız ve ulaştığımızda paylaşacağız.
2: Ancak Amerikan haber ajansı Bloomberg'e göre saldırıyla ilgili Pentagon soruşturmasında kritik istihbarat hataları tespit edildi. Habere göre ABD'li istihbarat yetkilileri bölgeyi yanlışlıkla askeri üs olarak listeledi. Bu hata 2019 yılında fark edilse de bilgilerin verildiği veri tabanı Minab'da vurulan yeri okul olarak güncellemedi. Bu bilgi de hiçbir zaman askeri komutanlara iletilmedi. Bu durumda ilkokulun askeri bir hedef olarak saldırıya uğramasına sebep oldu. Bloomberg'e konuşan bir Pentagon yetkilisi olayın hala soruşturulduğunu ifade etti. Soruşturmanın bir parçası olarak ortaya çıkarılan ayrıntılar, ABD ordusunun hedefleme sisteminde uzun süredir devam eden zayıflıkları ve koordinasyon eksikliğini de bir kez daha ortaya çıkardı.
1: Gazze'de temel hizmetlerin yokluğu en çok da yeni doğan bebeklere etkiliyor. Deir el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bulunan jeneratörlerin çoğunun hizmet dışı olması sebebiyle havalandırma sistemi çalışmıyor. Artan sıcaklık ve yetersiz koşullar yaşam mücadelesi veren ufacık bebeklerin hayati riskini her geçen saat artırıyor.
2: Elektrik yok, jeneratörler çalışmıyor. Yoğun bakım ünitelerinde havalandırmalar durdu. Gazze'deki her kesinti yeni doğan bebeklerin yaşam umudunu azaltıyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda çöken sağlık sistemi, ateşkese rağmen devam eden ablukanın gölgesinde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Gazze'deki sağlık kurumlarında en çok aranan temel ihtiyaçsa lüks haline gelen elektrik. Özellikle hastanelerde kullanımı hayati önem taşıyan jeneratörler, enerjide tasarruf nedeniyle hizmet dışı. Bu durumda havalandırma sistemlerinin çalışmasını engelleyerek yeni doğan ünitesindeki Filistinli bebeklerin hayatını tehdit ediyor.
4: Bu ünitedeki klimaları çalıştıramadığımız için burası aşırı ısınıyor. Bu da çocukların hayatını tehdit ediyor. Klimalar çalışmadığı için burada çalışan sağlık personeli de çok zorlanıyor.
2: Gazze'nin merkezindeki Deir el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi, yalnızca küçük bir jeneratörle onlarca bebeği hayatta tutmaya çalışıyor.
4: Yeni doğan ünitesinin sıcaklığı 7-8 derece diğer ünitelerden daha yüksek. Bu nedenle burada klimaya ihtiyacımız var. Ama İsrail'in jeneratörlerin ve yedek parçaların girişine izin vermemesi nedeniyle klimaları çalıştıramıyoruz.
2: Ünitedeki sıcaklık artışları da bazı cihazların arızalanmasına sebep oluyor.
5: Burada sıcaklık çok yüksek. Ben bile bu sıcağa dayanamıyorum. Bu çocuk nasıl dayansın? İçmesi için sağdığım sütün bozulmasından bile korkuyorum.
1: Efendim, Başkan Erdoğan AK Parti'nin Sakarya'daki 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, AK Parti Türkiye'ye kitabıdır, burada herkese bir sayfa var dedi. Tesettürlü kadınlara yönelik saldırılara tepki gösteren Erdoğan, başörtüsü bu toprakların normalidir ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın dikkati çeken başka mesajları da vardı.

0: geliyor. Bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir. Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, ön sözü vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır.
1: Tarihi mesajlar verdi. Her cümlesi can kulağıyla dinlendi.
0: Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var.
1: AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sakarya'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantıda konuştu, mesajları netti. Son dönemde artan başörtülü kadınlara yönelik saldırılara değindi.
0: Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır.
1: Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını söyledi.
0: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Bizim arzumuz ve umudumuz şudur. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu

0: son derece açıktır.
1: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan çalışmaları 86 milyon için yaptıklarını bir kez daha vurguladı.
0: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Koltuk kavgası değil, hizmet için.
2: Efendim, bu saatimizde gazetelere hemen bir göz gezdirelim. Bakalım bugün hangi haberler manşetlere yansımış. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesinde aslında manşetin hemen üzerinde, sür manşetlerde de manşet gibi bir haber var. Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim başlığıyla yer alıyor özel haber Sabah'ın. 2024 seçimleri öncesi Özel'e 950 bin euro götürdüğünü, oğluyla da Ağbaba'ya 1 milyon euro gönderdiğini itiraf eden Muhittin Böcek gündemi sarsıyor. Sıcak yeni bir ifade verdi diyor. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, İmamoğlu'nun adaylık için 15 milyon euro rüşvet istediğini, 5 milyon euroyu havala yöntemiyle gönderdiğini itiraf etti diyor. Antalya'da yeniden aday olmak isteyen Böcek, yüklü miktarda rüşvet istenince İmamoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'a gitti. 30 Kasım 2023'te Polat Bosporus Otel'de gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü. Böcek detayları şöyle anlattı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığına hazırlanıyorum, paraya ihtiyacım var dedi. 15 milyon euro vermemi istedi. Bir dostumdan 5 milyon euro istedim. Ödeme havala denilen sistemle yapıldı. Şifreli 100 TL isim ve telefon verdi. Bir zarfa koydu ve ödeme yapacağın kişiye ver dedi. İstenilen parayı Kapalı Çarşı'da tahsil edeceklerini belirtti. İmamoğlu'na 17 Aralık'ta zarfı teslim ettim. 10 milyon euroyu da İmamoğlu tutuklandığı için ödeyemedim dedi. Bununla birlikte hırslarının kurbanı oldu başlığı da yer almış özel haber Sabah'ta yer alıyor. Manşette ise 25 yıldır gönlümüz kapımız herkese açık. Bu sözler Başkan Erdoğan'a ait. Millete hizmet niyetindeki herkese davette bulunan Başkan Erdoğan, AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa, herkesin hikayesine yer var diye konuştu. Bununla birlikte efsane büyük başkan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toplantıda Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada efsane büyük başkan adlı yeni şarkı da ilk kez katılımcılara burada dinletildi diyor manşette Sabah'ın haberinde. Ve devam edelim hemen Hürriyet gazetesine. Bir bakalım bugün Hürriyet'te hangi haberler yer alıyor. Sürmanşetlerde atının onuruna 100. yıl koşusu diyor. Yarın düzenlenecek. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927'den bu yana düzenlenen Gazi koşusu yarın 100. kez start alacak ve Veli Efendi Hipodromu'nda saatler 17.15'te başlayacak yarışta. 20'si erkek, ikisi dişi, toplam 22 safkan piste çıkacak. Büyük randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi. İkinciye 20 milyon TL, üçüncüye de 10 milyon TL verilecekmiş yarın gerçekleşecek koşuda. Manşette senfoni gibi ameliyat diyor. İnönü Üniversitesi'nde dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli gerçekleştiren Profesör Doktor Sezai Yılmaz o anları Hürriyet'e anlattı. Senfoni orkestrası şefi gibi her operasyon odasının üzerinde gözünüz olmalı diyor. Toplamda 22 saat sürdüğünü ifade etmiş ve bu operasyonun sonucunda reflekslerimizde gelişti şeklinde açıklamalar yapmış. Bize önerildikten sonra yaklaşık 72 saatimiz vardı. Bu sürede hastalar, donörler ve yakınlarıyla bir toplantı yaptık ve ayrıntıları paylaştık. Operasyonlar aynı anda başladı. İki hastanın ameliyatı daha zordu. 16 saate yakın sürdü. İki hastamızda damarsal revizyonlara ihtiyaç duyduk ve tekrar ameliyatı aldık. Toplamda 22 saati gördük demiş yapılan operasyonların ardından verdiği demeçte. Ve devam edelim efendim. Akşam var sırada. Akşam gazetesine hemen bir bakalım. Hangi haberler yer alıyor akşamda bugün? Titanik'in 3. sınıfı gibi diyor. AB binasında kıdemsizlere klima yok. Avrupa biliyorsunuz son dönemde son aylarda özellikle sıcak havalarla boğuşuyor. AB Komisyonu binanın ilk 7 katı

0: Kapıdaki kıdemsiz çalışanlara Titanik'teki 3. sınıf göçmenler gibi muameleyi reva gördü. Aşırı yüklenme gerekçesiyle klimalar kapatıldı diyor. AB Komisyonu'nun Brüksel'deki merkez binası personele gönderilen o mesajda 1 ila 7. katlar arasındaki soğutma sisteminin aşırı yüklenme sonrası zorunlu olarak devre dışı bırakıldığı belirtilmiş. Konuşan yetkililerse sanki feodalizm gibi utanç verici bir uygulama yorumunu yaptı. Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü önceki gün hava sıcaklığının 35.3 derece olduğunu bildirmişti diyor. Titanik'in 3. sınıfı gibi AB binasında kıdemsize klima yok başlığıyla Sabah gazetesi bugün böyle bir manşet belirlemiş. Sür manşetlere bir de bakalım. Kiralık konutlar Eylül'de teslim diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum kiralık konut seferberliği için tarih verdi. TOKİ'nin kiralık konut kamp uygulamasında teslimler Eylül'de başlayacak. Hak sahipleri kurayla belirlenecek. Dar gelirlilere kontenjan ayrılacak. Evler bölgedeki bedellerin yarı fiyatına ve 3 yıllığına kiralanacak diyor. Yarı fiyatına ve 3 yıllık olacak sür manşetlerde bu haber yer alıyor akşamda. Ve son olarak bir de Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesinde aslında manşete oldukça büyük bir yer ayrılmış. Yeni Şafak'ın son 3 yıllık saha araştırmaları ve derinlikte analizleriyle olgunlaşan çözüm önerileri piyasalara nefes aldıracak tam kapsamlı bir reform reçetesi sunuyor diyor. Ekonomiyi faizciden kurtaracak 6 adım başlığıyla yer alıyor. Bireysel döviz kazancından neden vergi alınmıyor? Birinci madde olarak bu belirlenmiş. İkinci maddede akaryakıttaki ÖTV sıfırlansın, KDV düşürülsün. Üçüncü madde Asya ithalatına %40'lık ek tarife duvarı başlığı var. Faiz gelirine %30 stopaj getirilmeli. Gıda enflasyonunda cumhur reyonu ve 6. madde sanayi temelli makroekonomi güncellenmeli diyor. Bu 6 adım atılırsa Türk lirası güven kazanacak, döviz yükselmeyecek, faiz baskısı azalacak, devlet daha ucuza borçlanacak, fabrikaların üretimi güçlenecek, işsizlik düşecek, enflasyon hızla gerileyecek, cari açık azalacak, hazine 10 milyarlarca dolarlık ek gelire kavuşacak. Türkiye ekonomisi 6 ayda sağlam bir dengeye oturacak demiş bugün Yeni Şafak manşetlerinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket mutlak butlan sonrası yaşananların oy kaybı olarak döndüğünü ortaya koydu. CHP kurmayları oy oranında %7'ye ulaşan kayıp yaşandığına dikkatleri çekti. AK Parti'nin ise yükselişe geçtiği vurgulandı.
1: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
2: İhraçlar, istifalar, krizler ve ortaya çıkan iki başlı yönetim.
1: Ulu Çınar'ın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
2: CHP'de mutlak putlan sonrası kriz devam ediyor. Parti içi bitmeyen kavga seçmen nezdinde güven kaybına neden oldu. Öyle ki CHP Genel Merkezi tarafından yaptırılan ilk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre 21 Mayıs'tan sonra CHP'nin oy oranındaki düşüş %7'yi buldu. CHP kurmayları partinin genel oy oranının %24-25 seviyesine gerilediğini ifade etti. Kurmaylar Özgür Özel'in yeni parti kurması durumunda yaşanacak muhtemel bir bölünme durumundaysa CHP'nin %13-14'lere gerileyebileceğini, Özel cephesinin de %16-17'yi bulabileceğini ifade etti.
3: Temmuz'da bir şeyler göreceğiz gibi.
4: Tabii yani teknik olarak yani gizemli bir şey de söylemiyorum. Teknik olarak hazırlanıyoruz.
2: Bu tablo CHP seçmeninin iki ayrı parti arasında bölünmesi halinde iki tarafında mevcut potansiyelin altında kalacağı şeklinde yorumlandı. Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin ise birinci parti konumunda olduğu öğrenildi.
0: Efendim? Efendim CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısını tekrarladı. Özel, kurultay 26 Temmuz'a kadar yapılmazsa CHP seçimlere giremeyebilir dedi. Özgür Özel yeni parti sinyali de verdi.
4: ...26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu? Böyle bir risk var.
2: CHP'de mutlak putlan kararı sonrası kriz sürüyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden yönetimine geleceğimizi düşünüyoruz hukuk yoluyla. Eğer bu olursa eyvallah. Olmazsa, yani bir yol bulamıyorsak, bir yol açmanın gerekliliğine de inanıyoruz.
2: Diyarbakır'da bazı temaslarda bulunan Özgür Özel, kurulta istediği tarihi açıkladı. Aksi takdirde CHP'nin seçimlere giremeyebileceğini savundu.
4: 26 Temmuz'a kadar CHP kurulta yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu? Böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz.
2: Özel yeni parti sinyalini de bu sözlerle verdi.
4: CHP'ye atanan yürüyüşünü bırak, gel benimle güreşe tutuş diyorsa onları orada bırakıp yürümeye devam edelim. Başka bir çaresi yok.
0: 11 dokunulmazlık dosyası daha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. CHP'li Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal başta olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
5: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 11 dokunulmazlık dosyası daha gönderildi.
6: Ben böyle bir şey görmedim ya.
7: Peki, ben de görmedim.
2: Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi.
5: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: 10 milletvekili hakkında 11 dosya bulunuyor. Başta Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır olmak üzere 9 dosya CHP'li vekiller hakkında. Mahmut Tanal'la ilgili de 2 dosya bulunuyor.
8: Teklifini görüşmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız.
2: Şu an için karma komisyona CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul milletvekili Namık'tan, CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Bağımsız İstanbul milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar gündemde efendim. Tartışmaları da beraberinde getiren sorulara ilişkin ÖSYM tarafından inceleme başlatıldı.
2: Hatalı soru iddiaları sosyal medyada tartışmalara neden oldu. ÖSYM devreye girdi, sorular incelemeye alındı. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin ter döktüğü YKS'nin üzerinden günler geçti. Ancak tartışmalar bitmedi. Sınavda iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar vardı. O sorulardan biri edebiyat testinde yer alan Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabı ile ilgili soruydu. Sorudaki karakter ismi Neriman yerine Nermin olarak yazılmıştı. Bir diğer tartışmalı soruysa AYT matematik testindeydi. Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu matematikçileri ikiye böldü. Hatalı olduğu iddia edilen sorular üzerine ÖSYM devreye girdi. İki soru hakkında inceleme başlatıldı. Soruların iptal edilip edilmeyeceği bilirkişi raporunun sonucuna göre belli olacak.
0: Son dönemde tartışmalara yol açan araç içi ekran ve multimedya sistemleriyle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Önce cama takılan telefon tutucuları ve fabrika çıkışlı multimedya ekranları serbest bırakıldı. Detaylara bakalım.
9: Araç içi ekipmanlar ve teknolojik cihazlarla ilgili belirsizliklerin giderilmesi için yeni bir düzenleme yapıldı. sürücüleri yakından ilgilendiren düzenlemeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Buna göre ön cama takılan telefon tutucuları artık serbest bırakıldı. Araç kameraları da belirlenen ölçüler içinde kullanıldığında cezaya konu olmayacak. Direksiyon veya gösterge paneli hizası

0: yılından itibaren 5 cm'yi aşmayan ekipmanlar serbest kabul edildi. Dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarların kullanımı da yasal zemine kavuştu. Araçların fabrika çıkışlı multimedya ekranları ceza yaptırım kapsamı dışında tutuldu. Araç içi ses sistemlerine ceza uygulanabilmesi için sesin araç dışına taşması şartı getirildi. Ayrıca bu ihlalin kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Böylece araç içinde müzik dinleyen sürücülerin keyfi cezalara maruz kalmasının önüne geçilmesi hedeflendi. Navigasyon, park desteği ve sürüş amaçlı kullanılan ekranların kullanımına izin verildi. Araç içi ve dışı kamera sistemleriyle kayıt cihazları da serbestlik kapsamında değerlendirildi. Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanacağı bireysel sesli ve görüntülü sistemlerin kullanımına devam edilecek. Uygulamada İçişleri, Ulaştırma ve Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları yetkili olacak. Düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.
1: Efendim, Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanım araştırması evlilerle bekarların gün içindeki alışkanlıklarını ortaya koydu. Evliler televizyon, müzik ve aileyle ilgili aktivitelere daha fazla zaman ayırırken bekarlar hobi, oyun ve spora daha çok vakit harcıyor.
2: Evliler bekarlara göre daha çok televizyon izliyor. Türkiye'de geçen yıl evliler bekarlara göre televizyon izleme, müzik dinleme, aile bakımıyla gönüllü işlere daha çok zaman ayırırken bekarlarsa eğitim, hobi ve oyun gibi aktivitelerde evlileri geçti. Türkiye İstatistik Kurumu yaptığı araştırmayla bireylerin bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdiğini belirledi. Verilere göre ülkedeki bireylerin geçen yıl en fazla zaman ayırdığı faaliyet uyku oldu. Evliler günlük ortalama 8 saat 44 dakikalarını, TÜİK tarafından hiç evlenmeyenler olarak tanımlanan bekarlar da 9 saat 5 dakikalarını uykuya ayırdı. Bekarlar evlilere göre hobi ve oyunla spor ve doğa sporları faaliyetlerini daha çok gerçekleştirdi. Evliler gün içinde hobi ve oyunlara sadece 13 dakika ayırabilirken, bekarlarda bu süre 47 dakikayla neredeyse 4 kat daha fazla hesaplandı. Spor ve doğa sporları için evliler 9 dakika harcarken, bekarların bunun için ayırdığı süre 18 dakika olarak belirlendi. Evlilerin bekarlara göre daha fazla zaman harcadığı faaliyetlerden biri de televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme oldu. Gönüllü işler ve toplantılar için bekarların ayırdığı süre 13 dakika olurken, evlilerde bu süre 48 dakikaya kadar çıktı.
1: Efendim, hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbulluların adresi piknik alanları oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren park ve mesire yerlerinde yoğunluk yaşandı.
3: Mangal yaktık, şimdi yiyeceğiz.
4: Nasıl geçiyor?
5: Hanımlar da sofra yapıyor, biz de burada semaverle mangalla uğraşıyoruz.
4: Havalar oldukça güzel.
6: Çok, bayağı sıcak.
2: Hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren piknik alanlarına akın etti.
4: Hafta sonu havalar güzel olunca vatandaşlar da mesire alanlarına adeta akın etti. Tabii erkekler ateş başında mangal yakarken kadınlar da sofra kurma hazırlığına koyuldu. Efendim, hafta sonunuz nasıl geçiyor?
7: Çok iyi, pikniğe geldik biz de dayımlarla falan hepimiz. Aynen, Mardin'den buraya geldik zaten annemin yanına.
4: Semaver işi size mi kaldı?
5: Evet, bize kaldı.
4: Tavuklar hazır mı?
8: Hazır tabii. Nereden alalım şeyi?
4: Neler yaptınız? Nasıl sosladınız?
8: Vallahi biber, içine atılan baharatları kattık işte.
4: Birazdan artık mangalda ateşte.
8: Aynen, buyurun siz de yiyelim beraber.
4: Teşekkür ediyoruz. Ellerinize kollarınıza.
8: Afiyet olsun.
2: Çocuklar oyun alanlarına koşarken büyükler mangal başına geçti.
9: Eğleniyorum.
4: Piknik yapmayı seviyor musun?
9: Evet, akrabalarla çok güzel piknik yapıyoruz. Eğlenceli oluyor.
4: Evin büyükleri ateş başında.
10: Tabii, evin büyükleri ateş başında her zaman. Mangal yapar, bayanlar yer.
4: Onlar da sofra kuruyor.
10: Onlar da sofra kurar.
4: Güzel havalarda da sanırım bu tarz yerler kaçınılmaz olur.
6: Yani hafta sonları, eşlerimiz hafta içi çalıştığı için, hani hafta sonları böyle kaçabiliyoruz işte.
11: Masa

0: Mangalımızı da kurduk. Buyurun beraber mangalımızı yapalım.
1: Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elinize kolunuza sağlık. Birazdan ziyafet var o zaman.
2: Evet.
1: Peki nasıl geçiyor hafta sonunuz?
2: Güzel geçiyor. Havalar da güzel.
3: Efendim, Türkiye genelinde yağışlar arttı. Yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu sene tarım ürünlerinde yüksek verim bekleniyor.
4: Yağışlar arttı, kuraklık riski büyük ölçüde ortadan kalktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün Nisan ayı verileri sevindirdi. Geçen ay yurt genelinde yağışlar belirgin şekilde arttı. 1 Ekim 2025, 30 Nisan 2026'da Türkiye genelinde kaydedilen yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan ayında Türkiye genelinde ortalama yağış 86,5 milimetre olarak gerçekleşti. Bu rakam uzun yıllar ortalaması olan 57,5 milimetrenin %50 üzerinde. Yağışlı gün sayısı da 13 güne çıkarak normallerin üzerinde seyretti. İç Anadolu bölgesinde son 23 yılın, Akdeniz bölgesinde ise son 24 yılın en yüksek Nisan ayı yağışı kaydedildi. Bu gelişme özellikle hububat üretimi açısından güçlü bir sezon beklentisini beraberinde getirdi. Karadeniz'de de hem hububat hem de fındık ve çay gibi ürünlerde aktif bir üretim dönemi yaşanıyor.
3: Efendim, yaz sıcaklarının etkisiyle yurdun dört bir yanından peş peşe yangın haberleri geliyor. İzmir, Çeşme, Muğla, Seydikemer, Tekirdağ ve Mardin'de alevlerle mücadele vardı.
4: Sıcak hava ve şiddetli rüzgar birleşti. Ormanlık alanlarla tarım arazilerinden alevler yükseldi. İzmir Çeşme'de bulunan Alaçatı mahallesindeki çöplük alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler otluk ve makilik alana sıçradı. Bölgeye 10 arazözle çok sayıda orman işçisi sevk edildi. 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopterde söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alandan da alevler yükseldi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hemen söndürme çalışmalarına başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere havadan 2 helikopter, karadansa 6 arazözde 2 su ikmal aracıyla müdahale edildi. Neyse ki alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde de buğday ekili tarlada başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Bölgeye itfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra emniyete ait tomalar sevk edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Alevler ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında 500 dönüm ekili alanla 20 konteyner ev zarar gördü. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de alevlerle mücadele vardı. İki ayrı bölgede çıkan anız yangınlarında tarım arazileri adeta alev kapanına döndü. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve yoğun müdahalesi sayesinde yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
3: Efendim, gazetelere bakmaya devam edelim. Sırada Türkiye Gazetesi var. Hemen bakalım Türkiye Gazetesi'nde hangi haberler yer alıyor. İki devlet tek lezzet başlığı sürmanşetleri süslemiş. Yunan baklavayı sahiplenince Türkiye ve Azerbaycan kadim lezzetin Türk olarak kalması için UNESCO'ya ortak bir dosya sunmuş. Manşette ise villa fiyatına satılık kümes başlığı var. Yeni hobi bahçesi yapımı yasaklandı. Rant kapısı açıldı. Mevcut bahçelerin fiyatı 2-3 kart arttı. Derme çatma evler villa fiyatına ilana çıkarıldı diyor. Tarım arazilerini koruyan yasal düzenlemede hobi bahçesi yapımı durduruldu. Ancak şehirden doğaya kaçış sürüyor. Bu tabloda mevcut bahçelerin fırsatçıların gözdesi haline getirdi. Üretim bitince eldeki bahçeler değer kazandı. Yüksek fiyattan satılan kümes gibi yapılar piyasada yapay bir fiyat balonu oluşturdu diyor. Satış ve devir yasaklansın başlığı atılmış özel haber Türkiye Gazetesi'nde. Devam edelim Türk Gün Gazetesi'ne bakalım. Türk Gün Gazetesi'nde ise yeni kapı ruhuyla hizmet ediyoruz başlığı var. Bu sözler Başkan Erdoğan'a ait. Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ve değerli lideri Sayın Devlet Bahçeli ile biz işte bunun en güzel örneğini sergiliyoruz. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz dedi. Artık normalleştirelim başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara paradan nemalanan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez. Arzumuz Türkiye'nin bir an önce normalleşmesidir. Bu elbette her konuda mutabık olabileceğimiz anlamına gelmez. Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, bu milletin değerlerini beslenmesi önemlidir ifadelerini kullandı. Ve sırada Takvim Gazetesi var. Hemen bakalım takvimde hangi haberler yer alıyor. Fıstık gibi tanıtım başlığı var. Manşeti süslüyor Takvim Gazetesi'nde. Ankara'daki NATO zirvesinde konuklara fındık, fıstık, kayısı gibi yerel ürünler sunulacak diyor. Emine Erdoğan'ın kitabındaki tariflerle yemek hazırlanacak demiş. Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi için 31 ülke lideri, 100'e yakın bakan ve binlerce temsilci Türkiye'ye gelecek. Zirvedeki masaları her yörenin coğrafi işaretli ürünleri ve kuru yemişleri süsleyecek. Ayrıca Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan asırlık tariflerle Türk mutfağı kitabındaki yemekler yapılacak. Ankara'da 6000 kent kamerasıyla anlık görüntü takibi sağlanacak demiş. Yeni Asır'a bakalım efendim. Yeni Asır'da hangi haberler var bugün? AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Başkan Erdoğan Sapanca'da düzenlenen 33. istişare toplantısında tarihi bir mesaj verdi diyor. AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Biz bir dava hareketiyiz. Biz bir mukaddes emanetin taşıyıcısıyız diye konuştu. Başörtüsü bu toprakların normalidir diyen Erdoğan, CHP'deki iç çatışmaya da değinerek biz bu kavganın ve iç savaşın tarafı değiliz ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Efsane Başkan şarkısı burada ilk kez tanıtıma çıktı. Yeni Asır'da bu da manşetleri süslemiş bugün. Efendim Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Melisa Livadarka judoda minderde ilk adımını attığı andan itibaren ben de yapabilirim dedi ve öyle de oldu. Rakiplerini tek tek geride bırakarak şampiyonluğa yürüdü. Kısa sürede 6 altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bir azim hikayesi geliyor şimdi ekranlara.
5: Mindere adım attığım an ben de yapabilirim dedim.
6: Öyle de oldu, dediğini yaptı, rakiplerini tek tek böyle geride bıraktı. Şampiyonluğa emin adımlarla yürüdü, adına her defasında zirveye altın harflerle yazdırdı.
5: 36 tane madalyam var, 40'a yaklaştı zaten. Hiç böyle yerlere geleceğimi bilmiyordum. Tüm arkadaşlarımı yenmeye başladım.
6: Başarı öyküsünün adresi Ankara Çubuk.
7: Melisa daha 12 yaşında ama küçük yaşına rağmen büyük başarılara imza atıyor. Sadece bir ay içinde bir değil, iki değil, üç değil, tam 6 tane altın madalya kazandı.
8: Bir ayda 6 tane altın madalya kazanmak hemen hemen yani birçok sporcunun yapabileceği bir şey değil. Melisa bunu başardı.
6: Her şey Melisa Livadarka'nın ablasının judo antrenmanlarını izlemesiyle başladı.
8: Melisa'dan önce Esila ablası geliyordu. Ablası gelip giderken artık Melisa da onunla beraber gelmeye başladı. Maçları da hazırlamaya başladık. Sonrasında da ne kadar doğru bir seçim yaptığımızı gördük.
5: Birlikte teknik çalışarak burada başarılar elde etmeye çalışıyoruz. Birlikte mindere çıkıyorum. O beni yeniyor. O benden daha güçlü. İyi ki var.
6: Melisa o merakla çıktığı minderde artık rakiplerine adeta göz açtırmıyor. Başarıları Türkiye sınırlarını da aştı. Bir ay içinde kazandığı 6 birincilik madalyalarının arasında Sırbistan ve Makedonya'da var.
8: Spor Toto Türkiye Şampiyonası'nda yine Türkiye şampiyonu oldu. Bu sonuçla milli takıma davet edilerek Makedonya'da Balkan Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
5: Çok mutlu oldum, çok gururlandım. Balkan'da İstiklal Marşı'mı okuttum. O gururum, mutluluğu nasıl anlatacağımı bilmiyorum.
7: Minder'in altın kızları abla kardeş azimleri ve disiplinli çalışmalarıyla başarıdan başarıya koşuyor. Minder'de rakipler ama yine en büyük destekçileri birbirlerine olan kardeşlik bağları.
5: Minder'in altın kızları olarak da tanınıyoruz. Çok gurur verici. Mete arkadaşlarım diyor senin kardeşin de şampiyon.

0: Anadolu diyor. O beni gururlandırıyor.
1: Her geçen gün hayaline bir adım daha yaklaşan Melisa'nın hedefi olimpiyatlar.
2: Gittiğim her maçta birinciliği hedefliyorum ve olimpiyatlara katılmak istiyorum.
3: Efendim, bayrak hassasiyeti bir kez daha kameralara yansıdı. Bartın'da parkta oynayan çocuklar yerde gördükleri Türk bayrağını önce kaldırarak öptü, ardından da itfaiye ekibinin desteğiyle göndere çekti.
4: Miniklerin bayrak duyarlılığı yürekleri ısıttı. Görüntüler Bartın'dan. Cumhuriyet Parkı'nda oynayan çocuklar rüzgarın etkisiyle ipi kopan Türk bayrağının düştüğünü gördü. Yerden aldıkları bayrağı önce sırayla öpen çocuklar daha sonra göndere çekmeye çalıştı. Miniklerin o hallerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir çevre sakini itfaiyeden yardım istedi. Çocuklar kendilerine yardıma koşan itfaiye ekibiyle birlikte Türk bayrağını yeniden göndere çekti. Küçük yüreklerin örnek davranışı büyük takdir topladı.
3: Antalya'da yaşayan Süleyman Ünsal atık metal parçalarını dekoratif sanat eserlerine dönüştürüyor. Ünsal'ın sıfır atık anlayışıyla yaptığı her çalışma kullanılan malzemelerin farklı olması nedeniyle kendine özgü bir tasarım olarak ortaya çıkıyor.
5: Hiçbir şey çöp değil, kesinlikle her şeyin geri dönüştürülebilir.
1: Demirleri sanat eserine dönüştürüyor.
5: Bir ürün yaparken bir objeyi gördüğümüzde, bir sanayi atığını gördüğümüzde gözümüzde canlanıyor onun neye dönüşebileceği.
1: Antalya'da yaşayan Süleyman Ünsal, demir ustalığına çocuk yaşlarda babasıyla birlikte adım attı. İki üniversite okudu, ancak o okuduğu mesleği yapmak yerine baba mesleğini tercih etti. Yaklaşık 25 yıldır da işini severek yapıyor. 12 yıl önce ise katıldığı bir etkinlikte aldığı bir ilhamla atık metal parçalarını dekoratif sanat eserlerine dönüştürmeye başladı.
6: Türkiye'de uygulanan sıfır atık projesi sınır tanımıyor. Bu atölyede sıfır atık projesiyle sanatın birleşimi sonucu ortaya harika ürünler çıkartılıyor.
5: Biz bu geri dönüştürülebilire sanatla dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çünkü sanat bu işin görsel boyutu. İnsanlar bu ürünleri gördüğünde, bu eserleri gördüğünde onların neye dönüştürebildiğinin farkına varıyor.
1: Ünsal atölyesinde ürettiği ürünleri Bakırcılar Çarşısı'ndaki satış mağazasında insanların beğenisine sunuyor.
5: Sanayi alanında hiçbir malzeme çöpe gitmiyor. Geri dönüşüm fabrikalarında bunlar tekrar eritilerek yeni ürünler haline getirilip tekrar kullanılıyor. Ama bunun farkındalığını sağlayan şey bu sanat dalı.
3: Efendim, enerjide dengeler değişiyor. Türkiye'de güneş ve yenilenebilir enerji yatırımları hız kazanırken yerli doğal gaz üretimi ve elektrikli araç altyapısındaki büyüme de dikkatleri çekiyor.
7: Enerji kaynaklarımızı çeşitlendiriyor, yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Hedefimiz Türkiye yüzyılını enerjinin de yüzyılı yapmak.
8: Türkiye'nin enerji haritası değişiyor. Yenilenebilir enerji yatırımları, yerli doğalgaz üretimi ve elektrikli araç altyapısındaki büyüme enerji dönüşümünü hızlandırıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2025 yılı piyasa gelişim raporuna göre Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 123 bin megawattı aşarken yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı %62,3'e ulaştı.
9: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor.
8: Güneş enerjisi ise dikkat çeken bir yükseliş gösterdi. Kurulu güçte doğalgazı geride bırakan güneş enerjisi enerji üretiminde önemli bir kaynak haline geldi. Karadeniz gazının katkısıyla doğalgaz üretimi %37'nin üzerinde arttı.

0: Uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi, aileleriyle keyifli vakit geçirdi.
1: Uçurtmalar, yarışmalar ve çeşitli gösteriler. Çocuklar Hür Kuş Çocuk Şenliği'nde buluştu.
2: Şenlikler bayağı güzel. Her yerde farklı bir etkinlik var. Gayet güzel.
3: Var mı havacılığa ilginiz, var mı uçaklara?
4: Biraz yükseklik korkumuz var. Onun dışında ama uçağa binmeyi çok isteriz.
1: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından çocukların havacılık ve uzay alanına ilgisini artırmak, milli havacılık projelerini tanıtmak ve geleceğin havacılarına ilham vermek amacıyla Başkent Millet Bahçesi'nde Hür Kuş Çocuk Şenliği düzenlendi. Etkinliğin en ilgi çeken bölümü ise çocukların uçurtma uçurması oldu. Şenliğe katılan çocuklara binlerce uçurtma dağıtıldı.
3: Geleceğin havacılarının temeli belki de bugün burada atılıyor. Çocuklar Ankara'nın masmavi gökyüzüne bıraktıkları uçurtmalarla hayallerini de göklere taşıyor. Bugün uçurtma şenliğine geldin. Ne hissediyorsun?
5: Yani çok güzel ve ben şu anda çok eğleniyorum. Bence çok güzel. Uçurtmalar her yerde.
6: Çocuklar çok keyifli vakit geçiriyorlar. Çok güzeldi, güzel bir deneyimdi bizim için.
7: Çok mutlu hissediyorum. Çok eğlendim uçurtmayla.
1: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu çocukların enerjisini doğru alanlara yönlendirmenin önemini anlattı.
8: Çocukların enerjisini almamız lazım. Onu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Hür Kuş'u, Gökbey'i, işte Kaan'ı buralara doğru çekmeye çalışıyoruz.
0: Efendim, İbni Haldun Üniversitesi'nde mezuniyet töreni vardı. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin diplomaları verildi. Açılış konuşmasını yapan İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Başkan Erdoğan da öğrencileri yazılı bir mesajla tebrik etti.
9: Yüzlerce öğrenci diplomasını aldı. Yeni hayatlarına ilk adımlarını attı.
10: Değerli öğrencilerimiz ve velilerimiz, gününüz hayırlı olsun inşallah.
9: İbni Haldun Üniversitesi 2025-2026 eğitim dönemi mezuniyet töreni düzenlendi. Mezun öğrencilerin sahneye gelmesinin ardından program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mezuniyet töreni İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Atilla Erkan da katıldı.
11: Bugün uzun bir emek, sabır ve gayretin sonucunda öğrencilerimizi mezun etmenin hatlı gururunu yaşıyoruz.
12: İbni Haldun Üniversitesi 8. mezuniyet törenini gerçekleştiriyor bugün. Ancak şunu söylemeliyim ki, bu kadar kısa sürede kurumsallaşarak kendi semasının parlayan yıldızı olmuştur.
9: Açılış konuşmasını yapan Bilal Erdoğan, mezun öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.
10: Mezuniyet törenlerimiz, mezunlarımızdan beklentilerimiz, üniversitemizin hedeflerine ulaşması için de önemli. Onun için bütün mezunlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sizlere güveniyoruz ama sizlerden çok şeyler bekliyoruz.
9: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da öğrencilerin mezuniyetini yazılı bir mesajla kutladı. Erdoğan mesajında ülkemiz Türkiye yüzyılı hedeflerine emin adımlarda ilerlemekte. Bu yürüyüşe ivme kazandıracak en önemli aktörler iyi ve kaliteli eğitim almış gençlerimizdir ifadelerini kullandı.
11: Ülkemiz Türkiye yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yürüyüşe ivme kazandıracak en önemli aktörler İyi ve kaliteli eğitim almış gençlerimizdir. Sevgili gençler, yaşamınızın her aşamasında eğitimi, okumayı ve araştırmayı önceliğiniz olarak benimseyerek ülkemizi daha parlak yarınlara taşımak için çalışmalısınız. Bu gurur gününüzde sizleri, ailelerinizi ve değerli öğretim üyelerimiz olmak üzere yetişmenizde emeği geçen herkesi tebrik ederim. Bugün ilk adım attığınız yeni hayatınızda ve mesleki yaşantınızda başarılar diliyor, törene katılan değerli misafirlerinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.
0: Efendim, Cüneyt Arkınsız 4 yıl geçti. 85 yaşında aramızdan ayrılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın bugün Ölüm Yıldönümü. Canlandırdığı karakterlerle izleyicinin kalbinde taht kuran

0: Beni bir daha görmeyeceksin Eleanor.
1: Seni görmeyecek miyim?
2: Kalabalıktan hoşlanmıyorsunuz galiba.
1: Hiç, hiç hoşlanmam.
0: Ben alacağım Abdülselam. Babamın yerde duran kanı temizlenene kadar sabret.
3: Bir nesil onunla birlikte Kara Murat oldu.
4: Türk ve Müslüman. Adım Kara Murat. Bir iş için Bizans'a gidiyorum.
3: Kimi zaman Malkoçoğlu... kimi zamansa Battal Gazi.
0: Ne istiyorsun? 10 yıl önce Akkoyun düzünde bir mübarek serdar öldü. Senden 17 yaranın kanını sorarım. Ben Hüseyin Gazi'nin oğluyum Testo.
3: Her ne kadar onu Cüneyt Arkın olarak tanısak da gerçek adı Fahrettin Cürekli Batır'dı. Soyadının anlamı filmleriyle vücut bulmuş, her karakteriyle yürekli kahraman ismini yaşatmıştı.

Dünyaya gözlerini 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde açtı. Babası Hacı Yusuf Jürekli Batır, Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış ve gazi olmuş bir askerdi.

0: Çiftçi ailesiyle birlikte Bozkır'ın ortasında büyüyen sanatçı İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. Hava kuvvetlerinde doktor olarak görev yapan Teğmen Fahrettin Cürekli Batır'ı ilk keşfeden, Eskişehir 1. Hava Üssü'nde çekim yapan Halit Refik'i oldu. O gün komutanları filmde oynamasına izin vermedi. Ancak kaderi çoktan çizilmişti. İstanbul'da para kazanmak için girdiği Medrano sirkinde öğrendiği binicilik ve akrobasi hareketleri kariyerinin mihenk taşları oldu. Bir gün Halit Refik'in karşısına dikildi ve rol istedi. Gurbet Kuşları'nda canlandırdığı Selim Bakırcıoğlu karakteriyle sinemaya adımını attı.
1: Yapma abi, yapma, ne olursun yapma. Abi, ne olursun.
0: Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı Gözleri Ömre Bedel filmiyle ünü tüm Türkiye'ye yayıldı.
2: Hiç sevmezdim bu şekil toplantıları. Yalnızlıktan hoşlanırdım hep. Yalnızlığı çok severdim. Ama bu gece...
3: Evet.
2: Sizi tanıyınca her şey değişti.
0: 1966 yapımı Malkoçoğlu hem onun hem de sinema sektörünün kırılma noktası oldu. Peşi sıra canlandırdığı Köroğlu, Atsız Cengaver, Battal Gazi ve Kara Murat serileri kült eserler arasına girdi. Malkoçoğlu serisinde eli koptu. Kafa travması geçirerek komaya girdi. Battal Gazi'nin İntikamı filminde saçları yandı. Kuşçu filminde ise karnı barut saçmalarıyla doldu. Ama tüm bunlara rağmen Cüneyt Arkın dublör kullanmayı hep reddetti.
4: Adam yenileceğine beni daha da fazla vuruyor yere. Ben bir ara abi dedim, ne olur yenil. Benim kafamı tuttu, kulağıma yaklaştı. Sen dedi parayla adam tutup yeniyorsun, hem de Malkoçoğlu oluyorsun. Bu yüzden sana yenilmeyeceğim. O gece bana doktorlar 7-8 tane reçete yazdılar ve o yılbaşını ben hastanede geçirdim.
0: Dünyada başrolde en çok film çeken erkek oyuncu unvanına sahip olan Cüneyt Arkın, 21 aksiyon, 73 dram, 53 duygusal ve 37 tarihi olmak üzere 294 filmde yer aldı. Kariyerine onlarca ödül sığdırdı.
5: Donmak istemiyorsan yolda buluruz izle. Sen çantamı alıver.
0: Arkın'ın milliyetçiliği ve vatan sevgisi her daim ön planda oldu. Hatta bunun için James Bond teklifini dahi geri çevirdi.
6: En çok da beni rahatsız eden o James Bond tipinin Amerika'daki sembolü temsil ettiği değerlerdi. Benim ne güzel değerlerim var ya destanlarımda. Bir Malkoçoğlu'nda, bir Battal Gazi'de bir halk kahramanıyım ben. Kapitalizmin, sermayenin adamı değil, halkın adamı.
0: ...70'li yıllarda büyük bir aşkla evlendiği Betül Işıl'dan... ...Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu. Çift birlikte yarım asrı devirdi.

0: Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşındayken hayatını kaybetti. Bekle beni dediği mavi gözlü dostuna kavuştu.
1: Nasıl dayanırım ben bu acıya? Sen ne yiğit insandın. Ne kadar alçak gönüllü, ne kadar zariftin, dosttun. Ne güzel mavi mavi bakardın. O bir Anadolu anasıdır o. Fatma, Fatma bekle beni orada. Bekle. Bekle. Bekle geliyorum.

0: hafta sonuna devam ediyoruz. Artık saatlerimiz 7'ye gelmek üzere. Bu saatimizde de dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle sürdüreceğiz. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ordusu Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na vurdu. İran da karşılık olarak ABD'nin Bahreyn ve Kuveyt'teki üslerine hedef aldı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine tehditlerini sürdürdü.
1: Mutabakat zaptı imzalandı ancak saldırılar durmadı. Hürmüz krizi ABD ile İran'ı bir kez daha karşı karşıya getirdi. ABD savaş uçakları İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın Mesen köyünü hedef aldı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM harekatın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarının karşılığı olduğunu duyurdu. Açıklamada ABD uçaklarının İran'ın askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma mevzilerini, İHA depolama tesislerini ve kıyı radar üslerini vurduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanınan İran, petrol taşıyan gemilere düzenlediği İHA saldırısıyla bu yolu seçmedi ifadesi kullanıldı. Tahran yönetimi saldırıya cevap vermekte gecikmedi. ABD'nin Bahreyn'de Kuveyt'teki üslerini hedef aldı. Ancak İran'dan Bahreyn'e fırlatılan 9 insansız hava aracının düşürüldüğü açıklandı. Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini haber verdi. İran devrim muhafızları Hürmüz'de kuralları ihlal eden gemilere daha sert müdahale edileceğini, herhangi bir düşman saldırısına da ezici bir yanıt verileceğini duyurdu. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada herhangi bir ateşkes ihlalinin İslamabad Anlaşması'na aykırı olduğu, devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağı vurgulandı. Açıklamada bölgedeki ABD üsleri bugünlerde cehennem yaşayacak denildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'sa İran'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlayıp tehditlerini sürdürdü. Trump, "Hiç ders almayacakları çok muhtemel. Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebilir. Eğer bu olursa İran artık var olmayacak" ifadelerini kullandı.

0: Lübnan'la İsrail Washington'da yaptıkları 5. tur doğrudan görüşmelerde çerçeve anlaşması imzaladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio anlaşmanın kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi. Hizbullah ise anlaşmayı reddetti.
1: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
2: Lübnan'la İsrail arasında ABD'nin başkenti Washington'da süren müzakerelerin ardından ateşkes ve güvenlik düzenlemelerine yönelik üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzalanan metnin kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi.
1: Bugün söylediğim gibi bu sürecin en başındayız. Önümüzde uzun bir yol var ama bu ilk adım çok kritik.
2: Üç maddelik anlaşmaya göre iki ülke arasında ateşkes sağlanacak. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilecek. İsrail'in işgal ettiği belirli bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredecek. Ancak İsrail, Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan Güney Lübnan'daki varlığını sürdüreceğini açıkladı. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacağını duyurdu. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh, anlaşmayı Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi yolunda tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
3: Bugün imzaladığımız üçlü çerçeve, Lübnan egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi, kalıcı ve nihai bir çatışmasızlık halinin sağlanması ve halkımızın topraklarına geri dönmesi yolunda ilk adımdır.
2: Çerçeve anlaşma, iki ülke arasında yıllardır devam eden gerilimin azaltılması yönünde en önemli diplomatik adım olarak görülüyor. Ancak taraflar kapsamlı ve kalıcı bir barış için önlerinde hala zorlu bir müzakere süreci olduğunu vurguluyor. Hizbullah, Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasını kabul etmediğini duyurdu. Anlaşmanın uygulanmasına direniş göstereceği mesajını verdi. Hizbullah destekçileri de İsrail'le varılan anlaşmayı protesto etmek amacıyla başkent Beyrut başta olmak üzere birçok bölgede protesto gösterisi düzenledi. Sokaklarda gerginlik artınca Lübnan askerleri göstericilere müdahale etti.
0: Efendim, peş peşe yaşanan iki büyük depremle sarsılan Venezuela'da afetin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Enkaz altında yaşam belirtisi arayan kurtarma ekipleri kritik saatlerde adeta zamanla yarışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükselirken yaralı sayısı ise 3300'ü aşmış durumda. Yüzlerce kişinin enkaz altında hayata tutunduğunu belirten afet bölgesinde 50 binden fazla kişidense haber alınamıyor.

0: Venezuela'yı vuran çifte deprem felaketinde en kritik saatlere girildi. Enkaz altındakilerin canlı kurtarılabilmesi için hayati önem taşıyan 48-72 saat diliminde kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.
1: Arkamızdaki enkazdan bağırışlar ve ağlama sesleri yükseldiğini duyan siviller var. Arama ve dinleme teknikleri, termal kameralar, dronlar ve köpekler kullanarak hayatta olanları bulacağız.
0: 39 saniye arayla iki büyük depremin yaşandığı Venezuela'da arama çalışmalarına binlerce sivil de destek veriyor. 50 binden fazla kişinin kayıp olduğu afet bölgesinde enkaza dönen binalarda yaşam belirtisi aranıyor.
1: Akrabalarımı, annemi ve küçük kardeşimi arıyorum. Bildiğim tek şey onların dairede oldukları. Ben orada değildim. Ne olduğunu anlamak ve en azından küçük bir ipucu bile bulmak için her şeyi deniyoruz.
2: Birçoğumuz evsiz ve işsiz kaldık çünkü gidecek yerimiz yok. Tek istediğim şey oğlumun hayatta olup olmamasına bakılmaksızın onu oradan çıkarmaları.
0: Arama kurtarma çalışmalarına verilen uluslararası destek de hız kazanmış durumda. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu

0: 20'den fazla ülke, Venezuela'ya çok sayıda acil durum personeli sevk etti. Büyük bir trajedinin yaşandığı afet bölgesine tonlarca temel ihtiyaç ve tıbbi malzeme yardımları yapıldı.
1: Sokakta uyuyoruz, yiyecek arıyoruz, evimiz yok, barkımız yok. Durum tam bir felaket ve hala bulunamayan birçok çocuk ve insan var. Hayatta kalmaya çalışıyoruz, uluslararası ve ulusal yardıma ihtiyacımız var.
0: Ancak felaketin etki alanı öylesine geniş ki ekipler yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta zorluk çekiyor. Henüz yardım ulaştırılamayan bölgelerin birçoğunda yağmalama ve ayaklanmalar başladı. Hasar gören market ve dükkanları akın eden yüzlerce depremzede temel ihtiyaçlarını buradan karşılamaya çalışıyor. Marketlerden gıda ve su alan depremzedelere müdahale etmeyen kolluk kuvvetleri, trajediyi fırsata çevirmeye çalışan enkaz hırsızlarına karşı alarmda.
1: Depremin ardından evimi terk etmek istemedim. Çünkü bazı vicdansızlar insanların evlerini terk etmesini bekleyip eşyalarını çalıyorlar. Polislerin hepsini tespit edip yakalaması mümkün değil.
0: Bilançosu her geçen saat ağırlaşan felaket, mucizeyi aratmayan bir olaya da sahne oldu. Enkaz altından hafif yaralı çıkarılan hamile kadın, sancılarının başlamasıyla yıkımın ortasında doğum yapmak zorunda kaldı. Bebek ve annesi hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
2: Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Yeni çalışmaya göre Türkiye'deki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Panik yapmaya gerek olmadığını dile getiren uzmanlar bu artışın yer altındaki fay sistemlerinin daha ayrıntılı ve hassas biçimde haritalandırmasından kaynaklı olduğunu belirtti.
3: Aslında panik yapmaya gerek yok.
4: Türkiye'nin yeraltı röntgeni tam 13 yıl aradan sonra yeniden çekildi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ülkenin en kapsamlı diri fay haritasını güncelledi.
3: Yani bu elbette yeni bir şeyler söylüyor. Çünkü 1992'de 150 tane fay görünüyordu Türkiye'de. Bu 2013'lerde 485, şimdi 700'e çıktı.
4: Yeni haritayla birlikte bilinen diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Yani haritaya tam 215 yeni fay segmenti eklendi. Peki bu durum deprem riskinin arttığı anlamına mı geliyor?
3: Bu bizim bekleyebileceğimiz bir şeydi ama bu Türkiye'de riskin aniden arttığını ortaya koymuyor. Bir defa bu anlamda bir panik olmasın. Hı. Bu yer bilimcilerinin, jeologların sahada iyi çalışmasıyla birlikte yeni bir harita ürettiklerini gösteriyor. Bu da iyi bir haber. Kötü bir haber değil, iyi bir haber.
4: Haritadaki en büyük değişim Ege'de yaşandı. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla çevresindeki çok sayıda küçük kırık attığı ilk kez haritaya işlendi. Marmara'da deniz altındaki kırıkların rotası netleşirken Bursa'daki küçük faylarda tanımlandı. Doğu Anadolu ve Hatay çevresi ise 2023 depremlerinin ardından elde edilen yeni jeolojik verilerle tamamen güncellendi. İç Anadolu'daki sessiz kırıklar görünür kılınırken Karadeniz'in iç kesimlerindeki yan kollarda haritaya eklendi. Özetle bu harita tehlikenin büyüdüğünü değil, riskin artık çok daha doğru ölçülebildiğini gösteriyor.
2: Efendim, Asya bir kez daha aşırı hava olaylarıyla sarsıldı. Japonya'nın güney kıyılarında iki farklı fırtına etkili oldu. Arkasında büyük yıkım bırakan tayfunlar nedeniyle en az 3 kişi yaralandı. Hindistan'da da aşırı yağışların tetiklediği sel ve heyelanlarda en az 1 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise kayboldu.
0: Ada ülkesi Japonya'yı iki güçlü fırtına, Hindistan'ı ise güçlü sağanaklar vurdu. Asya kıtası bir kez daha aşırı hava olaylarıyla gündeme geldi. Japonya tropikal siklonlarla karşı karşıya kaldı. Adanın güney kıyılarını etkisi altına alan Mekada tayfunu ve Higos tropikal fırtınası adlı iki farklı hava olayı beraberinde şiddetli yağış getirdi. Bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi. Ülkenin güneybatısındaki Yamaguchi'de iki katlı bir evin heyelan yüzünden kayması sonucu yaralananlar oldu. Heyelanın ardından çamura gömülen eve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Toprak kayması riski nedeniyle Tokyo'daki Oshima kasabasıyla Kyoto ve Osaka'nın bazı bölgelerinde de tahliye emri verildi. Sağanak yüzünden afetin vurduğu noktalarda birçok tren ve uçak seferlerinde aksaklık meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bir evin temelinde ise 9 metre uzunluğunda, 5 metre derinliğinde bir çukur meydana geldi.
5: Çukurun etrafındaki toprak yüksek bir gürültüyle çökmeye başladı. Polis insanları uzak durmaya çağırdı.
0: Hindistan'ı ise bir kez daha şiddetli muson yağışları vurdu. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Arunachal Pradesh eyaletini etkisi altına alan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Özellikle kırsal bölgelerde büyük yıkım meydana geldi. Olayda hayatını kaybedenler olurken çok sayıda kişiden haber alınamıyor.
5: Yaklaşık 20 ev ve mahalleler su altında kaldı. Kayıp kişiler hakkında hiçbir bilgi yok. Eşyalarımın hepsi de hasar gördü ve sel sularına kapılıp gitti.
0: Hasarın boyutuysa su çekilince ortaya çıktı. Keni Panyor bölgesi selle taşınan çamur, odun parçaları ve molozlarla kaplandı. Afetten geriye hasar görmüş evler ve araçlarla kökünden sökülmüş ağaçlar kaldı.
2: Efendim bu saatimizde Hürriyet'e bir bakalım. Hürriyet gazetesine hangi haberler yer almış bugün Hürriyet'te? Şimdi sür manşetlere baktığımızda Al Yazmalı'nın Hep Kalbindesin başlığı dikkat çekiyor. Türk sinema tarihinin en önemli yapımlarından Selvi Boylum, Al Yazmalı'nın yıldızı Türkan Şoray, rol arkadaşı Kadir İnanır'ın ardından hüzün dolu bir mesaj paylaştı. Türkan Şoray mesajında senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek, sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de Al Yazmalı'nın kalbinde ifadelerini kullandı. Önceki akşam hayatını kaybeden Kadir İnanır filmde İlyas karakterini canlandırmıştı. İki oyuncu Devlerin Aşkı, Kara Gözlüm, Dila Hanım ve Bodrum Hakimi gibi filmlerde de birlikte rol aldı. 1977 yapımı Selvi Boylum, Al Yazmalım'daki Asya ile İlyas'ın aşkı sinemanın unutulmazları arasına girdi diyor. Manşette bugün Hürriyet'te senfoni gibi ameliyat başlığı var. İnönü Üniversitesi'nde dünyanın ilk 8'li çapraz kalp karaciğer naklini gerçekleştiren Profesör Doktor Sezai Yılmaz o anları anlattı diyor. Senfoni orkestrası şefi gibi her operasyon odasının üzerinde gözünüz olmalı demiş. 8'li çapraz model bize önerildikten sonra yaklaşık 72 saatimiz vardı. Bu sürede hastalar, donörler ve yakınlarıyla bir toplantı yaptık ve ayrıntıları paylaştık. Operasyonlar aynı anda başladı. İki hastanın ameliyatı daha zordu. 16 saate yakın sürdü. İki hastamızda damarsal revizyona ihtiyaç duyduk ve tekrar ameliyatı aldık. Toplamda 22 saat sürdü. 20 kadar profesör ve doçent, 40 kadar da uzman ve asistan arkadaş vardı. Anestezi doktorları, anestezi teknisyenleri, hemşireler, yardımcı personel, yoğun bakım doktorları ve hemşireleri 150 kişiye yakın bir ekiple çalıştık. Yıllar geçtikçe çapraz karaciğer nakil ameliyatını nasıl koordine edeceğimizi daha iyi anlamaya başladık. Reflekslerimiz gelişti demiş, bu şekilde anlatmış. Bu manşetin yanında daha kısa, daha sık tatil devri diyor. Tatil anlayışı son dönemde değişime uğradı. Son yıllarda artan maliyetler ve zamansızlık nedeniyle insanlar 3-5 günlük kaçamakları tercih ediyor. TÜİK verilerine göre 2025'te yurt içi seyahat sayısı %1,5 artarken toplam geceleme sayısı %1,6 geriledi. Ekonomik turlara talep diğer seçeneklerin %20 üzerinde demiş. Ve bu haberin altında da bu kez bahane Singapur gemisi. Trump'tan bir haber yer alıyor Hürriyet'te. 17 Haziran'da İsviçre'de anlaşma imzalayan ABD ve İran önceki gece yine karşı karşıya geldi. Hürmüz Boğazı'nda ilerleyen bir Singapur gemisine 25 Haziran'da İHA'lı saldırı düzenlendi. Saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Trump misilleme talimatı verdi. ABD jetleri İran'da bazı hedefleri vurdu. İran'da bölgede ABD'ye ait hedeflere saldırılar düzenledi. İran, ABD tekrar ederse cevabımız bundan daha kapsamlı olacaktır uyarısı yaptı. ABD de dün de İran'a hava saldırısı düzenledi demiş bugünkü haberde Hürriyet. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Sakarya'daki 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, AK Parti Türkiye kitabıdır, burada herkese bir sayfa var dedi. Tesettürlü kadınlara yönelik saldırılara tepki gösteren Erdoğan,

0: bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir. Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, ön sözü vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır.
1: Tarihi mesajlar verdi. Her cümlesi can kulağıyla dinlendi.
0: Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var.
1: AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sakarya'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantıda konuştu, mesajları netti. Son dönemde artan başörtülü kadınlara yönelik saldırılara değindi.
0: Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır.
1: Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını söyledi.
0: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Bizim arzumuz ve umudumuz şudur. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
1: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan çalışmaları 86 milyon için yaptıklarını bir kez daha vurguladı.
0: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Koltuk kavgası.
2: Efendim, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Sakarya'da önemli açıklamalarda bulundu. En önemli gündem maddesi terörsüz Türkiye süreciydi. Yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi. Terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor dedi. Gündeminde CHP'deki yönetim krizi de vardı.
3: Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz.

0: terör örgütünün silah bırakma sürecini değerlendirdi. Süreci nihayete erdirecek yasanın meclise sunulması gerektiğini vurguladı.
1: Bütün siyasi partilerin desteğiyle, mecliste olan ya da olmayan siyasi partilerin desteğiyle terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak ve terörsüz bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar pek çok adım atıldı ama gelinen aşama artık yeni bir aşamadır. Burada bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeminde CHP'de yaşanan yönetim krizi vardı.
1: CHP Genel Başkanı yine Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımızın bugünkü konuşmasına dönük bir şeyler söylemiş. Fakat mesele şundan ibarettir. Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. CHP'de ciddi bir yönetim sorunu vardı. Biz bunu o zaman da ifade ettik. Şimdi bizim üzerimizden kendi yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin.
0: Ömer Çelik hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır için de başsağlığı diledi.
1: Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sanat camiamızın, milletimizin başı sağ olsun.
2: CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlatılan arınma süreci devam ediyor. Hakkında iddianame hazırlanan tüm belediye başkanlarına yönelik özel bir inceleme kurulu oluşturulduğu öne sürülüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Hazırlanacak o raporların yeni ihraçları gündeme getirebileceği konuşuluyor. CHP merkezi ise şu sıra teyakkuzda. İçeriden bilgi sızdırıldığı iddia ediliyor. Yani köstebek alarmı verilmiş durumda.
3: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
4: Arkadaşlar, bu kıyametin bir an önce kopması için cehennemin kapılarını açıyorlar. O cehennemin ateşi bizi yaksın, biz kaçalım diye. Dün yapılan budur yani.
5: CHP'de arınma belediyelere kadar ulaştı. Belediye başkanları, milletvekilleri ve il başkanlarının ihraçlarının ardından bu kez hakkında iddianame hazırlanan belediye başkanlarını incelemek için özel bir kurul oluşturuldu.
6: Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar? Bakın en son mutlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar hepsi bir şekilde yazılıyor. Hepsini verdik disiplin kuruluna. Kusura bakmayın dedi. Gidin aklanın gelin.
4: Atanmış arkadaşlar bu partiye pis diyorlar. Arkadaşlara hırsız diyorlar. Bilmem ne diyorlar, arınacağız diyorlar. Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Yani bunu mu yapmaya geldiniz? İnşallah mahkemeyle dönecekler. Tedbir taleplerine başvuracağız. Önce YDK'ya başvuracağız.
5: Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından oluşturulan kurul, belediyelerdeki mali hareketlilik ve şüpheli işlemleri mercek altına alacak, yolsuzluk dosyalarındaki itirafçı beyanları, belgeler ve savunmalarda incelenecek. Hazırlanan raporlarla yeni ihraçların gelmesi bekleniyor.
6: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez. Para pul işine girenleri bu partiden tutmayacağım. Kusura bakmayın dedi. Gidin aklanın gelin.
5: CHP'de ihraçlar devam ederken Özgür Özel ve ekibi de yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor. Özel Temmuz ayını işaret ederek 26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Böyle bir risk var dedi. Bu riski alan alır, biz almıyoruz, tedbirimizi alıyoruz diyerek yakında yeni partilerini ilan edeceklerini ima etti.
4: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
7: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
4: Olabilir. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Hı hı. Ha, o partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yaptık.
5: CHP'de kurultay tartışmaları sürerken iddiaya göre Kılıçdaroğlu ekibinde köstebek alarmı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun göreve geldikten sonra Özel'in yakın koruma ekibiyle devam ettiği söyleniyor. O ekipten bazı görevlilerin Özel'e bilgi sızdırdığı gerekçesiyle değiştirilmek istendi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun avukatının devreye girmesiyle bu talebin geri

0: çekildiği iddia edildi. Genel merkezde yaşandığı iddia edilen köstebek krizi ayrıca Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında çatlak olduğu tartışmasını başlattı. CHP'de bir yandan da fezleke trafiği yaşanıyor. Aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da olduğu 8 CHP'li vekilin dokunulmazlık fezlekeleri meclise gönderildi.
1: Efendim akşam gazetesine bakacağız. Bakalım akşam gazetesinden hangi haberler var bugün? Sürmanşetlerde Gazi koşusunun 100. yarışı 22 Safkan Tay'ın katılımıyla bugün yapılacak büyük ödül 50 milyon TL diyor. Yanında bir spor haberi var. Uruguay Muslera'nın yediği hatalı golle İspanya'ya 1-0 yenilerek Dünya Kupası'ndan elendi. Uruguay yıkan hata başlığıyla sürmanşetlerde yer almış bu haber. Yenilenmiş ürüne artık televizyonlar da dahil diyor. Yenilenmiş ürün kategorisine cep telefonu, tablet, akıllı saat ve modemin yanı sıra TV'ler de eklendi. 14 gün gerekçe göstermeksizin iade hakkı tanındı diyor. Yenilenmiş her ürünün dijital sicil kaydı olacak demiş. Ve manşete bakalım. Titanic'in 3. sınıfı gibi. AB binasında kıdemsizlere klima yok. AB komisyonu binanın ilk 7 katındaki kıdemsiz çalışanlara Titanik'teki 3. sınıf göçmenler gibi muameleyi reva gördü. Aşırı yüklenme gerekçesiyle klimalar kapatıldı. AB komisyonu Brüksel'deki merkez binası personele gönderilen mesajda 1 ila 7. katlar arasındaki soğutma sisteminin aşırı yüklenme sonrası zorunlu olarak devre dışı bırakıldığı bildirildi. Politico'ya konuşan yetkililer sanki feodalizm gibi utanç verici bir uygulama yorumunu yaptı. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü önceki gün hava sıcaklığını 35.3 derece olduğunu bildirmişti diyor. Titanik'in 3. sınıfı gibi başlığıyla akşam gazetesi manşetlerinde bu haber yer almış. Hemen altında Çin'de büyük yolsuzluk temizliği. Çin'de yolsuzluk suçlamalarıyla 6 general yasama meclisinden ihraç edildi. Çin Devlet Ajansı yolsuzlukla suçlananlar arasında eski finansal düzenleyici kurum başkanı olduğunu duyurdu. Ve devlet başkanı Xi Jinping'in çocukluk arkadaşı Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısının da 6 ay önce yolsuzluk soruşturması açıldığı haberi yer almış akşamda. Kreşlerin denetimi MEB'de diye bir başlık var. Mahalli idareler tarafından açılan kreş ve gündüz bakım evlerinin eğitim programlarını MEB denetleyecek. Eksiklikler için bir ay süre tanınacak. YKS'de iki soruya inceleme başlığı var. Üniversite sınavının AYT kitapçığındaki Edebiyat testinin 20. sorusuyla matematik testinin 23. sorusu incelemeye alınmış. Konuyla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtiliyor. Bir ilginç başlık var. 1121 kilometre ile radara yakalandı. Mahkeme cezayı iptal etti diyor. 1221 kilometre hızla radara yakalandığı gerekçesiyle 30.000 TL'lik ceza kesilen Yakup Yeter, uçak bile 900 kilometre ile uçuyor diyerek mahkemeye gitmiş. Mahkeme ise cezayı iptal etmiş. Akşam gazetesinin bugünkü haberine göre efendim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin tarihinde ilk kez hayata geçireceği kiralık sosyal konut uygulaması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Dairelerin Eylül ayında ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak anılan 500 bin konut projesi ile ilgili de konuştu. İlk anahtar teslim tarihi için bakın ne zaman verdi.
0: TOKİ tarihinde ilk kez kiralık sosyal konut dönemini başlattı. Bir yandan da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 500 bin konutluk projede sona yaklaşıldı.
2: Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini başlattık. 100 yılın konut projesi.
0: İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konutların ilk etabı bu yıl ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
2: Eylül ayında da ilk kiralık konutlarımızı

0: vatandaşımıza teslim edeceğiz. Yani bu Eylül'de.
1: Projeden öncelikli olarak dar gelirli olanlar, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşümden dolayı evini boşaltanlar yararlanacak.
2: Ağustos ayında müracaatlar alınacak. Burada da özel kontenjanlar olacak ve kura sistemiyle bu kiracılar belirlenecek.
3: Mega kentte inşa edilecek daireler 1+1, 2+1 ve 3+1 olacak. Hak sahipleri ise kura yöntemiyle belirlenecek. Başvuru yapabilmek için adayların üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması ve belirlenen hane halkı gelir sınırını aşmaması şartı aranacak.
2: Konutların tamamı bitmiş ve yapılmış durumda. Ataşehir ve Başakşehir bölgesinde bu TOKİ konutları kiralama yapacak.
1: İlk olarak hak sahibiyle 3 yıllık bir kira sözleşmesi imzalanacak. Diyelim ki o sürenin sonunda evde oturan hak sahibi aranan şartları yerine getirmeye devam ediyor. İşte 3 yıl sonra o hak sahibiyle tekrar sözleşme yenilenecek. Ama eğer yerine getirmiyorsa o ev başka bir hak sahibine tahsis edilecek.
3: Projeyle birlikte İstanbul'da kira fiyatlarının dengelenmesi ve piyasadaki fahiş artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
0: Bu projeyle ilk kez kira fiyatlarının aslında dengelenmesinde çok önemli görüyoruz.
2: Piyasa değerinin çok altında olacak. Örnek 25 bin liralık bir kiralık daire TOKİ tarafından ortalama 10-12 bin TL'ye kiraya verilecek.
3: Öte yandan 500 bin sosyal konut projesinde ilk anahtar teslimlerinin 2027 yılı Mart ayında başlaması planlanıyor. Konutlar 1+1 ve 2+1 tipinde yatay mimari anlayışıyla ve geleneksel dokuya uygun olarak inşa ediliyor.
4: Ticaret Bakanlığı perakende sektörüne yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren yeni bir taslak hazırladı. Düzenlemeyle son yıllarda yaygınlaşan tekstil alışveriş festivalleri ilk kez yasal çerçeveye alınacak. Bu sayede düzenlenecek festivaller çevreye zarar vermeyecek.
5: Alışveriş festivallerinde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı son yıllarda sayıları hızla artan alışveriş festivalleri için yeni kuralları devreye almaya hazırlanıyor. Hazırlanan taslakla birlikte festivaller ilk kez yasal bir çerçeveye kavuşacak. Organizatörlerin etkinlikten en az 2 ay önce izin alması gerekecek.
6: Herkesin haberi yok bence. Çünkü ben de 2 gün önce öğrendim. Güzel bir şey.
5: Kurallara aykırı şekilde düzenlenen festivallerse valilik kararıyla durdurulabilecek. Böylece sektörde daha sıkı denetime gidilmiş olacak. Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri yerel esnafı korumaya yönelik maddeler. Festivale katılan işletmelerin en az %20'sinin etkinliğin düzenlendiği bölgede faaliyet göstermesi gerekecek.
7: Çok daha uygun aldık. Neredeyse %100 daha uygun aldık.
5: Böylece yerel ticaret desteklenecek ve bölge esnafı daha fazla pay alacak. Taslakta yerli üretimi destekleyecek yeni uygulamalar da yer alıyor. Zincir mağazalarda belirli ürün grupları için ayrılan raf alanlarında yerli ürünlere öncelik verilecek.
4: Efendim, İstanbul'da taksi bulmak da taksiye binmek de yıllardır tam bir karmaşaya dönüşmüş durumda. Değişim saati geldi, o yöne gitmiyorum, yol trafiğe kapalı bahaneleri artık tarih oluyor. Esnaf odasının devreye aldığı tam dijital Singapur modeliyle İstanbul taksileri tek bir merkezden dijital olarak yönetilecek.
8: Yolcu seçme, kısa mesafe ve yüksek ücret. Artık bahaneler rafa kalkıyor.
9: Bambaşka bir taksicilik sistemi geliyor.
8: İstanbul'un kronikleşen taksi sorununa çare olacak sistemin adı Singapur modeli.
9: Müşterimiz daha konforlu, daha denetlenebilir, daha hızlı şekilde taksi bulacak. Taksi esnafımız daha az yorulacak, daha az kilometreyle daha fazla para kazanacak ve güzel bir ekosistem kurulacak.
4: Yakında İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan taksiler için Singapur modeli sayesinde artık yolda çevirdiğiniz taksilere bile puan verebileceksiniz.
10: Uygulamanın iyi olabileceğini düşünüyoruz çünkü başkana da güveniyoruz.
11: Yani çok doğru buluyorum. Güzel bir uygulama olacak inşallah. Bütün taksici esnafına, arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
12: Uygun komisyon aldığından dolayı hem taksi duraklarını ayakta tutacağına
10: Onun yanı sıra az komisyondan insanların ve taksicilerin bunu tercih edeceğine kesinlikle inanıyorum ve güveniyorum.
8: Sistem tüm taksileri ortak bir dijital ağ üzerinden yönetecek. Yolcu talepleri merkezi sistemde toplanacak. En yakın taksi otomatik olarak yönlendirilecek.
9: Yıllık 62 milyon litre yakıt tasarrufu vaat ediyor sistem. 1,5 milyon metreküp karbon emisyonundan avantajımız olacak. Saatte de 25 bin tane aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor. Araçta QR kodumuz olacak. Bu QR kodlarla yoldan da taksiye binseniz yorum yapabileceksiniz, puanlama yapabileceksiniz. Çünkü öyle bir sistemi kurguladık ki taksinin konumuyla sizin konumunuz eşleşiyorsa size yorum yapma fırsatı verecek sistem. Çünkü yoldan geçen plakaya da yorum yapma imkanı vermeyecek. Tamamen araca bindiğinizi sistem görecek.
8: Yolcusunu bırakan taksici yeni müşteri almak için trafikte dolaşmak zorunda kalmayacak. Böylece hem bekleme sürelerinin hem de boş şekilde gidilen kilometrelerin azaltılması hedefleniyor.
9: Basic yaş almış abilerimiz için de bir uygulamada bölümümüz var. Orada ben babamın cep telefonuna uygulamanın konum bilgisini okeylediğim zaman tek tuşla babam istediği konuma taksi çağırabilecek pozisyonda, ben onun yolculuğunu kontrol edebilecek durumdayım. Ne kadar ödedi, nereden nereye gitti hepsini görebilecek konumdayız. Dünyada kolay kolay örneği olmayan ve Türkiye'de kesinlikle böyle örneği olmayan bir uygulama.
4: 2. el telefon ve tablet alım satımında yeni bir dönem başlıyor. Merdiven altı yenileme işlemlerine karşı yeni kurallar geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle yenilenmiş ürünler artık kayıt altına alınacak. Vatandaş bu sayede daha güvenli alışveriş yapabilecek.
5: Cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazların ikinci el piyasasında vatandaşların mağdur olmasını engellemek için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Resmi gazetede yayınlanan yeni, yenilenmiş ürünler hakkında yönetmelikle merdiven altı yenileme işlemlerine son veriliyor. 1 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olacak kurallar, hem bütçesine uygun yenilenmiş cihaz almak isteyen vatandaşın hakkını koruyacak, hem de piyasaya güven getirecek. Yeni dönemde bir cihazın yenilenip tekrar satılabilmesi için bakanlığın kurduğu yenilenmiş ürün bilgi sistemi, yani UBİS'e kaydedilmesi şart olacak. Vatandaşın aldatılmaması için bu ürünlerin ambalajında, etiketinde ve ilanlarında çok net bir şekilde yenilenmiş ürün ibaresi ve bu işlemi yapan merkezin bilgileri yer alacak. Ayrıca mağazalarda aynı model ikinci el telefonlar arasında fiyat farkı varsa satıcı bu farkın nedenini vatandaşa açıkça göstermek zorunda olacak. Satılan her yenilenmiş cihazın yanında Türkçe kullanma kılavuzu verilmesi de zorunlu hale gelecek. Eski telefonunu yenileme merkezine veya yetkili bayisine satmak isteyen vatandaşlar artık haftalarca beklemeyecek. Cihaz satıcıya teslim edildikten sonra en geç 3 iş günü içinde telefonun fiyat değeri belirlenecek ve vatandaştan onay istenecek. Böylece bugün git yarın gel dönemi kapanacak.
4: Efendim, Yeni Şafak gazetesine bakalım. Hangi haberler var bugün gazetede? Sürmanşetlerde AK Parti bir Türkiye kitabı, herkese sayfa var başlığı atılmış. Başkan Erdoğan AK Parti'nin Sapanca'daki istişare ve değerlendirme toplantısında 25 yaşındaki partiyi kitaba benzetti diyor. AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Yolumuz birdir, istikametimiz birdir, hedefimiz, gayemiz, menzilimiz birdir. O yolda, o istikametimiz, o menzile yürümek isteyen herkesle yol yürürüz dedi ve aynı zamanda başörtüsü bu toprakların normalidir ifadelerini kullandı. Başörtülülere yönelik son zamanlarda yaşanan hakaretlere tepki göstererek şu yorumu yaptı. Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Şunu anlamayanların anlaması gerekir. Yaşmağı, yazması, tülbendi, çarşafı, özellikle örtmesi, ehramı ve diğerleriyle başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal kalacaktır dedi. Bu ifadeleri de Yeni Şafak'ta sürmanşetleri süslüyor. Manşette ise ekonomiyi faizciden kurtaracak 6 adım başlığı var. 6 madde sıralanmış. 1. madde bireysel döviz kazancından neden vergi alınmıyor? 2. madde akaryakıtta ÖTV sıfırlansın, KDV düşürülsün. 3. madde Asya ithalatına %40'lık ek tarife duvarı. 4. faiz gelirine %30 stopaj getirilmeli. 5. madde gıda enflasyonuna Cumhur reyonu 6. maddede de sanayi temelli makroekonomi öncelenmeli diyor. Eğer bu 6 adım uygulanırsa Türk lirası güven kazanacak, döviz yükselmeyecek, faiz baskısı azalacak, devlet daha ucuza borç

0: başlanacak. Fabrikaların üretimi güçlenecek, işsizlik düşecek, enflasyon hızla gerileyecek, cari açık azalacak. Hazineye 10 milyarlarca dolarlık ek gelire kavuşacak ve Türkiye ekonomisi 6 ayda sağlam bir dengeye ulaşacak şeklinde 6 madde sıralanmış ve Yeni Şafak'ta manşetleri bugün süsleyen haber olmuş. İstanbul'daki özel bir okulda cinsiyet değiştiren erkek İngilizce öğretmenin derslere girmeye devam etmesi infiale yol açmıştı. Olayın ortaya çıkması üzerine hem o kişi hem de okul müdürünün görevine son verildi.
1: Cinsiyet değiştiren öğretmen ve müdürün görevlerine son verildi.
2: Cinsiyet ameliyatını gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız bunun yankıları çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal boyutu çok farklı.
1: Sarıyer'deki özel bir ortaokulda görevli İngilizce öğretmeni İstanbul 36. Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini kadın olarak değiştirdi. İsmini de Zoe Lila yaptı. Okul yönetimi ise aileler için korsan bir seminer düzenledi. Cinsel kimlik gelişimi anlatıldı. Bu durum kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.
3: Hepimizin bir kültürel değerleri ve normları var. Ve okulların da ev içerisindeki aile değerlerini kurum içerisinde devam ettirmesini biz bekleriz.
4: Çünkü bir eğitmen olarak eğitmensiniz ve çocuklara örnek oluyorsunuz. Çocuklarımın da güzel örnekler almasını isterim.
5: Ya öğretmen başta şeydir çocuk için, onu örnek alıp bu şeyde hani tetikler yani çocukları, ben öyle düşünüyorum.
6: Yani çocukları etkiliyorsa bence öğretmen olmaması lazım yani, öyle düşünüyorum. Sonuçta çocuk daha çok küçük ve hani her şeye heves duyabilir.
1: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturmanın başlatıldığı olayla ilgili gelişme yaşandı.
7: A Haber'in sık sık gündeme taşıdığı olay sonrası okul yönetiminin cinsiyet değiştiren öğretmenin sözleşmesini yenilemediği ve okul müdürünün de iş akdinin feshedildiği öğrenildi.
6: Yani öğretmenler bakıldığı zaman topluma örnek olan bireyler. Bizler de onları örnek alıyoruz. Tabii ki çocuklarımız da. Bunun bu şekilde cinsiyet değiştirerek toplumu olumsuz yönde aile yapısını sarsacak şekilde ilerlemesini onaylamıyorum.
4: Böyle bir durumda karşılaşmak istemem açıkçası. Ben de olumsuz derdim yani.
0: Gaziantep'te karne günü grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönül Alan yaşam savaşını kaybetti. Efendim 18 yaşındaki katil zanlısı ise tutuklandı.
8: Akran şiddeti bir genci hayattan kopardı. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesindeki Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi'nde okuyan iki grup karne dağıtım töreninin ardından gittikleri Vadi Park'ta bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 12. sınıf öğrencisi Halil A, 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönül Alan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Gönül Alan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Çağlar Gönül Alan, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Gözaltına alınan 18 yaşındaki katil zanlısı Halil A, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
0: Kadın müşterilere canım, balım, bekar mısın diye asılan restoran müdürü tazminatsız kovuldu. Müdür ise konuyu mahkemeye taşıdı. Yıllar süren davada son noktayı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi koydu. Yargıtay İş Mahkemesi'nin kararını onayarak emsal bir karara imza attı.
1: Samimiyeti farklı bir noktaya taşıdı. Sözleriyle kadınları adeta taciz etti. Tazminatsız kapı önüne koyulunca soluğu mahkemede aldı. Konu Yargıtay'a kadar uzandı. Yargıtay da emsal bir karara imza atarak işvereni haklı buldu. İddiaya göre bir restoranda müdür olarak çalışan kişi hem kadın müşterilerine hem de çalışma arkadaşlarına karşı samimiyetin ötesinde bir tutum sergiliyordu. Canım, balım, aşkım gibi sözlerle çalışma arkadaşlarına hitap eden müdür, kendi eliyle içecek içirecek kadar ileriye gidiyordu. Hatta çalışanların yakınları restorana geldiğinde

0: Son sözü ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi. Yıllar süren davada son noktayı koyan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Mahkemesi'nin kararını onayarak emsal bir karara imza attı.
1: İstanbul Avcılar'da bir köpeğe dakikalarca şiddet uygulandı. O anlar cep telefonun kamerasına yansırken saldırganın yakalanması içinse bir çalışma başlatıldı.
0: Gezdirdiği köpeğini dakikalarca darp etti. İstanbul Avcılar sahilinde bir kişi yanında gezdirdiği köpeğine vurmaya başladı. Köpeğe peş peşe vuran şüpheli daha sonra hayvanı kayalık alana götürerek şiddete devam etti. O anlarsa çevredekilerin cep telefonuna yansıdı. Saldırgan adam bir süre sonra köpeğiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerin ardından köpeğe şiddet uygulayan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal üretimi desteklemek ve küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nde ilk teslimat süreci başladı. İlk aşamada 280 üreticiye 100'er adet damızlık teslim edilecek.
2: Üreticiye milyonluk sürü desteği sağlayacak olan Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nde teslimat başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği projede ilk etap hak sahibi olan besiciler açıklandı.
3: Aldığımız başvuruları bakanlığımıza ulaştırdık. Bakanlığımız çeşitli kriterleri göz önünde bulundurarak bir değerlendirme süzgecinden geçirdi. Değerlendirmenin akabinde asil ve yedek faydalanıcılar belirlendi ve bunlar ilan edildi. Bundan sonraki süreçte asil sıralı bir şekilde asil faydalanıcılar sırasıyla TİGEM'lerden hayvanlarını teslim alacaklar.
2: İlk aşamada 280 besiciye 100'er baş damızlık küçükbaş hayvan teslim edilecek. Toplam sayının 3 yıl içerisinde 150 bine çıkması hedefleniyor.
4: İlk etapta hak sahiplerine teslim edilecek damızlık sürülerin değeri ırkına göre 1 milyon 212 bin lira ile 2 milyon 828 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.
3: Sayısal anlamda baktığımızda ise toplam 100 tane küçükbaş hayvanı teslim edeceğiz yetiştiricilerimize. Bu 100 hayvanın 95'i dişi, 5'i erkek olacak.
2: Peşin ya da kredili alımlarda hayvan bedelinin en geç 20 gün içinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesaplarına yatırılması şartı bulunuyor.
4: Ödemesini gerçekleştiren üretici en geç 35 gün içerisinde hayvanlarını belirlenen TİGEM işletmesinden teslim alabilecek.
1: Tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle Mardin yaz aylarında en çok ilgi gören turizm noktalarından biri haline geldi. Yerli ve yabancı turistler kentin tarihi mekanlarını gezerken yöresel lezzetlerini de deneyimliyor.
2: Tarihi kent Mardin'de turizm hareketliliği yaşanıyor. Dinlerin ve dillerin buluştuğu yer olarak nitelendirilen şehir, yazın gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.
5: Güzel Mardin'e hayran kaldık. Gerçekten birçok medeniyetinizi burada görüyor olmak bizi büyüledi.
6: Ben Mardin'i çok sevdim. Büyülüyor insanı yani tarihiyle, her şeyiyle.
7: Burası Mezopotamya'nın kalbi, Güneydoğu'nun incisi Mardin. Taşın, toprağın kalbi burası ve son yıllarda artık Mardin'de başka bir hava var çünkü binlerce turist ağırlıyor Mardin ve buraya gelen turistler bir yandan tarihi mekanları dolaşıyor, diğer yandan ise yöresel yemekleri yiyor, bölge esnafına katkı sağlıyor.
5: Buraya bayıldık. Birçok yeri geldik. Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'dan. Bugün de Mardin'deyiz. Çok güzel. Tarihi yerleri çok güzel. Herkesin

0: vermesini tavsiye ederim.
1: Camileri, medreseleri, kiliseleri ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle göz kamaştıran kent, son yılların en popüler rotalarından biri haline geldi.
2: İnanın biz İzmir'deyiz, deniz turizmi var, tamam eyvallah, deniz var, işte her şey çok güzel ama Mardin'in gerçekten o havası, o medeniyetler kültürü dedikleri olay, yemek, içmek, ne bileyim yani biz çok farklı olduk burada. Çok güzel havası var, çok ambiyansı güzel.
3: Her insanın gelmesi gereken bir yer. Mesela Çanakkale'ye gittiğimiz gibi Mardin'e de gelmemiz gerekiyor yani. Mardin olsun, Antep olsun, Diyarbakır olsun.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin de etkisiyle bölgede turizm hareketliliği arttı.
4: Doğu kısmı yani, turizme inanılmaz derece rağbet var. Terörün bitmesini yani... Bittiğini gördüğümüz için biz de geldik bu taraflara. Çok güzel yerler keşfediyoruz. Çok güzel yerler görüyoruz. Meğersem yıllarca biz buraya gelmemekle hata yapmışız.
5: Millet bu tarafın güzelliklerini, doğasını, tabiatını bilmiyorlardı. Çünkü gelemiyorlardı. Ondan dolayı artık vatandaş şu an gerçekten Güneydoğu'nun Munzur Şahin'e kadar, Diyarbakır'ın o güzel surlarına kadar, Mardin'imizin o güzel kalelerine kadar her yeri gezebiliyoruz rahat rahat, çok şükür.
6: Hatay'da 11,2 kilometrelik Türkiye'nin en büyük atık su tüneli inşa ediliyor. Hem tünel hem de yapılacak arıtma tesisi sayesinde Asi Nehri'ndeki kirlilik önlenecek, taşkın riski azaltılacak.
7: Bütün bu konutlardan gelen atık sular bir merkezde toplanıp Türkiye'nin en büyük tünelinden geçip ileri bir biyolojik arıtmayla beraber temizlendikten sonra deşarj parametrelerine uygun Asi Nehri'ne verilmiş olacak.
8: Asi Nehri'ndeki kirlilik önlenecek, taşkın riski ortadan kaldırılacak. Hatay'a Türkiye'nin en büyük atık su tüneli yapılıyor.
9: 6 Şubat Aslı felaketi sonrasında Hatay ayağa kalktı, kalkmaya da devam ediyor. Bir taraftan hayat normalleşirken bir taraftan da devasa projeler tek tek hayata geçiyor.
7: Bulunmuş olduğumuz tünel Türkiye'nin en büyük atık su tünelidir. Toplam uzunluğu 11.2 kilometre olan bu tünelimizin dış çapı 5.6 metre, iç çapı da yani şu anda içinde bulunduğumuz alan da 4.3 metredir.
8: Bölgede atık su tüneliyle birlikte arıtma tesisi de inşa ediliyor.
7: Günlük burada 180 bin metreküpün su geçeceğini öngörüyoruz.
9: Şehrin pis suyu yani atık suyu işte bu tünel içerisinde toplanacak ve ardından da arıtma tesisinde arıtılacak, temizlenecek. Sonrasında ise burada arıtılan su tarımsal faaliyetlerde kullanılacak. Böylelikle Asi Nehri'ndeki koku ortadan kalkacak ve çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak.
7: Bu atık su arıtma tüneli ve devamındaki ileri biyolojik arıtma tesisiyle birlikte arıtılmış olan su daha sonra Asi Nehri'ne verilecek ve Asi Nehri'nden de o manada tarımsal sulama amaçlı kullanılacak.
8: Tünelin bu yıl, arıtma tesisinin ise gelecek sene tamamlanması planlanıyor. Proje sayesinde bölgedeki taşkın riski de azaltılacak.
7: Şehrimiz özlenen ve aynı zamanda hayal edilen altyapısıyla beraber işler bir halde insanlarımızın mutlulukla, huzurla, güzellikle yaşadığı tarımsal toprakların temiz suyla beslendiği bir ortam olacak.
6: Efendim.
10: A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi. Çin, 2025 yılı genelinde

0: 735 milyar dolar cari fazla vermişti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
1: Reklam.

0: Radyo.com.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Çidini tarım uzmanlarının da yakından takip ettiği öğrenildi.
6: Çok şaşırdık. Çok güzel buğdayımız var. Bu sene bereketli yağmurlu geçti.

hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 8'e gelmek üzere. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Sapanca'daki 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, AK Parti Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var dedi. Tesettürlü kadınlara yönelik saldırılara tepki gösteren Erdoğan, başörtüsü bu toprakların normalidir ifadesini kullandı ve Erdoğan'ın dikkat çeken başka mesajları da vardı.

0: bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir. Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, ön sözü vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır.
1: Tarihi mesajlar verdi. Her cümlesi can kulağıyla dinlendi.
0: Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var.
1: AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sakarya'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantıda konuştu, mesajları netti. Son dönemde artan başörtülü kadınlara yönelik saldırılara değindi.
0: Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır.
1: Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını söyledi.
0: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Bizim arzumuz ve umudumuz şudur: CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
1: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan çalışmaları 86 milyon için yaptıklarını bir kez daha vurguladı.
0: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Koltuk kavgası değil, hizmeti.
2: Efendim, AK Parti'nin Sakarya'da başlayan kampına 25. yıla özel hazırlanan AK Parti şarkısı damgasını vurdu. Erdoğan tarihi mesajlar verdiği konuşmasını yapmak üzere kürsüye yürürken salonda yankılanan şarkı büyük beğeni topladı. İşte AK Parti Sapanca kampının ilk gününden izlenimler.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'da gerçekleştirilen 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı. Çeyrek asırlık destan temasıyla gerçekleştirilen kampta, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına yönelik mesajlar ve yeni dönem yol haritası masaya yatırılıyor.
1: 14 Ağustos 2001'de başlayan yolculuğumuz artık çeyrek asrı geride bırakıyor. Çeyrek asırdır. Önce Cenab-ı Allah'ın yardımı, sonra kaderimizi kaderiyle bütünleştirdiğimiz aziz milletimizin desteğiyle Türkiye'ye hizmet ediyoruz.
0: Kampın açılış konuşmasını yapan Başkan Erdoğan'ı salonda büyük bir sürpriz bekliyordu. Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiğinde salon 25. yıla özel hazırlanan bu şarkıyla yankılandı.

0: Başkan Erdoğan'ın çeyrek asırlık siyasi yolculuğuna ithafen hazırlanan Büyük Başkan Erdoğan adlı şarkı aynı zamanda AK Parti'nin de yeni şarkısı oldu.
1: Kampta Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasından hemen önce AK Parti'nin yeni şarkısı duyuldu. Efsane Başkan Recep Tayyip Erdoğan isimli şarkı katılımcılar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
2: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
0: Şarkının sözleri AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından yazıldı. Eseri sanatçı Ceyhun Çelik seslendirdi. AK Parti'nin 25. yıl vizyonunu yansıtan video, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde geçen çeyrek asırda Türkiye'nin nasıl çağ atladığını da gözler önüne serdi.
2: Çeyrek

0: görüntü milyonlar tarafından ilgiyle izlendi.
1: Has a deeply loyal following behind him. Its name is the AK Party. And they have written a 25-year epic in the history of a nation.
2: Efendim, Başkan Erdoğan her fırsatta 85 milyonun tüm ferdinin eşit olduğuna vurgu yapıyor. Farklılıklarımız zenginliğimizdir anlayışı Türkiye'deki inanç grupları tarafından takdir topluyor. İstanbul'daki Ermeni Kilisesi din görevlisi Tavik Teotik Çetinkaya Başkan Erdoğan'dan övgüyle söz etti.
3: Buranın bir halkıyız, bir ferdiyiz. Bizlere eşit davranılıyor. Bunun bir tersini biz hiçbir zaman da görmedik. Ne zaman da bir ricamız olsa o ricanın en çoğunu yapıyorlar, sağ olsunlar.
4: Övgüler düzdü. Erdoğan bize Osmanlı'yı hatırlatıyor dedi.
3: Gerçekten o Osmanlı'daki tebaayı yaşatıyor kendisi. Ve hiçbir zaman da o ayrımcılığı hissetmiyoruz biz burada.
4: Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi din görevlisi Tavik Teotik Çetinkaya, Türkiye'de asırlardır farklı inançların barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığını ifade etti. Başkan Erdoğan dönemine vurgu yaptı.
3: Kadim halklar yan yanalar, kardeşlik içinde yaşıyorlar, hoşgörü altındayız hepimizde. Ve Sayın Beyefendinin iktidarıyla bu daha da zirveye ulaştı. Beyefendinin iktidarındaki Rab bereketlesin. Hem onu hem de iktidarı daim olsun.
4: Çetinkaya Erdoğan'ın kendilerine verdiği değeri her fırsatta hissettiklerini belirtti. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde en iyi şekilde ağırlandığına dikkati çekti.
3: Her şey çok iyi organize edilmişti. Bütün dünya bunu gördü. Ve eminiz ki takdir ediyorlar. Aksini iddia edecek kimseyi de sanmıyoruz ki çıkabilecek bu.
4: Rahip Çetinkaya, farklı inançların bir arada yaşamasının Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğunu vurguladı.
3: Kilise ve cami yan yana, hemen arkamızda sinagog var, Rum Kilisesi var. Ve bundan hiçbirimizde bir rahatsızlık hissetmiyoruz. Çanın hemen ardından ezan sesi duyuluyor ya da tam tersi oluyor. Ezan okunuyor, çanlar vuruluyor. Beraberce aynı Yaradan'a dualarımızı sunuyoruz, tapınıyoruz. Belki yollar ayrı ama gidilen nokta bir. Onun için de tekrar diyeceğim. Herkes burada kardeşlik içinde ve sevgiyle yaşıyor. Bizler de bundan çok çok mutluyuz.
2: Efendim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket mutlak butlan sonrası yaşananların oy kaybı olarak döndüğünü ortaya koydu. CHP kurmayları oy oranında %7'ye ulaşan kayıp yaşandığına dikkat çekti. AK Parti'nin ise yükselişe geçtiği vurgulandı.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
0: İhraçlar, istifalar, krizler ve ortaya çıkan iki başlı yönetim.
5: Ulu Çınar'ın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
0: CHP'de mutlak butlan sonrası kriz devam ediyor. Parti içi bitmeyen kavga seçmen nezdinde güven kaybına neden oldu. Öyle ki CHP Genel Merkezi tarafından yaptırılan ilk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre 21 Mayıs'tan sonra CHP'nin oy oranındaki düşüş %7'yi buldu. CHP kurmayları partinin genel oy oranının %24-25 seviyesine gerilediğini ifade etti. Kurmaylar, Özgür Özel'in yeni parti kurması durumunda yaşanacak muhtemel bir bölünme durumundaysa CHP'nin %13-14'lere gerileyebileceğini, Özel cephesinin de %16-17'yi bulabileceğini ifade etti.
6: Temmuz'da bir şeyler göreceğiz gibi.
7: Tabii yani teknik olarak, yani gizemli bir şey de söylemiyorum. Teknik olarak hazırlanıyoruz.
0: Bu tablo CHP seçmeninin iki ayrı parti arasında bölünmesi halinde iki tarafında mevcut potansiyelin altında kalacağı şeklinde yorumlandı. Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin ise birinci parti konumunda olduğu öğrenildi.

0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısını tekrarladı. Özel, kurultay 26 Temmuz'a kadar yapılmazsa CHP seçimlere giremeyebilir dedi. Özgür Özel yeni parti sinyali de verdi.
1: "26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu? Böyle bir risk var."
2: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kriz sürüyor.
1: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden yönetimine geleceğimizi düşünüyoruz hukuk yoluyla. Eğer bu olursa eyvallah. Olmazsa, yani bir yol bulamıyorsak, bir yol açmanın gerekliliğine de inanıyoruz."
2: Diyarbakır'da bazı temaslarda bulunan Özgür Özel, kurultay istediği tarihi açıkladı. Aksi takdirde CHP'nin seçimlere giremeyebileceğini savundu.
1: "26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu? Böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz."
2: Özel yeni parti sinyalini de bu sözlerle verdi.
1: "CHP'ye atanan yürüyüşünü bırak, gel benimle güreşe tutuş diyorsa onları orada bırakır yürümeye devam edelim. Başka bir çaresi yok."
0: Efendim, bu saatimizde Sabah gazetesine bakalım. Hangi haberler var Sabah gazetesinde? "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim" başlığı oldukça dikkat çekici. Sabah'taki Bugün haberde özel haber bu arada. 2024 seçimleri öncesi Özel'e 950 bin euro götürdüğünü, oğluyla da ağababaya 1 milyon euro gönderdiğini itiraf eden Muhittin Böcek gündemi sarsacak yeni bir ifade verdi. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, İmamoğlu'nun adaylık için 15 milyon euro rüşvet istediğini, 5 milyon euroyu havala yöntemiyle gönderdiğini itiraf etti. Antalya'da yeniden aday olmak isteyen Böcek, yüklü miktarda rüşvet istenince İmamoğlu'yla görüşmek üzere İstanbul'a gitti. 30 Kasım 2023'te Polat Bosporus Otel'de gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü. Böcek detayları şöyle anlattı. "İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığına hazırlanıyorum, paraya ihtiyacım var" dedi. "15 milyon euro vermemi istedi. Bir dostumdan 5 milyon euro istedim. Ödeme havala denilen sistemle yapıldı. Şifreli 100 TL isim ve telefon verdi. Bir zarfa koydu ve ödeme yapacağın kişiye ver" dedi. "İstenilen parayı kapalı çarşıda tahsil edeceklerini belirtti. İmamoğlu'na 17 Aralık'ta zarfı teslim ettim. 10 milyon euroyu da İmamoğlu tutuklandığı için ödeyemedim" diyor. Hırslarının kurbanı oldu denmiş. Böcek, İmamoğlu'nun öngörüsüz tek merkezden yönetme arzusu CHP'ye ve ülkeye zarar verdiği başlığıyla Bugün Sabah gazetesinde sürmanşetleri süsleyen haber olmuş. Manşette ise 25 yıldır gönlümüz kapımız herkese açık başlığı var. Başkan Erdoğan'ın sözleri bunlar. Millete hizmet niyetindeki herkese davette bulunan Başkan Erdoğan, AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var dedi. Şile'de gölge başkan itirafı diye bir başlık yer alıyor. Şile Belediyesi operasyonuna koordinatör Furkan Yapıcı'nın itirafları damgasına vurdu. Murat Ongun'un Şile'ye gönderdiği Ferhat Domurcuk rüşvet sisteminin kilit ismiydi. Oğuz Kaçmaz'sa Şile'de gölge başkan ilan edilmişti diyor. Sayfa 11'de haberin detaylarını bulabilirsiniz efendim. Sabah gazetesi haberlerinde bugün bunlar yer alıyordu. Ve Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ordusu Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nı vurdu. İran'da karşılık olarak ABD'nin Bahreyn ve Kuveyt'teki üslerini hedef aldı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine tehditlerini sürdürdü.
3: Mutabakat zaptı imzalandı ancak saldırılar durmadı. Hürmüz krizi ABD ile İran'ı bir kez daha karşı karşıya getirdi. ABD savaş uçakları İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın Mesen köyünü hedef aldı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, harekatın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarının karşılığı olduğunu duyurdu. Açıklamada ABD uçaklarının İran'ın askeri gözetleme altyapısını

0: iletişim sistemlerini, hava savunma mevzilerini, İHA depolama tesislerini ve kıyı radar üslerini vurduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanınan İran, petrol taşıyan gemilere düzenlediği İHA saldırısıyla bu yolu seçmedi ifadesi kullanıldı. Tahran yönetimi saldırıya cevap vermekte gecikmedi. ABD'nin Bahreyn'de Kuveyt'teki üslerini hedef aldı. Ancak İran'dan Bahreyn'e fırlatılan 9 insansız hava aracının düşürüldüğü açıklandı. Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini haber verdi. İran devrim muhafızları Hürmüz'de kuralları ihlal eden gemilere daha sert müdahale edileceğini, herhangi bir düşman saldırısına da ezici bir yanıt verileceğini duyurdu. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada herhangi bir ateşkes ihlalinin İslamabad Anlaşması'na aykırı olduğu, devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağı vurgulandı. Açıklamada bölgedeki ABD üsleri bugünlerde cehennem yaşayacak denildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'sa İran'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlayıp tehditlerini sürdürdü. Trump, "Hiç ders almayacakları çok muhtemel. Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebilir. Eğer bu olursa İran artık var olmayacak" ifadelerini kullandı.
1: Efendim, Gazze'de temel hizmetlerin yokluğu en çok da yeni doğan bebeklere etkiliyor. Deir el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bulunan jeneratörlerin çoğunun hizmet dışı olma sebebiyle havalandırma sistemi çalışmıyor. Artan sıcaklık ve yetersiz koşullar yaşam mücadelesi veren ufacık bebeklerin hayati riskini her geçen saat arttırıyor.
2: Elektrik yok, jeneratörler çalışmıyor. Yoğun bakım ünitelerinde havalandırmalar durdu. Gazze'deki her kesinti yeni doğan bebeklerin yaşam umudunu azaltıyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda çöken sağlık sistemi, ateşkese rağmen devam eden ablukanın gölgesinde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Gazze'deki sağlık kurumlarında en çok aranan temel ihtiyaçsa lüks haline gelen elektrik. Özellikle hastanelerde kullanımı hayati önem taşıyan jeneratörler enerjide tasarruf nedeniyle hizmet dışı. Bu durumda havalandırma sistemlerinin çalışmasını engelleyerek yeni doğan ünitesindeki Filistinli bebeklerin hayatını tehdit ediyor.
3: Bu ünitedeki klimaları çalıştıramadığımız için burası aşırı ısınıyor. Bu da çocukların hayatını tehdit ediyor. Klimalar çalışmadığı için burada çalışan sağlık personeli de çok zorlanıyor.
2: Gazze'nin merkezindeki Deir el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yalnızca küçük bir jeneratörle onlarca bebeği hayatta tutmaya çalışıyor.
3: Yeni doğan ünitesinin sıcaklığı 7-8 derece diğer ünitelerden daha yüksek. Bu nedenle burada klimaya ihtiyacımız var. Ama İsrail'in jeneratörlerin ve yedek parçaların girişine izin vermemesi nedeniyle klimaları çalıştıramıyoruz.
2: Ünitedeki sıcaklık artışları da bazı cihazların arızalanmasına sebep oluyor.
4: Burada sıcaklık çok yüksek. Ben bile bu sıcağa dayanamıyorum. Bu çocuk nasıl dayansın? İçmesi için sağdığım sütün bozulmasından bile korkuyorum.
1: Efendim, Avrupa son yılların en yakıcı sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Fransa'dan Almanya'ya kadar birçok ülkede 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklar can kayıplarına, altyapı hasarlarına ve günlük yaşamın aksamasına neden oldu. Yetkililer sıcak hava dalgasının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceği uyarısında bulunuyor.
0: Asfaltlar kabardı, trafik lambaları eridi. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Avrupa tarihi bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi. Rekor sıcaklıklar günlük yaşamı felç etmeye başladı. Kavurucu sıcaklardan en çok etkilenen ülkelerin başında Fransa geliyor. Başkent Paris ve çevresinde kırmızı alarm ilan edildi. Yüzün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi sıcak çarpması ve susuzluk nedeniyle hastanelere başvurdu. Serinlemek için nehirlere akın eden 70'ten fazla kişi ise boğularak yaşamını yitirdi.
4: Hava çok bunaltıcı, çok nemli. Hiç hareket etmesek bile terliyoruz. En ufak bir çabada bayılacak gibi hissediyoruz.
0: Paris'te yaşayanlar evlerini sıcaktan korumak için pencerelerini alüminyum folyoyla kapladı.
5: Dairemiz gerçekten çok sıcak. En üst katta oturuyoruz.
0: Rekor sıcaklıklar nedeniyle klima ve vantilatör stokları tükendi. Mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Halk yeni gelen ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı. Soğutucu cihazlar saniyeler içinde tükendi. Almanya'da da sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Orman yangını riski en üst seviyeye çıktı. Demir yollarındaki raylarda termal genişleme uyarısı yapıldı. Bazı tren seferleri gecikti, bazıları ise iptal edildi. Başkent Berlin'de ise sıcak hava dalgası sırasında halkı serinletmek için tazyikli su püskürtüldü. İnsanlar koşarak suya girdi, ortaya bu görüntüler çıktı. Sıcaklıkların artmasıyla Almanya'da sağlık sistemi de zorlanmaya başladı.
6: Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var. Yani şu anda sadece hastalıklarla değil, aynı zamanda sıcakla da savaşıyoruz.
0: Aşırı sıcaklıklar altyapıyı da vurdu. Tramvay hatlarındaki asfaltlar kabardı, raylarda hasar oluştu. Bazı yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Avrupa'nın bazı kentlerinde trafik lambaları bile sıcaklığa dayanamadı. Plastik sinyalizasyon direkleri ve muhafazaları deforme oldu. Asfaltlar erime noktasına geldi. Yollarda çatlamalar ve ciddi bozulmalar görüldü.
1: Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürüldüğü ortaya çıktı. Ancak cansız bedenine henüz ulaşılamadı. Soruşturmanın firari şüphelisi Umut Altaş, tutuklu bulunduğu ABD'de salı günü hakim karşısına çıkacak. Altaş, kendisiyle görüşen avukata Türkiye'ye iade edilmek istediğini, Gülistan'ın gömüldüğü yeri göstereceğini söyledi.
0: Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kayboldu. Akıbeti belli değildi. Faili meçhuller arasında yer alan dosyası 16 yıl sonra yeniden açıldı. Genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturmada aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. Bir de firari şüpheli vardı. Umut Altaş. Soruşturmanın kilit ismiydi. Gülistan'ı Mustafa Türkay Sonel'in oğlunun öldürdüğü iddia ediliyordu. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. ABD'de yakalanıp tutuklandı. Salı günü hakim karşısına çıkacak. Ancak öncesinde tutuklu bulunduğu gözetim merkezinde adı açıklanmayan bir avukatla görüştü. Avukat görüşme sonrası yaptığı açıklamada Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmek istediğini ve Gülistan'ın gömüldüğü yeri göstereceğini söyledi. Duruşmaya uzaktan bağlantıyla katılacak olan Altaş'ın iade sürecine ilişkin tutumunu netleştirmesi bekleniyor. Mahkeme kararı Gülistan Doku soruşturmasının uluslararası boyutunda önemli bir dönüm noktası olacak.
1: Takvim yaprakları 2006'yı gösteriyordu. Ankara'da ev sahibi olmak isteyen onlarca kişi kendilerine uygun gördükleri bir kooperatife girdiler. İddialara göre konut projesi için yaklaşık 400 milyon lira toplandı ama tüm bunları yapan kişi aslında bir dolandırıcıydı. Parayı alıp kaçtı. Gıyabında 200 yıl hapis cezası aldı. 12 yıldır firariydi. Sonunda polisin başarılı operasyonuyla yakayı ele verdi.
7: Kesinlikle sizin emanetinize ihanet olmaz. Ben sizin ev sahibi bize bir an önce yapıp erken olarak teslim edeceği vaadiyle bu işi yaptığını söyledi. Bizleri kandırdı.
4: Tam 20 yıl önce yüzlerce kişiyi ev sahibi yapma vaadiyle milyonlarca lira dolandırdığı 12 yıl boyunca kaçan şüpheli, ekiplerin dedektiflik romanlarına taş çıkartan bir operasyonuyla yakalandı.
7: Yapı inşaat izni, binası var, ruhsatı var, her türlü şeyi var. Aklımızın köşesinden bile geçmedi dolandırılacağımız.
4: İddiaya göre Feridun Mantar 2006 yılında 66 İnşaat adında bir şirket kurdu. Batıkent'e yapacağını iddia ettiği kooperatif için reklamlar bile hazırlattı.
8: Erken teslim vaadiyle satışa sunulan hayali konutlara inandılar. Ev sahibi olabilmek için tüm birikimlerini ortaya koydular. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen ne evlerine kavuşabildiler ne de paralarını geri alabildiler.
7: Televizyonda 66 inşaatın reklamları vardı. Bürosuna gittim. Güvenerek iki hisse olarak 66 inşaata ev alma umuduyla girdim.
4: İddiaya göre Feridun Mantar inşaata kazma bile vurmadan konutları satmaya başladı. Yaklaşık 100 kişiyi 400 milyon lira dolandırdı.
7: Maaşımdan biriktirerek, tasarruf yaparak bu işe girdik, ev umuduyla girdik. İnşaat yapacağımız alan burası diye bize gösterdiği yerde orası da yalan.
9: Ben 66 mağduruyum. Benden bir miktar para aldılar. Evimizi vermediler. Teslim etmediler. Çok kişi mağdur duruma düştü.
4: Düzenli olarak yaptığı görkemli tanıtım toplantılarıyla güven kazanan şüpheli her geçen gün daha fazla kişiyi ağına düşürdü. Yakayı ele vereceğini anlayınca da paralarla birlikte ortalıktan kayboldu. Mağdurlara son söylediği sözlerde bunlar oldu.
10: Size yardımcılar elimizden geldi. Yani biz bu işi yapmak istiyoruz.
4: Mağdurların şikayeti üzerine şüpheli her yerde arandı. Tam 12 yıl boyunca kaçmayı başardı ama...
8: Ekipler film senaryolarını aratmayan bir operasyona imza attı. Önce sütçü kılığına girerek bölgede keşif yaptı. Ardından bina yöneticisi kılığına büründü ve aidat toplama bahanesiyle şüphelinin kapısını çaldı. Kapıyı açar açmaz harekete geçen ekipler 12 yıldır firari olarak aranan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
7: Söylediğinde o kadar gönlüm bir ferahladı, böyle hani su serperler ya insanın gönlüne. Öyle bir ferahladım.
4: Nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 200 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Gözler şimdi kayıp paralarda.
1: Bursa'da yaşayan Sedair Kurnaz'la eşi ev alabilmek için yıllardır altın biriktiriyordu. İstedikleri evi bulan çift ödeme yapmak için biriktirdikleri 1 kilograma yakın altını bozacaktı. Ama evde temizlik yapan eşi altın dolu poşet dalgınlıkla çöpe attı.
11: Yakın altın vardı. Eski çamaşırlarla birlikte bu çöpün içine atmış.
4: Mahalledeki çöp bidonlarını tek tek aradığı güvenlik kameralarına baktı. Yıllardır ev alabilmek için biriktirdikleri altın dolu poşeti eşi dalgınlıkla çöpe attı.
11: Ev alacaktık söyledi onlarla. Bugün ödemesi vardı. Bugün fark ettik biz de o olayı. Öğrenince şoka uğradık.
4: Bursa'da yaşayan Sedair Kurnazlı eşinin tek hayali ev sahibi olabilmekti. Çift bu hayalle yıllardır arttırdıkları parayla altın alıyordu.
11: Ya altın olarak biriktirmiştik.
12: Ne kadar altın?
11: Ya hemen hemen bir kilo yakın altın vardı.
4: İstedikleri evi bulan çift ödeme yapmak için biriktirdikleri altını bozacaktı ama ödeme gününden bir gün önce eşi temizlik sırasında altın dolu poşeti çöpe attı.
11: Salı günü akşam eşim poşete koymuş. Evi temizliği yaparken eski çamaşırlarla birlikte bu çöpün içine atmış. Biz de bugün daha öğrendik.
4: Mahalledeki çöpleri tek tek arasa da altın dolu poşeti bulamadı. Kayıp altınların bulunması için mahalledeki güvenlik kameraları inceleniyor.
11: Bak köşede bir kamera var.
13: Orada da var. Orada da var.
11: Emniyete de başvurduk. Gereken birimlere başvurduk. İnşallah bunlar eden varsa inşallah verirler.
1: Şöyle. Uzun bir eğitim öğretim sürecinden sonra milyonlarca öğrenci tatile girmenin mutluluğunu yaşıyor. Peki bu süreç sadece dinlenerek mi geçirilmeli yoksa yeni beceriler kazanmak için de bir fırsat mı? Uzmanlar hem çocuklara hem anne babalara tavsiyelerde bulunuyor.
2: 2,5 aylık yaz tatili başladı. Çocuklar planlarını yaptı.
12: Kafama göre takılacağım. Bir de öğretmenin verdiği zorunlu ödevler var. Ama genelde kendimi dışarı atacağım.
13: Kitap okumak, oyun

0: oynamak. İşte film izlemek, ders çalışmak.
1: İngilizce kurslarına gideceğim. Ondan sonra Almanca öğrenmeye çalışacağım.
2: Yaz tatili denilince elbette ki bol bol eğlenmek, beraberinde belki denize girmek akıllara geliyor ama uzmanlara göre okul dönüşü için dengeli bir eğlenme sistemini ebeveynler tarafından kurulması oldukça önem arz ediyor.
3: Özgürlük gerekli, çocuğun bireyselliği gelişecek. Sınırlar da gerekli, çocuğun güvenlik duygusu gelişecek ve topluma adaptasyonu mümkün olacak.
4: Tablet vesaire. Bu konular zaten sıkıntı. Ailelerin de şikayet ettiği konuların başında geliyor. Mutlaka bir plan yapılması gerekiyor.
5: Günlük okumalarına devam etmeli. Günlük tekrar yapmaları. O şekilde güzel tabii ki bol dinlenmeli, bol oyunlar oynamalı.
6: Kitap okuma var, test çözme var. Arada oyun, legolar, onlarla oynayacağız. Arada sahile geleceğiz, keyif yapacağız.
7: Tatil çocuklar için özgürlük demek. Peki bu özgürlüğün sınırı ne?
3: Özgürlük ve sınırlar arasında çok bilinçli bir denge kurmak zorundayız. Tabii ki yazın birazcık esnetebiliriz demiştik. Mesela uyku saatinde bir esneme olabilir. Ya da ekran süresini yaşına uygun şekilde bir tık artırabiliriz. Ama bu demek değil ki sınırsız ekran vereceğiz. Bu demek değil ki uyku saati, uyuma, uyanma saati belli olmayacak.
8: Çocuklar eşimle anneanneye de gidecekler. Bir tatil planımız da var.
9: Karneyi dün aldık. Bugün de çocukları bir parka getirelim dedik. Yani tatil sürecinde yine İstanbul, memleket bir şekilde vakit geçecek.
2: Bir yıl boyunca çok çalıştılar, emek gösterdiler. İşte en güzel tatil de onlar hak etti. Peki tatil boyunca sadece oyun mu oynanacak yoksa biraz olsun derste çalışılacak mı? Hemen soralım.
3: Bol bol oyun oynamalılar mutlaka. Bu oyunları dijitalden çok sokakta düşerek, kalkarak, itişip kakışarak oynamalarını tercih ederim.
7: Oyun, eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğu dengeli bir tatil mümkün mü? Uzmanlar çocuklar için verimli tatil konusunda aileleri uyarıyor.
3: Yaşam deneyimlerini zenginleştirmeliyiz. Ebeveynle zaman geçirmeyi arttırmalıyız. Mesela ebeveynine evde bir şeyler için yardım etmek, beraber bir kurabiye yapmak, beraber bir tamir yapmak yaşam deneyimidir.
10: Vallahi onlar gereken emeği gösterip başardılar bazı şeyleri. Biz de karşılığını vereceğiz inşallah.
11: Milyonlarca öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı. 37 yılını eğitime veren bir öğretmense emekli oldu. Dile kolay, 37 yıl o vedada hüzün hakimdi efendim. Şimdi bir izleyelim.
7: Kendini öğretmeye adadı. Binlerce öğrenci yetiştirdi. Emekliliğine ise işte böyle uğurlandı.
12: Bu uğurlamayı unutmayacağım. Ömrümün sonuna kadar Allah ömür verdikçe bunu hatırlayacağım.
7: İstanbul Sultanbeyli Ahmet Haluk Dursun İlkokulu'nda hem gurur hem coşku hem de hüzün bir aradaydı. Dilek Olay tam 37 yılını çocukların geleceğine adayan sınıf öğretmeni Cemal Gürbüz meslek hayatına nokta koydu. Sürpriz veda etkinliğinde okul koridorları ve bahçesi sevenleriyle doldu. Alkışlar hiç durmadı, sloganlar atıldı, duygu dolu anlar yaşandı.
12: Bu uğurlamayı unutmayacağım. Ömrümün sonuna kadar Allah ömür verdikçe bunu hatırlayacağım.
7: Cemal öğretmen okuldan ayrılmadan önce mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarına da altın değerinde bir tavsiyede bulunmayı ihmal etmedi.
12: Çünkü gibi heyecanlarını yitirmesinler. Heyecan bittiği zaman artık yapacak bir şey kalmıyor. Heyecan olmayan insan karşısındakine hiçbir şey veremez. Heyecan, heyecan, heyecan.
11: Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Melisa Livadarka, judoda mindere ilk adımını attığı andan itibaren ben de yapabilirim dedi ve öyle de oldu. Rakiplerini tek tek geride bırakarak şampiyonluğa yürüdü. Kısa sürede 6 altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bir azim hikayesi geliyor şimdi ekrana.
13: Mindere adım attığım an ben de yapabilirim dedim.
14: Öyle de oldu, dediğini yaptı, rakiplerini tek tek böyle geride bıraktı. Şampiyonluğa emin adımlarla yürüdü, adını her defasında zirveye altın harflerle yazdırdı.
13: 36 tane madalyam var, 40'a yaklaştı zaten. Hiç böyle yerlere geleceğimi bilmiyordum. Tüm arkadaşlarımı yenmeye başladım.
14: Başarı öyküsünün adresi Ankara Çubuk.
2: Melisa daha 12 yaşında ama küçük.
15: küçük yaşına rağmen büyük başarılara imza atıyor. Sadece bir ay içinde bir değil, iki değil, üç değil, tam 6 tane altın madalya kazandı.
16: Bir ayda 6 tane altın madalya kazanmak hemen hemen yani birçok sporcunun yapabileceği bir şey değil. Melisa bunu başardı.
14: Her şey Melisa Livadarka'nın ablasının judo antrenmanlarını izlemesiyle başladı.
16: Melisa önce Esila ablası geliyordu. Ablası gelip giderken artık Melisa da onunla beraber gelmeye başladı. Maçları da hazırlamaya başladık. Sonrasında da ne kadar doğru bir seçim yaptığımızı gördük.
13: Birlikte teknik çalışarak burada başarılar elde etmeye çalışıyoruz. Birlikte minlere çıkıyorum. O beni yeniyor. O benden daha güçlü. İyi ki var.
14: Melisa o merakla çıktığı minderde artık rakiplerine adeta göz açtırmıyor, başarıları Türkiye sınırlarını da aştı. Bir ay içinde kazandığı 6 birincilik madalyalarının arasında Sırbistan ve Makedonya da var.
16: Spor Toto Türkiye Şampiyonası'nda yine Türkiye şampiyonu oldu. Bu sonuçla milli takıma davet edilerek Makedonya'da Balkan Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
13: Çok mutlu oldum, çok gururlandım. Balkan'da İstiklal Marşı'mı okuttum. O gururum, mutluluğu nasıl anlatacağımı bilmiyorum.
15: Minder'in altın kızları abla kardeş azimleri ve disiplinli çalışmalarıyla başarıdan başarıya koşuyor. Minder'de rakipler ama yine en büyük destekçileri birbirlerine olan kardeşlik bağları.
13: Minder'in altın kızları olarak da tanınıyoruz. Çok gurur verici. Mesela arkadaşlarım diyor senin kardeşin de şampiyon falan oldu diyor. O beni gururlandırıyor.
14: Her geçen gün hayaline bir adım daha yaklaşan Melisa'nın hedefi olimpiyatlar.
13: Gittiğim her maçta birinciliği hedefliyorum ve olimpiyatlara katılmak istiyorum.
11: Efendim, şimdi Malatya'ya gideceğiz. Malatya'da biliyorsunuz artık yavaş yavaş hasat zamanı. Şehrin coğrafi işaret tescilli Yeşilyurt dalbastı kirazında artık hasat zamanı geldi. Peki nedir dalbastı kiraz? A Haber muhabiri Mehmet Türel ve konuğu bizler için anlatacak. Günaydın diyelim ve kirazın detaylarını senden alalım.
17: Günaydın. Dünya kiraz başkenti Malatya Yeşilyurt'tan herkese iyi pazarlar dileklerimi iletiyorum. Evet, dalbastı kirazı coğrafi tescilli çok meşhur mu? Meşhur bir kiraz. Rengiyle, görüntüsüyle dünyada eşsiz kirazlar arasında yer alıyor. Bahçelerde hasat heyecanı başladı. Tatlı bir heyecan. Bu kiraz toplanıyor ve sofralarımıza kadar geliyor. İşte görüyorsunuz şu anda Yeşilyurt'ta uçsuz bucaksız bir kiraz bahçesindeyiz. Burada işte bu kadar ince hassas bir şekilde bu kirazlar elle tek tek koparılıyor. Kolay gelsin.
18: Sağ olun, teşekkürler.
17: Hasat başladı. Evet. Siz de bahçenin sahibisiniz. Evet, bereketli olsun diyelim.
18: Allah razı olsun.
17: Bu kirazı diğer kirazlardan ayıran en büyük özellik nedir?
18: En büyük özellik aroması, lezzeti.
17: Aroması, lezzeti.
18: Zaten sap uzunluğu olduğu için rap ömrü daha uzun olur.
17: Daha uzun oluyor işte, evet. Görüyorsunuz. Kolay gelsin. Burada da hemen yine böyle cerrah hassasiyetiyle kiraz toplayan bir kardeşimiz var. Kolay gelsin.
19: Sağ olun efendim, hoş geldiniz.
17: Nasıl gidiyor?
19: Allah'a şükür.
17: Tatlı bir heyecan değil mi?
19: Fazlasıyla.
17: Bu kiraz diğer kirazlardan rengiyle ve görüntüsüyle mi ayrılıyor?
19: Tabii efendim.
17: Bir de aroması herhalde.
19: Aroması ayrıyetten bir güzel zaten. Evet. Görüntüsü, kendi güzelliği, her açıdan zaten güzel.
17: Peki zor oluyor mu?
19: Yani.
17: Peki zor oluyor dedin. İşte görüyorsunuz Surgut Yaman arkadaşım da canlı yayında sizlerle paylaşıyor. Bugün ayrıca ilçede Kiraz Kültür ve Spor Festivali heyecanı da yaşanacak. Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Sayın Doğan Solmaz canlı yayın konuğumuz. Hemen ona da mikrofonumuzu uzatalım. Doğan Başkanım bereketli olsun. Vira Bismillah denildi ve hasat bugün başladı.
20: Evet, bu yeni başladı. Bugün bu yıl tabii ki havalar yağış ve serin gitmesinden dolayı geçmiş yıllara göre 10 gün 15 gün geriye attı. Bugün de bilindiği gibi kiraz festivalimizin 28.sini kutlayacağız. Bu kiraz festivalinde insanların birbirine kaynaşması ve kalplerden kalbe yolun açılmasına sebep olmaktadır. Çünkü İl dışındaki insanlarımızın bizleri ziyaret etmesi tabii ki Yeşilyurt halkını çok mutlu etmektedir.
17: Evet. Başkanım, bu kiraz dillere destan, siz de bu kirazın ana paydaşlarından birisiniz Ziraat Odası olarak. Bu kirazı diğer kirazlardan ayıran en büyük özellik nedir?
20: Şimdi en büyük özelliği tarım il ve ilçe kontrolünde ilaçlama yapılması, Tarım Bakanlığı'nın öngördüğü, Avrupa'nın istediği, tüm dünya ülkelerine gidebilecek ilaçlardan kullandığımız için. Bundan dolayı ikincisi, kirazımıza gelince rengi, aroması, tadı ve kalibresi ön plana çıkmaktadır.
0: Evet.
20: Şurada da kasada, kovada da gördüğünüz gibi koca koca kirazlarımız,
0: rengi bile
20: insanı
0: kıpkırmızı
20: gibi olmuş. Albenisi çok fazla kendini hissettiriyor.
0: Evet sevgili izleyiciler, tabi anlata bitiremedik ama abarttığımız sakın düşünmeyin. Hakikaten Yeşilyurt kirazını yiyen başka bir kiraz yiyemiyor. Bunu söyleyelim. Rengiyle, görüntüsüyle dal bastı kirazı dillere destan, coğrafi tescilli olduğunu söyledik zaten. Bir de festival olduğunu söyledik ki bu kiraz çok kıymetli. Yöre halkı için çok büyük anlam ifade ediyor. Deprem sonrası, 6 Şubat depremlerinden sonra festival yapılamamıştı. Ve 3 yıl aradan sonra bu yıl ilk kez kiraz festivali yapılacak. İşte görüyorsunuz, hummalı bir çalışma söz konusu burada. Göz alabildiğine kiraz ağacı var. Gözleri, gönülleri böyle açan bir görüntüyle karşı karşıyayız. Ufuk Bey buranın sahibi, bahçenin sahibi dedik. İşte görüyorsunuz, kiraz biraz zahmet isteyen bir iş. Niye? Sapıyla koparılması durumunda geçer akçe oluyor. Yoksa sapıyla koparılmaması durumunda ne oluyor?
21: Bir gün sonra çürümeye başlar.
0: Çürümeye başlıyor.
21: Çünkü bunu buradan kopardığında, buradan hava aldığı zaman ister istemez
0: çürüyor. Bu kadar hassasiyet de gerekiyor.
21: Tabii. Elimize bile ne sıkmayacağız daha doğrusu.
0: Peki sizin buradan yine iyi kirazlar çıktığını öğrendik.
21: Evet.
0: Bugün kasalarla festivale kiraz göndermişsiniz. Yarışmaya katılacak
21: değil
0: mi?
21: Evet tabii.
0: En iyi kirazlar buradan mı oluyor?
21: Buradan oluyor. Elimizden geldiği kadar en iyisini yetiştirmeye çalışıyoruz.
0: Havası, florası farklı diyorsunuz.
21: Tabii.
0: Peki. Kiraz başkenti, dünya kiraz başkenti Malatya Yeşilyurt'tan sizlere seslendik. Hasat heyecanı başladı burada. Coğrafi işaret tescilli bir kiraz, görüntüsüyle, rengiyle bambaşka bir kiraz. Yine 28. Kültür, Spor ve Kiraz Festivali'nde bugün start aldığını ifade edelim. Gün içerisinde de gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar.
11: Efendim, yaz mevsiminin gelmesiyle birçok kişide artık zayıflama telaşı başladı. Özellikle sosyal medya kulaktan dolma tavsiyelerle dolu. Su diyeti de onlardan biri. Sözde kısa sürede kilo verdiriyor deniyor ama uzmanlara göre bu yöntem çok tehlikeli. Hatta ölüm riski bile var.
22: Yapılabilir aslında. Eğer hızlı bir şekilde kilo kaybetmek istiyorsak neden olmasın?
23: Su zehirlenmesi, hatta su zehirlenmesine bağlı olarak ölümle karşılaşabilir.
24: Günlerce hiçbir şey yemeden yalnızca su içiyor, vücutlarını zorlu bir sınava sokuyorlar. Hızlı kilo vermek uğruna sağlıklarını tehlikeye attıklarından haberleri bile yok.
25: Sadece su tüketilerek yapılan su diyeti sosyal medyada popüler kilo verme yöntemlerinden biri haline geldi. Ancak bu diyet kısa sürede hızlı kilo vermek için cazip gibi görünse de sanıldığı kadar masum değil.
23: Su diyeti aslında bir diyet modeli değil. Su vücudumuz için çok önemli ama sadece içmemiz gereken miktarı içmeliyiz.
24: Havalar ısındı. Tatil sezonu açıldı. Yaza fit girmek isteyenler için zamanla yarış başlarken sosyal medyada yayılan hızlı kilo verme vaatleri ve değişim hikayelerinin de etkisiyle gözler bu kez su diyetine çevrildi.
26: Sosyal medyada gördük. Sadece su içiliyor. Başka hiçbir şey yenilmiyor diye biliyorum.
24: Kimi bir hafta, kimi ise bir ay boyunca su diyeti yapıyor.
27: Sürekli su içiyorsun. Onun dışında başka bir gıda almıyorsun diye biliyorum.
28: İnsanlar kilo vermek için tabii her şeyi deniyorlar.
24: Ancak diyeti uygularken tartıya çıktığınızda kilonuzda gördüğünüz düşüş sizi yanıltmasın.
23: Çok iyi kilo veriyorum diyorlar. Verilen kilo yağ dokusu kaybetmek değil, kas kaybediyoruz, su kaybettiğimiz anlamına geliyor. Sıfır yağ dokusu kaybı var.
24: Vücudun ihtiyaç duyduğu besinlerden uzun süre mahrum kalmasına neden olan su diyeti ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.
23: Yeterli beslenmediğiniz için diyabete yatkınlığınız artıyor, kalp hastalıklarına yatkınlığınız artıyor. Böbrekler hem yoruluyor hem de halsizlik gerçekleşir. baş ağrısı gerçekleşir ve haddinden fazla su içiyorsa tok kalabilmek için o zaman su zehirlenmesi, hatta su zehirlenmesine bağlı olarak ölümle karşılaşabilir.
26: Ben yapacağımı sanmıyorum. Hiç dayanamam, yok, ben yemek yemeyi çok severim.

0: kez bir araya geldi. Serginin merkezinde ise 16. yüzyılın en önemli bilim insanlarından Takiyüddin Errasit var.
1: Yazma eserler, astronomi ve matematik aletleri. Hepsi birbirinden değerli. Gökküre Değişimler Çağ Şafağında Osmanlılarda Matematik Bilimleri Sergisi Rami Kütüphanesi'nde beğeniye sunuldu. Osmanlı bilim tarihinin önemli eserlerinden matematikçi astronom Takiyüddin Rasid'in 500. doğum gününde açıldı.
2: Muazzam bir ilim deryası. Farklı dallardaki eşsiz bilgisini ve hakimiyetini hem eserleri hem icadıyla ortaya koymuş bir öncüden bahsediyoruz. Takiyüddin Rasid'in burada anlatmaya zamanımız yetmez.
1: Sergide Takiyüddin'in eserlerinin yanı sıra Osmanlı bilim tarihinin matematik, geometri, optik, coğrafya alanlarında kaleme alınmış nadir yazma eserlerle astronomi aletleri sergileniyor.
2: Biz bugünün bilim dünyasının üzerinde yükseldiği bilgi ve icatların kaşifi ve mucidi olan insanlığın ufkunu ilmin ışığıyla aydınlatan Türk İslam medeniyetinin varisleriyiz. Takiyüddin Rasid bu gerçeği 16. yüzyıldaki simgesi.
1: Osmanlı'nın bilim mirasını yansıtan Gökküre sergisi 30 Eylül'e kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyaret edilebilecek.
0: Efendim, İstanbul ve lezzet kelimeleri yan yana gelince akla gelen ilk yiyeceklerden biri balık ekmek. Ve bu lezzet sadece mega kentte değil, Almanya'da da çok seviliyor. İşte dünyanın diğer ucunda Eminönü balık keyfini izleyeceğiz. Ve bu haberle birlikte Ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız.
3: Türkiye'nin hasretini gideriyor yani.
4: Almanya'nın İstanbul'u burası.
5: Frankfurt'tayız. Main Nehri'nin kenarında gökdelenlerin dibindeyiz. Burada belki vapurlar yok, belki martı sesleri de duyulmuyor ama bu balık ekmekten bir ısırık alanlar kendilerini Eminönü'nde hissine kaptırıyor.
6: İstanbul'un ikonik sokak lezzeti balık ekmek Almanya'da da damak çatlatıyor.
5: Frankfurt'ta Türk toplumunun aslında bir anlamda memleket özlemini gideren adam işte yanımızda Ramiz Bey.
7: Evet, yani biz İstanbul doğumlu büyüme olduğumuz için hani onu yaşatmak istedik. 24 senedir burayı yapıyoruz, işletiyoruz.
5: Ve Almanya'daki herhalde tek zaten bu işi yapan
7: sizsiniz. Avrupa'da tek biz yapıyoruz yani. Bu işi ilk başlattık ve her anını sürdürüyoruz. Dünyaca tanınıyor. Mesela dergisine kapak konusu oldu. Kore dizisi geldik. Burada çekim yaptılar. Şu anda Frankfurt'un rehberindeyiz yani.
6: Nehir kıyısındaki bu balık ekmek teknesinde çeşit bol.
7: Çupra fili, uskumru fili, hamsi, çipsimiz var, bir de kalamarımız var. Hepsi ekmek arası, sandviçim.
5: Günde kaç kişiye ekmek, balık ekmek satıyoruz?
7: Vallahi yeri yeri 700-800 porsiyon gidiyor.
6: Balık ekmek sadece gurbetçilerin değil, Almanların da favorisi.
5: Almanlara da sevdirebildik mi balık ekmeği?
7: Sadece müşterinin hafta arası %80'i Alman.
8: Evet, kahvelerde, Türk kahvesinde ikram edildi müşteriye.
7: Türk mutfağımız bizim mutfağı, dünyanın en güzel mutfağı. Yani biz kendi kültürümüzü tanıtıyoruz. Gelenler oturuyorlar aile çoluk çocuğuyla. Bir piknik sohbeti gibi yapıyorlar.
9: Ben 6 yıldır geliyorum. Bir büyük zevk ve iştahla da yiyorum.
10: Burası çok güzel. Türkiye'deki özlemimize, hasretimize hepsini burada gidermiş oluyoruz. Burada bir aile gibiyiz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'de Mayıs'ta yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı %72,3'e ulaşarak son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı %17 ile son 22 yılın en düşük düzeyine geriledi. Mayıs'ta güneş ve rüzgar santralleri toplam elektrik üretiminin yaklaşık %23'ünü karşıladı. Böylece iki kaynak, Nisan'da ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: NTR Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Bu buğday görenleri şaşırtıyor. Çünkü boyu yaklaşık 2 metre. Konya'da çiftçilik yapan Ömer Çoban makarnalık buğday çeşidini tarlasına ekti.
2: Ata tohumu olarak adlandırılan bu buğdayın ekiminin sonrasında çiftçi de şaşırdı. Buğdayın boyu görenleri hayrete düşürdü. Buğday da bir yandan boyu uzarken diğer yandan verim de diğer tarlalara göre oldukça fazla.
3: Bu boyun hikayesi bir önerinin üzerine ekilmesiyle başladı. Elhamdülillah bugün bu sene yağışlarımız iyi gitti. Hemen hemen dekar kilogramı 500-550 arası.
4: Bu buğdayın boyu bir Allah vergisi diyelim, cinsinden herhalde. Bu normal eski ata buğdayı veya kunduru buğdayı dediğimiz bir buğday cinsi.
2: Bu buğday başağı bu tarlanın hemen yanında bulunan diğer tarladan koparıldı. Gördüğünüz gibi boyu bu kadar. Ama arkamdaki tarlanın buğday başağı gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 1 metre 80 santimetrenin üzerinde.
3: Bunu ilk ölçtüğümüzde bir 1.90-1.95'e kadar boyu vardı. Tabii son yağıştan sonra yatış olduğu için, yatma olduğu için ekinde artık kurumaya da döndüğü için boyun biraz düştüğünü gördük biz de. 1.80-1.85 civarına, 1.90 civarına düştü. Normal boyda da 18-20 arası çıkar. Bunda 24-26'ya kadar gördüğümüz başaklar oldu.
4: Çok sık ekmesen bile bunun kardeşleme payı çok yüksek. Bir adet tohumdan 50'ye yakın başak çıkıyor.
1: Kıraç araziyede yetişmesine rağmen yüksek gelişim gösteren yerli buğday çeşidini tarım uzmanlarının da yakından takip ettiği öğrenildi.
5: Çok şaşırdık. Çok güzel buğdayımız var. Bu sene bereketli yağmurlu geçti.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Alışveriş festivallerinde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı son yıllarda sayıları hızla artan alışveriş festivalleri için yeni kuralları devreye almaya hazırlanıyor. Hazırlanan taslakla birlikte festivaller ilk kez yasal bir çerçeveye kavuşacak. Organizatörlerin etkinlikten en az 2 ay önce izin alması gerekecek.
6: Herkesin haberi yok bence. Çünkü ben de 2 gün önce öğrendim. Güzel bir şey.
1: Kurallara aykırı şekilde düzenlenen festivallerse valilik kararıyla durdurulabilecek. Böylece sektörde daha sıkı denetime gidilmiş olacak. Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri yerel esnafı korumaya yönelik maddeler. Festivale katılan işletmelerin en az %20'sinin etkinliğin düzenlendiği bölgede faaliyet göstermesi gerekecek.
7: Çok daha uygun aldık. Neredeyse %100 daha uygun aldık.
1: Böylece yerel ticaret desteklenecek ve bölge esnafı daha fazla pay alacak. Taslakta yerli üretimi destekleyecek yeni uygulamalar da yer alıyor. Zincir mağazalarda belirli ürün grupları

0: için ayrılan raf alanlarında yerli ürünlere öncelik verilecek.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: 28 Haziran 2026 Pazar sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim artık pazar günündeyiz, yeni haftaya başlayacağız. Ancak geçen hafta neler yaşandı, hangi başlıklar öne çıktı, gelin öncelikle ona bakalım. Şöyle barkumuzda da arkadaşlarımız hazırlamış, tek tek hepsini paylaşalım sizinle. Öncelikle İsviçre'de 18 saat süren İran-Amerika Birleşik Devletleri müzakeresi sona erdi. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için mekanizma düzenlemesi üzerinde anlaşıldığı açıklandı. Ancak yine sıcak gelişmeler Hürmüz'de ve İran-Amerika Birleşik Devletleri arasında da yaşanmaya devam etti hafta boyunca. Bakalım hemen ülke gündeminde de gelişmeler vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada 6 kişi mahkemece tutuklandı. Son gelişme de böyleydi ve yine bu haftaya damga vuran önemli konulardan biriydi. Antalya'nın Kaş ilçesinde tesettürlü iki kadın markette alışveriş yaptıkları sırada kıyafetleri üzerinden sözlü tacize uğradı ve Başkan Erdoğan da yine dünkü konuşmasında bu konuya dair de çok önemli açıklamalarda bulundu. 28 Şubat zihniyetinden yine her zaman olduğu gibi bahsedildi. Yine bu konuya dair de ayrıntıları biz de sizinle paylaşacağız. Ve yine geçen haftanın, geçtiğimiz günlerin en önemli olayı Latin Amerika ülkesi Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hala enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor sevgili izleyenler. Ölü sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'de yine destek gönderdi AFAD'la birlikte. Bakacağız yine son yaşananlara da. Ve Türk sinemasının duayen ismi, onlarla birlikte filmle hafızalara kazınan aktör Kadir İnanır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevgili izleyenler, Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim Kadir İnanır'a. Ve son başlıkta Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Sakarya'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Oldukça net ve önemli mesajları vardı. Yine o konuya dair de dünkü o konuşmanın ayrıntılarını, o mesajları, tarihi konuşmayı da sizlerle paylaşacağız. Geçen haftanın en önemli başlıkları böyleydi. İlk başlığımıza da başlayalım dilerseniz. O konudaki gelişmelere bakalım. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi çünkü. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nı vurdu. İran'da karşılık olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'i, Kuveyt'teki üslerini hedef aldı. Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine tehditlerini sürdürdü. En son yaşananlara bakalım şimdi.
1: Mutabakat zaptı imzalandı ancak saldırılar durmadı. Hürmüz krizi ABD ile İran'ı bir kez daha karşı karşıya getirdi. ABD savaş uçakları İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın Mesen köyünü hedef aldı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, harekatın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarının karşılığı olduğunu duyurdu. Açıklamada ABD uçaklarının İran'ın askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma mevzilerini, İHA depolama tesislerini ve kıyı radar üslerini vurduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanınan İran, petrol taşıyan gemilere düzenlediği İHA saldırısıyla bu yolu seçmedi ifadesi kullanıldı. Tahran yönetimi saldırıya cevap vermekte gecikmedi. ABD'nin Bahreyn'de Kuveyt'teki üslerini hedef aldı. Ancak İran'dan Bahreyn'e fırlatılan 9 insansız hava aracının düşürüldüğü açıklandı.

0: Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini haber verdi. İran devrim muhafızları Hürmüz'de kuralları ihlal eden gemilere daha sert müdahale edileceğini, herhangi bir düşman saldırısına da ezici bir yanıt verileceğini duyurdu. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada herhangi bir ateşkes ihlalinin İslamabad Anlaşması'na aykırı olduğu, devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağı vurgulandı. Açıklamada bölgedeki ABD üsleri bugünlerde cehennem yaşayacak denildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'sa İran'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlayıp tehditlerini sürdürdü. Trump, hiç ders almayacakları çok muhtemel, artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebilir. Eğer bu olursa İran artık var olmayacak ifadelerini kullandı.
1: Orta Doğu'daki yeni gelişmelere de bakalım. Lübnan'la İsrail Washington'da yaptıkları 5. tur doğrudan görüşmelerde çerçeve anlaşması imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio anlaşmanın kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi. Hizbullah ise anlaşmayı reddetti.
2: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
0: Lübnan'la İsrail arasında ABD'nin başkenti Washington'da süren müzakerelerin ardından ateşkes ve güvenlik düzenlemelerine yönelik üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzalanan metnin kalıcı barışa giden yolda ilk adım olduğunu söyledi.
2: Bugün söylediğim gibi bu sürecin en başındayız. Önümüzde uzun bir yol var ama bu ilk adım çok kritik.
0: Üç maddelik anlaşmaya göre iki ülke arasında ateşkes sağlanacak. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilecek. İsrail'in işgal ettiği belirli bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredecek. Ancak İsrail, Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan Güney Lübnan'daki varlığını sürdüreceğini açıkladı. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacağını duyurdu. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh, anlaşmayı Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi yolunda tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
3: Bugün imzaladığımız üçlü çerçeve, Lübnan egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi, kalıcı ve nihai bir çatışmasızlık halinin sağlanması ve halkımızın topraklarına geri dönmesi yolunda ilk adımdır.
0: Çerçeve anlaşma, iki ülke arasında yıllardır devam eden gerilimin azaltılması yönünde en önemli diplomatik adım olarak görülüyor. Ancak taraflar kapsamlı ve kalıcı bir barış için önlerinde hala zorlu bir müzakere süreci olduğunu vurguluyor. Hizbullah, Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasını kabul etmediğini duyurdu. Anlaşmanın uygulanmasına direniş göstereceği mesajını verdi. Hizbullah destekçileri de İsrail'le varılan anlaşmayı protesto etmek amacıyla başkent Beyrut başta olmak üzere birçok bölgede protesto gösterisi düzenledi. Sokaklarda gerginlik artınca Lübnan askerleri göstericilere müdahale etti.
1: Ve Rusya'dan bir haber var sevgili izleyenler. Rusya'nın önümüzdeki 10 yıllık dönemi kapsayan resmi uzay stratejisi belli oldu. Belgede yer alan en dikkat çekici madde ise ay yüzeyine nükleer enerji santrali kurulması önerisi. İşte Rusya'nın 2036 uzay hedefleri.
4: Rusya uzay yarışında el yükseltti. Ay'a nükleer enerji santrali kurmayı planlıyor. Rusya'nın önümüzdeki 10 yıllık dönemini kapsayan resmi uzay stratejisi belgesi yayımlandı. Belgeyi Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos hazırladı. Ve buna göre Rusya 2036'ya kadar ay yüzeyine nükleer enerji santrali kurmayı hedefliyor.
5: Roskosmos'un hazırladığı ve Rusya lideri Putin'in imzasına sunulan proje taslağına göre Ay'daki nükleer santral gelecekteki Ay altyapısına kesintisiz enerji sağlayacak. Çalışmaların 2036 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.
4: Ay ve asteroidlerdeki kaynakların keşfinin ve geliştirilmesinin Rusya'nın devlet politikasının kilit projelerinden biri haline gelebileceği vurgulandı.
5: Proje Rusya'nın ayda kalıcı bir varlık kurma ve uzayda enerji bağımsızlığını sağlama hedefinin en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu projenin hayata geçmesi durumunda aydaki bilimsel çalışmalar ve olası insanlı görevler için kritik bir altyapı unsuru oluşacak.
4: Roskosmos tarafından yürütülecek bu proje hem Rusya'nın ulusal ay programını destekleyecek hem de uluslararası işbirliği projelerinde önemli bir rol oynayacak. Şirket ayrıca 2036 sonrasında nükleer enerji sistemiyle çalışan yeni nesil uzay taşıma araçları geliştirecek. Derin uzay görevlerinde yakıt sorununu kökten çözecek. Moskova'nın uzaydaki tek hedefi Ay'la sınırlı değil. Rusya 2036'ya kadar kendi ulusal yörünge istasyonunu tamamen konuşlandırmayı planlıyor. 2036 sonrasını kapsayan uzun vadeli vizyondaysa Venüs ve Mars'ın insansız uzay araçlarıyla derinlemesine araştırılması yer alıyor.
1: Ve Venezuela'da da depremin bilançosu her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Peş peşe yaşanan iki büyük depremle sarsılan Venezuela'da afetin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Enkaz altında yaşam belirtisi arayan kurtarma ekipleri kritik saatlerde zamanla yarışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi. Yaralı sayısı ise 3300'ü aşmış durumda. Yüzlerce kişinin de enkaz altında hayata tutunduğu bildirilen afet bölgesinde 50 binden fazla kişiden haber alınamıyor.

0: Venezuela'yı vuran çifte deprem felaketinde en kritik saatlere girildi. Enkaz altındakilerin canlı kurtarılabilmesi için hayati önem taşıyan 48-72 saat diliminde kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.
1: Arkamızdaki enkazdan bağırışlar ve ağlama sesleri yükseldiğini duyan siviller var. Arama ve dinleme teknikleri, termal kameralar, dronlar ve köpekler kullanarak hayatta olanları bulacağız.
0: 39 saniye arayla iki büyük depremin yaşandığı Venezuela'da arama çalışmalarına binlerce sivil de destek veriyor. 50 binden fazla kişinin kayıp olduğu afet bölgesinde enkaza dönen binalarda yaşam belirtisi aranıyor.
1: Akrabalarımı, annemi ve küçük kardeşimi arıyorum. Bildiğim tek şey onların dairede oldukları. Ben orada değildim. Ne olduğunu anlamak ve en azından küçük bir ipucu bile bulmak için her şeyi deniyoruz.
2: Birçoğumuz evsiz ve işsiz kaldık çünkü gidecek yerimiz yok. Tek istediğim şey oğlumun hayatta olup olmamasına bakılmaksızın onu oradan çıkarmaları.
0: Arama kurtarma çalışmalarına verilen uluslararası destekte hız kazanmış durumda. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 20'den fazla ülke Venezuela'ya çok sayıda acil durum personeli sevk etti. Büyük bir trajedinin yaşandığı afet bölgesine tonlarca temel ihtiyaç ve tıbbi malzeme yardımları yapıldı.
2: Sokakta uyuyoruz, yiyecek arıyoruz, evimiz yok, barkımız yok. Durum tam bir felaket ve hala bulunamayan birçok çocuk ve insan var. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Uluslararası ve ulusal yardıma ihtiyacımız var.
0: Ancak felaketin etki alanı öylesine geniş ki ekipler yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta zorluk çekiyor. Henüz yardım ulaştırılamayan bölgelerin birçoğunda yağmalama ve ayaklanmalar başladı. Hasar gören market ve dükkanlara akın eden yüzlerce depremzede temel ihtiyaçlarını buradan karşılamaya çalışıyor. Marketlerden gıda ve su alan depremzedelere müdahale etmeyen kolluk kuvvetleri, trajediyi fırsata çevirmeye çalışan enkaz hırsızlarına karşı alarmda.
2: Depremin ardından evimi terk etmek istemedim. Çünkü bazı vicdansızlar insanların evlerini terk etmesini bekleyip eşyalarını çalıyorlar. Polislerin hepsini tespit edip yakalaması mümkün değil.
0: Bilançosu her geçen saat ağırlaşan felaket, mucizeyi aratmayan bir olaya da sahne oldu. Enkaz altından hafif yaralı çıkarılan hamile kadın, sancılarının başlamasıyla yıkımın ortasında doğum yapmak zorunda kaldı. Bebek ve annesi hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
3: Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Sakarya'daki 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, AK Parti Türkiye kitabıdır, burada herkese bir sayfa var dedi. Tesettürlü kadınlara yönelik saldırılara da tepki gösteren Erdoğan, başörtüsü bu toprakların normalidir ifadesini kullandı.

0: Bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir. Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, ön sözü vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır.
1: Tarihi mesajlar verdi. Her cümlesi can kulağıyla dinlendi.
0: Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var.
1: AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sakarya'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantıda konuştu, mesajları netti. Son dönemde artan başörtülü kadınlara yönelik saldırılara değindi.
0: Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır.
1: Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını söyledi.
0: Biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Bizim arzumuz ve umudumuz şudur. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
1: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan çalışmaları 86 milyon için yaptıklarını bir kez daha vurguladı.
0: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Koltuk kavgası değil, hizmet.
2: Efendim, iş siyasete devam edelim şimdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısını tekrarladı. Özel, kurultay 26 Temmuz'a kadar yapılmazsa CHP seçimlere giremeyebilir dedi. Özgür Özel yeni parti sinyali de verdi.
3: "26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir."

0: durumu böyle bir risk var.
1: CHP'de mutlak putlan kararı sonrası kriz sürüyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden yönetimine geleceğimizi düşünüyoruz hukuk yoluyla. Eğer bu olursa eyvallah. Olmazsa, yani bir yol bulamıyorsak, bir yol açmanın gerekliliğine de inanıyoruz.
1: Diyarbakır'da bazı temaslarda bulunan Özgür Özel, kurulta istediği tarihi açıkladı. Aksi takdirde CHP'nin seçimlere giremeyebileceğini savundu.
0: 26 Temmuz'a kadar CHP kurulta yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu? Böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz.
1: Özel yeni parti sinyalini de bu sözlerle verdi.
0: CHP'ye atanan yürüyüşünü bırak, gel benimle güreşe tutuş diyorsa onları orada bırakır yürümeye devam edelim. Başka bir çaresi yok.
2: Sevgili izleyenler, mecliste de fezleke trafiği vardı. 11 dokunulmazlık dosyası daha Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunuldu. CHP'li Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal başta olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 11 dokunulmazlık dosyası daha gönderildi.
4: Ben böyle bir şey görmedim ya.
5: Peki, ben de görmedim.
1: Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi.
3: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
1: 10 milletvekili hakkında 11 dosya bulunuyor. Başta Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır olmak üzere 9 dosya CHP'li vekiller hakkında. Mahmut Tanal'la ilgili de 2 dosya bulunuyor.
6: Teklifini görüşmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız.
1: Şu an için karma komisyona CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul milletvekili Namık'tan, CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Bağımsız İstanbul milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi.
2: Değerli izleyenler, LGBT'lilerin kruvaziyer gemisinin Türkiye programı sosyal medyada infiale yol açmıştı. Gelen tepkilerin ardından gemi güzergahını değiştirdi. Geminin Kuşadası ve İstanbul'a uğramayacağı açıklandı. İstanbul Valiliği'nin talimatıyla da LGBT içerikli parti çağrısı yapan işletmede mühürlendi.
1: Tepkiler çığ gibi büyüdü, rota değişti. Dev LGBT gemisi Türkiye'ye gelmeme kararı aldı. Kruvaziyer gemisinin tur programında Türkiye'den Kuşadası ve İstanbul'da yer alıyordu. Tanıtımlarda İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliğinin LGBT odaklı bir kruvaziyer organizasyonunun parçası gibi sunulması dikkat çekmiş, turun İstanbul programı sosyal medyada infiale yol açmıştı. Gelen tepkilerin ardından geminin rotası değişti. LGBT'lileri taşıyan geminin Kuşadası ve İstanbul'a uğramayacağı açıklandı. LGBT içerikli parti çağrısı yapan Tek Yön İstanbul isimli işletmede İstanbul Valiliği'nin talimatıyla Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından süresiz olarak mühürlendi.
2: Gülistan Doku soruşturmasında firari olan Umut Altaş'ın ön duruşması Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Altaş 30 Haziran Salı günü ise hakim karşısına çıkacak. Peki Altaş kendisiyle görüşen avukata neler anlattı? Ne zaman Türkiye'ye iade edilecek? İşte bu soruların yanıtını merak ediyoruz. Hemen dönelim. A Haber muhabiri Yüksel Akalan takip ediyor bu konuyu. Ve günaydın Yüksel, hoş geldin yayına. Merak ettiğimiz soruları hemen sana da yöneltelim. Son durumu da öğrenelim.
5: Günaydın Merve Özkan. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan 9 soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere tabii Gülistan 9 soruşturması kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonal ve valinin oğlu, aynı zamanda valinin yakın koruması dahil olmak üzere 12 kişi tutuklanmıştı ve bir kişi için ise kırmızı bülten çıkarılmıştı. Firari Umut Altaş ABD'de geçtiğimiz

0: Mayıs ayında gözaltına alınmıştı ve ICE gözetim merkezinde tutuklanmıştı. Dün itibariyle ön duruşması gerçekleşti ve bu ön duruşmada hakim karşısına çıktı. Kendisine hem adres bilgileri ve kimlik bilgileri doğrulanırken aynı zamanda yargılandığı suçların da okunduğunu belirtelim. Hakim ana duruşmanın salı günü yerel saatte sabah 09 itibariyle gerçekleşeceğini açıkladı ve salı günü itibariyle de ana duruşması yapılacak. Tabii bir diğer taraftan da Umut Altaş ICE gözetim merkezinde Amerika'da avukatlık yapan bir kişiyle görüştü ve bu görüşmede önemli itiraflarda da bulunduğunu belirtelim. Bir yandan Türkiye'ye iade edilmeyi kabul ettiğini belirten ve Türkiye'ye iade edilmek istiyorum açıklamasında bulunan Umut Altaş, diğer bir taraftan da Türkiye'ye geldikten sonra Gülistan Doku'nun cansız bedeninin yerini savcıya göstereceğim şeklinde bir ifadesi olduğunu da belirtelim. Tabii şu an itibariyle neden Amerika'da yargılanıyor bunu da açıklayalım. Çünkü ABD'de birçok suçtan yargılaması devam ediyordu. Kasten yaralama suçlaması, devletin işleyişini engelleme ve aynı zamanda tutuklanmaya karşı direnme ve taciz suçlamalarıyla şu an itibariyle ABD'deki yargılaması devam ediyor. Tabii bu yargılama bittikten sonra ise artık Türkiye'ye iade edilecek ve Türkiye'de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da yine yargılamasının devam edeceğini belirtelim. Tabii tüm bunlar yaşanırken bir diğer taraftan da Gülistan Dokun'un ailesi tarafından 25 kişilik şüpheli listesi oluşturuldu ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiğinde belirtelim. Ailenin avukatı Ali Çimen tarafından şüpheli olduğu değerlendirilen ya da kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla şüphesiyle 25 kişinin daha ifadesinin alınması için gözaltı talebinde bulunduğunda belirtelim. Tabii bu inceleme şu an itibariyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yürütülüyor. Şüpheli bulunan kişilerin de önümüzdeki günlerde gözaltına alınabileceğini de ifade edelim. Tabii bir diğer taraftan da Gülistan Dokun'un cansız bedenini arama çalışmaları Tunceli kırsalında da devam ediyor. Özellikle de firari şüpheli Umut Altaş gözaltına alınmadan önce iki noktayı işaret etmişti ve ekipler de yine bu iki noktada Gülistan Doku'ya ait bir iz aramaya devam ediyor. Toparlayacak olursak Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş ABD'de ön duruşmaya çıktı. Ön duruşmada kendisinin yargılandığı suçlar okundu ve aynı zamanda adres ve kimlik doğrulaması yapıldı. Ana duruşma ise salı günü itibariyle yerel saatte saat 09 itibariyle gerçekleşeceğini belirtelim. Tabii bir diğer taraftan da kendisiyle görüşen bir avukata yapmış olduğu açıklama da oldukça önemliydi. Türkiye'ye iade edilmeyi istiyorum ve aynı zamanda Türkiye'ye döndükten sonra ise savcıyla görüşüp Gülistan Doku'nun cansız bedeninin yerini göstereceğim şeklinde ifadesi olduğunu belirtelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım. Merve Özkan.
1: Yüksel Akalan, Enes Özcan, teşekkür ederiz. Paylaştığınız bilgiler için biz de yakından takip ediyoruz Gülistan Doku soruşturmasındaki son durumu. Efendim, İstanbul Arnavutköy'den bir haber şimdi ekranlarınıza yansıyacak. El arabasıyla pide satışı yapan Recep Uysal, iddiaya göre eski eşinin yakınlarının saldırısına uğradı. O anlarda da kameralar kayıttaydı. Bakalım neler yaşandı.
2: Abi seslesen dururum ya.
3: Eski eşinin akrabaları saldırdı. Üstelik çocuğunun yanında.
2: Ben hemen kendimi savunmaya aldım. Yanında çocuk vardı. 11 yaşında oğlum vardı. Çocuğu da kenara attık.
3: Sokaklarda pide satışı yapan Recep Uysal çocuğuyla birlikte işe çıkmıştı. Arkasından gelen iki kişi onu durdurdu. İddiaya göre onlar eski eşinin akrabalarıydı.
2: Dururum ya. Tamam abi dedim. Şöyle gölgeye arabayı çekerken... Çektim, ondan sonra saldırmaya başladılar. Kamera görünce el ayağı titrediler. Arkadan telefonu yere attılar. Tekme, tokat, artık ondan sonra sopa mop her yerime zaten vurdular. Ondan sonra da zaten sesleri duyan esnaf da gelince orada basıp kaçtılar. Ama orada silah da çektiler yani.
3: Recep Uysal'ın beraberindeki çocuğu çok korkmuştu. Zaten çığlıkları her şeyi anlattı.
2: Abi seslesen dururum ya.
3: Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
2: Abi seslesen dururum ya.
1: Sevgili izleyenler, ne yazık ki bir cinayet haberi paylaşacağız sizinle. Bu saldırının da yaşandığı yer ne yazık ki bir cami avlusu. Kayseri'de yatsı namazı için cami avlusunda bekleyen iki kişi uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ise her yerde aranıyor.
3: Müzik
4: cami bahçesinde dehşet saçtı.

0: namazı bekleyen iki kişiyi bıçakladı. Olay akşam saatlerinde Kayseri'nin Koca Sinan ilçesi Saraycık mahallesinde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet A. ile yatsı namazı için cami avlusunda bekleyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Şüpheli yanındaki bıçakla Musa Yiğit ile Zübeyir Tosun'u yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Musa Yiğit ile Zübeyir Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
1: Sevgili izleyenler, kadın müşterilere canım, balım, bekar mısın diye asılan restoran müdürü tazminatsız bir şekilde kovuldu. Müdürse konuyu mahkemeye taşıdı. Yıllar süren davada da son noktayı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi koydu. Yargıtay İş Mahkemesi'nin kararını onayarak emsal bir karara imza attı.
2: Samimiyeti farklı bir noktaya taşıdı. Sözleriyle kadınları adeta taciz etti. Tazminatsız kapı önüne koyulunca soluğu mahkemede aldı. Konu Yargıtay'a kadar uzandı. Yargıtay da emsal bir karara imza atarak işvereni haklı buldu. İddiaya göre bir restoranda müdür olarak çalışan kişi hem kadın müşterilerine hem de çalışma arkadaşlarına karşı samimiyetin ötesinde bir tutum sergiliyordu. Canım, balım, aşkım gibi sözlerle çalışma arkadaşlarına hitap eden müdür, kendi eliyle içecek içirecek kadar ileriye gidiyordu. Hatta çalışanların yakınları restorana geldiğinde bekar mı, bana ayarlar mısın şeklinde rahatsız edici sözler sarf ediyordu. İşte bu davranışlar restoranda herkesin huzurunu kaçırdı. İşveren de devreye girerek müdürü tazminatsız işten kovdu. Müdür soluğu mahkemede aldı. Sohbetlerin çarpıtıldığını söyledi ve kıdem tazminatıyla SGK çıkış kodunun düzeltilmesini istedi. İş mahkemesi çalışanların tanık beyanlarını dinledi. Davacının davranışlarının iş yerini olumsuz etkilediğine ve iş kanununa göre haklı fesih sebebine karar verdi. Karar istinafta da onandı. Son sözü ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi. Yıllar süren davada son noktayı koyan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Mahkemesi'nin kararını onayarak emsal bir karara imza attı.
1: Yeşilçam'ın bir yıldızı daha aramızdan ayrıldı. Bugün Türk sinemasının jönü Kadir İnanır'a veda günü. İnanır için saat 13'te Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek. Ayrıntılar alalım biz de. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor konuya dair. Ayrıntıları paylaşmak için günaydın Kadir, söz sende.
3: Günaydın. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Yeşilçam'ın bir çınarı daha aramızdan ayrıldı. Çok kısa hastane sürecinden bahsedecek olursak, Kadir İnanır Mayıs ayında solunum sıkıntısı ve zatürre nedeniyle Mayıs ayında hastaneye kaldırılmıştı. Özel bir hastanede tedavisi görülüyordu. Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaştı ve yoğun bakım ünitesine alındı ve sonrasındaysa entübe edildi. Hastaneden yapılan açıklama ise şu şekildeydi. Tedavisi yoğun bakımda devam edilen usta oyuncu sağlık durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmiştir. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği bilgisini kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Sevenlerine, dostlarına ve ailesine başsağlığı dileriz demişti hastaneden yapılan açıklamada. Bugün sevenleri, dostları, akrabaları, arkadaşları son kez Kadir İnanır'ı son yolculuğuna uğurlayacak. İlk önce saat 13'te Harbiye'de Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören düzenlenecek. Törenin yaklaşık 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Burada hem arkadaşları, hem oyuncu arkadaşları, hem normal hayatta arkadaşları, hem de akrabalarının konuşma yapması bekleniyor. Sonrasındaysa Kadir İnanır için burada bir slide gösterisi de olacak. O filmlerinden replikler, filmlerinden sahneler yine sahneye yansıtılacak. Sonrasında buradan Kadir İnanır'ın cansız bedeni Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürülecek. İkindi namazının ardından

0: ardından kılınacak cenaze namazının ardındansa ulus mezarlığına defin işlemleri yapılacak. Söylemiş olduğumuz gibi aslında 15 Nisan 1949 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelmişti Kadir İnanır ve Türk sinemasına 1960'lı yıllarda başlamıştı. Tabii ki hepimizin hafızalarından kazınmayan o meşhur Deli Kadir Ülen repliği ya da Türkan Şoray ile birlikte oynadığı filmler, özellikle Al Yazmalım, Türk sinema tarihinin önemli filmleri arasında yer almış ve halen daha filmlerinin çekilmesinin üzerinden çok zaman geçmesine rağmen halen daha hafızalara kazınan ve tekrar tekrar seyretmekten usanmayacağımız filmlere imza atmıştır. Aslında Kadir İnanır sadece oyunculuk bakımından değil, özellikle sinema sektöründe set önü çalışanlarından ve set arkası çalışanlarından, daha doğrusu kamera önü ve kamera arkası çalışanlarının haklarını da sendikalara karşı korumakla kendini hükümlü kılmış bir oyuncuydu. Söylemiş olduğumuz gibi artık bugün itibariyle Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanacak. İlk önce saat 13'te Muhsin Ertuğrul sahnesinde kendisi için bir tören düzenlenecek. Dostları buradan ona veda edecek. Sonrasında ise ikindi namazında Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ulus mezarlığına defin işlemleri yapılacak diyelim. Ve sözü şimdilik sizlere bırakalım, Merve Özkan.
1: Kadir, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Bize töreni yakından takip edeceğiz. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim usta oyuncuya. Efendim, şimdi bir haberle devam edeceğiz. Avcılar'da yaşandı. Bir köpeğe dakikalarca şiddet uygulandı. O anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın yakalanması için de çalışma başlatıldı.
2: Gezdirdiği köpeğini dakikalarca darbetti. İstanbul Avcılar sahilinde bir kişi yanında gezdirdiği köpeğine vurmaya başladı. Köpeğe peş peşe vuran şüpheli daha sonra hayvanı kayalık alana götürerek şiddete devam etti. O anlarsa çevredekilerin cep telefonuna yansıdı. Saldırgan adam bir süre sonra köpeğiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerin ardından köpeğe şiddet uygulayan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Ve bir kaza haberi paylaşacağız. Şimdi İstanbul Silivri'de kontrolden çıkan bir minibüs tarlaya uçtu. Kazada ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
2: Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu. Feci kazanın adresi İstanbul Silivri. Akşam saatleriydi. Çerkezköy Kapaklı Beylikdüzü hattında sefer yapan yolcu minibüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
3: Hemen arkamdaki servis Çerkezköy yolu üzerinde seyir halindeyken hemen yanı başındaki tarlaya uçtu ve bu kazada ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti.
4: Sağlı sollama mı attık bilmiyoruz. Bir şarampole yuvarlanma ve takla atma şeklinde bir kaza olduğunu değerlendiriyoruz.
2: İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Feci kazada 80 yaşındaki Melek Düzgün'le 40 yaşındaki Murat Memük yaşamını yitirdi. 10 kişi de yaralandı. Yaralılarsa ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Efendim, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ev almak için yıllardır biriktirilen 1 kilogram altın yanlışlıkla çöpe atıldı. Altınları bulmak için mahalleli, polis ve belediye ekipleri seferber oldu.
2: Bir anlık dikkatsizlik servetinden etti. Ev hayali kabusa döndü. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Sedair Kurnaz, ev satın almak için biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını hırsızlık riskine karşı siyah poşete koyarak bir elbisenin içine sakladı. Beğendiği evin sahibiyle anlaşan Kurnaz, ödeme yapmak için altınların bulunduğu poşeti almak istedi ancak yerinde olmadığını fark etti. Durumu eşine sorduğunda ise hayatının şokunu yaşadı.
5: Eşim temizlik yapma esnasında eski bir şey poşete koymuş, bir de eski bir taytın içine koymuş. Fark edememiş, eskilerle birlikte çöp kovasının içine atmış. Olay bu. Ödeme yapacaktım. O da bugün öğrenince şoka uğradım zaten.
2: Sedair Kurnaz mahalledeki çöp konteynerlarına tek tek baktı. Durumu belediye, temizlik ve polis ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri de kayıp altınların bulunması için aramalara destek verdi. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi için çalışma başlatıldı.
5: İnşallah bunlar eden varsa inşallah verirler yani.
1: İkinci el telefon ve tablet alacaklar. Bu haber özellikle sizi ilgilendiriyor. Çünkü ikinci el satımında yeni bir dönem başlıyor. Merdiven altı yenileme işlemlerine karşı yeni kurallar var. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle yenilenmiş ürünler artık kayıt altında olacak. Vatandaş bu sayede daha güvenli alışveriş yapabilecek.
2: Cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazların ikinci el piyasasında vatandaşların mağdur olmasını engellemek için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Resmi gazetede yayınlanan yeni, yenilenmiş ürünler hakkında yönetmelikle merdiven altı yenileme işlemlerine son veriliyor. 1 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olacak kurallar, hem bütçesine uygun yenilenmiş cihaz almak isteyen vatandaşın hakkını koruyacak, hem de piyasaya güven getirecek. Yeni dönemde bir cihazın yenilenip tekrar satılabilmesi için bakanlığın kurduğu yenilenmiş ürün bilgi sistemi yani UBİS'e kaydedilmesi şart olacak. Vatandaşın aldatılmaması için bu ürünlerin ambalajında, etiketinde ve ilanlarında çok net bir şekilde yenilenmiş ürün ibaresi ve bu işlemi yapan merkezin bilgileri yer alacak. Ayrıca mağazalarda aynı model ikinci el telefonlar arasında fiyat farkı varsa satıcı bu farkın nedenini vatandaşa açıkça göstermek zorunda olacak. Satılan her yenilenmiş cihazın yanında Türkçe kullanma kılavuzu verilmesi de zorunlu hale gelecek. Eski telefonunu yenileme merkezine veya yetkili bayisine satmak isteyen vatandaşlar artık haftalarca beklemeyecek. Cihaz satıcıya teslim edildikten sonra en geç 3 iş günü içinde telefonun fiyat değeri belirlenecek ve vatandaştan onay istenecek. Böylece bugün git yarın gel dönemi kapanacak.
1: Son dönemde tartışmalara yol açan araç içi ekran ve multimedya sistemleriyle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı sevgili izleyenler. Önce cama takılan telefon tutucuları ve fabrika çıkışlı multimedya ekranları serbest bırakıldı. Daha fazla ayrıntıya da haberimizde bakalım.
6: Araç içi ekipmanlar ve teknolojik cihazlarla ilgili belirsizliklerin giderilmesi için yeni bir düzenleme yapıldı. Sürücüleri yakından ilgilendiren düzenlemeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Buna göre ön cama takılan telefon tutucuları artık serbest bırakıldı. Araç kameraları da belirlenen ölçüler içinde kullanıldığında cezaya konu olmayacak. Direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 cm'yi aşmayan ekipmanlar serbest kabul edildi. Dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarların kullanımı da yasal zemine kavuştu. Araçların fabrika çıkışlı multimedya ekranları ceza yaptırım kapsamı dışında tutuldu. Araç içi ses sistemlerine ceza uygulanabilmesi için sesin araç dışına taşması şartı getirildi. Ayrıca bu ihlalin kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Böylece araç içinde müzik dinleyen sürücülerin keyfi cezalara maruz kalmasının önüne geçilmesi hedeflendi. Navigasyon, park desteği ve sürüş amaçlı kullanılan ekranların kullanımına izin verildi. Araç içi ve dışı kamera sistemleriyle kayıt cihazları da serbestlik kapsamında değerlendirildi. Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanacağı bireysel sesli ve görüntülü sistemlerin kullanımına devam edilecek. Uygulamada İçişleri, Ulaştırma ve Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

0: Bakanlıkları yetkili olacak. Düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.
1: Ticaret Bakanlığı'ndan da perakende sektörüne yönelik kapsamlı düzenlemeleri içeren yeni bir taslak hazırlandı sevgili izleyenler. Bu düzenlemeyle son yıllarda yaygınlaşan tekstil alışveriş festivalleri ilk kez yasal bir çerçeveye alınacak ve bu sayede düzenlenecek festivaller çevreye zarar vermeyecek.
2: Alışveriş festivallerinde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı son yıllarda sayıları hızla artan alışveriş festivalleri için yeni kuralları devreye almaya hazırlanıyor. Hazırlanan taslakla birlikte festivaller ilk kez yasal bir çerçeveye kavuşacak. Organizatörlerin etkinlikten en az 2 ay önce izin alması gerekecek.
3: Herkesin haberi yok bence. Çünkü ben de 2 gün önce öğrendim. Güzel bir şey.
2: Kurallara aykırı şekilde düzenlenen festivallerse valilik kararıyla durdurulabilecek. Böylece sektörde daha sıkı denetime gidilmiş olacak. Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri yerel esnafı korumaya yönelik maddeler. Festivale katılan işletmelerin en az %20'sinin etkinliğin düzenlendiği bölgede faaliyet göstermesi gerekecek.
4: Çok daha uygun aldık. Neredeyse %100 daha uygun aldık.
2: Böylece yerel ticaret desteklenecek ve bölge esnafı daha fazla pay alacak. Taslakta yerli üretimi destekleyecek yeni uygulamalar da yer alıyor. Zincir mağazalarda belirli ürün grupları için ayrılan raf alanlarında yerli ürünlere öncelik verilecek.
1: Sevgili izleyenler, kültürümüzde çeyizin yeri ve önemi malum. Ankara'da yaşayan kültürel miras sanatçısı Sultan Özateş, Altınköy Açık Hava Müzesi'nde başkentlilerle buluştu. Tam 35 yıldır açtığı sergilerle Türk kültürünü anlatan Özateş, bu kez Türk kültüründe çeyizin yerini anlattı.

0: çeyiz kültürü yaşayan miras olarak anneannelerimizin, dedelerimizin, nenelerimizin geleneğinin mührü ve imzasıdır. Şimdi çemberler çıkmış. Vay efendim, bu Ukrayna sanatı, Yunan sanatı, Bulgar sanatı. Hayır efendim, Türk sanatı. Sadece biz patent yememişiz. Ben Türk dünyasına Türk el sanatlarını çıkarıp sergisini yapan ilk öğretmenim.
1: Çeyiz bir dönem genç kızların en büyük heyecanıydı. Her ilmek gelecekte kurulacak yuvanın umudunu taşırdı.
2: Bir zamanlar genç kızların yıllar önce hazırlamaya başladığı çeyiz, şimdilerde günümüzde kültürel mirasın önemli parçalarından biri. Bugün Türk kültüründe çeyizin yerini konuşacağız. Yanımda Sultan Özateş var. Tüm detayları kendisinden öğreneceğiz. Sultan Hanım, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Efendim, bugün sizlerle Türk kültüründe çeyizin yerini konuşacağız. Türk kültüründe çeyiz ne demektir, ne anlam ifade eder?
0: Öncelikle hoş buldum. Sultan Özateş, kültürel miras taşıyıcısı olmaya gayret ediyorum ahilerimizin de. Özellikle Türk çeyizine sahip çıkmaya çalışıyorum. Çeyiz, bir genç kızın baba evinden evlendiği zaman koca evine götürdüğü malı mülkü demek kısaca. Nedir bu mal mülk? El emeği, göz nuru, ilmekler ve yaşayan motiflerdir. Bunun içerisinde yaşayacağı, evde kullanacağı örtülerden tutun eşyalara kadar işleme sanatı, nakış, dantel, örgü ve dekoratif el sanatlarıdır.
2: Bir çeyizde olmazsa olmaz nedir?
0: Öncelikle kızın yatak odası. İlk oradan başlanır. Bir çeyizde ilk sırada gelen yorgandır, kilimdir. Hani derler ya, bir kilimim bile yoktu, üstüme atacak yorganım dahi yoktu, yerdeki kilimi attım diyen yokluk içindeki nenelerimizi bilirsiniz, dedelerimizi bilirsiniz. Türk kültüründe çeyizde Maraş işi olarak bilirdik. Kasnak gerilir.

0: değişen yaşam koşullarıyla birlikte çeyiz geleneği de eski önemini büyük ölçüde kaybetti.
1: Çeyiz anlamını yavaşça kaybediyor gibi. Neler düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Aslında kaybediyor değil, kaybetti. Fakat şöyle, çeyiz kültüründe şu vardı genç kızlığımızda. Biz birinin çeyizi serildiğinde, yani artık evlenecek bir hafta önce çeyiz serilir. Sandığın üzerine kardeş oturur. Kayınvalide o kardeşe altın ya da para verir. Kardeş kalkar, içeri kayınvalide ve erkek tarafı girer. Çeyize maşallah, maşallah, subhanallah derler. Felak, nas, dua okurlar. Ve kayınvalide elindeki Kur'an-ı Kerim'i bir seccade ve tesbihle öperek bir Türk bayrağıyla geline verir. Altınını takar.
0: Çeyizdeki motiflerse yalnızca süsleme amacı taşımıyor. Hepsinin bir anlamı var.
2: Mesela pembe. Daha henüz evlenmemiş nişanlı kıza verilir. Bu nişanlı kız çeyizine koysun diye. Mor renkli ise kız nişanlı demek. Pembe bekar demek. Ya da kırmızı verdiğinde sevdiğine vermişler ispatıdır. Mesela burada biliyorsunuz ki yukarı bakar, laleyi temsil eder. Eğer böyle bir kanefçe yatak odasına 3 etek, 2 yastık şimdi var. Eskiden uzun yastık. Bir yastıkta kocayın derdini. Nenelerimiz gelinler kayınvalideyle beraber otururlardı ve sofralar birdi. İşte ne yapar? Gelin o sofraya gelirken yemenisinin oyasıyla kendini anlatırdı. Eğer kırmızı takmışsa hem mutlu hem de kayınvalidesi ve gelin geldiği ev ona saygılı anlamına geliyor. Siyah ya da koyu renkler, koyu yeşil takıyorsa kız kendi ailesine mesaj verir, der ki mutsuzum.
0: Genç kızın sandığında onlarca havlu, yemeni, patik ve seccade bulunurdu. Bunların her biri gelen misafirlere hediye edilmek üzere hazırlanırdı.
2: Bir kızın çeyizinde kesinlikle 100 tane yemeni, 100 tane patik, 100 tane seccade ekonomisine göre. Bunun adı dürülüktü. El öpmeye kız gelin olduktan sonra çıkarken kendi çeyizinden havlu, yemeni, patik götürürdü ve anne ayırırdı. Dürülüklerin renkleri farklı, erkeklere ayrı, kadınlara ayrı ve kızımız gelin gittikten sonra hamile mi kaldı? Bunu söylemezdi. Bunu taktığı yemeniyle, sardığı yatak örtüsüyle, mesela elimdeki motifi bir kırlent ya, mesela anne bayramda kırlentlerini değiştirirdi. Neydi? En büyük bir tane pembe ise, büyük kızı evli, 2 tane torunu var, 2 kız, 4 tane daha torunu var. Kırlentlerle anlatılırdı. Örgüden minik bir battaniyemiz var. Bakın orada şalımız var, örgü şal. Mutlaka nenelerimizin, annelerimizin kış oldu mu omuzlarında şalla gezerlerdi. Bir de o şalla hava atarlardı. Annem gelirdi mesela, ay gördün mü sultanım, Sakine'nin omuzunda bir şal vardı. Kız nereden ellem almış gibi, benim bulmam lazım. Ben yapsam daha güzel olur. Böyle bir tatlı rekabet vardı, tatlı yarış vardı.
0: Bugünse geçmişten kalan bu el emeği ürünler hem sergilerde tanıtılıyor hem de yeni nesillere aktarılmaya çalışılıyor.
2: Çocuklar sadece dondurma yemesin. Hemen öğrencileri davet ediyoruz. Aa, annemin de böyle bir şeyi var. Aa, babaannem böyle yemeniden kullanıyor diyor. İşte biz yavaş yavaş maziye doğru giderek kültürümüzü korumak zorundayız. Burada da görev biraz bizlere düşüyor, büyüklere.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonlarını azaltan işletmeleri performans esaslı hibe desteğiyle teşvik edecek enerji ve karbon azaltımı destek programını başlatıyor. Program kapsamında belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere enerji giderlerinin %30'u oranında hibe desteği sağlanacak. Programla enerji verimliliğinin artırılması, işletmelerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası rekabet

0: gücünün desteklenmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlandırılması hedefleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Rusya uzay yarışında el yükseltti. Ay'a nükleer enerji santrali kurmayı planlıyor. Rusya'nın önümüzdeki 10 yıllık dönemini kapsayan resmi uzay stratejisi belgesi yayımlandı. Belgeyi Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos hazırladı. Ve buna göre Rusya 2036'ya kadar ay yüzeyine nükleer enerji santrali kurmayı hedefliyor.
7: Roskosmos'un hazırladığı ve Rusya lideri Putin'in imzasına sunulan proje taslağına göre Ay'daki nükleer santral gelecekteki Ay altyapısına kesintisiz enerji sağlayacak. Çalışmaların 2036 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.
6: Ay ve asteroidlerdeki kaynakların keşfinin ve geliştirilmesinin Rusya'nın devlet politikasının kilit projelerinden biri haline gelebileceği vurgulandı.
7: Proje Rusya'nın ayda kalıcı bir varlık kurma ve uzayda enerji bağımsızlığını sağlama hedefinin en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu projenin hayata geçmesi durumunda aydaki bilimsel çalışmalar ve olası insanlı görevler için kritik bir altyapı unsuru oluşacak.
6: Roskosmos tarafından yürütülecek bu proje hem Rusya'nın ulusal ay programını destekleyecek hem de uluslararası işbirliği projelerinde önemli bir rol oynayacak. Şirket ayrıca 2036 sonrasında nükleer enerji sistemiyle çalışan yeni nesil uzay taşıma araçları geliştirecek. Derin uzay görevlerinde yakıt sorununu kökten çözecek. Moskova'nın uzaydaki tek hedefi Ay'la sınırlı değil. Rusya 2036'ya kadar kendi ulusal yörünge istasyonunu tamamen konuşlandırmayı planlıyor. 2036 sonrasını kapsayan uzun vadeli vizyondaysa Venüs ve Mars'ın insansız uzay araçlarıyla derinlemesine araştırılması yer alıyor.
8: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yeni saatimizde de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gülistan Doku soruşturmasıyla başlayacağız bültenimize. Çünkü soruşturma

0: Da düğüm yavaş yavaş çözülüyor artık. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürüldüğü ortaya çıktı. Ancak cansız bedenine henüz ulaşılamadı. Soruşturmanın firari şüphelisi Umut Altaş tutuklu bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde salı günü hakim karşısına çıkacak. Altaş kendisiyle görüşen avukata Türkiye'ye iade edilmek istediğini, Gülistan'ın gömüldüğü yeri göstereceğini söyledi.
1: Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kayboldu. Akıbeti belli değildi. Faili meçhuller arasında yer alan dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturmada aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. Bir de firari şüpheli vardı. Umut Altaş. Soruşturmanın kilit ismiydi. Gülistan'ı Mustafa Türkay Sonel'in oğlunun öldürdüğü iddia ediliyordu. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. ABD'de yakalanıp tutuklandı. Salı günü hakim karşısına çıkacak. Ancak öncesinde tutuklu bulunduğu gözetim merkezinde adı açıklanmayan bir avukatla görüştü. Avukat görüşme sonrası yaptığı açıklamada Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmek istediğini ve Gülistan'ın gömüldüğü yeri göstereceğini söyledi. Duruşmaya uzaktan bağlantıyla katılacak olan Altaş'ın iade sürecine ilişkin tutumunu netleştirmesi bekleniyor. Mahkeme kararı Gülistan Doku soruşturmasının uluslararası boyutunda önemli bir dönüm noktası olacak.
0: Ve siyasetle devam edeceğiz. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısını tekrarladı. Özel, kurultay 26 Temmuz'a kadar yapılmazsa CHP seçimlere giremeyebilir dedi. Özgür Özel yeni parti sinyali de verdi.
2: "26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu? Böyle bir risk var."
3: CHP'de mutlak putlan kararı sonrası kriz sürüyor.
2: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden yönetimine geleceğimizi düşünüyoruz hukuk yoluyla. Eğer bu olursa eyvallah. Olmazsa, yani bir yol bulamıyorsak, bir yol açmanın gerekliliğine de inanıyoruz."
3: Diyarbakır'da bazı temaslarda bulunan Özgür Özel, kurulta istediği tarihi açıkladı. Aksi takdirde CHP'nin seçimlere giremeyebileceğini savundu.
2: "26 Temmuz'a kadar CHP kurulta yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu? Böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz."
3: Özel yeni parti sinyalini de bu sözlerle verdi.
2: "CHP'ye atanan yürüyüşünü bırak, gel benimle güreşe tutuş diyorsa onları orada bırakır yürümeye devam ederim. Başka bir çaresi yok."
0: Efendim, CHP'deki hareketlilik devam ediyor. Ekranlarınıza da getiriyoruz gelişmeleri. Anket sonuçlarına göre de CHP'de butlan sonrası düşüş %7'yi bulmuş durumda. AK Parti CHP'nin anketinde birinci parti çıktı. Şimdi bu konuya dair daha fazla ayrıntıyı almak için Ankara'ya uzanacağız. A Haber Parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu notlarıyla yayına hazır. Günaydın Tülay Ağoğlu. Nedir sonuçlar? Daha fazla ayrıntıyı senden dinleyelim.
4: Merve Özkan, günaydın. Öncelikle şunu ifade edelim. Yeni ofisimizden ilk yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bunu da iletelim izleyicilerimize. CHP'deki gelişmeler, ihraçlar, karşılıklı suçlamalar ve başka ikiye bölünme görüntüsü mutlak butlan sonrası CHP'nin oy oranını düşürmüş durumda. %7 oranında bir düşüş olduğu ifade ediliyor anketlere göre. Aslında bu anketlere göre değil, Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı'nın masasındaki ankete göre diyebiliriz. Daha doğru olur böyle söylemek. Şöyle ki %7 oranında bir düşüş olduğu gözlemleniyor. %24-25 bandına indiğini gösteriyor. İşte o Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket. Bu arada eğer tartışmalar devam ederse ve

0: bölünme yaşanırsa bu durumda oy oranının daha da düşeceği ifade ediliyor. Şöyle ki şu anda normalde düşüş %7'yi bulmuş durumda bir CHP olarak, ama bölünme olması durumunda da daha da gerileyebileceği ifade ediliyor. Şu anda yapılan ankete göre eğer bölünme olursa özel cephesinin %16-17 bandında bir oy alabileceği, CHP'nin ise %13-14'lere gerileyebileceği ifade ediliyor. Ancak toplamdaki oy oranı bir hayli düşmüş oluyor yine bu durumda da. Yani Özgür Özel'in sık sık dile getirdiği işte biz birinci partiyiz gibi söylemler artık geride kalmış durumda. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket mutlak putlan sonrasında tartışmalar dolayısıyla %7 oranında bir gerileme olduğu ifade ediliyor Kılıçdaroğlu'nun masasındaki ankete göre. Tabi tartışmalar daha devam edecek. Öyle görünüyor. İhraçlar yine devam edecek. Bu arada olağanüstü kurultay, olağan kurultay tartışmaları da yine devam edecek. O nedenle bu oy oranının daha da aşağılara gerileyebileceği ifade ediliyor diyelim. Sözü Merve Özkan'a bırakalım.
1: Tülay Ağoğlu'na teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Yeni stüdyomuzda da ilk yayındı bu. Hayırlı olsun dileklerimizi de iletelim. Teşekkür edelim bir kez daha. Efendim devam edelim şimdi. Dünyadan gelişmelere bakacağız. Dünyanın Amerika-İran hattından kalıcı barış beklentisi bir kez daha sallantıya girdi. Deyim yerinde ise pamuk ipliğini andıran ilişkiler bir krizle daha sarsılmış durumda. Trump İran'ın Hürmüz'de bir gemiyi vurduğunu duyurup ateş püskürdü. Bu açıklamayı peş peşe saldırılar izledi. İransa hem resmi yoldan hem de sahadan aynı tonda yanıt verince gerginlik yine zirveye ulaştı.
2: Sular yalnızca 6 gün duruldu. Kırılgan ateşkes ve müzakere süreci bir haftasını dolduramadan ilk kriz patlak verdi. Amerika ve İran heyetleri 21 Haziran'da İsviçre'de bir araya gelmiş, 18 saat süren müzakere sonunda taraflar 14 maddelik mutabakata varmıştı. Dünya masada olumlu seyreden süreci kalıcı barış ümidiyle takip etti ama hava bozdu. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü Cuma günü Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Trump İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.
3: Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiyi 4 drone ile hedef aldılar.
2: Başkan yardımcısı J.D. Vance de İran şiddeti şiddetle karşılık bulacak diyerek Tahran yönetimine rest çekti. Ardından da Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı savaş uçaklarının İran'ın füze ve İHA depolama tesisleriyle kıyı radar üslerini vurduğunu açıkladı. İran medyası Sirik kenti çevresinde patlama sesleri duyulduğunu, hatta bir iskeleye mühimmat isabet ettiğini duyurdu. Tahran yönetimi Washington'a en üst perdeden tepki gösterdi. Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Aziz'i, Amerika bir kez daha müzakereler sürerken saldırdı, pişman olacaklar ifadelerini kullandı, Trump'ın ateşkese ve müzakere ilkelerine bağlı olmadığını söyledi. Saldırıları bertaraf ettiklerini duyuran devrim muhafızları ise bölgedeki Amerikan üslerine silleme saldırıları düzenlediklerini açıkladı.
1: Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 ve Kaan için jet motoru satışı konusunda olumlu mesajlar vermesi Yunanistan'da geniş yankı uyandırmış durumda. Atina basını Miçotakis hükümetini sert sözlerle eleştirirken Türkiye'nin uluslararası alanda güçlendiğine bir kez daha dikkat çekti. Şimdi gidelim bakalım neler konuşuluyor Yunanistan'da. A Haber muhabiri İlhan Tahsin bizi bekliyor. Günaydın İlhan, hoş geldin yayına. Yine Türkiye ile ilgili her gelişmede olduğu gibi Yunanistan rahatsızlığını dile getirmeye başladı. Neler konuşuluyor basında ve halk içerisinde de?
4: Günaydın Merve Özkan, teşekkür ederim. Tabii ki Yunanistan her zaman Türkiye'yi konuşuyor. Çünkü neden? Türkiye'nin yükselen bir başarısı var. Genel Orta Doğu'da ve geniş coğrafyada her an Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibinin yaptığı neticeler, çalışmalar ve diplomasi atakları sonrasında Türkiye'nin bugünkü geldiği konum. Dolayısıyla da bu zirve öncesi, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Yunan basını her gün ve her an, yani hem televizyonlar, hem yazılı basın, hem görsel basın, hem radyolarda programlar yapılıyor. Dolayısıyla da Miçotakis hükümeti eleştiriyor. Neden eleştiriyor? F-110 motoru, jet motorlarının Türkiye'ye satılması artı F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye bunun tekrardan katılımı ve Türkiye'nin parasını ödemiş olmasına rağmen hangarda duran uçakların Türkiye'ye verilmemesi. Ancak şu anda Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylemiş olduğu sözler, o güzel sözler sonrasında Atina hop oturuyor, hop kalkıyor. Eyvah, ne olacak? Kaan'ın motorlarını şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye verecek mi? Dolayısıyla da baktığımız zaman bunun engellenmesi için Mitsotakis'e içeriden baskı var. Mitsotakis de bunun neticesinde ne yapıyor? Dolayısıyla hem Atina Büyükelçisi Kimberley aracılığıyla bir de Yunan lobisi aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrede bunun önünü kesmeye çalışıyor. Bu öteden beri böyleydi. Böyle ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Trump'ın ve yardımcısının yapmış olduğu açıklamalar Yunanistan'ı rahatsız etti. Şimdi bu motorlar Türkiye'ye verilecek mi? Eğer verilirse 2032 yılına kadar Kaan motoru Amerika Birleşik Devletleri'nden alındığı andan itibaren Ege'deki dengeler havada Türkiye'nin lehine gelişecek ve dolayısıyla da bu Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri düne kadar hem Dede Ağacı kullandı, Girit'i kullanıyor, birçok limanı, birçok Yunanistan'ın her tarafını kullanıyor. Buna rağmen Türkiye'ye bu motorların satışını ve F-35 programına tekrardan dahil edilmesi Mitsotakis'in başarısızlık olarak görülüyor. Dolayısıyla da hem mütte hem içerideki siyasi partilerden hem de halk tarafından Mitsotakis'e oldukça bir öfkeli baskı var. Çünkü düne kadar Türkiye'ye bunlar verilmeyecek. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz çok iyi. Dolayısıyla da bütün Amerika Birleşik Devletleri tüm Yunanistan'ı kullanıyor. Bunun karşılığında bu muydu diye sorular da soruluyor. Önümüzdeki günlerde oldukça samimi ve oldukça değişikliklerin de açıklanacağı bu Ankara ziyareti ve NATO zirvesinden sonra oldukça çok konuşulacağı benziyor Merve. Çünkü Yunanistan hayal kırıklığına uğradı. Amerika Birleşik Devletleri'nin, özellikle Trump'ın da böyle bir açıklama yapmasını beklemiyordu. Dolayısıyla bunun yanı sıra hem Güney Kıbrıs hem İsrail'de şu anda rahatsızlar ve dolayısıyla kongreyi etkilemek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde Yunan lobisi harıl harıl çalışıyor. Hatta açıklama dahi çıkardılar. Baktığımız zaman Yunan amiral var, emekli bir amiral. Dedi ki hiç kimse beklemesin, Türkiye'ye bu motor verilmeyecek. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın Ankara ziyareti öncesinde yapmış olduğu güzel sözler bunlar. Emin olabilirsiniz Türkiye bizi ne havada, ne karada, ne de denizde dengeyi Yunanistan'ı geçemeyecek bu konuda. Rahat olun. Siz, biz Amerika Birleşik Devletleri bizimle beraber. Bunlar konuşuluyor Merve. Ancak önümüzdeki günlerde daha da çok konuşulacağı benziyor diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Yani Türkiye'deki her türlü gelişmeyi Yunanistan neredeyse bizden bile daha çok takip ediyor. Gördüğümüz, senin de paylaştıkların da bu şekilde. En ufak bir gelişmede hemen bir rahatsızlık, zaten basında da yazıyor muhalif kanattan da. İsrail'e de geçtiğimiz günlerde aralarında bir olumsuz gelişme vardı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde, bu konuya dair neler söyleniyor?
4: Tabii Merve, şimdi hakikaten Yunanistan Türkiye ile yatıyor, Türkiye ile kalkıyor baktığımız zaman. Gerçekten de bu böyle. Yunanistan'ın dış politikası, her ne kadar Dışişleri Bakanı Gerapetridis, biz yabancı bir ülke, üçüncü bir ülkeye karşı dış politikamızı belirlemiyoruz dese de yakinen takip ediliyor. Yani baktığımız zaman Keşan'dan veya Çorlu'dan kalkan bir İHA anında onda denenen bir mühimmat, yerli mühimmat, çünkü Türkiye çığır açtı bu konuda, bunu zaten Dendias'ta kabul ediyor ve Yunan basın da kabul ediyor. Şu anda Ege semalarında, Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de sürekli olarak Türkiye'nin bir yükselişi var. Ancak İsrail'le de geçtiğimiz günlerde birazcık bardakta çatlaklar oluştu. Çünkü İsrail kendi çıkarına baktığı için, ama şimdi ne yaptı Yunanistan'da bazı basın mensupları, bazı basın kuruluşları, İsrail'in sadece kendi çıkarlarını düşündüğünü ve Güney Kıbrıs'ı da bir üs olarak kullandığını, ki bu İran savaşında da belli oldu zaten, uçaklarını oraya götürdü ve dolayısıyla hatta şu da iddia edilmişti. Netanyahu'nun uçağı dahi Güney Kıbrıs'ta bir havalimanında bekletiliyor. Baktığımız zaman şu anda Yunanistan Türkiye ile yatmaya kalkmaya bu konuda takip etmeye devam edecek. Çünkü neden? Türkiye'nin tartışılmaz bir yükselişi var. Özellikle yerli ve milli olarak baktığımız zaman. Biz konuşmaya devam edeceğiz, araştırmaya devam edeceğiz ama daha çok konuşacağız bu konuları Merve diyelim.
1: Evet, öyle görünüyor. Çünkü Türkiye hem dünyada hem de kendi içimizde o gelişmeleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Yükselişi devam ediyor. Yunanistan'da konuşmaya devam edecek gibi görünüyor. Teşekkür ederiz İlhan Tahsin paylaştığın bilgiler için. Çok sağ ol.

0: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından çocukların havacılık ve uzay alanına olan ilgisini artırmak ve geleceğin havacılarına ilham vermek amacıyla Hürkuş Çocuk Şenliği düzenlendi. Çocuklar uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi. Aileleriyle de keyifli vakit geçirdi.
2: Uçurtmalar, yarışmalar ve çeşitli gösteriler. Çocuklar Hürkuş Çocuk Şenliği'nde buluştu.
3: Şenlikler bayağı güzel. Her yerde farklı bir etkinlik var. Gayet güzel.
4: Var mı havacılığa ilginiz, var mı uçaklara?
5: Biraz yükseklik korkumuz var. Onun dışında ama uçağa binmeyi çok isteriz.
2: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından çocukların havacılık ve uzay alanına ilgisini artırmak, milli havacılık projelerini tanıtmak ve geleceğin havacılarına ilham vermek amacıyla Başkent Millet Bahçesi'nde Hürkuş Çocuk Şenliği düzenlendi. Etkinliğin en ilgi çeken bölümü ise çocukların uçurtma uçurması oldu. Şenliğe katılan çocuklara binlerce uçurtma dağıtıldı.
6: Geleceğin havacılarının temeli belki de bugün burada atılıyor. Çocuklar Ankara'nın masmavi gökyüzüne bıraktıkları uçurtmalarla hayallerini de göklere taşıyor. Bugün uçurtma şenliğine geldin. Ne hissediyorsun?
7: Yani çok güzel ve ben şu anda çok eğleniyorum. Bence çok güzel. Uçurtmalar her yerde.
8: Çocuklar çok keyifli vakit geçiriyorlar. Çok güzeldi, güzel bir deneyimdi bizim için.
9: Çok mutlu hissediyorum. Çok eğlendim uçurtmayla.
2: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu çocukların enerjisini doğru alanlara yönlendirmenin önemini anlattı.
10: Çocukların enerjisini almamız lazım. Onu hiçbir zaman unutmamız lazım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Hürkuşu, Gökbey'i, işte Kaan'ı buralara doğru çekmeye çalışıyoruz.
1: Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde törenler düzenleniyor. Diyarbakır'da yapılan törende yerli ve milli silahların tanıtımı yapılıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz şimdi bize ayrıntıları aktaracak. Hemen kameralarımızı Sinan Yılmaz'ın olduğu noktaya çevirelim. Türk bayraklarıyla da harika bir manzarası var. Hemen sözü sana bırakmak istiyorum Sinan.
11: Bir coşku, büyük bir heyecan var. Şu anda kameraman arkadaşım Muhammed Enes Sözgültekin ile beraber Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nın hemen içerisinde bulunuyoruz. Burada çok anlamlı, çok önemli bir programa ev sahipliği yapıyor burası. Ve şu anda Atak helikopteri ekranlara taşıyoruz. Milli ve yerli araçlarımızdan, silahlarımızdan biri olarak biliniyor. İşte bu Atak helikopter birçok operasyona katıldı. Hem İran kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde yapılan bütün operasyonlara işte bu Atak helikopter katıldı. Bir yandan da pilotu da ekranlara taşıyalım. İşte helikopterin pilotu, o da yıllar boyunca Doğu ve Güneydoğu'da görev aldı. Program biraz önce başladı ve etkinlik alanında yerli ve milli silahlarımız şu anda sergileniyor. Kamera arkadaşım Muhammed Enes Sezgüt'teki şimdi ekranlara taşıyacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235. yıl dönümü, oldukça önemli bir komutanlıktan bahsediyoruz. Çünkü binlerce, sayısız operasyonlara, harekatlara katılmış bir komutanlıktan bahsediyoruz. Ve halihazırda son yıllarda ise, son 40 yılında ise hem İran kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde birçok operasyona katılmış ve halihazırda Pençe Kilit, Pençe Kartal ve Pençe operasyonlarının olduğu lokasyonlarda da hala kara kuvvetlerinin personelleri, kahraman Türk ordusu bölgede ve şu anda yerli ve milli silahlarımızı ekranlara taşıyoruz. Kamera arkadaşı Muhammed Enes Özgürtekin ile beraber ve halka açık bir kutlamanın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem şehit ve gazi yakınları hem vatandaşlar, askerlerin çocukları, eşleri, anneleri, babaları, teyzeleri, dayıları, neneleri, dedeleri de bu etkinliğe katıldığını söyleyebiliriz. Bakın ellerinde Türk bayraklarıyla, balonlarla Diyarbakır'dan birlik ve beraberlik mesajını veren çocukları, gençleri ve askerleri, komutanlarımızı ekranlara taşıyoruz. Gerçekten burada büyük bir heyecan var, büyük bir coşku var. Çünkü Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235

0: 5. yıl dönümü kutlanıyor. Birçok ilde olduğu gibi Diyarbakır'da da o yerlerden birisi. 7. Kolordu Komutanlığı'nın kışlasında kutlamaların yapıldığını söyleyebiliriz. Bir yandan da gazilerimizi ekranlara taşıyalım. Onlar da birçok operasyona katılmış, yaralanan gazilerimizi şu anda ekranlara taşıyoruz. Bir yandan da 7. Kolordu Komutanlığı'nın bando takımını ekranlara taşıyalım. Onlar da biraz önce Diyarbakır'ın yöresel türkülerinden biri olan Diyarbakır Yoluna türküsünü burada seslendirdiler, okudular. Şimdi aslında buradaki şehit ve gazi yakınlarına mikrofon uzatmak istiyorum. Kolay gelsin öncelikle. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 235. yıl dönümünü kutluyoruz. Size şehit yakınısınız, gazi yakınısınız. Ne söylemek istersiniz?
1: Şu anda bu programa katıldık. 235. yılını kutluyoruz. Allah-u Teala vatanımızın evlatlarının hiçbirisini taş değdirmesin. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Teşekkür ederiz. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Siz ne söylemek istersiniz? Büyük bir heyecan var şu anda Diyarbakır'da.
2: Çok güzel bir heyecan var. Ben asker şehit abisiyim. Aynı anda Diyarbakır şehit tarihi yanlışan danışma deneyi başkanıyım. Allah ülkemize, ordumuza zarar vermesin. Orta Doğu'daki sürece geliyoruz. Ordumuz ne kadar güçlüyse ülkemiz o kadar güçlüdür efendim.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, program Diyarbakır'da hala devam ediyor. Çok sayıda asker, komutan, vatandaş, şehit ve gazi yakınları Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 235. yıl dönümünü kutluyor diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
3: Sinan, teşekkür ederiz. Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde törenler düzenleniyor. Aynı heyecanın yaşandığı başka bir noktaya gideceğiz şimdi. Kayseri'ye çeviriyoruz kameralarımızı. Kayseri'de yapılan törende yerli ve milli silahların tanıtımı yapılıyor. Aynı zamanda A Haber muhabiri Yağmur Aksu bizi bekliyor. Hemen sözü Yağmur'a bırakalım, atmosferi alalım ona kadar.
4: 1 milyon duran vizyonumuzda şekillenen İnsansız sistemler.
5: Merve Özkan, tam 2235 yıl geçti. Köprü bir miras, tabi bir gurura daha bizler şahit oluyoruz haber olarak. Şu anda 1. Hava İndirme Komutanlığı'ndayız ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi tabi katılımlarda oldukça fazla, nice zaferleri imza atan, vatan toprağını canı pahasına savunan, tarih boyunca bağımsızlığın en güçlü teminatlarından biri olan Türk Kara Kuvvetleri kuruluşunun 2235. yıl dönümünü bugün Kayseri'de düzenlenen törenle kutluyor. Tabi biz de şu anda Kayseri 1. Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı'ndayız ve burada da Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçan katılımıyla birlikte tören başlamış oldu. Tabi bu anlamda günde yalnızca bir kuruluş yıl dönümü kutlanmıyor. Aynı zamanda bu üniformayı onurla taşıyan kahramanlar, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan kahraman gazilerimiz saygı ve rahmet minnetle anılıyor bu noktada. Tabii program kapsamında ardından tören geçişi gerçekleştirilecek. Şu anda konuşmalar yapılıyor. Kusursuz uyum içinde ilerleyen personel Türk Hava Kuvvetleri'nin eğitim anlayışını, sahadaki koordinasyonunu ve yüksek hazırlık seviyesini gözler önüne serecek. Sis gösterisi eşliğinde yapılan geçiş törene ayrı bir görsel güç de katacak. Aynı zamanda disiplinde birlik ruhunu da en güçlü şekilde yansıtacak. Tabii bir yandan da yerli ve milli üretilen işte o silahlarımız da şu anda bu Kayseri'de gösterilmeye devam edecek. Tabii özellikle 2235 yıllık tarihten bahsediyoruz. Tarih değişmedi. Tabii teknoloji değişti, nesiller değişti ama değişmeyen tek şey var. Vatan uğruna gerektiğinde canını ortaya koyan Mehmetçiğin sarsılmaz iradesi var. Tam 2235 yıldır bu toprakların bağımsızlığının en güçlü kalkanı, milletin güveninin en sarsılmaz adresi oldu. Nice zaferleri imza atıldı. Gerektiğinde canını vatan için feda eden kahramanların ocağı Türk Kara Kuvvetleri bugün 2235. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Biz de dediğimiz gibi şu anda Kayseri 1. Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı'ndayız. Bu anlamda günde yalnızca köklü bir tarih kutlanmıyor. Dediğimiz gibi aziz şehitlerimiz, gazilerimiz de bu noktada anılıyor. Tabii Türk Kara Kuvvetleri'nin eğitim anlayışını, sahadaki koordinasyonunu ve en yüksek hazırlık seviyesini gözler önüne de seriliyor bir yandan da. Tabii tören alanında yükselen yürek halinde büyük bir gurur da var. Tören alanında yükselen her söz göreve bağlılığın, disiplinin ve vatan sevgisinin güçlü bir ifadesi olarak yankılandı. O anlarda yalnızca bir ant okunmadı. Nesilden nesile taşınan askerlik ruhu da bir kez daha yaşatıldı. Şu anda kutlama programına 1. Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçoğan katılımıyla başladı ve büyük gurur da burada yaşanmaya devam ediyor. 2235 yıllık bir miras var burada. Tabii köklü bir miras, disiplinle, eğitimle, birlik ruhuyla ve yüksek hazırlık seviyesiyle geleceğe taşınmaya devam ediyor. Tabii şu anda o gazilerimizin yakınları, şehit yakınları da işte bu noktada bu Türk Kara Kuvvetleri'ni yalnız bırakmamak için yerlerini aldı. Burada gurur yaşatılıyor, yaşatmaya da devam ediliyor. Dilemiz söz tekrar sizlere bırakalım.
3: 2235. kuruluş. Yağmur Aksu, teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için kutlu olsun diyelim biz de bir kez daha. Efendim, Avrupa son yılların en yakıcı sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Fransa'dan Almanya'ya kadar birçok ülkede 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar can kayıplarına, altyapı hasarlarına ve günlük yaşamın aksamasına sebep oldu. Yetkililer sıcak hava dalgasının etkisinin önümüzdeki günlerde de süreceğini söyledi.
6: Asfaltlar kabardı, trafik lambaları eridi. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Avrupa tarihi bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi. Rekor sıcaklıklar günlük yaşamı felç etmeye başladı. Kavurucu sıcaklardan en çok etkilenen ülkelerin başında Fransa geliyor. Başkent Paris ve çevresinde kırmızı alarm ilan edildi. Yüzün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi sıcak çarpması ve susuzluk nedeniyle hastanelere başvurdu. Serinlemek için nehirlere akın eden 70'ten fazla kişi ise boğularak yaşamını yitirdi.
7: Hava çok bunaltıcı, çok nemli. Hiç hareket etmesek bile terliyoruz. En ufak bir çabada bayılacak gibi hissediyoruz.
6: Paris'te yaşayanlar evlerini sıcaktan korumak için pencerelerini alüminyum folyoyla kapladı.
8: Dairemiz gerçekten çok sıcak. En üst katta oturuyoruz.
6: Rekor sıcaklıklar nedeniyle klima ve vantilatör stokları tükendi. Mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Halk yeni gelen ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı. Soğutucu cihazlar saniyeler içinde tükendi. Almanya'da da sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Orman yangını riski en üst seviyeye çıktı. Demir yollarındaki raylarda termal genişleme uyarısı yapıldı. Bazı tren seferleri gecikti, bazıları ise iptal edildi. Başkent Berlin'de ise sıcak hava dalgası sırasında halkı serinletmek için tazyikli su püskürtüldü. İnsanlar koşarak suya girdi, ortaya bu görüntüler çıktı. Sıcaklıkların artmasıyla Almanya'da sağlık sistemi de zorlanmaya başladı.
9: Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var. Yani şu anda sadece hastalıklarla değil, aynı zamanda sıcakla da savaşıyoruz.
6: Aşırı sıcaklıklar altyapıyı da vurdu. Tramvay hatlarındaki asfaltlar kabardı, raylarda hasar oluştu. Bazı yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Avrupa'nın bazı kentlerinde trafik lambaları bile sıcaklığa dayanamadı. Plastik sinyalizasyon direkleri ve muhafazaları deforme oldu. Asfaltlar erime noktasına geldi. Yollarda çatlamalar ve ciddi bozulmalar görüldü.
3: Evet sevgili izleyenler, ekranlarınıza da taşıdık. Avrupa'da sıcaklar neden bunaltıyor peki? Son yıllarda termometreler yükseldiğinde Avrupa adeta felç oluyor. Akdeniz insanının alışkın olduğu bu sıcaklıklar Avrupa genelinde neden bir krize dönüşüyor? Cevap sadece hava durumunda değil aslında. Birçok faktör var. Biz de sizler için onları sıraladık. Mesela ilk sırada klima kullanımının çok düşük olduğunu görüyoruz Avrupa'da. Almanya'da mesela 100 evden 3'ünde sadece klima varken Türkiye'ye bak. Baktığımızda 100 evden 72'sinde neredeyse klima bulunuyor. En büyük sebeplerden birisi de bu olarak görünüyor. Şöyle diğer faktörde de yine mimari olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa'da konutlar sıcağa göre inşa edilmemiş sevgili izleyenler. Mesela Almanya, İngiltere ve Fransa'da birçok ev sıcağı içeride tutacak şekilde tasarlanmış. Daha soğuk havalar yaşandığı için. Kalın yalıtım ve küçük pencereler yazın evleri adeta fırına çeviriyor. Hatta bunun için alüminyum folyoları şu anda belki ekranlarınıza da taşıdık. Camlara yapıştırdıklarını görmüştük. Avrupalı insanların vücudu da sıcağa alışkın değil haliyle. Türkiye'de insanlar

Yıllardır 30-40 dereceleri görüyor biliyorsunuz. Avrupa'nın kuzeyindeki insanlar 20-25 dereceyi maksimum görüyor. O yüzden alışkın değil vücutları ve bu yüzden daha da çok strese giriyorlar. Şehirler ısıyı hapsediyor. Çok fazla betonarme yapı, asfalt yoğunluğu, yapılaşma aynı zamanda geceleri bile sıcaklığın düşmesine engel oluyor. Ve birçok Avrupa kentinde de gece sıcaklıkları da 30 derecenin üzerinde seyrediyor. Hemen diğer sebeplere bakalım. Toplu taşıma ve altyapıda da yetersizlik var. Birçok metro, tren ve otobüs sistemi soğuklar için tasarlanmış. Sıcak havalarda da raylarda eğilmeler, işte asfaltta erimeleri görebiliyoruz. Avrupa yazın daha uzun gündüz yaşıyor. Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'de güneş daha geç batıyor. Bu da daha fazla güneşi gördükleri sebebiyle sıcak olmasına sebep oluyor. Şehirler gün boyunca daha uzun süre ısınıyor. Gece tam serinleme olmadan da gün yeniden başlamış oluyor. Ve son olarak da yaşlı nüfusun çok fazla olması en büyük etkinlerden bir tanesi. Avrupa'nın nüfusu Türkiye'ye göre çok daha yaşlı. Aşırı sıcaklarda en çok yaşlıları ve kronik hastaları etkiliyor malum. Yaşlılar vücut ısısını dengelemekte zorlanıyorlar. Kalp, tansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkları olanlar da hayatını kaybediyor bu sıcaklıkları yaşadıklarında sevgili izleyenler. Böyle bir karşılaştırma yaptık Avrupa'daki sıcaklıkları daha iyi anlayabilmemiz için. Efendim şimdi ise bir türkünün hikayesiyle devam edeceğiz bültenimize. Bugün bir türkünün hikayesinde gökyüzüne emanet edilmiş iki yiğidin Türk havacılık tarihine altın harflerle yazılan bir vedanın izini süreceğiz. Cumhuriyet henüz çocuktu. Gökyüzüne uzanan hayaller genç teyyarecilerin yüreklerinde filizlenmişti ama 27 Ekim 1934 sabahı Yeşildağ'ın sessizliğine bir acı düştü. Binbaşı Zekeriya Vasfi uçak ve makinist Settar Mak'tan şehit oldu. Onların hikayesi yıllar sonra bir ağda, ardından dillere pelesenk olan Teyyaremi Uçurdum türküsüne dönüştü.

Bir Türk'ün iki ayısından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Bazı türküler vardır. Dillere pelesenk olmaz belki. Düğünlerde çalınmaz, meydanlarda söylenmez. Sessizdir, ağırdır, vakurdur. Gün olur bir sızıyı yeniden hatırlatır. Teyyaremi uçurdum işte tam böyle bir türkü. Bu türkü bir ağadın, bir vedanın, gökyüzüne emanet edilmiş iki yiğidin sesidir.

tarih 27 Ekim 1934 sabahı. Cumhuriyet henüz 11 yaşındadır. Topraklarda fabrika bacaları tüter, tren yolları uzar. Anadolu'nun köylerine kadar bir uyanışın sıcaklığı sinmiştir. Genç devletin göklere dair bir hayali vardır. Türk havacılığını büyütmek, gökyüzünde kendi kanatlarıyla var olmak. Bu idealin yükünü omuzlayan subaylar, makinistler, teyyareciler. Hepsi memleketin geleceğini havaya çizmek için çalışmaktadır.

İşte o sabah Bilecik Bozüyün Cihan Gazi köyüne komşu Yeşildağ'ın eteklerinde bir motor sesi duyulur. Tek motorlu, Fransız yapımı Caudron 59 tipi bir teyyare eğitim uçuşu yapmak üzere havalanmıştır. Teyyarede iki kişi vardır. Binbaşı Zekeriya Vasfi, uçak ve makinist Settar Maktan. Zekeriya Bey, genç cumhuriyetin gök sevdasını omuzlayan cesur bir subaydır. Settar Bey ise demir kanatların atölyesindeki nefesi, gökteki güvenidir. İkisi de vatanın gökyüzünü emanet bildiği için oradadır.

Uçak o sabah yeşil dağın üzerinde süzülürken rüzgarın sesi keskinleşir. Kimsenin bilmediği bir arıza, kimsenin göremediği bir kusur bir anda kaderin düğümünü çekiverir. Uçağın motoru önce hırıltı yapar, sonra sessizliğe teslim olur. Bir titreme, bir yalpalama ve o sessiz dağın bağrına doğru süzülen bir düşüş. Yeşil Dağ o sabah bir ateşin çığlığını duyar. Cihan Gazi köylüleri tepelerin ardındaki dumanı görür görmez koşmaya başlarlar. Nefes nefese, dualarla, belki bir mucizeye yetişme ümidiyle. Ama oraya vardıklarında yalnızca iki yiğidin sessizce kapanmış gözlerini bulurlar. Zekeriya Vasfi Bey de, Settar Bey de oracıkta şehit olmuşlardır. Yağmurun toprağa düşüşü, rüzgarın dağa çarpışı gibi

0: ünlüler günün imkanlarıyla uçağın büyük parçalarını öküz arabalarına yükler. Gövde parçaları, kanat kırıkları, demir aksam. Hepsi tek tek taşınır ve yetkililere teslim edilir. Cenazeler aynı gün Eskişehir'e götürülür. Orada bir tören düzenlenir. Rütbeli subaylar, makinistler, genç teyyareciler saygı duruşunda durur. İki şehit Eskişehir Hava Şehitliği'nde toprağa verilir. Aradan yıllar geçer, dağlar susar, rüzgar değişir. Zaman çoğu hikayeyi alır götürür. Ama bazı acılar toprağın içinde nefes almaya devam eder. İşte bu hadise de gün gelir bir ağda dönüşür, sonra da bir türküye.
1: Sanatçı Nida Ateş'in derleyip notaya aldığı bu türkü, Zekeriya Vasfi Bey ile Settar Bey'in aziz hatırasını bugüne taşır. Her dizesinde bir gökyüzü uğultusu, her nefesinde bir veda vardır. Bugün modern uçaklarımız gökleri aşarken, gökyüzü bizim için bir yol değil, bir vatan parçasına dönüşmüşken, o ilk şehitlerin hikayesi hatırlanması gereken bir emanettir.
0: Teyyaremi uçurdum türküsü işte bu yüzden yalnızca bir melodi değildir. Bir hafıza, bir teşekkür, gökyüzüne doğru kaldırılan bir selamdır. Bu ses, binbaşı Zekeriya Vasfi Uçan, makinist Settar Makran'ın ve göklerde kaybettiğimiz bütün vatan evlatlarının sesidir. Ruhları şad olsun.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoş

Şehre Yakın'la devam edeceğiz şimdi. Şehre Yakın programında bu hafta Ege dokusunu sımsıkı koruyan İzmir Menderes'in tarihi Kesre yani Özdere köyüne konuk olduk. Özdere'nin üreten dünyasını yerinde inceleyeceğiz şimdi.

Şehre yakın ekibi olarak bu hafta kameraman arkadaşım Halil Karahan'la birlikte Ege'nin güzel köylerinden bir tanesindeyiz. Kesre'deyiz. Kesre yaz aylarında tatilcilerle hareketlense de Ege dokusunu kaybetmeyen köylerden bir tanesi. Peki Kesre'de daha neler var? İçim kaynakları neler? Özellikle lezzetlere bir bakalım. Hadi başlayalım.

0: kahvaltı zamanı ve kahvaltıda da pişi görüyorum ama pişi denmiyor herhalde burada, değil mi? Kül, ne diyoruz?
1: Külür diyoruz biz böyle. Külür. Bizim susamlı olur.
0: Susamlı. Evet. Gerçekten ben ilk defa pişiyi susamlı görüyorum.
1: Biz susamlı yaparız. Susamlı pek yemeyiz biz. Bizim bu geleneğimiz bu. Eskiden beri bu mevlidlerimizde, düğünlerimizde, kına yıkamalarında. Evet. Kahvaltı veririz kına yıkamadan da düğünde. Bu külür mutlaka olur.
0: Tarifi odun, odun ateşinde değil mi?
1: Evet, odun ateşinde. Hep odun ateşinde.
0: Odun ateşinde lezzeti oradan mı geliyor?
1: Evet, lezzeti odun ateşinde olduğundan geliyor. Bizim bir de bu külürü Arife günleri yaparız. Bayramın Arife günleri. Mutlaka yaparız. Dağıtırız.

0: Yani baktığımızda küllüler bayağı oldukça büyük ve doyurucu ve odun ateşinde. Şu anda odun ateşinde bitiyoruz. Daha önce yakılmış bir odun ateşinde. Yağda pişiriyoruz değil mi?
1: Evet, yağda pişiriyoruz bunları.
0: Evet. Odun ateşinde oldukça lezzetli küllerin tadına birazdan bakacağız. Bakmadan olmaz tabii ki, görüyorsunuz. Bayağı oldukça da fazla, bir tanesi de oldukça doyurucu. Sabah nereye baksam Kestre köyünde ayrı bir lezzet var. Bu da onların lezzetlerinden bir tanesi. Ne böreği?
1: Oğlan kolu böreğimiz.
0: Oğlan
1: kolu.
0: Oğlan kolu böreği.
1: Kol böreği, oğlan kolu böreği. Evet. Bizim buranın yöresel böreğidir. Hı hı. Çok güzel olur.
0: Neler var içinde?
1: Neler var? Bu kış işesi olmadığı için, otları olmadığı için ıspanak var, tazı var, dereotu, maydanoz.
0: Yani yine Ege.
1: Ha, gene Ege. Evet, Ege. Ama bahar olsa gelincik olur, gazıyak olur. İçinde doğal ot, yani dağlardan kızıyoruz.
0: Şimdi bu görmüş olduğunuz tatlı İzmir yöresinin, daha çok İzmir'e has bir tatlı değil mi bu?
2: Evet.
0: Neydi adı?
2: Kalburu bastı. Evet. İçi cevizli. Bunu böyle her özel günlerimizde yaparız.
0: Özel günlerde.
2: Özel günlerimizde, bayramlarda. Evet. Hep yaparız.
0: Kestre köyünün sakinlerinin birçoğunun evinin önünde bahçeleri var. İşte buraya ektikleri sebzeleri, meyveleri hasat yaptıktan sonra köy meydanında ya da pazarda satarak

geçimlerini sağlıyorlar. Kesre köyündeki duvarları işte bu renkli figürlerle renklendiren Ali Akgün yorgunluğunu ise işte sazıyla gün boyunca yorulduktan sonra burada sazını çalarak atıyor.

0: Kesteköy'ünü de sizden tanıyalım. Kesteköy'ünün ilk kadın muhtarısınız. Kesteköy'ünün tarihini sizden alalım.
1: Burası Özdelen'in ilk yerleşim yeri olan Kesteköy'ü. Ben de Kesteköy'ünün ilk kadın muhtarıyım. Kesteköy'ünün tarihi şöyle, M.Ö. 5000'li yıllara dayanıyor aslında. Yani Hititlere, İyonyalılara, Osmanlı'ya ev sahipliği yapmış bir yer burası. Çok bereketli bir yer burası aynı zamanda. Mis kokulu mandalina bahçelerimiz var her şeyden önce. Daha sonrasında turizm olarak da turizm cenneti olarak geçiyoruz zaten. Menderes'in turizm cenneti burası. Hem İzmir'in hem Menderes'in.
0: Kolay gelsin. Bahçenizde neler var? Neler ekip biçiyorsunuz?
2: Bahçenizde bu Kesteköy'ündeki evimiz. Bahçemizde en baştan mandalinle geçimimizi sağlıyoruz. Zeytin. Sebzemizi de içine boş yerlere dikiyoruz.
0: Neler var sebze?
2: Sebze olarak ne ararsan kavun var, biber var, patlıcan, domates, acır, salatalık, kabak, evet, mandalin.
0: Bunları hasat yaptıktan sonra satıyor musunuz? Geçim kaynağı. Geçim kaynağı.
2: Geçim kaynağımız mandalin, zeytin.
0: Zeytin.
2: Bunları da ek gibi yapıyorum işte mahallede, köy meydanında satıyorum.
0: Buranın mandalini meşhur değil mi?
2: Evet, mandalinimiz meşhur.
0: Neden bu kadar güzel Kesire?
2: Kesire mandalini. Toprağımız çok güzel. Kumsal toprak.
0: Deniz havası.
2: Deniz havası var. Suyumuz da güzel. Tuzlu değil, tatlı su.
0: Tatlı.

0: Ağaçlarımız da güzel suyunu aldı. Zeytinlerimiz güzel suyunu aldı. Güzel yağmur oldu bu sene. Göletimize de güzel su birikti. İki senedir suyumuz yoktu gölette.
1: Güzel şey oldu bu sene.
0: Tabii çok güzel oldu. Yağmurla iyi oldu.
1: Toprağı bereketli.
0: Çok güzel verimli toprağımız var. Elinle çapalasak çapalanacak. Hani kumsal bir toprak. Evet. Öyle.

0: Tabi lezzetlere bakıyoruz. Bu ne oluyor? Şimdi bunun adı.
1: Damak çiçeği bu. Sabahın erken saatlerinde kalkarız. Evet. Erken güneş doğmadan toplarız.
0: Çiçekleri.
1: Çiçekleri evet. Hı-hı. Ege türüne ait bu.
0: Evet. Nasıl yapıyorsun? Neler var içinde?
1: Pirinç, maydanoz, dereotu.
0: Kestere köyünün ayrı ayrı lezzetleri var. İşte bu güzel sofrada ben bir çorba görüyorum. Bu ne çorbası?
2: Kulaklı çorba deriz biz.
0: Neli çorba? Kulak.
2: Kulaklı çorba.
0: Neden kulaklı?
2: Yapılışı kulaklı gibi. Bizim bir, zaman, çok çıkarım. Değişik olur bizim. Bak yapılışı böyle.
0: Nasıl yapıyorsunuz?
2: Anladım. Biz bunu sabah erken toplanır bütün köylü.
0: Evet.
2: Kimisi kıymadan yapar, kimisi küçük küçük yer etleri. Onları yapar. Bir el birliğiyle imece usulü yapılır bu. Ya düğünlerimizin olması olmazı.
0: Hamurla yapılıyor.
2: Hamurla. Hamur açar, bir kişi açar, bir kişi keser, geri kalanını dürer.
0: Kestereye baktığımızda şöyle tepeden mavi ile yeşilin buluştuğu en güzel noktada.
3: Kesinlikle öyle. Gerçekten gerçek anlamda cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. Doğallığını bozmadan yalnız yani hani doğallığımızı bozmayı hiç düşünmedik. Hani böyle işte yapılaşma falan. Yani Kestre'de çok fazla böyle yapılaşma yok açıkçası.

0: İndiğimizde birçok figür göreceksiniz. O figürleri de burada ressam Ali amcamız var sağ olsun. O bizim için yapıyor.
1: Evet.
0: Burası Menderes Halk Eğitim'in açmış olduğu, Menderes Belediyesi'nin de katkılarıyla açılan bir kurs. Halk eğitim kursu ücretsiz. Yıllar sonra açılmış. 6 Kasım'dan bu yana ben görev yapmaktayım burada. Çok kısa zamanda çok güzel yol aldı benim kursiyerlerim. Yeni yüzler katıldı aramıza zaman geçtikçe. 20 kişi olduk.
2: Burada çini boyama sanatını icra ediyorlar değil mi?
0: Evet, evet, çini boyama sanatı. Bakın kömürden geçiriyoruz tamamen geleneksel yöntemlerle. Kömürden geçiriyoruz. Daha sonra tahrirliyor Nurten arkadaşım. Ondan sonra boyama kısmına geçiliyor.
3: Şehre yakın ekibi olarak bu hafta kameraman arkadaşım Halil Karahan'la birlikte mavi ile yeşilin en güzel buluştuğu noktalardan bir tanesindeydik. Kestre köyündeydik. Kestre'nin size güzelliklerini, tatlarını, lezzetlerini ve biraz da hikayesini anlatmaya çalıştık. Ben Sefer Ayçe. Bir başka şehre yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, Türkiye'de 103.858 hektar ormanlık alanda yaklaşık 1.101.000 koloni kapasiteli 918 bal ormanı bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin 97.253 ton bal üretimiyle dünyada ikinci, yaklaşık 8,7 milyon arı varlığıyla üçüncü sırada yer alan güçlü bir arıcılık ülkesi olduğuna dikkati çeken Demir, farklı bölgelerde üretilen çam, kestane, geven, yayla ve çiçek ballarının ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli potansiyele sahip olduğunu kaydetti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: de bulacaksın.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 11 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz yeni saatimizde de. Sevgili izleyenler, Gaziantep'ten bir haberle başlayacağız bültenimize. Gaziantep'te karne günü iki grup arasında bir kavga çıktı ve çıkan kavgada bıçaklanan 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönül Alan yaşam savaşını ne yazık ki kaybetti. 18 yaşındaki katil zanlısı da tutuklandı.
1: Akran şiddeti bir genci hayattan kopardı. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesindeki Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi'nde okuyan iki grup karne dağıtım töreninin ardından gittikleri Vadi Park'ta bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 12. sınıf öğrencisi Halil A, 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönül Alan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Gönül Alan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Çağlar Gönül Alan, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Gözaltına alınan 18 yaşındaki katil zanlısı Halil A, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
0: Efendim ekranlarınıza da yansıyor. Rize'de denizde hortum meydana geldi. O anlarda kameraya yansıdı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak sonrası denizde hortum oluştu. Kıyıya yaklaşık 100 metre açıkta görülen hortum paniğe sebep oldu. Bazıları hortumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. 5 dakika kadar etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti. Efendim yaz geldi ancak karla mücadele çalışmaları hala bitmiş değil. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekranlarınıza gelen bu görüntüler Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden. Tarihler 28 Haziran 2026 sevgili izleyenler. Yaz aylarının ortasındayız. İl Özel İdaresi ekipleri ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan iki yaka dağlarındaki Sat Gölleri yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede çalışan ekipler iş makineleriyle adeta kardan koridor oluşturarak ilerliyor. Sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle zaman zaman çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekipler kısa sürede yolu açmayı hedefliyor. Sevgili izleyenler, İstanbul'a bunaltıcı yaz havası geliyor. Avrupa'daki bunaltıcı o havaları da göstermiştik, ekranlarınıza getirmiştik. Türkiye'de de etkili olacak mı bu derecede sıcak havalar? Yeni haftada hava nasıl olacak? Bunları öğreneceğiz. Sözü A Haber muhabiri Merve İzci Özmen'e bırakacağız tüm bu soruların yanıtı için. Havanın notları için hemen sana dönelim. Boğaz'dasın, yine güzel bir manzaradasın. Merve, hemen dönelim. Nasıl olacak havalar? Bunaltıcı sıcaklar geliyor mu?
2: Teşekkürler Merve. İyi yayınlar dileyelim. Evet, aslında senin de söylemiş olduğun gibi o bunaltıcı sıcaklar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre artık bu hafta itibariyle yurt genelinde etkisini göstermeye devam edecek. Bizler de şu an Rumeli Hisarı'ndayız ve burada da İstanbul genelinde aslında havanın 30 derece olduğunu söyleyelim. Ancak fön rüzgarları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Öyle ki şu anda Rumeli Hisarı'nda oldukça sert bir rüzgarın etkili olduğunu sizlerle paylaşalım. Tabii aslında yurt genelinde bu sıcak hava dalgası kendini belli edecek. Bununla birlikte de özellikle İstanbul'da bugün ve önümüzdeki birkaç gün boyunca yağış beklenmiyor. Ancak hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar bugün 30 derece civarında seyrederkense pazartesi günü 33 dereceye kadar yükselecek. Salı ve çarşamba günleri de yine 31-32 derece aralarında kendini belli etmeye başlayacak. Ancak bu meteorolojiden gelen bilgiler, aslında hissedilenin bunun çok daha üstünde olacağını söyleyelim. Tabii zaman zaman özellikle akşam saatlerinde az da olsa kuzeyden ve kuzeydoğudan esen rüzgarlar da yine kendini belli etmeye devam edecek. Özellikle günün öğle saatlerinde ise asıl o sıcaklar dediğimiz, bunaltıcı sıcaklar dediğimiz aslında o kısmı yaşamış olacağız. Bununla birlikte sadece İstanbul'da da değil, yurt geneline baktığımızda Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da da yine güneşli hava hakim olacak. Ancak hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yani bu da demek oluyor ki öğle sıcaklarında birçok vatandaşımızın dışarıya çok zor durumda kalmadıkça çıkmamalarında fayda var. Bunun da bilgisini verelim. Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde ise yine Güneydoğu Anadolu'da termometre

0: fitilelerin 35 ile 40 derece arasında gösterilmesi de bekleniyor. Bununla birlikte Karadeniz bölgesinde ise yine parçalı bulutlu bir gökyüzü olacak, ancak yine orada da sıcak hava kendini diğer bölgelere göre az da olsa hissettirecek. Tabii Karadeniz bölgesinde özellikle yüksek kesimlerde yine yağışların da olabileceğini söyleyelim. Bunun dışında ise yurdun birçok bölümünde bahsettiğimiz o sıcak hava dalgası kendini hissettirmeye başlayacak. Tabii bugün de hafta sonu, İstanbul'da güzel bir hava var. Bununla birlikte birçok vatandaşımız sahillere akın ettiler elbette. Balık tutan vatandaşlarımızı görüyoruz burada. Yine çayını kahvesini alıp işte bu güzel manzaranın, İstanbul'un güzel manzarasının ve deniz kokusunun tadını çıkarmak için işte bu noktalara sabahın erken saatlerinden itibaren geldiklerini söyleyebiliriz. Sıcak hava dalgası artık kendini belli etmeye başladı. Hafta içi mümkün olmasa da bu güzel havaların tadını birçok İstanbullu vatandaşımız çıkartmak için aslında özel bölgelere, tabii birçok manzaranın güzel olduğu, köprü manzarasının ve denizin en çok hissedildiği bölgelere yoğunlaştıklarını da söyleyebiliriz. Rumeli Hisarı'ndayız bizler şu an. Burada da çok güzel bir manzaranın olduğunu belirtelim. Hava 30 derece olsa da tabii fön rüzgarlarının etkili olduğundan bahsetmiştik. Bununla birlikte de tabii birçok vatandaşımızın hem bu güzel manzaranın tadını çıkarmalarına hem de aslında keyifli vakit geçirmelerine engel olmadığını belirtelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Sevgili izleyenler, Dünya Kupası günlüğüne bakacağız şimdi. A Spor ekibinden A Spor spikeri Demet Gedik bizimle birlikte. Demet, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş buldum Merve.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi Dünya Kupası'nda biz yokuz ama yakından takip ediyoruz. Gruplardaki son maçlar oynandı ve son 32 turuna geçildi.
2: Aynen öyle.
1: Son maçların bir durumuna bakalım. Sonuçlar ne durumda? Sonraki eşleşmeleri de merak ediyoruz. Hemen sözü sana bırak.
2: Evet, dediğin gibi Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bizim için biraz buruk devam ediyor diyebiliriz ama son 32 turunda özellikle çok keyifli maçlarda bizleri bekliyor bence. İstersen hemen gruplardaki oynanan son mücadelelere bakalım. Çünkü son 3 grup kalmıştı. L, K ve J gruplarında. Bu sonuçlarla birlikte eşleşmelerin tamamı da belli oldu. Onlara birazdan geleceğiz ama L grubuyla başlayacak olursak Panama-İngiltere mücadelesi vardı. Dün akşam ve sabah saatlerine kadar devam etti bu mücadeleler bu arada. İngiltere yine Dünya Kupası'nın favorilerinden biri. Bu maçı da 2-0 kazanmayı başardılar ve puanlarını 7 yaparak gruplarını lider bitirdi. Hırvatistan-Gana karşılaşmasında da Hırvatistan'ın burada 2-1'lik üstünlüğünü görüyoruz. Hırvatistan'da tabii turnuva tecrübesi olan bir takım ama performansı merak edilen takımlardan biriydi. Çünkü oyuncuları çoğunlukla yaş olarak yüksek yaşta oyuncular. Yani yeni bir nesil gelmedi aslında onlarda. Bunun bir soru işareti vardı ama buna rağmen 6 puanla grubu 2. sırada bitirdiler. Gana 3. Panama da burada 0 puanla 4. oldu.
1: Evet.
2: Bir diğer grupla devam edelim. K grubunda Kolombiya-Portekiz karşılaşması. Portekiz'i kuşkusuz hepimiz Cristiano Ronaldo için izliyoruz. Dün bir gol kaydedemedi. Maç 0-0 bitti. Kongo ile Özbekistan mücadelesi de 3-1 Kongo'nun üstünlüğüyle sonuçlandı.
1: Beklenen Portekiz performansı sergiledi mi peki?
2: Aslında ilk maçta hayır, ikinci maçta evet, üçüncü maçta da hayır diyebilirim. Belki biraz takım arkadaşlarıyla da ilgili olabilir tabii ki bu durum. Bunu da düşünmek lazım ama bence yaşına rağmen fiziksel anlamda hala çok iyi bir Ronaldo var. Portekiz 5 puanla grubunu ikinci bitirdi. Kolombiya'nın 7 puanı var. Grupta lider oldular. Kongo 4 puanla üçüncü. Özbekistan'da ilk kez zaten Dünya Kupası'na katılıyordu. Dün bir de gol de kaydettiler ama puan alamadılar. Onlar da 4. bitirdi.
1: Yine Özbekistan'ı görmek de bizi mutlu etti açıkçası.
2: Bence de kesinlikle öyle.
1: Bakalım,
2: devam edelim. Bir sonraki grup J grubu olması gerekiyor. J grubunda da tabii hepimizin yakından bildiği Arjantinli Messi var. Ürdün'le karşı karşıya geldi Arjantin. Zaten son 32 turunu garantilemişti. Bu sebeple Messi yedek kulübesinde sahnedeydi. Ama sonradan oyuna girdi ve yine de bir gol kaydetti. Maçı 3-1 Arjantin kazandı. Arjantin 9 puanla ilk sıraya yerleşti grupta. Avusturya'nın ve Cezayir'in 4'er puanı var. Ürdün'ün puanı yok.
1: Evet, J grubundaki sonuçlar da bu şekildeydi.
2: Aynen öyle. Bu maçlarla birlikte zaten sabah saatlerinde oynandı bu karşılaşmalar. Grup aşamasını tamamlamış olduk. Fazla takımın katılmasıyla birlikte grup aşaması da bir hayli uzun sürdü zaten.
1: Evet.

0: Haftalardır maçları takip ediyoruz ama ben keyif aldım açıkçası. Daha fazla maç izlemek kötü bir şey değil futbol severler için
1: kesinlikle
0: diye düşünüyorum.
1: Yani gecenin geç saatlerinde, hatta sabaha karşı evet, olsa da evet, ciddi bir şekilde izlenme kaydediyor
0: kesinlikle
1: şu anda Dünya
0: öyle.
1: Kupası. Peki. Gruplar bitti anladığım hı-hı kadarıyla. Şimdi eşleşmelere bakalım o halde.
0: Son 32 turundaki eşleşmeler ekrana geliyor. 28 Haziran Pazar, yani bugün itibariyle tek maçla birlikte son 32 turunu izleyeceğiz. Güney Afrika şaşırdığımız takımlardan biriydi. Hı-hı. Hatta gruptan çıkmasını kendi adıma beklemiyordum ama gruptan çıktılar üçüncü olarak. Kanada ile eşleştiler. Los Angeles'ta saat 22'de oynanacak bu karşılaşma. Hı-hı. Son 32 maçları biraz daha bize uygun bu arada saat olarak. İzlenebilir saatler en azından. Yarın iki mücadele var. Brezilya ile Japonya. Önemli bir karşılaşma. Japonya çünkü bazı takımlara ters gelebilir. Hı-hı. Hızlı bir takım. Brezilya hep favoriler arasındadır ama belli olmaz bu mücadele.
1: Bu maç izlenir.
0: Bence de kesinlikle
1: merak
0: izlenir.
1: Ettik.
0: Şimdi Almanya, Paraguay. Paraguay'ı hatırlarsınız, bizim grubumuzda yer alan bir takımdı. Üçüncü olarak bitirdi ve Almanya ile eşleşti. Bu karşılaşmada 29 Haziran Pazartesi 23.30'da oynanacak. Salı günü ise Hollanda ile Fas karşılaşacak. Aslında Hollanda yine favoriler arasında. Hı hı. En çok ikinci olan takım aynı zamanda. Fas da hem Katar'daki Dünya Kupası'nda hem de bu sezon oldukça etkili performans gösteriyor. Benim yine belki birinci olmasa da ilk 4 ya da son 16, son 8 arasına girebileceğini düşündüğüm takımlardan biri.
1: O kadar iddialı.
0: Biri. Evet. Oldukça iyi bir kadroları var. Fil dişi sahilleriyle de Norveç karşı karşıya gelecek. Norveç de kuşkusuz renk kattı Dünya Kupası'na. Özellikle taraftar grubuyla performans olarak da oldukça iyiler. İkinci sayfaya geçelim. Fransa ile İsveç karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası favorim benim şahsen Fransa. Çok iyi bir kadroları var ve İsveç'i de yeneceklerini düşünüyorum. 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak bu karşılaşmalar. Meksika Ekvador'la karşı karşıya gelecek. Meksika'da A grubunda oynadığı tüm maçları kazanan takımlardan biriydi. Zaten Arjantin, Meksika ve bir de Fransa oynadığı tüm maçları kazandı. Ekvador ama burada sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 19'da karşılaşacak. Belçika ile da Senegal'i saat 23'te çarşamba günü izleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek grubumuzun birincisiydi ve Bosna Hersek'le eşleşti Amerika. 2 Temmuz saat 03'te oynanacak bu maç. Saat 22'de de İspanya ile Avustralya maçına bakabiliriz. 3 Temmuz'a geldiğimizde Portekiz-Hırvatistan karşılaşması saat 2'de oynanacak. Burada bakalım Ronaldo performansını tekrar görebilecek miyiz?
1: Evet.
0: Sonrasında İsviçre-Cezayir, bir de Avustralya-Mısır var. Avustralya'da bizim grubumuzdaydı yine hatırlarsın.
1: Evet.
0: Onlar da ikinci bitirip Mısır'la eşleştiler. Mısır'da güçlü bir takım, Muhammed Salah önderliğinde güzel goller kaydediyorlar. Ama tabii takımda böyle bir yıldız olduğunda bazen diğer takım arkadaşları ona uyum sağlamakta zorlanabiliyor. Arjantin'de örneğin bunu görmüyoruz, Portekiz'de görüyoruz. Mısır'da da zaman zaman dikkat çekiyor ama bakalım bu da izlenebilecek mücadelelerden biri.
1: Bir tanesi evet.
0: Sanırım bir sayfamız daha var. Aynen, Arjantin'le Yeşilburun Adaları karşı karşıya gelecek 4 Temmuz'da. Kolombiya'yla da Gana'yı yine 04.30'da gece saatlerinde izleyebilecek futbol severler.
1: Evet, bakacağız. Güzel maçlar var.
0: Evet.
1: Güzel ülkeler ve futbolcularının da yine oyunlarını merak ettiğimiz maçlar olacak. Yakından takip ediyoruz. Yine senden de detaylı, ayrıntılı bilgileri almaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: kıymetli
0: ederim
1: paylaşımların için. Aspor spikeri Demet Gedik konuğumuzdu ve Dünya Kupası günlüğünde son gelişmeleri bizimle paylaştı. Teşekkür edelim. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın sonrasında buradayız efendim.
2: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi. Çin, 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
3: banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Bu buğday görenleri şaşırtıyor. Çünkü boyu yaklaşık 2 metre. Konya'da çiftçilik yapan Ömer Çoban makarnalık buğday çeşidini tarlasına ekti.
7: Ata tohumu olarak adlandırılan bu buğdayın ekiminin sonrasında çiftçi de şaşırdı. Buğdayın boyu görenleri hayrete düşürdü. Buğday da bir yandan boyu uzarken diğer yandan verim de diğer tarlalara göre oldukça fazla.
8: Bu boyun hikayesi bir

0: Önerin üzerine ekilmesiyle başladı. Elhamdülillah bugün bu sene yağışlarımız iyi gitti. Hemen hemen dekar kilogramı 500-550 arası.
1: Bu buğdayın boyu bir Allah vergisi diyelim, cinsinden herhalde. Bu normal eski ata buğdayı veya kunduru buğdayı dediğimiz bir buğday cinsi.
2: Bu buğday başağı bu tarlanın hemen yanında bulunan diğer tarladan koparıldı. Gördüğünüz gibi boyu bu kadar. Ama arkamdaki tarlanın buğday başağı gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 1 metre 80 santimetrenin üzerinde.
0: Bunu ilk ölçtüğümüzde bir 1.90-1.95'e kadar boyu vardı. Tabii son yağıştan sonra yatış olduğu için, yatma olduğu için ekinde artık kurumaya da döndüğü için boyun biraz düştüğünü gördük biz de. 1.80-1.85 civarına, 1.90 civarına düştü. Normal boyda da 18-20 arası çıkar. Bunda 24-26'ya kadar gördüğümüz başaklar oldu.
1: Çok sık ekmesen bile bunun kardeşleme payı çok yüksek. Bir adet tohumdan 50'ye yakın başak çıkıyor.
3: Kıraç araziyede yetişmesine rağmen yüksek gelişim gösteren yerli buğday çeşidini tarım uzmanlarının da yakından takip ettiği öğrenildi.
4: Çok şaşırdık. Çok güzel buğdayımız var. Bu sene bereketli yağmurlu geçti.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: 2,5 aylık yaz tatili başladı. Çocuklar planlarını yaptı.
7: Kafama göre takılacağım. Bir de öğretmenim verdiği zorunlu ödevler var. Ama genelde kendimi dışarı atacağım.
8: Kitap okumak, oyun oynamak, işte film izlemek, ders çalışmak.
9: İngilizce kurslarına gideceğim. Ondan sonra Almanca öğrenmeye çalışacağım.
10: Yaz tatili denilince elbette ki bol bol eğlenmek, beraberinde belki denize girmek akıllara geliyor ama uzmanlara göre okul dönüşü için dengeli bir eğlenme sistemini ebeveynler tarafından kurulması oldukça önem arz ediyor.
11: Özgürlük gerekli, çocuğun bireyselliği gelişecek. Sınırlar da gerekli, çocuğun güvenlik duygusu gelişecek ve topluma adaptasyonu mümkün olacak.
12: Tablet vesaire. Bu konular zaten sıkıntı. Ailelerin de şikayet ettiği konuların başında geliyor. Mutlaka bir plan yapılması gerekiyor.
13: Günlük okumalarına devam etmeli. Günlük tekrar yapmaları. O şekilde güzel tabii ki bol dinlenmeli, bol oyunlar oynamalı.
14: Kitap okuma var, test çözme var. Arada oyun, legolar, onlarla oynayacağız. Arada sahile geleceğiz, keyif yapacağız.
3: Tatil çocuklar için özgürlük demek. Peki bu özgürlüğün sınırı ne?
14: Özgürlük ve sınırlar arasında çok bilinçli bir denge kurmak zorundayız. Tabii ki yazın birazcık esnetebiliriz demiştik. Mesela uyku saatinde bir esneme olabilir. Ya da ekran süresini yaşına uygun şekilde bir tık artırabiliriz. Ama bu demek değil ki sınırsız ekran vereceğiz. Bu demek değil ki uyku saati, uyuma, uyanma saati belli olmayacak.
15: Çocuklar eşimle anneanneye de gidecekler. Bir tatil planımız da var.
16: Karneyi dün aldık. Bugün de çocukları bir parka getirelim dedik. Yani tatil sürecinde yine İstanbul, memleket bir şekilde vakit geçecek.
10: Bir yıl boyunca çok çalıştılar, emek gösterdiler. İşte en güzel tatil de onlar hak etti. Peki tatil boyunca sadece oyun mu oynanacak yoksa biraz olsun derste çalışılacak mı? Hemen soralım.
7: Oyun oynamak!
14: Bol bol oyun oynamalılar mutlaka. Bu oyunları dijitalden çok sokakta düşerek, kalkarak, itişip kakışarak oynamalarını tercih ederim.
3: Oyun, eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğu dengeli bir tatil mümkün mü? Uzmanlar çocuklar için verimli tatil konusunda aileleri uyarıyor.
14: Yaşam deneyimlerini zenginleştirmeliyiz. Ebeveynle zaman geçirmeyi arttırmalıyız. Mesela ebeveynine evde bir şeyler için yardım etmek, beraber bir kurabiye yapmak, beraber bir tamir yapmak yaşam deneyimidir.
17: Vallahi onlar gereken emeği gösterip başardılar bazı şeyleri. Biz de karşılığını vereceğiz inşallah.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
18: Efendim, Dünya Kupası günlüğüyle devam ediyoruz. Aranın öncesinde paylaşmıştık yeni grupları ve eşleşmeleri. 2026 Dünya Kupası'nda J grubu tamamlandı. Arjantin, Avusturya ve Cezayir son 32'ye yükseldi. Arjantin, Ürdün karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Giovanni Lo Celso, 31. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez ve 80. dakikada Lionel Messi kaydetti. Ürdün'ün tek golü 55. dakikada Musa Ettamari'den geldi. Bu karşılaşmayla birlikte Arjantin grubundaki 3 maçını kazanarak toplamda 9 puanla lider olarak üst tura yükseldi. Ürdün ise tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda puan alamadan kupaya veda etmiş oldu. Gruptaki diğer karşılaşma ise Cezayir ile Avusturya arasında gerçekleşti. 3-3 berabere kaldılar. 6 gollü karşılaşmanın ardından Avusturya grubu ikinci, Cezayir ise en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 turuna yükselmiş oldu.

Efendim, ajans hafta sonuna şimdi Anadolu Diyarı programımızla devam ediyoruz. Bu hafta arkadaşlarımız tarihin bereketle buluştuğu Şanlıurfa'nın Sınır ilçesi Akçakale'deydi. Arkadaşlarımızın izlenimlerini taşıyalım şimdi ekrana.

Kıbrıs'ta Anadolu Diyarı'nın rotası tarihin bereketle buluştuğu, sınırın umutla şekillendiği topraklara uzanıyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeyiz. Fırat'ın bereketini toprağına işleyen, alın teriyle üretimi sürdüren insanların memleketinde. Bu topraklarda her hasat bir umut, her sofrada binlerce yıllık kültürün izi var. Sınırın hemen yanı başında hayatın tüm zorluklarına rağmen üretmeye, paylaşmaya ve yaşatmaya devam eden Akçakale'nin hikayesini ekranlara taşıyacağız. Anadolu'nun sıcaklığı, samimiyeti ve eşsiz yaşam kültürüyle dolu yeni bir yolculuk şimdi başlıyor. Anadolu Diyarı bu hafta Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde.

Akçakale şehir merkezini gezerken tabii kurumları da geziyoruz. Böyle aile destek merkezleri, halk eğitim merkezi. Bunların çünkü bu bölgede katkıları o kadar büyük ki kadınlara üretim imkanı sağlıyorlar. Ama bakın burada da bize de çok güzel bir karşılama hazırlamışlar. A Haber ekibi olarak bizler de hemen bu karşılamayı yakından görüyoruz. İşte buranın, bu toprakların halk oyunları sadece resim, sanat üzerine değil, halk oyunları kursları da var. Onlar da bir gösteri hazırlamak istemişler bizlere. Böyle de karşıladılar. Akçakale Halk Eğitim Merkezi öğrencileri. Bu yörenin, bu toprakların insanları sıcakkanlıdır, cana yakındır. Cömerttir, misafirperverdir. Misafirlerini de böyle karşılamayı severler.

0: Çok güzel eserler görüyorum, çok güzel sanatlar görüyorum. Burası aslında bir halk eğitim merkezi ama aynı zamanda bir üretim merkezi haline geldi.
1: Doğrudur. Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı işbirliğiyle oluşturulan sanat atölyemiz burası. Burada mümkün mertebe bütün sanatlarımızı buluşturmaya çalışıyoruz. Müzik atölyemiz var, resim atölyemiz var, sedef kakma atölyemiz var, filografi atölyemiz var. Değişik atölyelerimiz mevcut.

0: Bu kilim, halı kilim deseni, yöresel desenler. Desenin üst kısmında önce stencil kullanıyoruz. Stencil'ın üzerine rölyef pasta sürüyoruz. Daha sonra şablonu çıkardıktan sonra bir gün kurumaya bırakıyoruz. Daha sonrasında bu bir yapıştırıcısı var, kumaş yapıştırıcısı. Kumaş yapıştırıcısını kullanıyoruz. Onun üzerine de kumaş tozu döküyoruz ve 2-3 günlük bir emeği var bunun.
1: Garip bir kuşu gördüm dolayımdan uçtu gördüm.
2: Sedef Kalkma Sanatı'nı icra ediyoruz. Bilindiği üzere bizim sanatımız unutulma yüz tutmuş bir sanat. Gerçek bir el sanatı, 18 aşamalık aşaması var. Tamamen el işi hepsi de. Bunu yaparken kullandığımız ağaçlar genellikle ceviz ağacı, gürgen ağacı, abanoz ağacı, maun ağacı ama en iyisi ceviz.

Efendim aile destek merkezinde sadece dikiş, nakış kursları verilmiyor, oyuncak yapımı verilmiyor. Bunun yanı sıra bağlama kurslarıyla da gençlere müzik eğitimi de veriliyor. Burada onların çeşitli enstrümanları çalmaları da sağlanıyor. İçimize işleyen bir türküyle başladık ama ben hızımı alamadım. Hocamdan güzel bir türkü daha gelir diye umut ediyorum. Bir türkü daha alalım sizlerden.

Değerli izleyenler, açılışta söylemiştik ya, sınırdaki zor koşullara rağmen burada yaşamaya, yaşatmaya, üretmeye devam ediyor Akçakale sakinleri. Elbette ki bunda kadınların rolü ve payı daha da büyük. Akçakale Kaymakamlığı tarafından açılan aile destek merkezinde kadınlar hem eğitim alıyor, öğreniyor, aynı zamanda burada üretiyor.

0: salça yapmayı öğrendik, balık yapmayı öğrendik.
1: Böyle merkezleri, kursları nasıl buluyorsun?
0: İyi buluyorum, güzel buluyorum yani.
1: Burada sınırda zor koşullar var ama Akçakale üretmeye, yaşamaya, yaşatmaya devam ediyor. Bunda da kadınların herhalde rolü çok büyük.
0: Büyük ihtimal yani çoğunlukla kadınların desteğiyle birlikte en azından evde oturmaktan, sıkılmaktan daha iyi gelip bir şeyler öğreniyoruz.
2: Sen ne yapıyorsun?
3: Ben de yetiştik yiyorum. İhtiyacımızı, zamanımızı geçiriyor. Allah razı olsun devletimizden. Çok güzel geçiyor yani. Herkese tavsiye ederim onu.
4: Akçakale gibi küçük bir yerde kadınların böyle bir ortama gelmesi, çalışması bizim için büyük bir lütuf aslında. Evde boş oturacaklarına geliyorlar, biraz sosyalleşiyorlar. Sıkıntıları varsa biraz onları da dinliyoruz. Psikolojik olarak da onlara destek oluyoruz aslında.
5: Bir şeyler yapıyoruz yani kendi emeğimizle. Kazanıyoruz yani. Damlamasa akıyor. Akmasa da damlıyor yani. Evet.
2: Neler yaptınız?
5: Vallahi elbise, ben 14 yıl buradayım. Evet, evet.

0: Değerli izleyenler, Anadolu Diyarı programı devam ediyor. Şimdi de Akçakale'nin gastronomisine yakından bakacağız. İsot'un ateşi, sade yağın kokusu, muhteşem yöresel lezzetler. Akçakale mutfağı sadece insanın karnını doyurmuyor, aynı zamanda kültürünü de doyuruyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan o muhteşem lezzetlere şimdi yakından bakma vakti.
1: Evet Bey, öncelikle eti tanıtalım size. Bu bizim Urfa'nın Harran ve Akçakale tek tek

0: şimdi bunu önce böyle şerit halinde kestiniz.
1: Evet, evet.
0: Geldik işin en zor kısmına.
1: Bu da bir ustalık ve kişilik isteyen, marifet isteyen bir kişilik var.
2: Vurup kaydırmanız lazım Mehmet Bey. Tabii. Kaldırıp kaydırıyorsun Sato.
0: Nereye kaydıracağım?
2: Şu gidiyorsun? Tarafı kaydıracağız. Sol elinize. Evet.
0: Bu tarafa.
2: Evet, o tarafa doğru kaydırmanız lazım.
0: Evet.
2: Tabii bu zırhın da kendine özel özellikleri var. Eti çiğnememen lazım. Et kesilecek. Öbür türlü yaptığınız zaman et çiğnenir. Minik kıyma haline getirmez.
0: Niye makineye atıp kıyma çıkartıp olmuyor?
2: O zaman lezzeti olmaz.
0: Lezzeti olmaz.
2: Bu piştikten sonra vurduğunuz zaman çatalı bulgur gibi dağılması lazım.

0: şu ikisi bir porsiyon.
1: Tabii Urfa'nın iklimi sıcak olduğu kadar insanı sıcaktır ve...
0: Şimdi şu ikisini bir porsiyon olarak yiyen kişi nasıl birisi, ben çok merak ediyorum. Mehmet Ali yer bizim.
1: Yer bence.
0: Değil mi? Evet. Bak bence hiç tereddütsüz bence yerle bir ben şefi görüyorsunuz. Balcan kebabımızı hazırladık.
1: Evet.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: İkinci ürünümüz ciğer.
0: Urfa'da olmazsa olmaz. Şimdi şefim nereye gitsem Şanlıurfa'da sabah ciğer tüketiyorlar. Yanında böyle bir bol acı. Aynen. Öğlen ciğer tüketiyorlar yanında bol acı.

0: bölgede yapılıyor. Antep'te, Diyarbakır'da. Herkes kendine göre iddialı. Biz de UFO olarak kendi yerimizde iddialıyız.
1: Şimdi o konuya girersek o zaman ben sorayım. Diyarbakır mı, Urfa mı, Gaziantep mi?
0: Tabii ki Urfa.
1: Gastronomi şehri biziz diyor Gaziantep.
0: Doğrudur, olabilir ama kim iyi yaparsa olumlu.
1: Ciğeri de biz çok iyi yapıyoruz diyorlar.
0: Biz de bu konuda iddialıyız ciğer konusunda. O yüzden biz kendi memleketimizin Şanlıurfa'nın ciğeri diyoruz.
1: Bu komple bir porsiyon oldu.
0: Tabii bir porsiyon.
1: Efendim burada eli de bol yani. Şimdi restoranların, buradaki esnafların elleri de bol.
0: Tabii. Hem mideyi doyuracağız hem gözü doyuracağız.
1: Öyle. Yani burada eli bol olacaksın ki Şanlıurfa'nın bu lezzetini tadına insanlar böyle gelmişken iyice varabilsinler. Saymakla bitmiyor tabii. Şanlıurfa'nın, Akçakale'nin yöresel lezzetleri. Bin bir çeşit yemeği var. Her şeyden yemek yapabiliyorlar ama daha çok etli yemekler burada meşhur. Patlıcan kebabı, ciğer kebabı ve lahmacunu gibi. Lahmacun da güzel. Evet. Lahmacunun içerisinde soğan mı var, sarımsak mı var?
0: Bizim Urfa'da lahmacun soğanlı olur.
1: Zırhtan geçirilmiş harcımızı özenle açılmış hamurun üzerine Mehmet şefimiz şu anda seriyor. Ardından bunun bir de pişmesi de önemli.
0: Tabii ki.
1: Nasıl pişmesi gerekiyor?
0: Kara fırında pişecek.
1: Kara fırında.

0: Efendim Akçakale mutfağına yakından bakmaya devam ediyoruz. Gastronomisiyle de ünlü Şanlıurfa Akçakale'deyiz. Her lokmasında emek, her tarifinde asırlık bir miras var. Bu sofrada gördüklerinizin her birinde. Mehmet Şef, eline sağlık, teşekkür ederiz. Şimdi balcan kebabını beraber yaptık, ciğeri beraber yaptık. Ama sofrada sürprizler de var dedim ama siz bayağı bir fazla sürpriz hazırlamışsınız bizlere. Neler var şimdi, ben saymakla bitiremem bunları.
1: Hazır sizi yakalamışken dedik ki bütün hünerlerimizi sergileyelim. Tabii Urfa mutfağı dediğim gibi geniş ve zengin bir mutfağa sahip. Burada dediğimiz gibi patlıcan kebabı zaten birlikte yaptık, ciğeri birlikte yaptık. Sürpriz olarak size bir tandır sunumumuz vardı. O da kuzu tandır, fırında 3,5 saat pişiyordu.
0: En çok onu merak ediyorum.
1: Favori yemeklerimizden bir tanesi Mehmet Bey. Tesisimizde sunuyor zaten burada. Urfa mutfağı tamamen kebaptan ibaret değil Mehmet Bey. Tencere yemeklerimiz de burada çok meşhurdur ve lezzetlidir.
0: Tabii Şanlıurfa'nın kaynayan kazanları, hiç dumanı sönmeyen, dumanı bitmeyen taş fırınları, o sönmeyen ocakları, közleri her gün burada yanıyor akşama kadar, değil mi?
1: Evet, zaten bizim tesisimizin kuruluş amacından şeyi bir tanesi de burada Şanlıurfa'nın unutulmaya bir tutmuş tencere yemeklerini modern sunumla gün yüzüne çıkarıp misafirlerimize sunmak. Tesisimizin amacı da buydu.

0: Burası Akçakale tren istasyonu, yani Akçakale Garı. 1903 yılında Berlin-Bağdat tren hattı olarak başlatılan Assım projesinin en önemli istasyonu. 2011 yılında Suriye'de çıkan iç savaş sonrasında bu istasyonda kapatılmıştı. 2026 yılı Mart ayı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından bu tren yolu ve tren rayları ticari faaliyetlere yeniden başladı. Akçakale'nin o kültürünü, tarihini yakından inceliyoruz. Gastronomisine yakından baktık. İnsanları çok sıcakkanlı, misafirperver. Nerede görseler bize çay ikram ediyorlar. Hoş sohbetli insanlar. Siz de burada görev yapıyorsunuz. Akçakale'yi bize nasıl anlatırsınız?
1: Akçakale açıkçası çok kadim ve mümbit topraklar üzerinde kurulu. Aynı zamanda stratejik öneme sahip bir ilçe. Şanlıurfa'nın 6. büyük ilçesi. Sınır ilçesi aynı zamanda. Suriye ile aktif çalışan gümrük kapılarından bir tanesi. Akçakale gümrük kapısı da bu ilçemizde yer alıyor. Akçakale dediğim gibi yani geçmişe çok uzun yıllara dayanan, milattan önce 5000'li yıllara dayanan bir yerleşim yeri aslında. Yıllar boyunca çeşitli medeniyetlerin hükmü altında kalmış. Tabii tarihinden gelen bu zenginlik Akçakale'nin kültürüne de yıllar boyunca yansımış. İlçemiz gerek tarım, gerek sosyal yaşam, gerek kültürel yaşantı anlamında oldukça zengin bir içeriğe sahip.
0: Değerli izleyenler, kadim topraklarda Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sabah saatleri itibariyle Anadolu Diyarı programını çekiyoruz. Artık yavaş yavaş, üzülerek söylüyorum, kapanışa yaklaşıyoruz. Ama eminim sorduğunuz tek bir soru var. Şimdi Akçakale'ye gittiler de Şanlıurfa'nın o çiğ köftesini çekmeden mi geldiler? Elbette ki çekmeden dönmüyoruz. Şanlıurfa'nın müthiş ve dünyaya yayılan o sıra gecesini de ekranlara getireceğiz ve davul zurnanın sesine doğru ilerliyoruz.

0: Efendim çorbada tabii bizim de tuzumuz bulunsun değil mi? Yani evet. Şimdi terlemesi gerekiyor dediniz ya böyle alnın. Şimdi bu köfteyi yoğurmak kolay değil. Yemek böyle çok kolay da hemen atıyorsunuz löp löp gidiyor da evet. Kolay değil. Şimdi ben yapabilecek miyim acaba? Efendim ben biraz yoğurdum. Tabii işi ustasına bırakın demişler. İşi ehline verin demişler.
1: Estağfurullah.
0: Yine siz kendi işinizde
1: ama
0: bence...
1: Ama gayet başarılıydı yani.
0: Evet, hiç de fena değil. Güzel, gayet güzel yoğurdumu düşünüyorum.

0: Acı mı tatlı mı?
1: Yani acımız büyük.
0: Şimdi tatlımız da iyi. İsodu içine ne kadar attığını gördüm.
1: Evet.
0: O yüzden yiyeceğim ama inşallah çok da acı değildir.
1: Acı değildir,
0: ama
1: dokunmaz yani. Urfa acısı bir de.
0: Siz yine de ayranı hazırlayın şöyle
1: hazır.
0: Kenarda bir yerde.
1: Ayranı hazır.
0: Bismillah. Muhteşem olmuş.
1: Afiyet olsun.
0: Elinize sağlık.
1: Afiyet olsun efendim.
0: Ne çok acı ne de acısız. Tam kıvamında.
1: Tam kıvamında.
0: İşte efendim Şanlıurfa'nın çiğ köftesi de bu şekilde yapılıyor. Değerli izleyenler, artık veda vakti. Akçakale'den ayrılırken bereketli topraklarından dumanı tüten sofralarına, yüzyıllardır süre gelen o kadim lezzetlerine tanıklık ettik bugün ve ekrana taşıdık. Ama buradan ayrılırken hafızamızda, damağımızda unutamayacağımız lezzetlerle ayrılıyoruz. Güler yüzlü, misafirperver insanları, Akçakale sakinlerini hiçbir zaman unutmayacağım. Ama sizlere yine Şanlıurfa'nın yöresel halk oyunuyla veda etmek istiyorum. Haftaya bir başka programda, bir başka hikayede, Anadolu diyarında görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Anadolu diyarını taşıdık ekranlarınıza. Güzel Atlar Diyarı olarak bilinen Kapadokya'da turizm sezonu tüm hızıyla sürüyor. Peri bacalarına ev sahipliği yapan bölgenin eşsiz güzellikleri atlı safari turlarıyla keşfediliyor.
1: Güzel Atlar Diyarı, Kapadokya'nın masalsı coğrafyası binlerce yerli ve yabancı turisti macera dolu bir yolculukta buluşturuyor.
2: Güzel Atlar Diyarı, Kapadokya'da yaz turizmi tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca yıllık peribacaları, eşsiz vadileri farklı bir deneyimle keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler rotasını atlı safari turlarına çeviriyor.
3: Bu coğrafyayı en güzel şekilde keşfetmenin en doğal araçlarından bir tanesi at. Atla araçların girmediği bölgeleri keşif yapabiliyor insanlarımız.
1: Ziyaretçiler atlı safari turlarıyla huzurlu ve unutulmaz atmosferin keyfini çıkarıyor.
3: Bir saatlik turlarımızda Kılıçlar Vadisi, Güllüdere, Kızlar Manastırı gibi vadileri gezdiriyoruz. İki saatlik turlarımızda biraz daha uzun bir rota.
1: Peri bacaları arasında ve eşsiz güzellikteki vadilerde yapılan gezinti Kapadokya ziyaretini daha anlamlı bir hale getiriyor.
4: Motorla her yere girmek mümkün değildir. Şu atlarla motorların veya araçların girmediği yerlere girerek bölgede bulunan 150'nin üzerindeki vadiyi gezmek ve oralarda huzur bulmak mümkündür.
5: Yerli ve yabancı turistler ilk tercih ettiği aktivitelerden bir tanesi oluyor at turu. Kapadokya'ya geldiğinde at turu yapmalarını tavsiye ediyoruz.

0: Türkiye'nin en büyük gölü var. Van'da yaşayan evli ve iki çocuk annesi Yıldız Özdemir, uzun süredir büyük bir özveriyle sürdürdüğü kaptanlık mesleğinde Van Gölü'nün tek kadın kaptanı olarak dikkat çekiyor.
1: Birçok organizasyonda kadın kaptanların olmayışı hanımlarda da bir isteksizlik oluşturuyor. Onlar için bir ortam yok. Şimdi bir bayan kaptan olması, özellikle bekarlığa veda, evlilik teklifi gibi özel organizasyonlar, koy gezilerinde onlar için çok büyük bir avantaj oluyor. Hem cinslerimle birlikte gezmek benim için de çok onur duyulacak bir şey. Onlarla birebir ilgilenebildiğim için özellikle bu konuda tedirginlikleri olmuyor.
2: Van Gölü'nün tek kadın kaptanı Yıldız Kaptan azmi ve cesaretiyle mavi sularda dümen tutuyor.
0: Yıldız Kaptan kadınların her alanda başarılı olabileceğinin de güçlü bir örneğini sergiliyor.
1: İlk girdiğimde aslında inanmamışlardı. Hatta farklı düşünceler oluşmuştu. Acaba işte kandırılıyor musunuz? Ya da böyle biri gerçekten var mı? Bu tür tedirginlikler oluşmuştu. Ama kadınlardan çok büyük bir destek gördükten sonra özellikle ve ailem. Mesela benim ilk tur organizasyonumu ailem satın almıştı.
3: Yolculuk yapmaktan gurur duyuyorum. Türk kadınını her alanda görmekten gurur duyarız. Onlara minnettarız.
4: Bunu duyduğumuzda çok şaşırdık açıkçası. Çünkü kadınların böyle bir alanda olması bizim için çok ayrıcalıklı bir şey. Her alanda görmek istiyoruz kadınları. Umarım gerçekten gitgide sayıları da artar.
5: Yıldız Kaptan'la mutluyuz, gururluyuz. En azından bayan gruplarımızı rahat rahat özgüvenle yerine getiriyoruz. Çok güveniyoruz. Her seferinde çok eğlenceli gidip geliyoruz.
6: Ağrı'nın bereketli topraklarında devlet desteğiyle çilek bahçeleri kuruldu. %75 hibe desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan bahçeler çiftçilere teslim ediliyor.
7: İklim olarak da alternatif ürünler üretimi için uygun bir iklime sahip güzel de bir kaliteli toprağımız var. Bunu değerlendirip üreticilerimizin gelirini arttırmak istiyoruz. Bu anlamda çilek yetiştiriciliğin geliştirilmesi projesini bu yıl faaliyete geçirdik.
8: Ağrı'da alternatif ürün yetiştirmek için önemli bir çalışma yapıldı. Çilek yetiştiriciliği projesi kapsamında 100 çiftçiye bahçeler kuruluyor.
9: Ağrı'da ürün çeşitliliğini arttırmak, üretime ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla çilek bahçeleri kurulmaya devam ediliyor. %75 hibe desteğiyle kurulan çilek bahçelerinden bir tanesindeyiz. Bulunduğumuz alanda fide dikimi ve ekipman desteği sağlandıktan sonra çiftçiye teslim edildi.
7: Birliğimizin destekleri ve özel idaresinin katkısıyla hayata geçen projemizin toplam bütçesi yaklaşık 6 milyon. Bunun 4,5 milyon özel idare katkısı, 1,5 milyon da çiftçi katkısı, %75 hibeli bir proje. Projemiz tam anlamıyla tam bir çilek bahçesi kurulumunu kapsıyor. Burada kişi başı 500 metrekare alanda 3000 adet çilek fidesi, sulama sistemleri, malç naylonu gibi aparatların tamamını kapsıyor.
8: Proje hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacak.
7: Fide ve malzeme teslimlerini gerçekleştirdik. Burada gördüğünüz bahçede de kurulumları yapıldı. İnşallah bu yıl bu bahçelerden hasatımızı da yapacağız. Çilek özellikle soğuğu seven, soğuğa karşı dayanıklı bir ürün olduğu için, çok yıllık bir bitki olduğu için de bölgemiz için çok önemli bir gelir oluşturuyor.
9: Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Ağrı'da iklim koşullarının da göz önünde bulundurulmasıyla birlikte hayata geçirilen proje kapsamında yıllık 270 tonluk çilek üretimi hedefleniyor.
7: Yıllık dekara 1500-2000 ton arası ürün elde edildiği için iyi bir gelir kapısı oluşturuyor. Özellikle bizim iklimin gece gündüz sıcaklık farkının yüksek olması çileğin şeker oranının artmasını ve daha lezzetli olmasına sebep oluyor.
6: Sevgili izleyenler, Amasya'nın bin yıllık hafızası usta ellerde yeniden hayat buldu. Türk tarihine yön veren önemli kişiliklerin kıyafetleri aslına uygun bir şekilde yeniden tasarlandı. Aylar süren titiz çalışmanın ardından hazırlanan eserler geçmişle bugün arasında köprü kuruyor.
8: Geçmişin izleri kumaş.

0: Sıra işlendi. Tarihin kahramanları yeniden canlandı.
1: Amasya Olgunlaşma Enstitüsü örnek bir projeye imza attı. Geçmişin izlerini, o dönemde giyinen kıyafetleri günümüze taşıdı. İşte Akşemsettin'in giydiği kıyafet. Bunun yanı sıra yine Yıldırım Beyazıt'ın ve birçok padişahın, tabii bunun yanı sıra Cumhuriyet döneminde, Osmanlı'nın son döneminde Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere birçok askerimizin giydiği kıyafetleri günümüze uyarladı ve bu projeyle birlikte geçmişin izlerini günümüze taşımış oldu.
2: Bizim 8500 yıllık bir tarihimiz var Amasya olarak, biliyorsunuz. Olgunlaşma Enstitüsü olarak da kültürel özelliklerimizi ve tarihimizi de ön plana çıkartmak gibi bir gayemiz ve amacımız var. Bu doğrultuda Amasya'mızın fethinden milli mücadele dönemine kadar olan tarihsel serüvenini kıyafetler eşliğinde sunmak istedik. Ve o doğrultuda da Amasya'nın fethi tarihinden itibaren başlamak üzere Selçuklular, Osmanlılar ve milli mücadele döneminde danışmentler dahil olmak üzere bütün kıyafetleri arkadaşlarımız giyim atölyesinde tertiplediler.
0: Her bir detayın özenle işlendiği kostümler, aylar süren emeğin ürünü.
3: Kostümlerimiz 3-4 ay sürdü. Kimi zaman gece geldik, kimi zaman hafta sonu geldik, ilmek ilmek işledik. Tarihimizin bize verdiği bu güzel mirası güzel bir şekilde dikip günümüzdeki gençlere sunduk.
1: Yine bu proje kapsamında Amasya'yı Türk yurdu yapan danışmentli komutan İltekin Gazi'nin o dönemde giydiği o kaftanı, kıyafeti de yine buradaki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
4: Yaparken zaten çok heyecanlandım. Çünkü Amasya'yı ilk yurt yapan komutan. O yüzden yaparken hem gurur duydum, hem de yapım aşamasında İltekin Gazi'yi daha çok tanıma fırsatım olduğu için ve günümüze uyarladığımız için de çok mutlu oldum. Olgunlaşmada böyle fırsatlar elimize geçiyor. Tarihi komutanlarımızı yapım aşamasına getirip ortaya koymak bizim için gerçekten onur verici.
0: Amasya'nın köklü geçmişinden izler taşıyan kıyafetler ziyaretçilerini zamanda kısa bir yolculuğa çıkarıyor.
5: Konya'nın Kulu ilçesinin nüfusu normalde 50 bin civarında, ancak ilçenin nüfusu yaz aylarında gurbetçilerin bölgeye gitmesiyle 150 bine kadar çıkıyor. Ekibimiz de Kulu'ya gitti. Hem gurbetçiler hem de ilçe halkıyla görüştü.
6: Gezmeye geliyoruz. Bir evimiz var. Evet. Yurdumuz.
7: Sıla-i rahim yapıyoruz.
6: Sıla özlemi var.
7: Evet. Kaç gün kalacaksınız?
6: 3 hafta buradayız. Üç hafta. Evet.
7: Yazın burada nüfus çok kalabalık oluyor değil mi?
6: Evet, İsveçliler geliyorlar.
7: İsveçliler gelince.
6: Evet, evet. Zaten ben her yerde söylüyorum. Diyorum 100 bin kurulu var İsveç'te diyorum. Evet.
0: Kilometrelerce yol kat edip memleketlerine gidiyorlar. Hasret gideriyor, akraba ziyareti yapıyorlar. Konya'nın Kulu ilçesinden birçok kişi zamanında başta İskandinav ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye göç etmiş. Gurbetçiler yaz aylarında özlem duydukları baba ocaklarına dönüyor. 50 bin kişinin yaşadığı ilçenin nüfusu yazın neredeyse 3 katına çıkıyor.
8: Kulu'dan göç Avrupa'ya 1950'lerde başladı. 50. yıl anıları diye bir belgesel de çekilmişti Kulu hakkında. Şu an bizim nüfusumuz 40-50 bin köylerimizle beraber, ama bugünlerde özellikle İsveç, İskandinav bölgesinden 45-50 bin sadece Kulu'ların yaşadığı bir memleket olması dolayısıyla nüfusumuz 90-100-120 binleri bulacak bir hafta 10 güne kadar.
9: Türkiye'de gurbette en çok gurbetçisi olan ilçelerden birisi Kulu. Gurbetçiler yavaş yavaş dönmeye başladı. Fakat 10 gün sonra buradaki gurbetçi sayısı 100 bini aşacak.
10: Yani babam gitmişti 1966'da. Tekrar 69'a gitti. 72'de bizi götürdü. Yani çocuktuk yani.
11: Tabii yazı güzel oldu yani. Güneş var, cıvıl cıvıl her taraf.
7: Özlüyor musunuz memleketi?
11: Burayı mı? Gelince özlüyorum. Ama bir müddet sonra da orayı özlüyorum.
7: Öyle mi?
11: Aynen. Tabii ki özlüyorum. Memleketim tabii ki.
7: Değil mi?
0: Gurbetçiler ilçe ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor.
8: Düğün oranımız yazın özellikle çok. Sıla-i rahim, ziyaret. Düğünlerimiz önce cuma günü başlıyordu, 3 gün sürüyordu. Genelde düğün salonlarında. Aylık ortalama 50-60 düğünün olduğu bir sezon geçiriyoruz.
9: Kulu esnafı gurbetçiler için hazırlıklarını sürdürüyor. Gurbetçilerin en çok aldığı ürünlerden birisi ise gelinlikçi dükkanlarındaki malzemeler. Gelinlikçi dükkanları rengarenk.
2: Elhamdülillah.
5: Yeniden hoş geldiniz. Saha Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimizi 12 yaptık. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz efendim. AK Parti'nin Sapanca kampında bugün son gün. Başkan Erdoğan dün çok net mesajlar vermişti açılış konuşmasında. Bugün de kapanış konuşmasında yine önemli mesajlar verecek. Kamp sürecinde neler konuşuldu? Hangi gündem maddeleri masaya yatırıldı? İşte bunları öğreneceğiz biz de. Mert Hacalioğlu yakından takip ediyor. Notlarıyla da yayına hazır. Şimdi hemen sözü Mert'e bırakalım.
12: Teşekkürler Merve Özkan. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı 3. ve son gününde devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün önemli mesajlar vermişti. Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye yüzyılı, AK Parti'nin 25. yılı ve tabii ki istişare ve değerlendirme kültürüne değinmişti. Birlik beraberlik mesajları dikkat çekmişti. Özellikle bazı kesimlerin başörtülü vatandaşları hedef alan açıklamalarına da sert tepki göstermişti. Bu kapsamda tabii ki kamp ve değerlendirme diyoruz. İstişare ve değerlendirme diyoruz. Başkan Erdoğan dün akşam 60'tan fazla milletvekiliyle bir araya geldi. Sabah saatlerinde de tabii ki Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası AK Parti'de bakanlar, milletvekilleri, MKYK üyeleri bir araya gelerek soru cevap şeklinde aslında değerlendirmelerini gerçekleştirdiler. Özellikle dün yapılan toplantılarda kurul toplantıları vardı. Bu kurul toplantıları güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplumu yakından ilgilendiren konular üzerine gerçekleştirildi. Milletvekilleri sağdan gelen soruları sordu aslında bakanlar. Bu kapsamda özellikle vatandaşların talepleri ifade ettiğimiz gibi geniş yer tuttu. Vatandaş talepleri noktasında da ekonomik gelişmelerin oldukça geniş bir yer tuttuğunu belirtelim. Özellikle yapılan değerlendirmelerle birlikte halkın cebine dokunacak çalışmaların hayata geçirilmesi üzerine yapılması gereken çabalara dikkat çekildi. Yani vatandaşın alım gücünü arttıracak çalışmalar noktasında gelen talepler dinlendi ve bunun üzerine de tabii ki çalışma gerçekleştirilmesi noktasında ortaya konulan gayret ve çabalar değerlendirilmiş durumda. Milletvekillerinden gelen sorularda terörsüz Türkiye konusu oldukça geniş bir yer tuttu. Bu hususta biliyorsunuz meclis çalışmaları gerçekleştirecek, yasal düzenlemeler yapılacak ve hem yasal düzenlemeler hem de silah bırakma sürecinin müşterek bir şekilde gerçekleştirmesi noktasında çalışmalar yapılıyor. Adalet Bakanlığı da bu konuda yakın takip içerisinde vekillerde bu hususa ilişkin gerçekleştirecek çalışmalar ve tabii ki halktan gelen talepleri de iletmiş durumdalar bu kurul toplantılarında. Tabii ki diğer kamplardan farklı olarak Sapanca kampında soru cevap aslında daha ön plana çıktı. Bu da aslında istişare ve değerlendirme kültürünün nedenle oturmuş olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İfade ettiğimiz gibi Başkan Erdoğan da milletvekilleriyle bazı milletvekilleri ki 60'tan fazla milletvekilleriyle belirli sürelerle görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde de o sahadan gelen vekilin bölgeye ilişkin anlatmış oldukları ve Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu talimatlarda dikkat çekti. An itibariyle Başkan Erdoğan kabine üyeleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıyor. Bunu belirtelim. Bu toplantının akabinde ise saatler 14.30'u gösterdiğinde kameralar karşısına geçecek ve kampı değerlendirme yani kapanış konuşmasını yapacak. Oradan çıkacak notlar da oldukça önemli olacak. Bizler buradayız. Kameraman arkadaşım Barış Yar'la birlikte takibimiz sürüyor. Dolu dolu oldukça yoğun gündem içerisinde gerçekleşen kampın ardından ne gibi değerlendirmeler olacak? Onu da tabii ki vekillerle yapacağımız görüşmelerle yine bu ekranlardan paylaşacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
5: Mert teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Başkan Erdoğan kapanış konuşmasını yapacak. Biz de yakından takip ediyoruz kampı. Efendim şimdi dünya gündemiyle devam edelim. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi dedik. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nı vurdu. İran'da karşılık olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn ve Kuveyt'teki üslerini hedef aldı. Ve Trump sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tahran yönetimine de tehditlerini sürdürdü.
13: Mutabakat zaptı imzalandı ancak saldırılar durmadı. Hürmüz krizi ABD ile İran'ı bir kez daha karşı karşıya getirdi. ABD savaş uçakları İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın Mesen köyünü hedef aldı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM harekatın İran'ın Hürmüz

0: Boğazındaki ticari gemilere yönelik saldırılarının karşılığı olduğunu duyurdu. Açıklamada ABD uçaklarının İran'ın askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma mevzilerini, İHA depolama tesislerini ve kıyı radar üslerini vurduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanınan İran, petrol taşıyan gemilere düzenlediği İHA saldırısıyla bu yolu seçmedi ifadesi kullanıldı. Tahran yönetimi saldırıya cevap vermekte gecikmedi. ABD'nin Bahreyn'de Kuveyt'teki üslerini hedef aldı. Ancak İran'dan Bahreyn'e fırlatılan 9 insansız hava aracının düşürüldüğü açıklandı. Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini haber verdi. İran devrim muhafızları Hürmüz'de kuralları ihlal eden gemilere daha sert müdahale edileceğini, herhangi bir düşman saldırısına da ezici bir yanıt verileceğini duyurdu. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada herhangi bir ateşkes ihlalinin İslamabad Anlaşması'na aykırı olduğu, devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağı vurgulandı. Açıklamada bölgedeki ABD üsleri bugünlerde cehennem yaşayacak denildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'sa İran'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlayıp tehditlerini sürdürdü. Trump, "Hiç ders almayacakları çok muhtemel. Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebilir. Eğer bu olursa İran artık var olmayacak" ifadelerini kullandı.
1: Efendim, Pakistan'ın Karachi kentinde bir paramiliter grubun merkezine bombalı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 3 saldırgan da etkisiz hale getirildi. Saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
0: Pakistan'da paramiliter güce kanlı saldırı düzenlendi. Bombalı araçla ana giriş kapısına yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Karachi kentinde bulunan Sindh Rangers karargahı bombalı ve silahlı terör saldırısının hedefi oldu. İlk belirlemelere göre saldırganlar patlayıcı yüklü bir araçla karargahın ana giriş kapısına çarptı. Şiddetli patlamanın ardından bölgede uzun süre silah sesleri yükseldi.
2: Birden çok şiddetli bir patlama sesi duyduk. Ahşap merdiven tam arkamızdaydı. Yerinden oynadı. O kadar şiddetli bir ateş açılmıştı ki ben bile korktum.
0: Çıkan çatışmada 3 paramiliter güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla 3 saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırının ardından Karachi'nin Gülistan-ı Juhar bölgesi tamamen güvenlik çemberine alındı. Özel timler, bomba imha ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken çevredeki yollar ulaşıma kapatıldı. Pakistanlı yetkililer saldırının ardından karargahta temizlik operasyonu yürütüldüğünü ve tehdidin kontrol altına alındığını açıkladı. Saldırıyı henüz resmen üstlenen olmadı. Soruşturma çok yönlü sürüyor.
1: Efendim, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk çarkı ile ilgili gündemi sarsacak bomba ifadeler verdi. Böcek bu kez Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı karşısında kendisinden 15 milyon euro istediğini anlattı. Gelin hemen daha fazla ayrıntıyı almak için Antalya'ya gidelim. A Haber muhabiri İsmet Yerdelen bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Neler söyledi Muhittin Böcek ifadesi?
3: Evet, teşekkürler Merve Özkan. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama işlemleri sürerken bir yandan da etkin pişmanlık yasası kapsamında ard arda ifadeler veriliyor. Bu ifadelerden birinde de, en son verilen ifadede de tutuklu sanık Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Ayrıntılı bir şekilde ifadesini bildirisinde şunları belirtti Muhittin Böcek. Adaylığım sürecinde Muratpaşa Belediye Başkanı'nın da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını koyduğunu ve bunun için de Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve bu görüşmede yüklü miktarda maddi destek bulunacağını öğrendiğini söyledi Böcek. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu'ndan bir görüşme talebinde

0: bulundum dedi. 30 Kasım 2023 tarihinde Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da bir otelde bir araya geldik, görüştük. Orada bana Ekrem İmamoğlu, henüz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için birilerine verilmiş bir sözüm yok, tercihim senden yana şeklinde bir ifade kullandığını söyledi. Ancak seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 15 milyon euro maddi desteğe ihtiyacı olduğunu ve bunun Muhittin Böcek tarafından karşılanmasını istediğini belirtti. Daha sonra Antalya'ya dönüş yaptım dedi. Bir dostuma İstanbul'da 5 milyon euro ödeme yapmam gerekiyor, bana yardımcı olur musun dedim. Arkadaşım da bana 100 TL'lik bir banknot ve üzerinde isim yazılı, telefon numarası yazılı bir kağıdı zarfa koyarak getirdi. Bu zarfı İstanbul'daki kişiye ver, kapalı çarşıda bunun tahsilatı bu şekilde yapılacak şeklinde bir ifade kullandı. Bu yönteme havala denilen bir yöntemmiş. Yani gizli bir şekilde, sırlı bir şekilde ödeme sisteminin adı olarak geçiyor havala. Daha sonra 16 Aralık 2023 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun aradığını, 17 Aralık 2023 tarihinde de hava yoluyla İstanbul'a gittiğini ve seçim çalışmalarını yürüttüğü bir plazanın giriş katında bir odada Ekrem İmamoğlu'yla yüz yüze görüştüğünü ve o 100 TL'lik banknot ve üzerinde isim ve telefon numarası yazılı kağıdı Ekrem İmamoğlu'na verdiğini ve 5 milyon euro bu şekilde tahsil edeceğini söylediğini, daha sonraki süreçte Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için 10 milyon euro ödemeyi yapamadığını belirtti. Yine gelişmeler, sıcak gelişmeler oldukça sizlere paylaşmaya devam edeceğiz diyorum. Sözü merkeze bırakıyorum.
1: İsmet Yerdelen, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, gündemdeki önemli başlıklardan biriyle daha devam edeceğiz. İstanbul'daki özel bir okulda cinsiyet değiştiren erkek İngilizce öğretmeninin derslere girmeye devam etmesi infiale yol açmıştı, hatırlarsınız. Olayın ortaya çıkması üzerine hem o kişi hem de okul müdürünün görevine son verildi.
2: Cinsiyet değiştiren öğretmen ve müdürün görevlerine son verildi.
3: Cinsiyet ameliyatını gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız bunun yankıları çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal boyutu çok farklı.
2: Sarıyer'deki özel bir ortaokulda görevli İngilizce öğretmeni İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini kadın olarak değiştirdi. İsmini de Zoe Lila yaptı. Okul yönetimi ise aileler için korsan bir seminer düzenledi. Cinsel kimlik gelişimi anlatıldı. Bu durum kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.
4: Hepimizin bir kültürel değerleri ve normları var. Ve okulların da ev içerisindeki aile değerlerini kurum içerisinde devam ettirmesini biz bekleriz.
5: Çünkü bir eğitmen olarak eğitmensiniz ve çocuklara örnek oluyorsunuz. Çocuklarımın da güzel örnekler almasını isterim.
6: Bir de öğretmen başta şeydir çocuk için, onu örnek alıp bu şeyde hani tetikler yani çocukları, ben öyle düşünüyorum.
7: Yani çocukları etkiliyorsa bence öğretmen olmaması lazım yani, öyle düşünüyorum. Sonuçta çocuk daha çok küçük ve hani her şeye heves duyabilir.
2: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturmanın başlatıldığı olayla ilgili gelişme yaşandı.
8: A Haber'in sık sık gündeme taşıdığı olay sonrası okul yönetiminin cinsiyet değiştiren öğretmenin sözleşmesini yenilemediği ve okul müdürünün de iş akdinin feshedildiği öğrenildi.
7: Yani öğretmenler bakıldığı zaman topluma örnek olan bireyler. Bizler de onları örnek alıyoruz. Tabii ki çocuklarımız da. Bunun bu şekilde cinsiyet değiştirerek toplumu olumsuz yönde, aile yapısını sarsacak şekilde ilerlemesini onaylamıyorum.
5: Böyle bir durumda karşılaşmak istemem açıkçası. Ben de olumsuz derdim yani.

0: Değerli izleyenler, Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürüldüğü ortaya çıktı biliyorsunuz. Ancak cansız bedenine henüz ulaşılamadı. Soruşturmanın firari şüphelisi Umut Altaş tutuklu bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde salı günü hakim karşısına çıkacak. Altaş kendisiyle görüşen avukata Türkiye'ye iade edilmek istediğini, Gülistan'ın gömüldüğü yeri göstereceğini söyledi.
1: Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kayboldu. Akıbeti belli değildi. Faili meçhuller arasında yer alan dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı.

0: açıldı. Genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturmada aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. Bir de firari şüpheli vardı. Umut Altaş. Soruşturmanın kilit ismiydi. Gülistan'ı Mustafa Türkay Soner'in oğlunun öldürdüğü iddia ediliyordu. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. ABD'de yakalanıp tutuklandı. Salı günü hakim karşısına çıkacak. Ancak öncesinde tutuklu bulunduğu gözetim merkezinde adı açıklanmayan bir avukatla görüştü.
1: ABD'de tutuklu bulunduğu gözetim merkezinde bir avukatla görüşen Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilmek istediğini ve aynı zamanda Gülistan Doku'nun cansız bedeninin yerini göstereceğini ifade etti.
0: Duruşmaya uzaktan bağlantıyla katılacak olan Altaş'ın iade sürecine ilişkin tutumunu netleştirmesi bekleniyor. Mahkeme kararı Gülistan Doku soruşturmasının uluslararası boyutunda önemli bir dönüm noktası olacak.
2: Efendim, bugün Türk sinemasının jönü Kadir İnanır'a veda günü. İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören düzenleniyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan takip ediyor töreni. Hemen sözü Kadir'e bırakalım.
3: Türk sinemasının en büyük isimlerinden biri, Yeşilçam'ınsa unutulmaz bir yıldızı olan Kadir İnanır hayatını kaybetti. İki gün önce kendisi için bugün ilk olarak Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören düzenlenecek. Törenin başlamasına yaklaşık 45-50 dakikalık bir zaman olmasına rağmen şu anda Kadir İnanır'ı sevenler, dostları, akrabaları, Belaber filmlerinde oynamış oyuncu arkadaşlar, hemen hemen herkes salonu doldurmuş durumda. Törenin başlamasına yaklaşık, biraz önce de söylediğim gibi, 45 dakika olmasına rağmen şu anda tüm sevenleri salonu doldurmuş durumda. Bu salonun dışında da yine bekleyenlerin, içeri alınmak için bekleyenlerin olduğunu söyleyelim. Kendisini buradaki törende andıktan hemen sonra buradan Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne cenaze namazı için götürülecek. Orada ikindi namazının ardından, cenaze namazının ardından da ulus mezarlığına defin işlemleri yapılacak. Sert bakışları, kendine özgü ses tonu, güçlü oyunculuğu ve canlandırdığı unutulmaz karakterlerle milyonların hafızasına kazınan Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 60 yıllık sanat yaşamında yalnızca bir sinema oyuncusu değil, Türk sinemasının simge isimlerinden biri olarak Türk televizyon tarihine, Türk sinema tarihine geçmişti. Biraz da hayatı ve hastalık sürecinden de bahsedecek olursak, aslında Kadir İnanır ileri evre akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. 13 Mayıs 2026 tarihinde özel bir hastanede tedavisi başlanmıştı. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine de 14 Mayıs'ta yoğun bakım ünitesine alınmıştı. 24 Haziran'a kadar da yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam etmişti. Tarihler 24 Haziran'ı gösterdiğinde saat 18.05'te çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmişti. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bizler de hem buradaki töreni hem de Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze törenini takip edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Evet, bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim biz de. Devam edelim efendim. Yükseköğretim kurumları sınavına giren bir genç salona gizlice cep telefonu soktu. Sınav anında yapay zekadan da yardım alarak kopya çekmeye çalıştı. Ancak salon görevlileri genci yakaladı. Tutuklanan genç ifadesinde ise planlı değildi, kopya çekmek gibi bir düşüncem yoktu dedi.
4: YKS'de yapay zekayı kullanarak kopya çekmeye çalışan genç tutuklandı. Zanlı ifadesinde bir anlık gaflete düştüm, pişmanım dedi. Skandal olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. 20 yaşındaki bir aday cep telefonunu AYT oturumuna girerken şortunun içine gizleyerek sınav salonuna soktu.

0: sınav esnasında telefonunu çıkaran genç, fen bilimleri kitapçığının iki sayfasını fotoğraflayıp soruları yapay zeka uygulamasına yükledi ve cevapları aramaya başladı. Sınav anında hareketlerinden şüphelenilen aday salondan çıkarken durduruldu. Üst aramasında sınıfa gizlice soktuğu telefon cebinden çıktı. Polis ekipleri genci gözaltına aldı. İfadesinde şüpheli, sınava girerken telefonu yanında götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi. Ancak sınav esnasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Sınav salonuna cep telefonuyla girdiğim için ve soruların fotoğraflarını çektiğim için pişmanım dedi. Kopya çeken üniversite adayı genç, ÖSYM kanununa muhalefet suçundan tutuklandı.
1: Efendim, haberi izlerken sizlerin de aklına gelmiştir diye düşünüyorum. Sınav usulsüzlüğünün cezası hapis olur mu diye. Bu sorunun cevabını daha iyi verebilmek adına bir barko hazırladık size. Belli başlı sınavlarda usulsüzlük karşısında uygulanan cezalara bakacağız. YKS'de kopya çekmek veya usulsüzlük yapmak. Adayın sınavı tutanakla öncelikle iptal ediliyor. Bu durum karşısında az evvelki öğrenciye de uygulanan buydu. Aday 1 ila 2 yıl arasında ÖSYM sınavlarından men ediliyor. Organize kopya, sahtecilik durumlarında da 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. YKS'deki usulsüzlüklerin cezası bu şekilde. Gelin bir de LGS'ye bakalım liseler için. Adayın sınavı tutanak tutularak geçersiz sayılıyor. Eğer bir kopya çekme durumu varsa, kopya çeken, kopya çekilmesine imkan sağlayan ya da başkasının yerine sınava giren kişiler yine 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle yargılanıyor. Bir de ehliyete bakalım. Onda da size çok paylaşıyoruz. Ehliyet sınavına girerken kopya çekmeye çalışanları da ekranlarınıza getiriyoruz. Ona da bakalım hemen. Adayın sınavı tutanaklı iptal ediliyor ve ehliyet sınavlarından belli bir sürede men ediliyor bu kişiler. Başkasının yerine sınava girmek 2 ila 5 yıl arası hapisle cezalandırılıyor. Kopya amaçlı elektronik teknik düzenek kullanmak da 1 ila 8 yıl arasında hapisle cezalandırılıyor. KPSS'ye bakalım şimdi de. KPSS'de kopya çekmek ve usulsüzlük yapmanın suçları, cezaları: adayın sınavı tutanakla geçersiz sayılıyor, kopya çeken, aracılık eden, sınav sonuçlarını değiştirenler yine 1 ila 4 yıl arasında hapisle yargılanıyor. Usulsüzlük örgütlü olarak yapılmışsa eğer cezalar daha da artabiliyor. Sınav kurallarını ihlal edenler idari para cezasına çarptırılıyor. Usulsüzlük sonradan tespit edilirse de atama iptali ve memuriyetten de men cezaları bulunuyor. Sınavlarla alakalı eğer ki belli usulsüzlükler yapılmışsa, kopya çekilmişse ve benzeri tarzda paylaştık, cezaları da bu şekilde sevgili izleyenler, paylaşmış olalım bir kez daha. Devam edelim şimdi. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla araç bakımı daha da önem kazandı ve ayrı bir özen istiyor. Peki özellikle tatile çıkacaklar hangi unsurlara dikkat etmeli? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Hepimizi ilgilendiren bir haber. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve konuğu da işte bu aklımızdaki soruları yanıtlayacaklar. Dönelim hemen Yüksel'e. Hoş geldin Yüksel tekrar yayınımıza. Hemen dönelim, konunun ayrıntısını ve bu soruların yanıtını sizden alalım.
2: Teşekkürler Merve Özkan. Senin de ifade etmiş olduğun gibi aslında yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte araç bakımları daha da önem kazandı. Özellikle de hem havaların ısınması, aynı zamanda karnelerin alınmasıyla birlikte okulların da tatil olmasıyla artık vatandaşlar da tatil yörelerine akın etmeye başladı. Tabii kimi vatandaşlarsa uzun yola çıkacaklar. Tabii hal böyle olunca da araçların bakımları da bir hayli önem kazanmış oldu. Peki yaz aylarında vatandaşlarımız, özellikle de uzun yola çıkacaklar, nasıl bakım yaptırmalı? Nelere dikkat etmeli? Yayın konuğum araç performans uzmanı Serkan Mutlu ile konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle herkese iyi bayramlar. İyi tatiller geçirmelerini diliyorum. Her araçta sıvı bakımlarına dikkat ediyorlar. Tabii bunlara sadece yağ ve su olarak diyorlar ama genel olarak biz yaz aylarında ne yapıyoruz? Klimayı açıyoruz. Bu klimayı açtığımız zaman içerisinde bakım gazı olmadığı zaman klima motoru kendini kilitliyor. Kilitlediği zaman da uzun yolda büyük masraflar ya da kayışında sağında solunda zararlar gösterebiliyor. Öncelikle klima gazlarını kontrol ettirsinler.
2: Bu da önemli. Havaların da aşırı sıcak olması.
3: Tabii. Bu şekilde önceliğimiz klima gazı. Sonrasında fren hidroliği. Neden? Çünkü uzun yolda fren yaptıkları zaman sürekli sıcak hava disklerle beraber, ısınmasıyla beraber zarar görüyor.

0: Disk Balata'ya da aynı şekilde önceliğimizdir, öngörümüzdür. Disklerde aşınma var mı diye genel olarak bakıyorlar ama aslında aşınma değil de sağlıklı bir baltayla kullandıkları zaman incelme oluyor disklerde. Ondan ötürü disklerine de baktırmalarını talep ediyorum. Aynı şekilde araçlarda dönüp baktığımızda kışın akü diyorlar. Aslında yazın da akülerin kontrol ettirmelerini isterim. Çünkü şu şekilde söyleyeyim sizlere, akü yüksek voltaj şarjı, şarj dinamosu şarj etmeye çalıştığı zaman şarjı kesebiliyor. Uzun yolda örnek veriyorum otobandayken birden şarj kesip aracı stop edebilir. Bunu tabii birçok araç uyarı veriyor. Uyarı veremeyen araçlarda aynı şekilde bizi perişan edebiliyor. Şarjımızı kontrol ettirelim, akümüzü kontrol ettirelim. Fren hidrolik kalitesi, önceliğim budur. Fren hidroliğin kapağını açıyorlar, fren hidroliği var. Aslında motor yağı gibi, onun da bir ömrü vardır.
1: Şöyle gösterelim aslında o noktayı da.
0: Yani direksiyon hidroliği, fren hidroliği bunların aslında böyle baktığımız zaman yağ var deyip kapatıyorlar. Aslında bu şekilde değil de kalemlerimiz oluyor. Bu kalemlerimiz veya şöyle dürbünlerimiz oluyor. Onlarla birlikte kontrol sağlıyoruz. Veya dönüp baktığımızda antifriz. Antifrizimize bakıyorlar. Antifriz var diyorlar. Ama bizim öncemiz yani bu sıvı var mı yok mu değil. Onun kalitesi. Uygun antifriz koymuyorlar. Uzun yolda termostat patlatıyor araç. Bu sefer maalesef yolda bırakıyor. Profesör yani şöyle söyleyeyim. Profesör yağ koy demiş, yola devam et demiş. Aslında öyle bir şey yok. Araç profesörü de demiş, getir yağ kontrol edelim, öyle yola çıkalım demiş. Dediğim gibi önceliğim bunlar.
1: Teşekkür ederiz. Evet, yayın konuğumuz araç performans uzmanı Serkan Mutlu'ydu. Yaz aylarında özellikle de uzun yolculuk yapacak olan vatandaşlarımızın nelere dikkat etmesi gerektiği hususunda bilgiler verdi diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım Merve Özkan.
2: Halk GEO'nun katkılarıyla.
3: Efendim modern şehirlerle devam edeceğiz şimdi. Bu hafta Diyarbakır'ın kuzeyindeki incisi Hazro'ya konuk olduk. Bölgenin tek kalan nalbant ustasından Türkiye şampiyonu koşu atlarına, mercimek hasadından Hazro'nun meşhur kavurma ve dolmalarına uzanan bir yolculuk bizi bekliyor şimdi.

kadim şehirlerini, gizli kalmış güzelliklerini ve kentin birçok tarihi yapısını ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin'le beraber Diyarbakır'ın incisi, kentin kuzeyinde bulunan Hazru'dayız. Gelin hep birlikte Hazru incisini dolaşalım, gezelim. Bakalım Hazru'da bizleri neler bekliyor? Hazru programı başlıyor.

0: Şimdi ilçe merkezinde eski bir ustayı ekranlara taşıyacağız. Kendisi artık bölgede tek nal ustası. Şimdi dükkana girdik. Selamun aleyküm.
1: 50 senedir devam ediyorum. Bu sanat nalbandır. Eski genelek hayvan nalıdır. Hayvana göre nal çakılır. Büyüğü var, küçüğü var, ortası var. Bu nal 9 numaradır. 9 numarası vardır. 10 numarası vardır. 10,5 numarası vardır. 11 numarası vardır. Hayvanın büyüklüğüne göre küçüklüğüne çakılır. Çivi İstanbul'a geliyor. Nal fabrikası Afyon'da. Afyon'dan Diyarbakır'a geliyor. Diyarbakır'dan dağıtılıyor.
0: Efendim, Hazro'ya yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunuyoruz. Hazro'nun en önemli kültürünü şu anda ekranlara taşıyoruz. Hazro'da atlar yetişiyor. Tabi bu atlar sıradan atlar değil, koşu atları ve şu anda yanımızda bu işin uzmanı var. Kolay gelsin. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
2: Valla 5-6 yıldır bu federasyon çıktı çıkalı yapıyoruz. Yani uğraşıyoruz. Yarışlara gidiyoruz. Türkiye'nin her yerine hemen hemen gitmişiz. Şampiyona da gitmişiz. Yani bir sürü kupa da almışız elhamdülillah. Odur yani, işte uğraşıyoruz yani.
0: Yani o zaman şunu diyebiliriz. Evet. Türkiye'nin şampiyon atları Diyarbakır çıkıyor, Hazro'dan.
2: Çıkıyor. Diyarbakır, Silvan, bütün bizim çevrede çıkıyor. Yani şampiyon atlar çıkıyor, bir de batıya gönderiyorlar.
0: Mezopotamya'nın altın üçgeni Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bulunuyoruz. Havaların ısınmasıyla beraber hasat dönemi başladı. Bu topraklarda ne ekerseniz ekin mutlaka karşılığını alırsınız ve şu anda araçlar arazide ve görüyorsunuz şu anda tarım işçileri de mercimekleri bir araya toplamaya çalışıyorlar. Kolay gelsin.
3: Hoş geldiniz.
0: Evet, hoş bulduk. Mercimek'te hasat dönemi başladı. Ne söylemek istersiniz?
3: Kız valla ne, Allah bereket versin. Herkese nasip etsin. Hani ailesiyle biçiyoruz.
0: Ne kadarlık bir arazide ekim yaptınız?
3: Burada 120 dolma falan var yani. Toplam ekim yapmışız.
0: Bunun satışını yapıyor musunuz?
3: Satışını yapıyoruz. Şimdi biçtikten sonra patoz yapacağız. Patozdan sonra samanı satıyoruz. Mercimeği de ayrı satıyoruz.
0: Diyarbakır'da bölgede havalar da ısınmaya başladı. Çok ve ilk olarak mercimek.
3: Mercimek, evet. İlk olarak mercimek, bir de arpa.
0: Arpa da başladı mı?
3: Arpa da başlamış.
0: Hangi bölgede şu anda arpa?
3: Bölgede Barkuş tarafında başlamış.
0: Evet, bir yandan arpa hasadı, bir yandan da mercimek hasadı bölgede devam ediyor. Biz şu anda mercimek hasadını ekranlara taşıyoruz. Peki kaç tarım işçisi şu anda çalışıyor burada?
3: Daha 6-7 kişi çalışıyoruz ama.
0: Peki yetiştirebiliyor musunuz?
3: Yetiştiriyoruz.
0: Peki bu yılki hasattan memnun musunuz?
3: Şu anda memnunuz. Yani şu an memnunuz. Yani bir patozunu yapalım, duruma bakarız ama Allah'ın yani bence iyidir yani.
0: Öngörünüz iyi.
3: İyiyim, görünüz iyidir yani.
0: Şunu hemen patosa vurmuyorsunuz değil mi?
3: Yok. Bir hafta, bir 10 güne kadar. Ondan sonra yani
0: taneleri
3: bir
0: hafta, iyi mi?
3: İyidir yani, bu şekil olursa taneleri iyidir yani valla.
0: Peki kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
3: Vallahi yetiştiğimden beri yapıyoruz, babamdan sonra kızım. Yani devam ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, Mezopotamya'nın bereketli topraklarında havaların ısınmasıyla beraber hasat dönemi başladı. İlk olarak mercimek hasadı yapılıyor. Sonrasında buğday hasadına geçilecek. Efendim, kameraman arkadaşım Muhammed Enes'le beraber Hazro'yu gezdik, dolaştık. Tabii öyle oldu. Karnımız acıktı. Şimdi Hazro'nun iki önemli lezzetini ekranlara taşıyacağız. Biliyorsunuz Hazro et konusunda oldukça iddialı. Hem haşlama var, hem kavurma var, bir de dolma var. Biz hemen kavurmayla başlayalım. Yanımızda Ercan Usta var kendisi. Şimdi kuşbaşı da geldi.
4: Ana yemeğimiz kavurmadan yapılıyor. Kavurmada etimiz dana eti, süt danasıdır. Hazro dağlarında yetişiyor. Dolmalarımız zaten meşhurdur Hazro'da. Kuru fasulyemiz, haşlamamız.
0: Haşlama keçi mi?
4: Kuzudur. Genelde kuzuyla keçiden yapıyoruz. Onlar da dağda otlanıyor.

0: Efendim şimdi de yüzyıllara meydan okuyan tarihi ve çok kıymetli bir yapının içerisinde bulunuyoruz. Burası Hazro Ulu Camii, halk arasında büyük cami olarak biliniyor. 13. yüzyılda Eyyubiler tarafından inşa edildiği ifade ediliyor. Şimdi yanımızda caminin imamı Mahsun Elmacı var.
1: Camimizin özelliklerine gelecek olursak, camimiz mesela gördüğünüz gibi zaten taş duvarlardan oluşmakta. Duvarların kalınlığı sizin de bahsettiğiniz gibi 1 metre, yeri geldiğinde bazı yerlerde

0: 1,5-2 metreyi de bulabiliyor genişliği. İşte bu genişliklerin sayesinde camideki bu hava, soğuk veya sıcak hava bu duvarların genişliğinden dolayı burada muhafaza ediliyor. Kışın burada bir soba yakıldığı zaman sobanın sıcaklığı saatlerce devam ediyor. Hatta yatsıda sobayı kapatıp sabah namazında geldiğimiz zaman buradaki o sobanın sıcaklığını halen hissediyoruz.
1: Tarihiyle ilgili bilginiz var mı hocam?
0: Tarihi zaten 3 dönemden oluşuyor aslında. Bu da güzel bir zenginliktir bu cami için. Hem Eyyubiler dönemi var. Baktığımız zaman hem Osmanlı dönemi var. Eklemeleri bahsediyoruz. Hem de Cumhuriyet döneminde eklemeler yapılmış. Çok güzel. Bu eklemeler sanki bir bütünü bozmayacak şekilde, aslına uygun bir şekilde hepsi de inşa edilmiş, imar edilmiş. Bu da güzel bir şey.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner'in Sazan Adası'nda tatil köyü kurmak istemesi üzerinde haftalardır protestolar düzenleniyor. Adada yer altında bulunan sığınaklarsa bunun basit bir proje olmadığını gösteriyor. Peki proje Türkiye'nin bölgesel hamlelerini nasıl hedefli alıyor? Kübra Orhan'ın hazırladığı Perspektif'in yeni bölümünde getireceğiz ekranlarınıza.

0: our country.
1: Burası bizim ülkemiz. Başka birine satılmasını istemiyorum.
2: Kendi arazime dinlenmek için bile girmeme izin vermediler.
1: Bu proje son zamanlarda yapılan o harika işlerin izinden gidecek.
3: Bu bir sadece tatil köyü değil. Bu İbrahim anlaşmalarının bir uzantısı ve Siyonist İsrail'in Doğu Akdeniz ve Adriyatik hattındaki yeni projesinin bir ayağı.
4: Adamlar tatile geldiler, savaş çıkarsa aşağı iner, kendi güvenceyi alır, savaş çıkmazsa tatiline devam eder.
5: Adriyatik Denizi'nde her yıl gökyüzünü pembeye boyayan, zarafetin ve el değmemiş doğanın simgesi olan flamingo sürüsüne ev sahipliği yapan Sazan Adası. Sığ sularında dans eden bu narin kuşlarla birlikte ada, doğanın insanoğlunun hırslarından uzak kalabilmiş kalelerinden biri gibi görünüyordu. Ta ki ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka çıktıkları bir tekne yolculuğunda ada açıklarına demir atana kadar. Kushner, Sazan Adası'nda bir tatil köyü kurmak istiyor. Bunun nesi kötü diyebilirsiniz, fakat adanın altında 3600 kadar nükleer ve denizaltı sığınaklarının olması tatil köyünü masum bir proje olmaktan çıkarıyor. Peki Sazan Adası'nda aslında ne planlanıyor?
4: Kushner'in Yahudi kökenli olduğunu biliyoruz. Trump'ın damadı olduğunu biliyoruz. Trump'ın üzerinde dış politikasında özellikle çok etkili olduğunu biliyoruz. Gerek Golan Tepelerinin, gerek Filistin'e ait olan Doğu Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ezeli tanınmasında Amerika'nın büyük çapta Amerikan politikasına yön verdiğini biliyoruz.
3: Bu bir sadece tatil köyü değil. Bu İbrahim anlaşmalarının bir uzantısı ve Siyonist İsrail'in Doğu Akdeniz ve Adriyatik hattındaki yeni projesinin bir ayağı.
4: İlk başta gördüğümüz zaman sosyal olarak baktığımız zaman Yahudilerin iki özelliği var. Paranın peşinde koşarlar. İkincisi kumara çok meraklıdırlar. Şimdi böyle adalarda Yahudiler, zenginler izole bir yer olduğu için genelde kimseyle görünmeden lüks tatillerini yaparlar. Güzel denizler vardır, güzel sahilleri vardır ve gazinolara eğlence yerleri vardır. Dolayısıyla görünmeden paparazzilerden, magazine uzak olaraktan eğlencelerini yaparlar. Oyunlarını, kumarlarını oynar vesaire.
6: Bahsettiğim yer Akdeniz'in ortasında 1400 hektarlık büyüleyici ve el değmemiş özel bir ada. Aslında her şey bir arkadaşımızın teknesindeyken yüzmek için mola vermemizle başladı. Adaya doğru yüzdük, çıplak ayakla zirveye kadar yürüdük ve oraya tek kelimeyle vurulduk. O an hissettiğimiz büyü içimizden hiç çıkmadı. Yıllar süren uğraşların ardından adanın potansiyelini gerçeğe dönüştürme fırsatını elde ettik.

0: bu bir Epstein adası projesi diyebiliriz. Yeni Kıta Avrupa'sı ve Akdeniz'de yeni bir operasyon üssü kurmaya çalışıyor. Epstein adasına gidenler kimdi? Hep önemli isimlerdi. Prens, başbakan, senatör, vali, ABD'deki başkan adı adaylar. Şimdi bunun versiyonunu Akdeniz ve Avrupa bölgesinde gerçekleştiriyor. Bunun nedeni de Arnavutluğun stratejik konumu. Adriyatik'in kenarında Avrupa'nın kapısından söz ediyoruz. Burada oluşturulacak bir merkez. Avrupa'nın bütün önemli isimlerini buraya getirebilirsiniz.
1: Dolayısıyla oraya getirdiğiniz zaman bu adanın da başka bir stratejik özelliği var. Bunda Enver Hoca, yani Arnavutluğun soğuk savaş dönemindeki politikasına dayandırmamız lazım. Enver Hoca Sovyetler Birliği ile bir işbirliği anlaşması yaptı 47 yılında ve Sovyetler burada, bu ada başta olmak üzere denizin dibinde bir takım sığınaklar, yani denizaltılarda girebiliyor, insanlar da yaşayabiliyor ve adanın içinde de sığınaklar nükleer saldırılara karşı. Şimdi bunlar duruyor. Adamlar tatile geldiler, savaş çıkarsa aşağı iner, kendi güvenceyi alır, savaş çıkmazsa tatiline devam eder.
0: Çok önemli bir bölgeden söz ediyoruz. Yani sıradan bir bölge seçilmedi. Burada yeraltı tesisleri, özellikle nükleer saldırıya karşı konsolide edilen bir yapı var. Neden birden burası cazibe merkez oldu? İtalya, Adriyatik'ten açıldığında bütün Balkanlar ayağının altında. Askeri ve istihbarat bir üst kurmaya çalışıyorlar. İnsanları nasıl getirecekler oraya? Dikkat çekmiyor. Herkes tatile gidiyor.
2: Şimdi harita üzerinde Sazan Adası'ndan uzaklaşarak jeostratejik önemine bir göz atalım. Nükleer sığınaklara sahip olan ada aynı zamanda Otranto Boğazı'nda kontrol eden stratejik bir üs konumunda. Haritadan biraz daha uzaklaştığımızda durum daha da netleşecek. Çünkü Türkiye'yi Doğu Akdeniz denkleminden çıkarmayı hedefleyen İsmet projesinin son ayağı Otranto kıyılarıydı. İşte tam da bu noktada şu soruyu sormamız kaçınılmaz oluyor. Söz konusu tatil köyüyle İsmet projesi yeniden mi canlandırılmak isteniyor?
1: Bir İSMET, yani Eastern Mediterranean diye bir proje vardı. 2021'e kadar Biden döneminde askıya alındı. Bu proje Doğu Akdeniz gazının, enerjisinin Avrupa'ya taşınması projesi. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Mısır ve İsrail arasındaki Afrodit denen bölgede muazzam bir doğalgaz kaynağı bulundu. Bu Avrupa Birliği'nin 30 sene enerji ihtiyacını karşılayacak bir kaynak. Bunu Avrupa'ya götürülmesi lazım. İşte Siyonistler, Yahudiler, Rumlar, Yunanlılar ve Amerikalılar. İSMET'le, yani Kıbrıs, deniz altından Girit, deniz altından Yunanistan ve deniz altından Adriyatik'ten İtalya'ya gidip Avrupa'ya götüren bir yol politikasını çizdiler. İsmet projesinde de asıl finansör İsrail ve Amerika'ydı. Şimdi de Sazan Adası'na da bunu Kushner, işte tekrar ediyorum, Yahudi olduğunu da söylemiştim. Sanki görünüşte efendim böyle Yahudiler rahat rahat tatil yapsınlar, rahat rahat kumar oynasınlar falan gibi değil. Burada aynen politika Ontario Körfezi'nin, yani İtalya'nın Adriyatik'in tam karşısında olması. Adanın stratejik önemi var, ekonomik önemi var.
0: Siyonist İsrail İsmet projesinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Rum kesiminde attıkları adımlar, Çin Arnavutluk'la oluşturdukları projeler, özellikle Fransa'nın gelmesi, altını çizerek benim yeni bir eksen oluşturmaya çalışıyorlar. Kendi çizgilerini oluşturuyor. Türkiye'nin mavi vatan stratejisine karşı Siyonist İsrail kendi koridorunu kurmaya çalışıyor. Ona da partnerler lazım. Milyar dolarları aştılar. Arnavutluk'ta bazı aktörler de buna gönüllüler. Arnavutluğun iş dengelerini takip eden herkes bilir. Devlet biraz tartışmalı. Mafya bari yapılanmadan olduğu bir devlet yapısından söz ediyoruz. Tam da Kuşler'in istediği bir iklim.
2: Arnavutluk sokaklarına baktığımızda ise flamingo protestolarıyla karşılaşıyoruz. Halk Trump'ın ailesinin Sazan Adası'nda inşa etmek istediği lüks projenin iptal edilmesini istiyor.
3: Burası bizim ülkemiz. Başka birine satılmasını istemiyorum bu kirli para. Bu adayı keşfettiler deniyor. Ne demek istiyorsunuz? Burası zaten keşfedildi. Burası bizim. Dürüst olmak gerekirse bu tamamen saçmalık. Ülkemize yardımcı olacak, ekonomiyi canlandıracak, yeni iş imkanları yaratacak mantığını hiç anlamıyorum. Hayır, yaratmayacak ve siz de bunu biliyorsunuz. Bunu herkes biliyor. Biz buraya ülkemiz için geldik. Bu vatandaşlar tarafından organize edilen bir protesto ve tamamen barışçıl.
1: Arnavut halkı milliyetçi, savaşçı bir halk. Böyle bir şeyi kendilerine karşı bir hakaret gördüler. Yani kendilerinin şeylerini, topraklarını, yok burayı gazino, kumarhane, yok eğlence, bir lüks zenginlerin jet sosyetenin

0: şey yapılacak falan. Kendi milli servetlerine, kendilerinin parasıyla, emeğiyle zamanında yapılmış olan Enver Hoca'nın Arnavut halkından boğazından kesip yaptırttığı şeylere gelip de böyle jet sosyetenin, Siyonistlerin, Yahudilerin, Hristiyanların çökmesine ve hiç hoşlarına gitmedi. Buna karşı çıkıyorlar.
1: Hepimiz buradayız, bir aradayız. Ülkemizi, topraklarımızı koruyoruz. Sadece ne bileyim bundan 20 yıl sonra mutlu bir hayat sürmeleri için, bunun herkes için iyi bir sonla bitmesini umut ediyoruz.
2: İlk günlerden itibaren gösteriler var. Bu bir iktidar karşıtlığına döndüler. Ekolojik dengeden İsrail'in bunun içinde olması, damat Kushner ciddi anlamda sorgulanıyor. Kushner ve ekibinin yaptığı çalışmalara baktığınızda başka çalışmalar da bölgede düşünüyor. Ya bu bir Adriyatik işgali. Örtülü işgal, parayla Adriyatik'i kontrol edecekler. Arnavut halkı öfkeli.
3: Başbakan Edirama ise Arnavutluk halkından tamamen farklı düşünüyor. Projenin Arnavutluk için hem istihdam hem de altyapı sağlayacağını ifade eden Rama, Kushner ve Ivanka'dan da bakın nasıl söz ediyor.
4: Bu proje son zamanlarda yapılan o harika işlerin izinden gidecek. Hatta daha iyi ve daha büyük olacak. Kushner ve Ivanka'nın yakıt ikmali yapmak ve o arada bir şeyler yemek için birkaç saat durması gerekmişti. Ben de oraya gittim. Diğerlerinin yanı sıra Jared Kushner ve Ivanka Trump'la da tanışma fırsatım oldu. Benim için büyük sürpriz oldu. Çünkü sonraki görüşmelerimiz de bunu kanıtladı. Televizyondan onlar hakkında edindiğim fikirden çok farklıydılar. Çok tatlı, mütevazı ve gerçekten bilirsiniz işte. İnsani yönü çok iyi insanlar.
2: Başbakan Edi neredeydi? En son Trump'ın kafes dövüşündeydi. Trump'ın kankasından söz ediyoruz. Buna biraz da bu yönden bakmak lazım.
0: Avrupa Birliği'nin bir zirvesinde hatırlarsınız. İtalyan Başbakanı Meloni'nin ki İtalya onları 2. Dünya Savaşı'nda işgal etmiş devlet. Yani can düşmanı olması lazım. Gitti diz çöktü onun. Yani bütün dünya televizyonları verdi. Şu anda da tek ümidi Avrupa'dan gelecek yatırımlar, Avrupa Birliği'nin fonları. Başka da bir ümidi yok.
2: Tamamen Avrupa Birliği sevdasına, ABD'nin güdümüne girmiş. Onunla çalışmak isteyen bir aktör. Orada bazı Arnavutluk'taki aktörlerin bu 3,5 milyar dolarlık fondan nasıl faydalandığına ya da neresinde olduğuna da bakmak lazım. Bu gösteriler büyüyebilir. Arnavutluk'ta bir siyasi istikrarsızlığa da dönebilir.
3: Türkiye yalnızca Doğu Akdeniz'den kuşatılmaya çalışılmıyor. Arnavutluk bir Batı Balkan ülkesi. Türkiye'nin Balkanlarla olan bağı da koparılmak isteniyor. Nasıl mı? Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Batı Balkan ülkelerinin özellikle de Arnavutluğun birliğe girişi için şartların yumuşatılması gerektiğini söyledi.
5: 2028 yılına kadar 28. üye ülke olması artık çok yakın. Elimizin altında. Bu kadar net. Arnavutluğun da bunu hızla takip edeceğini ve tüm bölgenin birliğimize yakınlaşmaya devam edeceğini umuyoruz.
0: Bu genişlemede von der Leyen dediği şeyde Türkiye'nin adı yok. Batı Balkanlar diyor. İşte dediğinize geliyoruz, Türkiye'yi kesip atıyorlar. Türkiye'yi böyle işte derinleştirilmiş gümrük birliği, özel privilege partnership, imtiyazlı ortaklık falan gibi bir şeylerle oyalayacağını zannediyorlar. Van der Leyen de diyor ki bunu beklemeyelim, bunların Avrupa seviyesine gelmesini beklemeyelim, hızlandıralım. Bunlar içeri girdikten sonra da tamamlarlar.
3: Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlarda çevrelenmek istendiğini anlattık. Bu işin bir de Kafkaslar kısmı var. Azerbaycan'la yaptığı savaşta yenilgiye uğramasına rağmen Nikol Paşinyan bir kez daha seçimden zaferle çıktı. Paşinyan'ın savaş sonrasında Ermenistan'ın bu zamana kadar yanlış bir Türkiye politikası izlediğini defalarca kez dile getirdiğini gördük.
6: Türkiye ile ön şart olmadan doğrudan ilişki kurmaya hazırız.
3: Bu açıklamalar Türkiye lehine fakat savaş sırasında Rusya'dan umduğu desteği göremeyince yönünü batıya çeviren bir Ermenistan olduğunu da unutmamamız gerekiyor.
0: Avrupa Birliği'nin bir Orta Asya açılma politikası falan var ama bunu Rusya üzerinden yapamayacağı iki yol var. Ya Türkiye üzerinden, Rusya üzerinden yapamayacağını biliyorlar. En büyük korkuları da o, Türkiye üzerine yapacaklar. Başka bir alternatifleri yok.
2: Türkiye Avrupa'nın bir parçası, Kafkasların da bir parçası. Paşinyan en son seçimlerde elde ettiği başarıyla birinci parti ve hükümet kurma çoğunluğuna sağlığı eli rahatladı. Artık Türk tarafı olarak da Azerbaycan ve Türkiye ile bir pozisyon almak istiyor. Açıkçası ben ticaret yapacağım. Halkımı fakirlikten kurtaracağım. Onun bir yönü Avrupa, bir yönü ABD ve bir tarafta Rusya. Tam burada dengeyi sağlayabileceği ülke, tek ülke Türkiye. Tırları bizden çıkıyor. İnsanları bizden geliyor. Türkiye'de 200 bin Ermeni var. Bu tarihi kendine göre sözde propagandalarını bir kenara bırakıp

0: etkisini dengelemeye çalışıyor.
1: Özellikle Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmalarına girmesinden sonra Özbekistan'ın Rum kesiminde büyükelçilik Kazakistan, Özbekistan açma çalışmaları Avrupa'nın bunlara yaptığı ziyaretten sonra 13 milyar avro bir pasta koydular önlerine. Ardından Siyonistler adım geldi. Biraz kafalarını karıştırma çocuk. Ama Türk Devletler Teşkilatı'nda sihirli bir formül var. Türkiye ve Azerbaycan. Öyle bir sinerji oluşturdular ki Şuşa Mutabakatı'nın 5. yılındayız. Öyle bir güvenlik başlıkları açtılar ki Özbekistan buna katılmak zorunda. Kazakistan uzak duramaz. Kırgızistan uzak duramaz. Türk Devletler Teşkilatı lokomotivi biziz. Güvenlikte çalışmak istiyoruz. Ekonomimiz güçlü. Her alanda güçlüyüz. Ama Türkiye'nin Türk Devletler Teşkilatı'nda oluşmak istediği blok, Türk blokunu, ekonomik, askeri ve siyasi olarak Türk blokunu baltalamaya çalışıyor. Bu adımlar olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte Türkiye yüzyılını dediler. Türk dünyası yüzyılı. Bunun da alanda karşılığı oluyor. Rakiplerimiz de bunu istemeyenler de sahada adım atacaklardır. Ama artık ok yaydan çıktı. Özellikle Can Azerbaycan'ın Karabağ zaferi müthiş bir moral üstünlüğü getirdi Türk dünyasına ve bundan kimse kaçamaz. Bu bir Türk fırtınası.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de Mayıs'ta yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı %72,3'e ulaşarak son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı %17 ile son 22 yılın en düşük düzeyine geriledi. Mayıs'ta güneş ve rüzgar santralleri toplam elektrik üretiminin yaklaşık %23'ünü karşıladı. Böylece iki kaynak, Nisan'da ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti.
1: Halkbank katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Kakao dünyada Güney Amerika ve Afrika kıtalarında yetiştiriliyor. Türkiye'de ise Akdeniz bölgesinde hobi amaçlı üretimi yeni yeni denenmeye başlanan kakao, başta çikolata olmak üzere gıda sanayinde vazgeçilmez bir yere sahip. Türkiye kakao ticaretini ham ve kullanıma hazır hale getirilmiş olmak üzere iki şekilde gerçekleştiriyor. Pek çok kullanım alanıyla kakaonun Türkiye'de işlenerek nihai ürüne dönüştürülmesi ve bu şekilde yurt dışı pazarlara açılması da ihracat verilerine yansıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2021 yılında 775 milyon 496 bin dolar olan kakao ihracatı geçen yılsa 1 milyar 664 milyon 947 bin dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece 2021-2025 döneminde kakao ihracatında %114,7 artış görüldü. Söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam kakao ihracatı 5,5 milyar doları aştı. Öte yandan kakaoda en fazla ihracat yapılan ülke ABD olurken ithalatta ise birinci sırada Côte d'Ivoire, Fil Dişi Sahili yer aldı.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını

0: hepsine hoş geldiniz. Saatler 13. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. 4 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Sıcak duraklarımız olacak. Muhabir arkadaşlarımız hazır, bizi bekliyor. Sinemanın usta ismi Kadir İnanır hayatını kaybetti biliyorsunuz. Son yolculuğuna uğurlanacak. Merve Köleoğlu detayları bize Merve İzci Özmen detayları bize aktaracak. Ve AK Parti'nin Sakarya Sapanca'daki kampı devam ediyor. Bugün sona erecek. Kampın kapanış konuşmasını da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Oradaki detayları da alacağız. Mert Hacalioğlu hazır Sakarya'da bizi bekleyen isim. Avrupa'dan haberler gelmeye devam ediyor biliyorsunuz. Sıcaklıklar artıyor. Ölüm tehlikesi beraberinde. Dündar Keşaplı İtalya'da hazır detayları aktarmak için bizi bekliyor. Ve İngiltere'ye de gideceğiz. Kral Charles radikal bir karar aldı. Peki o karar neydi? Detaylarına bakacağız. Alper Sendüven İngiltere'de hazır bizi bekliyor. Hemen başlayalım. Türk sinemasının jönü Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören var. O noktada muhabir arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan konuyla birlikte bizi bekliyor. Hemen sözü oraya bırakalım.
1: Cansın Ereci, öncelikle iyi yayınlar dileyelim. Törenin başlamasına artık dakikalar kaldı. Muhsin Ertuğrul sahnesi, Harbiye'de bulunan Muhsin Ertuğrul sahnesinde şu anda hınca hınç dolu bir kalabalığın olduğunu söyleyelim. Özellikle sadece koltuklarda değil, sahne aralarında, koltuk aralarında. Yine merdivenlerde, merdiven boşluklarında Kadir İnanır'ımızı sevenleri, arkadaşları, akrabaları salonu tıka basa doldurmuş durumda. Büyük ustaya son vedalarını yapmak için bu noktaya geldiler. Sabahın erken saatlerinden itibaren salon saat 12'de açıldı ve yaklaşık 10 dakika içerisinde tüm kapasitesiyle birlikte dolmuş durumda. Bizim de bulunmuş olduğumuz alandan şu anda kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte bulunmuş olduğumuz alanda etrafı da sahneyi de göster vermek gerekirse aslında yoğun bir kalabalığın olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yine Kadir İnanır'ın naaşının başında yine sevenleri, arkadaşları, görebildiğim kadarıyla akrabaları var. Sahneye de hayli uzak bir mesafede olduğumuzun da altını çizelim. Kadir İnanır'dan bahsetmek gerekirse aslında kendisi sert bakışları, kendine özgü ses tonu, güçlü oyunculuğu ve canlandırdığı unutulmaz karakterlerle milyonların hafızasına kazanan Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Aslında Mayıs ayından bu hiç sıkıntı yok. Bir yandan da vatandaşlar o kadar yoğunluk var ki şu anda vatandaşlar ilerlemekte dahi zorluk çekiyorlar. Sevenleri Kadir İnanır'ı bugünün de son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Aslında Muhsin Ertuğrul sahnesinde birazdan tören başlayacak fakat burada sonra Levent'e Boros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak ve cenaze namazının ardından da ulus mezarlığına defin işlemleri yapılacak. Şunu da söylemekte fayda var. Bir yandan Kadir İnanır'ın hayatını aktaracaktım. Fakat şimdi buradaki atmosferi de şöyle anlatmam gerekirse vatandaşlar Kadir İnanır'a son vazifelerini yapabilmek adına şu anda salonu tıka basa doldurmuş durumdalar. En azından naaşını görebilmek adına şu anda salonun dört bir yanı dolu. Tüm koltuklar, merdiven boşlukları, sahnenin hemen önü tıka basa dolu. Söylemiş olduğumuz gibi çok kısa hastane sürecinden de bahsedecek olursak Kadir İnanır için 13 Mayıs 2026 tarihinden itibaren kanserin neden olduğu solunum sıkıntısı ve zatüre nedeniyle İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. 14 Mayıs'ta ise durumu biraz daha ağırlaşmış. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine direkt olarak 14 Mayıs'ta yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Sonrasında ise yoğun bakımdaki tedavisi 26 Mayıs'a kadar devam etmişti. 26 Mayıs saat akşam 18.05'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle Kadir İnanır hayatını kaybetmişti. Bir yandan da salonda şu anda alkışlar var. Kimin geldiğine de şöyle bir bakalım. Yine protokolden isimler geliyor. protokolde gelen isimler şu anda karşılanıyor. Söylemiş olduğum gibi 26 Haziran 2026 günü saat 18.05 çoklu organ yetmezliği nedeniyle Kadir İnanır hayatını kaybetmişti ve acı haberi hastane yönetimi vermişti. Şöyle Kadir İnanır'ın hayatından da biraz bahsedecek olursak aslında 15 Nisan 1949 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelmişti. Kalabalık bir ailenin son çocuğu olan Kadir İnanır İlk ve orta öğretimini Fatsa'da tamamladı. Çocukluk yıllarından itibaren okul gösterilerinde sahneye çıkarak oyunculuğa ilgisini göstermeye başlamıştı ve 1960 yılında Türk sinemasına başladığını söyleyebiliriz. Öyle şöyle kameraman arkadaşım Ahmet Işık'tan da rica edeceğim. Ekran başında bizleri izleyenlere daha net gösterebilmek adına tabutu gösterebilirse, tabutta Kadir İnanır'ın tabutunu gösterebilirse en azından ekran başında Kadir İnanır severleri, Kadir İnanır hayranları da bu son yolculuğuna ekran başında bizlerin vasıtasıyla onu yalnız bırakmamış olur. Sinema kariyerindeki asıl yükselişi Kadir'in Atıf Yılmaz'ın yönettiği Karagözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolmüştü. Kadir İnanır bu filmle birlikte geniş kitleler tarafından da yavaş yavaş tanınmaya başlamıştı. Çok kısa sürede, yaklaşık bir 3-4 yılda Türkan Şoray'la birlikte oynadığı bu film onu başka bir noktaya getirmişti. Karagözlüm'ün ardından peş peşe gelen yapımlarla Yeşilçam'ın en çok aranan isimleri arasında yer almıştı. Ve tabii ki Türkan Şoray deyince aklımıza gelen ilk film Selvi Boylum Al Yazmalım. Aslında 1977 yılında Atıf Yılmaz tarafından çekilen filmde Kadir İnanır kamyon şoförü İlyas karakterini canlandırıyordu. Türkan Şoray ise Asya rolüyle izleyicilerin çıkmıştı ve bu filmin üzerinden seneler geçmesine rağmen 2026 yılında dahi vatandaşlar bu filmi tekrar açıp tekrar izlemekten sıkılmadıkları kült filmler kategorisine girmiş bir film olduğunu söyleyebilirim. Şunu da söylemekte fayda var aslında. Yıllar ilerledikçe sinema değiştikçe, sinemadaki filmler değiştikçe, sinemanın çekimi, çekim şemaları, çekim olanakları değişti. Fakat değişmeyen tek bir şey vardı. O da Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin yer aldığı o filmlerdi. İşte o filmlerin en önemli aktörlerinin başında geliyordu Kadir İnanır. Çok kısa ödüllerinden de bahsedecek olursak aslında Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. Yine Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç filminden. 1985 yapımı Yılanların Öcü filmindeki performansıyla 1986 Antalya Altın Portakal Festivali'nde yine en iyi erkek oyuncu rolünü almıştı. 1990 yılında Medcezir Manzaraları yine en iyi erkek oyuncu ödülünü almayı başarmıştı. Sinemanın yüzü, Cumhuriyet'in 100. yılında sinemanın yüzü olarak yine bir ödül kazanmıştı kendisi. Aslında sadece sinemayla değil, özellikle set çalışanları için de, yine set çalışanlarının durumunun düzelmesi için de pek çok STK ile birlikte hareket etmiş ve set çalışanlarının olanaklarını daha iyi hale getirmek için mücadelede bulunmuştu. Şunu da söylemekte fayda var. Sadece aslında sinema filmlerinde, dizilerde oynamadı Kadir İnanır. 1998 yılında yaklaşık 8 ay boyunca bir televizyon kanalında yine ana haber spikerliği yaptığını da hatırlıyoruz. Şöyle çok kısa diğer filmlerinden bahsedecek olursak aslında da bitmez, fakat onların başında Karagözlüm, Selvi boylum, al yazmadım, utanç, ah güzel İstanbul, kırık bir aşk hikayesi, bir yudum sevgi, amansız yol, tomruk, yılanların öcü, katırcılar, sen Türkler türkülerini söyle, suçumuz insan olmak, dikenli yol, 72. koğuş, Medcezir manzaraları, Tatar Ramazan ve son olarak da 2018-2019 yılındaki kapı yapımı karşımıza çıkıyor. Törenin başlamasına artık dakikaların kaldığını söylemekte fayda var. Şu anda da bir anons yapıldı. Törenin başlamasına artık dakikalar kaldı. Buradaki görevlilerin sahneyi boşaltmaları rica ediliyor. Şu an görebildiğim kadarıyla protokolde de yerini herkes aldı. Sahneye çok olduğundan dolayı Türkan Şoray aslında herkesin merak ettiği isim, bu noktaya geldi mi gelmedi mi henüz daha çıplak gözle göremedim. Belki de kendisi içeriye giriş yaptı, fakat şöyle yavaş yavaş işte salondan törenin başlamasıyla birlikte Kadir İnanır için de alkışlarla alkışladılar daha doğrusu. Törenden de çok kısa bilgi verecek olursak, aslında ilk önce bir saygı duruşu yapılacak. Sonrasında ise İstiklal Marşı'mız okunacak. İstiklal Marşı'nın hemen ardından ise Kadir İnanır'ın sevenler, akrabaları, dostları, oyuncu arkadaşları kürsüye çıkıp konuşmalarını gerçekleştirecekler. Bu konuşmaların ardından da tören son bulacak. Ve Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesindeki bu törenin hemen ardından da ikindi ezanında Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni yapılacak. Ardından cenaze namazı kılındıktan sonra Ulus Mezarlığı defin işlemleri yapılacak. Şöyle görebildiğimi de aktarmaya çalışayım. Bir yandan salonun atmosferini de aktarmaya çalışayım sizlere. Görebildiğim kadarıyla şu anda salonda hınç hınç bir kalabalık olduğunu söyleyelim. Önde, ön sağ tarafta, hemen salonun ön sağ tarafında bir basın ordusu, sol tarafında bir basın ordusu. Yine protokolde gelen isimler, oyuncular, hem Yeşilçam'dan tanıdığımız, hem güncel sinemadan, günümüz sinemasında oyunculuk yapan genç yetenekler, Kadir İnanır'ı son yolculuğunda yalnız bırakmamak için bu noktaya geldiler. Sadece aslında gösterebildiğimiz alan değil bu alanın, tam tersinde yani salon kısmının da çok yoğun olduğunu söylemekte fayda var. Artık görebildiğimiz kadarıyla da tören yavaş yavaş başlamak üzere. Salonun ışıkları hafif karartıldı. Biraz sonra da işte o ilk önce bir saygı duruşu yapılacak. Sonrasında ise saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacak. Evet, Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede tedavi altındaydı. Mayıs ayından bu yana tedavisi sürüyordu. 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmıştı solunum yetmezliği ve zatüre sebebiyle. Hemen ardından yine burada bir vatandaş da onların... Ve şu anda da o program başladı. Şu anda Kadir İnanır'ı için hazırlanan klip ekranlara geliyor. Yıllar sonra geriye baktığımda yaşadıklarım aklıma gelecek diyor o film gösterisinde. Bir yandan da vatandaşlar, burada bulunan Kadir İnanır hayranları, Kadir İnanır severleri onun bu sözlerine alkışlarla karşılık veriyor. Şu anda hemen hemen tüm salonun ellerinde cep telefonları bu anları kaydediyorlar. En azından ileride bir anı olsun diye.
2: anne sözü var benim.
1: Şu anda gösterilen filmde hayatımı belirleyen bir anne sözü var diyor. Ona hediyeler götürdüğüm zaman annem bana şunu söyledi diyor. Seni düşürmek için bildiğim bütün metotları uyguladık ama ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır'ı olacakmışsın meğerse dedi. Annesi işte bu cümleyle film gösterisi başladı ve şu anda da hayatında olan önemli anları gösteren kareler ekrana yansıtılmış durumda. Kuzeyden gelen adam başlığıyla filmlerim sayesinde çok fazla hayat yaşadım aslında.
2: Katil oldum.
1: Filmlerim sayesinde çok fazla hayat yaşadım. Doktor oldum, katil oldum, hırsız oldum. İbareleri yer alıyor filmin içerisinde de. Eşkıya oldum. Aslında bir röportajında, vermiş olduğu röportajında hapse de düştüm diyor. Tabii ki bunların hepsi yaşamış olduğu filmlerini anlatırken girmiş olduğu karakterleri söylüyor. Polis oldum, avukat oldum, siyasetçi oldum, kaçakçı oldum. Bütün o işte biraz önce saydığım filmlerde 180'in üzerinde oynadığı filmde tek tek hemen hemen bütün karakterlerini anda ekranlara yansıtılıyor. Ve işte o Yeşilçam'ın unutulmayan eserleri şu anda ekrana yansıtılıyor. Bir yandan röportajından kareler, bir yandan başka bir yandan yine o beraber oynadığı Yeşilçam oyunculuğu. Bir yandan sinemada, filmlerde oynadığı o replikler. Bir yandan da röportajından sesler şu anda Muhsin Ertuğrul sahnesine yansıtılmış durumda. Aslına baktığımızda bu hayat hikayesini gördüğümüzde, bu beyaz perdedeki hayat hikayesini gördüğümüzde Kadir İnanır'ın

ne kadar çok filmde oynadığını, ne kadar farklı karakterler oynadığını ve nasıl bir hayat hikayesinin olduğunu da az çok anlamak mümkün. Kadir İnanır'ı hiç tanımamış dahi olsanız, sadece bu hızlı geçişte gösterilen filmlerde bile ne kadar başarılı bir kariyeri olduğunu görmekte fayda var. Yaklaşık birkaç dakika daha bu film gösterisi devam edecek. Özellikle hayatında olan önemli anılar beyaz perdede buradaki izleyicilere gösterilecek. İşte sonrasındaysa buradaki beyaz perdedeki film bittikten sonra tören konuşmalarla devam edecek. Yine şu anda başka bir hayat hikayesini ekranlara yansıtıyorlar bir yandan. Bir yandan da Kadir İnanır'ın o yapmış olduğu röportajdaki sesi kullanılıyor. Ben Haydarpaşa Üniversitesi'nde 5 tane üniversite bitirdim diyebilirim diyor vermiş olduğu röportajında. O üniversitedeki şu anda yaşadığını, etnik farklılıkları, nasıl üniversite hayatı geçirdiğini şu anda anlatıyor. Ki biliyorsunuz üniversitede farklı şehirlerden gelen vatandaşlar oluyor. O anlarını, ne kadar farklı kişilerle tanıştığını anlatıyor şu anda röportajında. Vatandaşlar da bu beyaz perdeye yansıtılan filmde bir yandan alkışlar eşliğinde ona destek olurken bir yandan da tabii duygusal anlar da yaşanıyor. Yine bir resim yarışmasından bahsediyor şu anda kendisi. Abisi kendisine sen bizim başımıza artist mi olacaksın diye biraz zerzenişte bulunmuş. Ailesinin bu yolda kendisine çok fazla destek olmadığını yine bu cümlelerde net bir şekilde anlayabiliyoruz. Fakat Kadir İnanır hiçbir zaman jöle olma tutkusundan, oyuncu olma tutkusundan asla vazgeçmemiş. Yeri gelip abisini karşısına almış, yeri gelip annesini karşısına almış. Ve o dönemdeki zorluklardan da bahsediyor. Belli bir miktar abisinden para aldığını. İstanbul'a ilk Taksim'e geldiğini şu anda ifade ediyor. Kendine ilk önce bir takım elbise alıp sonrasında bir otele gidip orada yarışmaya girdiğini anlatıyor. Aslında anlatmış olduğu bu hikaye Kadir İnanır yapan yarışma olduğunu söylemekte fayda var. Ve biraz önce kendisi de ifade etti yine filmde. 2 saat sonra yarışmayı kazandığını öğrenmiş. Yine işte bu yarışmadan sonra biliyorsunuz ki Kadir İnanır ilk önce bu mesleğe fotoroman olarak başlamıştı. Bir süre bu mesleği icra etmişti kendisi. Sonrasında ise oyuncu olmuştu. Yaklaşık bir yıl boyunca fotoroman olarak kariyerine devam etmişti. Ve bir yılda çok kısa bir sürede şöhreti yakalamıştı. Şu anda işte o fotoğraman olarak çalıştığı dönemin bir sene olduğunu ve sonrasındaysa ilk film teklifi aldığını röportajında söylüyor. Zaten Kadir İnanır 1960'lı yıllarda sinema sektörüne girmiş.

sonrasındaysa Kadir inanır olarak hafızalara kazınmıştı. 1968 yılında biraz önce de kendisinin röportajında anlattığı gibi bir fotoğraf artisti olarak yarışmayı kazanmasıyla Kadir İnanır'ın İstanbul serüveni, Yeşilçam serüveni başlamıştı. Yaklaşık bir yıl kadar Kadir İnanır fotoğraman olarak bu mesleği yapmıştı. Sonrasında ise 1969 yılında 7 Adım Sonra adlı filmde küçük bir rolle kameraların karşısına geçmişti. Daha önce de kameraların karşısındaydı fakat bir yıl boyunca sadece fotoğraflarla insanların hafızalarına kazınmıştı. 7 Adım Sonra filmiyle birlikte artık videolu bir şekilde, yani sinemaya ilk adımını bu filmle atmıştı. Küçük bir roldü fakat burada da yine kendisini vatandaşlara, yönetmenlerine, herkese göstermişti. Sinema kariyerindeki asıl yükselişi ise 1970 yılında başladı Kadir İnanır. Aslında şu anda beyaz perdede olan buradaki vatandaşlara, oyuncu arkadaşlarına, akrabalarına, eşine, dostuna gösterilen, yansıtılan o filmde Kadir İnanır'ın hayatını anlattığı, filmlerinin olduğu, röportajlarının yer aldığı o büyük hayat hikayesinin belki dakikalara sığmayacak kısa bir öyküsü desek yeridir. Yine röportajında şunları söylüyor: bu mesleğe ben o kadar güçlü bağlandım ki çok fazla bir çalışma hayatında bulundum ve kendime şunu söyledim diyor. Biliyorsunuz o dönemlerde bir söz vardı: seni yeneceğim İstanbul diye. İstanbul'un beni yenemeyeceğini kendime söz olarak verdim diyor. İşte beyaz perdeye aktarılan bu filmde hayat hikayesine devam ediliyor. Bir yandan da ben de sizlere o hayat hikayesini aktarmaya, özen göstermeye çalışıyorum. Sinema kariyerindeki asıl yükseliş, biraz önce de söyledim, 1970 yılında başladı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Karagözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolünü paylaşan Kadir İnanır, bu filmle birlikte geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştı. Kara Gözlüm'ün ardından peş peşe gelen yapımlarla Yeşilçam'ın en çok aranan erkek oyuncularından biri haline gelecekti. Ve yine Kadir İnanır'ın bir sözü vardı: öyle kabadayı filmleri çekeceğim ki Türk insanının kalbinde nakşedecek. İşte o malum replik: ben Kadir, deli Kadir ulan, oyarım seni repliği. Ve bu repliği burada yankılanınca salonda yine alkışlar yükselmeye başladı. Yine sahnede aktarılan Gürtül'ün uyuşturucu tüccarlarıyla, kaçakçılarla hiçbir zaman işim yok benim. Aslında bu ve benzeri konulu filmlerde yine Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde önemli rollerde en başında, ilk sırada Kadir İnanır geliyordu. Özellikle kabadayı rollerinde en baş aranan karakter olarak Kadir İnanır geldiğini söylemek mümkün. Ve işte o yılların eskitemediği, eskimeyeceği müzik, Cahit Berkay'ın o muhteşem eseri Selvi Boylum, Al Yazmalım. Şu anda bu ezgi salonda yankılandığında tüm salon bir anda ayağa kalkıp alkışlamaya başladı.

0: 1977 yapımı Dile Hanım filmi gösteriliyor. Aslında o dönemde çok iyi bir dörtlü olmuşlardı. Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz, kamera önünde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve o dönemin müziklerinde önemli filmlerde yer alan Cahit Kay. Ve işte Türkan Şoray'la olan filmlerine de bakacak olursak aslında birçok filmde Türkan Şoray'la birlikte rol almıştı. Belki de Yeşilçam'da özellikle kamera önünde en çok yakıştırılan ikili arasında yer alıyordu. Hem Kadir İnanır hem Türkan Şoray. Aslında Türkan Şoray'sız bir Kadir İnanır veya Kadir İnanır'sız bir Türkan Şoray. Özellikle aşk ve duygusal filmlerinin vazgeçilmeziydi. Kadir İnanır sadece Kabadayı filmleri değil, aşk filmleri de o dönemlerde en fazla izlenen filmler arasında yer alıyordu. Sadece aslında o dönemde değil, şu anda bile aradan 40 sene geçmesine rağmen halen daha aynı duygu, aynı heyecanla o filmleri izlemek mümkün. Şunu da söylemekte fayda var aslında. Şu andaki sinema teknolojisiyle o dönemlerdeki özellikle Yeşilçam'daki sinema teknolojisi arasında çok fazla farkın olduğunu söylemek mümkün. Şu anda en azından dünya sinemasına bir takım da olsa yakalamış durumdayız. Fakat o dönemde çok zorluklarla çekiliyordu filmler. Yine şu anda Kızgın Adam 1976 yılını işçilerin haklarını, patronuna karşı haklarını arayan bir karakteri canlandırdığı o film şu anda beyaz perdeye yansıtılmış durumda. Türkan Şoray'la söylemiş olduğumuz gibi unutulmaz filmler çekmişti. Sinema kariyerinde Türkan Şoray'ın ayrı bir iki usta oyuncu birçok filmde birlikte kamera karşısına geçmiş, sinema tarihinin en unutulmaz şiklerinden biri olarak kabul edilen Kadir İnanır ve Türkan Şoray özellikle aşk ve dram filmlerindeki performanslarıyla hafızalara kazınmıştı. Bu filmlerin en başında hiç şüphesiz Selvi Boylum Al Yaz Balım geliyordu. Birazdan zannediyorum Selvi Boylum Al Yaz Balım içinde salonda alkışlar kopacak. Çünkü Kadir İnanır deyince ilk akla gelen filmlerin en başında Selvi Boylum Al Yaz Balım geldiği için salonun nasıl bir tepki vereceğini şu anda az çok tahmin edebiliyorum. Ve şu anda görebildiğim kadarıyla da o filmi en sona bırakmış durumdalar. Söylemiş olduğumuz gibi burada Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde Kadir İnanır'a son veda yapılıyor. Buradaki tören bittikten hemen sonra da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ederim. Bir yandan tören devam ediyor. Bir yandan biz de sevenlerine, dostlarına, ailesine, tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyelim. Allah rahmet eylesin. Gerçekten unutulmazlar arasına girmiş bir isim olarak hafızalara, gönüllere kazılıp yer etmiş bir isim Kadir İnanır. Aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin diyelim. Şimdi biraz gündem başlıklarına bakacağız. Biliyorsunuz bir savaş ortamından mutabakat metinlerinin havada uçuştuğu ve imzaların atıldığı Amerika-İran barış sürecine gelmiştik. Ama bu barış süreci çok uzun sürmedi mi acaba diye konuşuyoruz. Çünkü Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi cümlesini, o kalıplaşmış cümleyi kullanacağız. Fakat gerçekten yükseldi. Amerikan ordusu Başkan

0: Trump'ın talimatıyla İran'ın Hürmüzgah eyaletindeki Sirik kentiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nı bir kez daha vurdu. İran'da karşılık olarak Amerika'nın Bahreyn kuvvetteki üslerine hedef aldı. Kuvvetten çok sert açıklamalar var. Trump'ın çok sert açıklamaları var. Detaylara bir bakalım.
1: Mutabakat zaptı imzalandı ancak saldırılar durmadı. Hürmüz krizi ABD ile İran'ı bir kez daha karşı karşıya getirdi. ABD savaş uçakları İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kenti ile Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın Mesen köyünü hedef aldı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM harekatın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarının karşılığı olduğunu duyurdu. Açıklamada ABD uçaklarının İran'ın askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma mevzilerini, İHA depolama tesislerini ve kıyı radar üslerini vurduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanınan İran, petrol taşıyan gemilere düzenlediği İHA saldırısıyla bu yolu seçmedi ifadesi kullanıldı. Tahran yönetimi saldırıya cevap vermekte gecikmedi. ABD'nin Bahreyn'de Kuveyt'teki üslerini hedef aldı. Ancak İran'dan Bahreyn'e fırlatılan 9 insansız hava aracının düşürüldüğü açıklandı. Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini haber verdi. İran devrim muhafızları Hürmüz'de kuralları ihlal eden gemilere daha sert müdahale edileceğini, herhangi bir düşman saldırısına da ezici bir yanıt verileceğini duyurdu. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada herhangi bir ateşkes ihlalinin İslamabad Anlaşması'na aykırı olduğu, devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağı vurgulandı. Açıklamada bölgedeki ABD üsleri bugünlerde cehennem yaşayacak denildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'sa İran'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlayıp tehditlerini sürdürdü. Trump, "Hiç ders almayacakları çok muhtemel. Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebilir. Eğer bu olursa İran artık var olmayacak" ifadelerini kullandı.
0: Yaz sıcaklarının etkisiyle yurdun dört bir yanından peş peşe maalesef yangın haberleri gelmeye başladı. İzmir, Çeşme, Muğla, Seydikemer, Tekirdağ ve Mardin'de alevlerle mücadele vardı.
2: Sıcak hava ve şiddetli rüzgar birleşti. Ormanlık alanlarla tarım arazilerinden alevler yükseldi. İzmir Çeşme'de bulunan Alaçatı mahallesindeki çöplük alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler otluk ve makilik alana sıçradı. Bölgeye 10 arazözle çok sayıda orman işçisi sevk edildi. 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alandan da alevler yükseldi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hemen söndürme çalışmalarına başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere havadan 2 helikopter, karadansa 6 arazözde 2 su ikmal aracıyla müdahale edildi. Neyse ki alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde de buğday ekili tarlada başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Bölgeye itfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra emniyete ait tomalar sevk edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Alevler ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında 500 dönüm ekili alanla 20 konteyner ev zarar gördü. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de alevlerle mücadele vardı. İki ayrı bölgede çıkan anız yangınlarında tarım arazileri adeta alev kapanına döndü. itfaiye ekiplerinin zamanında ve yoğun müdahalesi sayesinde.

0: de yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
1: Rize'de ise denizde hortum meydana geldi. O anlar kameraya da yansıdı. Rize'nin Aldeşen ilçesinde etkili olan sağanak sonrası denizde hortum oluştu. Kıyıya yaklaşık 100 metre açıkta görülen hortum paniği beraberinde getirdi. Görüntüde iki ayrı hortumun oluştuğunu görüyoruz Rize açıklarında. Etkili olan yağışın ardından gökyüzünün yavaş yavaş bulutların etkisini kaybetmesiyle birlikte o anlarda denize kayda alınan görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, 5 dakika kadar etkili olduğu bilgisi var hortumun. Kıyıya ulaşmadan da etkisini kaybediyor. İki ayrı hortum görüntüsü ekrana yansıyor Rize'den. Şimdi günlerdir gözümüzü Avrupa'ya çevirdik. Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Çok sayıda ülke son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Ölüm sayılarının artmasından endişe ediliyor. Bir yandan da birçok noktada kapandı. Okullar, turistik mekanlar gibi. İtalya'ya bir gidelim. Son durumu öğrenelim. Muhabir arkadaşım Dündar Keşap'la hazır. Bizi bekliyor. Dündar, hoş geldin yayına. Ne durumdasınız?
2: Cansın, gerçekten inanılır gibi değil ama aşırı sıcaklar İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesini etkisi altına almış durumda. İspanya, Fransa dahil bu sıcaklar nedeniyle can kaybı da her geçen güne yazık ki artmaya devam ediyor. İtalya'da özellikle kuraklık seviyesi artmış durumda. İtalya'nın güney bölgesinde sıcaklık seviyesi 40 dereceyi, 42 dereceyi bulurken önemli kentlerde özellikle acil servise yapılan çağrıların da her geçen gün arttığını söylüyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülke genelinde son 48 saatte can kaybının 5 kişi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ciddi şekilde yaşların, çocukların ve kronik hastalığı olanların etkilendiğini söylemek mümkün. Ancak her yaz döneminde olduğu gibi İtalya'da yangın alarmı da verilmiş durumda. Tabii 18 bölgede kırmızı alarm verilmiş durumda. İtalya'da sıcaklık seviyesi yüksek 40-42-43 dereceyi bulurken diğer yandan İspanya'da son günlerde can kaybı 200'ün üzerine çıkmış durumda. 212 kişi, özellikle İspanya'da da yetkililer uyarıyor. Güney bölgede sıcaklık seviyesinin artmasıyla birlikte yangınların, geçen yılda hatırlayacaksınız tablo pek iyi değildi. Bu yılda yine yangınların fazla olabileceği ve özellikle can kaybının da artma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylerken tabii üzücü haberler özellikle Fransa'dan geliyor. Her ne kadar tam olarak resmi olmasa da can kaybının 1000 kişiye ulaştığını söylüyor uzmanlar. Özellikle bazı can kaybının tabii aşırı sıcaklardan dolayı değil ama sıcakların etkili olduğu hastalar üzerine, 60 yaş üzeri vatandaşlarda etkili olduğundan yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiğini söylerken dün üzücü bir haberde Marsilya'dan geldi. Bir aile 18 aylık çocuğunu Marsilya'da arabanın içinde sıcaklığı altında bırakması nedeniyle bu minik yavru hayatını kaybetti. Tabii yapılan bütün müdahaleler sonrasında kurtarılamadı. Kısaca toparlamak gerekirse her yaz aynı tablo, aynı konuyu konuşuyoruz ama sıcakların olduğu süre içinde, sıcakların yüksek seviyede olduğu süre içinde bu can kaybı, yangınlar, kuraklık, susuzluk ne yazık ki kaçınılmaz oluyor ki İtalya özellikle bu süre içinde bilançonun en ağır olduğu ülkelerin başında o geldiğini hatırlatarak sözü İstanbul'a size bırakıyorum. Cansın Elbacı.
1: Güzel, çok teşekkür ediyorum. Sen de dikkat et kendine. Bu arada bizim için de uyarılar var. Aman dikkat diyelim. Gerekmedikçe öğle saatlerinde çok da dışarıya çıkmamak gerekiyor. Bu sıcaklar biraz bu hafta bizde etkisini gösterecek. Avrupa'da olduğu kadar olmasa da. Şimdi Venezuela depremle sarsıldı. Çifte iki büyük deprem felaketi. Enkazın altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışılıyor. Çok sayıda kayıp var. Yalnızca 18 günlük bir bebek saatler sonra kurtarıldı. Sarsıntı anlarına ait yeni görüntüler de var.
0: Venezuela'yı vuran çifte depremin ardından ölü ve yaralı sayısı artıyor. Arama kurtarma ekipleri ise enkaz altında kalanlar için zamanla yarışıyor.
3: Ayakta durmama izin vermeyecek kadar şiddetli bir sarsıntıydı.
0: 7,2 ve 7,5'lik depremler Venezuela'da ağır yıkıma neden oldu. sarsıntı anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkıyor. Onlardan sonuncusu bir internet yayıncısına ait. Canlı yayında olduğu sırada başlayan depremle yaşadığı korku yüzünden okunan yayıncı.

0: binaların yıkıldığı anları da kayda aldı. Çatısında olduğu binadan çöken binaları şaşkınlık ve korkuyla izledi. O anda kameralarda kayıttaydı.
1: Kendimi çaresiz hissettim. Kimseye yardım edemedim. Kimseyi bulamadım.
0: Öte yandan enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Yalnızca 18 günlük bir bebek ağlamasının duyulmasıyla kurtarıldı. Bebeğin yanında annesi de vardı. O da uzun uğraşlar sonucu canlı kurtarıldı. Başka bir noktadaysa enkaz altında saatlerce kalan bir başka kişi kurtarıldı. Betonu kıran ekipler sıkışan adamı çıkardığında mutluluğu yüzünden okundu. Bazı binalarda yaşanan çökmeler nedeniyle de çıkış yolları kapandı. Özellikle yüksek katlı binalarda ekipler zipline kullanarak mahsur kalanları çıkartıyor. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ısı tespit cihazları ve kameralar da kullanılıyor.
1: Endişe var çünkü her şeyden önce hala hayatta olan insanlar olup olmadığını görmek ve onları kurtarabilmek için acele etmek gerekiyor.
0: Aylar önce darbe yaparak Maduro'yu indiren ABD güçleri de Venezuela'ya yardıma gitti. Deniz piyadeleri güvenliğe destek sağlamak için sahada. Ayrıca ABD personel indirme uçaklarıyla da ülkeye insani yardım gönderiyor. Arama kurtarma ekipleri de pek çok kişiyi kurtardı. Onlardan biri bebekti. Öte yandan çalışmalar tehlikeli anlara da sahne oluyor. Bir binada enkazın açılmaya çalışıldığı sırada gaz patlaması meydana geldi.
2: Bursa'da yaşayan Sedai Kurnaz'la eşi ev alabilmek için yıllardır altın biriktiriyordu. İstedikleri evi bulan çift ödeme yapmak için biriktirdikleri 1 kilograma yakın altını bozacaktı ama evde temizlik yapan eşi altın dolu poşeti dalgınlıkla çöpe attı.
3: Kira yakın altın vardı. Eski çamaşırlarla birlikte bu çöpün içine atmış.
4: Mahalledeki çöp bidonlarını tek tek aradığı güvenlik kameralarına baktı. Yıllardır ev alabilmek için biriktirdikleri altın dolu poşeti eşi dalgınlıkla çöpe attı.
3: Ev alacaktık söyledi onlarla. Bugün ödemesi vardı. Bugün fark ettik biz de o olayı. Öğrenince şoka uğramış.
4: Bursa'da yaşayan Sedair Kurnaz'la eşinin tek hayali ev sahibi olabilmekti. Çift bu hayalle yıllardır arttırdıkları parayla altın alıyordu.
3: Ve altın olarak biriktirmiştik.
5: Ne yani kadar altın?
3: Ya hemen hemen bir kilo yakın altın vardı.
4: İstedikleri evi bulan çift ödeme yapmak için biriktirdikleri altını bozacaktı ama ödeme gününden bir gün önce eşi temizlik sırasında altın dolu poşeti çöpe attı.
3: Salı günü akşam eşim poşete koymuş. Evi temizliği yaparken eski çamaşırlarla birlikte bu çöpün içine atmış. Biz de bugün daha öğrendik.
4: Mahalledeki çöpleri tek tek arasa da altın dolu poşeti bulamadı.
3: Biri sağmıştı. Yani köprü attı gitti.
4: Kayıp altınların bulunması için mahalledeki güvenlik kameraları inceleniyor.
3: Bak köşede bir kamera var. Orada da var. Emniyete de başvurduk. Gereken birimlere başvurduk. İnşallah bulan eden varsa inşallah verirler.
2: Tüketiciyi korumak için cayma hakkı tanındı ancak yasalara göre her alışverişte bu uygulanmayabilir. Özellikle bir kez kullanılan, iade edilen kıyafetler de esnafı zora soktu. Suistimaller yaşanıyor. Detaylar haberimizde.
6: Alışveriş merkezlerinden iademiz oluyor, değişim oluyor. Ama ben interneti istemiyorum.
7: Ya bedeni yanlış geliyor ya rengi yanlış geliyor.
8: Tüketicilerin iade ve değişim hakkı mağazadan alışverişlerde yoktur.
9: Tüketiciyi korumak için cayma hakkı tanındı. Ancak yasalara göre bu durum her koşulda geçerli değil.
10: Bir ürünü beğenmediniz, vazgeçtiniz veya değiştirmek istediniz. Peki iade ve cayma haklarınızdaki sınırları biliyor musunuz?
8: Tüketicilerin iade ve değişim hakkı mağazadan alışverişlerde yoktur. İnternetten alışverişlerde tüketici bazı özel ürünler hariç teslim aldıktan itibaren 14 gün zarfında herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir.
5: Aldık ya, diyorlar ki sana iade yok diyorlar. Ona göre kendini ayarlayacaksın mesela.
10: İade ve cayma hakkında en çok sorun yaşanan ürünlerden biri de abiye kıyafetler. Öyle ki tüketiciye ürünü alıp bir gece kullandıktan sonra ürünü iade etmek istiyor. Bu da tüketiciyle satıcıyı karşı karşıya getiriyor.
6: Müşterimiz alıyor abiyeyi, bir gece giyiniyor. Ondan sonra getirip iade etmek istiyor. Tartışmalar çıkabiliyor ufak tefek. Deforme oluyor ürün. Giydiği için genişleme oluyor. Biz o ürünü zaten satamayız.
11: Sıkıntısı varsa mecburen değiştirmek zorundayız, iade etmek zorundayız.
8: Örneğin abiye bir kıyafet alan tüketici bunu 14 gün dolmadan cayma hakkımı kullandım diye iade ettiğinde satıcılardan dinliyoruz, duyuyoruz ki bu ürün aslında giyilmiş, kullanılmış. Ya bir nişanda, ya bir kınada, ya bir düğünde kullanılmış. Ter kokuyor, hatta üzerinde leke olup da iade edilenler var. Bu tür durumlarda tüketicinin hak iddia etmesi hukuka ve mevzuata uygun değil.
2: Bayrak hassasiyeti bir kez daha kameralara yansıdı. Bartın'da parkta oynayan çocuklar yerde gördükleri Türk bayrağını önce kaldırdı, öptü. Ardından da itfaiye ekibinin desteğiyle göndere çekti.
12: Miniklerin bayrak duyarlılığı yürekleri ısıttı. Görüntüler Bartın'dan. Cumhuriyet Parkı'nda oynayan çocuklar rüzgarın etkisiyle ipi kopan Türk bayrağının düştüğünü gördü. Yerden aldıkları bayrağı önce sırayla öpen çocuklar daha sonra göndere çekmeye çalıştı. Miniklerin o hallerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir çevre sakini itfaiyeden yardım istedi. Çocuklar kendilerine yardıma koşan itfaiye ekibiyle birlikte Türk bayrağını yeniden göndere çekti. Küçük yüreklerin örnek davranışı büyük takdir topladı.
2: Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayatına dair dikkat çeken görüntüler geldi. İşte kameralara yansıyan o renkli görüntüler.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonlarını azaltan işletmeleri performans esaslı hibe desteğiyle teşvik edecek enerji ve karbon azaltımı destek programını başlatıyor. Program kapsamında belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere enerji giderlerinin %30'u oranında hibe desteği sağlanacak. Programla enerji verimliliğinin artırılması, işletmelerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlandırılması hedefleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Nerede?
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır,
4: bes Allianz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bir reklam.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

mağazalarda 10.000 TL'ye varan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5.000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: birlikte bulacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Bahar geldi, şeyler 450 liraya varan bol.

0: Cyprus'la şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatler artık 14. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Silivri'den bir haberle kırsal alanda bir yangın çıktı. Alevlere müdahale de devam ediyor şu an itibarıyla. Haber merkezimize ulaşan görüntüler ekrana yansıyor. Yeni Mahalle Mehmet Silivri Caddesi üzerinde tarlalar ve otluk alanların olduğu arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye, itfaiye ekibi istendi. Yerleşim yerlerine yakın olan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları da şu an itibarıyla devam ediyor. Bir arazi alan görüyoruz. Otluk bir arazi alan. Bu yüzden de yangının hızlıca etkisini arttırabileceği bir nokta burası. Havadan ve karadan müdahalenin olduğunu yine görüntüde seçebiliyoruz. Bir yandan da otluk alanı tarayan ve biçen makinelerin de karadan yangının ilerlemesini engellemek için çalışmalarını yürüttüğünü görebiliyoruz ekrandaki görüntülerden. Tabii otların yanmasıyla da bu siyah dumanın etkisini fazlasıyla hissediyor bölge. Yerleşim yerine yakın olması da tehlikeyi beraberinde getiriyor. Tabii rüzgarın etkisi de maalesef olumsuz etkiliyor bu müdahaleyi. Şu an itibariyle haber merkezimize ulaşan bilgiler doğrultusunda müdahalenin sürdüğünü biliyoruz. Canlı görüntülere geçti arkadaşlarım. Ekranda gördüğünüz görüntüler canlı görüntüler. Traktörlerle, romorkörlerle yine otluk alanda yangının sıçraması ve ilerlemesini durdurmak için bir kesinti yol oluşturulmaya çalışılıyor ki yangın toprak alandan ilerleyemesin diye. Şu an o çalışmanın yapıldığı bir noktayı görüyoruz. Tabii bir yandan rüzgarın etkisini de otların seyrinden anlayabiliyoruz. Ekranı ikiye böldük. Bir yanda önceden kaydedilen görüntüler var. Orada yoğun alevler yükseldiğini ve helikopterle havadan müdahale gerçekleştiğini görebiliyoruz. Canlı görüntülerde diğer tarafta da yine biçme makineleriyle toprağın havalandırıldığı ve o tarla alanda bir yol açıldığı, yangının geniş alanlara yayılmaması için ummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü görüyoruz. Yine elimizdeki bilgiler doğrultusunda yakın alanda yerleşim yerlerinin olması da tabii tehlikeyi beraberinde getirdiği için hızlı bir müdahale sürüyor. Ekiplerin farklı çevrelerden yardım istemesi de yangına müdahalenin zorluğunu aslında bize aktarıyor diyebiliriz. İhbar üzerine olaya yerine şu anda çok sayıda ekibin ulaştığını söyleyebiliriz.

0: büyüyen yangını söndürmek için ummalı bir çalışma var. Tabii yangın neden çıktı henüz belirlenebilmiş değil. Bununla ilgili sonrasında çalışmalar da yapılacaktır. Silivri Yeni Mahalle Mehmet Silivri Caddesi üzeri burası. Görüntüler de canlı olarak ekranlarınıza geldi. Ve Türk sinemasının jönü Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir veda töreni düzenleniyor. O noktada bizim muhabir arkadaşım Mustafa Kadir Mercan beklemeye devam ediyor. Hemen onun bulunduğu noktaya dönelim. Son durumu ondan dinleyelim.
1: Tören yaklaşık bir saat önce başladı. İlk önce beyaz perdeye Kadir İnanır'ın yer aldığı filmler, hayat hikayeleri, yaptığı röportajlar yansıtıldı. O bittikten sonra artık sırayla Kadir İnanır'ın hayatında yer eden kişiler, arkadaşları, dostları tek tek kürsüye çıkıp Kadir İnanır için ve salondaki izleyiciler için bir veda konuşması yapıyor. İlk önce sahneye jüride Kural çıktı. Konuşmasının bir bölümünden sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Jüride Kural, Kadir İnanır'ı hepiniz tanıyorsunuz. Onun haksızlık karşısındaki o taşan öfkesini biliyorsunuz. Sevgisini ifade ederken sözcüklere hiç ihtiyaç duymamasını, yoksulluk, eşitlik karşısında o şahlanan vicdanını çok iyi biliyorsunuz. Bazen de kalbinin kırgınlığından o gözyaşlarının nasıl da o güzelim gözlerinin dostu olduğunu çok net sizlerde ben de görebiliyorum. Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır ve herkesin aslında abisi, dayısı, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve o aslında halktır. Bir yandan ederken zaman zaman salon içerisinde de vatandaşlar arasında ufak çaplı olsa da gerginlikler yaşanabiliyor konuşmalar ve tören devam ederken. Çünkü belli bir noktadan sonra yaklaşık bir saattir tören devam ediyor ve kapasitenin de salon kapasitesinin de üzerinde bir katılım söz konusu. Hal böyle olunca bazı vatandaşlar o kalabalıktan fenalaşarak çıkmak istiyorlar fakat çıkmak da pek mümkün olmuyor. Fakat yine bir koridor açılmış durumda. Vatandaşlar oradan dışarıya doğru çıkmaya çalışıyor. Söylemiş olduğumuz gibi Kadir İnanır'a şu anda Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapılıyor. İlk önce arkadaşları, yakın dostları, hayat arkadaşı konuşmalarını yaptı ve bitirecekler. Sonrasında buradaki tören bittikten sonra da Levent'te Barbaros Hayrettinpaşa Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak ve ulus mezarlığına defin işlemleri yapılacak diyelim. Sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbacı.
0: Kadir, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin bir kez daha. Allah'tan rahmet dileyelim. Sevenlerine, yakınlarına da sabırlar dileyelim. Şimdi bir yandan Ankara'da NATO zirvesi gerçekleşecek. Onun öncesinde hummalı bir çalışma var. Bir de düzenlenen operasyonlar var. Onlar devam ediyor. Gözaltına alınan kişiler var. 58 şüpheli tutuklandı.
2: Ankara Emniyet Müdürlüğü teyakkuzda. NATO zirvesi öncesi Ankara'da adeta kuş uçurtulmuyor. 36. NATO Liderler Zirvesi öncesi Operasyon Turkuaz adı altında uygulamaya konan üst düzey güvenlik tedbirleri sürüyor. NATO görev alanları kapsamında belirlenen bölgelerde çok sayıda ekip görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda ise özel tedbirler alındı. Bu kapsamda tüm birimlerin katılımıyla aktif suça karışan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. 46 tim ve 396 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından arandığı tespit edilen 58 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Almanya artan güvenlik tehditleri karşısında savunma sanayisini arttırıyor. Zorunlu askerlik hizmetini ise yeniden getirmeyi düşünüyor. Detayları öğreneceğiz. Almanya'ya uzanacağız. Mavi arkadaşım Fatih Yılmaz bizi bekliyor. Hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
3: Almanya'da 2011 yılında kaldırılan zorunlu askerliğin yeniden geri getirilmesi konusundaki tartışmalar devam ediyor. Son açıklamayı yine Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir isim, Federal Mevcut Savunma Komitesi Başkanı Thomas Röwekamp yaptı. Röwekamp, Alman ordusunun aktif personel ve yedek kuvvet hedeflerine yalnızca gönüllülük sistemiyle ulaşılmasının zor olduğunu belirterek, hedeflerimize gönüllülerle ulaşamazsak zorunlu askerliğe geri dönmek zorunda kalacağız dedi. Savunma Komitesi Başkanı bu konudaki siyasi kararın en geç 31 Temmuz 2027 tarihine kadar verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tartışmanın arka planında ise Alman ordusunun yaşadığı personel sıkıntısı, asker eksikliği var. Geçtiğimiz hafta yine Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Litvanya'da konuştuğu bir Tugay için yeterli gönüllü bulunamadığını açıklamıştı. Bu nedenle Savunma Bakanlığı'nın bazı birliklerde tamamen gönüllülük esasından vazgeçmeyi değerlendirdiği bildirilmişti. Almanya'da halen yürürlükte bulunan yasal düzenleme, gönüllü sayısının yetersiz kalması ya da güvenlik şartlarının kötüleşmesi çok ciddi bir tehdit oluşması halinde zorunlu askerliğin yeniden gündeme getirilmesini, yeniden uygulanmasına imkan veriyor. Böyle bir senaryoda Federal Meclis ihtiyacı göre askerlik yükümlülüğü modelini devreye sokabilecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Cansın Elvacı.
0: Fatih Yılmaz'a teşekkür edelim. Son durum böyle. Şimdi biraz önce biraz bahsettik. İran, Amerika arasında ne yaşanıyor? Savaş yeniden mi başlıyor, körükleniyor mu, Orta Doğu'da ne oluyor diye. Bu süreçte hep bu işin İsrail ayağından bahsediyoruz. Barışın en çok olmasını istemediğini söylediğimiz. Şimdi şu ekranda gördüğünüz görüntü 12. gündü İsrail Gazze'ye saldırmaya başladığında, hastaneyi ilk vurdukları gündü. Ve hastaneyi vurduktan aylar sonra o dönemde şöyle bir açıklama yapıldı. Burada başka bir iş var, bunu araştıracağız. Neden olduğunu dünya kamuoyuyla paylaşacağız. Bir açıklama oldu mu? Hayır, şöyle bir açıklama oldu daha doğrusu. Hamas tehdidi vardı hastanenin altında. O yüzden orası hedef alındı denildi. Orada insanlar öldü. Bu gördüğünüz bebekler de temel hizmetlerin yokluğu nedeniyle, yani insani temel hizmetlerin yokluğu nedeniyle hayatını kaybetmeye devam ediyor. Çünkü neden? Kafalarına göre, canlı yayınlarda gördük, su vanalarını kapattıklarını, jeneratörlerin şartellerini indirdiklerini ve bunları yaparken güldüklerini. Jeneratörler yine keyfi olarak kapalı. İçeri yok bir bardak su, yine içeri girmiyor. Bombalar atılmaya yeniden. Dün itibariyle içeride insanlar hedef alınıp vurulup öldürülüyordu. Ne kadar zulüm var diye, içeride olanları bilmiyoruz diye konuşuyorduk. Yeniden dumanların yükseldiğini gördük. Bütün dünyanın gördüğü şu görüntüde küvezdeki bebekler hayatını kaybetmeye devam ediyor. Neden? Jeneratörlerin keyfi olarak şartellerinin indirilmesi nedeniyle. Ve biz bütün dünya hala bunu izlemeye, bütün dünyada insan hakları önce bizim haklarımız, biz önceliyiz demeye devam ediyoruz. Bir onların önceliklerine bakalım gelinen son hali.
2: Elektrik yok, jeneratörler çalışmıyor. Yoğun bakım ünitelerinde havalandırmalar durdu. Gazze'deki her kesinti yeni doğan bebeklerin yaşam umudunu azaltıyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda çöken sağlık sistemi, ateşkese rağmen devam eden ablukanın gölgesinde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Gazze'deki sağlık kurumlarında en çok aranan temel ihtiyaçsa lüks haline gelen elektrik. Özellikle hastanelerde kullanımı hayati önem taşıyan jeneratörler, enerjide tasarruf nedeniyle hizmet dışı. Bu durumda havalandırma sistemlerinin çalışmasını engelleyerek yeni doğan ünitesindeki Filistinli bebeklerin hayatını tehdit ediyor.
4: Bu ünitedeki klimaları çalıştıramadığımız için burası aşırı ısınıyor. Bu da çocukların hayatını tehdit ediyor. Klimalar çalışmadığı için burada çalışan sağlık personeli de çok zorlanıyor.
2: Gazze'nin merkezindeki Deir el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi, yalnızca küçük bir jeneratörle onlarca bebeği hayatta tutmaya çalışıyor.
4: Yeni doğan ünitesinin sıcaklığı 7-8 derece diğer ünitelerden daha yüksek. Bu nedenle burada klimaya ihtiyacımız var. Ama İsrail'in jeneratörlerin ve yedek parçaların girişine izin vermemesi nedeniyle klimaları çalıştıramıyoruz.
2: Ünitedeki sıcaklık artışları da bazı cihazların arızalanmasına sebep oluyor.
5: Burada sıcaklık çok yüksek. Ben bile bu

0: sıcağa dayanamıyorum. Bu çocuk nasıl dayansın? İçmesi için sağdığım sütün bozulmasından bile korkuyorum.
1: Şimdi bir de şu mesele var. Herkes önüne bir kamera açıyor. Oturuyor o kameranın karşısında. Herkes gazeteci. Herkes mesleğimizi maşallah icra ediyor. Herkes sunucu, herkes spiker. Bir de öyle bilgiler, öyle bilgiler. Havada uçuşuyor yalanlar, dolanlar. Sonra da bunun destekçisi bir sosyal medya ağı var. O sosyal medya ağında başlanıyor bunlar konuşulmaya. Son günlerde sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayınladığı belirtilen Tamar Tanrıyar konuşulan isimler arasında. Ha neden konuşuluyor? Zaten burasının araştırılması lazım. Yani kim ne şekilde konuş. Şimdi birimiz kamerayı açsak, karşısına geçsek, bunu sosyal medyada paylaşsak kaç kişi izler bizi? Ne şekilde bu algı yapılıyor? Bunlar araştırılmalı. Tamar Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resmen bir soruşturma başlatıldı. Bir gözaltı kararı da verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resmen bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verilmiş durumda. Yeni bir gelişme olursa yine paylaşacağımız bilgiler arasında. Bu arada bu paylaşımlardan sonra sosyal medyada da çokça paylaşıldı. Kurumumuz ve yönetim kurulumuz Sayın Serhat Albayrak başta olmak üzere tırnak içerisinde FETÖ ile ilişkilendirilerek bazı cümleler ve tehditler kuruldu. Vallahi biz burada hepimiz 15 Temmuz'u birlikte yaşadık. Neyin ne olduğunu içeriden bilen biri olarak buna ancak gülünebileceğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi tarih boyunca Afrika ile Avrupa arasında bir köprü olmuş. Ticaret yollarının, kültürlerin ve uygarlıkların kesişim noktasında Akdeniz'in mavi sularının uçsuz bucaksız çöl kumlarıyla buluştuğu bir ülkeye götüreceğiz sizi. Yani tatlı bir konudan bahsedeceğiz. Dünya atlasında bugün Tunus var. Ekrana taşıyalım.

Tunus, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin bıraktığı izlerle şekillenen ülke, bugün ziyaretçilerine geleneksel ve modernliği bir arada yaşatıyor. Roma İmparatorluğu'nun yükselişine tanıklık etmiş bu topraklar, bir zamanlar İslam dünyasının en önemli merkezlerinden biriydi. Bugün ise Akdeniz'in kıyısında kadim tarihini yaşatmaya çalışıyor. Dünya Atlası'nın bu bölümünde Tunus'a kısa bir yolculuğa çıkıyoruz.

Burası Tunus. Tarih boyunca Afrika ile Avrupa arasında bir köprü olmuş, ticaret yollarının, kültürlerin ve uygarlıkların kesişim noktasında yer almış. Bugün yaklaşık 12 milyon insanın yaşadığı

Tunus, kuzeyde ve doğuda Akdeniz kıyılarıyla çevrili. Batısında Cezayir, güneydoğusunda ise Libya bulunuyor. Tunus'un coğrafi çeşitliliği oldukça dikkat çekici. Bu ülkede bir gün Akdeniz kıyısında yüzerken, ertesi gün çöl kumlarının arasında deve sırtında yolculuk yapabilirsiniz.

Ülkenin kuzeyi verimli tarım arazileriyle kaplı. Orta bölgelerde ise bozkırlar ve zeytinlikler uzanıyor. Güneye doğru ilerledikçe manzara değişmeye başlıyor. Ve burada sizi dünyanın en büyük sıcak çölü olan Sahra Çölü karşılıyor. İşte bu eşsiz çeşitlilik ülkenin kültürünü ve yaşam tarzını da derinden etkiliyor.

son yıllarda milyonlarca turistin rağbet ettiği ve tercih ettiği bir güzergah haline geldi. Bir yandan tarihi, doğası, çölü, Akdeniz'i, plajları ve elbette ki muhteşem tarihiyle dikkat çeken Tunus birçok tatil köyünü de içinde barındırıyor.

0: Ya baba.
1: Yüz ölçümü bakımından Afrika kıtasındaki küçük ülkelerden biri olsa da Tunus'un tarihi oldukça uzun ve karmaşık. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar süren Osmanlı egemenliğinin ardından Tunus, Fransa'nın sömürgesi oldu. Bu dönem tam 75 yıl sürdü. 1956'da ise uzun süren bağımsızlık mücadelesinin ardından Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. Ülkenin bağımsızlık mücadelesinin baş aktörü Habib Bourguiba oldu.

30 yıl kadar iktidarda kaldı Bourguiba. Ancak Ekim 1987'de başbakanlık görevini atadığı Zeynel Abidin Bin Ali bir darbeyle iktidarı Bourguiba'dan devraldı. Tunus Cumhuriyeti'nin ikinci devlet başkanı oldu. Zeynel Abidin Bin Ali verdiği reform sözlerini tutmadı. Halk arasında memnuniyetsizlik başladı.

17 Aralık 2010 tarihinde 26 yaşındaki seyyar satıcı Muhammed Boğazizi'nin yaşadıkları ülkenin kaderini değiştirdi. Zabıtalar tarafından tezgahına el konulan ve şiddet gören Boğazizi bunlara dayanamayarak kendini ateşe verdi. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Boğazizi'nin eylemiyle başlayan halk ayaklanmaları hızla ülke geneline yayıldı.

ve Tunuslular 2011 yılında meydanlara çıktı. İşte bu Arap Baharı adı verilen ve bölgede bir anda yayılan protestoların başlangıcı.

Yunus'ta daha sonra Yasemin Devrimi olarak isimlendirilecek protesto sonrası Zeynel Abidin Bin Ali Suudi Arabistan'a kaçtı. Ocak 2014'te yeni anayasanın kabul edilmesiyle yapılan seçimlerde Tunus halkı ilk defa Cumhurbaşkanını seçmiş oldu.

Tunus'un demokrasiye geçiş sürecinde başrol oynayan isim Raşit El Ganlouchi oldu. Ganlouchi'nin Nahda, Türkçesiyle Yeniden Doğuş Partisi, 2011 sonrası yapılan seçimlerde Tunus'un en büyük partilerinden biri haline geldi. Ganlouchi, Tunus'taki demokratik değerlere verdiği önemle tanınıyor. Uzun yıllar boyunca hem eski rejimlere karşı muhalefetin hem de devrim sonrası demokratik sürecin simge isimlerinden biri oldu. 2023 yılında gözaltına alınan Raşit Ganlouchi, devlet güvenliğine karşı komplo iddialarıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Hapis cezasına mahkum edildi.

Ancak 2011'deki Yasemin devrimi de Tunus'taki sorunlara çözüm olamadı. Tunuslular bugün hala yönetimden siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik adımlar atmasını bekliyor.

82 milyon nüfusa sahip olan ülkenin başkenti Tunus'tayız. Tunus, 3 milyonluk nüfusuyla ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel nabzın attığı ana bir nokta konumunda. Bu şehirde eski ve yeni, geçmişten geleceğe bütün tarihi yapılar, kültür ve sanatın yan yana yaşadığı bir ana nokta halinde. Tunus'un ilk üniversitesi ücretsiz okumak üzere Tunuslulara Osmanlı döneminde inşa edilmiş ve bu konuda yerli halk hala Osmanlı'ya minnettarlık duyguları besliyor. Osmanlı'nın Tunus'ta miras bıraktığı en güzide eserlerden biri Hamutpaşa Camii. 1655 yılında inşa edilen ve Osmanlı döneminin en önemli camilerinden olan bu eser hala cemaate açık. Tunus'un en geleneksel kıyafetleri başında hem kadınlar için hem de erkekler için olan bu takkeler diyebiliriz. Bunlar gördüğünüz gibi erkeklere takılıyor, özel olarak bayrak motifli. Bunlar da kadınlara diyelim ve şöyle bir deneme yap.

halkı geleneklerine çok sadık ve asırlardan beri kadınlar da erkekler de bu özel kaftanları giyiyor. Tamamen el işi, göz nuru olan bu güzel kaftanları hala böyle sokaklarda giyen kadınlara ve erkeklere rastlayabilirsiniz. Adeta Tunus'a gelip de onların geleneksel bu takkesini de denememek olmazdı.

Afrika'nın kokularıyla, baharatlarıyla, Tunus kahvesiyle ve tatlı bir heyecanıyla Medine olarak adlandırılan eski şehirlerde hissetmek mümkün. Bizler de şimdi Tunus'un

Başkent Tunus'un çarşısı 13. yüzyılda kuruldu ve hala o eski haliyle muhafaza ediliyor. Bütün ülkenin olduğu gibi başkentinde en kalabalık, en işlek ve canlı yeridir. Şu anki Bedesten ve Pazar.

Kongo'nun Fransa kolonisi olduğu dönemlerden kalan eserler de var. Onlardan en önemlisi ise tam başkent merkezinde yer alan bu muazzam büyüklükteki Katolik Fransız Kilisesi.

0: Kartaca, imparatorlukların paylaşamadığı, uğruna savaşların bitmediği o şehir. Bir zamanlar dünyanın en zengin limanlarına, en güçlü donanmalarına ev sahipliği yapıyordu Kartaca. Akdeniz'in kalbi, Roma İmparatorluğu'nun en büyük rakibiydi.
1: Tarihte en büyük imparatorluklar burada karşı karşıya geldi. Roma İmparatorluğu'na diş çöktüren efsanevi komutan Hannibal'ın yurdu. Akdeniz'in efsanevi başkenti, tarihi başkenti Kartaca'da bulunuyoruz. Burada özellikle tarihten 2. yüzyıldan günümüze kadar gelen birçok mesaj hala siyasette ve tüm ülkelerin tarih kitaplarında okutuluyor ve mesajlar günümüze kadar yayılıyor.

Kartaca yok edilmeli. Roma İmparatorluğu'nun bu sözleri hala siyasette ve günümüz tarihinde kullanılmaya devam ediyor. Roma İmparatorluğu'nu tir tir titreten efsanevi bir güç. Akdeniz'in başkenti Kartaca. Yüzyıllar boyunca buradaki ticaret yollarına hükmetmiş. Eski gücünü yeniden kazanmış ve hala Kartaca, anka kuşu gibi küllerinden doğmayı başarmış.

Roma'dan sonraki en büyük Roma termalleri Kartace'de bulunuyor. Tarihi şehre hemen yakın, Akdeniz sularıyla yıkanan bu termal hamamlar Roma döneminden günümüze dek ulaşmış, çok iyi bir şekilde restore edilmiş ve UNESCO Dünya Tarih Listesi'nde yer alıyor.

2. yüzyılda Kartaca'da kurulan Roma termalleri, özellikle günün zenginleri, Akdeniz'den gelen tüccarlar ve Roma İmparatorluğu'nun önde gelenler için kurulmuş. İnşaatlarında granit, mermer ve çok değerli taşlar kullanılmış. Yapılan kazılarda yine termaller içerisinde birçok altın, madeni para ve değerli eşyalar bulundu.

ki ilk İslam şehri. 7. yüzyılda İslam topraklarına katılan Kayrevan aslında Emevilerin Afrika valisi Ukba bin Nafi tarafından bir karargah olarak kuruldu. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Kayrevan, tarihsel konumu ve bozulmamış dokusuyla Tunus'un kültür başkenti konumunda.

İslam dünyasının en kutsal yerlerinden biri. Kuzey Afrika'da İslamiyet'in temellerini atan Kayrevan şehrinde bulunan Ukbe Camii. Asırlardan beri buradaki değerleri nesilden nesile taşıyan 7. yüzyıldan beri tarihiyle, yapısıyla, mimarisiyle gözler kamaştıran ve bizleri gerçekten çok duygulandıran Tunus'taki Ukbe Camii.

asırlara, yüzyıllara meydan okuyan bir yapı. Kayrevan Ukbe Camii. Hala o eski ihtişamı taşıdığı gibi. Roma'dan Tunus'a, Kuzey Afrika halkının bir simgesi haline gelmiş. Özellikle 7. yüzyılda kuruldu ve daha sonraki asırlarda Osmanlı döneminde de bu cami büyük önem taşıdı. Halen Kuzey Afrika'nın en önemli İslami simgelerinden ve bu topraklarda İslamiyet'in yayılması ve hala devam etmesinin en önemli bekçilerinden biridir.

0: şu an Tunus'ta en çok ziyaret edilen yerlerden biri olmakla beraber halen hem müze hem faal bir cami olarak hizmet veriyor. Ukbe Camii'nin hemen yanında bahçesinde yer alan kabristan 14. 15. yüzyıldan mezarlara ev sahipliği yapıyor. Asırlardan beri burada yatan merhumlar bir nevi Kuzey Afrika'da İslamiyet'in temellerini atan alim kişilerdir.
1: Kayrevan tarihi sokaklarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Karavan şehrinin eski sokaklarında gezerken 200-300 yıllık evler ve bu muhteşem mavi kapılar sizi karşılıyor olacaktır. İnsanların temel geçim kaynağı ve hala devam eden esnaf, hizmetler, turizm sektörü ve el sanatları. Evet, karavan gerçekten diyebiliriz ki geçmişe bir büyülü yolculuk sunuyor hepimize. Kayruan halkının temel geçim kaynaklarından biri hala eski zanaatlar. Onların başında kilimcilik geliyor. Kaşmir'inden Abasan'a kadar farklı motiflerle, özellikle eski Mekke, Medine'nin eserlerini taşıyan, eski Osmanlı eserlerinin de ve motiflerinin de yer aldığı kilimler gerçekten asırlardan asırlara bu insanların hem motiflerini hem güzellik anlayışını taşıyor.

ve Gombin'de yasemin kokularıyla büyüleyen, Akdeniz mavilikleriyle beyaz duvarlarında yaşanan bir şehir, Sidi Bay Said. 16. yüzyılda kurulmuş ve günümüz Santorini'nin de kurulmasında ve inşasında mimari özellikleriyle ilham

ahşap oymalı mavi pencereleri, 16. yüzyıldan kalan eski kapıları, beyaz boyaları ve Akdeniz'e kadar uzanan manzaralarıyla City by Said şehri Akdeniz'in en romantik şehirlerinden biri.

bombillerin yasemin kokusuna karıştı. Beyaz evlerin mavi kapılarıyla ve Akdeniz'in o inanılmaz güzellikleriyle birleştiği bir nokta. Tunus'un Sidi Bey Said şehri muhakkak ziyaret edilmesi gereken nokta.

Mavi ve beyaz renkler bu şehirle o kadar özdeşleşmiş ki burada başka bir renk kullanmak yasak. Akdeniz'e yukarıdan bakan bir yükseltiye kurulmuş olan bu şehir muhteşem manzarasıyla Tunus'un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olmaya devam ediyor.

Akdeniz'in nadide incilerinden biri City by Side şeklinde bulunuyoruz. Eğer ki Santorini'nin orijinalini görmek isterseniz muhakkak Tunus'ta bu şehri ziyaret etmelisiniz.

Sidi Bu Sadi şeklinde 16. yüzyıldan günümüze dek evler korunmuş. Dış cephesi olduğu gibi iç dekorasyonu da aynen korunuyor. Özellikle Osmanlı döneminden Çinlilerin de hala korunduğu ve muhafaza edildiği dikkatlerden kaçmadı.

Tunus eşsiz coğrafyasıyla birçok aktiviteyi bir arada yapma imkanı sunuyor. Akdeniz'in masmavi sularında yüzebilir, ülkenin güneyinde yer alan Sahra Çölü'nde ise altın sarısı kumların eşliğinde gün batımını ya da gün doğumunu seyredebilir.

Yasmin Hammamet geçen yüzyılın 90'lı yıllarında kuruldu. Özellikle sadece turistlere rağbet eden bir nokta, bir güzergah olarak plajlarda Akdeniz'in mavilikleri ve geniş plajlar çerçevesinde develer de geziyor diyebiliriz ve turistler için, özellikle yabancılar için her çeşit fırsatlar sunuluyor. Tabii başta daha otantik ve Tunus'un havasını, Tunus'a otantik gelenekleri taşıyan birçok görüntüye de bizler burada şahitlik ediyoruz.

Afrika'nın gizemi, palmiye ve zeytin ağaçlarının yeşilliğini, Sahra Çölü'nün ince ve ipekimsi dokunuşu ve Akdeniz'in türkuaz sularıyla buluşturan bir yer Tunus. Özellikle bakir doğası ve gelenekleriyle, aynı zamanda çok güzel mutfağıyla da dikkat çekiyor ve tercih edilen bir nokta haline geliyor.

Muhammed şeklinde böyle akşamları gezmek de bir başka, bir farklı ve renkli diyelim. Ve her yerde yasemin kokuları. Malum Yasmin Kalamet'te bulunuyoruz. Ve bizlere de şu an arkadaşımız Sami Birkeli'de bulundu. Ve yasemin çiçekli bu güzellikleri de bizlere hediye etti. Teşekkür ederiz.

Tunus zengin tarihi ve coğrafyasıyla sinema dünyasında da tanınıyor. Öyle ki dünyaca ünlü Oscar ödüllü Gladiator filminin bir kısmı da Tunus'ta bulunan El Cem Amfiteyatrosu'nda çekilmiş. Milattan sonra 3. yüzyıldan kalma bu etkileyici eser Roma'daki Kolezyum'a rakip olarak gösteriliyor. Diğer yandan efsanevi bilim kurgu serisi Star Wars'un da bazı sahneleri yine Tunus'ta çekildi. Bugün bu çekim alanları turistlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya.

mutfağı ise Akdeniz ve Kuzey Afrika lezzetlerinin benzersiz bir birleşim. Dünyanın önemli zeytinyağı üreticilerinden biri olan Tunus'ta yemeklerin merkezinde de zeytinyağı bulunuyor. Ülkenin en ünlü yemeklerinden biri ise kuskus. Bir diğer ünlü lezzet ise acı biber, sarımsak ve baharatlardan yapılan bir sos olan harissa.

0: Karadeniz'den taze çıkmış balıklar Tunus mutfağının olmazsa olmazları arasında. Elbette ki bol baharatlı yiyecekler, kuskus da yine Kuzey Afrika'nın bu ülkesine has mutfağın olmazsa olmazları arasında.
1: Her köşe başında Türk kahvesi içebilirsiniz. Tabii onun özellikle böyle kum üzerinde pişiyor olması da eski geleneklere sadık kalarak neredeyse baklava ve Türk kahvesinin tadını Tunus'un her şeklinde tadabilirsiniz.
2: Tunus'a gelmişken naneli ve bademli çayı içmeden gitmek olmaz.
1: Tunus'ta şekiller arası yolculuklarda muhakkak ki seyyar satıcılara uğrayın. Bir yandan taze bademler, öte yandan da taze badem ve nane ile yapılan meşhur bir yeşil çaydan da muhakkak deneyin. Evet, burada kaynayan bir yeşil çay, daha sonra nane ekledik. Naneden sonra da taze badem ekleyeceğimiz bu çay efendim. Evet. İşte böylelikle afiyetle içebilir ve nanenin ferahlığıyla da serinleyebilirsiniz.

0: Hiç ummadığım bir şekilde gerçekten çok lezzetli böyle bir karışım. Bademin naneyle buluştuğu, bir de yeşil.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Sakarya kampının kapanış konuşmasını gerçekleştiriyor. O noktaya dönüyoruz.
2: Değerli yol ve dava arkadaşlarım, teşkilatımızın çok kıymetli mensupları farklı iletişim kanallarından şu anda bizleri takip eden aziz vatandaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme toplantımızın hitamında sizleri bir kere daha en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza iştirak ederek fikirleriyle, tespitleriyle, tenkit ve teklifleriyle katkı sunan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Organizasyonun herhangi bir aksaklık yaşanmadan planlandığı üzere gerçekleşmesinde payı olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 2 gün boyunca büyük bir gayret ve özveriyle bizlere yardımcı olan tesis personeline, emekçi kardeşlerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı şekilde her zaman olduğu gibi görevlerini yüksek bir hassasiyetle icra eden emniyet birimlerimize bir kez de sizlerin huzurunda tebriklerimi iletiyorum. Kameraları, mikrofonları, teknik ekipmanlarıyla milletimizin doğru, tarafsız, güvenilir habere erişebilmesi için fedakarca çalışan basın mensuplarımızı ayrıca kutluyorum. Bizleri samimiyetle bağrına basan Sapancalı, Sakaryalı vatandaşlarıma bu güzel ve kıymetli ev sahiplikleri için tek tek şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, dün açılış konuşmamda da belirttim. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı. Bilhassa istişareyi farklı bir yaklaşımla ele aldık ve tarzı siyasetimizin tam merkezine oturttuk. Kamplarımızın en önemli özelliği istişareyi geleneksel hale getirmesi, kurumsal bir zemine kavuşturmasıdır. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bugün her aşaması başarılarla dolu çeyrek asırlık bir destandan söz ediyorsak, bunda milletimizle inşa ettiğimiz gönül köprüleri kadar meşverete verdiğimiz önemin de büyük payı vardır. Çeyrek asırlık bu destanın her sayfasında her türlü öneriye, her türlü yapıcı eleştiriye kapımızı açık tutmamız vardır. Millet hesaba çekmeden kendimize hesaba çekmeyi prensip edinmemiz vardır. Ak saçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini aynı zeminde birleştirme, aynı potada eritme kabiliyetimiz vardır. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturma vasfımız vardır. AK Parti'nin dün de dediğim gibi bir Türkiye kitabı olması vardır. (Gülüyor) 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. 25 yıldır farklı düşünce ve önerilere kapımızı kapatmadık. 25 yıldır kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. 25 yıldır AK Parti kitabına yeni sayfalar, yeni hikayeler, yeni karakterler eklemekten geri durmadık. Şurası da son derece önemlidir. Artık kendi alanında, ülkemizde ve dünyada bir markaya dönüşen istişare ve değerlendirme toplantılarımız en geniş katılımlı platform kimliğiyle her zaman özel bir konuma sahip oldu. Yer seçiminden hazırlık

Partimizin temel politikaları ve stratejik vizyonu doğrultusunda kapsamlı fikir teatileri gerçekleştirdi. Parti politikaları oturumlarında hem kurumsal hafızamız hem de geleceğe dönük hedeflerimiz ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi, gözden geçirildi. Genel merkez çalışmalarımızın da ele alındığı bu oturumlardaki katkı ve önerilerin tamamını partimizin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını oluştururken öncelikli surette göz önünde bulunduracağız. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum gibi çeşitli başlıklarda tertiplenen ortak akıl oturumlarında ise bakan arkadaşlarımız ve genel başkan yardımcılarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Sorulara ayrıntılı cevaplar verildi. Dün akşam 28. dönem milletvekillerimizin katılımıyla meclis parti grubu çalışmaları ve değerlendirmeleri oturumu son derece verimli ve amaca matuf bir şekilde başarıyla icra edildi. Bugün ise genel istişare ve değerlendirme oturumunda katılımcılar kabine üyelerimize hem sorularını yönelttiler hem temsil ettikleri şehirlerin sorunlarını ilettiler. Hem de değerlendirmelerini samimiyetle dile getirdiler. Biz de bu süreçte arkadaşlarımızla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Sahadan aktardıkları geri bildirimleri aldık. Milletimize nasıl daha iyi hizmet edebileceğimizi kendileriyle mütalaa ettik. Gerekli talimatları verdik. Allah'a hamdolsun. Her açısından dolu dolu bir iki gün geçirdik. AK Parti'nin mutfağının Türkiye'ye yön verecek politika üretme, fikir ve paradigma üretme kapasitesine sahip olduğunu bir kere daha gördük. Gerek soru ve sunumlarıyla, gerek fikirleriyle, gerekse teklif ve tenkitleriyle toplantımıza katkı yapan tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Organizasyonun başarıyla icrasında emeği geçen genel sekreterlik birimimiz ile tanıtım ve medya başkanlığımızı ayrıca tebrik ediyorum. 33. istişare ve değerlendirme toplantımızın bir kez daha partimiz, ülkemiz, milletimiz için hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bundan 7,5 asır evvel Yunus Emre Arıl Duru Türkçesiyle şöyle seslenmişti. Yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre, er odur kalçakta dura, yüceden bakan göz değil. Bizler de 25 sene önce millete hizmet yolculuğuna bu niyetlerle koyulduk. Biz bu yola revan olurken neye talip olduğumuzu bilerek çıktık. Çıkar birliği değil, kader birliği yaparak çıktık. Merhum üstadımız Necip Fazıl hani diyor ya, perdenin ardı perde, perdenin ardı perde. Her siper aşıldıkça gaye öbür siperde. İşte biz de bir siperi açtığımızda önümüzde yeni ufuklar açıldı. Bir engeli açtığımızda
Önümüzde daha büyük hedefler

bilirdi. Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik. Bakın, bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Bu millet bize yüreğini vermiş, kalbini vermiş, gönlünü vermiş, hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Allah'a hamdolsun. O emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Çeyrek asırlık bu kutlu yolculukta sizlerle omuz omuza olmak, birlikte yorulmak, birlikte ter dökmek, en çetin mücadelelere birlikte girmek, bir yol arkadaşınız, bir dostunuz olarak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Böyle bir hareketin neferi olduğum için, böyle bir partinin genel başkanı olduğum için, çeyrek asırlık destanın parçası olduğum için hep şeref duydum. Kıvanç duydum. Aldığım her nefeste Rabbime hamd ettim. Bilmenizi isterim ki bir kardeşiniz olarak ben siz kardeşlerimden razıyım. İnanıyorum ki bu millet de sizlerden razıdır. Millet için, memleket için, ülkemiz için, Türkiye'nin genç nesilleri, gözleri umutla parlayan çocukları için çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, Rabbim kadro olarak bizlere bu ülke ve millete hizmet etme bahtiyarlığı nasip etti. 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Şimdi değerli kardeşlerim, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığımız sırasında sizlerle birlikte ülkemizin 81 vilayetini defalarca ziyaret ettik. Daha önce hiçbir siyasetçinin gitmediği ilçelere, beldelere, köylere beraberce gittik. Uzak yakın demedik. Yağmur çamur demedik. Güneş yaz, ayaz demedik. Türkiye'yi bir baştan diğer başa pek çok kez dolaştık. Sadece Türkiye'de değil, bölgemizden başlayarak Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Orta Doğu'dan Türk dünyasına, dünyanın dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdik. Aynı şekilde bunların da önemli bir kısmı daha önce hiç gidilmeyen, hiç ziyaret edilmeyen yerlerdi. En sıkıntılı zamanlarında Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Arakan'daki kardeşlerimizin yürek dağlayan dramını dünyaya duyurduk. Sel felaketiyle sarsılan Pakistan halkının zor günlerinde yanında olduk. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli kardeşlerimize destek verdik. Biz gidemezsek ailemiz gitti. Arkadaşlarımız gitti. Diplomatlarımız, resmi kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, özel temsilcilerimiz gitti. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Mazlumlara el uzattık. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa, tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, bugün şu gerçeği bir kez daha tüm samimiyetimle, tüm yüreğimle burada siz dostlarımın huzurunda açıkça ifade etmek istiyorum. Bunu belagat olsun diye değil, gittiğim, gördüğüm, ziyaret ettiğim yerlerde bizzat şahitlik ettiğim için söylüyorum. Nasıl Türkiye Türkiye'den daha büyükse, AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. AK kadrolar olarak hepimiz elbette 86 milyonun umuduyuz. Ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablusşam'ın, Trablusgarb'ın umudu sizlersiniz.
Unutmayın, Lefkoşe size bakıyor. Bakü size bakıyor. Saraybosna, Üsküp, Prizren, Bağdat, Basra size bakıyor. Unutmayın, biz sadece kendi insanımızın değil, gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de duasını alan, desteğini alan bir hareketiz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki aziz milletimizin de kardeş coğrafyalarında, ümmetin de vebali üzerindedir. Bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır. Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Bakınız, Gazze'de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış halde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanıyla birlikte dua eden, Kur'an okuyan Hint Recep yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Parklarda, okullarda, hastanelerde, küvezlerde masum yavruları kasten öldürdüler. Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı

Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Kardeşlerim, tüm kalbimle söylüyorum. Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hint Recep'in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül'ü hatırlayın. Aybüke Yalçın'ı hatırlayın. Ayşenur Alkan'ı hatırlayın. Mehmet Selim Kiraz'ı hatırlayın. Ömer Ali Semir'i, Halil Kantarcı'yı hatırlayın. Şehit Mustafa Cambaz'ı hatırlayın. ...15 Temmuz gecesi kurşunların hedefi olan yol arkadaşlarımızı hatırlayın. Onların henüz 16-17 yaşındayken acımasızca hayattan kopartılan evlatlarını, kardeşlerimizi hatırlayın. Bu kadro, bu aziz kadro bugüne kadar Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam ehli beytin, evliyanın, ulemanın, ecdadın, şehitlerimizin, gazilerimizin, din, vatan, bayrak uğruna can veren kahramanların, mazlumların hatırasına sahip çıkmış bir kadrodur. Sahip çıkmaya da devam edecektir. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Medya tamam, sosyal medya tamam, ama bizim hareketimiz ruberu, muhabbet üzerine kuruludur. Unutmayın, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Biz gönüller yaparak, gönüller kazanarak bugünlere geldik. Teşkilatımız her an vatandaşımızla hemhal olacak. Bize geleni başımızın tacı edeceğiz. Bize gelmeyeni gidip arayıp bulup hal hatır soracak, derdini dinleyeceğiz. Tebrik ve takdirler kadar, hatta onlardan daha da fazla eleştirilere kulak vereceğiz. Kibirden özellikle uzak duracağız. Tevazuu elden bırakmayacağız. İktidar partisi demek hacet kapısı, dert kapısı, derman kapısı demektir. Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak. Çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız. Allah'ın izniyle çeyrek asırlık destana yeni zaferler eklemeye

0: hep birlikte devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle AK Parti 33. istişare ve değerlendirme toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kampımızın her aşamasında payı ve emeği bulunan, toplantımıza katkı veren tüm kardeşlerime tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yeniden buluşmak temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına tüm katılımcılarımız adına hediyelerini takdim etmek üzere AK Parti Genel Sekreterimiz Sayın Eyüp Kadir İnan ve Tanıtım ve Medya Başkanımız Sayın Faruk Acar'ı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasını canlı olarak ekrana taşıdık. AK Parti biliyorsunuz Sakarya kampındaydı, istişare kampı. Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu kamp sonrasında hediyeler takdim ediliyor. Çok önemliydi açıklamaları. Çeyrek asırlık destanına yeni zaferler ekleyeceğiz dedi. Türk siyasetine yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdık dedi. Ama belki de en çok alkış alan, altını en çok çizeceğimiz başlık, soykırımın hesabını soracağız dedi. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk biz dedi. Mert Acalioğlu, programı takip eden arkadaşım, hazır şu an. Mert, seni dinliyoruz.
3: Teşekkürler Cansu Elvacı. Aslında kapanış konuşması bir değerlendirme şeklinde olacaktı. Ancak Başkan Erdoğan hem değerlendirmesini yaptı hem de oldukça önemli mesajlar verdi. Büyük mesuliyet içerisindesiniz dedi. Buna göre hareket edin dedi. Özellikle Gazze'de bölgede yaşananları anlattı. Siz sadece dedi Türkiye'nin sorunlarıyla değil, gönül coğrafyamızın sorunlarına da mesuliyet taşıyan, omuzlarında o yükü taşıyan bir hareketsiniz dedi. Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz dedi. Gazze ayağa kalkması olan Şam'ın umudu sizlersiniz ifadesini kullandı. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Lefkoşa'nın, Bakü'nün, Saraybosna'nın, Prizren'in, Bağdat'ın, Basra size bakıyorlar. Bu mesuliyetle hareket edin dedi. Gazze'den bahsetti. İfade ettiğin gibi Cansu Elbacı. Gazze'de bir arabada sıkışmış halde ambulans bekleyen ve bu sırada sağlık çalışanı ile dua eden o kardeşimiz İsrail tarafından öldürüldü. Annesinin emzirdiği bebekler öldürüldü. Kasten vuruldu. O soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını işte bu kadro soracak dedi. Aslında bu ifadesi de oldukça önemliydi. AK Parti'nin 25 yıllık yürüyüşünden söz etti. Yükünüz çok ağır. Siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz. Atacağınız her adımda o Gazze'li çocukların gözleri sizin de gözünüzün önüne gelsin ifadesini kullandı. Eren Bülbül'ü, Aybükü öğretmeni, Ömer evet. Adis Demir'i, şehitleri hatırlattı Başkan evet. Erdoğan. 15 Temmuz gecesi kurşundan hedef olan kardeşlerinizi hatırlayın dedi. Yaptığınız her adımda aslında ifade ettiğimiz gibi hem değerlendirme yaptı hem de önemli mesajlar verdi. Şöyle enerji noktasında, silkelenme noktasında ifade ettiğimiz gibi aslında tüm salonu ayağa kaldıran bir konuşmaydı. Uzunca bir sürede alkışlandı.
2: Evet.
3: Konuşmasının devamında da Cansu Elbacı özellikle şunu söyledi. O da oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Yapmanız gereken üzerinizdeki emanete sarılmak. Yorulan varsa buyursun, evet. kenara gelsin, dinlensin. Gelmeyen de meydanın hakkını versin dedi Cansu.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Gazze vurgusu çok çok önemliydi. İlk günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunduğu her platformda çıktı. Her noktada konuştuğu her yerde bunun ülkesi yeri fark etmeksizin. Zaten Gazze her zaman gündeminde oldu ama bugün çarpıcı cümleleri vardı. Hint Recep üzerinden örneklerini verdi. Hepimiz biliyoruz onun hikayesini. Maalesef keşke bilmesek. Ama cümlesi çok önemliydi. Süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak dedi. İnsan olan herkesin de en büyük temennisi son dönemde emin olun ki bu. Şimdi biraz gündem başlıklarına bakacağız.

0: Biraz yine alt metinleri okuruz bu sıcağına gelen açıklamaların. Fransa'da Nancy şehri yakınlarında bir uçağın düştüğü bilgisi var. Hayatını kaybedenler var. Ömer Aydın detayları aktaracak. Hemen o noktaya bir dönelim.
1: Cansu, 11 kişi hayatını kaybetti. Nancy Essay Havalimanı'ndan buranın turizm uçaklarına açık veya eğitim uçaklarına açık bir havalimanı olduğu bilgisini verelim. Kalkıştan hemen sonra, uçak kalktıktan hemen sonra düştü. Salvador Allende sokağında bir mezarlığın yanına düştü uçak yerel saatle 11 sularında. 5 eğitimci bu uçağın paraşütle atlama kulübüne ait bir uçak olduğu, daha doğrusu Pilatus PC-6 model bir Almanya'dan kiralanan bir uçak olduğu bilgisi verildi. Sadece bugünkü paraşütlü atlayış eğitimi için kiralanan bir uçak olduğu bilgisi verildi Meurthe-Moselle Valiliği tarafından ve 11 sularında uçağın kalktıktan hemen sonra yine Tomblaine bölgesinde düştüğü ifade edildi. 11 kişi bulunuyor bu uçaklarda, eğitim uçakları, paraşütle atlama uçakları ve bir uzman pilot, 5 eğitimci, 5 de öğrencinin yer aldığı belirtildi uçağın içerisinde ve son gelen bilgilere göre uçakta bulunan bütün yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı. Uçak düştükten sonra çok sayıda 50'ye yakın ilk yardım ekibinin bölgeye sevk edildiği, fakat uçağın patlama riski dolayısıyla müdahale edilemediği bilgisi veriliyor. 11 kişinin, yolcu, eğitimci ve mürettebattan oluşan 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı Nancy Bölge Valiliği biraz önce yaptığı açıklamada.
0: Sıcak bir gelişme de İzmir'den, Ege'den, İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasından gözaltına alınmıştı. Balçova Belediye Başkanı, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis üyeleri, onlarla ilgili yeni bir gelişme var. Detayları öğreneceğiz. Tayfun Erden, hemen son durumu öğrenelim.
2: Seferihisar Belediyesi'ni iki dalga halinde operasyon... Belediye başkanı da gözaltına alınmıştı. Tabii son dakika gelişmesi Seferihisar Belediye soruşturmasında Balçova Belediye Başkanı
0: Peki, bağlantıyı sağlıklı bir şekilde sağlıyor oluruz. Meclis NATO arası vermeden iki teklifi kanunlaştıracak. Biri Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili, diğeri ise 12. yargı paketi.
3: Meclisin bu haftaki gündemi de yoğun olacak. İki kanun teklifinin yasalaştırılması hedefleniyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu, öncelikle gündemine Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yasa teklifini alacak. Teklifte sözleşmeli er ve erbaşlar için önemli bir düzenleme yer alıyor. 7 yıllık görevini tamamladıktan sonra kamuda istihdam olanağı getiriliyor.
4: 7 hizmet yılını doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam edilmesini kolaylaştırıyoruz. Mevcut uygulamadaki verimsizlikleri ortadan kaldırmak adına infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak alımlarda %10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriyor.
3: Teklifin bir başka maddesi ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Emniyet'ten, MİT'ten, Jandarma'dan ihraç edilen personelle ilgili. Terör iltisaklı olduğu için ilişiği kesilenler göreve iade davasını kazansa bile göreve dönebilmesi için kararın kesinleşmesi şartı getiriliyor. Meclisin ikinci gündem maddesi ise 12. yargı paketi olacak. Yargılamaların hızlandırılması amaçlanan teklifin en önemli düzenlemesi de banka hesabını başkasına verenlerle ilgili.
5: Cezaevindekine de bir süre veriyoruz. Diyoruz ki mağdurun zararını karşıla, ondan da istifade et.
3: Banka hesabı başkaları tarafından kullanılan ya da hesabını kiraya verenler için tahliye yolu açılmıştır.

0: diyor. Söz konusu düzenlemeyle dolandırılanların zararı ödenirse cezada indirim olacak. Salı ve çarşamba günleri de gözler grup kürsülerinde olacak. Partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. CHP'den Genel Başkan Kılıçdaroğlu mu yoksa grup başkanı Özel'in mi grup toplantısında kürsüye çıkacağı yine merak konusu.
1: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk çarkı ile ilgili gündemi sarsacak bir ifade verdi. Böcek bu kez Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı karşısında kendisinden 15 milyon euro istediğini anlattı. Daha fazla detay öğrenelim. A Haber ekibinden İsmet Yerdelen hazır, bizi bekliyor, detayları aktaracak. Hoş geldin yayına, seni dinliyoruz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'ten itibaren tutuklu bulunan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade vermişti. Bir ek ifade daha verdi. Bu ek ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı karşısında 15 milyon euro para talebinde bulunduğunu iddia etti. Detayları şu şekilde ifadesinin 30 Kasım 2023 tarihinde Muratpaşa Belediye Başkanı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak için Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve yüklü miktarda para yardımında bulunacağını öğrendiği bilgisinin kendisine geldiğini söyledi Muhittin Böcek. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme talep ettiğini ve ona 30 Kasım 2023 tarihinde Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da bir otelde bir araya geldiklerini ve burada adaylık süreciyle ilgili bir görüşme, bir toplantı yaptığını söyledi. Bu toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro talep ettiğini belirtti. Daha sonra Antalya'ya döndüm. Bir arkadaşından bu para için destek istedim. İstanbul'da 5 milyon euro bir ödeme yapmam gerek. Bunu nasıl yapabiliriz diye bir arkadaşından destek istedim. O da bana 100 liralık bir banknot getirdi. Ve bir de üzerinde isim ve telefon yazan bir kağıt. Bunu zarfa koydu ve bana verdi. Bunu İstanbul'daki kişiye ilet. Bununla kapalı çarşıda 5 milyon euroyu tahsil edecekler şeklinde bir ifade kullandı. Bu sisteme kanunsuz yasa dışı ödeme sisteminin adına havala deniliyor. Evet, havala denilen bu sistemle Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon euroluk ödemeyi yaptığını, bu şekilde yaptığını belirtti Muhittin Böcek. Daha sonra kalan 10 milyon euro içinde zaman içerisinde bunu ödeyeceğimi söyledim dedi. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonucu geriye kalan 10 milyon euroyu ödeyemediğini, buna fırsat kalmadığını belirtti ifadesinde. Evet, sıcak gelişmeler oldukça yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum.
1: Şimdi çok teşekkür ediyorum. Bir yandan da İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşananlar, bir bölgeye uzanacağız. İmzalanan mutabakata rağmen çok sert açıklamalar ve sahada çok gerçekten krizli bir ortam var. Amerika ve İran çatışmaya devam ediyor adeta. Tahran'a gideceğiz. O noktada bizi Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba bekliyor. Hoş geldin yayına, kolaylıklar diliyorum. Şimdi bir yandan Trump'ın açıklamaları, bir yandan Kuveyt'in gerçekten üst perde yaptığı o tepkisi, bölgede atışma ve hatta bombaların patlıyor olması bize ne anlam ifade etti? Son durum ne?
3: Evet, bölgede tansiyon yüksek. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. 2 gündür bu saldırılar sürüyor. 2 gün önce ABD İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde radar üslerini vurmuştu. İran'ın radar direklerini, iletişim kulelerini vurmuştu. İran'da buna karşılık ABD üslerinin misillerine saldırısı gerçekleştirmişti. Dün bu gece daha doğrusu tekrar ABD saldırısı oldu. İran'da yine buna Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerine saldırıya karşılık verdi. Peki bu saldırılar neden kaynaklanıyor? Bunu ifade etmek gerek. Bildiğiniz üzere Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler savaş öncesi duruma çevrilecekti. Mutabakat zaptı ile birlikte 30 günlük süre zarfında eski trafiğine, eski yoğunluğuna kavuşacaktı. Ve İran bu geçişleri kendi belirlediği güzergah üzerinden yapılmasını istiyor. Mutabakat zaptında da bu yönde ifadelerin olduğunu söylüyor. Ancak son günlerde bu geçişlerin Umman kıyısına yakın bir rotadan gerçekleştirilmeye çalışıldığı görülüyor. İran buna tepki gösterdi. Çünkü kendi belirlediği rota üzerinden, ki bu rota Hürmüz Adası ile Larak Adası'nın güneyinde çizilen bir rota. Yine İran silahlı

0: Kuvvetleri koordinasyonda bu geçişlerin yapılmasını istiyordu. Ancak son zamanlarda Umman kıyısına yakın bir rota belirlendi ve gemilerin buradan geçmeye çalıştığı görüldü. İran buradan geçen gemilere saldırı düzenledi. Bunun üzerine ABD'de İran'a misilleme saldırısı düzenledi ve gerginlik bunun üzerine başladı. Şu an sürüyor bu gerginlik. İran gemilerin kendi belirlediği rotadan geçmesi konusunda ısrarcı. Bugün devrim muhafızları ordusu sözcüsü bir açıklama yaptı. ABD saldırılarına, her bir saldırısına kat ve kat daha fazla cevap vereceklerini ifade ettiler. Nitekim yine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Ekay, ABD'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini ifade etti. ABD'den de İran'a karşı sert açıklamalar geldi. Özellikle İran'ın gemilere yönelik saldırı düzenlemesinin yine bu mutabakat zaptının ihlali olarak değerlendirildi. Şu an için Umman, dediğim gibi Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahı konusunda bir gerginlik var. Karşılıklı lokal saldırılar devam ediyor özellikle gece saatlerinde. Burada bir belirsizlik var. Acaba İran'ın belirlediği rotadan mı geçecek gemiler yoksa Umman kıyısına yakın rotadan mı geçecek gemiler? Burada bir belirsizlik ve gerginlik var. Bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi Irak'ta temaslarda bulunuyordu. Kendisinin bir açıklaması oldu. Peki şöyle söyledi Araghchi. Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi dönme sorumluluğu İran'ın yükümlülüğündedir. Yani dolayısıyla şunu ifade ediyor Araghchi. Bizim belirlediğimiz rotadan geçmek zorunda bu gemiler. Çünkü savaş öncesi döneme dönmesi için tüm yükümlülük bizim üzerimizde dedi. Şu an için gerginlik devam ediyor. Genellikle gece saatlerinde saldırılar yoğunlaşıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahı konusunda bir ortak anlayışa varılırsa muhtemelen bu karşılıklı saldırılar da son bulacaktır. Ancak bir uzlaşıya varılamazsa bu saldırılar gittikçe şiddetlenecektir. Durum o yönde şu anda.
1: Tolga Akbaba, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi Avrupa'ya uzanacağız. Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Çok sayıda ülke son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Bu durum orman yangınlarını da tetikliyor tabii. Muhabir arkadaşım Alparslan Düven hazır. İngiltere'de bizi bekliyor. Alparslan, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
2: Cansın, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Vallahi açıkçası bugün 25 derece ve biraz rahatladık. Çünkü önceki gün 35 derece, 40 dereceleri de gördük. Ve bu nedenle de nefes alamayacak duruma kadar gelindiğini de söyleyeyim. Çünkü gerçekten çok zordu. Yani o sıcaklıkları atlatmak biraz zordu. İngiltere'de İngiliz ve burada yaşayanlar için tabii özellikle. Ama Avrupa genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası birçok ülkede rekor sıcaklıkların görülmesine neden oldu. Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'de yani özellikle termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkarken bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine ulaştığı da yetkililerce bildirilmişti. Yetkililer ayrıca özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar için sağlık uyarıları yayımladı ve bazı şehirlerde açık hava etkinlikleri iptal edildi ve sağlık hizmetlerinde gerçekten bir yoğunluk yaşanmıştı. Uzmanlar aşırı sıcakların kuraklık riskini arttırdığına, özellikle enerji tüketimini yükselttiğine ve ulaşım altyapısını olumsuz etkilediğine özellikle dikkati çekiyor ve meteoroloji kurumları sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde Doğu Avrupa'ya doğru ilerlemesinin beklendiğini belirtiyor ve vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol su tüketmeleri çağrısında bulundu. Bugün dediğimiz gibi İngiltere'de hava sıcaklıkları normale döndü ama önümüzdeki günlerde nasıl olur? Açıkçası biraz tedirginlik yaratmış durumda bu sıcaklar diyelim ve sözü şimdi tekrar Londra'dan sana bırakalım.

0: Bu hafta Türkiye'nin dört bir yanındaki çay kültürünü ekranlara taşıyacağız. Erzurum'un kıtlama şekerinden Mardin'in demli çayına, Bergama'nın bakır kazanına kadar her şehrin kendine özgü çay geleneğini ekranlara taşıyoruz.
1: Bizim için sadece çay bir kültür gerçekten. Yani kıtlama çay, limonlu çay bizim için çok bambaşka bir şeyde. Gerçekten Rize'de biçilir, Erzurum'da içilir şeklinde çok güzel bir ithafe içerisinde bu cümlelerle yani söyleyebilirim.
2: Güzeller bezenmiş toya giderler.
3: Günlük ne kadar çay içiyorsunuz?

0: Yani ben en az 10 tane falan içerim yani.
1: Yani genelde biz kıtlama içeriz. Yani genelde Erzurum gençleri kahvelerde akşamları, gündüzleri oturdukları zaman 30-40 bardağa kadar çıkar.
2: Ben bölürem rica, minnet ederler.
3: Yaylaya gidince vesaire semaver mutlaka.
4: Tabii tabii, mangalla birlikte semaver yakılmaya başlanır. Önden mangaldan önce çay içilir, mangal yenir, ardından semaverden tekrardan çaya devam edilir.

0: Yurdumuzun dört bir yanında nereye giderseniz gidin en özel içeceklerden bir tanesi mutlaka çaydır ve dört mevsim boyunca en çok tüketilen içeceklerden bir tanesidir. Tabii birçok bölgeye, birçok şehrede farklı özelliklerde, farklı demleme şekilleriyle ön plana çıkıyor. Erzurum'daki çay nasıl demlenir, nasıl tüketilir? İşin erbabı 120 yıldır bu işle uğraşan, 3 kuşaktır çay kültürünü devam ettiren Yener Temelli'den dinleyeceğiz.
1: Nasıl demliyoruz? Mesela demliğe soyu suyu önce doldu. Yani çayımız soyu suyla demleniyor.
0: Su dökülür.
1: Tabii.
0: Bazıları önce çayı döker.
1: O çayı ıslattı mı çay bulanır. Biz ne yapacağız? Bir demlik doldurduk. Çayı üzerine kuru kuru atıyoruz. Kuru kuru atıp bu çayı tabii ocağımız içeride olduğu için sadece bu göstermelik. Bu çayı ateşin üzerine bırakıyoruz. Ateşin üzerinde 20 dakikaya olur. Tabii bir demliğin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor. Kaynayan suyu üzerine bırakıp burada yarım saat dem alıyor. O yarım saatin ilk 10 dakikasında çayın tozu dibe çeker. 20 dakikada çay rengini verir, yarım saatte de tamah tadını verir. Bugün hava çal döner ama
0: peki sizce çaya kalite veren nedir? Suyu mu, demleme şekli mi yoksa yanında ikram edilen limonlu şekeri mi?
2: Bence demleme şekli olması gerekiyor.
1: Her gün bunun teheccüd namazına duasını yapıyorum. 34 yıldır namazında teheccüde. Ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt'in hatırına, kahvecilerin piri Hasan Şazeli Hazretlerinin hatırına, Seyyid Hacı Ahmet Baba, Seyyid Hacı Mevlüt Baba Hazretlerinin hatırına, ya Rabbi çaylarımızın renkleri, tatları, cennet ırmaklarının renklerinden renk, tadlarından tad eyle. İçenlerin lezzet bulup bir daha içmesini, hasta olanların da Şafi isminden şifa bulmasını, bir gece dilekçemizi veririk, takdir onun. Peşine de tatlı bir bedduası var. Ya Rabbi çayın lezzetini burada bulup gidip başka bir yerde bulamayıp dönüp gelip bu içmelerini sen nasip et.

0: Eskiden Erzurum'da çay genellikle limonla gelir, kıtlama şekerle gelir. Limonsuz çay ikram edilmez.
1: Şimdi Erzurum'un çok kefçileri çaya kesinlikle limon atmazlar. Kış memleketi, adam üşüyor. Boğaz rahatsız. Ne yapıyor? Şurada limon bir ihtiyaç oluyor. Yani genelde bu iklimden dolayı özellikle kışın çok istenir. Limon ondan dolayı kullanılır.
0: Takatukalarda özenle kırılan şekerler yine gün boyunca misafirlere ikram ediliyor. Şöyle takatuka bir tarafta, limonlu kıtlama şekerli çayımız bir tarafta. Erzurum'da çay kültürü nasıldır ve kıtlama şeker geleneğini bize anlatır mısınız?
2: Evet. Kıtlama şeker eskiden üzümle, akideyle, bunun gibi tatlı şeylerle içirilmiş. Sonradan bu iş böyle kanaat ederek, kanaattan sonra iktisat, iktisattan sonra da ekonomi yapmışız. Ekonomiden dolayı ticaret bu sefer işin içine giriyor. Şekeri de İran'dan büyük büyük kalıplar şeklinde getirir. Babaannem rahmeti kırardı. Onda dedi, kanaat ederek kullanmış.
0: Kanaat ederek.
2: Kanaat ederek. Biz de okulda öğrencilerimize kanaat tabii diyoruz. Eski şiveyle böyle. Ama şeker parça parça yapılır, koyulur. Burada idareli bir şekilde kullanacaksın ki şöyle bir kenara koyacaksın. Ağzında bir tat oluşacak.

0: şekerin amacı o.
1: Kıtlama şekerle çay içmek nasıl oluyor?
0: Şimdi şöyle, bu tabu büyük. Şimdi bu çayı diş ile damak arasına iyi işaretli buraya. Bu dilinden tabu buraya koyulur. Bundan 4 tane, 5 tane rahat çay içilir. Tabii tabii, he. Özellikle tabii, bak.

0: Efendim, Türkiye'nin çaylarını tanıtmaya devam ediyoruz. Rotamız ise Mersin'in Değirmen Çayköyü. Burada Ayşe ablamız yaklaşık 10 yıldır o çayları demliyor ve buradaki misafirlere o demlediği çayı servisini yapıyor. Vallahi Ayşe abla, bu çayın tadı nereden geliyor?
1: Abi, çay öncelikle yemek ister. Çayı odun ateşinde yapıyorum. Odun ateşinde.
0: Ya ne yapıyoruz sabah geldik erken? Şöyle
1: sabah
0: bakalım.
1: Sabah geliyorum, ocağımı yakıyorum.
0: Evet.
1: Öncelikle su güzelce kaynaması lazım. Güzel bir çay içmek istiyorsak suyun çok güzel kaynaması lazım. En az 20 dakika beklemesi lazım.
0: Evet.
1: Demlenmesi için, o tadı alabilmek için mutlaka beklemesi lazım. Çayımızı demliyoruz, beklemeye alıyoruz. 20 dakikadan sonra servis yapıyoruz.
0: Bardak döküyoruz.
1: 4 bardak döküyorum abi çaydanla. Her çaydanla 4 bardak koyuyorum.
0: Tamam. Su ne kadar?
1: Su doluncaya kadar su yapıyorum. Anladım. Çaydanlığını böyle kapatıyorum ucunu, evet. Daha başlıyorum.
0: Yaklaşık 100 derecede mi kaynıyor?
1: Evet. Mutlaka 100 derecede olması lazım. Yoksa güzel bir çay içemeyiz. Böyle demleyip dinlenmeye alıyorum.
0: Şu anda 100 derece sıcaklıkta suyu
1: demleniyor. Evet.
0: Şu anda koyduk.
1: Evet.
0: Peki 20 dakika mı bekleyecek?
1: En az 20 dakika beklemesi lazım.
0: Evet, bir bardak çayın ardından sabır ve emek gerekiyor. İşte 3 çocuk annesi Ayşe abla da yaklaşık 10 yıldır bu çay ocağında ekmek teknesini sürdürüyor. Sabah erken geliyor.
1: Çok erken geliyor. Saat 4.30'da buradayım. Sabah işe gidenlere çay hazırlıyorum. Burada çay demek, bizim için çay her şey demek.
0: Evet.
1: Çay sohbet ederiz, çay içeriz. Yoruluruz, çay içeriz. Burada bir araya saatin 5'inde gelip burada arkadaşlarla... Köylülerimizle çay içeriz.

0: şimdi alıştım. Kendi adıma açtım burayı. Çalıştırıyorum. Benim işim bu, ekmeğim bu. Geliyorum. Yapıyorum. Tabii ilk önce çok zorlandım bir bayan olarak. Bir de köy halkı olarak işte kadın kahvede mi olur falan diye. Şimdi alıştım. Onlar da bana alıştılar.
1: Aşağıda servise geçiyoruz değil mi?
0: Evet abi, çaylar şu an hazır.
1: Evet. Güzelce sıcak suda mı geçiriyorsunuz?
0: Evet, sıcak suyla çalkalıyorum.
1: Bunun bir özelliği var mı yani, sıcak sudan
0: ya
1: geçiriyorsunuz?
0: Hem bardaklar ısınsın diye yapıyorum
1: hem
0: bunu.
1: Hem de hijyenik açısından mı?
0: Hijyenik açısından da olsun. Bardaklarımız sıcak, çayımız sıcak olsun. Burada sıcak çay önemli. O yüzden bardaklarımızı önce ısıtıyorum.
1: Güzel. Şimdi demliği alıyoruz.
0: Evet. Şimdi çaydanlığımızı alıp.
1: Evet, süzgecimizi de aldık.
0: Mutlaka süzgeç kullanıyoruz. Oh. Evet.
1: Nefis görünüyor vallahi.
0: Evet, içenlere afiyet olsun.
1: Şu anda servise hazır.
0: Burada işte
1: sanıyorum merakla bekleyenler var,
0: merakla
1: değil mi?
0: Merakla bekleyenler var, evet. Burada demli içiyorlar çayı.
1: Oo, evet.
0: Çaylarımızı servise hazırladım şu an.
1: Aşağıların çayları valla bayağı da lezzetli. Çayı nasıl buluyorsunuz? Daha yeni servis yaptı ama bir tadına bakalım. Nasıl buldunuz? Tadı güzel.
2: Tadı güzel.
1: Peki bir de ablaya soralım. Abla bir tadına bak bakalım.
3: Şeker koyacağım.
4: Muhteşem.
1: Muhteşem tat var.
4: Evet, çok evet. Güzel. Eline sağlık.
1: Efendim siz nasıl buldunuz?
5: Çayımız çok güzel. Çay muhabbetle güzel olur.
1: Sohbetle güzel olur.
5: İlla ki çayın da anlamı varsa o.

0: muhabbettir, sohbettir.
1: Çalışıyoruz, yoruluyoruz, çay içiyoruz.
0: Lezzetini nasıl buluyorsunuz?
1: Tadına damağına doyum olmayan bir bağımlılık şekline gelmiş olan bir çay türümüz, içecek türümüz. Hani bakın bilmiyorum bir efendime söyleyeyim. Usanmadan 10 bardak çay içen arkadaşlarımız var. Özellikle yörüklerimiz çok çay içiyorlar bizim burada.
0: Ayşe ablanın hayatı işte böyle. 10 yıldır bu mekanda ve köyüne geliyor, o güzel çayları demliyor ve müşterilerine servis yapıyor.
2: Türkiye'nin her bölgesinde çay demleme tarzı ve lezzeti oldukça farklı. Biz şu anda Güneydoğu'nun incisi Mardin'deyiz. Peki Mardin'de iyi bir çay nasıl demlenir? Lezzeti nasıl olur? Nereden geliyor? Bunu da 30 yıllık çaycı Selim Usta'dan öğrenmeye çalışacağız. Kolay gelsin.
3: Teşekkür ediyorum.
2: Mardin'de çayı nasıl demliyorsunuz ve ne gibi özellikleri vardır?
3: Eskiden çay yapma teknikleri farklıydı. Günümüzde daha da farklılaştı ama bizim lezzetimiz aynı şekilde. Yani devam ediyor. Zaten biz 72'den beri bu işi yapıyoruz. Ve birçok yerden çay içmek için buraya geliniyor.

0: Yıllarca bizim Mardin kültüründe köy odalarında gelen misafirlere ilk önce çay ikram edilirdi. Ve çayın Mardin'de 40 yıl hatırı var.
1: Anlatabilir misiniz? Nasıl demliyorsunuz? Nasıl bir çokası var?
2: Şu çayı kullanıyoruz. Diğerlerine göre daha ince. Demi fazla. Şöyle döküyoruz. Soğuk suyla sağlıklı değil yani. Sıcak suyla öyle hem dolduruyoruz hem çalkalıyoruz. Karışıyor.
1: Yıkama yapmadınız, neden?
2: Zaten yıkanıyor. Zaten ben şimdi doldurduğum zaman dikkat ederseniz yıkadığınız zaman demi gider. Dezleti gider yani.

Aslında çay bizim Mardin için, Kuzey Mezopotamya'da Mardin'in kültür dinamiği olmuş bir içecek haline geldi. Özellikle taziyelerde, düğünlerde, özel günlerde gelen misafirlere sormadan çay ikram edilir. Ve bu çay kültürümüz yıllardan gelme bir kültürdür. Gördüğünüz gibi şu an burada oturan tüm mahalle ahalisi hepsi çay içiyor. Sorulmadan herkese çay ikram edilir. Öyle bir kültürümüz var. Ve bu kültürü de devam etmeyi düşünüyoruz.

0: Şu an çayımız oldu. Çay dolduracağız. Çayın da bir yöntemi var. Önce bardağı öyle hafif bir sıcak suyla çırpıyorum. Ondan sonra öyle bir demli çay yapıyorum. Mardin kirazı gibi rengi olacak. Doldurduğumuz zaman da mümkünce suyu da bu yanlara doğru getireceğiz ki çayımız sıcak kalsın.
1: Yani çay doldurmanın da bir tekniği
0: tabii,
1: var.
0: Tabii tabii tabii.
2: Dostluğun, kardeşliğin, samimiyetin simgesidir bizim bölge için. Dolayısıyla biz çaysız yapamıyoruz. Yani illa sabahtan akşama kadar illaki içmesek en azından bir 10-15 çay içmiş oluyoruz yani gün içerisinde. Onun için biz çayı çok seviyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz.

0: Mardin çayı mı, Trabzon çayı mı?
1: İkisi de birbirini andırıyor. Şöyle sertlik yönünden. Bize önemli olan çayın sertliğidir. Bizi kestiği zaman bizi yetiyor bize yani. Biz zevk için değil, tad almak için içiyoruz bunu biz.
0: Peki nasıl tadı?

0: yılında yapılmış. O günden bugüne ise milyonlarca insanın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş. Tabii yöreye ve kişiye göre farklı çay demleme teknikleri var. Şu anda İzmir'in Bergama ilçesindeki tarihi çarşının içerisindeyiz ve buradaki çay ocağında yaklaşık 60 yıldır odun ateşinde ve bakır kazanda çay demleniyor. İşte o çay nasıl demleniyor, birlikte görelim.
1: Odunla çalıştığımız için suyu tam kaynatıyoruz yani. Tam kaynatıyoruz. Bunun ibresini peki 120-130'a vurur yani. Ama şimdi öbür türlü kazanlarda ceyran vesaire tüpte ki olan çaylar 90 derecede kaynadım zaten rezistansı atıyor. Ya da 100 derecede atıyor. Su tam kaynamamış oluyor yani. Su tam, ama bu devamlı kaynadığı için bir de bakır lezzet veriyor yani. Bakır bir de lezzet veriyor.
0: Aynı zamanda meşe odunu kullanıyorsunuz.
1: Evet, meşe odunu kullanıyoruz.
0: Tabii bu lezzetli çayın yapılışının da bir formülü var muhakkak. Hangi tür çay kullanıyorsunuz? Bize onu anlatarak başlar mısın?
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, Türkiye'de 103.858 hektar ormanlık alanda yaklaşık 1.101.000 koloni kapasiteli 918 bal ormanı bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin 97.253 ton bal üretimiyle dünyada ikinci, yaklaşık 8,7 milyon arı varlığıyla üçüncü sırada yer alan güçlü bir arıcılık ülkesi olduğuna dikkati çeken Demir, farklı bölgelerde üretilen çam, kestane, geven, yayla ve çiçek ballarının ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
3: Banka hesabı herkeste bak. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Aygaz diyorum.
6: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
7: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
0: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
8: Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi. Çin, 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
9: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca.

0: Yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.
1: Smokin bizim işimiz.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo,

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Canlı yayın.
6: Acı haberin ardından sinema camiası ve sevenleri ve siyasi isimler taziye mesajlarını da yayınladığını belirtmiş olalım. Peki Kadir İnanır kimdi? Çok kısa bahsetmek istiyorum sizlere. Oldukça yoğun bir kalabalığın da olduğunu belirtmek istiyorum. Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1949 yılında dünyaya geldi Kadir İnanır ve kalabalık bir ailenin son çocuğuydu. İçindeki sahne tutkusu henüz ilkokul ve ortaokul yıllarında keşfeden Kadir İnanır eğitim hayatına İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı olarak devam etmişti. Ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu ve sinema dünyasına adım atışı ise dönemin popüler yarışmalarıyla gerçekleştiğini belirtmiş olalım. Aslında önemli bir söz var. Kadir İnanır için kullanılan bir söz. Yeşilçam'ın sert ve bakur jönü olarak anılıyor Kadir İnanır ve ilk başrolünü Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray ile paylaşmıştı. Sonrasında ise bu film Türk sinema en yakışan ve en ikonik çiftlerinden birinin doğuşunu müjdelemişti. Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve çok sayıda televizyon dizisinde rol alan usta sanatçı sadece yakışıklılığı ile değil toplumsal meselelere değinen güçlü duruşu ve adalet arayan karakteriyle de hafızalara kazınmıştı. Aslında şöyle belirtelim ki ödüllerle dolu bir ömrü vardı Kadir İnanır'ın. Oyunculuktaki muazzam yeteneği ona Antalya Altın Portakal, Adana Altın Koza ve Ankara Film Festivalleri başta olmak üzere sayısız en iyi erkek oyuncu ödülü getirmişti. Cumhuriyet'in 100. yılında ise Türk sinemasında katkılarından dolayı sinemamızın yüzü özel ödülüne layık görülmüştü. Gözleriyle konuş.

0: Can Adam olarak bilinen Kadir İnanır, canlandırdığı karakterlerdeki mağrur duruşu, haksızlığa boyun eğmeyen tavrı ve sinemaya adadığı ömrüyle Türkiye'nin kültürel hafızasında sonsuza dek yaşamaya devam edeceğini belirtmiş olalım. Geride bıraktığımız saatlerde Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde oldukça kalabalık bir tören düzenlendi. Ailesi, sevenleri, öğrencileri ve oyuncu arkadaşları oldukça yoğun bir katılım göstererek cenaze töreninin başlatmışlardı ve içinde bulunduğumuz dakikalarda ise cenaze Levent'te bulunan şu anda bulunduğumuz Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi ve ikindi namazına müteakip buradan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'ndaki mezarına defnedileceğini belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi ömrüne sayısız film, sayısız dostluk, sayısız arkadaşlık bırakan Kadir İnanır'ın şu an içinde bulunduğumuz dakikalarda yaklaşık bir yarım saat sonra namaza müteakip namaz kılındıktan sonra bir helallik alınacak buradaki vatandaşlardan. Sonrasında ise ulusa defnedileceğini belirtmiş olalım Kadir İnanır'ın. Bir yandan tabii görüntülerimizi sizlerle aktarırken oldukça yoğun bir kalabalıktan bahsetmiştim sizlere. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim diğer tarafları da bir göstermesin. Dediğimiz gibi sadece burada aslında hani özel isimler yani sanatçılar yok. Halk da sevenleri de burada olduğunu belirtmiş olalım. Son kez yine belirtelim. Burada kılınacak cenaze namazının ardından Kadir İnanır'ın cenazesi ulustaki mezarlığa defnedilecek diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Ayşen teşekkür ediyorum, kolay gelsin, bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Bu arada ekranlara yansıyan son dakika gelişmesi önemli, geçmiş olsun diyelim. Sındırgı'ya da Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş durumda. AFAD bilgileri paylaştı. Merkezi Sındırgı olan depremin büyüklüğü 4, saat 15.56'da meydana geldi ve derinlik olarak da oldukça yeryüzüne yakın, 11.33 kilometre. Geçen sene hemen hemen bu aylarda, Ağustos'tu yanlış hatırlamıyorsam, 2025'te 6 ve 6,1 büyüklüğündeydi depremler. Sonrasında bir deprem fırtınası yaşanmıştı Sındırgı'da. Günlerce oradan yayın yapmıştık. Ve beraberinde de tabii Sındırgı halkı tedirgin olmuştu. Hayatını kaybedenler olmuştu. Geçmiş olsun diyelim. 4 büyüklüğünde bir deprem. Elimizdeki bilgiler şu ana kadar bu konuya ilişkin. Şimdi Ankara'ya uzanalım. Ankara'da biliyorsunuz 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde her alanda oldukça detaylı çalışmalar var. Onlardan bir tanesi de başkentte trafik ve asayiş kontrolü ve uygulaması olacak elbette. Buna dair bir çalışma var. Muhabir arkadaşım Damla Kuşkapan hazır. Bizi bekliyor. Damla, hoş geldin yayına. Neler yaşanıyor orada?
2: Evet, 36. NATO zirvesi için başkentte adeta kuş uçurtulmuyor diyebiliriz. Bizler şu anda Eryaman'da İstanbul yol üzerinde Ankara istikametindeyiz. NATO liderler zirvesi kapsamında başkentte bugün trafik denetimleri ve asayiş uygulamaları gerçekleşiyor. Sizler de şu anda görüyorsunuz, uygulama kapsamında araçların sürücülerinin kontrolleri yapılıyor. Şu anda da trafik ekipleri sürücülerin kontrollerini yapıyor. Uygulama kapsamında kamyon, kamyonet, motosiklet, scooter, şüpheli araç ve şüpheli şahıslara yönelik denetim ve kontroller yapılıyor. Ekipler sürücülerin ehliyet, kimlik ve ruhsatlarına bakıyor. Kontrollerini yapıyorlar. Güvenliyse, bir sıkıntı yoksa da geçişlerine izin veriyorlar. Araçların eksiği var mı? Keza aynı şekilde kişi şüpheli mi? Araması var mı? Hepsine tek tek bakıldığını söyleyebiliriz. Şu anda da ekipler bir sürücünün bilgilerini, ki şu anda evet ehliyeti üzerinden bilgilerini kontrol ediyorlar. Bir sorun olmadığı gözüktü ve sürücüyü sonra devam etmesini söylüyorlar. Diğer taraftan burada bir ejder aracı da var, ondan da bahsedelim. Özel hareket ekipleri de bu noktada. Onlar da trafik ekiplerinin güvenliğini sağlıyorlar. Aslında tam donanımlı bir şekilde burada trafik denetimlerinin yapıldığını söyleyebiliriz. Zirve öncesi tüm önlemler alınıyor. Bu önlemlerin hem vatandaşların hem de aslında gelecek olan konukların güvenliği için yapıldığını hatırlatalım. Biliyorsunuz 32 ülkenin liderleri gelecek. Devlet başkanları, başbakanları, bir sürü siyasi gelecek ve bu noktada hem onların güvenliği hem de Ankara içindeki vatandaşların güvenliği elbette önem taşıyor. Bu nedenle de aslında çok öncesinden de denetimlerin, kontrollerin, trafik kontrollerinin yapıldığını söyleyebiliriz. Tabii tedbirler alınıyor ama bir yandan da vatandaşlarda bu durum kafa karışıklığına da sebep olabiliyor. Ankara Valiliği uygulanacak trafik ve toplu taşıma düzenlemelerine ilişkin de

0: bir paylaşım yapmıştı, açıklamalarda bulunmuştu. Ankara genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlamanın olmayacağını da belirtelim. Bizler Eryaman'da trafik denetimlerinin yapıldı. İşte bu alandaydık diyelim ve söz sizlere bırakalım.
1: Fransa'da bir uçak ve Suudi Arabistan'da bir helikopter düştü. İki olayda 25 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Başkent Paris'in doğusunda bulunan Nancy kentinde bir uçak düştüğü bilgisi geldi. Uçak paraşüt eğitimi alan bir grubu taşıyan bir uçaktı. Kaza sonucu 5'i kursiyer, 5'i eğitmen, biri de pilot olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı yetkililer. Bir kaza haberi de Suudi Arabistan'dan geldi. Orada da liman kenti Ras Tanura'da Suudi Arabistan Ulusal Petrol Şirketi Aramco'ya ait bir helikopterin düştüğü bilgisi var. Kaza sonucu orada da 14 kişi yaşamını yitirdi. Her iki kazanın da neden meydana geldiğine dair soruşturma sürüyor. Venezuela halkına yardıma koşan Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı. İlk enkaz çalışması 43 daireli bir binada yapılırken ekipler Venezuela makamlarıyla koordine halinde çalışıyor.
2: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem.
3: Türkiye, okyanusun ötesindeki dost ülke Venezuela'ya yardım elini uzattı. Çifte deprem yaşayan Venezuela'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD'a bağlı ekipler çalışmalara başladı.
4: Tam donanımlı bir arama, bir kurtarma birliği ve bizlere arama kurtarma konusunda çok yardımcı olacağını düşündüğümüz can dostlarımız 4 adet arama kurtarma köpeğiyle en seri bir şekilde Venezuela'ya geldik.
3: Depremin en sert vurduğu noktalardan biri olan La Guaira şehrine giden Türk ekipler dinlenmek için dahi beklemeden gece karanlığıyla harekete geçti.
4: Doğal afetlerde mesafe çok önemli değil. Doğal afetlerde yardım isteyen tüm dünya insanlarına ve canlılara Tugay olarak yardım etmeye hazırız.
3: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerinin ilk görev yeri La Paez Mahallesi oldu. 43 dairenin bulunduğu 14 katlı bir binanın enkazında hayat arandı. Ekiplere arama kurtarma köpekleri de destek sağladı. Söz konusu binadan daha önce canlı kurtarılanlar olmuştu. Türk arama kurtarma ekipleri Venezuela makamlarıyla koordineli şekilde çalışıyor.

0: Evet, şimdi bamya çorbası tarife alacağız. Kayseri'de kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi bamya. Yaz sıcaklarına rağmen yoğun ilgi gören bir çorba. Bu lezzetin detaylarını öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Yağmur Aksu hazır bizi bekliyor. Yağmur, hoş geldin yayına. Söz sende.
1: Hoş buldum. Tabii kışın da tercih edilen bamya çorbası yazın da tercih ediliyor. Kayseri gastronomi şehri biliyorsunuz ki burada her bir lezzette ayrı korunuyor ve geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Yıllardır aynı yöntemle, aynı işçilikle yapılıyor bamya çorbası ve görmüş olduğunuz gibi Serkan Yıldız ustamın ellerinden şimdi işçilikle yapılan bir bamya nasıl yapılıyor? Geçmişten geleceğe kadar nasıl geldi ustam bamya çorbası?
2: Bamya'nın Afrika kökenli bir sebzedir. Selçuklu saray mutfağından günümüze kadar gelmiştir.
1: Peki Kayseri'de yıllardır yapılan bir lezzet bu. Kayseri zaten gastronomi şehri ve gastronomi şehrinde de bu lezzet sofralarda yerini alıyor.
2: Evet, öyle.
1: Peki nereden başlanır? Bir bamyanın püf noktası nedir bamya çorbası?
2: Öncelikle kuzu eti olacak ve soğanı bol olacak. Hı. Lezzet olabilmesi için ve kuyruk yağı.
1: Şimdi malzemelerimiz bunlar. Evet. İçerisinde neler var bu bamya çorbasının içerisinde? Neler kullanılıyor?
2: Kuyruk yağı, kuzu eti, domates salçası, biber salçası, domates, limon ve kemik suyundan kaynatılmış özel et suyu.
1: Şimdi Serkan Yıldız ustam teker teker bamya çorbasını yapıyor. Peki kaç saatte pişiyor bamya çorbası?
2: 45 dakika kadar sürüyor.
1: 45 dakika kadar. Evet. İşte her ne kadar birçok kişi bamya çorbasını kış mevsimiyle özdeşleştirse de Kayseri'de durum biraz daha farklı. Kentte vatandaşlar yaz aylarında da bu lezzetten vazgeçmiyor. Peki hangi bamya kullanılıyor? Hangi bamya kullanılması gerekiyor?
2: Çiçek bamyası kullanıyoruz. Çünkü daha lezzetli olabilmesi için. Daha lezzet veriyor.
1: Peki bamyayı böyle tüm tüm mü koyuyoruz? Nasıl yapıyoruz
2: bamyayı
1: bunu?
2: Bamyayı bu şekilde. Hı. Öncelikle bamyanın kıllarını bu şekilde alıyoruz, kenarlarını. Hı.

0: Peki yani içerisinde kullanılan baharatlar da var tabii. İyi bir bamya çorbasının yapımının püf noktası nedir?
1: Limon tuzu, karabiber, pul biber ve tuz. Ama genelde kemik suyu olmazsa olmazı.
0: Peki bir porsiyon gerçek Kayseri bamya çorbasını hazırlamak dediğimiz gibi 45 dakika sürüyor. Peki bu lezzeti yıllardır aynı kaliteyle sunabilmenin sırrı nedir?
1: Genelde aynı lezzeti aynı usta yaptığı için.
0: Evet. Şimdi işte teker teker rendeleniyor. Evet, rendelenmezse ne olur peki?
1: Öyle rendelenmezse bu bamyanın içindeki kıllar insanların ağzına batar. Hmm. O da rahatsızlık derecesi şu şekilde. Tertemiz olması lazım.
0: Olarak atıyor muyuz onu?
1: Evet, bunu bu şekilde.
0: Limonla mı?
1: Evet.
0: Şimdi su hazırlandı burada ocakta. Sıcak tabii kaynadı.
1: Kaynayan suyumuzun içine limonla birlikte böyle sıkıyoruz.
0: Evet, şu anda görüyorsunuz. Özellikle lif açısından zengin olduğu için sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da katkı sağlıyor bamya çorbası. Tokluk hissini artırarak dengeli beslenmeye de destek oluyor. Evet. Şimdi limon sıktı ustan. Serkan ustan peki?
1: Bamyamızın amacı da kaynayan bamyanın sünmemesi. Yoksa bamya, limon sıkmadığımız zaman bamya böyle yapış yapış olur.
0: Salyalanıyor mu?
1: Evet, salyalanıyor. Evet, o şekilde. Aynen öyle, o şekilde limon sıkmak gerekiyor.
0: Peki, şimdi ilk aşama odağı kaynadıktan sonra biz burada bamyayı koyuyoruz değil mi? Bamya koyduktan sonraki işlemler ne?
1: Şimdi kuyruk yağımızı atıyoruz tenceremize.
0: Şimdi şunu da belirteyim. Burası Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kale içinde bulunuyor. Hem tarih hem de lezzet, gastronomi bir arada burada lezzetler sunuluyor. Ve şu anda Mülhem Mutfağı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmişten geleceğe kadar devam eden bir kültür oluyor. Evet.
1: Aynen öyle.
0: Peki şu an ne yapıyorsunuz? Ayrı bir...
1: Şu anda kuyruk yağımızı kavuruyoruz bamya için.
0: Tabii potasyum ve magnezyum gibi mineraller sayesinde normal kas ve sinir fonksiyonlarının da korunmasına katkı sağlıyor bamya çorbası. Vitamin açısından da çok zengin bir içeriğe sahip.
1: Çok zengin bir içeriğe sahip. Artı Kayseri'de bunu genelde düğünlerde ve özel günlerde yapılıyor.
0: Şimdi, yani asırlardır gelen lezzet aslında hem düğünlerde hem özel günlerde.
1: Aynen öyle. Genelde Selçuklu Saray Mutfağı'nda bunu özel kişilere yaparlarmış bamyayı. Uğraştırıcı bir şey olduğu için. Çünkü bunun çiçek memesinin ipe dizmesi çok zor bir olay. Ama biraz cehalet istiyor. Sabır istiyor.
0: Evet, büyük bir işçilik de var tabii. Çünkü özel...
1: Güneşte kurutulması, tekrar üstünün kapatılıp üstüne kılların yapışmaması çok önemli.
0: Uzun bir süreçten geçiyor. Bamya kurutulduktan sonra mı yapılıyor?
1: Bamya kurutulduktan sonra yapılıyor. Yaş bamya halinde ipe kurulduktan sonra güneşin altında üstü kapanarak kurutuluyor. Şimdi kullandığımız kuzu etini de kavuruyoruz bu şekilde.
0: Evet, şu anda da görüyorsunuz işte o etlerde kuzu eti de teker teker yaptı usta. Evet, şu anda tabii çok meşakkatli bir iş. Geçmişten günümüze kadar gelen bu lezzette ustalarımız ellerinde lezzet buluyor. Elimizi tekrar sizlere bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'nun babası Cemil Müderrisoğlu hayatını kaybetti. Düzce'de kılındı cenaze namazı. Ardından defnedildi Cemil Müderrisoğlu. Hayatının ülkesine adayan bir insandı. Okan Müderrisoğlu bu acı gününde Turkuaz Medya çalışanları da yalnız bırakmadı.

0: Şehit Nurlu, Gazi Onurlu sözünü ben ondan duydum ilk defa. Bize örnek olan bir insandı. Allah ona rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin.
1: Hayatı boyunca hem vatanına, hem ailesine, hem de milletine hizmet etmeyi görev bildi. Ardındaysa dualarla anılacak, saygıyla hatırlanacak, onurlu bir ömür bırakarak ebediyete uğurlandı.
2: Sabah gazetesinde çalışırken tanımıştım. Çok muhterem bir insandı. Biliyorsunuz Kıbrıs gazilerimizden biriydi. Bunlardan öteye gidecek bir şey değil. Allah tekrar rahmet eylesin.
1: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'nun babası, Kıbrıs gazisi Cemil Müderrisoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.
0: Tabiatı koruruz, dengeleri koruruz, birbirimizin işine gideriz, birbirimize yardımcı oluruz. Bu konularda çok örnek bir insandı. Allah mekanını cennet etsin. Yattığı yerler bir olsun.
1: Cemil Müderrisoğlu, Giresun'un mütevazı bir köyünden çıkarak vatanı uğruna cepheye koşan, bunu yaparken de bir an

0: olsun düşünmeyen vatan sevdalısı bir isimdi. Düzce'nin tanınmış simalarındandı. Müderrisoğlu eşini çok genç yaşta kaybedince 3 çocuğunu okutmak için 33 yıl 11 ay tankçı assubay olarak hizmet verdiği TSK'dan hüzünle ayrılmıştı. Güler yüzlü, inançlı, sevilen bir isimdi.
1: Her yere emekleri var. Bize de emekleri var. İnşallah haklarını bize helal etmiştir diyelim. Silahlı Kuvvetler Camiamıza bu vesileyle başsağlığı ve sabır diliyorum.
2: Cemil Müderrisoğlu abi sadece devlete hizmet noktasında değil, buradaki STK'ların da başkanlığını yaparak Düzce'mize de büyük hizmetler vermiş bir insan. Okan Müderrisoğlu gibi yine devlete, millete büyük hizmetler veren basına güzide bir evlat yetiştirdi. Yine askeriyeye güzide evlat yetiştirdi.
0: Siyaset, bürokrasi, medya ve iş dünyasından birçok isim cenazeye katıldı. Okan Müderrisoğlu'nu bu acı gününde A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen ve Turkuaz Medya çalışanları da yalnız bırakmadı. Cemil Müderrisoğlu, Düzce Merkez Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Adapazarı Erenler Kabristanı'na defnedildi.
3: Allah rahmet eylesin. Okan Müderrisoğlu ve ailesine de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sabırların en büyüğünü diliyorum. Şimdi ekrana bir belgesel taşıyacağız. FETÖ Cuntası belgeseli. Birlikte izleyelim.
4: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: sadece gazete ismi değildi zaman. Görünmez bir elin yıllar önce tasarladığı, ilmek ilmek işleyerek büyüttüğü, ete kemiğe bürününce de uygulamaya koyduğu, tuzaklarla dolu gizli planın şifresiydi aslında.
1: Bizi anlamadıklarından dolayı Türkiye'de iktidara talipine. Ya deli mi bu adamlar? Böyle küçük şeylerle uğraşacağım ben. Sen iktidar dediğin şey nedir? Ben 20 yaşında onu devireceğimi, yerine başkasını kuracağımı planlamış insanım.
2: Evet. Sizlerin yaşındayım. Beni yolumdan alıkoymak isteyen gafillerin laflarını nazar dikkate almadım. Bildiğim hak yolda yürüdüm. Sizler de öyle yapacaksınız. Bu akşam buraya gelene kadar takip edildiğiniz doğru. Okulunuzda takip edildiğiniz doğru. Devlet memuriyetine intisabınızda yakın takiplere alındığınız doğru. Dosyalara işlendiğiniz doğru. Ama bütün bu doğruları sanki bir yalanmışçasına alıp bir kenara itebilecek bir doğru Allah'ın inayeti tecelli etti. Dikkatle dinleyiniz. Huruç harekatı başladı. Bu yılın sonbaharında 1980 yılı bitmeden Türkiye yeni bir yola girecek inşallah.
3: İnşallah.
4: İnşallah.
2: Bütün ülkede yurt binalarının açılması, talebelerin o yurtlarda eğitilmesi, kitap ve dergilerin basılması, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun bizim istikametimizde faaliyet göstermesi zaruridir. Yurt dışında her yerde kariyer yapan arkadaşlarımız besleniyorlar. Harekat olgunlaşıp o gün geldiğinde bu arkadaşlar el üstünde tutulacaklar ve her yerde bizim tebliğcimiz, üniversitelerdeki hocalarım olacaklar. Askeriyedeki ve mülkiyedeki arkadaşlarımız bizim garantimizdir. Sivrilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerlere gitmek geleceğimiz açısından önemli hususlardır. Sen
3: ilmi kopanlı
2: çok çalışıp kurmay olacaksın. Günü geldiğinde biz seni bulacağız. Sen de o gün geldiğinde belki de yalnızca 10 dakika görevini layıkıyla yerine getirip 40 yıl boyunca sana verilen emeklerin karşılığını ödeyeceksin.
4: İnşallah.
0: 1966 yılında İzmir Kestane Pazarı'nda filizlenen bir yapı. Önce cemaatten örgüte, sonra da zamanla güç zehirlenmesi yaşayarak terör örgütüne evrildi. 12 Eylül 1980 darbesine kadar süren kuruluş ve kadrolaşma faaliyetleri devlet kurumlarının kılcal damarlarına yayılarak devam etti. Bir istihbarat örgütünü aratmayacak kadar gizliliğe dikkat eden, takiyeyi ise sızma ve ele geçirme stratejisi olarak kullanan bu karanlık yapı nihai oyuna hazırlanıyordu.
5: Sezilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitme, daha ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma. Geleceğimiz adına çok önemli esaslardır, hususlardır. Mutlaka riayet edilmesi lazım.
0: Fethullah Gülen'in yıllar önce dillendirdiği, devletin paçasından öyle bir tutacağım ki devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey olmayacak düşüncesi gerçekleşmek üzereydi. Güç dengesinin kendi lehine değiştiğine kanaat getiren Fethullahçı terör örgütüne göre hiçbir hamle için erken sayılmazdı artık. Tuzaklarla dolu gizli planın şifresi olan zaman gelmişti. Çıkış, ayağa kalkış ve altın vuruş için seçilen tarih ise 15 Temmuz 2016 idi.
6: Allah onların evlerini ateşler salsın. Yuvalarını yıksın.
7: Mevcut yeşilliğe atış yapıldı.
6: Birliklerini bozsun. duygularını sinelerinde bıraksın.
8: Anne, anne gel buraya. Anne gel buraya anne.
6: Önlerini kessin.
9: İnsanları vuruyorlar abi.
6: Bir şey olmaya imkan vermesin.
10: Allah, bismillah, bismillah.
6: Kahru perişan eyle, kim olursa olsun. Bağışlayın, zırvasından zirvesine kadar hepsini yerin dibine batır Allah'ım.
0: Tevazu gösterdiğinin farkındaysan kibirden kurtulamadın demektir demişti İslam alimlerinden Ataullah İskenderi. Fethullah Gülen de bunu yapıyordu. Oysa ki ona sorsanız kendisi için seçilmiş diyecekti. Kürsüden gönüllere diyerek duygusal vaazlar veriyor, toplanan kalabalıkları etkilemek için akıttığı gözyaşlarıyla sızma hedefinin dümenine su taşıyordu.
11: Bağışlayın, bu arada çok fena kriz tuttu beni. Merak etmeyin, ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim.
12: Çocukluğundan beri öyle bir saplantısı var. Kendisinin ayrı bir yaratılışta, ayrı bir seçkinlikte olduğu kanaatı kimler tarafından verildiyse verilmiş. Altunzade'de yerinde söylüyorum hep. 5. katta onun odası vardı, özel bir odası, kendi odası. Oraya başka bir şey için girmiştim ben. Baş başa oturuyorduk. Oradaki ifadesidir o. Tamam, ben, Allah benimle konuştu. Ben kainatı Muhammed'im için yarattım ama senin için de devam ettiriyorum ifadesi. Bizzat bana söylenmiş bir sözdür bu yani. Kendi seçkinliğini, en azından sıra dışı olduğunu baştan beri kabullenen bir insan. Bunu ispat eden bir şey var mı? Yani hariçte böyle bir şey var mı? Onun dünyasında bu olabilir de hariçte böyle bir şey yok. Sıradan bir insandır.
13: Kendisini kesin Mesih-i Mehdi olarak görüyor. Benim şahit olduğum bir olay var birebir. Pensilvanya'da. Bir ara orada Amerika'daki okulları anlatıyordu o işlerden sorumlu şahıs. Ben de böyle samimi bir şekilde, hoşuma gitti yapılan okullarla ilgili, kolejlerle ilgili çalışmalar. İyi ki buraya gelmişsiniz dedim. Buradaki hizmetler artmış dedim. Şöyle bir cevap verdi.

0: Ben çocukluğumdan beri istidam ediliyorum Hüseyin Bey dedi. Şimdi bir insanın çocukluğundan beri istidam edilmesi ne demek oluyor? Çocukluğundan beri istidam edilenler peygamberler. Yoksa bir çocuk ne için istidam edilecek? Daha çocuk yani. O zaman kendisini bu şekilde Mehdi kabul ettiğini anlamış oldum.
1: Benim ilk Kur'an hocam validemdir. Kendisinin anlattığına göre 4 yaşındayken bana Kur'an okumayı öğretmiş. Tam bir ayda hatmettiğimi söyler. Ben hatırlamıyorum. Fakat köylüye yemek verdiler. Biri de bana gelip bugün senin düğünün oluyor dedi.
2: Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Korucuk köyünde doğan Fethullah Gülen babası gibi imamlığı seçti. Gerçekte Said Nursi ile hiç karşılaşmamıştı. Ama onun talebesi olduğunu iddia ediyordu. Ediyordu etmesini ama işin aslı öyle miydi? Said Nursi'nin öğretilerini farklı yorumlayarak tahrif etmek suretiyle kendi doktrinini oluşturma amacında mıydı? Tüm bu sorular 12 Mart 1971 muhtırasıyla yanıt bulacaktı. O günlerde Nurculuk'tan tutuklanıp mahkemeye çıktığında kendisine yönelik bu suçlamayı reddetmişti.
3: Evet, devletin temel nizamları dini esas ve inançlara uydurmak maksadıyla propaganda yapmak suçundan sanık Fethullah'a hak yargılanmasına başlandı.

0: Evet sayın savcı. Dosyayı tafsilatıyla okudum. Senin diyeceğin bir şey var mı?
1: Sayın hakim. Şahsın Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinin 4. fıkrasına aykırı hareketleri dava dosyasında listelenmiştir.
0: Bu kadar mı? Başka bir şey?
1: Efendim, kendisinin İzmir dahilinde toplantılar tertiplediği, cemaat gruplaşması oluşturduğu, gençlere Atatürk'ün din düşmanı olduğunu anlattı.
0: Tamam, tamam. Bunlar dosyada var. Yani ilinde başka kayda değer bir delil var mı onu soruyorum sana.
1: Fettah Dalhak'ın asıl amacı dava dosyasında belgeleriyle açıkça ifade edilmiştir sayın hakim.
0: Ne diyorsun sen? Ben okuduğumu anlamıyor muyum? Ya burada safsata iddialardan başka bir şey yok.
1: Sayın hakim, iddialar oldukça ciddi. Dava dosyası içerisindeki tüm belgelerin detaylıca araştırılmasını, kendisinin tutukluluk halinin devamını sizlerden talep ediyoruz. Ayrıca devlete ve vatana ihanet suçları işlediğine dair kuvvetli şüpheler olduğu da bir gerçektir.
0: Sen kim oluyorsun da böyle zırvalarla böyle şerefli bir insana çamur atıyorsun?

Türk milleti adına. Sanık Fettah Dahak'ın 5 Mayıs 1971 tarihinden bugün 5 Kasım 1971 tarihine kadar tutuklu kaldığı 6 aylık süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir.

0: Good.
1: Oturdunuz.
0: Bu adamın peşini bırakamazsınız. Yangın yerine çevirecek Türkiye'yi.
1: Ne yapsaydım ben? Kendin gördün Davut Bahadır. Darbeyle hükümeti indiren silahlı kuvvetlerin albayı adamın karşısına neredeyse hazır ola geçiyordu. Hakim üzerime yürüdü, gördün.
0: Görmez olaydım ama gördüm.

0: Gözler daha o iblisin ne oyunlarını gördü.
1: Davut iblis diyorsun da bu adam sadece 30 yaşında bir imam. Ne ara ordu içinde bu kadar güç kazandı?
0: O daha güç kazanmadı.
1: E bu ne o zaman? Deliller ortada. Adam elini kolunu sallaya sallaya çıktı gitti mahkemeden. Ya bu yaşta darbe döneminde sıkı yönetimin altında bu düzeni kuran adam bir düşün bakalım 30 sene sonra ne yapar?
0: Adalet yakasını bırakırsan gerçek gücüne kavuştuktan sonra 30-40 sene içerisinde kendisi darbe yapar.
2: Fethullah Gülen'in sergilediği bu tavır, Said Nursi'nin talebesi olmadığının ve onun yolundan gitmediğinin bir kanıtı olacaktı.
3: Fethullah Gülen'in kendi müktesebatı, background'u bir cemaat oluşturmaya yeterli değildir. Bu sadece vaazlarıyla olabilecek bir iş değil. Mefkûresi, düşüncesi, bir kitleyi sürükleyecek argümanlara sahip değil. Dolayısıyla bir yeri kullanması lazımdı. Gülen Risale-i Nur talebesi olmadı hiçbir zaman ama onu kullandı. İstismar etti, bir yönüyle istismar etti.
4: İmam arkadaşım Hatem dedi ki, ben dedi üstadı gördüm. O tarihçe hayatın içinde o el yazısıyla mektubu var ya, ben o mektubun da benim gibi o da Kıbrıs'ta bir adamla ne münasebeti var hala anlayamam. Bu mektubu dedi size lefen gönderdi dedi. Yani o mektubu sözde bana göndermiş. Bir güveçte ceviz gönderdi falan dedi bana. Tabi o zaman ben iyice kendimi saldım yani. Onu affıma ferman saydım. Kabulüm için bir imza saydım.
5: Bir kendisini Said Nursi'nin arkasına gizlemiş oluyor. Yani ona Mehdi demeye kalkanlar olacağı için ben onun talebesiyim demek istiyor. Onun izinden gidiyorum demek istiyor. İkincisi de oturmuş, yerleşmiş Türkiye'de bir Risale-i Nur cemaati var. O cemaat neslinde kendisini itibarlı hale getirmek istiyor. Hem kendisini gizliyor hem de oradan bir itibar, dayanak sağlamaya çalışıyor.
2: Takvimler 1960 yılını gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti 37 yaşındaydı. İktidarda 10 yıl önce ülkedeki tek parti devrine son veren Demokrat Parti, başkan koltuğunda 14 Mayıs 1950 ve 2 Mayıs 1954 seçimlerinden zaferle çıkan Adnan Menderes, Cumhurbaşkanlığı koltuğundaysa Celal Bayar oturuyordu. Ancak bir kalkınma hamlesiyle çehresi değişmeye başlayan Türkiye'de provokatif girişimlerle rahatsız edici olaylar yaşanmaya başladı ardı ardına. Ve sonra bir grup subay çıktı ortaya. Demokrat Parti'nin Türkiye'yi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü iddiasıyla yönetime el konuldu. 27 Mayıs 1960'ta gerçekleşen darbe, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlandı. O yıllarda Edirne, Kırklareli gibi illerse Fethullah Gülen'in imamlık yaptığı duraklardı. Yaptığı işse onun için bir amaç değil, araçtı aslında. O, oyun kurucu olmak istiyordu. Bu asıl niyetini aklından hiç çıkarmayan Fethullah Gülen'in siyasi hayatı ve yurt dışıyla ilk teması da 1962 yılında yaşam bulan Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucuları arasında yer almakla başlayacaktı.
6: 1963 senesinde Erzurum'da CIA parasıyla Komünizmle Mücadele Derneği kurulur. Amerikan ajanlarıyla kol kola. Fettah da kurucularından biridir. Seferberlik Tetkik Kurul Başkanlığı'nın bazı sivilleri eleman olarak kullandığı bilinen bir vakadır. Ama bu şahıs devletin kontrolünden çıkmış ve artık alenen yabancı devletlerin ajanlarıyla kişisel çıkarları üzerinden ilişkiler kurmaya

0: İşin başında, evveliyatında Yaşar Tunagür var. O da Diyanet İşleri Başkan Vekili oluyor sonra. Dolayısıyla bence Fethullah Gülen'i MİT'e, MİT Müsteşarı'na ve Vehbi Koç'a takdim eden Yaşar Tunagül. Bunu da ilk defa söylemiş oluyor. Dolayısıyla yani şey hafif kalır. Komünizmle Mücadele Derneği'ne girmiş olabilir yani. Ama bunu keşfeden Yaşar Tunagül. Yaşar Tunagül'ün de MİT'le çok sıkı irtibatı var. Dolayısıyla benim şu anda kesin hükmüm Fethullah Gülen daha en baştan gençliğinden itibaren Yaşar Tunagül'ün keşfiyle önce Milli İstihbarat Teşkilatı'na, MİT'e devredildikten sonra da Amerika'ya, CIA'ya devreden de CHP'de genel sekreterlik yapmış olan Kasım Güler.
1: Enver Altaylı ile ilişkisi olduğunu bildiğimiz Ruzi Nazar, sanıyorum 59-73 arasında Türkiye'de kalıyor. 10-11 yıl falan Türkiye'de kalan bir CIA Türkiye İstasyon Şefi. Graham Fuller işte İstanbul'da önemli isimlerden birisi 64'te falan. Türkiye'de bu aklı devreye sokan CIA'ydı. CIA'nın Türkiye'deki ayaklarıydı. Onlar bir biçimde antikomünizm üzerinden Türkiye'deki milliyetçi, İslamcı kesimleri kendi yapıları içerisinde örgütlemeye çalışan bir tavırları vardı. Fethullah Gülen bunun içerisindeki önemli uzaklardan biri diye düşünüyorum. Zaten daha sonra da bakıyoruz, diğer bütün tarikatların geri plana itildiği, bu cemaatin öne çıkarıldığı bir süreç yaşanıyor.
2: Komünizmle Mücadele Derneği'nin Refik Korkut, biliyorsunuz İlk Komünizmle Mücadele Derneği Başkanı'dır. Komünizmle Mücadele Derneği'nin sevgilerine...
3: Ondan sonra bir numaralı komünist oldu değil mi?
2: Kimse onu bilmez.
1: Benzer bir şeyi 70'lerden sonra PKK'da da görüyoruz. Yani PKK'nın çıkışına bakıyorsunuz, hem sol örgütlere karşı bir tavır geliştiriyor, hem Kürt örgütlerine karşı tavır geliştiriyor, tekleşiyor. Aynı şeyi yani daha sonra yani 70'li yılların sonunda görüyoruz ki Fethullah Gülen giderek siriliyor. 80'lerde daha da açılıyor. Diğer tarikatlar gerilerken, daha doğrusu yerinde sayarken bu ileri doğru çıkıyor. Bunda yabancı parmağın ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum.
4: 15 Temmuz günü darbe olacağını cihazdan bize söylediler. Bu bildiri şeyden geldi, en üst Karagöz montandan geldi. Murat Karayılan'dan. Murat Karayılan aracılığından bütün eyaletlere duyuruldu. İşte bu bildiride daha çok askerlere yönelik saldırılara bitirilmesi. Yani askerlere karşı hiçbir saldırı, suikast, şehit ettirme gibi durumlar olmayacak. Tamamen her şey polislere ve özel hareketçilere yönelik olacağını söylediler. Darbe gününden sonra 6 Temmuz sabahı darbenin işlevsiz olduğunu, yani püskürtüldüğünü öğrendiler. Söylenen nota göre eskisinin aynısını devam, yani eski notu esas alarak yine öldürme planları falan aynı.
5: Fethullah Gülen 1966 yılında İzmir Kestane Pazarı'ndaydı. Hareketinin temelini attığı yer de burası olacaktı. Fakat mevcut olan yetmiyordu bu vaizi. Çok daha fazlasını talep ediyordu. Dini sohbet ve tanışmalar caminin dışına taşınıyordu artık.
6: Kestane Pazarı'nda talebeleri seçti. Zeki, akıllı talebeleri bir araya getirdi. 3 sene üst üste Buca'da kamp yapıldı. Zaten bütün çekirdek ana kadro o kamplardan yetişenlerdir. Çocuk yaşta 11-12 yaşında aldığı talebelerini beynini yıkayarak, kendisini de lanse ederek onlara çeşitli vesilelerle kendine bağlı insanlar yetiştirdi. Risale-i Nur'a veya İslam'a doğrudan bağlı insanlar yetiştirmedi. Kendine bağlı insanlar yetiştirdi.
7: Bu benim son ümit ordum. Eğer bu da kendine düşeni yapmazsa, oturup bir yarım asır daha gözleri yumurtaya dikip sancıyla beklemek icap edecek. Tam bir 50 sene. Ona da ne benim ömrüm ne de benim gibi pek çokların ömrü yeter.
0: Kestane Pazarı'nın önemi şu. Şu anda dahi Fethullah Gülen'in diyelim ki en yakınındaki çevresinde

0: ona çok yakın yaşlarda olan, yani ondan 6-7 yaş küçük olanlardan itibaren, ki bunların yaşı 70 civarında, bunların hepsi kestane pazarından yetişmedir. Yani o kadroyu kestane pazarında kuruyor.
1: Gözün sürekli başka yerlerde. NATO'cu, CIA'cı Amerikan ajanlarıyla birliktesin sürekli. Asıl amacın ne?
2: Ben barış, kardeşlik adına müşterek hassasiyetim olan kıymetli insanlarla aynı istikamette yürümeye gayret ediyorum.
1: Amerikalılarla, sözde barış gönüllüleriyle müşterek hassasiyetin olduğu aşikar. Sen de bir gelecek görmüşler ki sana yatırım yapıyorlar ama beni kandıramazsın. Girdiğin medresede huzur bile kalmıyor. Ne barışı ne kardeşliği.
2: Kumandan, huzuruyla kurtaracağız.
1: O vakit meselenin hülasası şu. Sana inanmıyorum. Bu devlete, bu millete değil. Sen şeytana hizmet ediyorsun.
2: Fuzuli lakırtı etmekten daha fenası, Fuzuli işle iştigal etmektir Davut Bahadır. Bizim gölgemiz yoktur. Gürültümüz çıkmaz. Rengimiz yoktur, görünmeyiz. Ele avuca gelmeyiz. Hava gibiyiz biz. Havayı elinle tutabilir misin? Bak, hiçbir şey yok. Biz hava gibiyiz. Havayı elinle tutamazsın.
3: 27 Mayıs askeri darbesi nedeniyle mutlak baskının hakim olduğu bir atmosferde gidildi genel seçime. Süleyman Demirel'in liderliğindeki Adalet Partisi sandıktan zaferle çıktı. Tek başına iktidar olan Demirel'li yıllar başlamıştı Türkiye'de. Görevi devraldıktan sonra ise içeride ve dışarıda pek çok sorunla karşılaştı. Bu da yetmezmiş gibi haşhaş ekimi yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük baskısına maruz kaldı. Yasa dışı örgüt eylemleri, sokak ve üniversite olaylarıyla siyasi ve ekonomik sorunlar derinleşti. Sendikalar yasasında yapılan değişiklik nedeniyle 15-16 Haziran 1970'te büyük işçi eylemlerine sahne oldu Türkiye. 1971'e gelindiğinde darbenin ayak sesleri duyulmaya başlandı.

0: Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.
1: Vaizlik Fethullah Gülen için görünürde olandı. Asıl dert başkaydı. 1971 muhtırasından sonra konferans turları başladı. Anadolu'yu adım adım dolaşan Gülen, İstanbul'da bile kürsüye çıktı. Etrafında toplananlara altın nesli anlatıyordu. Bahsettiği o neslin kendisine sadık milli iradeye ise karşı olacağı kimsenin aklının ucuna bile gelmiyordu.
2: Ve benim de kendime göre bütün hayat boyu 40 seneye yakın bir dönem oldu. Hep bir hesabım oldu. Bu arkadaşlarımızı öyle esrarengiz açılan, kapanan, kapılar gibi kapıları olan, delizlere taşıyabileceğim, hususiyle bazı hususi müesselerden gelen kimselerin ele geçmemeleri için, geçip de üniversitede yükselirken önüne engellerin çıkmaması için, mülkiyede önüne engellerin çıkmaması için, adliyede önüne engellerin çıkmaması için, bir gizli kapıyla sıvışıp içine girecekleri tüneli olan bir ev yapmak isterdim.
1: Herkes o evleri dinin öğretildiği masum yerler olarak biliyordu. 12 Eylül'e giden süreçte Türkiye'nin sokaklarında sağ-sol çatışmasıyla kan gövdeyi götürürken, ışık evlerinde çocuklarımız hiç olmazsa beladan uzak kalıyor diye düşünüyordu millet. Bu yüzden hiç ama hiç sakıncalı görülmüyordu. Gülen, Anadolu insanını çok iyi tanıyordu. İç çatışmayı kendi lehine kullanmasını bilmişti. Dini kullanarak kendisini güvenilir adres olarak işaret etmişti. Ülke yangın yerine dönerken onun altın nesli için devlet kademelerinin kapısı bir bir bu sayede aralanıyordu.
3: Bu evler insanların İnsanlık yanlarından ötürü meydana gelen boşluklar hesabına dolabilecekleri evlerdi. İsterseniz Frenkçi ifadesiyle bu evlere şarj evleri denebilir. Bu evlerde dolunur, bu evlerde metafizik gerilime geçilir. Bu evlerde planlar, projeler üretilir. Ve bu evlerde yetişen yüreği pek, imanı pek veya onun sözüyle diyelim, hakiki imanı elde etmiş adam, kainata meydan okuyan adamlar bu evlerde yetişirler. Ve bunlar dünyanın fethine açılırlar. Adeta tezgah gibi işler bu evler. Bir medrese gibi işler, bir mektep gibi işler. Hususiyle her şeyin kapandığı, bütün kapılara kilit vurulduğu bir dönemde bu evler geçmişte olan misyonlarından daha büyük misyon yüklenirler.
4: Bizim üniversite hazırlık kurslarımızı okuyan, okullarımızı okuyan, değişik şirketlerin, vakıfların açtığı okullarda okuyan arkadaşlara çok önemli bir vazifenin düştüğüne inanıyorum. Bu dönemin krizli bir dönem, geçici bir dönem olduğuna inandığım gibi, bu krizli dönemin aşılacağına, bu buhranlı dönemin geçileceğine inanıyor ve bu arkadaşlarımızın bir rahat dönemde çok önemli bir misyon eda edeceklerine de inanıyorum.

0: karargahın gerçekten dibiydi. Ta 1966-67'lerden itibaren kestane pazarından başlayan süreçle beraber özellikle oluşturulmuş ve orada beyinleri yıkanan işte başlarındaki hocalarına körü körüne ölümüne bağlanan bir nesil yetiştirildi ve o nesil aslında bir manada hoca dedikleri adama değil, yurt dışından bağlantıları olan bir istihbarat örgütüne olan bağlılıktı ki oradan yetişen o nesli harap ettiler. O harap ettikleri nesille de hem 17-25'i hem de 15 Temmuz'u bu milletin başına bela ettiler.
1: 12 Eylül'den bir yıl önce, yıl 1979. İzmir merkezli Türkiye Öğretmenler Vakfı bir dergiyi yayın hayatına soktu. Adı Sızıntı. Abdülfettah Şahin Mahlaslı başyazar, Fethullah Gülen'in ta kendisi.
2: Ciddi cirmi olmayan, el avuca gelir bir şey olmayan, cismi olmayan, fakat güneşe çeyresini çevirdiği zaman güneşe hemen bağrında aksettiren öyle bir sızıntıydı, yani öyle bir reşaydı. O mülazaya bağlıydı.
1: Ve o yıllarda ortalıkta dolaşan bir fısıltı. Gülen cemaatinin ordu içine sızdığı yönünde iddialar var. Genelkurmay'ın gözü Fethullah Gülen'in üzerinde.
3: Böyle bir dönemde tam özünüzü bulacağınız, kıvama ereceğiniz ana kadar, dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağınız ana kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağına kadar, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal meselelerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Her adım 20 gününü doldurmadan yumurtayı kırma gibi bir şeydir. Civcivleri terk edip, terk eden bir kuluçka gibi civcivleri doluya, fırtınaya terk etmek gibi bir şeydir.
1: 1971 muhtırasıyla Fethullah Gülen de tutuklanıp yargılanmıştı. Fakat 4 ay cezaevinde kalmasına rağmen daha sonra bu girişimi askeri darbelerin ve muhtıraların bütünüyle yanlış olmadığını, aksine kimi zaman gerekli olduğunu belirterek olumlu yönleriyle değerlendirdi. Türkiye'yi her alanda geri götüren 12 Eylül Cuntası'na şüpheye mahal bırakmayacak derecede destek veren de oydu. Öyle ki başyazarlığını yaptığı Sızıntı dergisinde milli iradeye müdahale gerçekleşmeden 15 ay önce

0: alkış tutup cuntacıları imdada yetişmiş Hızır'a benzetiyordu.
1: Fethullah Gülen önemli ölçüde tarihsel olarak bakıldığında darbeyle arasındaki ilişkiyi darbecilerin lehine bir şekilde kurgulamış bir isim. Yani hiçbir zaman darbe noktasında ortaya çıkan şartlarda demokratik bir tavır, toplumun yanında bir tavır almak yerine, siyasetin yanında bir tavır almak yerinde kendisini ordu için makbul bir aktör olma noktasında gördüğü için darbelere sürekli destek verdi. Bu aslında bütün darbelerdeki pozisyonlarında net bir şekilde ortaya çıkmış durumda.
2: Darbelerden yararlanma süreci 1967 Mayıs 1960'tan itibaren başlatmamız gerekiyor. Çünkü o dönemde işte asker FETÖ elebaşı ve o süreçleri, darbe süreçlerinin nasıl kullanılabileceğini görüyor. Tamamen siyasetçileri kötüleyen, darbecilerin ne kadar iyi bir iş yaptığını söyleyen ve dolayısıyla da aslında darbeyi meşrulaştıran, darbenin iyi bir şey olduğunu söyleyen bir yerde duruyor.
3: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
0: Antidemokratik uygulamalarına her gün yenisini ekleyen cuntacılar, acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek idam kararlarına imza attı.
4: Sorduklarınıza cevap ver. Açlık, susuzluk, bir dakika, uykusuzluk, tüm yüklerimize uygulanıyor. Bundan dolayı adım atacak halde takamamış.
5: Bir dakika.
4: Yerin adını
5: bir tespit ediyoruz.
4: Hiçbir şey 4 aydan beri bizim üzerinde uygulanan şeyler bunlar.
6: Sağcı solcu yok. Mümkünse bir sadece bir solcu, iki sadece iki solcu, neyse kaç tane çıkmışsa ikisini beraber yapalım. Sonra demesinler ki bize bu gelen yönetim efendim sağ tutuyor, solu tutuyor gibi töhmet altında kalmayalım. Onun için böyle bir iki tane birden gelmişse bir ondan bir ondan yapmak suretiyle infazını hemen onaylıyorduk.
0: Fethullah Gülen'in 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren'e ilgisi ve övgüsü yıllarca devam ede geldi. 17 Ocak 2005 tarihli Milliyet gazetesine verdiği röportajda cennetlik bile ilan etmiş, hatta hızını alamayıp onun için birilerini darp edebileceğini bu sözlerle dile getirmişti.
7: Fakat Evren konuştu her yerde yani. Bugün bile Marmaris'e gitseniz Fethullah Hoca oturuyor, kalkıyor, halinde konuşuyor. Oysa ki bir halinde konuşsa ağzını kırarım ben.
8: 1980 ihtilaliyle bu Fethullah Gülen ve onun yandaşları daha rahat bir faaliyet imkanı buldular. Büyük bir gelişim gösterdiler ki 28 Şubat'la beraber de o gelişimi tamamlayıp ondan sonraki süreci yaşattılar ve yaşamaya başladılar. Çok büyük bir alan buldular diye düşünüyorum.
9: Türkiye'de darbe tarihine ve darbe dinamiklerine baktığımızda mutlaka bir dış ayak görüyoruz ve bu dış ayağın merkezinde de mutlaka Amerika Birleşik Devletleri patentli faaliyetler görüyoruz. Nitekim 12 Eylül 1980 darbesinden hemen sonra Amerikalıların bizim çocuklar başardı dediğine ilişkin kayıtlarda çok somut kriptolar, belgeler var. Bu şu anlama geliyor. Kenan Evren'i 12 Eylül 1980 darbesine yönlendirip komünizme karşı ılımlı İslam projesini ön plana çıkartmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri mantığı aynı anda yine kendi projesi olan Fethullah Gülen yapılanmasına, yani FETÖ terör örgütü karakteristiğine de aslında bundan 40-45 yıl önce yatırım yapmış, ona da yol vermiş oluyor. Yani Kenan Evren ve Fethullah Gülen aslında bir madalyonun iki yüzü gibi duruyor.
10: Biz ihtilal yaptık, ihtilale teşebbüs etmedik. Herkesin ihtilalle, ihtilale teşebbüsün aynı şey olmadığını bilmesi gerekir. İhtilal yapmayı suç sayan bir kanun yok. Bugün olsa yine aynı şeyi yapardık. Pişman değilim. Bundan sonra beni tarih yargılar. Görevim mahkemeye yardımcı olmak. Sanık değilim. sorulara yanıt vermeyecek.

0: Biz kurucu iktidarız. Yargılama yetkiniz yok. 12 Eylül komuta zinciri içinde yapıldı.
1: Arkadaşlarımızın mevcudiyeti bizim İslami geleceğimiz adına o işin garantisidir yani. Mevcut muhafaza edilmeli, mefkut aranmalı yani. Hep mefkutu avlama peşinde olmalıyız.
2: 1980 darbesi sonrasında oluşan ortam Gülen'in hareket alanını kolaylaştırdı. Devlete sızmak onun için artık çok daha kolaydı. Zararsızım söylemiyle orduya da laik çevrelere de güven aşılamaya çalıştı. Her ne kadar böyle davransa da askeri yapılanma içerisinde olduğu daha gür bir sesle dillendirilir oldu. Ve toplumdaki bu kuşku onu tedirgin ediyordu. O da üzerindeki dikkati dağıtmak için en iyi bildiği işi yaptı. Bir kez daha takiyeye başvurdu. Başörtüsü eylemlerinin yaşandığı bir dönemde Fethullah Gülen laik kesimin duymak istediğini söylüyordu.
3: Burada yapılan şeyler mikro planda dünyayla hesaplaşma işidir. Bütün bir dünyayla hesaplaşma işidir. Sesimiz soluğumuz bu. Bunca kalabalık içinde ben bu duygu düşüncemi sözde mahremce anlattım. Ama sizin mahremiyete sadık, mahremiyet mevzunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım. Biliyorum ki elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusuna attığınız gibi bu düşünceleri de açık olma yanıyla çöp kutusuna atıp geçeceksiniz.
1: Sezilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitme, daha ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma. Geleceğimiz adına çok önemli esaslardır, hususlardır. Mutlaka riayet edilmesi lazım.
2: Mevcudiyetini devam ettirebilmek için daima güçlüden yana olma düsturuyla hareket etti Gülen. 60'lı yıllarda tohumunu attığı hareketi 80'li yıllarda daha da büyüttü. Bu 20 yıllık dönem kapalı kapılar ardındaki kuruluş aşamasıydı. 90'lı yıllara gelindiğinde ise o kapılar açıldı. Fethullah Gülen tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isimdi artık. Tüm dünyaya yayılan okullarıyla devlete sızmak da onlar için şimdi çok daha kolaydı.
4: Siz beklenen insanlarsınız. Himmetinizi âli tutacak, dünyanın en karanlık yerlerine otağlarınızı kuracak, tıpkı Hızır gibi seccadelerinizi serecek ve sonra da bir kuluçka sabrıyla çevrenin çimlenmesini ve yeşermesini aktif bekleyiş içinde bekleyeceksiniz.
5: Bu bütün işi gücü bırakıyor, sadece gençlere yönelik bir çalışmanın içine giriyor. Bu dershanelerdir. Üniversite hazırlık dershaneleri. Kolejler onların arkasından geldi. Kolejler dershanelerin yanında bu terörist yapıya insan yetiştirme açısından çok önemli.
1: İster mülkiyede çalışan arkadaşlarımız, ister adliyede çalışan arkadaşlarımız olsun, herkes için söz konusudur. Bizim ister o dairede ister diğer dairede arkadaşlarımızın korunması çok önemlidir. Bu sistem içinde arkadaşlarımız istikbale yürüyeceklerdir. Bir diğer yanı da ister adliyede isterse mülkiyede arkadaşlarımız gittikleri yerlerde daha rahat iş yapmaları, tutunmaları, büyümeleri, kaymakam iseler vali olmaları, sıradan bir hakim iseler şayet takdir toplayan bir hakim olmaları yarar var bence.
6: Aslında buralar aynı zamanda bir finans kaynağı olarak görüyor. Yani bu okulları açtığında şöyle bir söylemde, işte devletin dini alanı kısıtladığı söylemi üzerinden, böyle bir bahane üzerinden aslında buraya Türkiye'deki insanların duygularını da, dindar insanların, muhafazakar insanların duygularını da sömürerek buraya bir mali olarak buradan bir güç elde ediyor aslında. Bu okulların yapılması, işletilmesi sürecinde çok önemli bir mali kaynak elde ediyor.
7: En önemlisi askeri yapı. Askeri yapı birinci sırada. Yani gördüğünüz artık bir süre sonra bu meslek hastalığı gibi de oluyor. Dışarıda gördüğünüz her öğrenciye artık bir süre sonra şey demeye başlıyorsunuz. Ya bu çocuk asker olur mu? Asker lise sınavına girer mi? Veya askeri üniversiteyi kazanır mı? Bu çocuktan subay olur mu? Şu öğrenci seçerken yetkili abilerin bize söylediği şey şuydu. Vasıf kriterleri. Vasıf kriterlerinden kasıt ne? Bir öğrencinin örgüte ne kadar hizmet edebileceği, ne kadar yararlı olabileceği.

0: İyiydi aslında.
1: Şu şekilde bir sağlık problemi yok. Kendileri derslerinde de başarılılar. Ailelerinde bir problem yok. Askeri okula girerken ailesi, annesi başı açık resim çektirmeyi kabul etmiş. Veya zaten ailesi başörtülü olmayan öğrencilerden seçilmiş. Ve en çok dikkat edilen konu da bu okula girdikten sonra cemaatle irtibatını devam ettirir mi? Acaba kısacası bize yamuk yapar mı yapmaz mı, bu konuya çok dikkat ediliyor. Vasıfsız öğrencilerde sağlık problemi olabilir, ailevi sıkıntıları olabilir. Ailesi sadece bu örgüte işte çocuğun ders çalışmak maksadıyla göndermek istiyordur. Yani dediğini kabul etmeyeceği az çok kestirilebilir, tahmin edilebilir. Vasıfsız öğrencileri daha sonra hani ortaokulu 3. sınıfa geldiğinde vasıflı öğrencilerden ayırıyorlar. Daha sonra ailede bu cemaatin okulu veya kursuna gitmiş anne baba veya işte oralarda daha önce bir şekilde bulunmuş kişiler varsa bu da vasıflı olmayı engelliyor.
2: Gülen evlerden yurtlara, yurtlardan okullara taşıdı meseleyi. Okul meselesi bir projedir, önemli bir projedir. Ve insanlar da fevşeş, dalga dalga o okul meselesinde sempati duydular. Bilhassa dışa açılan okullar çok daha büyük rağbet gördü. Herkes destekledi o projeleri. Bu sayede de işte okul aile birlikleriyle, diğer çalışma gruplarıyla, bilhassa rehber öğretmenler sayesinde evlere girildi. Mesela çocuğu ziyaret adı altında eve gidildi. Orada anne babayla görüşüldü. Diğer kardeşlerle temasa geçildi. Artık bir ev, bir hane elde edilmiş oldu.
3: Bazı arkadaşlar bir kısım cesaretli ruhları cesaretlendirmek, şecaatlendirmek, bir kısım buğuları heyecanlandırmak için belki kahramanca tavırlara bir ihtiyaç vardır diye düşünebilirler. Fakat yine ben kuvvet dengesi olmadığı için şahsen o yol yerine böyle kendi düşüncemi yayma, kendi düşünce sistemim adına varlığı her tarafı fethetme, ele geçirme yolunu şahsen tercih ederim.
4: Evde, yurtta, okulda, kısacası hayatın her noktasında, gizli yapılanmanın her kademesinde bir abi, bir imam vardı. Örgütün verdiği rütbelerdi bunlar. Görevleri ise kendilerine sadakatle bağlı neferler yetiştirmekti.
3: Dünya firavunlar çağını yaşıyor. Toprak firavun bitirmek için pek mümbit. Böyle bir dönemde tam özünüzü bulacağınız, kıvamı ereceğiniz ana kadar, dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağınız ana kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal meselelerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır.
4: Adliye, mülkiye, harbiye, Fethullah Gülen Türkiye'nin yönetimini istiyordu. Çünkü kilit noktalar oralardı. Bir yandan yargıda, bir yandan orduda, bir yandan da bürokraside yuvalanmaya başladılar.
5: Ve bunların en çok sızdıkları, en çok ele geçirdikleri iki kurum var oransal olarak. Birisi yargı, öbürü askeriye. Yani paşaların %70'ini ele geçirmişler. Yargının %35'ini ele geçirmişler. Ve zaten bir ülkede, hangi ülkede olursa olsun, devleti ele geçirmenin en kolay, en sade ve en kansız yönü yargıyı ve askeriyeyi ele geçirmektir.
4: Tüm bunları yaparken bir de seslerini duyurabilecek bir alana ihtiyaçları vardı. Fethullah Gülen artık medyadaydı.
6: Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı kurulduktan sonra 94'te yeni bir sıçrama yapıyor Fethullah Gülen. Bu açılma oluyor. Çünkü o zamana kadar Fethullah Gülen'in fotoğrafı bile yok hiçbir yerde medyada. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile birlikte medyadaki açılım legal görüntü için ya gazeteleri var. Şimdi

0: Bu algı operasyonu içerisinde önemli şey nedir? Medya desteğidir. Şimdi medya desteği olmasa, Samanyolu televizyonu olmasa, Türkçe olimpiyatlarını canlı kim yayınlayacak? Zaman gazetesi olmasa, bunlarla röportajları kim yapacak? Bu Türkçe okullarını kimler övecek? Yani medyanın gücünü gördü bu.
1: Medyanın gücünden yararlanarak her türlü kurum, kuruluş ve kişi nezdinde istihbari diyebileceğimiz bilgi toplama, aynı zamanda siyaseti ve bürokrasiyi etkileme, gerekirse tehdit etme, korkutma, sindirme başta olmak üzere algı operasyonu yürütebilecek bir uluslararası sistemin desteğini de arkasına almış medya yapılanması, örgütün ana hedef ve amaçlarına ulaşmak için özellikle düşünülmüş, tasarlanmış, buna uygun kadrolar yetiştirilmiş.
2: Yıl 1996. Türkiye'de dinler arası diyalog tabiri duyulmaya başlandı. Fethullah Gülen'in ilk ziyaret durağı Fener Rum Patriği'ydi. Yıl sonundaysa İstanbul'da büyük bir konferans gerçekleşti. Semavi dinlerin tüm temsilcileri bir araya geldi. Hepsi barışı konuştu. Ve bir yıl sonra 1997'de uzlaşı ödülleri töreni düzenlendi. Bu kez yurt dışından gelenler de vardı.
3: Sayın hocamızla birbirimizi çok seviyoruz. Ve eminim ki burada hazır bulunanlardan kimse buna kıskanmıyor.
2: Birer yıl arayla yaşanan baş döndürücü bir trafik.
4: Dinler arası kavga değil, medeniyetler arası kavga değil. Herkesin karşı tarafı kendi konumunda kabul ederek, uzlaşarak, anlaşarak yaşadığı bir dünya gözlemiyle bu fırsatları değerlendirmek istiyoruz.
5: Muhteşem bir konuşmaydı Sayın Dahak. Keşke bütün Müslümanlar sizin gibi olsa. Kilisem adına size şükranlarımı sunmama izin verin.
6: Ben de sizlere müteşekkirim aziz peder. Burası çok kıymetli bir mekan. Amerikan Koleji olarak inşa olan bu binanın bir zamanlar köy enstitüsü olarak fetret devri geçirmiş olsa da şimdilerinde amacına uygun olarak hizmet veriyor olması bizim için ayrı bir bahtiyarlık.
5: Sizler gibi değerli dostlarımız oldukça o fetret günleri bir daha yaşanmayacak. Benim sizin için yapabileceğim ne var?
6: Şayet lütfederlerse dinler arası diyalog misyonuna olan bağlılığımızı bizzat Papa Canaplarına arz etmek bizim için bir bahtiyarlık olacaktır aziz peder.
5: Bir an önce arzunuza kavuşmanız dileğiyle.
2: 1998'de Fethullah Gülen Papa'yı ziyaret ediyordu. Artık batıda da biliniyordu. Bu işleri çok daha kolaylaştırdı. Avrupa ve Amerika'da ardı ardına okullar açıldı. O sıralarda radikal İslam'a karşı ılımlı İslam tezi ısıtılıyordu. Bunun için seçilen isimse Fethullah Gülen'di.
6: Buyursunlar. Türkiye haddini aşıyor Sayın Dahak. Sizin bu konudaki fikriniz nedir?
7: Bir dünya vatandaşı olarak bendenizin aidiyeti yalnız iyiliğedir. Kafamda coğrafi sınırlardan ve kültürlerden gelen dogmalar yoktur. Fikirlerim özgürdür. Türkiye'nin haddini aşıp mutlak otoriteye saygısızlık etmesine asla ihtimal vermiyorum.
6: Umarım. Yoksa Türkiye ağır bir bedel ödeyecek. Sana bu konuda önemli bir görev düşüyor.
7: Dünya barışı ve dinlerin kardeşliği adına bana tevdi edilecek her türlü vazife hazırım.
6: Bunları konuşmak için erken. Ben de kendimi aşan bir şey söylemek istemem. Ama şunu biliyorum. Bizimle yol almak sana bütün İslam coğrafyalarının kapılarını açacak.
7: İnşallah.
6: Senin bu koldan yürüyüşüne eşlik edecek bir ikinci mesele de Türkiye'deki Kürtler.
7: Bu konuda genç bir arkadaştan bahsedildiğini duymuştum.
8: Duyma, görme, bilme şimdilik. Yollarına çıkma. Sizin attığınız her adım sonunda aynı yere çıkacak.
7: Hakkımızda hayırlısı.
9: Haçlının ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Bir kere onlar sizin kadınınıza, kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar.
0: Fener Patri ile görüşüyor, Ermeni Patri ile, Hahanbaşı ile görüşüyor. Yani O'Connor ile görüşüyor New York'ta ve Papa ile de görüştü. Şimdi ne oldu Papa ile görüşünce bu basamaklardan sonra? Artık yerelden, Türk dünyasından küreselliğe atladı. Artık uluslararası bir sima. Uluslararası bir sima olunca artık Amerika'nın onu Türkiye'de tutmasına ihtiyaç kalmadı. Yeni görevi Pensilvanya. Bakın Vatikan'la görüştükten sonra Pensilvanya'ya gidiyor.
10: Gülen baştan beri proje bir insandır. Vatikan'ın da denetiminde olan, orayla bağlantısı Papa'ya gittiği zaman gerçekleşmiş değildir. Önceden bir bağlantısı vardır. Tescil edilmek üzere. Belki de Vatikan onu çağırdı yanına, öyle gitti. Artık orada ona ne misyon verildiyse, o kadar ilerlemeden sonra mutlaka bir misyon vermişlerdir. O misyonu tebliğ için, tebellü için gidilmiş bir görüşmedir bu. O gün de karşıydım, bugün de karşısındayım. Hele o rezil mektup, Vatikan'ı da Papa'ya yazılan mektup, basında da yayınlandı. Bütün suçu Müslümanlara yıkan bir anlayış. O mektubu okuyan bir insanın Gülen'e Müslüman demesi mümkün değil.
11: Yoğun gündeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zat-ı alilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız. Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde, hatta biraz cüretle bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardır. Uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın büyük oranda azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası İslam'ın asırlarla ölçülen yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog imkanını bağrına basacaktır. İnsanlar arasında anlayışı ve hoşgörüyü artırmaya yönelik, dinler arası diyaloğa yönelik ortak gayretlerimiz çok iş görebilir. Kendi memleketimizde şimdiye kadar çeşitli Hristiyan mezheplerinin liderleriyle diyalog içinde olduk. Bu naçiz gayretlerin boşa çıkmadığını acizane ifade etmek isteriz.
2: Bağımsız olarak katıldığı 1969 seçimlerinde Konya mebusu olarak meclise girmesiyle başladı siyaset yolculuğu. 1970'te kurduğu Milli Nizam Partisi bir yıl sonra kapatıldı. Ama pes etmeye hiç niyeti yoktu. 1972'de bu kez Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Koalisyon hükümetlerinde yer aldı. Fakat her defasında engellere takıldı. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zaferin ilk temsilcisiydi o. Takılan çelmelerle düşse de yere, her defasında ayağa kalkıp koşmasını bildi. Necmettin Erbakan, 28 Haziran 1996'da Başbakan olarak Refah Yol Hükümeti'ni kurdu.

0: Şarkıda öyle dense de ellerinde çiçeklerle karşılamayanlar da vardı. Üstelik çok güçlülerdi. Çankaya'da oturan Cumhurbaşkanı, tankı ve silahı elinde tutan ordu, homurdanan bürokrasi, iş dünyası, hükümet gitsin diye elinden geleni yapıyordu. Gitsin korosuna medyada katılmıştı. Gazeteler o süreçte etkin şekilde kullanılmış, adeta olacaklar için zemin hazırlamıştı.
1: Türkiye'mizde bir yıldan beri halkımıza çok başarılı hizmetler yapmış, öbür taraftan devletimizi yüceltmek için büyük bir

0: gayretle çalışmış, ülkenin dengelerini kurmak hususunda büyük başarı göstermiş, başarılı bir hükümet dönemi geçirdik bir yıldan beri. Bunu biz neden takdim ediyoruz? Çünkü bu ülke hepimiz.
1: 28 Şubat 1997. O günkü Milli Güvenlik Kurulu kararları tarihe postmodern darbe diye geçti. Gerçekleşen tam anlamıyla bir askeri darbe değildi. Yapılan demokrasiye balans ayarıydı. Refah Yol hükümeti önce istifaya zorlandı, sonra da istifa ettirildi.
0: Protokolümüzdeki taahhütlerimize bağlı olduğumuz için biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı'na istifamı sundum.
1: Fethullah Gülen 28 Şubat'a giden süreçte yine örgütünün kodlarıyla tavır aldı. Gizli yapı tekrar devredeydi. 12 Eylül'de taktığı maskeyi sandıktan çıkardı. O bu kez de 28 Şubatçıydı.
2: Belki günümüzdeki idareciler kendilerinden beklenen performansı insaflı konuşmaya çalışıyorum. Ortaya koyamadılar.
3: Yani bugünkü iktidar sahipleri.
2: Bugün Türkiye'yi idare edenler gerekli performansı ortaya koyamadılar zannediyorum. Başarılı olamayınca bir Hazreti Ebubekir, bir Ömer bin Abdülaziz edasıyla en azından birkaç defa yapmışlardır. Minbere çıkmış demişlerdir ki bu ağır yük, bunu biz götüremiyoruz. Biz bunu size devrediyoruz. Halk alsın, kime verirse versin. Bu çok anlamlı bir cumhuriyet anlayışıdır, bir demokratik anlayışıdır. En azından bu kadar sorumluluk altında nerede bulunduğunu, ne yapmakta karşı karşıya kaldığını idrak etmeli, onun şuurunda olmalı ve demeli ki ben ayrılayım ve yardımcı olayım ve Türkiye'de siz nasıl bir idare istiyorsanız onu teşkil edin ve milleti idare edin.
3: Ama görünen emaneti sizin deyiminizde pek geri vermeye niyetli olmayan bir iktidar var bugün.
1: Postmodern darbe zihniyetinin imdadına koşmuştu. Asker sürekli irtica vurgusu yapıyor, Gülense İslam'ın kamuda ve siyasette bir iddiasının olmadığı tezini ince ince işliyordu. Başörtüsüne firuat diyor, darbe yanlısı medyaya arzu ettikleri manşetleri hediye ediyordu.
2: Bunların hepsi bence çözülebilir. Buradaki televizyonda da gösterildiği gibi, yani furuata ait meseleler teferruat gibi, yani furuata ait meseleler usul değildir, dinde temel meseleler değildir. Bunlar bence büyütülmemeli.
1: Gülen'in Erbakan'la yıldızı hiç barışmadı, haz etmiyordu. Öyle ki bunu açıkça dillendirmekten de kaçınmıyordu.
3: Aranızda bir gerginlik mi var?
2: Bir gerginlik yok da ruhlar tıpkı bir sistem altında ordunun fertleri gibidir. Bunlar arasında içten böyle birbirine akma, birbirine kayma, birbirine dökülme, birbirini çok iyi bilme varsa telif olur, anlaşma uzlaşma olur. Şayet öyle bir şey yoksa tenakür deniyor ona.
3: Yani tenakür mü var? Yani bir ruhların uzlaşmazlığı, uyuşmazlığı mı var?
2: Evet.
3: Onu mu demek istiyorsunuz?
2: Bilemiyorum yani bu türlü şeyler, hani bir de Türk atasözü vardır, kalpten kalbe yol vardır.
3: Şu anda kalpten kalbe tek yol.
2: O yolu koymamışlarsa bizim ulaşmamız da biraz zor olabilir. İslam'ı temsil, İslam'ı yaşamam, İslam'la alakalı hareketler meselesine gelince zararlı bulduğum, bulabileceğim şeylere meydan verilmesini, fırsat verilmesini istemem şahsen yani.
3: Yani aranızdaki bu kalpten kalbe giden yolun belli ölçüde tıkanık olması İslamiyet'e zarar verici davranışlardan mı karşı tarafın?
2: Öyle zannediyorum ben yani, veya öyle algılıyorum. Öyle iştahat ediyorum.
4: Erbakan Hoca tabii büyük bir atışılım içindeydi. Atılım yaptı siyasi açıdan diyelim ki, hiç beklenmedik bir başarı oldu o dönemde. Erbakan'ın başarısı demek Gülen'in başarısızlığı demek gibi algılanıyor. Baştan beri de zaten birbirlerini sevmediklerini saklamadılar. Yani çok açıktan söylediler. O dönemde bilhassa artık beceremediniz gidin

0: gazetelerde çıkan şeyle çok büyük bir yanılgı içinde, hırslarına, ihtiraslarına kurban bir şekilde bunu söyledi.
1: Efendim, malumunuz, adaylığımızla yeni bir siyasi hareket için bismillah dedik. Millete davamızı, derdimizi siyasetle anlatmalıyız diyerek uzun bir yola çıktık.
2: Muhterem hocam, zateliniz takdir edilen, sevilen, bu ülke için büyük umutlar vaat eden bir şahsiyetsiniz.
1: Estağfurullah.
2: İslami hassasiyetinizi de biliyoruz. İktidara yürümeniz takdire şayan. Lakin bu iktidarı ve devleti ele geçirmek için gizli hareket etmek daha evladır. Siz zeki bir insansınız. Siyaset Müslümana yakışmaz. Bırakın vekilliği mekilliği, eğitimciler, subaylar, memurlar yetiştirerek hassas planlarla devletin içine salın. İçten çökertip fethedelim.
1: Ne münasebet efendim? Bu nasıl bir düşünce böyle? Bu devlet bizim devletimizdir. Bu devlet 1000 yıldır Müslüman bir devlettir. Bizim davamız devlete hakim olmak için hile ve desiseye sarılmak değil. Aksine bu devleti kendisine musallat olan hainlerden ve gafillerden kurtarmaktır.
3: ...28 Şubat darbesi özellikle dindar kesimleri hedef aldı. Üniversiteler başta olmak üzere tüm kamu kurumlarında başörtüsü yasaklandı. İkna odaları kurularak öğrencilere başlarını açmaları için baskı yapıldı. Yasağa uymayan öğrenciler okullardan uzaklaştırıldı. Binlerce kamu görevlisi ihraç edildi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ise 28 Şubat sürecinde yanlarında sap tuttuğu darbecilerin haklı olduğunu belirten açıklamalarıyla gündemdeydi.
4: Askerlerimiz bir yönüyle yaptıkları bazı şeylerden ötürü bazı çevrelerde belki antidemokratik davranıyor sayılabilirler. Ama onlar konumlarının gereğini, anayasanın kendilerine verdiği şeyleri yerine getiriyorlar. Hatta dahası ben zannediyorum onlar bazı sivil kesimlerden daha demokrat. Biraz evvel arz ettiğim mülazalar açısından herhalde onların temsil ettikleri kuvvet şu partiler arasında birbirini istemeyen insanların elinde olsa bir gece hızlıca bir baskınla gelirler, hasımlarını bertaraf eder, onun yerine otururlar. Evet, kuvvet ellerinde olduğu halde fakat çok mantıklı davranıyorlar, çok muhakemeli davranıyorlar. Epey zamandan beri hiç öne çıkmıyor burada ve kuvvet güç gösterisi şeklinde öne çıkmıyor. Bana demokraside daha dengeli geliyorlar.
5: Gerek 28 Şubatçıların bakışı ve amaçları, gerek FETÖ'nün amaçladığı noktanın aynı olması. Yani siyaset yapan muhafazakar kesimin ve mütedeyyin insanların tasfiye edilmesi ve siyaseten yok olmalarını sağlama amaçlaması hem 28 Şubatçıların hem de Fethullahçı yapının en önemli amacıydı.
6: Kendisine rakip olabilecek, kendisini dengeleyebilecek, kendisine tehdit oluşturabilecek bütün aktörleri her ve yol şartta pragmatik bir şekilde diğer aktörlerle ittifak ilişkisine girerek zayıflatmak, ortadan kaldırmak. Bu örgütün en öncelikli stratejik amaçlarından ve hedeflerinden bir tanesidir.
3: Fethullah Gülen'in koşulsuz desteği karşılıksız kalmamıştı. 28 Şubat'ın en hararetli dönemleri. Milli iradeye postmodern darbeyle müdahalede bulunan o günün Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Fethullah Gülen ekibini karargahta ağırlamış, gelen öğrencilere de ödül vermişti.
7: Dünya Olimpiyatları 55 ülkenin katıldığı, bu sefer 52 ülke katıldı. Başta Amerika, İngiltere, Japonya, Fransa gibi ilk birincisi oldu.
8: Aferin.
7: Altın madalya aldı.
8: Tebrik ederim.
7: Enteresan olarak İzmir'deki merkez vaiz olan Fethullah Gülen Hoca bunu tavsiye etti. Dedi ki cami yapmadan daha kutsal bir iş, bir araya gelin, okul yapın. Bu vesileyle Sayın Kenan Evren ve Doğan Güreş Paşalarımızı da ziyaret ettik.
8: Güzel.
7: Hoca Efendi de bunu bu temayı

0: işledi ve halen bunu işliyor. Şu anda Türk iş adamlarına Orta Asya'daki okulları tavsiye etti. Büyükelçilik açılmayan yerlerde bile okullarımız var. İş adamları bunu iş edindi. Ve bu şekilde böyle bir hayırlı semereleri alacak. Size getirdik.
1: Çok teşekkür ederim Ekten. Son derece mutluyum. İftihar ettim, gurur duydum. Genelkurmay karargahına pek kolay kolay girilmez. 2 ay, 3 ay bekleyen insanlar vardır. Hakikaten işimiz çoktur ama sizlerin bu başarınız benim bütün kapılarımı açtı. Bütün işimi bıraktım, sizleri görmek, sizleri tebrik etmek için geldim, sizi çağırdım. Gerçekten sizleri yetiştirenleri ve ailelerinizi kutluyorum.
2: Buraya kadar geldik, sizleri, sizlere layık değil ama bir hediyeyle başlıyoruz istiyorum. Başarılarına devam ediyorum.
3: Milli güvenlik kararlarının siyasetteki yeri nedir sizce?
4: Milli güvenlik kararları belki bu şekilde tavsiye niteliğinde, bazıları onları bir muhtıra şeklinde de algıladı. Bu şekliyle gelişmiş demokrasilerde antidemokratik bulunabilir. Fakat şurası da bir gerçek ki milli güvenliğin halihazırdaki konumu anayasal bir kısım esaslara dayandırılmıştır. Yani Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir müessese, anayasanın getirdiği yerde kendi konumunun gerektirdiği şeyleri yerine getirmeyi düşünür. Mesela şimdi onlar da şöyle düşünüyorlarsa, biz burada milli güvenlik, milletimizin güvenliğini şayet koruma mevkiinde bulunuyorsak, ister gerçekten öyle olsun, isterse bizim içtihatlarımıza göre, algılamalarımıza göre, şu gelişmelerde rejim için şayet birer tehlike ise bizim sorumluluğumuz altındadır bunlara müdahale etmek. Müdahale etmediğimiz zaman tarih önünde suçlu oluruz. Mülazasıyla hareket ediyorlarsa, meseleyi böyle algılıyorlarsa bana göre onlar masumdurlar. Eğer işin içinde bir hata varsa bu bir içtihat hatasıdır. Hatta fakirlerin mülazasıyla da yaklaşılabilir. İçtihattaki hatalar bir sevap kazandırır. İsabet olursa 2 sevap kazandırır mülazası.
3: Şimdi burada isabet mi var yok mu?
4: Gelecekte Türkiye'de umum huzuru temin edilirse, sağlayacaksa isabet olmuş demektir.
5: Herkesin aleyhinde gibi görünüyordu ama Gülen cemaatinin hiç aleyhinde olmadı. Hatta ben o dönemde 1997'de Harp Akademisi'nde bir konferansa katıldım. Daha doğrusu bir arkadaş haber verdi. Cemaat aleyhinde bir konferans olacak dendi. O zaman da herkesin bizden kaçtığı bir dönem. Yani tanıyanlar artık selam vermez oldukları bir dönem. Ben de bir davetiye ayarlattım, gittim. Beni görünce oradaki dinleyiciler şaşırdı kaldılar. Nasıl geldi bu? Onların aleyhinde bir konferans olacak. Bir akademisyen konuşma yaptı ve sonunda şunu dedi. Bakın, aleyhte konuşulacak. Herkes onun için gelmiş. Bütün gazeteciler, davetliler öyle bir şey bekliyorlar. Bu cemaat aleyhinde olmak ihanet-i vataniyedir arkadaşlar dedi. Junta'nın tertiplediği bir konferansta söylenen söz bu. Gittim bu durumu Gülen'in kendisine anlattım. Haberi yoktur diye. Hayatımda o kadar mosmor beni dinlediğini ilk defa gördüm. O zaman anladım ki ya bu cüntayla irtibatlı, bunu benim bildiğinden de çok fevkalade rahatsız oldum.
6: Biz bunları 28 Şubat'taki manşetlerinden, aynı zamanda 28 Şubat'taki ihanetlerinden de tanırız. Bakın, atıyorum o başlıklardan bir tanesi. Beceremediniz artık bırakın manşetini, bu millet unutmadı ve unuttu. O ihaneti, o hançeri, 28 Şubatçılarla yapılan o işbirlikçi tavrı bu millet unutmadı ve asla unutmuyor.
7: Hükümeti iktidardan düşürmek için yapılmış bir darbeydi. Yine toplumun belirli bir kesimini, toplumun dindar kesimini devlete tehdit olarak algılamak suretiyle

0: onları bir güvenlik meselesi haline dönüştürmek suretiyle o toplum kesimini tamamıyla kamusal alandan silmeye çalışan bir eylem biçimiydi 28 Şubat darbesi. Fethullah Gülen örgütü bu süreci kolaylaştıran bir aktör olmaya çalıştı. Hükümet üzerinde bir baskı kurmaya çalıştı ve ordu içerisindeki bazı radikal diye tarif edebileceğimiz ve dönemin başbakanı Erbakan'a yönelik yaklaşımları son derece sert olan kişilere karşı da bu anlamda kolaylaştırıcı bir rol oynadı. Onlarla birlikte çalıştı.
1: Kimi çok istediği üniversiteyi sınavında başarılı olduğu halde okuyamadı. Kimi öğretmenliğini yarıda kesmek zorunda kaldı. Başörtülü kadınlara yerleriniz kamu değil, tarlalar denildi. Askeriyede görev alanlar eşleri başörtülü diye ordudan atıldı. İşlerinden ve hayallerinden vazgeçenler ailelerine, çocuklarına bakabilmek için çareyi başka mesleklerde buldu. İşte tüm bunlar Fethullah Gülen ve örgütü için bir istismara kapı araladı.
2: Bir okul birincisi olduğum halde bu terine katılmama müsaade
3: Sivas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu birincisiyim ve bu mezuniyet törenine katılmak YÖK kanunlarına göre benim de hakkım. Fakat şimdiye kadar başörtümüz nedeniyle her zaman bize engel konuldu. Bu engellere rağmen biz başörtümüzle öğrenimimizi tamamladık. Buna rağmen sonuçta bu yemin törenine katılmamamız için çeşitli entrikalar düzenlendi. Biz yine de bu törene katılmanın bizim hakkımız olması nedeniyle burada bulunuyoruz. Bu amaçla bulunuyoruz. Kesinlikle başka bir amacımız yok. Sadece yeminimizi etmek istiyoruz. Başımız kapalı bir şekilde. Çünkü biz böyle öğrenim gördük. Böyle de mezun olmak istiyoruz.
4: Laiklik değil, daha çok laikçilik adı altında irticayla mücadele söylemine dayalı, son derece katı, ön yargılı ve toplumun değer yargılarıyla uyuşmayan uygulamaları ve FETÖ'nün bu irticayla mücadele adı altında yürütülen faaliyetleri ve buradaki kriterleri gözeterek kendisini gizleme ve Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ileride gerçekleşecek bir darbe için kadrolarını hazırlama sürecidir. Bu son derece önemlidir. Yani muhafazakar insanlar sistem için tehdit olarak algılanıp tasfiye edilirken onların tasfiye gerekçelerini gören FETÖ, bütün bunlardan kendisini arındıracak şekilde takiyeyi, ikiyüzlülüğü, perdelemeyi ustaca kullanmıştır.
5: Başörtülü bir öğrenciyim. Bütün öğrencilerin arasında onu rahatsız edecek, rencide edecek biçimde değerlendirsek acaba daha mı iyi olur?
6: 28 Şubatçılar sonuçta Türkiye'de gerçekten dindar, muhafazakar toplum kesimlerinin desteklediği siyasetçilerin iktidar olmasını istemiyorlar. FETÖ de bunu aslında bir imkan olarak görüyor baktığımız zaman o dönemde. Polisin, yargının ve ordunun içerisindeki dindar insanların, gerçekten dindar muhafazakar insanların çeşitli bahanelerle uzaklaştırıldığı, boşalttığı alanlara FETÖ'nün kendisini gizleyerek bir şekilde tamamen seküler bir yaşam tarzını göstererek oralara çok kolay şekilde o oluşan boşlukları doldurduğunu bütün bu özellikle 15 Temmuz'dan sonraki itiraflarda görüyoruz.
0: Şubat örgütün kendisini ordu içerisinde daha fazla gizlemesine imkan tanıdı büyük ölçüde ve diğer kamusal alanda rekabet içerisinde olduğu aktörleri de oyunun dışına itti bir süreliğine.
7: 28 Şubat'ın o en ağır, en karanlık, en sisli günlerinde bütün arkadaşlarım hep birlikte otururduk, konuşurduk. Defalarca yumruklarımızı sıkardık. Dudaklarımızı ısırırdık. Hep ya sabır derdik. Allah mazlumun yanındadır derdik. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste derdik. Biliyorduk ki Türkiye genelinde gerek şahsım gerek arkadaşlarım gibi niceleri dişlerini sıktı. Niceleri yumruklarını sıktı. Niceleri bağırlarına taş bastı. Ama büyük bir dirayetle, büyük bir metanetle sabretti. Kamudaki memur kardeşim de sabretti. Belediye başkanları sabrettiler. Başörtülü kızlar sabrettiler. Yoksul Anadolu çocukları sabrettiler. Anadolu'nun iş adamları, sanayicileri sabrettiler. Çünkü hepsi fişlenmişti. Aydınlar, yazarlar, düşünürler, kanaat önderleri de sabrettiler. İnançlarımıza hakaret eden, tahrik senaryolarında başrol oynayan, emirle manşet atan, emirle yazı yazan, her gün ekranlarından milletin üzerine pislik boca eden o bazı yayınlara metanetle sabrettik.
1: ...54. hükümetin devrilmesiyle ANAP, DSP ve DTP ortaklığıyla 55. hükümet kuruldu. Azınlık koalisyonunun yer aldığı hükümete CHP de dışarıdan destek verdi.
8: 55. Cumhuriyet hükümeti biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış bulunmaktadır.
1: Gülen örgütünün medya organı Zaman Gazetesi ise cuntacıların tayin ettirdiği darbe hükümetini hayırlı olsun manşetiyle karşıladı.
9: Siyasi güçlerle, siyasi kuvvetlerle de belli bir ölçüde bize %100 ters olan insanlarla açık bir diyalog olmasa bile onlarla da böyle çatışmamalı. Bu insanlarla çatışmadan onlarla aramızdaki farklı müşterekleri ortaya koyarak o çizgide belli bir münasebet tesisinde yarar var bence.
1: 1997 yılında Milliyet Gazetesi'ne röportaj veren Fethullah Gülen, Amerikalı yetkililerin kanaatleri bana intikal ettiği kadarıyla Refah'ın kapatılacağı merkezinde düşünceler var diyordu. Mevcut bu durumdan rahatsızlık duymak bir yana memnuniyet bile duyuyordu.
10: Kesinlikle 28 Şubat sürecinde Erbakan hükümetine karşı yapılan o postmodern darbenin bir ucunda Fethullah Gülen ve örgütü, bir ucunda da mutlaka ve mutlaka kendime olan inancım gibi inanıyorum CIA vardır. Ki Fethullah Gülen'in zaten 66'da Kestane Pazarı'ndan ta 2015'lere 20'lere gelişinin temeli hem CIA'dir hem Türkiye'deki farklı CIA ile işbirliği içerisinde bulunan yapılardır.
11: Şimdi sizin biraz evvel işaret buyurduğunuz bir şey var. Benim arz etmeye çalıştığım mülahazaların eskiler lazım-ı mana derlerdi. Onun gerektirdiği şeyler bunlar. Yani bir erken seçim veya bir istifa, farklı alternatif bir hükümetin teşekkülü ve teessüsü gibi hususlar. Bunlar olabilir aslında. İyi bir seçim kanunu. Umum Türk toplumunun benimseyeceği bir intihap siyeti ve keyfiyeti. Ve aynı zamanda belki şu da, bu da belki benim haddimi aşan bir husus, maksadı da aşmışlık sayılabilir. Biraz da liderler ve liderler kadrosunun partiler üzerindeki sultasını gözden geçirir. Biraz da mesele onlardan kaynaklanıyor. Yeni bir yapılanma.
6: 1960'lardan itibaren komünizmle mücadele derneklerindeki FETÖ elebaşının görevi, bu süreçteki misyonu üzerinden aslında Batılılarla bir ittifak içerisinde olduğunu, görüştüğünü artık ortaya çıkan belgelerden, itiraflardan anlıyoruz. Ve bu süreç 1980'lerde Ve 1990'larda derinleşerek devam ediyor. 28 Şubat sürecinin hemen akabinde, süreç devam ederken ABD'ye gitmesinin de ve bu sürecin kolaylaştırılmasının da dikkate aldığımızda aslında tam da ABD'deki ya da ABD'nin çeşitli misyonlarıyla bu süreci müzakere ettiğini ve görüş alışverişinde bulunduğunu görmemiz gerekiyor.
1: 90'lı yılların ilk yarısı Fethullah Gülen örgütünün zirve yaptığı yıllardı. Dünyanın dört bir yanında açtığı okulları, dinler arası diyalog ve hoşgörü konuşmaları.
9: Dinler arası diyalog adına, daha doğrusu değişik din kesimlerinin diyaloğu adına bir şey olacağına inanıyorum.
1: Ancak 28 Şubat depreminde o da yara alacaktı. Ortalığa saçılan kasetlerde dillendirilen cümleler, Gülen örgütünün cemaat değil, örgüt olduğu düşüncesini doğuruyordu.
9: Siz hakim değilsiniz, başka kuvvetler var bu ülkede. Değişik kuvvetleri hesap ederek böyle dengeli, dikkatli, tedbirli, temkinli yürümekte yarar var ki geriye adım atmayalım yani. Orada o esnekliği gösterecek, o eksantriyi kullanacak, geriye çekiliyor gibi yapacak fakat adımlarınızı daha açıp ileriye gideceksiniz. İşte bu herkes için yani.
12: Efendim sizin bu raporda 89 sayfalık raporun sonuç bölümünde bir cümle var. Bu konudaki görüşlerinizi de sizden rica edeceğim. Önlem alınmakta gecikildiği takdirde, yani sizin ve sizin taraftarlarınız için önlem alınmakta gecikildiği takdirde tarih sayfaları arasında kalan Babailer isyanından Şeyh Bedrettin ve Şeyh Said'e kadar uzanan din görünümlü isyanların belki de en ciddi, en sinsi, en kapsamlı ve en tehlikelisi olabileceğini işaret etmek yanıltıcı bir tahmin olmayacaktır diyor rapor. Ne dersiniz efendim?
13: Bu hiçbir aklı selimin, hiçbir mantığın kabul etmeyeceği fevkalade sevimsiz, alabildiğine kabaca iftiradan başka bir şey değildir.
1: Gülen devlete sızmakla suçlanıyordu. Kendine eleman devşirdiği okullar hedefteydi. İçten içe biriken bir rahatsızlık artık dışarı taşıyordu.
14: Bazı mahfillerde Fethullah Gülen Hoca'nın başını çektiği hizmet hakkında maalesef bazı incitici sözler söylenmektedir. Hoş olmayan laflar üretilmektedir. Demirel'in burada bulunması orada, Ankara'da ileri geri konuşanlara bir cevap mahiyetindedir. Onun için Sayın Demirel'e teşekkürlerimi sunuyorum.
15: Muhterem hocam, davanız zaafa uğrayabilir diye sakın üzülmeyiniz. O dava nice gönülleri tutuşturmaya devam ediyor.
16: Sayın Komutanım, son günlerde medyamızda yeniden gündeme gelen ve yanlışlıkla ismimle birlikte anılan okullarla ilgili olarak şu birkaç satırla huzurlarınızı işgal edeceğim için yüksek af ve hoşgörünüze sığınıyorum. Değerli Komutanım, kahraman ordumuzun şerefli bir mensubu ve en yüksek rütbede bir komutanı olarak takdir buyuracağınız üzere tamamen Türk eğitim sistemine bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullarda eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, bağımsız ve sosyal bir hukuk devleti özelliğinin aksine bir faaliyet varsa, devletimizden önce ben bu okulların açılmasını teşvik etmiş biri olarak kapatılmalarını teşvik ederim. Eğer bazılarının iddia ettiği gibi bu okullarda herhangi bir dış ülkeden veya ülkemize düşman kuruluşlardan alınmış tek kuruşluk destek varsa, zaten hastalıklarla sonuna gelmiş hayatımı bizzat kendi ellerimle noktalarım. Bununla birlikte devletimiz zaten kendisinin olan bu okulları dilediği zaman devralabilir. Kaldı ki bu okullar zaten devletimizin olduğu için böyle bir devirden söz etmek bile abestir. Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama vazifesini deruhte etmiş şanlı ve kahraman ordumuzun seçkin ve şerefli bir mensubu ve genelkurmayımızın ikinci başkanı olarak ne zaman, nerede ve ne şekilde arzu buyurursanız bu okulları şereflendirebilir ve her türlü teftişi yapabilirsiniz. Böyle bir mektupla kıymetli vakit

0: yerinizi işgal etme, sui edebinde bulunduğum için tekrar özür diler, yeni yılda sıhhat ve afiyet dileklerimle birlikte en derin saygılarımın kabulünü arz ederim efendim.
1: Tarih 22 Haziran 2000'di. Gülen örgütü hakkında laik devlet yapısını değiştirmek, dini kurallara dayalı devlet kurmak suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Ancak Fethullah Gülen daha dava açılmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutmuştu bile. Ve o günden sonra da örgütünü yeni üssü olan Pensilvanya'dan yönetecekti.
2: Eli boş gelecek, eli boş gidecek. İşte bunun için ben sizden özür dileyip hüzunundan ayrılmayı düşünüyorum. Zira burada kesip bir şey söyleyeyim size. Ama siz keserseniz söyleyeceğim.
3: Şahin'in etkisi ve imkanı olmadan, referansı olmadan hem 28 Şubatçıların bu postmodern darbeyi yapabilmeleri, FETÖ'nün okullarına, dershanelerine mütedeyyin insanları sevk edebilmeleri, hem de Fethullah Gülen'in 99'da CIA'nin referansı ve Türkiye'deki işbirlikçilerin referansı olmadan Amerika'ya gidebilmesi mümkün değildi. Yani amaç tedaviydi ama doğru olan o değildi. CIA Fethullah Gülen'i kucağına aldı ve ondan sonraki yaşadıklarımızın hepsinin altında CIA ve Fethullah Gülen işbirliği kesinlikle vardır.
4: Gülen son gitmeden evvel iki defa daha Amerika'ya gitti. Gitti, döndü. İkinci de biraz daha uzun kaldı. Hastalıklarını bahane etti. O ikinci gidişi zaten tamamen teslimiyet adına gerçekleşen bir gitmeydi. Orada belli merkezlerle görüşülüp üçüncü gidiş, yani kalıcı olarak gidişin zemini hazırlandı o ikinci gidişte.
5: Amerika'da işte bu son bulunduğumuz süre zarfında değişik insanlarla görüştük. Biraz konuştuktan sonra buradaki Abramovich'ten işte bilmem kime kadar, oradaki Orta Doğu uzmanlarına kadar, değişik Aykılman'a kadar herkes, Beyaz Saray'a yakın olan insanlar da vardı.
6: Fethullah Gülen, I want to thank you for your contributions to America, for your contributions to stronger Turkish-American relationships and better understanding, and especially for your friendship to Hillary and to me. Thank you.
1: Fethullah Gülen gittiği Amerika'dan bir daha dönmedi. Talimatlarını oradan veriyordu.

0: kainat imamımızın sana teğmen rütbelerini elleriyle tattığı günü hatırlıyor musun?
1: Unutmak namı.

0: Ve bunların çalışan memurlarına, çalışanlara, bunlara yapılan şey akışı yok. Artı yurt dışı siyasal temaslara bakıyorsunuz. İşte Papa görüşmesi dahil olmak üzere son derece de önemli başarılar kazandılar. Bakıyorsunuz olağanüstü bir kadro var. Ve bu kadronun acaba yöneticisi ilkokul mezunu bir emekli bayız.
1: Nasılsınız geçen haftadan bu yana?
2: Çok teşekkür ederim.
1: Yeni tehditler var mı?
2: Yok yok.
1: Yok. Sakinleştin orada.
2: Evet. Evet. Peki.
3: Sayın Mumcu, merhum Kiram Abbas size bir soru sormuş yıllar önce. Öldürmekten korkmuyor musun diye. Şimdi ben de sorayım. Gerçekten korkmuyor musunuz öldürülmekten?
4: Kiram Abbas'ın sorduğu sorudan haberdar olduğunuza göre yine kendisine vermiş olduğum cevaptan da haberiniz vardır sanırım.

0: ciğerim karanlıklardan kurtulması için uğraşan nice vatan evladını şehit ettiler. Adnan Kahveci, Eşref Bitlis, Kaşif Kozinoğlu, Hrant Dink, Muhsin Yazıcıoğlu, daha niceleri.
1: Devletin kurumlar içerisine çete girdiyse anasını okurum. Ne gerekiyorsa onu yapar. Var mı öyle bir yağma ya? Devletin yetkisini kullanacak, devletin milletin verdiği kalemi kullanacak, devletin milletin verdiği masayı kullanacak, o milletin devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak ve ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı öyle bir şey?
2: Bu arkadaşın da başına 4-5 defa böyle sürpriz trafik kazası gelmiş. Onları işte atlatmaya çalışmış. Fakat bu defa farklı şekilde gitmiş. Her şeyi kurcalamak lazım. Bakmak lazım. Bu helikopter nasıldır filan. Neden yani ben böyle bir şey itildim? Neden ille de bunu da götürmek istendim? Yani temizdir bizim insanımız. Böyle normal şeylerin arkasında kısım hileler hudalar aramaz yani.
3: Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti başından sonuna kadar Fethullahçı terör örgütünün askeri ve polis yapılanması hiyerarşisi içinde planlanmıştır. Tabii bunun içinde sivil mahrem imamlar da vardır. Zaten bunu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmalarında ve Ankara Organize Suçlar Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporun ayrıntılarında çok net olarak görülüyor. Adeta helikopterin düşürülmesi, iki F-4 uçağının Malatya'dan kalkıp, Erhaç Hava Üssü'nden kalkıp, helikopterin uçtuğu noktada o saatlerde havada olması normal bir şey değil. Dolayısıyla zaten Fethullah Gülen'in de Muhsin Yazıcıoğlu ile alakalı söylediği şeyler de kayıtlarda halen var.
2: Çok defa aldanabilirsiniz. Aldansanız bile ama kimseyi aldatmayın. Çünkü aldatma bir günahtır. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar.
4: Türkiye'nin NATO'dan ayrılıp yeni bir kampın içinde olmasını istemek abesle iştigal. Kudret Paşa devlet içinde bunu isteyenlerin sözcüsü olma bedelini ağır ödeyecek.
5: Beni bununla alakalı mı çağırdın abi?
4: Yok, hayır.

0: Sağ ol Hilmi kardeşim.
1: Nizam, Türk İstihbarat Teşkilatı'nda İran'da görevli kardeşlerimizden.
0: Maşallah.
1: Halit Yıldırım, abimiz.

0: Halit abi sana yapacağım vazifenin detaylarını anlatacak.
1: Kudret Paşa'ya suikast yapacaklar.
2: Koskoca Kudret Paşa'ya. Onca asker koruması var.
3: Gaffar Okkan'ın da terörle mücadele etmiş polis korumaları vardı.
4: Eşref Bitlis Paşa, koskoca jandarma genel komutanı.
5: Hepsi onların işi mi yani?
4: Değilse de parmakları var. Hangi taşı kaldırsak altından Fettah'la ilgili birisi çıkıyor.
3: Tamam tamam, dağıtmayın meseleyi. Kudret Paşa mühim.
6: Harp akademilerindeki konuşmasından sonra bekliyordum ben.
5: Ne konuşması?
7: Kudret Paşa çıktı, çatır çatır konuştu. Türkiye'nin NATO'dan başka alternatifleri olmalı dedi.
6: Aklı olan herkesin niyeti bu. Ama bunu böyle çıkıp ulu orta söylemek her yiğidin harcı değil.
3: Goliat herkese bu konuda mesaj vermek için Kudret Paşa'yı seçmiş. Türkiye'deki piyonları da tabii DAHAK'ın yapılanması. 3 gün önce paşanın 2 yaveri de değişmiş. 2 yeni yaver de güvenlik taraması yapılmamış liste dışı adamlar.
6: DAHAK'ın adamları.
8: Neler oluyor?
9: Halit durduğuna göre ileride bir tehlike var paşam. Çıkar bizi buradan, geri dönüyoruz.

0: Asker, dinle. Silahlarınızı bırakın. Komutanınız ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir kalkışma içerisindedir. Kudret Paşa rehin alınmış, yaverleri derdest edilmiştir. Eğer bir mukavemette bulunmazsanız hiçbirinizin kılına zarar gelmeyecektir.
1: Devrem, sana kim bu emri verdi bilmiyorum. Ama yanlış yapıyorsun. Bu hainler Fettah Dağhakk'ın adamları. Goliath için çalışıyorlar. Vay Hilmi Kopanlı. Demek sen de onların köpeği oldun ha?

0: 28 Şubat postmodern darbesi sonrasında siyasi istikrar bir türlü sağlanamadı. Azınlık hükümetleri ve güçsüz koalisyonlarla çok güç kaybetti Türkiye. Batı'ya çok daha fazla bağımlı hale geldi. 3 Kasım 2002 tarihi ise bir milat olacaktı. Vesayetten kurtuluş ümidi olarak görülen AK Partili yıllar başladı Türkiye'de.
1: Şimdiden hepimize düşen milletin kararına saygı göstermektir. Atatürk'ün dediği gibi hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. 3 Kasım'dan sonra Türkiye yeni bir döneme girmektedir. İnşallah Türkiye'nin önünde yeni bir ak sayfa açılacaktır.

0: Bu çerçevede partimiz Türkiye'nin daha güzel günlere kavuşması için üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırdır.
1: Nihai hedefe ulaşmak için belirlenen tarih 7 Şubat 2012 idi. Fethullahçı terör örgütü devletin tamamını istiyordu. Örgütün savcıları MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı KCK soruşturmaları kapsamında ifadeye çağırdı. Üstelik olağan dışı bir yöntemle.
2: Benim de yargılandığım fuhuş ve askeri casusluk denilen davada eski bir istihbaratçı olduğum için benim üzerimden MİT'e soruşturmayı sızlatacak bir kirli plan hazırlandı. Ve o dönemde Ankara'dan gelen bir heyete de ben buna bilfiil söyledim. Burada nedir plan diye sormaya geldiklerinde bütün plan benden Milli İstihbarat Teşkilatı'na soruşturmayı sızlatmak, oradan Sayın Fidan'a, Sayın Fidan'dan da Sayın Erdoğan'a gidecek bir süreci tetiklemekti amaç dedim. Ki planlandığı gibi de aslında yürütüldü.
3: Bölücü terör örgütünün yayın organlarında çıkmış olan haberleri kalkıp da müsteşarıma yıkmaya kalkarsanız, onun üzerinden müsteşarımı yargılarsanız bunu kabul etmemiz bizim hiç mümkün değil. Çünkü onlar hayatlarını koyuyorlar bu işe. Benim MİT müsteşarım kalkıyor, adaya bile gittiği zaman yani bir şey için gidiyor. Nedir? İşte az önce konuştuğumuz ve ülkenin gündemini işgal eden terörle mücadelede acaba biz ne yapabiliriz? Nereden terörle mücadele noktasında daha faydalı adımlar atabiliriz? Bu arkadaşlarımız bunun mücadelesini veriyor. Yani bu sadece Sayın Fidan döneminde değil. Yani ben ilk defa Emre Bey'le bu işi, bu süreci başlattım. Eğer bir başbakan olarak direkt bana bağlı olan bir müsteşarıma ben sahip çıkmazsam, çünkü ona talimatı veren benim. Ha eğer alacaksanız o zaman beni alın.
4: Karşı koyabilecek devletin bir Milli İstihbarat Teşkilatı kalmıştı. Hakan Fidan'ın gözaltı kararı aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'a, o dönemki başbakanımıza haberin olsun sana da geliyoruz diye bir gözdağı vermekten başka bir şey değildi.
3: 2011 seçimlerinin ardından tarihinin en büyük yatırım, büyüme, ihracat, yurt dışı açılım hamlesine girmişken bir anda kendimizi yoğun bir saldırı dalgasının içinde bulduk. MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Ama kendisine söyledi, kendisine kesinlikle gitmeyeceksin. Yardımcıları ile ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedi. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedi.
5: Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a birçok farklı kurumdan farklı bilgiler gidiyordu. Yani gerçeği anlatmayan, manipülasyon içeren bilgiler içeriyordu. Bir tek Hakan Fidan'ın başındaki olduğu kurumdan doğru enformasyon bilgileri geliyordu. Dolayısıyla da bunu FETÖ terör örgütü bu kurumu da ele geçirmeye istemişti. Zaten dönemin FETÖ'cü önemli yazarlarından Önder Aytaç'la bizatihi Hakan Fidan'ın görevden alınması gerektiğini, bir cemaatçi emniyet müdürünün atanması gerektiğini bizatihi bana kendisi Ankara'da bir restoranda söylemişti. Hatta bize destek olun, bu emniyet müdürü MİT müsteşarı olursa bütün medyayı sizi her türlü habere boğarız diye söylemişti.
1: 27 Mayıs 2013. Gezi Parkı'nda Taksim yayalaştırma projesi kapsamında ağaçların başka yere taşınacağı gerekçesiyle bir grup tarafından eylem başlatıldı. Takip eden günlerde ise bir çevre tepkisi olarak devam eden olaylar, FETÖ'cülerin çadırları yakmasıyla iktidara yönelik bir karşı duruşa dönüştü. Türkiye'ye yayılan eylemler günlerce sürdü.
6: Bu gençler

0: darbe kuşağında yetişmediler. Hükümeti devirmek gibi bir niyetleri de yok bu insanların. Eylemcilerin tertemiz alınlarından öpüyorum.
1: Her dediklerini yaptırmaya, yaptıracaklarını sananlar bugün karşılarında büyük bir kitleyle karşı karşıya duruyorlar. Biz artık uyandık.
2: Başta 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, A3'e ve HES'ler olmak üzere kaldırılması istenleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz. Taksim dayanışması.
3: Geçmişte hükümetleri tehdit etmek, hükümetleri hizaya getirmek bir kaos ortamı oluşturarak demokrasi dışı müdahalelere zemin hazırlamak için tertip edilen tuzakların benzerini şu anda tekrar yaşıyoruz. Sandıkta başarı sağlayamayanların ve başarı sağlayamayacağını da bilen son dönemde sık sık sokak sokak direniş çağrısı yapan bir ana muhalefet partisinin ve onun yanında olan diğerlerinin umutsuzluk içinde bu eylemleri kışkırttığını görüyoruz. Bakın dün bütün taraflara çağrımı yaptım. Protesto ise protestonuzu yaptınız. Meseleniz sizin ağaç dikmek midir? Ağaç kesimi böyle bir şey söz konusu değil. Ağaç sökümü olarak oradaki bir yayalaştırmada 12 tane ağacın sökümü söz konusudur.
4: FETÖ terör örgütü kendisinin iktidar tarafından deşifre edildiğini, ne kadar tehlikeli olduğunun görüldüğünü ve bunun üzerinde dersenler başta olmak üzere bu yapıya karşı devletin güçlü olarak atağa geçeceğini görünce kendisini koruyabilmenin tek yolu AK Parti iktidarını düşürmek olduğuna inandı ve Gezi kalkışmasını bu konuda bir fırsat gördü. Özellikle o dönemde solun o işgalle sloganıyla var olan hareketini kitlesel bir harekete dönüştürmeyi hedefledi. Göstericiler emniyet güçlerinden Taksim'den polisin çekilmesini istediğinde dönemin emniyet koruma müdür yardımcısı Mithat Aynacı, bizim böyle bir derdimiz yok, orada polisimiz yok, istediğiniz gibi alana girebilirsiniz, istediğiniz yapabilirsiniz diyerek doğrudan doğruya göstericileri Taksim meydanında eylem yapmaya tahrik etmiş, teşvik etmiştir. Taksim'de eylem yapmaya kalkışan grupların üzerine yine aynı emniyet müdür yardımcısı, yani Mithat'ın talimatıyla polis çok orantısız güç kullanarak öylesine bir müdahale etmiştir ki bu müdahaleler tüm Türkiye'de televizyonlardan naklen halka gösterilip kamuoyunda infial uyandırılırken bir yandan da tüm dünya gündeminde Türkiye'de ne oluyor, bu devlet eliyle polis terörü ne oluyor diye müthiş tepkiler doğmaya başladı. Ki bu kişi 15 Temmuz gecesi nerede çıktı? İstanbul Belediyesi'ni işgal etmeye gelen tankın içinde çıktı. Yani FETÖ'nün gene bir emniyet müdürü olarak.
5: Gösteri yapacaklarsa bırakın gösterilerini yapsınlar. Ne yapacaklar gösteride? Ellerinde kitap, ellerinde karanfil, başka bir şey yok zaten bunların elinde.
6: Özellikle uluslararası tanınırlığı olan televizyonlar ve basın kuruluşlarının Gezi olaylarından önce Taksim'de çok ciddi bir hazırlık yaptığını görüyoruz. Gezi olayları başladığında da 24 saat canlı yayın esasıyla beraber Türkiye'de farklı bir toplumsal kalkışmanın, toplumsal bir girişimin olduğunu gördük. Hem FETÖ'cü polislerin, hem FETÖ'cü yargı mensuplarının, hem orada bu Gezi olaylarını organize eden aklın ortak bir işbirliği içerisinde bu olayları gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Tabii hedef o zamanki meşru hükümetin, iktidarın devrilmesiydi.
7: Gezi eylemleriyle istediklerini elde edemeyenler yeni cepheler açıyordu. Erdoğan, dershanelerin kapatılması konusunda her şeyi göze alınca FETÖ'nün yayın organları savaş ilan etti.
8: Bakın biz bu işi çözeceğiz. Ve bu konuda bizim bir kararlılığımız var. Ya gelin bu konuda işte samimi olalım. Bakın biz sizden hizmet almaksa hizmet alalım. E ne yapalım? Gelin bu dershaneleri okula dönüştürün.
9: Eğer bu taslak yasalaşırsa dedik. Hala da aynı yerdeyiz. Bu taslak yasalaşırsa eğitime büyük darbe vurulmuş olur.
10: 2014'te toplamda Türkiye'de 3000 küsür dershane vardı ve buralarda 60 bin civarında öğretmen, eğitmen görev yapıyordu. Bu 3 bin dershanenin de yaklaşık 800'ü o günkü adlandırmayla paralel yapıya aitti. Kendi kontrollerinde olan okullardan daha önemli bir fonksiyon icra ediyor dershaneler. Buraların kayıt sistemi kontrol edilebilir nitelikte değil. Buralarda eğitim alan çocuklar daha sonra hangi kurumlara girdi, nasıl girdi filan, bunlar çok fazla iz bırakan çalışmalar değil. O yüzden onlar için büyük önem taşıyor. Bu dershanelerin dönüşüm süreci başladığı zaman Güvender şemsiyesi altında toplanmış olan FETÖ dershaneleri olağanüstü, bizim de beklemediğimiz, o tarihte bizim de beklemediğimiz bir tepki gösterdiler. Zaten o tepki buraların gerçekten ne anlama geldiğini daha iyi anlamamıza da vesile oldu. O tepkinin şiddetinden anlaşıldı ki biz gerçekten arı kovanına çomak sokmuşuz.
7: AK Parti iktidarını devirme planları yapan FETÖ, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden önce yapmayı planladığı operasyonu dershaneler tartışmasıyla birlikte öne çekti. 17-25 Aralık 2013. Kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok isim yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Erdoğan o operasyonlardan sonra yeni bir kavramı ortaya koydu. Paralel yapı.
11: Devlette paralel bir yapı olamaz. Devlette paralel yapı kurmak isteyenler, devletin kurumları içerisine sinenler, şunu bilesiniz ki istediğiniz kadar oralara yerleşin. İninize gireceğiz, ininize. Didik didik edeceğiz ve devletin içindeki bu örgütleri teşhir edeceğiz.
12: Türkiye ekonomisinin büyüme, dış ticaret, faiz, enflasyon, kişi başına milli gelir açısından Cumhuriyet tarihindeki en üst noktaya ulaştığı yıldır 2013 yılı. Ve 2013 yılı Türkiye'nin küresel sisteme kafa tuttuğunu gösterebilecek çapta projeleri başlattığı ve yürüttüğü bir dönüm noktasıdır. Ve Gezi olayları üzerinden Türkiye'de mezhebi temelli olmak üzere sokak olayları başlatılarak iktidarı sarsmaya ve devirmeye dönük uluslararası destekli bir süreç yönetilmiştir. Buna karşı duruş sergilenmiştir. 17-25 Aralık ise tamamıyla hükümeti tasfiyeye dönük bir harekettir.
13: 17 Aralık'ın kurgusu hükümeti devirmek üzerineydi. 25 Aralık soruşturması da hükümeti ele geçirdikten sonra devri sabık yaratmaya yönelik, devletle iş yapan tüm kamu ve özel sektörü soruşturmaya, kovuşturmaya yönelik bir kurgudur o. Tabii biz o zaman bunu gördük. Şahsen, özellikle ben bir Cumhuriyet Savcısı olarak çıkıp en azından milletimize, kamuoyuna bunun normal bir soruşturma olmadığını, bunun bir kurgu, plan, proje olduğunu ve derdinin de demokratik yollarla, seçimle gelmiş bir hükümeti devirmek olduğunu televizyonlara, basına, medyaya çıkmak suretiyle en azından kişisel olarak bir vazife edinip bunu anlatmaya çalıştık.
11: Bu alçaklıktır, bu şerefsizliktir, bu namussuzluktur, ahlaksızlıktır. Hem dindarım diyeceksin, hem de gözünü kırpmadan, üstelik de en iğrenç biçimde masum insanlara iftira atacaksın. Yazıklar olsun. Ne yaparsanız yapın, bu dine zerre kadar zarar veremeyeceksiniz. Bu din azizdir. Kitabımız korunmuştur. Bu alçaklıkları yapanları, bunlara sahip çıkanları, bunlara kol kanat gelenleri tek tek bulacak, hukuk önüne çıkaracağız.
14: Emniyetin bilgisayarlarından çıkan fezleke hazırlığı

0: Kırklarında dönemin başbakanı ibaresi vardı. Yani bütün fezlekeyi yargı adına hazırlamışlar. Darbeyi yapacaklar. Darbeden sonra başbakanı yargılayacaklar. Hükümeti yargılayacaklar. Ona hazırlık yapmışlar. Ve bilgisayarda dönemin başbakanı nokta nokta dönemin başbakanı diye de ifadeler vardı. Bu açık kanıttı. Ve zaten bütün Türkiye'yi de hedef almışlardı 17-25 darbesiyle.
1: Operasyonlar ard arda geldi. Paralel devlet yapılanmasıyla mücadele başlamıştı. Bu kararlı mücadele o çok bilinen Kırmızı Kitaba, diğer adıyla Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne de girdi. 29 Nisan 2016 İzmir'deki askeri gizli bilgi ve belge bulundurma davasında kumpas soruşturmasına ilişkin iddianame kabul edildi. FETÖ'nün yargıyı, emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sadece rakiplerini bertaraf etmek için değil, hükümeti yıkmak için de kullandığına dikkat çekildi.
2: Fuhuş ve askeri casusluk diye bilinen dava bana göre en çok FETÖ konusunda şuna yaradı. FETÖ'nün sıradan bir terör örgütü olmadığı, profesyonel bir istihbarat teşkilatı olduğunu ortaya çıkardı. Bu tür çalışmaların yürütüldüğünü deşifre etti. Neden? Çünkü bu davaya konu edebilmek için FETÖ'nün kışlalara, devletin kadrolarına sızmış bütün o ihanet şebekesi, devletten elde etmiş olduğu bütün o mahrem bilgileri ve belgeleri davaya konu etmek için örgüte kazandırdı, örgüte yolladı. Örgüt de o belgeler üzerinden dava sürecini başlattı. Bu dava üzerinden herkes, bütün Türk milleti bu ihanet şebekesinin CIA destekli, Mossad destekli, diğer Avrupa'daki birçok istihbarat teşkilatıyla irtibatlı olan bir ihanet şebekesi olduğunu anladı.
1: 14 Temmuz 2016 FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 73 tepe yönetici hakkında hazırladığı çatı iddianameyi Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İyice köşeye sıkışan FETÖ, kurulduğu günden bu yana baskı ve hileyle elde ettiği sosyal, siyasal ve ekonomik gücünü kaybetmemek için darbe girişiminde bulunacaktı. Üzerine ilk defa giydiği haki renk asker yeşili bir cübbeyle 19 Mart 2016'da kameraların karşısına geçen Gülen, sözde dini sohbet görüntüsü altındaki konuşmasıyla askeri kalkışma talimatını da vermişti zaten.
3: Zararlı oluyorlarsa şayet o mevzuda izharı reyde bulunarak zalimlerin bir daha gelip başınıza musallat olmasına meydan vermeyebilirsiniz. Yeter diyen insanlar, onlara müjdeler olsun. Neyin var olduğunu, neyin yok olduğunu sizin yüksek firaset ve kiyasetinize havale ediyorum.
1: FETÖ elebaşının yeşil cübbeli talimatıyla darbe girişimi için düğmeye basıldı. Yer İstanbul Üsküdar'da faaliyet gösteren Gülcan Gıda isimli bir işletme. Büfede kamunun kullanımına ücret karşılığında açık olan kontörlü hat darbeciler için de iletişim kanalıydı. FETÖ imamları 415 kripto ismi o büfeden aradı. Örgütün hava kuvvetleri imamı Firari Adil Öksüz de o kişiler arasındaydı.
4: Mahrem imamlar gizli dikkat etmişler ve darbeyi yakalanmamak için, iletişim ağlarından yakalanmamak için sabit hat üzerinden bağlantı kurmuşlar. Bu Gülcan büfe üzerinden aranan isimler 15 Temmuz darbe girişiminde şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak ifade ediliyor. Boğaziçi Köprüsü'nde 34 tane vatandaşımız şehit oldu. 3 isim Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve İbrahim Gür sürekli aranmış. Ve bu kişiler köprüdeki darbe girişimini yöneten isimler. Mesela bu hat üzerinden Cumhurbaşkanımıza suikast timinde yer alan bir yüzbaşı Özay isimli bir darbeci hain bu hat üzerinden aranmış ve suikast timindeki bu kişiye talimatlar bu hat üzerinden verilmiş.
5: Cumhurbaşkanlığına da girmişlerdi. Belki hala da vardır. Onlar üzerinde de çalışıyoruz, söyleyeyim. ya kendileri istifa

0: Eder giderler, nereye giderlerse gitsinler ama burayı lekeleyemezler. Ve geldiğimiz andan itibaren yaptığımız iş zaten o temizlik harekatıdır.
1: Başkan Erdoğan'ın bu sözleri külliyedeki yapıya işaret ediyordu. Kimse olacakları tahmin bile edemiyordu. İşin vehameti 15 Temmuz 2016'da anlaşılacaktı.
2: Kimse evine girişe, evinden dışarı çıkmasın. Devam edin çabuk.
3: Çıkmak yasak. Herkes evlerine.
4: İnsanları vuruyorlar abi.
5: Çok şükür. O günleri de gördük.
6: Bizim artık yerde gökte bizim huruç gerçekleşti.

0: this idea to me.
1: Allah'ım, bugünleri de mi görecektik?

0: Yüzbaşım.
1: Buyurun.
0: İdari bina burası. Dosyalarım kaçmadan Cengiz Selçuklu'yu bulun hemen.
1: Emredersiniz. Koşun benimle. Hadi sen benimle gel. Çabuk. Koş.
2: Her yeri arayın. Yıldırım projesiyle ilgili ne varsa bulup bana getir.
1: Emredersiniz. Hadi beyler hareket. Hadi. Çabuk.
2: Abi hayırlı sabahlar. Cengiz Selçuklu öldü. Yıldırım projesiyle ilgili bütün dosyalar elimizde. Siz neredesiniz abi?
3: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir. Türk Silahlı Kuvvetleri yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle yönetime el koymuştur.
4: Ucunda ölüm dahi olsa gereken her şeyi yapacağız.
5: Milletimizi meydanlara davet ediyorum.
6: FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi yaptığı bu girişim aslında bir darbe girişimi değildi. Darbe girişiminin çok daha ötesinde bir işgal girişimiydi. Bugüne kadar darbeler oldu ama hiçbir zaman darbeyi yapanlar silahlarını sivil halka yöneltmediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamadılar. Kripto bir yapıyla devletin belli kurumlarını ele geçirmeye çalışmışlar. Kılı kırk yararak öğrenci alınan ve daha sonrasında da yine kılı kırk yararak takibi yapılan son derece disiplinli Türk Silahlı Kuvvetleri'nde dahi ciddi bir şekilde onların ifadesiyle adamlar yerleştirilmiş. Uzunca süren ve son derece kapalı, gizli ve profesyonelce yapılan bir organizasyon. İşte 15 Temmuz akşamı kendilerince bunun meyvesini toplayacaklardı. Bu devleti, milleti işgal girişimiydi. Allah bizi bu girişimin başarılı olmasından korudu.
7: FETÖ'deki ihanet girişimi diğer darbe girişimlerinden, diğer darbelerden ayıran bana göre en önemli özellik halkın refleksi oldu. Çünkü Amerika ve onun güdümündeki tasmalı yapısı şöyle düşündü. Bir darbe girişiminde bulunduğumuz takdirde evvel olduğu gibi millet bu süreci kabul

0: Lenir ve kabuğuna çekilir, süreci seyreder. Olmadı. Nasıl olmadı? Millet önderinin talimatıyla, yani Sayın Erdoğan'ın herkes sokaklara, herkes meydanlara talimatıyla inanılmaz bir refleks gösterdi ve bütün dünyayı şahmat etti.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi'nin başındaydı Turgut Aslan. 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi sonrası FETÖ'nün her yaptığının mercek altına alınması talimatını vermişti. Onun hazırladığı rapor hukuki dayanak oldu. FETÖ'nün silahlı bir terör örgütü olduğu adli makamlarca tescillendi.
2: Fethullah Gülen bir raporu yazdıktan sonra benim kendi saflarında olmamı istedi. Ben onlardım. Ondan sonra kendi gazetelerinde FETÖ'cülerden daha beni bazı arkadaşlarımı hedef haline gösterdiler, yanladılar. Bizi korkutmak istediler. Biz korkmadık, girmedik. Ondan sonra ne yaparsınız yapın dedik. Bu ülkeye hiçbir zaman FETÖ'nün kucağında olamaz dedik.
1: FETÖ'nün hedefindeydi. Ancak tehdit ve karalamalar ne yıldırmış ne de korkutmuştu. Kalkışmanın ilk dakikalarında teyakkuz halinde olanlardan biri de oydu. Hemen harekete geçti. Müdahale etmek için darbecilerin üs olarak kullandığı Jandarma Genel Komutanlığı'na gitti.
2: Yudasur Konseyi, Güdet Bey'e koydu. Bu da Arif Bey'in sözü geçmez eder. Erkan Öktem diye bir albay. Dedim Erkan Bey, yüz yüze bakacağız dedim. Böyle yapmayın dedim. Ondan sonra benim gözlerimi bağladılar. Hasan Gülhan'ın da gözlerini bağladılar. Elimize kelepçe vurdular. Ondan sonra iki sıktılar Hasan Gülhan. O da şehit oldu. Beni de kafama sıktılar. Ben de öldü diye beni bırakmışlar.
1: 15 Temmuz'da milli irade ve demokrasiyi savunmak için canını ortaya koydu. FETÖ'cü teröristler koruması Hasan Gülhan'ı şehit etti. Gözleri kapalı haldeyken başından iki kez vurulan Turgut Aslan'sa ağır yaralandı. Zorlu bir sürecin ardından yaşama tutundu. Gözlerini açtığında ilk sorduğuysa ülkesinin ne halde olduğuydu.
2: 5 cevay beyin ameliyatı olmuşum. 5 ay komada kalmışım. Uyandığımda demişim ki bu ülkede demokrasi var mı diye sormuşum. Ondan sonra Fethullah Gülen kazandı mı? Kazandıysa hak kaybetti, demokrasi kaybetti. Fethullah Gülen kaybetti mi? Demokrasi kazandı, hak kazandı demişim.
1: 251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatanın dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran halkın desteğiyle bertaraf edildi.
3: 17-25'ten sonra hem jandarma hem emniyetteki düzenlemeler sonucunda 15 Temmuz'da o hain darbe girişimi başarılı olamadı. Elbette milletimizin duruşu, Cumhurbaşkanımızın liderliği başat rol üstlenmiştir. Ama emniyetin ve jandarmanın ve o güne kadar jandarma ve emniyette yaptığımız düzenlemeler dolayısıyla jandarma ve emniyetin içindeki unsurların da karşı çıkmasının bu darbe girişimine çok önemli, büyük, dönüştürücü, belirleyici katkısı olmuştur.
1: Darbe teşebbüsüne karşı ülkenin her köşesinde Türk milletince gösterilen direniş ve kararlı duruş, demokrasinin zaferi, milletin büyük destanı olarak tarihteki yerini aldı. Millet canı ve kanını ortaya koyup tanklara karşı vücudunu siper ederken, birilerinin tankların arasından geçip evde kahve içerek darbe girişimine seyirci kalması da hafızalara kazındı.

0: bütün insanlar o Akıncı'daki sivilleri gördü. Bir tanesi Nurettin Hoca diyeyim. Nurettin Hoca, ben Bandırma'da kalırken 90'lı yıllarda Balıkesir'de Zanos Tersanesi'nin öğretmeniydi ya.
1: Adam televizyonlarda canlı yayın yapıyor. Siz hala kimi toplayamadınız? Korktun oğlum. Böyle olmaz.
0: Diyor ki ben belgesel çekmeye gitmiştim oraya. Yani 15 Temmuz olayının belgesini çekecek. 15 Temmuz akşamı çekiyor belgesi. Çılgın bir belgesel şey yani. Böyle bir projesi hemen yerinde. Yani bildiğiniz yalan söylüyor. Bu insan bu örgütü içinde yaşıyor. Ben kendim gözlerimle gördüm bu insanı. Yani hocasıydı bu şeyin. Dershanenin öğretmeniydi yani.
2: Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber!
3: Çok şükür. Başaramayacaklar. Vatan teslim olmuyor. Direniyorlar. Hamdolsun. Çok şükür.
0: Nereden biliyorsun senaryo olmadığını? Ya biliyorum, bilmeyi bırak. Görüyorum ya. Yani görüyorum işte, adam eline tüfeği almış koşuyor. Vatan emniyetini işgale gidiyor. Tankları almış. İnsanları ortadan ikiye bölüyor. Ortadan ikiye bölünerek şehit olan insanlar var. Ya ne yapıyorum ben de demiyor yani ya. Ve insanı üzen şeylerden bir tanesi de bu insanların hep kurmay olması.
4: Arkadaşlar, sivilleri yaklaştırmayın.
5: Sivilleri yaklaştırmayın. İçinde polisler olabilir.
6: Şu an caminin arkasında bir grup siviller ellerinde Türk bayrağıyla
5: Kesinlikle yaklaştırmayın. İçlerinde özel arkadaşlar olabilir.
7: Sivillerin dağıtılması gerekiyor.
8: Hava karanlık. Helikopterin ışığı da yanmıyor ama biz helikopteri falan yiyor.
9: ...15 Temmuz sonrası FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması sıkça dillendirilir oldu. Muhalefet hep Erdoğan'ı suçladı. Bütün darbelerin mevcut iktidarı hedef aldığını bile bile. 15 Temmuz'da da helikopterler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne değil... ...Erdoğan'ı ele geçirmek üzere Marmaris'e inmişti.
10: 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi oldu. Oldu tabii, bunu bilmeyen var mı Allah aşkına?
11: Hem MHP'yi takdir ediyorum, hem de Fenerbahçe kulübünü. Maalesef benim partim isim oldu.
12: Benim partim derken?
13: Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz.
11: Halk Partisi'nden
12: bahsediyoruz. FETÖ'ye teslim oldu diyorsunuz. Abi,
11: o tuzağa karşı hep dik dursaydık 15 Temmuz bitirsin. Darbe girişimi de olmayacak.
14: Her ne kadar parti yönetimimiz İnkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı. Cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüdüğünü hepimiz gördük.
15: Kim yönetiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Hangi güçler yönetiyor? Pensilvanya'dan mı yönetiliyor? Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net.
16: Bir milletvekili biliyorsunuz Amerika'da, Aykan Kaş'ta gitti. Danışmanları hapishanede birisi mahkum oldu yattı. 14. katta bu danışmanların bir kısmı Fethullah Gülen cemaatinin danışmanları olduğu söyleniyor. Şimdiki yönetimin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilişkisi var demiyorum. Böyle partimizin ilişkisi, ama yönetimin bana göre Fethullah Gülen'le ciddi oy almak için ciddi bir ilişkisi var. 260 tane şehidimiz var, 250 küsür tane şehidimiz var ve bunun yanında bilmediğimiz yıkılan ocaklar binlerce var. Sırf FETÖ örgütü yüzünden. Bunlardan gelecek oy gelmez. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu hataya düşüyor. Ne tavizler veriyor? Ne sözler verildi? Kan hükmünde kararnameyle gözaltına alınanlar, mahkum olunanlar vardı. Biz gelince hepsini affedeceğiz diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yargıya gitmeden nasıl affediyorsun? Ve bunlara bu sözleri mi verildi? Yani genel af mı çıkartacak Cumhuriyet Halk Partisi?

0: Tüm bu terör örgütüne. Cumhuriyet Halk Partisi bunların cevabını vermeden seçime giremez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu Fethullah Gülen ekibini soktuğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti bıraksa bile üzerinde bir kara leke olarak kalacaktır.
1: Yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz.
2: Yurt dışına kaçmak derken niye kaçsın?
1: Kaçacaktır efendim. Yargılanacak bu. Bunun kurtuluşu yok.
3: Şu anda ben söylüyorum. Kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım.
4: Ve bizi otellere almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik.
5: Darbeye deli mi istiyordunuz? Ben varım dedim. Şimdi Kazakistan karşısında duruyorum. Bugün Kılıçdaroğlu tiyatro diyor ya, o maçımıza tiyatro değil. 251 tane şeyimiz var. Kılıçdaroğlu da tiyatro zannediyor bunu. Tiyatro zannederek izlemiş. İnsan tiyatroyu yederken zevk alır. O maçımızda da zevk alır, güzel mi merak ediyorum.
2: Yerli ve milli olarak Atatürkçü olaraktan tanınmış olan, toplumsal tanınırlığı olan ne kadar milletvekili ve yönetici varsa maalesef bugün Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine tasfiye edilmiş durumda. Ve FETÖ'nün, küresel akla hizmet eden FETÖ'nün ne kadar beklentisi varsa da maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi onlara hizmet ediyor. Bunu da görüyoruz.
6: 15 Temmuz bir halk hareketiydi. Milli iradenin, milli egemenliğin şahlanışıydı. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Olamazdı da. İçte ve dışta hala bazı engeller çıkarılıyor olsa da emin adımlarla hedefine doğru ilerliyor Türkiye. Yılmadan, usanmadan, başarmaktan başka çıkar yol yok. Şehit ve gazilerimizin bizden beklediği tam da bu.
7: Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara. Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara. Selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara. Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara. Yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara. Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara. Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere.

0: Ve gelelim şimdi bugüne. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü. Takiye yaparak asıl niyetlerini ve gerçekte kim olduklarını gizleyen bu karanlık yapının maskesi herkesin gözü önünde bir kez daha düşüverdi. FETÖ elebaşı Gülen'e hain gibi bir cenaze töreni yapıldı çünkü tekbir getirmenin yasaklandığı çukur merasiminde bir kardinal İncil'den pasajlar okudu.
1: The beneficial knowledge, so they continue. And yes, he did not have any children because he preferred us to himself. He wanted to fully connect and he wanted to fully focus on his work selflessly. Yes, he did not have children, but in a way, we are all his children today. So we pray and we will continue to pray for him. So we ask you, O Lord, to enable us to uphold that legacy.
0: Terörist başı vatansız olarak gömülecekti. Çukur merasimine katılan ihanet şebekesinin vatansız üyeleri de o hep gizledikleri yüzlerini bir kez daha göstermeye cesaret edemedi. Maskelerin, şapkaların, gözlüklerin arkasına saklandılar. Rüya sevdikleri

0: terörist taşının ismini vererek rahmet bile okuyamadılar. Çünkü yüzsüzlerdi. Ve bu yüzsüzlüklerinin bilincinde olduklarından olsa gerek helallik de isterdi.
1: Böyle cenazelerde bir helallik alma şeysi yapılır. Fakat milyonlarca Müslüman, milyonlarca insan onun iyiliklerine mazhar olarak şahitliklerini yapmaktadırlar. Dolayısıyla ayrıca bir şey yapmaya gerek yok zaten.
0: FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen, örgütün Amerika Birleşik Devletleri'nde karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine girdi. Şimdi akıllara gelen sorularsa şunlar. Terörist başı Gülen'in daha hastalık sürecindeyken örgüt içinde patlak veren liderlik kavgasının onun ölümünden sonra nasıl sonuçlanacağı ve bu ihanet şebekesinin ipini bundan sonra hangi karanlık yapının tutacağı?
2: Fethullah Gülen ezoterik yazdırdığı kitapta 105 yaşına kadar yaşayacağına inanıyordu. 105 yaşına kadar da işte Türkiye'nin başına geçecek. Oradan da alem İslam'ı idare edecek. Ondan sonra da ölecek, bitecek. Yani devletleşecek bu iş mantığıyla hareket etti. Dolayısıyla o kişilerden hiçbirisi bundan sonraki süreçte o örgütü idare edemez, sevk edemez. Cevdet dediğiniz kişi Fethullah Hoca'nın tırnak içinde diyelim. Çamaşırını yıkayan, bulaşığını yıkayan, onun şahsi işlerine bakan, oradan da ekonomik şey geliştiren bir adam. Yani zerre kadar bir liderlik vasfı olan birisi değil. Mustafa Özcan dediğiniz şahıs daima ikinci planda kalıp birinci adamı idare etme yöntemiyle hareket etmiş ve varlığını öyle sürdürmüştür. Yani birinci adam olma noktasında hareket etseydi şimdi yeri çoktan o da giderdi.
3: Örgütten kimse yok mu derneklerinden, Türkçe olimpiyatlarından, işte Afrika'ya yardım yapıp kurban derisi gibi yıllarca toplanan 30 milyar dolarlık parayı bu ikisi yönetiyor. Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu tarafından dünya mesela 154 tane charter okulu var Amerika'da. Şu an kim onları yönetecek? İngiltere'de, Londra'da inşaat şirketleri var. Kanada'da mesela altın madenleri, sahaları var. Bu Afrika'da var, Uzak Doğu'da var, birçok Kazakistan'da var. Örgütün halen dünya üzerinde birçok malı mülkü var. Evet. Bu parayı kim yönetecek? Şu anda işte biraz sonra şu anda FETÖ'nün yerine Suat Yıldırım diye bir isim cenaze namazını kıldırılınca örgütü emaneten Suat Yıldırım yönetiyor.
4: Bu kişi mi kıldırdı?
3: Evet, kendisi Sakarya Üniversitesi'nde Adil Öksüz'ün de hocasıydı biliyorsunuz. Örgütün operatif biriminde hiçbir zaman görev almadı bu şahsın. Doğruları konuşmak lazım. Ama Mustafa Özcan operatif Türkiye'ye yönelik her türlü kumpasın 15 Temmuz MİT kumpasları, 17-25 Aralıklar gibi Ergenekon operasyonları, aklınıza gelebilecek birçok suikastleri bizzat bu şahıs vermiştir. Burada en önemlisi Ekrem Dumanlı. Ekrem Dumanlı da şu anda bu şu anki istişare heyetinin beyin takımında. Mustafa Özcan bu ekibi alarak asıl kadroları burada mücadele eden, 40 yıldır mücadele eden bu kadroyu bertaraf etti. Dediğiniz gibi şimdi ne olacak? Fethullah Gülen öldü. Şimdi yıllarca susan bu kadrolar, bunlar gibi daha arkada büyük kadrolar var. Hepsi çıkıp konuşacak. Şimdi bunlar da kazan kaldır. Bu örgüt normal bir terör örgütü değil. Casusluk ve istihbarat örgütü. Dolayısıyla
4: yani küresel güçler bu örgütü aparat olarak kullanmakta hala kararlı.
3: Tabii ki Almanya'da peki, devasa peki. Bir think tank kuruluşu kurdular. Buradan firar eden subaylar, evet. İstihbaratçılar, polisler, emniyetçiler şu anda Türkiye karşıtı sürekli haber alıyorlar. Onları dönüştürüyor, raporlama yapıyorlar. Türkiye'ye karşı her türlü Türk siyasetine, Türk güvenlik noktalarına karşı peki. Operasyonları Almanya'ya, birçok ülkeye, batılı ülkelere servis ediyor.
5: Müthiş bir moral bozukluğu var şu anda örgüt mensupları içerisinde. Üst düzeydeki adamlar işlerini götürürler. Bu çünkü bu CIA'nin bir aparatı. CIA'nin dünyadaki faaliyetleri devam ettiği sürece Fethullahçı terör örgütünün mensupları başka alanlarda istihdam edilirler. Onu başka bir noktada görürüz.
2: Allah beter etsin. Yani o adamın yaptığı kötülük çok fazla. Bilhassa alem-i İslam'a yaptığı kötülükler daha sonra çıkacak. Neler yaptı onun?

0: bakalım diğer ülkelerde nasıl bir İslam işlediler, nasıl bir İslam götürdüler oralara, daha onları incelemeye almadık. Biz evet. Türkiye ayağında konuşuyoruz. Onun için alem-i İslam'a yaptığı kötülük Türkiye'ye yaptığından daha fazla. Daha
1: öyle
0: kötü,
1: mi?
0: Daha kötü ve bunlar yavaş yavaş çıkacak ortaya. Onun için diyorum ben, yani bütün dünyada mücadele devam etmeli ama artık şahsıyla uğraşmaya gerek yok. Öldü gitti. Esas bundan sonra zihniyetiyle, düşünceleriyle, fikirleriyle mücadele etmek lazım.
2: Merak etmeyin, ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de Mayıs'ta yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı %72,3'e ulaşarak son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı %17 ile son 22 yılın en düşük düzeyine geriledi. Mayıs'ta güneş ve rüzgar santralleri toplam elektrik üretiminin yaklaşık %23'ünü karşıladı. Böylece iki kaynak, Nisan'da ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonlarını azaltan işletmeleri performans esaslı hibe desteğiyle teşvik edecek enerji ve karbon azaltımı destek programını başlatıyor. Program kapsamında belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere enerji giderlerinin %30'u oranında hibe desteği sağlanacak. Programla enerji verimliliğinin artırılması, işletmelerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlandırılması hedefleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
1: Reklam.
3: A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, Türkiye'de 103.858 hektar ormanlık alanda yaklaşık 1.101.000 koloni kapasiteli 918 bal ormanı bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin 97.253 ton bal üretimiyle dünyada ikinci, yaklaşık 8,7 milyon arı varlığıyla üçüncü sırada yer alan güçlü bir arıcılık ülkesi olduğuna dikkati çeken Demir, farklı bölgelerde üretilen çam, kestane, geven, yayla ve çiçek ballarının ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli potansiyele sahip olduğunu kaydetti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235. yıl dönümü vesilesiyle geçmişten günümüze Türk Kara Kuvvetleri Müzesi'nin kapılarını açtı.
1: Milattan önce 209 yılında Mete Han tarafından teşkilatlandırılan düzenli ordudan modern kara kuvvetlerine uzanan 2235 yıllık bir yolculuktan bahsediyoruz. Türk askerinin tarihi başkentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın müzesinde geniş bir şekilde yer alıyor.
0: Mete Han'ın kurduğu askeri teşkilattan Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferine, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan milli mücadeleye kadar her bir zafer müzenin duvarlarını süslüyor.
1: Müzede 2235 yıl boyunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev almış askerlerin üniforma ve ekipmanları da yer alıyor. 10 mankenle Hun döneminden günümüze kadar uzanan askeri dönem gözler önüne seriliyor.
0: Asırlardır öncü, köklerden geleceğe, daima ileriye ve arşa. İşte bu söz temelinde şekillenen müze 4 bölümden oluşuyor. Her türlü tehdit ve risk karşısında görev yapabilen dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na dair geçmişteki her bir iz müzede sergileniyor.
1: Müzedeki işte bu cam mekan standdaysa 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar tarihi silahlar yer alıyor. Kılıç, kama, hançer, işte hepsi burada.
0: Müzenin tasarımı da yekpare bir mimariden oluşuyor. Duvarlardaki tasarımda kullanılan beyaz zemin, Türk askerinin tertemiz yüreğini ve vicdanını, savaşın en çetin anlarında dahi merhametli kalabilen halini yansıtıyor. Panelin alt kısmında bulunan kahverengi zemin, Türk ordusunun vatan toprağına duyduğu bağlılığı ve daima ayakları yere sağlam basan karakterini anlatıyor. Kara kuvvetlerine mensup her ferdin vatan uğruna şehit olup toprağa düşebileceğini, aklının ve yüreğinin bir köşesinde tuttuğunu hatırlatıyor. Kahverengi zeminin üzerinde yer alan motiflerse, Türk-İslam medeniyetinin ilmi ve kültürel birikiminden süzülmüş çizgiler olarak tasarlandı.
1: Müzede yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek Türk ordusunun envanterine giren silah ve sistemlerin 3 boyutlu maketleri de yer alıyor. Akıncıha, Gökbey ve Fırtına obüsleri de o maketlerden bazıları.
0: Kara Kuvvetleri çatısı altında bulunan müzede ziyaretçiler 2235 yıllık tarihi yolculuğa tanıklık ederken, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi ve Türk askerinin eşsiz tarihini tanıma fırsatı buluyor.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Akşam Ajansı'ndan merhaba, ben Sümeyye Gaffaroğlu. Saatlerimiz artık 19 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Gazze'nin hesabı muhakkak sorulacak diyerek

0: AK Parti kadrosuna seslendi. Erdoğan, kardeşlerim samimiyetle söylüyorum, yükünüz çok ağır. Gazze'nin, Şam'ın umudu sizlersiniz dedi.
1: Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak.
2: Gazze'deki soykırımı hatırlattı. Yapılanların hesabının sorulacağını vurguladı.
1: Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında önemli mesajlar verdi.
1: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur.
2: Başkan Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asırdır Türkiye'de yeni bir dönem başlattığını ifade etti.
1: 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. 25 yıldır farklı düşünce ve önerilere kapımızı kapatmadık. 25 yıldır kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik.
2: Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıktığını, bugünse 100 milyonların umudu haline geldiğini vurguladı.
1: İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Mazlumlara el uzattık. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik.
2: Başkan Erdoğan teşkilata seslendi. Daha gayretli çalışma çağrısında bulundu.
1: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Biz gönüller yaparak, gönüller kazanarak bugünlere geldik.
0: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada verdiği ifadede çarpıcı iddialarda bulundu sevgili izleyenler. Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden yaklaşık 15 milyon euro destek istediğini, 5 milyon euroluk kısmını ise kayıt dışı havala yöntemiyle gönderdiğini öne sürdü.
2: Ekrem İmamoğlu adaylık için 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro ödeme yaptım. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten şok ifade geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ifade veren Böcek, CHP içindeki adaylık süreçleri ve seçim finansmanına ilişkin çarpıcı beyanlarda bulundu. İfadenin en dikkat çekici bölümü ise Ekrem İmamoğlu ile yapıldığı öne sürülen görüşmeler oldu.
3: 30 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da bir otelde İmamoğlu ile görüştüğünü, İmamoğlu'nun tercihim senden yana dediğini iddia etti.
2: Böcek'in beyanına göre İmamoğlu seçim kampanyası ve Cumhurbaşkanlığı hedefi için kendisinden yaklaşık 15 milyon euro destek istedi. İmamoğlu'nun ayrıca Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Akdeniz bölgesi harcamalarının kendisi tarafından karşılanmasını talep ettiği öne sürüldü. Böcek ifadesinde 5 milyon euroluk kısmı havalı adı verilen gizli bir ödeme sistemiyle ilettiğini iddia etti. Böcek taahhüt ettiği paranın kalanını ise İmamoğlu tutuklandığı için veremediğini dile getirdi.
3: İfadesinde siyasi değerlendirmelerde de bulunan Böcek, İmamoğlu'nun zamanla parti üstü bir siyasi güce dönüştüğünü, Özgür Özel'in dahi onun görüşü dışında hareket edemediğini ileri sürdü.
2: Muhittin Böcek ifadesinde 2024 yerel seçimleri öncesinde Özgür Özel'in yönlendirmesiyle Manisa'ya giderek, merhum belediye başkanı Ferdi Zeyrek'e çanta içinde yaklaşık 950 bin euro götürdüğünü de tekrarladı.
0: CHP'de neler yaşandığına bakalım bir de. Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için imzaları topladı ve genel merkeze verdi. İnceleme yapıldı fakat işleme konmadı. Genel merkezin hafta başında imzalarla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Özgür Özel cephesi de imzalar işleme konmazsa kurultay taleplerini yargıya taşıyacak.
4: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız. Ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
5: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar sürecek?
5: En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii nereden bakarsa.
2: CHP'de kurultay tartışması devam ediyor. Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için yaklaşık 800 imzayı toplayarak genel merkeze verdi. İmzalar incelendi. Ancak işleme konmadı. Genel merkezin hafta başında imzaların yeterli olup olmadığına ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Genel merkez tedbir kararı olduğu için şu anda olağanüstü kurultaya gidilemeyeceği görüşünde. Bu nedenle olağan kurultay takviminin Eylül'de başlaması kararlaştırıldı.
7: Kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
2: Özgür Özel cephesi ise yargıya gitmeye hazırlanıyor. İmzaların işleme konmaması sebebiyle kurultay taleplerini yargıya taşıyacak olan Özel cephesi, partiye de çağrı heyeti atanmasını isteyecek.
0: Polis olduğu, asker olduğu, kaçakçı olduğu, al yazmalının Selvi boylusu oldu. Hayat verdiği her karakterde bir mesaj bıraktığı bir iz vardı. Defalarca öldü ama bu veda milyonları ağlattı. Türk sinemasında bir perde daha kapandı. Yeşilçam'ın efsanesi, milyonların sevgilisi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı.

0: gülüşün. Sen bugün...
1: Çok güzel güldü. Gülüşünden sevda aktı. Gülüşünü ayrı, kendisini ayrı sevdik.
2: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir.
3: Kadir dayım yıllar önce bir röportajında şöyle demişti. Ben bir gün ölürsem Türkiye'deki bütün evlerden cenaze kalkacak demişti.
4: Al Yazmalı Selvi Boylusu'nu, Leyla Mecnun'unu, Balıkçı Azize Kenan'ını kaybettin. Yeşilçam öksüz kaldı.
1: Artık dinlemek zor Hekimoğlu'nu. Her dinlediğimizde yeniden ağlayacağız.
5: İlk onu tanıdığımda 11 yaşındaydım. Onun için de kalbime sakladım.
6: Türkiye Selvi Boylusu'nu kaybetti. Çok önemli bir aktörünü, kıymetli bir insanını kaybetti.
4: Türk sinemasının unutulmaz jönü son kez sevenlerinin karşısına çıktı. Salonu dolduran alkışlar bir efsaneye veda içindi.
7: Sadece bir aktörü değil, bir efsaneyi kaybettik. Herkesin Kadir abisiydi. Bu ülkenin en önemli aktörlerinden biriydi.
8: Yalnızca birkaç gün evvel ablasının vefatıyla sarsılan sevenleri Kadir İnanır'ın gidişiyle de derin bir hüzne boğuldu. Kadir İnanır'a son görevini yerine getirmek isteyen yüzlerce kişi Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde buluştu.
9: Çok filmde beraber olduk, oynadık. Yani bakışlarıyla, disipliniyle, seta hakimiyle, hakimiyetiyle bambaşka bir insandı.
1: Şimdi çok sevdiği arkadaşlarının ustalarım dedi, abilerim dedi, hep bize anlattığı anekdotlardaki o ustalarının, abilerinin yanına gitti. Artık hiçbir filmin yüzü gülmez.
4: Usta oyuncunun cenaze namazı Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde kılındı.
10: Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri aynı şekilde Türk klasiklerine, sinemamızın Türk klasiklerine vermiş olduğu, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı. Başta ailesi olmak üzere yakınlarına, tüm sanat severlerimize, sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
11: Çok örnek bir insandı, herkesin bildiği üzere. Kalabalıktan da anlaşıldığı üzere bütün ülkenin, bütün yurt dışına taşan bir sevgisi vardı. Çok değerli bir aktördü, çok değerli de bir insandı. Yüreği çok temiz bir adamdı bir kere.
12: Milletin çok sevdiği, hele hanımların aşık olduğu bir oyuncu ve yıldızdı. Hepimizin yıldızıydı.
13: Türkiye'nin geleceği için güzel şeyler düşünen, bu uğurda dobra duran, sevgiyi saygıyı ön planda çıkaran nadir sanatçılardan bir tanesiydi.
14: 50 senelik arkadaşım. Çok üzgünüm daha doğrusu. Son vazifemizi yapmak üzere buraya geldik.
15: Yeşilçam'ın en parlak yıldızlarından biri daha aramızdan ayrıldı. Geriye ise o unutulmaz filmleri kaldı.
4: Ulus mezarlığında toprağa verilen Ulu Çınar ardında milyonlarca sevenini bıraktı.
16: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al Yazmalım. Elveda.
17: Şimdi dünya gündemiyle devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında son olarak neler yaşanıyor sevgili izleyenler? Ateşkes mutabakatına rağmen yeniden çatışma çıktı ne yazık ki. Çatışmanın kaynağı ise Hürmüz Boğazı. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde neler konuşuluyor? Gelin hemen soralım, Washington'a gidelim. A Haber muhabiri İrfan Satmaz bizi bekliyor. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Barış görüşmeleri devam ederken, umutlar yeşermişken çatışmalar da eksik olmuyor İrfan Satmaz. Neler aktaracaksın bize? Amerika Birleşik Devletleri'nde neler konuşuluyor? Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları oldukça sert görünüyor ama sen neler söylersin?
18: Evet, merhabalar Sümey. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ilan edilen ateşkes Hürmüz Boğazı'nda yaşanan yeni saldırılarla ciddi şekilde sarsılmış durumda. Son 48 saate yaşanan gelişmeler Washington'la Tahran arasındaki krizin yeniden askeri bir tırmanma sürecine girdiğine işaret ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yani CENTCOM son açıklamasında ABD donanması ve hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının İran'ın MTQ petrol tankerine düzenlediği insansız hava aracı saldırısının ardından Hürmüz Boğazı içinde ve çevresindeki 10 İran askeri hedefini vurduğunu duyurdu. operasyonda füze ve İHA depoları, kıyı radar sistemleri, gözetleme altyapısı, hava savunma unsurları ve mayın döşeme kabiliyetleri hedef alındı. CENTCOM ayrıca ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sürdürdüğünü, ancak ABD kuvvetlerinin bölgede hazır caydırıcı ve ölümcül şekilde görev yapmaya devam ettiğini vurguladı. Operasyonun ardından Başkan Donald Trump'a dikkat çeken yeni açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın ateşkesi yeniden ihlal ettiğini savunarak ABD uçaklarının İran'ın füze ve İHA depolarını vurduğunu doğruladı. Daha da önemlisi, Tahran'a şimdiye kadarki en sert mesajlardan birini verdi. Trump, İran asla ders almıyor. Bir noktaya gelebiliriz ki artık makul davranamayız ve çok başarılı şekilde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalabiliriz. Eğer bu gerçekleşirse İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır ifadelerini kullandı. Bu açıklama Washington'ın İran'ın yeni saldırıları halinde daha geniş çaplı askeri operasyonlara hazır olduğu yönünde güçlü bir uyarı olarak değerlendiriliyor. ABD ana akım medyasında da bu açıklamalar geniş yankı buldu. Reuters, Washington'ın artık yalnızca misilleme yapmakla yetinmediğini, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri kapasitesini sistematik biçimde hedef almaya başladığını ve bunun ateşkesi ciddi biçimde tehlikeye attığını yazıyor. Axios, Trump'ın işi tamamlamak ifadesinin Beyaz Saray'ın askeri seçenekleri masada tuttuğunu gösterdiğini, ABD'nin bundan sonraki süreçte yalnızca savunma değil caydırıcılığı artıracak operasyonlara da yönelebileceğini değerlendiriyor. ABD'deki televizyon yorumlarında ve güvenlik uzmanlarının ilk analizlerinde ise ortak görüş, Washington'ın artık İran'ın yalnızca saldırılarına cevap vermek yerine Hürmüz Boğazı'ndaki askeri altyapısını aşamalı olarak etkisiz hale getirmeyi hedeflediği yönünde. Bunun da taraflar arasında imzalanan ateşkes mekanizmasını ciddi baskı altına aldığı ifade ediliyor. Önümüzdeki saatlerde gözler yeniden Tahran'dan gelecek, olası karşılıkta olacak. İran'ın yeni bir füze ya da İHA saldırısı gerçekleştirmesi halinde Donald Trump yönetiminin çok daha sert askeri adımlar atabileceği mesajı hem Beyaz Saray'ın söylemlerinde hem de CENTCOM'un operasyonlarında giderek daha belirgin hale geliyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı yalnızca enerji güvenliği açısından değil, ABD-İran ilişkilerinin geleceği bakımından da yeniden dünyanın en kritik sıcak noktası haline gelmiş durumda Sümeyye.
17: Çok teşekkür ederiz İrfan Satmaz aktardıklarından dolayı. Kolaylıklar diliyoruz sana. Devam edelim efendim dünyadan diğer gelişmelerle. Venezuela'yı ne yazık ki büyük bir deprem felaketi sarstı. Malumunuz Venezuela halkına yardıma koşan Türk arama kurtarma ekipleri de çalışmalarına başladı sevgili izleyenler. İlk enkaz çalışması 43 daireli bir binada yapıldı ve ekipler Venezuela makamlarıyla koordine halinde çalışıyor.
0: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem.
4: Türkiye, okyanusun ötesindeki dost ülke Venezuela'ya yardım elini uzattı. Çifte deprem yaşayan Venezuela'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD'a bağlı ekipler çalışmalara başladı.
19: Tam donanımlı bir arama, bir kurtarma birliği ve bizlere arama kurtarma konusunda çok yardımcı olacağını düşündüğümüz can dostlarımız 4 adet arama kurtarma köpeğiyle en seri bir şekilde Venezuela'ya geldik.
4: Depremin en sert vurduğu noktalardan biri olan La Guaira şehrine giden Türk ekipler dinlenmek için dahi beklemeden gece karanlığıyla harekete geçti.
19: Doğal afetlerde mesafe çok önemli değil. Doğal afetlerde yardım isteyen tüm dünya insanlarına ve canlılara Tugay olarak yardım etmeye hazırız.
4: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerinin ilk görev yeri La Paez Mahallesi oldu. 43 dairenin bulunduğu 14 katlı bir binanın enkazında hayat arandı. Ekiplere arama kurtarma köpekleri de destek sağladı. Söz konusu binadan daha önce canlı kurtarılanlar olmuştu. Türk arama kurtarma ekipleri Venezuela makamlarıyla koordineli şekilde çalışıyor.
17: Evet, Venezuela'yı vuran çifte depremde ne yazık ki can kaybı da artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi. 3000'in üzerinde yaralı var. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için uluslararası yardım seferberliği de büyüyor. Detayları alacağız şimdi. Anadolu Ajansı muhabiri Sinan Doğan bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyelim, tabii çok geçmiş olsun da diyelim. Nedir son durum?
20: Merhabalar Sümeyye Hanım. Son durum sizin de az önce izah ettiğiniz üzere yani ölü sayısı 1500'e yaklaşıyor tabii ki. Önümüzdeki dakikalarda hatta saatlerde bir güncelleme gelecektir. Çünkü dün de yine hayatını kurtaran kişiler, hayatını kaybeden kişiler enkaz altından çıkarıldı. Ve maalesef enkaz başında bekleyen kişiler ve oradaki arama kurtarma görevlilerinin de aktardığına göre enkaz altında yani tehdide muhtaç olmakla birlikte binlerce kişinin olduğu söyleniyor. Ki zaten ellerinde fotoğraflarını taşıyanlar, yakınların için haber bekleyenler, civarda toplanan kişilerden de zaten bunu anlamak zor değil. Halen müdahale edilmeyen enkaz alanları var. Çünkü Venezuela'nın sizin de bildiğiniz üzere tek başına kendi imkanlarıyla zaten ekonomik ve sosyal anlamda zorlandığı bir döneme denk gelmişti bu deprem. Bunu zaten yapamayacağı için hemen uluslararası yardım talebinde bulunmuştu. Ülkemizde buna ilk yanıt veren ülkelerdendi. Dün akşam gelir gelmez dinlenmeksizin arama kurtarma faaliyetlerine başladılar. Venezuela'nın tabii ki tamamı için bunu söylemek mümkün değil ama ciddi bir travma, panik ve korku hakim. Örneğin başkent Caracas'ta 4 ila 5 binanın yıkıldığına tanık olduk. Fakat çok fazla hasarlı bina var. Yani

0: evlerine tekrardan giremeyen binlerce kişiden bahsediliyoruz. Spor salonları, beyzbol salonları, futbol stadyumlarında geçici konaklama yeri oluşturuldu. Ve yardım bölgesine giden şeyde, yani rotada da inanılmaz bir kaos söz konusu. Yani nasıl söyleyeyim ben size, arabasının kamyonuna elinden ne geldiyse, aklınıza ne gelirse yükleyen herkes depremin en çok vurduğu Lagoa'ya hareket etmek istiyor. Tabii bir yandan da uluslararası yardım kuruluşlarından gelen yardım malzemeleri var. Aynı şekilde asker ve polisler, arama kurtarma ekipleri. Tabii herkes bir anda hücum edince inanılmaz bir kargaşa ve düzensizlik çıkıyor ortaya. Bu arama kurtarma ekiplerinin işini de zorlaştırıyor. Evet. Dün bu yaşanan tıkanıklığa da tanık olduk. Dolayısıyla yani Venezuela'da çok, özellikle Venezuela'nın La Guaira eyaleti, Karayip kıyısındaki kentinde çok büyük bir trajediye tanık oluyoruz. Evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Anadolu Ajansı muhabiri Sinan Doğan Venezuela'da son durumu aktardı bizlere. Tabii çok yakın bir tarihte benzer bir felaket yaşamış bir millet olarak oradaki acıyı da derinden hissediyoruz. Devam edelim efendim. Şimdi gündemin diğer gelişmeleriyle. Fransa'da bir uçak ve Suudi Arabistan'da bir helikopter düştü bugün. İki ayrı haber peş peşe geldi. Ne yazık ki iki olayda 25 kişi hayatını kaybetti. Başkent Paris'in doğusunda bulunan Nancy kentinde bir uçak düştü. Uçak paraşüt eğitimi alan bir grubu taşıyordu sevgili izleyenler. Kaza sonucu 5'i kursiyer, 5'i eğitmen, biri de pilot olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi. Bir kaza haberi de Suudi Arabistan'dan geldi bugün. Liman kenti Ras Tanura'da Suudi Arabistan Ulusal Petrol Şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. Kaza sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Her iki kazanın da neden yaşandığına dair soruşturma sürüyor. Ve Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 3 saldırgan da etkisiz hale getirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
2: Pakistan'da paramiliter güce kanlı saldırı düzenlendi. Bombalı araçla ana giriş kapısına yapılan saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Sindh Rangers karargahı bombalı ve silahlı terör saldırısının hedefi oldu. İlk belirlemelere göre saldırganlar patlayıcı yüklü bir araçla karargahın ana giriş kapısına çarptı. Şiddetli patlamanın ardından bölgede uzun süre silah sesleri yükseldi.
3: Birden çok şiddetli bir patlama sesi duyduk. Ahşap merdiven tam arkamızdaydı. Yerinden oynadı. O kadar şiddetli bir ateş açılmıştı ki ben bile korktum.
2: Çıkan çatışmada 3 paramiliter güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla 3 saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırının ardından Karaçi'nin Gülistan-ı Juhar bölgesi tamamen güvenlik çemberine alındı. Özel timler, bomba imha ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken çevredeki yollar ulaşıma kapatıldı. Pakistanlı yetkililer saldırının ardından karargahta temizlik operasyonu yürütüldüğünü ve tehdidin kontrol altına alındığını açıkladı. Saldırıyı henüz resmen üstlenen olmadı. Soruşturma çok yönlü sürüyor.
1: Ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içerisinde görevinden istifa edeceğini duyurdu. Ülke erken seçime gidecek ve Vučić'in istifası siyasetten çekileceği anlamına gelmiyor.
4: Batılı liderlerde istifa dalgası sürüyor. Avrupa'da bir isim daha görevi bırakıyor.
5: Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim. Sonra istifa ediyorum.
4: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić işte bu sözlerle duyurdu istifayı. Sırbistan Cumhurbaşkanı 18 aydır devam eden protestoların odağındaydı. 16 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonundaki çatı faciası da süreci hızlandırdı. Ancak Vučić'in istifası siyasetten çekileceği anlamına gelmiyor. Stratejik bir hamleyle başbakanlık koltuğuna oturmak istiyor. Vučić istifasını duyurduğu konuşmayı bir zamanlar genel başkanlığı

0: yaptığı iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin mitinginde yaptı. Başbakan adaylığına da göz kırptı.
1: Sırp İlerleme Partisi liderliğine yaklaşan seçimlerde eğer bunu isterlerse ve talep ederlerse sizinle birlikte halkın güvenini kazanmaya yardımcı olacağımı ve böylece önümüzdeki 4 yılda bahsettiğim tüm bunları başarabileceğimizi söyledim.
0: Vuç için normal şartlarda ikinci ve son dönemi 2027 yılının ortasında dolacak. Ancak istifasının ardından 90 gün içinde Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması gerekiyor.
2: Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı sevgili izleyenler. Diyarbakır ve Gaziantep'te düzenlenen törenlerde yerli ve milli silah sistemleri sergilenirken etkinliklere halk büyük ilgi gösterdi.
0: Kara Kuvvetleri 2235. kuruluş yıl dönümünü yurt genelinde düzenlenen törenlerle kutladı. Kışlaların kapıları halka açıldı. İlk durağımız Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı.
3: Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nın içerisindeyiz. Kara Kuvvetleri'nin 2235. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor ve alanda bulunan yerli ve milli silahlarımız tanıtılıyor. Şu anda ekranlara taşıdığımız silah Atak helikopterimiz Doğu ve Güneydoğu'da Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde birçok başarılı operasyona katılmış. İşte Atak helikopter burada vatandaşlara tanıtılıyor.
0: Envanterdeki yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
3: Kara Kuvvetleri envanterinde bulunan yerli ve milli silahlar, araçlar gelecek kuşaklara anlatılıyor.
0: Törene katılan gaziler duygu dolu anlar yaşadı.
4: Bu günleri görmek gerçekten kolay değildi. Çok şeyleri atlattık, çok şeyleri gördük. Bu vatan için, bu bayrak için nice canlar gitti, nice kanlar döküldü. Şehit olanlar, gazi olanlar. Neticede bugüne biz geldik. Tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de şükran borçluyuz.
5: Kayseri 1. Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı'nda gururlu bir gün yaşanıyor. Bugün 2235. bir köklü bir mirasın gururu yaşanıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi aslında. Komandolar zorlu arazi şartlarında görev yapabilmek için aldıkları kapsamlı eğitim uygulamalı olarak sergiliyor. Dik kayalıklar, sarp yamaçlar ve ulaşılması güç bölgelerde görev yapabilecek şekilde yetiştirilen personel yüksek fiziksel dayanıklılığını, koordinasyonunu ve teknik becerisini gözler önüne seriyor.
6: Komandolar destek silahı arzede. Asıl aşamış Anıl Küçük Yağcı.
0: Kutlamaların bir diğer durağıysa Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı oldu.
7: Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı kapsamında Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda da etkinlikler düzenlendi. Çocuklar için düzenlenen geleneksel yarışmalar renkli görüntüler oluşturdu.
0: Askerler tarafından gösteri düzenlendi.
7: Düzenlenen törende lise öğrencileri ve çocuklar zırhlı araçlara ilgi gösterdi. Görevli askerler zırhlı araçlar hakkında lise öğrencilerine bilgi verdi.
8: Ordumuz gücünü her zaman milletinden almıştır ve bu gücü almaya devam edecektir. Ne mutlu bizlere ki böyle bir orduya sahibiz ve bu ordunun kıymetini bilmemiz lazım.
0: Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
2: Kayseri'de yatsı namazı için cami avlusunda bekleyen iki kişi uğradığı bıçaklı saldırıda ne yazık ki hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ise her yerde aranıyor.
9: Cami bahçesinde dehşet saçtı. Namazı bekleyen iki kişiyi bıçakladı. Olay akşam saatlerinde Kayseri'nin Koca Sinan ilçesi Saraycık mahallesinde yaşandı. psikolojik sorunları

0: olduğu öne sürülen Mehmet A. ile yatsı namazı için cami avlusunda bekleyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Şüpheli yanındaki bıçakla Musa Yiğit'le Zübeyir Tosun'u yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Musa Yiğit'le Zübeyir Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
1: İstanbul Şişli'de bir kişi sokakta yürüyen kadını takip ederek taciz etmeye çalıştı. Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler şüpheliyi çalıştığı fırında ekmek yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
2: Ekiplerin yoğun ve titiz çalışması sonucunda ve saatlerce izlenen kamera kayıtları sonucunda şahsın tespit edildiğini ve yakalandığını öğrendim.
3: Genç kadını sokak ortasında taciz etti. Çok geçmeden yakayı ele verdi. Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Bir kadın sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. Şüpheli genç kadını taciz etmeye çalıştı. Kadının yardımına çevredekiler koştu. Panikleyen şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.
2: Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkartın. Böyle bitecek bunlar diye umut ediyorum. Hakkınızı lütfen koruyun, talep edin.
3: Kadının ihbarı üzerine şüpheli çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı.
2: Artık rahatlıkla hayatıma devam edebilirim. Bundan sonra adli süreç elbette ki devam edecek.
3: Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
1: Efendim 8 yıl önce Müslüman olan Belçikalı bir genç bisikletiyle umre yolculuğuna çıktı. 26 yaşındaki Alexander Lovers 3000 kilometre pedal çevirerek İstanbul'a ulaştı. Genç gezgin yolculuğunu yetim çocuklara destek kampanyasıyla birleştirdi. İşte o sıra dışı yolculuk.
3: Yetimhanede büyüdü, 8 yıl önce Müslüman oldu. Şimdi ise bisikletle kutsal topraklara gidiyor.
4: Allah'a daha çok yaklaşmak ve kendimi daha iyi hissetmek için bu umre yolculuğunu bisikletle yapmaya karar verdim.
3: 26 yaşındaki Alexander Lovers, umre hayalini bisikletiyle çıktığı uzun bir yolculuğa dönüştürdü. Yaklaşık bir ayda 3000 kilometre pedal çeviren genç İstanbul'a ulaştı.
4: 2018 yılında Müslüman oldum. En büyük hayalim umreye gitmekti.
3: Belçika'da yetimhanede büyüyen Lovers, bu yolculuğu yalnızca umre için değil, dünyadaki yetim çocuklara destek olmak amacıyla da sürdürüyor.
4: Yolculuğum boyunca tanımadığım birçok insan bana destek oldu. Bana güç verdiler, çok sayıda mesaj gönderdiler. Bunun üzerine sosyal medya hesabım üzerinden bir bağış kampanyası başlattım. Toplanan bağışlar bir yetimhane açılması için kullanılacak inşallah.
3: İstanbul'da tarihi camileri ziyaret eden Lovers ardından bisikletiyle Antalya'ya doğru yola çıkacak.
4: İstanbul'a kadar yaklaşık 3000 kilometre yol kat ettim. İstanbul'dan Antalya'ya 850 kilometre daha gideceğim. Ardından uçakla 800 kilometrelik bir yolculuk yapacağım. 2 ay içerisinde bu yolculuğu tamamlamayı planlıyorum.
1: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'nun babası Cemil Müderrisoğlu hayatını kaybetti. Düzce'de kılınan cenaze namazının ardından defnedilen Cemil Müderrisoğlu hayatını ülkesine adayan bir insandı. Okan Müderrisoğlu'nu bu acı gününde Turkuaz Medya çalışanları da yalnız bırakmadı.

0: Şehit Nurlu, Gazi Onurlu sözünü ben ondan duydum ilk defa. Bize örnek olan bir insandı. Allah ona rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin.
1: Hayatı boyunca hem vatanına, hem ailesine, hem de milletine hizmet etmeyi görev bildi. Ardındaysa dualarla anılacak, saygıyla hatırlanacak, onurlu bir ömür bırakarak ebediyete uğurlandı.
2: Sabah gazetesinde çalışırken tanımıştım. Çok muhterem bir insandı. Biliyorsunuz Kıbrıs gazilerimizden biriydi. Bunlardan öteye gidecek bir şey değil. Allah tekrar rahmet eylesin.

0: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'nun babası, Kıbrıs gazisi Cemil Müderrisoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.
1: Tabiatı koruruz, dengeleri koruruz, birbirimizin işine gideriz, birbirimize yardımcı oluruz. Bu konularda çok örnek bir insandı. Allah mekanını cennet etsin, yattığı yerler nur olsun.
0: Cemil Müderrisoğlu, Giresun'un mütevazı bir köyünden çıkarak vatanı uğruna cepheye koşan, bunu yaparken de bir an olsun düşünmeyen vatan sevdalısı bir isimdi. Düzce'nin tanınmış simalarındandı. Müderrisoğlu, eşini çok genç yaşta kaybedince, 3 çocuğunu okutmak için 33 yıl 11 ay tankçı assubay olarak hizmet verdiği TSK'dan hüzünle ayrılmıştı. Güler yüzlü, inançlı, sevilen bir isimdi.
2: Her yere emekleri var. Bize de emekleri var. İnşallah haklarını bize helal etmiştir diyelim. Silahlı Kuvvetler Camiamıza bu vesileyle başsağlığı ve sabır diliyorum.
3: Cemil Müderrisoğlu abi sadece devlete hizmet noktasında değil, buradaki STK'ların da başkanlığını yaparak Düzce'mize de büyük hizmetler vermiş bir insan. Okan Müderrisoğlu gibi yine devlete, millete büyük hizmetler veren basına güzide bir evlat yetiştirdi. Yine askeriyeye güzide evlat yetiştirdi.
0: Siyaset, bürokrasi, medya ve iş dünyasından birçok isim cenazeye katıldı. Okan Müderrisoğlu'nu bu acı gününde A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen ve Turkuaz Medya çalışanları da yalnız bırakmadı. Cemil Müderrisoğlu, Düzce Merkez Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Adapazarı Erenler Kabristanı'na defnedildi.
4: Sevgili izleyenler, çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi. Çin, 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
7: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Reklam.
9: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
5: A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Asfaltlar kabardı, trafik lambaları eridi. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Avrupa tarihi bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi. Rekor sıcaklıklar günlük yaşamı felç etmeye başladı. kavurucu sıcaklardan en çok etkilenen ülkelerin başında Fransa geliyor. Başkent Paris ve çevresinde kırmızı alarm.

0: ...milan edildi. Yüzün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi sıcak çarpması ve susuzluk nedeniyle hastanelere başvurdu. Serinlemek için nehirlere akın eden 70'ten fazla kişi ise boğularak yaşamını yitirdi.
1: Hava çok bunaltıcı, çok nemli. Hiç hareket etmesek bile terliyoruz. En ufak bir çabada bayılacak gibi hissediyoruz.
0: Paris'te yaşayanlar evlerini sıcaktan korumak için pencerelerini alüminyum folyoyla kapladı.
2: Dairemiz gerçekten çok sıcak. En üst katta oturuyoruz.
0: Rekor sıcaklıklar nedeniyle klima ve vantilatör stokları tükendi. Mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Halk yeni gelen ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı. Soğutucu cihazlar saniyeler içinde tükendi. Almanya'da da sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Orman yangını riski en üst seviyeye çıktı. Demir yollarındaki raylarda termal genişleme uyarısı yapıldı. Bazı tren seferleri gecikti, bazıları ise iptal edildi. Başkent Berlin'de ise sıcak hava dalgası sırasında halkı serinletmek için tazyikli su püskürtüldü. İnsanlar koşarak suya girdi, ortaya bu görüntüler çıktı. Sıcaklıkların artmasıyla Almanya'da sağlık sistemi de zorlanmaya başladı.
3: Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var. Yani şu anda sadece hastalıklarla değil, aynı zamanda sıcakla da savaşıyoruz.
0: Aşırı sıcaklıklar altyapıyı da vurdu. Tramvay hatlarındaki asfaltlar kabardı, raylarda hasar oluştu. Bazı yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Avrupa'nın bazı kentlerinde trafik lambaları bile sıcaklığa dayanamadı. Plastik sinyalizasyon direkleri ve muhafazaları deforme oldu. Asfaltlar erime noktasına geldi. Yollarda çatlamalar ve ciddi bozulmalar görüldü.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Venezuela'yı vuran çifte depremin ardından ölü ve yaralı sayısı artıyor. Arama kurtarma ekipleri ise enkaz altında kalanlar için zamanla yarışıyor.
6: Ayakta durmama izin vermeyecek kadar şiddetli bir sarsıntıydı.
5: 7,2 ve 7,5'lik depremler Venezuela'da ağır yıkıma neden oldu. Sarsıntı anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkıyor. Onlardan sonuncusu bir internet yayıncısına ait. Canlı yayında olduğu sırada başlayan depremle yaşadığı korku yüzünden okunan yayıncı, binaların yıkıldığı anları da kayda aldı. Çatısında olduğu binadan çöken binaları şaşkınlık ve korkuyla izledi. O anda kameralarda kayıttaydı.
6: Kendimi çaresiz hissettim. Kimseye yardım edemedim. Kimseyi bulamadım.
5: Öte yandan enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Yalnızca 18 günlük bir bebek ağlamasının duyulmasıyla kurtarıldı. Bebeğin yanında annesi de vardı. O da uzun uğraşlar sonucu canlı kurtarıldı. Başka bir noktadaysa enkaz altında saatlerce kalan bir başka kişi kurtarıldı. Betonu kıran ekipler sıkışan adamı çıkardığında mutluluğu yüzünden okundu. Bazı binalarda yaşanan çökmeler nedeniyle de çıkış yolları kapandı. Özellikle yüksek katlı binalarda ekipler zipline kullanarak mahsur kalanları çıkartıyor. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ısı tespit cihazları ve kameralar da kullanılıyor.
6: Endişe var çünkü her şeyden önce hala hayatta olan insanlar olup olmadığını görmek ve onları kurtarabilmek için acele etmek gerekiyor.
5: Aylar önce darbe yaparak Maduro'yu indiren ABD güçleri de Venezuela'ya yardıma gitti. Deniz piyadeleri güvenliğe destek sağlamak için sahada. Ayrıca ABD personel indirme uçaklarıyla da ülkeye insani yardım gönderiyor. Arama kurtarma ekipleri de pek çok kişiyi kurtardı. Onlardan biri bebekti. Öte yandan çalışmalar tehlikeli anlara da sahne oluyor. Bir binada enkazın açılmaya çalışıldığı sırada gaz patlaması meydana geldi.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Akran şiddeti bir genci hayattan kopardı. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesindeki Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi'nde okuyan iki grup karne dağıtım töreninin ardından gittikleri Vadi Park'ta bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 12. sınıf öğrencisi Halil A, 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönül Alan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Gönül Alan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Çağlar Gönül Alan, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Gözaltına alınan 18 yaşındaki katil zanlısı Halil A, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Ardından akşam ajansına devam ediyoruz sevgili izleyenler. Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 12 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldığı bölgeye uzanalım. Hemen detayları öğrenelim. A Haber muhabiri Vedat Sezer takip ediyor. Kolaylıklar dileyelim. Vedat Sezer, söz sende.
9: Maalesef Aja Haber dakikalar öncesinde geldi ve yaklaşık 16.30 sıralarında denize giren iki kız arkadaştan biri kurtuldu. Biri ise maalesef cansız bedeni az önce, dakikalar önce sağ güvenlik ekipleri ve dalgıçların yaptığı çalışmalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Şu anda ekipler de cansız bedenine ulaşan kızın arama çalışma yapıldığı noktaya gittiler ve şu anda ambulanslar da oraya sevk oldu. Saat 16.30 sıralarında bir düğün için Çanakkale'ye geldiği öğrenilen 14 yaşındaki NB ve 15 yaşındaki arkadaşı EC ile birlikte burada denize girmişlerdi. 15 yaşındaki EC dalgaların arasında arkadaşını kurtarmak isterken gözden kaybolduğunu görünce hızlıca denize kıyıya doğru geldi ve yardım isteğinde bulundu. İhbarın ardından bölgeye öncelikle vatandaşlarla birlikte çok sayıda ekip geldi. Ancak maalesef gözden kaybolan kızın arama çalışmaları kısa süre içerisinde sonuç alınamadı. Ama yapılan çalışmadan sonra dakikalar önce şu anda kameraman arkadaşım Birol'un da gösterdiği noktada ekipler bir ihbarda bulundu ve maalesef 14 yaşındaki NB'nin cansız bedenine görüldüğü bildirildi ve oraya ambulanslar gönderdi. Dalgıçlarla birlikte maalesef 14 yaşındaki cansız bedenine ulaşıldı NB'nin ve az önce o bölgeye ambulanslar sevk edildi. Acı haber geldi. Çanakkale'ye bir düğün için geldiği öğrenildi. Düğün için geldiği aile arkadaşıyla birlikte onu denize getirmek istedi. İşte saat 16.30 sıralarında burada Saltık Mahallesi'nde denize girmişlerdi ki 15 yaşındaki EC arkadaşının çırpıntını görünce kıyıya gidip yardım isteğinde bulundu. Ancak yardım isteğinde bulunan ekipler buraya geldiğinde maalesef gözden kaybolmuştu. Çok sert de bir hava var. Rüzgar sert esiyordu. Dip akıntısı vardı ve 14 yaşındaki NB'nin yüzme bilmediği de söylendi. İşte o olayın ardından ekipler yoğun bir arama çalışması gerçekleştirdi. Jandarma, deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri bölgeye geldi ve bu bölgede yoğun bir arama çalışması yaptı. Tekrarlayalım. Dakikalar öncesinde 14 yaşındaki NB'nin cansız bedenine ulaşıldığı bu acı haberde bekleyenleri Hüsana uğratı diyelim. Sözü Çanakkale'den size bırakalım.
8: Vedat Sezer aktardı Çanakkale'deki o acı durumu. Devam edelim efendim. Gaziantep'te karne günü iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönül Alan yaşam savaşını ne yazık ki kaybetti. 18 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı.
10: Hayat çekin de buraya.
0: Akran şiddeti bir genci hayattan kopardı. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesindeki Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi'nde okuyan iki grup karne dağıtım töreninin ardından gittikleri Vadi Park'ta bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 12. sınıf öğrencisi Halil A, 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönül Alan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Gönül Alan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi

0: Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Çağlar gönül alan doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Gözaltına alınan 18 yaşındaki katil zanlısı Halil A. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
1: Karabük'te kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin motosiklete çarpması sonucu 19 yaşındaki Mısır uyruklu sürücü ağır yaralandı sevgili izleyenler. Yaklaşık 36 metre sürüklenen gencin kaza anı güvenlik ve kask kameralarına saniye saniye yansıdı.
2: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kaza Karabük Kastamonu Karayolu 100. Yıl Mahallesi kavşağında meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak 100. Yıl Mahallesi istikametine dönüş yapan Mısır uyruklu 19 yaşındaki Samir Mujadadi yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaklaşık 36 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Mujadadi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsüyle araçta bulunan iki kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Bir yangın haberi paylaşacağız. İstanbul Silivri'de tarla ve otluk alanların bulunduğu arazide çıktı yangın sevgili izleyenler. Alevlerin evlerin bulunduğu bölgeye sıçramaması için 300 personelle yoğun bir mücadele verildi ve yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi.
2: Tarlaların bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İstanbul Silivri'de tarlalar ve otluk alanların bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
3: Evlere doğru gidiyor.
2: Polis ekipleri mahalleliyi tedbir amacıyla tahliye edilmeleri yönünde uyardı.
4: Bakın şimdi de polis tahliye edin diye bağırıyor şu anda.
2: Yangına itfaiye ekipleri 70 araç ve 300 personelle müdahale ederken bölgede tedbir amacıyla 7 ambulans ve 21 sağlık personeli hazır bekletildi. Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda alevler 4 saatte kontrol altına alınabildi. Küle dönen tarım arazileri ise havadan böyle görüntülendi.
1: Efendim şimdi de sırada yurttan manzaralar var.
2: Genç avukat taksinin altında kaldı, çok sayıda kişi çıkarmak için seferber oldu. Bursa Altıparmak Caddesi üzerindeki duraktan hareket eden taksici otobüse binmek isteyen genç avukata çarptı. Taksinin altında kalan avukat bir süre sürüklendi. Çevredekilerin uyarısıyla duran sürücünün ardından vatandaşlar yaralıyı taksinin altından çıkardı. Ağır yaralanan genç avukat ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde amatör balıkçı ve sualtı dalıcısı Osman Öncel, Gelidonya Feneri açıklarında zıpkınla balık avı yaptığı sırada kum köpek balığıyla karşılaştı. Öncel'in zıpkını gösterdiği köpek balığı ise bölgeden ayrılırken o anlar sualtı kamerasına yansıdı. Siirt'in Dolu Harman Köyü mevkiinde 32 küçükbaş hayvan telef oldu. İddiaya göre hayvanlar rögar kapağından sızan suyu içtikten sonra rahatsızlandı. Telef olan hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi için numune alındı. Ardahan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Kura Nehri'nin Ardahan Ovası'ndaki menderesleri yemyeşil bir görünüme kavuştu. Doğal güzellikler ve nehirde oluşan bulut yansımaları drone ile görüntülendi.

0: Güzellikler drone'la görüntülendi.
1: Sevgili izleyenler, A Haber ekibimiz Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altında bulunan Kara Kuvvetleri Müzesi'ne gitti. Müzede geçmişten günümüze Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235 yıllık yolculuğu gözler önüne serildi.

0: Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235. yıl dönümü vesilesiyle geçmişten günümüze Türk Kara Kuvvetleri Müzesi'nin kapılarını açtı.
1: Milattan önce 209 yılında Mete Han tarafından teşkilatlandırılan düzenli ordudan modern kara kuvvetlerine uzanan 2235 yıllık bir yolculuktan bahsediyoruz. Türk askerinin tarihi başkentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın müzesinde geniş bir şekilde yer alıyor.
0: Mete Han'ın kurduğu askeri teşkilattan Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferine, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan milli mücadeleye kadar her bir zafer müzenin duvarlarını süslüyor.
1: Müzede 2235 yıl boyunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev almış askerlerin üniforma ve ekipmanları da yer alıyor. 10 mankenle Hun döneminden günümüze kadar uzanan askeri dönem gözler önüne seriliyor.
0: Asırlardır öncü, köklerden geleceğe, daima ileriye ve arşa. İşte bu söz temelinde şekillenen müze 4 bölümden oluşuyor. Her türlü tehdit ve risk karşısında görev yapabilen dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na dair geçmişteki her bir iz müzede sergileniyor.
1: Müzedeki işte bu cam mekan standdaysa 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar tarihi silahlar yer alıyor. Kılıç, kama, hançer, işte hepsi burada.
0: Müzenin tasarımı da yekpare bir mimariden oluşuyor. Duvarlardaki tasarımda kullanılan beyaz zemin, Türk askerinin tertemiz yüreğini ve vicdanını, savaşın en çetin anlarında dahi merhametli kalabilen halini yansıtıyor. Panelin alt kısmında bulunan kahverengi zemin, Türk ordusunun vatan toprağına duyduğu bağlılığı ve daima ayakları yere sağlam basan karakterini anlatıyor. Kara kuvvetlerine mensup her ferdin vatan uğruna şehit olup toprağa düşebileceğini, aklının ve yüreğinin bir köşesinde tuttuğunu hatırlatıyor. Kahverengi zeminin üzerinde yer alan motiflerse, Türk-İslam medeniyetinin ilmi ve kültürel birikiminden süzülmüş çizgiler olarak tasarlandı.
1: Müzede yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek Türk ordusunun envanterine giren silah ve sistemlerin 3 boyutlu maketleri de yer alıyor. Akıncıha, Gökbey ve Fırtına obüsleri de o maketlerden bazıları.
0: Kara Kuvvetleri çatısı altında bulunan müzede ziyaretçiler 2235 yıllık tarihi yolculuğa tanıklık ederken, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi ve Türk askerinin eşsiz tarihini tanıma fırsatı buluyor.
2: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Yeni saate başlarken günün öne çıkan başlıklarına bakacağız öncelikle. İlk olarak 2 gündür devam eden AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Başkan Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi. Erdoğan AK Parti'nin 25 yıldır ilkelerinden taviz vermediğine dikkat çekti. Ayrıca farklı başlıklarda önemli mesajları da oldu. Türkiye'de yeni bir sayfa açtık dedi ve daha fazlası da var elbette. Birazdan paylaşacağız. Bir diğer başlığımız sevgili izleyenler, günlerdir Avrupa'daki aşırı sıcakları konuşuyoruz malum. Termometrelerin 40 dereceye kadar yükselmesi, ortalama 20-25 derecelere alışık olan Avrupalıları tam anlamıyla perişan etti. İşin acı yanı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1500'e ulaştı. Detayları paylaşacağız. Son olarak sevgili izleyenler, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır. Önceki gün 77 yaşında hayatını kaybetmişti. İnanır için önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde, ardından da Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sevenleri

0: İnanır'ı uğurladılar. Neler yaşandı paylaşacağız. Başlıyoruz yeni saate. Sevgili izleyenler, iki gündür devam eden AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Başkan Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi. Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıldır ilkelerinden taviz vermediğine dikkat çekerken dış politika mesajlarında hedefinde İsrail vardı. Gazze'deki katliamları hatırlattı. Bu soykırımın hesabı sorulacak diye konuştu. Ayrıca Erdoğan'ın partisine dönük de önemli mesaj ve talimatları oldu.
1: Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz.
2: AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapanış konuşmasına bu sözleri damgasını vurdu.
1: Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hint Recep'in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül'ü hatırlayın. Aybüke Yalçın'ı hatırlayın.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı dakikalarca ayakta alkışlandı.
1: Gazze'de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış halde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanıyla birlikte dua eden, Kur'an okuyan Hint Recep yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Parklarda, okullarda, hastanelerde, köyezlerde masum yavruları kasten öldürdüler. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
2: 25 yıldır ilkelerimizden taviz vermedik diye devam etti sözlerine.
1: 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik.
2: Erdoğan partisine de seslendi.
1: Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki aziz milletimizin de kardeş coğrafyalarında, ümmetin de vebali üzerindedir. Bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır. Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır.
2: Sözlerini teşkilatına verdiği talimatla bitirdi.
1: Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak.
0: Efendim, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Sapanca'yı tercih etti. Bakanlar ve milletvekilleri Ankara'nın yoğun siyasi temposuna, Sakarya'nın eşsiz doğal güzelliklerinde mola verdiler.
3: Saat 7 bu arada, onu da söyleyeyim.
4: Ben 6.30'da çıktım.
3: Siz beni yedide yakaladınız.
2: Yoğun siyasi tempo yerini spora bıraktı hem de Sapanca'nın eşsiz doğasında.
4: Benim ilk deneyimim de Kanada. Fakat çok

0: keyif aldığım bir spor oldu.
1: Temiz havayı fırsat bilen AK Partili bakanlar ve milletvekilleri Ankara'nın yorgunluğunu işte böyle üzerlerinden attılar.
2: Beraber yürüdük biz bu yollarda.
3: Oo tamam. Eyvallah. Buradan bütün Türkiye'ye selam ediyoruz.
4: Mecliste değil, Sapanca'da buluşuyorsunuz. Dinlence ile siyaset iş içi oluyor ama bu defa.
5: Spor da var işin içinde. Güzel sohbet de var.
1: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı Sakarya'da yapıldı.
4: Kampın yapılacağı otel hemen yanımızda, ancak daha birkaç saat var açılış konuşmasının yapılmasına. Bir yandan da milletvekilleri bu süreyi değerlendiriyor ve spor yaparak vaktini kampa dinamik bir şekilde hazırlıyor. Sayaç durdu mu? Durdurdu mu?
6: Şu anda durdurdu.
1: AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam sabahın altısında koşuya başlamıştı ama bu onun için yeni bir şey değildi.
6: Yani ben 60 yaşın üstündeyim. Gerçekten moral motivasyon içerisindeyim.
4: AK Parti kampındayız ve Sapanca Gölü'nün hemen üzerindeyiz. Bazı milletvekilleri yürüyüş yaparken, koşu yaparken bazıları da kürek çekmeye devam ediyor. Şu anda gölün ortasına doğru ilerleyen Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ı görüyoruz. Şu an sabah saat 7.30 ve kendisi günün ilk ışıklarından bu yana kürek çekmeye devam ediyor.
0: Çok keyif aldığım bir spor oldu. Yoğun bir program olacak ama biz 6'da erken kalkıp bu vakti değerlendirenlerden olduk.
1: AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamıksa eski voleybolcuydu. Sapanca'nın serinliğinde bile aklı hala memleketi Adana'daydı.
4: Sıcak bir hava var Sapanca'da da.
5: Bence hiçbirinin havası Adana'nın havası kadar güzel olamaz.
1: Sadece vekiller değil, bakanlar da kamptaydılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sabah yürüyüşü için Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı tercih ettiler.
3: Tabii ağır misafirlerimiz var. Sabahın erken vaktinde geldik, yürüyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz.
7: Cumhuriyet Halk Partisi ile devam edelim. CHP'de kürsü krizi tam gaz sürüyor. Her hafta salı günü yapılan grup toplantısını kimin yöneteceği hala belirsizliğini koruyor. Son hamle ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığı sıfatının düşürülmesi için meclise resmi başvuruda bulundu. Şimdi gözler meclis başkanlığının bu başvuruya vereceği cevapta.
8: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
9: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Gözler salı gününe kürsü savaşlarına çevrilmişken son hamle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP Genel Merkezi Özgür Özel'in grup başkanlığı sıfatının düşürülmesi için meclise resmi başvuruda bulundu.
9: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
1: Özel ve ekibi salı günleri meclis kürsüsünü bırakmıyor. Kılıçdaroğlu gerilimi önlemek için meclise gelmiyor. Son hamlesi Özel'in grup başkanlığına itiraz etmek oldu. Hatta Kılıçdaroğlu'nun Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztürk'ü atayacağı da konuşuluyor. Gözlerse genel merkezin itiraz talebine meclis başkanlığının vereceği yanıta çevrildi.
10: Hukuk tanımaz, akıl almaz bir işin içindeyiz ve buna karşı hukuki yollarla, siyasi yollarla ve fiziken mücadele ediyoruz. Vazgeçmeyeceğimizi bilsinler.
1: Özel ve ekibi ise takvimlerini adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz tarihine ayarladı.
10: Bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
11: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
10: Olabilir.
1: Özel topladığı imzaları da gerekçe göstererek olağanüstü kurultay talebinde ısrarcı genel merkezi Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Özel'in de olağanüstü kurultay yapılmaması durumunda kendisini destekleyen milletvekilleriyle yeni parti kuracağı konuşuluyor.
12: Bir kere 106 sayısı Özgür Özel ve arkadaşlarının hayali.
1: Özel'e ilk kötü haberse kendi çağrısıyla CHP'ye geri dönen Muharrem İnce'den geldi. Kulislerde konuşulan son iddia İnce'nin "ben CHP'de kalacağım, ayrılıp geri dönmek zorunda kalmanın ne olduğunu yaşadım" diyerek Özel'e kapıları kapattığı yönünde.
7: Bu arada eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan yeni itiraflar var sevgili izleyenler. İddialara göre Muhittin

0: Böcek adaylığı karşısında Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Özkan Yalım ise Özgür Özel'in kendisinden helikopter istediğini söyledi.
1: Bir kör kuruş geçmiş mi Boğaz'dan? Bir kör kuruş. Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
2: Otelde başlayan pazarlık kapalı çarşıdaki teslimatla son buldu. Başrolde ise bu kez Özgür Özel ile Veli Ağbaba yerine İBB'nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu var. Tutukluluğu devam eden ancak etkin pişmanlıktan yararlanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adaylığına karşılık İmamoğlu ile arasında dönen milyon euroluk rüşvet sarmalını ifşa etti.
3: Yolsuzluk, rüşvet, cinsel taciz, bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
2: Böcek İmamoğlu ile 2023 yılında yaptı. Görüşmeyi 30 Kasım 2023'te adaylığım açıklanmadan önce İstanbul'daki bir otelde Ekrem İmamoğlu'yla yaklaşık bir saat görüştüm. Seçim kampanyası için benden yaklaşık 15 milyon euro civarı maddi kaynak desteği istedi ifadeleriyle anlattı.
4: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
2: 5 milyon euroluk ödeme için bir arkadaşından destek talep eden Böcek, ödemenin havale yöntemiyle gerçekleştiğini iddia etti. Arkadaşının üzerinde bir isim ve telefon numarası yazılı kağıdı, 100 lira banknotla birlikte bir zarfa koyduğunu ve zarfı ödeme yapacağı kişiye verdiğinde kapalı çarşıda tahsil edilebileceğini söylediğini de iddialarına ekledi.
5: Buraya birilerini zengin etmeye gelmedik. Bu tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız.
2: İkinci ödeme tamamlanamadan İmamoğlu'nun tutuklandığını söyleyen Böcek, İmamoğlu'nun belediye başkanlarıyla kurduğu para trafiğiyle parti üstü siyasi bir güçe dönüştüğü görüşünü de dile getirdi. Bir skandal itirafta yine rüşvet ve irtikap suçlarıyla tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan geldi. Yalım, Özel'in kullanımına sunulmak üzere helikopter için toplam 18 milyon dolar, makam aracı içinse 70 milyon lirayı aşan tekliflerin masaya yatırıldığını iddia etti. Özel'in özellikle Sikorsky tipi helikopter istediğini öne süren Yalım, konuyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'la mesajlaştığını, hatta genel merkeze toplantı yaptıklarını da iddialarına ekledi.
0: İran-Amerika hattında imzalanan mutabakatla bir nebze de olsa düşen tansiyon karşılıklı saldırılarla bir kez daha yükseldi sevgili izleyenler. Amerika, İran'a ait askeri hedefleri İran'da Amerika'nın körfezdeki üslerini hedef alıyor. Trump ise tehditler savurmaya devam ediyor.
2: Kırılgan ateşkes mutabakat imzalandıktan 6 gün sonra krize sürüklendi. Fitili Hürmüz'de bir ticari geminin saldırıya uğraması ateşledi. İran'ı sorumlu tutan Amerika hava saldırıları için düğmeye bastığı Tahran yönetimi ise körfezdeki üsleri hedef alarak misilleme yaptı. Bölge diken üstünde. Karşılıklı saldırılar ikinci gününde devam ediyor. Amerikan ordusu Hürmüz'de İran'a ait 10 askeri hedefi vurduklarını duyurdu. Trump saldırıların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dilinde yine topyekün saldırı tehdidi vardı. İran'ın ders çıkarmadığını, iş artık makul kalamayacakları bir noktaya gelirse İran'ın var olamayacağını söyledi. Devrim muhafızları ise Trump'a rest çekti.
6: Tahmin ettiğimiz gibi düşman hilekar ve güvenilmez. İran buna karşılık vermeye devam edecek. Düşman ateşkesi her ihlal ettiğinde daha sert bir yanıt alacak.
2: Karşılıklı açıklamaların ardından İran harekete geçti. Bahreyn ve Kuveyt'te sirenler çaldı. Kuveyt Savunma Bakanlığı iki İran füzesini etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. Bahreyn'de bir dizi hava saldırısını engellediklerini açıkladı. Terör devleti İsrail ise ateşkese Amerika-İran mutabakatına ve bizzat imzaladığı daha mürekkebi kurumayan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor. Bu saldırılara tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Washington'a seslendi.
7: Amerika hükümeti sorumluluklarını yerine getirmeli. Mutabakat zaptının ilk maddesinde taahhüt ettiği gibi Siyonistlerin saldırılarını durdurup onları bölgeden çekilmeye zorlamalı.
2: Erakçı Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne dair de konuştu.

0: Hürmüz Boğazı'nın gözetim ve yönetim sorumluluğu mutabakat zaptında da belirtildiği üzere yalnızca İran'a ait. Başka bir taraf veya devletin yetkisi söz konusu değil. Herhangi bir müdahale veya tek taraflı eylem durumu daha da kötüleştirerek boğazın yeniden açılmasını geciktirir.
1: Venezuela'yı yıkan çifte depremin ardından arama kurtarma ekipleri moloz yığınları arasında adeta zamanla yarışıyor sevgili izleyenler. Türkiye'den yardıma giden ilk ekip de bölgeye ulaştı ve hemen çalışmalara başladı.
2: Enkazın altında tahminen 50 bin depremzede, üstünde ise binlerce arama kurtarma görevlisi yaşamla ölüm arasında zamana karşı yarışıyor. Venezuela 25 Haziran'da 40 saniye içinde önce 7,2 ardından da 7,5 ile sarsıldı. Son 125 yılın en yıkıcı depreminin üzerinden 3 gün geçti. Can kaybı 1430'a yükseldi. Çifte felaketin merkez üssü Karayip kıyısındaki La Guardia eyaleti. Yüzden fazla binanın yıkıldığı bölgede beton yığınları arasında can pazarı var.
0: Bak ufaklık, şimdi seni yavaşça aşağı indireceğiz. Sakın korkma, tamam mı? Kurtuldun, iyi olacaksın, merak etme.
2: Başkent Caracas'ta 70. saatin mucize kurtuluşu kayda geçti. Enkaz altında kalan bir anne ile 9 aylık bebeği sağ salim dışarı çıkarıldı. Her geçen saat yeni mucizelerin görüntüleri servis ediliyor. Depremzedelerle birlikte can dostları da kurtarılıyor enkaz altından. Venezuelalı ekipler yıkılan binalara yetişmeye çalışıyor ancak sayı çok fazla. Bazı noktalarda aileler enkazı elleriyle kazarak yakınlarını arıyor. Bu nedenle başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke yardım teklif etti Venezuela'ya. Türk arama kurtarma ekibi insani görevlerini yerine getirmek için askeri uçakla afet bölgesine gitti ve 24 saat kesintisiz arama kurtarma çalışmasına başladı.
1: Efendim, Avrupa günlerdir aşırı sıcaklarla boğuşuyor malum. Termometrelerin 40 dereceye kadar yükselmesi, ortalama 20-25 derecelere alışık olan Avrupalıları tam anlamıyla perişan etti. Ve işin acı yanı, sıcağın bilançosu her geçen saat artıyor, can kaybı 1500'e yaklaştı.
2: Nehirlerde kalabalıktan yüzecek yer kalmadı. Teknoloji mağazalarında vantilatör izdihamı var. Ve toplumsal olaylara müdahale araçları ilk kez protestolara müdahale etmek için değil, serinletmek için görevde. Çünkü Avrupa sıcaktan kavruluyor. Milyonlarca insan sokakta ve çalışma alanlarında suyun altına girerek serinlemeye çalışıyor. Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Belçika ve Danimarka başta olmak üzere tüm Avrupa'da sıcaklık 40 dereceyi aştı. Akşam serinliği diye bir şey de kalmadı. Almanya'nın Saksonya eyaletinde 29,4 dereceyle en sıcak gece rekoru kırıldı. İngiltere'de konser esnasında aşırı sıcaktan bunalıp su molası veren ünlü şarkıcı Harry Styles, su boğazına kaçınca bir anda yere yığıldı. Seyirciler panikle çığlık atarken Styles neyse ki ayağa kalktı ve konsere devam etti. Kavurucu hava dalgası doğuya doğru ilerlerken Batı Avrupa'da bilanço gitgide büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin sıcak nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Fransa'da ise 109 kişi serinlemek isterken nehirde boğularak can verdi.
1: Efendim, sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
2: Antalya'da kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobilin motoru yerinden çıkarak 30 metre ilerideki işçilerin kaldığı barakanın içine fırladı.

0: Esnada barakada kimsenin olmaması faciayı önlerken aracın sürücüsü 22 yaşındaki Burak İpek hayatını kaybetti. Bu kazada Kırıkkale'de yaşandı. Kilit Kavşak olarak adlandırılan 43 ilin bağlantı noktasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza trafiği de durdurunca metrelerce araç kuyruğu oluştu. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde çıkan yangın 700 dönümlük tarım arazisine zarar verdi. Alevlerin içinde mahsur kalan kirpiği ise polis ekipleri kurtardı.
1: Abi, arabada su var.
0: Kendine gelen kirpi güvenli bir noktaya bırakıldı.
2: Evet, ayı kardeş.
0: Karabük'te aniden yola fırlayan ayıya otomobil çarptı.
3: Ayıya araba çarpmış. Ayı yaralı şu anda.
4: Ayı arabaya saldırdı. Şuna bak. Bacakları kırılmış.
0: Yaralı hayvan uyuşturucu iğnelere rağmen tünelden kaçmayı başardı.
5: Aracı kurtardın. Araçta bir kişi vardı. Sonra ayı buradan sağ sol yaparak ilerledi.
0: Ekiplerin gece boyu aradığı bozayı düştüğü çayda ölü olarak bulundu. Temmuz ayına girmek üzereyiz ama Batman'ın yüksek kesimleri hala beyaz örtüyle kaplı.
6: Kardan dolayı halen yollar kapalı olduğu için yol açma çalışmaları devam ediyor. Bazı yerlerde 10 metreye kadar kar yüksekliği mevcut.
0: Şehir merkezinde 40 derece ölçülen sıcaklıklara karşı serinlemek isteyenler 3000 rakımlı Mereto Dağı'nın yolunu tuttu.
7: Doğa açısından çok güzel bir yer. Arkadaşlarla birlikte geldik.
0: Güneydoğu Anadolu'nun zirvesinde mevsim kıştan farksız.
6: Soğuk, serin bir hava var. Yani anlatılmaz yaşanacak bir duygudur.
8: Efendim, Yeşilçam deyince ilk akla gelen isimlerden biriydi. Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır. Önceki gün 77 yaşında hayatını kaybetmişti. İnanır için önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde, ardından da Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sevenleri İnanır'ı uğurladılar.

0: Evet, bir isteğim var. 2013 yılından beri benim ağzımdan barıştan başka hiçbir şey çıkmadı.
1: O Yeşilçam'ın Selvi Boylusu'ydu. Bakışlarına sahneler yazılırdı.
2: Ucunda ölüm bile olsa arkamdan korktu da gelmedi dedirtmem.
1: Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.
3: Böyle bir sanatçı yok gerçekten. Hakikaten yeri hiçbir zaman doldurulamaz.
1: Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı Kadir İnanır. 182 film ve 7 televizyon dizisinde oynadığı son yıllarda sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.
4: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
1: 77 yaşında hayatını kaybeden İnanır için ilk görev Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesindeydi.
3: Bu benim çocukluğumdu, gençliğimdi, sinemamızdı. Çok güzel gülerdi, gülüşünden sevda akardı. Gülüşünü ayrı, kendisini ayrı sevdik.
1: Ailesi, sevenleri, hayranları salonu tıklım tıklım doldurdu.
5: Ben birçok Türk sanatçısının maalesef cenazesine de gittim. Ama bu kadar kalabalık, bu kadar insanları etkilemiş. O sinemayı sevdi, biz onu sevdik.
6: Ülkenin abisiymiş, dayısıymış, kardeşiymiş, yani her şeyiymiş. O yüzden hepimizin başı sağ olsun.
7: Usta ismin anma töreninde çok büyük bir yoğunluk var. Öyle ki salonun içerisine giremeyenler girişteki bu LED ekranlardan anma törenini takip ediyorlar.
1: Yakın zamanda annesi Altun Arıca'yı yitiren Kadir İnanır'ın yeğeni Soner Arıca da dayısına veda edenler arasındaydı.
6: Benim için sadece o dayım değildi. Yani aynı zamanda çok beğendiğim, hayranlık duyduğum bir sinema sanatçısıydı, stardı.
1: Onunla beraber 5

0: filmde birlikte rol alan Perihan Savaş, usta ismi kahramanım diyerek andı.
1: Benim kahramanımdı. Ben onu 11 yaşında tanıdım. En zor günümde hep benim yanımdaydı. Hep kol kanat gerdi bana. Çok üzgünüm. İçim yanıyor.
2: Çok güzel bir insan, çok iyi bir oyuncu. Tam bir Türk yapısına sahip. Başımız sağ olsun diyorum. Başka bir şey bulamıyorum.
0: Kadir İnanır'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
3: Sevgili izleyenler, Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme var. Amerika'da tutuklu bulunan firari şüpheli Umut Altaş ön duruşmaya çıktı. Altaş'ın o duruşmada iddialara göre cenazenin yerini göstereceğim dediği öne sürülüyor. Şimdi gözler Altaş'ın ne zaman Türkiye'ye iade edileceğinde.
4: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedi. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Yo dedi, o halletti zaten.
0: Yıllardır cevap aranan Gülistan Doku dosyasında gözler Amerika'dan gelecek habere çevrildi.
5: Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş ABD'de ön duruşmaya çıktı. Ön duruşmada kimlik ve adres bilgileri doğrulanırken hakkındaki suçlamalar da yüzüne okundu.
4: Türkay'ı öldürüp arabada Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye.
0: 5 Ocak 2020'de kayboldu üniversite öğrencisi Gülistan. Ardında ne bir iz kaldı ne de net bir cevap. Ancak soruşturmanın kritik isimlerinden firari şüpheli Umut Altaş için yeni bir süreç başladı.
5: ABD'de tutuklu bulunduğu gözetim merkezinde bir avukatla görüşen Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilmeyi kabul ettiğini ve aynı zamanda Türkiye'ye döndükten sonra da Gülistan Doku'nun cansız bedeninin yerini savcıya göstereceğini ifade etti.
4: Birini gömmek istesen insanların gözünden uzak görürsün.
0: Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'le beraber 11 şüpheli tutuklanmıştı.
6: Tuncay Sonel'in de insan öldürmeye iştirak ettiği açık ve net bir şekilde ortadadır.
0: Arama çalışmaları ve adli soruşturma eş zamanlı olarak sürerken yeni gözaltıların gelmesi de bekleniyor.
5: Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından 25 kişilik bir şüpheli listesi oluşturuldu ve bu isimlerin gözaltına alınması için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunuldu.
7: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
0: Şimdi gözler Umut Altaş'ın Amerika'daki iade sürecinde, duruşma ise 30 Haziran'da görülecek.
8: İnşallah daha anneler ağlamasın. Biz ağladı, daha kimse ağlamaz.
3: Sevgili izleyenler, bu görüntüler İstanbul'da kayda geçti. Seyir halindeki bir elektrikli otomobil bir anda alev topuna döndü. O anlarda aracın içinde 4 kişilik bir aile vardı. Neyse ki kendilerini son anda dışarı atabildiler. İşte faciadan dönülen o anlar.
9: Biz inelim mi?
10: Yok yok.
9: İnmesiniz orada bize.
0: Aracından yükselen dumanı fark etti. Saniyeler içinde zamanla yarış başladı. Panik anlarının yaşandığı bu görüntüler İstanbul Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaydedildi.
9: Kokuyordu, ben dedim bir şey kokuyor dedim ilk kere.
0: İsmail Yiğit'in kullandığı elektrikli otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Sürücü direksiyonu kırıp aracını emniyet şeridine çekti ama alevleri durdurmak oldukça güçtü.
11: Burada seyir halindeyken 100 kilometreyle arabamın birinin altından dumanlar çıkmaya başladı. 1,5 dakika içinde araba motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı.
0: İlk iş araçtaki ailenin tahliye edilmesiydi. İsmail Yiğit itfaiye ekipleri gelene kadar aynı yönde ilerleyen diğer otomobildeki arkadaşıyla beraber kendi imkanlarıyla alevleri söndürmek için elinden geleni yaptı.
11: Yetkili serviste garantili araba. Bütün bakımlarını yaptırdık. Kaputu yandı, üst camı yandı. Yani garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyoruz.
0: Korku dolu anlara şahit olan sürücünün eşi ve iki çocuğu ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
11: Kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
0: Yangın söndü.

0: öldürüldü, geriye hurdaya dönen bir araç kaldı.
1: Sevgili izleyenler, bu arada İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Karayolları Trafik Kanunu uygulama yönetmeliği tamamlandı. Düzenleme ile birlikte araç içi telefon tutucuları, ekranlar ve çeşitli ekipmanlara ilişkin uzun süredir tartışılan kurallar netleşti. Detaylara bakalım.
2: Cezalar artıyor ama uygulanmak önemli. Yine herkes her istediğini yapıyor.
3: Trafikte kafa karışıklığını bitiren düzenleme tamamlandı.

0: Araç içi teknolojilerde düzenlemede yer aldı. Yeni yönetmeliğe göre ön cama monte edilen telefon tutucularıyla görüşü engellemeyen multimedya ekranları kullanılabilecek.
1: Bence çok güzel bir uygulama. Evet. Çünkü bizim kullanabildiğimiz eski arabalarda kalkarsa yeniler doluyor, bizler dolmuyoruz. Navigasyon çok kullanıyoruz çünkü yolları bilmediğimiz için. Bence çok mantıklı bir karar, çok iyi olmuş.
2: Öyle olması gerekiyor yani. Biz şehir dışına gittiğimizde yani neyin nerede olduğunu bilmiyoruz. Konumla gidiyoruz.
3: Onu kullanıyorsunuz.
2: Aynen, onu mecburen bakıyoruz.
4: Vallahi şimdi bu telefon tutucu her zaman lazım. Yani bazı araçlarda navigasyon yok. Benim aracımda yok navigasyon mesela. Bir yere gideceğim zaman onu mecburuya takmak zorundayım. Buralara koyduğun zaman trafiği tehlikeye düşürüyor.
0: İkinci düzenleme araç içi kamerası ve dikiz aynası aksesuarlarını kapsıyor. Ön cama monte edilen ve görüşü engellemeyen araç kameraları ve aksesuarlar artık serbest.
1: Mantıklı. Aslında çok takmanın da bir anlamı yok da.
3: Evet.
1: Ama ufak tefek şeyler biz de takıyoruz. İyi olmuş bence. Evet. Ama abartmamak kaydıyla.
3: Abartmamak yani. Küçük bir şeyler.
1: Tabii küçük şeyler takılabilir yani. Evet.
2: Çok güzel ya. Yani bizim ufak tefek...
3: Yüzün güldü.
2: Aynen. Bizim ufak tefek yaptığımız şeyler var zaten. Evet. Onlar da elimizden kısıtlamasınlar.
5: Vallahi daha önce haberlerde dinledik. Sonra vazgeçildiğini anladım. Buraya çarpmadığı sürece herhangi bir sıkıntısı olmadığını düşünüyorum.
0: Üçüncü ve en çok merak edilen düzenleme ise ses sistemleriyle ilgili. Araç içinde müzik dinlemek serbest ancak sesin çevreyi rahatsız etmesi halinde cezai işlem uygulanacak.
1: Mantıklı. Bazı insanlar kapıları açıyor, pencereleri. Çok yüksek sesle müzik dinliyorlar. Rahatsız oluyor mahallede insanlar.
6: Yüksek sesle müzik dinliyor musunuz?
3: Genelde dinliyorum. Camlarım kapalıyken kimseye rahatsız etmeyecek şekilde dinliyorum.
6: Evet. Mesela dışarıya yansırsa cezası varmış ama içeride ise ses cezası yokmuş. Neler söylemek ister?
3: Bence iyi bir şey. Herkesin hastası olur. Çocuğu uyuyan olur. Bence öyle yapmaları iyi.
6: Yani bazıları tabii yüksek sesle dinleyebiliyor. Evet. Rahatsız ediyor mesela?
3: Her şey zona aynen. Rahatsız ediyor. Evet.
0: Yeni düzenlemeyle araç kamerası taktırmak da artık cezaya tabi değil.
7: Aslında kamera çok iyi bir şey. Trafikte görüyoruz, magandalar çok var. Normalde ben de taktıracağım, araştırıyorum.
0: Yeni yönetmelikle sürücüler açısından belirsizlik oluşturan birçok konu netleştirildi. Yönetmelik Başkan Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.
8: Sevgili izleyenler, İstanbul'da orman alanlarına giriş yasak. Sebebi yangınların önüne geçmek. Bunu fırsat bilen bazı özel mesire alanları da mangal yapmak isteyenlerden fahiş ücretler istemeye başladı. 4 kişilik oturma çardağı için istenen fiyat 2000 lirayı buldu. Bu ücreti ödemek istemeyenler de sahillere, parklara akın etti. Ama bu sefer de onları sahillerde otopark çilesi bekliyordu.
9: Zaten yasak, mangal yasak, o yasak, bu yasak, her şey yasak. Kimse de gitmiyor. Evimize yakın olduğu için buraya geliyoruz yani.
10: Ormanlara giriş yasaklandı. Özel mesire alanları da fiyatlara zam yapınca parklar sahillerde oldu.
11: Fiyatlar pahalı. Yani keşke biraz daha uygun olsa.
12: Özel piknik ve mesire alanlarında fiyatlar 4 kişi için 1500 lirayı aşmış durumda. İstanbul genelinde ise vatandaşlar artık bu rakamı vermemek için sahilde ve parklarda ailesiyle birlikte vakit geçirmeyi tercih ediyor.
13: Özel piknik alanlarının şu an gerçekten fiyat olarak yüksek.
12: Ne kadar mesela ortalama 4 kişi?
13: 4 kişi gitmek için yine bir 3000 lira, 2500 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Yani bundan dolayı artık böyle yerler tercih ediyoruz.
14: Giriş paralı oluyor, bir de uzak.
10: Piknikçiler sahillere akın edince park yerleri de yetersiz kaldı. Pazar sabahı biraz nefes almak isteyenler dakikalarca otopark yeri aradı.
12: Burası Zeytinburnu sahil yolu. Sağ tarafımızsa deniz kenarı ve piknikçilerle hınca hınç dolmuş durumda. Bulunduğumuz yerse aslında parkın yasak olduğu bir nokta. İleride de İspark var ancak piknikçiler araçlarıyla geldiğinde yer bulamadığı için işte bu şekilde yol kenarına ceza yemek uğruna olsa bile park etmek zorunda kalıyor. Hal böyle olunca işte gördüğünüz gibi iki şerit kapanmış durumda.
14: Çift sıra yaptım. Yer aramadım ben. Çift sıra yaptım çünkü çocuklarım var, eşyalarım var.
15: Hemen burada indirdim, bıraktım orada yani mecburi olarak.
16: Gördüğünüz gibi hem yer sıkıntısı var hem de otopark sıkıntısı var.
12: Artık öyle bir hal aldı ki yer bulamayan piknikçiler otobüs duraklarının önünü bile işgal etmeye başladı.
16: İkinci sırayı yaptıklarını gördüğüm için biraz daha geride bıraktım ben arabayı.
3: 15-20 dakikada yer aradık, yer bulamadık. Çoğu insan var, kalabalık.
8: Efendim, Türk sporunun en önemli etkinliklerinden biri olan Gazi koşusu 100 yaşına girdi. Görkemli yarışı izlemeye gelenler birbirinden nostaljik şapka ve kıyafetleriyle dikkat çekiciydiler. Yaklaşık 63 bin seyirciyle Veli Efendi Hipodromu'ndaki yarışın izleyici rekoru da kırıldı. Usta jokey Halis Karataş Gazi'yi 7. kez kazandı.
17: Böyle keyifli ailelerimizle ve çocuklarımızla burada olmak çok güzel ve çok değerli.
18: Nice yüzlü yıllarda tekrar Gazi koşusunda hep beraber, milletçe beraber olmayı diliyoruz.
10: 1927'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk himayesiyle başlamıştı. O günden bu yana da Türk sporunun en önemli etkinliklerinden biri. Gazi koşusunda 100. kez en iyi atlar ve jokeyler bir araya geldi.
19: I'm from Australia.
20: Avustralyalıyım. Melbourne'den geldim. Dünya çapında pek çok prestijli yarışta bulundum. Ancak 100. yılın İstanbul'da Gazi koşusunda bulunmak gerçekten inanılmaz.
21: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve bu yıl 100.sü organize edilen Gazi koşusunda 22 safkan mücadele edecek. Kazanan jokey ve yetiştirici ödülün sahibi olacak. 2025 yılında Gazi koşusuna katılım 65 binken bu yıl 80 bini geçmesi bekleniyor. Öyle ki 85 bin katılımcının burada bulunması halinde bir Türkiye rekoru kırılacak.
3: Çok fazla geldik aslında, 96, 97, 98, 99 ama hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu 100. Gazi koşusuna da katılmadan olmazdı. Atmosfer zaten çok güzel.
22: Ben Gazi koşusuna ilk defa katıldım. Ortam, atmosfer gayet güzel, heyecan dorukta.
10: Gazi koşusunda bu yıl 63 bin izleyiciyle seyirci rekoru da kırıldı. Veli Efendi Hipodromu'ndaki görkemli yarış için gelen katılımcılar yine çok şıktı. Nostaljik kıyafetler ve şapka adeta zaman yolculuğu yaşandı.
22: Aslında 3-4 yıldır çok gelmeye niyetleniyordum, kısmet olmamıştı. 100. yıla katılabildiğim için çok mutluyum. Ne gideceğim falan hatta 1-2 ay önceden karar verdim diyebilirim.
23: Ben çok güzel kombini yaptım.
21: Koşu 2400 metre çim pistte yapılıyor. Daha önce 2400 metre çim pistteki rekorsa şampiyon Bolt Pilot ve jokeyi Halis Karataş'a ait.
24: Halis Karataş da kazandı 96 yılında ve o derece hala egale edilemedi.
21: Bekliyor muyuz bugün peki?
24: Sanmıyorum ben Bolt Pilot derecenin kırılacağını.
21: Bir favorimiz var mı bugün?
25: Benim favorim 8 ve 16.
21: Sizin favoriniz var mı?
26: Halis Karata.
27: Baynal Çakan favori gibi duruyor bizim için. Bakalım.
10: 100. Gazi koşusunu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Baynal Çakan kazandı. Bu Karataş'ın 7. zaferi oldu.
8: Efendim, sosyal medyada bir içerik üreticisi salonunun fotoğrafını yapay zeka ile paylaştı ve tasarım fikri istedi. Bir süre sonra uygulamayla paylaştığı kendi salonunun resmini hiç tanımadığı ve yurt dışındaki bir sosyal medya kullanıcısının hesabında gördü. İşte bu durum akıllara bir kez daha yapay zekanın mahremiyeti ne kadar koruduğu sorusunu getirdi. Detaylara haberimizde bakalım ve akşam ajansını da burada noktalayalım. İyi haftalar diliyoruz.

0: detayına kadar dedim ki yani olabilir belki ama yani bu kenardaki çiçek de aynı olur mu?
1: Kendi evindeki salonunu başka birinin sosyal medya hesabında gördü, şoke oldu. Altından yapay zeka çıktı.
0: 4-5 ay sonra bambaşka bir yerden bambaşka birisinin önüne çıkmış. Nasıl çıkmış? Muhtemelen işte minimal donuk salon tasarımı dendiğinde bu çıkmış yani.
2: Sosyal medyada içerik üreten bir kadın salonunun resmini ChatGPT ile paylaştığını söyledi. Yapay zeka uygulamasından fikir almak istedi. Ancak aradan aylar geçti ve kendi salonunun resmini başka bir Instagram hesabında gördüm.
0: O da burada kanıtlarıyla sormuş işte buraya ne gider, lamba koyayım mı vesaire.
1: Mahremiyet de işte tam da bu noktada bitiyor. İnternete yüklenen her bilgi ve görsel aslında onu herkese açmak demek.
3: Benim yüklemiş olduğum bir görsel başkasının önüne farklı bir boyutla, farklı bir içerikte çıkabiliyor.
4: Geçen kılıç çiçeğim vardı. Karşılığında yine bana soru soruyor. Bunu demek ister misiniz? Yani beni yönlendiriyor aslında.
2: Peki, fotoğraf attınız mı?
4: Attım.
2: Aslında bunu birçoğumuz günlük hayatımızda sık sık yapıyoruz. Yapay zeka uygulamalarından fikir almak için belki de kendi fikrimizi söylüyoruz ya da kendi mahremimizi paylaşıyoruz. Ancak bu ilerleyen dönemlerde karşımıza bir sorun olarak çıkabilir.
5: Kıyafetler hususunda mesela pantolonun üstünde ayakkabı nasıl durur, penye nasıl durur. Ama
2: hangi rengi giyeyim?
5: Tabii eve bir alışkanlık oldu. Gerçekten ben de onu fark ediyorum. Yani.
6: İnsanlar kendi yaşamlarını inşa etmek için kullanıyorlar. Kendi kişiliğinizin dışında bir kişilik yaratmanıza neden olabilir.
3: Bize bunları ücretsiz kullandırmaların sebebi de bu. Yani bizden veri alıyor, görsel alıyor, içerik alıyor. Sıfırdan herhangi bir şekilde veri üretmiyor.
1: Hayatımızı her ne kadar kolaylaştırıyor olsa da yapay zeka uygulamalarında veri güvenliği olmadığı bir gerçek. Üstelik hukuki bir hakkımız da bulunmuyor.
3: Bu uygulamaların zaten Türkiye'de temsilciliği de söz konusu değil. Diyelim ki bir verinizi...
2: İşte, muhatabımız yok.
3: Muhatabınız yok.
1: Özellikle mahrem bilgilerin, fikir ya da projelerin kesinlikle yapay zeka ile paylaşılmaması gerekiyor.
3: Fotoğrafınızı bırakın. Kendi fikrinizi bile buraya atmaya korkacaksanız zaten kullanıcı sözleşmesine de baktığımızda bu verilerin eğitim amaçlı kullanılabileceği yazıyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Türkiye'de Mayıs'ta yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı %72,3'e ulaşarak son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı %17 ile son 22 yılın en düşük düzeyine geriledi. Mayıs'ta güneş ve rüzgar santralleri toplam elektrik üretiminin yaklaşık %23'ünü karşıladı. Böylece iki kaynak, Nisan'da ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Mutabakat zaptı imzalandı, ancak saldırılar durmadı. Hürmüz krizi ABD ile İran'ı bir kez daha karşı karşıya getirdi. ABD savaş uçakları İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın Mesen köyünü hedef aldı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM harekatın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarının karşılığı olduğunu duyurdu. Açıklamada ABD uçaklarının İran'ın askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma mevzilerini, İHA depolama tesislerini ve kıyı radar üslerini vurduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanınan İran, petrol taşıyan gemilere düzenlediği İHA saldırısıyla bu yolu seçmedi ifadesi kullanıldı. Tahran yönetimi saldırıya cevap vermekte gecikmedi. ABD'nin Bahreyn'de Kuveyt'teki üslerini hedef aldı. Ancak İran'dan Bahreyn'e fırlatılan 9 insansız hava aracının düşürüldüğü açıklandı. Gece ilerleyen saatlerde ABD medyası saldırıların bittiğini haber verdi. İran devrim muhafızları Hürmüz'de kuralları ihlal eden gemilere daha sert müdahale edileceğini, herhangi bir düşman saldırısı

0: Bana da ezici bir yanıt verileceğini duyurdu. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada herhangi bir ateşkes ihlalinin İslamabad Anlaşması'na aykırı olduğu, devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağı vurgulandı. Açıklamada bölgedeki ABD üsleri bugünlerde cehennem yaşayacak denildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'sa İran'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlayıp tehditlerini sürdürdü. Trump, hiç ders almayacakları çok muhtemel, artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebilir. Eğer bu olursa İran artık var olmayacak ifadelerini kullandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Motorlu testere kullanıyor, ağaç kesiyor, tomruk yüklüyorlar. Onlar ormanın cesur kızları. Kastamonu'nun Küre ilçesinde yaşayan Seher ve Suna Şahin kardeşler her sabah babaları Dursun Şahin'le birlikte ormanın yolunu tutuyor. Yorucu mesaiye rağmen yüzlerinden gülümseme eksik olmuyor.
2: Aslında biz annemizin karnından beri ormanda yetişip büyüyen çocuklarız. Gerçekten annem hamileyken bile bize ormana gelip ormanda çalışıyormuş.
0: Seher Şahin aile mesleğini yalnızca uygulamakla kalmamış, ormancılık eğitimi de almış.
2: Biz bu işi anadan babadan biliyoruz ama benim artık hani bir merak sardı yani. Ablamlar işte babam ormanda çalışıyor, köylerimiz ormanda çalışıyor. Ben bir de bu işi eğitimini almak istedim.
0: 19 yaşındaki Suna Şahin de ablasıyla birlikte babasının yanında çalışmaya başlamış. Zorlu işe rağmen en büyük motivasyonları ise ailece birlikte çalışmak.
3: Hani babam hemen işi bitirmek istiyor. Biz de hani onun şeyliğiyle birlikte, o acele eder bir işte. Biz de onun acelesini böyle ufak bir neşeye, kakara kikiriye şey yaparız.
0: Şahin kardeşler yaptıkları işin yalnızca fiziksel güç değil, sevgi ve alışkanlık gerektirdiğini söylüyor.
3: Genellikle çok maceracı insanlarız. Hani en ufak bir şey bile, hani çok mutsuz olsak dahi en ufacık bir şeye gülüp eğleniriz yani. Yaptığımız işte de severek, eğlenerek yapıyoruz.
0: Kızlarının en büyük destekçisi ise baba Dursun Şahin. Onları yalnızca yardımcısı değil, sağ kolu olarak görüyor.
4: Benim yanımda her zaman sağ kolum. 4 tane kızım var, ikisini evlendirdim. Büyük ablalar da aynı bunlar gibiydi. Bunu anadan doğma, orman gülü gibi, ormanda çalışan büyük kızlar. Yani ben kızlarımdan gurur duyuyorum.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Ekrem İmamoğlu adaylık için 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro ödeme yaptım. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten şok ifade geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ifade veren Böcek, CHP içindeki adaylık süreçleri ve seçim finansmanına ilişkin çarpıcı beyanlarda bulundu. İfadenin en dikkat çekici bölümü ise Ekrem İmamoğlu ile yapıldığı öne sürülen görüşmeler oldu.
6: 30 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da bir otelde İmamoğlu ile görüştüğünü, İmamoğlu'nun tercihim senden yana dediğini iddia etti.
5: Böcek'in beyanına göre İmamoğlu seçim kampanyası ve Cumhurbaşkanlığı hedefi için kendisinden yaklaşık 15 milyon euro destek istedi. İmamoğlu'nun ayrıca Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Akdeniz bölgesi harcamalarının kendisi tarafından karşılanmasını talep ettiği öne sürüldü. Böcek ifadesinde 5 milyon euroluk kısmı havalı adı verilen gizli bir ödeme sistemiyle ilettiğini iddia etti. Böcek taahhüt ettiği paranın kalanını ise İmamoğlu tutuklandığı için veremediğini dile getirdi.
6: ifadesinde siyasi değerlendirmelerde de bulunan Böcek, İmamoğlu'nun zamanla parti üstü bir siyasi güce dönüştüğünü, Özgür Özel'in dahi onun görüşü dışında hareket edemediğini ileri sürdü.
5: Muhittin Böcek ifadesinde 2024 yerel seçimleri öncesinde Özgür Özel'in yönlendirmesiyle Manisa'ya giderek merhum belediye başkanı Ferdi Zeyrek'e çanta içinde yaklaşık 950 bin euro götürdü.

0: Dünü de tekrarladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksiyle tali yoldan çıkan motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet savrulurken taksi aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada ağır yaralı...
1: A Haber Radyo.
2: İyi akşamlar. Sayın Cumhurbaşkanı bugün AK Parti istişare toplantısında tek ve teröristsiz Türkiye'den bahsederken küresel ağırlığımızdan da bahsetti. Yani yeni bir dünya içinde daha bütün bir Türkiye ve kürede daha fazla ağırlığı olan bir Türkiye noktasına geldiğimizi söyledi ve grubu tarafından müthiş alkışlandı. Evet, CHP içinde bir sürü anlaşmazlık çıkıyor. Bugün A Haber'de müthiş bir belgesel yayınlandı. Bu belgeselde 28 Şubat'tan ve gerisinden itibaren bugüne kadar olan darbe girişimleri küresel çetenin yaptığı hazırlıklar, yani CHP ve FETÖ birlikteliğinin artık açığa çıktığını gördük. Bu belgeselde bu enine boyuna anlatıldı. Ve her geçen gün CHP içinde bu CIA ve FETÖ birlikteliği daha fazla açığa çıkıyor. Zannediyorum biz de bu konuları daha konuşmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi ilk konu...
3: Evet sevgili seyirciler, şimdi öncelikle bugün... Aydoğan Hoca, Sapanca'da ne vardı bugün?
4: Evet, bugün partimizin 33. istişare ve değerlendirme toplantımız vardı.
3: Bu Kızılcahamam'da oluyordu.
4: Evet.
3: Kızılcahamam'da olan şey Sapanca'da oldu.
4: Bu sene Sapanca'da oldu. Çok da verimli geçti bugün toplantılar. Toplantılarımızın kapanış konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Yani gerçekten AK Parti istişare kültürünün en yüksek seviyede olduğu Türkiye'nin hakim partisi ve biz gerçekten bugün hem gerek genel başkan yardımcılarımız, gerek tüm sayın bakanlarımızın da katılımlarıyla parti içi istişare kültürünün en yüksek olduğu bir değerlendirme
3: toplantısı. İstişare derken insanlar şikayetlerini söylüyorlar değil mi?
4: Yani istişareden şunu anlamamız lazım. Tüm karşılıklı görüşler, talepler, ihtiyaçlar, yapıcı tenkitler vesaire hepsini konuşuyoruz biz. Türkiye'nin tüm meselelerinin masaya yatırıldığı gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Özellikle bence bugün damga vuran Sayın Cumhurbaşkanımızın Gazze'deki masum bebeklerin...
3: Bir manşet atacak olsak ne evet. Olurdu yani?
4: Bence manşet bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle katil İsrail'e, soykırımcı İsrail'den bu işin hesabını da yine Türkiye'deki kadroların, AK kadroların ve Türkiye'nin bunun hesabını eninde sonunda soracağına ilişkin vermiş olduğu, tüm dünyaya vermiş olduğu mesajdır. Bakın dünyada gerçekten hakikatli ve tarafsız bir şekilde bir kurul evet. Oluşturulsa ve bir insan hakları ödülü verilse bunu en başta dünyada hak eden lider Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gerçekten
3: bugün... Ama bu gerçek bir barış ödülü olmaz. Yani Nobel gibi mesela.
4: Değil. Yani gerçek tarafsız değil, bir kurul tarafından gerçekten hakikati ortaya koyan bir barış ödülü verilecekse ve insan hakları ödülü. Barıştan ziyade insan hakları savunucusu
2: evet, bunun sadece
4: Recep Tayyip
2: Türkiye'ye
4: Erdoğan'dır.
2: Ait olduğu evet. Düşüncesini yani Türkiye'nin evet. Bunu hak ettiğini
4: kesinlikle.
2: Sayın Cumhurbaşkanı altın evet. Çizilerek anlattı bugün.
4: Anlattı. Çok önemli bir mesajdı. Yani
2: evet.
4: Bakın dünyada Gazze'li kardeşlerimizin haklarını savunmak açısından Türkiye'nin gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu girişimler ve Gazze'ye en fazla insani yardımı gönderen ülke Türkiye.
3: İç siyasete ne mesaj verdi?
4: İç siyasetle ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımız aslında şu mesajı verdi. Yani ben hem açılış konuşmasında hem kapanış konuşmasına baktığımızda bir defa AK Parti'nin bir yol haritası olduğunu ve AK Parti'nin sadece Türkiye'nin umudu değil, tüm ümmetin, tüm coğrafyanın umudu olduğunu ve
2: bir kitap olduğunu
4: bir kitap
2: söyledi.
4: Olduğunu. Evet evet, o çok önemli.
2: O
4: bakın
2: çok önemli bir noktaydı.
4: Evet Canan Hanım, çeyrek asırlık destanı yazan kitabın yine yazan, evet, kadroların

0: çok önemli bir yol haritamız var. Türkiye'nin kalkınma, dış politika, güvenlik politikaları olsun. Yani Türkiye'nin çok yüksek aslında çıtada olan bir vizyonu var. Uluslararası anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir diplomasi yürütüyor. İşte gerek Rusya-Ukrayna savaşında olsun, Suriye'deki işte tek devlet ve coğrafyanın artık birlik bütünlük içerisinde Suriye'nin toparlanması. Bir taraftan işte Amerika-İran savaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu diplomasi. Bu çok önemli bir liderlik vizyonu aslında.
1: CHP
2: içindeki dış mihraklardan kurtulmalı da demiş.
0: Çok önemli. Evet. Bakın bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamada işte bu FETÖ ajanları olsun dışarıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmesi. Ya bu aslında sadece Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasinin de bir meselesi.
2: Şu anda aslında bir yeni bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Yani bu 17-25 Aralık gezi süreci falan sanki yeniden canlandırılmaya çalışıyormuş gibi de.
0: Evet. Daha önce işte bunu darbe girişimleriyle, muhtıralarla yaptılar. Bu defa da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bakın ki bunu biz AK Partiler olarak söylemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partililer söylüyor bunu. Evet. Partimizi ele geçirdiler diyor. Dizayn ettiler ve bunu dışarıdan yaptılar diyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarca hizmet eden örgütlerinden yetişen isimler var.
2: Evet sevgili seyirciler, AK Parti'nin toplantısında konuşulanları özetle böyleydi. Şimdi tabii bizim ilk bölümdeki konumuz Turkuaz Medya yine niye hedefte? Bir dejavu yaşıyoruz. Biz bunu daha önce yaşadık değil mi? Gezi'de yaşadık.
3: 15 Temmuz'da
2: yaşadık. 17-25 Aralık'ta yaşadık. Bu terör örgütlerinin, istihbarat servislerinin kullandığı yöntem şu. Bir adamı seçerler, bir insanı seçerler. İlk başta ona böyle kulağınıza çok hoş gelecek şeyleri söylettirirler. Onu sizin yanınıza sızdırırlar. Ondan sonra
3: amacını gerçekleştirmeye çalışmış.
2: Amacına gerçekleştirmek için patlar değil mi? Nasıl bir şeyle karşı karşıyayız Abdurrahman?
4: Şimdi bu iki gündür Turkuaz Medya'ya yönelik yoğun bir sosyal medyada bir saldırı var. Tabii bu saldırıyı böyle biz troll bir kadın tarafından ortaya atıldı. İlk başta biz izledik sosyal medyayı, az çok bizim uzmanlık alanımız olduğu için. Şimdi birisi ortaya bir video çekiyor, kadının biri, troll bir kadının biri. Sonra sanki Cumhurbaşkanımızın yanındaymış gibi o kadının yalan iddialarına sanki karşıymış gibi bir şey yapıyorlar, dolaşıma sokuyorlar, dalgalandırıyorlar. Meksika dalgası şimdi gibi sosyal medyada bunu köpürtüyorlar. Sonra da bir ülkenin gündemine sahte bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında
2: şimdi buradaki verilmeye çalışılan imaj şu. Cumhurbaşkanımız müthiş bir zafiyet içerisinde. Ondan sonra etrafı çevrilmiş. Bu çıkan, ortaya çıkan troll de hem Türkiye'yi hem Cumhurbaşkanı'nı hem hepimizi kurtaracak. Senaryo bu değil mi?
4: Tamam da şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Turkuaz Medya'nın yayın politikasını biliyor. Darbe FETÖ'yle mücadelede, bakın biz FETÖ'yle mücadelede bu Turkuaz Medya'da ben 2003 yılından beri çalışıyorum. O gece yayındaydık burada.
2: 36 tane müebbet aldı bizi
4: siz
2: öldürmeye gelen.
4: Siz yayındayken 15 Temmuz gecesi eski binada yayındayken sizin üzerinde helikopterler uçuyordu. Aşağı inmeye çalışıyordu. Darbe gecesi işte Mehmet Karataş tankların üzerine çıktı. Ben Balmumcu'daki binada. Biz ölümüne o gece yayınlarımızı asla bırakmadık.
2: Asıl %80 konusu FETÖ ile mücadele değil mi? Yani biz de burada o zaman kripto bir şey olarak yalandan mı mücadele yapıyoruz burada? Nasıl bir sonuç?
4: Sözde yalandan. Ha? Bakın Sabah gazetesinde Türkiye'de eşi benzeri olmayan özel istihbarat bölümü diye bir bölüm kuruldu. Tabii adı özel istihbarattı ama bu bölümü
2: FETÖ
4: bizzat kurulmasını isteyen Sayın Serhat Albayrak, yönetim kurulu başkan vekilimiz, bizzat onun tarafından kuruldu ve onun başına da ben geçtim. Bana verdiği talimat, FETÖ ile mücadele dünyanın neresinde olursa olsun, hangi okyanusun da ötesinde, bu tarafını verisinde bunlarla mücadeleyi yapacaksın.
2: Zaten her yerde senin tutuklama, arama, bir sürü şeyler var değil mi?
4: Biliyorsunuz Amerika'da FBI bana operasyon yaptı, Alman istihbarat servisi yaptı, Yunanistan'da gözaltına alındım, Fransa'da yakalamam var,

0: Süreçte var. Bütün mücadelemiz FETÖ ile mücadele. Peki ben tek başıma bu yayınları yapabilecek gücümüz var mı? Bu yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın Serhat Albayrak'ın destekleriyle biz bu yayınları yaptık. Şimdi darbe gününden önce insanlar sokağa gittiğinde herkes FETÖ deyince milyonlarca insan. Peki onun öncesine gelin, A Haber yayınlarında 3 yıl öncesinden biz 7 Şubat sürecinden sana. Beri evet,
1: neden diğer kanallar hiç bahsetmedi ve sadece bizim kanal bahsetti?
0: Çünkü Canan Hanım, diğer kanallar hep denge unsuru. O dönemi düşünün. Şu an herkes FETÖ düşmanı. O dönem.
2: O zaman şimdi kolay FETÖ düşmanı
1: evet,
2: olmak.
1: Tabii çok ki. Kolay.
0: O
1: herkes
0: zaman
1: şimdi
0: denge. Bakın Milli İstihbarat 7 Şubat sürecinde MİT'i lehine bir şey ağzına bile kimse alamıyordu. Korkudan ödü patlıyordu. Biz o dönemde 7 Şubat sürecinde de MİT'e sahip çıkılması noktasında çıktık. 17-25 evet. Şubat yargı polis darbesi sürecinde de Zekeriya Üzer'e karşı çıktık. Sonuna kadar hakkımıza yakalamalar çıktı. Benim Sabah gazetesindeki ofisim, evim, arabam, biz yani 2015 yılında yakalama kararı çıkarıldı. Biz ona rağmen hiçbir zaman geri durmayan, özellikle
2: o darbe gecesi hepimiz için öldürme emri vardı. Hepimiz ölüm listesindeydik şimdi, değil mi tek tek?
3: Bak şu görüntü mesela.
0: Tabii ki yani.
2: Nedir Mehmetciğim, sen ne söylüyorsun?
3: Bakın şunu söyleyeyim, özellikle sadece 15 Temmuz değil. Bakın 15 Temmuz görüntülerini arkadaşlarımız veriyor. Her birimiz yurdun dört bir tarafında hiçbirimiz gözümüzü kırpmadan o gece darbecilere karşı bir mücadele verdik. 7'den 70 hepimiz burada. Şimdi sonrasındaki devamına bakalım. Bugün Türkiye'deki bütün televizyonların hepsinin sonraki duruşunu, öncesindeki duruşunu zaten Abdurrahman Şimşek söyledi. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Girsinler A Haber'in şöyle bir havuzuna baksınlar. Bugüne dek bu bütün televizyonların arşivlerine baksınlar. Kaç tane FETÖ ile mücadele dosyası görecekler? Bir de A Haber'de bugün de dahil olmak üzere A Haber'de 3,5 saatlik, 2 saatlik, 4 saatlik onlarca belgesel var. Yine hazırlanmış olan dosyalar var. Binlerce, yüzlerce. Biz sadece 15 Temmuz gecesinde darbecilere karşı durmadık. 15 Temmuz sonrasında da az önce Abdurrahman Şen'in de dediği gibi Serhat Albayrak öncülüğünde biz o günden bugüne, şu ana kadar, hatta bugüne kadar bütün süreç boyunca onlarca, yüzlerce dosya hazırladık.
2: Abdurrahman kim saldırttırıyor? Bu şimdi bu trollü birisi çünkü bunun devletin içinden bilgileri de verdi.
0: Evet, şimdi zaten
2: birisi saldırttırıyor.
0: Bakın,
2: kim bu?
0: En kritik soruyu sordun. Şimdi bu kişi, troller bu saldırıyı yapan kimin işine geliyor? Yani turkuaz medyayı yıpratma.
2: Cumhurbaşkanı hedef alıyorlar. Hedef ne? Serhat Albayrak tabii görünürdeki hedef ama asıl hedef Cumhurbaşkanı.
0: Tabii
2: Türkiye
0: ki.
2: Cumhurbaşkanı zafiyet içindedir. Etrafı sarılmış. Ben bir YouTuber çıkıyor, bunu kurtaracak. Yani bu hakaretin en büyüğü değil
0: yani
2: mi?
0: Yani zaten Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Zaten Cumhurbaşkanı'na affedersin, sen bunları görmüyorsun. Bunlar kripto FETÖ'cü sözcüğünün sahibi Burak Akbay firar. Bu gazeteyi de bunlar dağıtıyor. Dolayısıyla bunlar da kripto FETÖ'cü, kripto ortaklığı var. Sayın Cumhurbaşkanım sen görmüyorsun, ben görüyorum. İşte bunlar da Fethullahçı diye bu bir şekilde böyle yayınlar yapıyor. Şimdi baktığınız zaman zaten asıl operasyonu Sayın Cumhurbaşkanı'na yapıyor. Cumhurbaşkanı'na yapılan bu operasyonu görmemezden evet. Sanki kimse görmüyor. Bu hanımefendi çok akıllıymış, bunu görüyormuş ve bakın diyor, size 4 gün müsaade ediyorum. 4 gününüzü
2: durduracak.
0: Bir de tehdit ediyor. Ya sen kimsin ya? Kimsin? Benim bu sadece benim Mehmet Karataş'ın darbe gecesinde Harbiye'nin önünde, havalimanının önünde, bütün sizin canlı yayında eski binada biz ölümüne yani bu mücadeleyi evet. Sen neredeydin? He? Sen neredeydin? Biz bu A Haber'de darbeden sonra 3 yıl uyumadım ya ben sabaha kadar. 3 yıl boyunca Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Serhat Albayrak sabahlara kadar uyumadık biz.
2: Evet.
0: Abdülhalik Çimen'le sabahlara kadar uyumadık biz. Bu mücadeleyi biz öylesine laf olsun yapmadık ki. Türkiye için mücadele. Sayın evet. Cumhurbaşkanımızın özelinde biz mücadele yaptık. Evet ama tüm Türkiye için bu mücadele.
2: Evet.
0: Bu belayı, FETÖ belası durup dururken çıkmadı ki. Yani CIA'nin desteklediği bu örgütle mücadele, sadece FETÖ ile mücadele etmedik. Bütün devlet dışı, bütün aktörlerle mücadele etmişiz biz.
2: Yani turkuaz medyayı hedef aldığın zaman sen Türk devletine hedef almış evet. oluyorsun değil mi?
4: Yani bu

0: işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da ortada bir takım kişilerin özel hayatını, özellikle bu yatak odası görüntülerini, videolarını servis edenlerin ucunu sonuçta FETÖ'ye çıktığını gördük. Yani bu kaset, sosyal medyaya kaset sızdırma geleneği, yöntemi FETÖ yöntemiydi. Şimdi bunlar tabii bu süreçte özellikle bu Ekrem İmamoğlu...
1: Ama FETÖ demek ki hala var devletin içindeki, bir şey sızdırıyorlar yani, değil
2: mutlaka
1: mi?
2: Var,
0: ya şunu, bunu sızdıran trolden bahsettiğimizde şunu demek istiyorum.
1: Ona birileri kim sızdırıyor.
0: Ha, birileri veriyor, onunla o da paylaşıyor.
1: İlk başta ve hoşuna gideceği şeyleri veriyor o bir kesimin.
0: Ondan ama şunu söyleyeyim, Yatak odası görüntülerini sızdıranlara ben dün de, önceki günde, ondan önceki günde bu FETÖ yöntemidir dedim. Bunu bir kim de, yaparsa yapsın.
1: Bir de şöyle bir şey var.
0: Ucu elim, kime giderse de, gitsin yani.
1: Bir de bir gazeteci, elimde belge var, 3 gün sonra açıklayacağım. O gazeteci değildir, o şantajcıdır. Tutup gazetecinin elinde belge varsa, o belge eline geçtiği an yayınlamıyorsa o şantajcıdır.
0: Bir de yani biz bu yöntemi daha önce defalarca bu FETÖ'de gördük. Şimdi işte bir tanesinin, CHP'nin birinin milletvekilinin özel hayatıyla ilgili, yatak odasıyla ilgili kaset paylaşıyorsun. Yani utanması gereken bir insanın yaklaşımını bakıyorsunuz sosyal medyada, birçok insan, hatta bu camiadan birçok insan şarkı beğeniyor. Hoşuna gidiyor. Bakın ne kadar ahlaksızlar. Bakın ne kadar ahlaksızlar. Ama yani şunu görmüyorsunuz. Operasyon geliyor aslında. Operasyon yapıyorlar burada. Sonraki operasyon ne? Efendim Cumhurbaşkanı kuşatılmış, etrafından bilmem ya, bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı'na yürümeye başlıyorlar. Yani şunu söyleyeyim, bu süreçte ortaya çıkan bu tür davranışlar şunu gösteriyor: bu soruşturmaları, özellikle bu rüşvetle ilgili yürüyen soruşturmaları daha güzel itibarsızlaştıramazsınız yani. Bu soruşturmaları daha güzel böyle yatak odası kaset servis ediyorum. Ondan sonra ben bu soruşturmayla ilgili mücadele ediyorum. Ya sen bu soruşturmayla ilgili mücadele etmiyorsun. Bak geçmişte de bu hatalar vardı. Bunu bu camianın da düşmemesi gerekiyor. Yatak odasıyla ilgili görüntüler ahlaksız FETÖ yöntemidir. Bunu eğer paylaşanlar da aynı ahlaksızlığın içinde olan insanlardır. Bunu yanlışlıkla
1: yapar. Bir de bunu niye paylaşmıyor ama diye etrafı suçladı. Vay korkuyor musunuz siz, o mu bu mu?
0: Yani baştan bu yana bu FETÖ yöntemiydi. Sen kasetini niye paylaşıyorsun? Bu hangi hukuk sisteminde var? Hangi şey ahlakası? Ya bırakın hukuki çerçevesini. Hangi ahlaka sığdırabilirsiniz? Siz o zaman hangi ahlaki mücadeleyi veriyorsunuz?
1: Evet.
0: Ya verdiğiniz bir ahlaki mücadele olmaz. Ben şunu söylüyorum. Bunu yapanlar, bu FETÖ yöntemidir. Uçları, ipleri FETÖ'ye gider.
1: Evet. Kemal Hoca, şimdi savaş var. Bir de savaşın psikolojik savaş kısmı var. Şimdi psikolojik savaş doğru yapılmazsa hiç kurşun atmadan ülkeni alabiliyorlar. Mesela Venezuela'da devlet başkanını aldılar, götürdüler. Kimsenin sesi çıkmadı. Ama psikolojik savaş doğru yapılırsa nükleerle gelse üstüne bir şey yapamıyor.
3: Doğru.
1: Şimdi bu psikolojik savaşta, ben burada bunu gururla söyleyeceğim, A Haber Türkiye'de psikolojik savaşın kalesidir.
2: Kesinlikle.
1: Yani eğer A Haber olmasa Türkiye'yi, herkesi birbirine düşürecekler yalanlarla, dolanlarla ve ülkeyi alacaklar. Yani ben bu açıdan bir yorumlamanızı istiyorum. Yani bu psikolojik şimdi, savaşta A Haber'in hedef alınması neyin işareti? Dışarıda da bir sürü olay oluyor çünkü.
3: Tabii.
1: Buna hiç tek başına bakılmaz.
3: Birkaç teknik bir şey söyleyeceğim. Sabırla dinlerseniz. Bakın bir tane mesela algı ve kitle yönetimiyle ilgili bir şey var, yöntem var. Kırmızı ringa balığı yöntemi deriz ona. Abdurrahman Bey belki bu işleri bilirler. Dikkat dağıtma demek. Yani mesela köpeklere ve atlara çok tuzlanmış, kokuşmuş balık verirsiniz. Gitmesi gereken yere gitmez.
1: Kokuyu alamaz.
3: Aldığı koku aslında sahte bir kokudur. O kokunun etrafında peşinden gider o köpekler. Ringa balığı örneği. Bu çok kullanılır Türkiye'de. İşte bu tipler, az önce bir kadından bahsettiniz, ismini vermediniz ama o tipin yani bir koku oraya veriyorlar. Herkes onun peşinden gidiyor. O çok tehlikeli. Yapmak doğru gelmiyor bana. Bir de astrotrofing diye bir sistem var. Sanki kamuoyu desteği varmış gibi, tabandan bir destek varmış gibi bir algı oluşuyor. Bu kadının zerre desteği yok tabanda ama tabandan büyük bir destek varmış gibi işte astrotrofing sistemini kullanarak bu yöntemi işliyorlar. Neden bunları söylüyorum biliyor musunuz? Bunun arkasında profesyonel ekipler var. Onun için söylüyorum. Teknikler buna geliyor. Mesela bir de ad hominem diye bir şey var, teknik var. O da kişiliğe saldırı demek. mesela Cemil Barlas'a saldırı yapmak istiyorsunuz. Fikirlerin hiçbir önemi yoktur.
1: Belaltı bir şey söylüyor.
3: Her şeyi söylersin. Tamamen kimlik ve kişiliğe saldırı yapılır. İşte Canan Hanım'a yapılır. Fikirleri mükemmeldir, değerlidir. Hiç önemi yokmuş gibi kenara koyar. Sadece başka yönlerden girmeye çalışır. Bir de kurbağa yöntemi vardır.
1: Herkes yavaş yavaş ısıtır.
3: Onu aşamalı kabul ettirme. Ufak ufak. Bakın öyle işte Abdurrahman söyledi ya. Ağırdan ufak ufak bir şeyler yapmaya çalıştı. Şimdi bombayı patlattı. Şimdi bütün bu yöntemleri kullanan bir de Goebbels var. Alman, Nazi.
1: Hitler'in.
3: Orada da büyük yalan tezi var. Öyle büyük bir yalan at ki der.
1: Herkes inansın.
3: Hayır. Ya mümkün değil, bu doğrudur muhakkak derler yani. Tamam mı? O yüzden bir de bunu tekrar et der sürekli. O büyük yalanı, ya bu yalan olamaz der, dedirtirler. Sürekli periyodik olarak tekrar edersin, sürekli tekrarlar. Bu tekrarlardan sonra artık bir süre sonra kamuoyu ona inanmaya başlar. Ya şimdi bakın Gezi olayı.
1: Bir de şey var. 9 tane doğruyu söyler. Araya bir tane yanlış asıl bravo. Hedefi odur. Aynen. Sana 9 doğruyla inandırır. 10. da hedefini vurur.
3: Vurur.
2: Sonra en isabet. Sonunda da 9 tane yalan söyler, bir tane doğruya tam tersini.
3: Tam tersine döner. Tabii bu şeye bak, Gezi'ye bakın, orada ne vardı? İşte yeşille ilgili bir konu, yeşili korumakla ilgili bir konu var ama arka planda neler çıktı? Şimdi mesela işte sözde yurtta sulh konseyi diye bir konsey, 15 Temmuz hain kalkışmasını yapan ekip. O ekip manifesto yayınladı, hatta TRT'de okuttular maalesef onu.
4: Ya.
3: Gerekçe nedir biliyor musunuz orada? Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edeceğiz.
4: Ha evet.
3: İnsan tamamen. Haklarını yeniden tesis edeceğiz. İşte demokrasiyi inşa edeceğiz.
4: Evet.
3: Ve gibi böyle şeyler var. Gerekçeler sunmuşlar.
2: Kenan Evren'den de alıntılar vardı.
3: Oradan da. 60'tan almışlar hocam daha çok. 60'ın aynısı. Ha. Milli Birlik Komitesi.
4: Ve FETÖ'cüler olmuş. Yapacak bunu.
3: FETÖ'cüler yapacak bunu, düşünün.
4: Çok hoş.
3: Dolayısıyla o benim söylediğim teknikleri bu kadın bilmeyerek, çünkü onun kafası basmaz o işlere.
2: Onun kocası.
3: Kocasını tanımam, etmem ama.
1: Karısı kocası ama ya birinin.
3: Ya birisi buna bir akıl yani, vermiş.
1: Ama bak karısı kocası diye onu küçük Cemil Bey, bak şu bakın, anda kim, aktif bak. Şimdi kimlerin aktif bilgi alıyor.
2: Tamam İçeriden kimlerin yaptığı.
4: Doğru bilgiler de vardı ama içinde.
2: Biz kimlerin burada Berat Albayrak, eski Maliye Hazine Bakanımız Berat Albayrak, Serhat Albayrak demek, Berat Albayrak demek. Berat Albayrak demek Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanımız demek Türkiye Cumhuriyeti'nin burada 20 küsur yıldır, 25 yıldır bu devletin başında. Şimdi bu silsileyi, bu zinciri kırmak için 128 milyar yalanını atmadılar mı bunlar Sayın Berat Albayrak? Yani yıllarca şey yaptı. En başında Kemal Kılıçdaroğlu bilmem ne bunu seslendirdiler. Meclis kürsüsünde çıktılar. Fethullahçılar.
1: O 128 milyar tırla gitmişti değil mi? 17-25 Aralık'ta öyle başladı.
2: Ha, ama ne oldu? Ne oldu? Hepsi yalan. Yok. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla hak ihlali verilerek Sayın Berat Albayrak'ın hakkı yıllar sonra teslim edilerek. Şimdi birisi çıkıp özür diliyor mu? Bir tanesi çıkıp ya biz hakkını helal et dedik mi? Çünkü Berat Albayrak'ın özelinde aslında Cumhurbaşkanı'na saldırma. Şimdi siz Cumhurbaşkanı'nı bu 15 Temmuz darbesinin asıl hedefi neydi? Marmaris'te, Dalaman'da Sayın Cumhurbaşkanımızı derdest etselerdi, birileri yine AK Parti'nin içinden gelecekti, oturacaktı. Ya tamam darbeyi
1: ya
2: bastırdık.
1: Ya ama işte biz bastırdık darbeyi.
2: Biz yeniden getireceğiz şu bu. Biz her şeyi biliyoruz. Bakın bu operasyonun arkasındaki biliyor kişileri de tahmin ediyoruz.
1: Bizi de birazcık tahmin ettirttir. Nasıl yani, şey yapacağız?
2: Yani gerçekten dediğiniz gibi bir takım bilgiler alıyorlar. Buradaki hedef
5: içeride
2: ve dışarıda bu operasyon çekiyorlar. Ama bunun dışarıdaki veya içerideki ipleri yine bu ülkenin içinde. Buradan birileri siyasi hesaplar yapıyor. Bu kadın ve kocası üzerinden operasyon çekmeye çalışıyor.
5: Daha açık söyleyeyim, bazı korkuları var. Şimdiden onun önlemini almaya çalışıyorlar.
3: Şimdi, Abdurrahman Bey, yani o burada içeriden demek doğru olmayabilir o.
2: Türkiye içinde.
3: Hocam şöyle, ya Türkiye içinden doğrudur da. Türkiye yani bu Türk Gaz Medya'ya yani yeni yapılan saldırı değil bu. Başından
1: değil,
3: beri.
1: Son da değil.
3: Medya bir şey, özellikle bazı medya kurumları. Onun için çok böyle hani onun aslında konuşalım. Maksadını tahakkuk etmiş oluyoruz.
2: Şimdi
3: İçeriden
2: bu kadının,
3: değil
2: kadının
3: de,
2: yayınını totalde baktım.
1: Fuat Avni modeli işte.
2: Fuat Avni'nin birebir.
5: Çok net.
2: Bir de aynısı. Dikkat ettiniz mi? Profesyonelce çok kısa kelimeler kullanılıyor.
3: Evet.
2: Böyle yani ben 25 senelik gazeteciyim, işte hepimiz burada kısa cümleler herkes kullanamaz. Her gazeteci kullanamaz. Kısa net cümleler kuruyor. Kadın tık tık tık tık tık

0: Bunları, bu kadın bu cümleleri bir araya, profesyonel bir gazetecidir çünkü. Birileri yazmış önüne, prompter gibi bir yerden okuyor. Zaten gözünün önünde okurken yazıyı okuyor. Ezbere okumuyor. Oradan bir yazı okuyor. Hazırlanmış bir metni okuyor. Şimdi bu da demek ki birileri önceden bu bir planlama içinde hareket ediyorlar. Şimdi bu turkuaz medya, bakın okuyucularımız, bizi izleyenler bilir. Son 10 yıla bakın. FETÖ ile mücadeleyi açsınlar açık kaynakları. Kim en çok haberi turkuaz medyadan başka kim yapmış? Çıkarsınlar sonra bütün FETÖ ile mücadeleyi medyada ya köşe yazılarıyla, programlarla bütün kurumsal olarak tek mücadele eden turkuaz mı? Bakın devletin diğer kurumlarını da dahil ediyorum.
1: Sen bunu böyle yaptığın zaman ne oluyor? Bütün FETÖ'cüler göbek atmaya başlıyor. Oo, bizimle en çok mücadele eden en korkulu rüyamız hedef alınıyor.
0: Hocam geçen günü Danıştay 5 dairesini yerle bir ettik. Onlarca haber yaptım. Şimdi siz FETÖ'nün en önemli hakimlerini göreve iade vererek bir orada sembolik bir karar veriyorsunuz. Aslında göreve iade olması mümkündür. Ama siz bir karar veriyorsunuz diye biz devletin en önemli kurumlarından birini eleştirdik. Yargıtay'ı eleştirdik. Bilmem diye geçmişte emniyeti eleştirdik. Adalet Bakanlığı'nı eleştirdik. Kendimiz bizatihi devlete diyoruz ki neden FETÖ'yle mücadele? Geçmişte A Haber'de bakın Cemil Bey hatırlarsa ben TSK'nın içinde Fethullahçılar var dedikçe o zaman genel kuruma ikinci başkanı Yaşar Güler askeri o şey vardı savcılığın yazılarını onaylardı hakkında suç duyurusu yap. 5 tane suç duyurusu var. Yaşar evet. Güler ikinci başkanken. Neden? Bu ekranlarda TSK'nın içinde Fethullahçılar var. FETÖ'cü albaylar var dediğim için. Ne oldu sonra? İnanmadı. Kendisi bile yaverleri, emir subayları, genelkurmay başkanı hepsinin Fethullahçı çıktı mı? Çıktı. Biz o dönemde genelkurmayı da eleştirdik. Herkesi eleştirdik. Şimdi bu eleştiriyi A Haber'den başka yapacak bir medya var mı?
2: Ben sana her hafta sordum biliyor musun?
0: Her hafta sordunuz. Her hafta anket soru sordunuz. Evet. Sürekli burada şey yaptık.
2: Hiçbir zaman kaldı,
1: burada, biz burada kriptoymuşuz meyerse. Değil mi?
2: Treleli o zaman biz de kriptoyuz.
1: Kripto çıktık biz de burada.
2: Treleli yani
3: şunun amacı o zaten. FETÖ ile mücadeleyi şey yapmak, zaafa uğratmak. Evet. Amaç o zaten. Yani amaçladıkları
4: bir kere kripto diye bir şey yok. Onu da söyleyeyim bakın. Evet. Çünkü dijital ayak izi, fiziksel takip,
1: artık
4: dinlemeler,
1: açık, artık çok açık,
4: Milli İstihbarat yani. Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm kurumlar herkesin ne olduğunu biliyor. Sadece kripto ifadesini genellikle FETÖ'cüler ortaya yaydılar. Evet. Ki bilinmez bir ortam, işte bilinmez bir örgütmüş gibi algı yaratmak için ama biliyorlar fakat yerini ve zamanını bekliyorlar. Mesela gidin Avrupa ülkelerinde hangi FETÖ'cü asker, sivil ya da işte yargı mensubu nerede yaşıyor, hangi evde oturuyor, kimlerle irtibat halinde ya da CIA ile Mossad'la yakın temas halinde olan Avrupa'daki, Amerika'daki, Asya'da hatta o şeyler, FETÖ'cüler belli isim isim. Ki operasyon başladı geçen hafta biliyorsunuz. Üst düzey sözde Avrupa'daki bir takım FETÖ mensuplarını yakalamaya başladı.
0: Kim yaptı?
2: Kim yaptı?
0: Komutanım.
4: Siz yaptınız.
0: Biz yaptık.
4: Evet.
0: Biz yani sürekli şimdi, taciz ediyoruz devletin ilgili kurumlarına.
4: O yüzden bakın FETÖ artık böyle yıka yıka, yaka yaka bazı kullanışlı aktörler bulup Türkiye içerisinde onları böyle konuşturarak az önce söylediğim teknikleri kullanarak Türkiye'de kamuoyu yaratmaya çalışıyorlar. Hiç olmayan bir kamuoyu. Ama varmış gibi de ortaya koyuyorlar. Ya, turkuaz medya bunların lokomotifini, ya lokomotifliğini yapıyor, öncülüğünü yapıyor ve başından beri yapıyor. Ve dolayısıyla bu lokomotifi kırdığın andan itibaren geri kalan medyada çökecek Türkiye'de. Eğer A Haber çökerse Türk medyası çöker. Çünkü medya,
1: zaten sosyal medya,
4: neden bunu söylüyorum?
1: Dijital medyaya kaldığın zaman bittin zaten.
4: Tabii yani
3: sosyal
4: çünkü...
3: Sosyal medyayı alanlar arenasına dönmüş evet. Hocam yani baktığımızda. Ben Sayın Mehmet Barlas'ın, babanızın, kıymetli babanızın şimdi köşe yazısına baktım. 2022 yılında bakın 30 Ağustos 2022 yılında yine turkuaz medya neden hedefte diye Sayın merhum Mehmet Barlas bir köşe yazısı yazmış. Ben de yıllarca Sayın Mehmet Barlas'ın köşe yazılarını her hafta okurdum yani kaçırmadan dikkatle takip ederdim. Bu köşe yazısını hatırladım. Bakın ne diyor kısa ve özetle. Tek kale diyor, Turkuaz medya diyor. Değişen tek şey maskeleri, yoksa nerelere bağlı olduklarını herkes zaten biliyor diyor. Yani bunların nereye bağlı olduğu belli, ama burada gerçekten yani baktığımızda bir manipülasyon var ve bu FETÖ'cülerin son dönemde yaptıkları zaten bir amaçları var. Gerçekten FETÖ'yle mücadele eden insanları, kurumları, kuruluşları manipüle etmek, itibar suikasti yapmak ve zaafa uğratmak.
1: İlk önce şunu diyorlar. Ya sen de FETÖ'cü değil, onlar ya onları insan zannedildikleri zaman, evet, yani onlarla ilişki kuranları, vay sen en büyük FETÖ'cüsün. Ya ulan biz seni insan zannettik de o zaman, evet, merhaba dedik. Onu kafana kakıyor.
3: İşte
1: böyle bir
3: amaç,
1: şeyleri var.
3: Amaç bu mücadeleyi zaafa uğratmak, bu mücadeleyi engellemek. Türkiye yoluna, yani tam bağımsızlık yolunda yapmış, evet, olduğu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ki bu mesele yani hiçbir şekilde geri plana atılacak bir mesele, evet, değil. Ve bu sene de 15 Temmuz hain darbe girişimini tekrar hatırladığımızda, 15 Temmuz'da yapılacak programlarda da,
1: evet,
3: bu bilincin, FETÖ ile mücadele bilincinin nasıl en üst seviyede olduğunu, evet, bir kez daha hatırlayacağız. Değil inşallah.
1: Değil mi? Bir kurtuluş şey yapalım.
5: 17-25 Aralık'ta vardı FETÖ'cüler. Programa geliyorlardı. Kendilerini patlatıp gidiyorlardı. Yani biliyoruz, evet, mesela çoğu firar etti falan filan. Şimdi burada da Cumhurbaşkanı ifade ettiği o CHP içindeki dış mihraklar var ya. Ya bu CHP ile ilgili bir rüşvet operasyonu sürüyor. Biri çıkıyor sosyal medyada fenomen oluyor. Kaset servis ediyor. Millet de diyor, aa evet bak bunlar nedir meselesi. Şunu demek istiyorum.
3: Önce parlatıyorlar.
5: Ya bu süreçleri sürekli itibarsızlaştırmak önce için sureti haktan görünüyorlar. Bu camianın içerisine giriyorlar, paylaşımlar yapıyorlar.
1: Bir de maske meselesi var, değil mi?
5: Maske. Tabii.
1: Maske meselesi.
5: Tabii. Maske değiştirdiler.
3: Tek
5: olay bu.
3: Tek değişen şey maskeler.
5: Ya, biz biliyoruz 17-25 Aralık'ta çıkıyorlardı FETÖ'cü. Televizyona çıkınca bir anda kimlik değiştiriyorlardı. Bir anda maske değiştiriyorlardı. Bakıyorsun kendi patlatıyor. Efendim şöyle böyle. Şimdi burada da sosyal medyada kaset servis edenler ucu her zaman yani doğru bir gruba, zihniyete, anlayışa, ahlaka çıkmıyor. İlk baştan da bu belliydi. Ama bazıları da sosyal medyada böyle bayılıyorlar böyle şey kaset servis edilen hesapları takibe, onları popohlamaya.
1: Ya dedikoducu seyredilir, evet, dedikodu dinlenir ama ciddiye almazsın dedikoduyu. Evet. Yani değil mi?
6: Dedikodu. Bak, ben şunu söyleyeyim. Şimdi bizim burada akılsız bir kadının kalktığı bu söylemleri inanın bizim rotamızı zerre
1: akılsız
6: sarsmasına...
1: demeyelim de güdümlü diyelim.
6: Yani çünkü şöyle.
1: Çok
6: yok.
1: Akıllıca bir operasyon yaptı kendince. Bunu akılsız denmez yani.
6: Yani şunu söyleyeyim.
2: Evet, bence de akılsız.
6: Yani şu anlamda. Yani.
3: Önceden çalışılmış.
2: Çok yani çalışılmış şöyle, ve çok doğru şeyleri şimdi, de söyledi. Yani
6: şunu söyleyeyim. Eğer siz mi kalkıp
4: doğru, evet,
6: A Haber'e hedef gösterirken bir FETÖ taktiğiyle yapıyorsanız bunun A Haber'in sarsmayacağını bilmeniz gerekir. O açıdan akılsız diyorum. Yoksa yaptığı şeyin son derece planlı ve oturulup kurgulanmış, bunun üzerine, evet, akıl yorduğu ortada. Şimdi A Haber'in burada özellikle bize bu saldıran kişi, şunu söyleyeyim. Bizi zerre bizi şaşırtmıyor. Neden şaşırtmıyor? Bakın biliyorsunuz güzel 15 kardeşim. Temmuz sonrasında biz 30 gün bu millette 7'den 70'e kadın erkek yaşlısı demokrasi nöbetleri tuttuk, hatırlayın. Biz medya noktasında 10 yıldır o demokrasi nöbetini tutmaya devam ediyoruz. 10 yıldır her gün nerede bir FETÖ'cü kendini gösterdiyse ensesinde olduk.
4: 10 yıl daha devam.
6: 10 yıldır nerede bir FETÖ'cü varsa biz hep ona karşı şunu söyledik. Unutmayacağız, unutturmayacağız dedik. Şimdi bunun kalkıp da bize bu saldırısı, bu şekilde iftiralar atması, emin olun ki grubumuzun şahsi bir meselesi olmuş olsa bunu zerre bir ciddiye almazdık. Ama biz biliyoruz ki buradaki hedef sadece Turkuaz Medya değil. Çünkü siz Turkuaz Medya'yı itibarsızlaştırdığınızda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu, Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu bu dev projeleri de itibarsızlaştırırsınız. Bakın zamanlama çok kıymetli. Hem burada NATO zirvesi var, öbür tarafta 15 Temmuz'a sayılı günler kala bizim bir kez daha demokrasi nöbetlerinin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterip FETÖ'cülerin bir kez daha kalbini hançeri saplayacağımızı bildikleri için bunları yapıyorlar. Bugün kalkmışlar 15 Temmuz'un, Allah'ınızı severseniz 15 Temmuz geçtikten sonra, bunlar hain darbe yüzünü gösterdikten sonra, hatta Cumhurbaşkanımız bunlara FETÖ'cü dediğinde bile hala kajelerine FETÖ yazamayanlar vardı. Evet. Biz 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gecede, ben henüz o gün 25 yaşındaydım, darbe gecesinde bunların Pensilvanya askeri olduğunu ilk söyleyen kimdir ya? A Haber'dir. bunların Türk askeri üzerindeki formaya aldanmayın, bunlar Pensilvanya'nın askeridir diyerek onların kalbine yine hançeri saplayan kimdi? A Haber'di. Bunların ilk olarak Harbiye'nin önünde nasıl diz çöktürüldüğünü, Türkiye'ye kafa tutanların, ihanet içerisinde olanların sonunun ne olacağını söyleyen kimdi? Yine Sayın Serhat Albayrak öncülüğündeki Turkuaz Medya.
1: O yayın gecesi ben kendi adıma ne dedim? Bunları siz dedim asker olduğuna, üniformalarına bakmayın. Bunlar askerdir, teröristtir.
4: Aynen.
1: Gördüğünüz yerde bunları soyup tutuklayın diye burada ben kendi ağzımdan çıkanı söylüyorum. Yani o arada da tabii burada yaşananları sen biliyorsun Abdurrahman.
4: Aynen.
1: Bizim stüdyoyu basacaklar diye Serhat Albayrak'ın kriz yönetiminde bir canlı yayın arabası çıktı ki kazayla stüdyo basılır, bize bir şey olursa yayın kesilmesin diye. A, B senaryoları da vardı yani. O şekilde aynen. Gözü kapalı burada elimizde tabancalarla yayın yaptık.
4: Glock tabancasıyla hatırlar mısın?
6: Biz içerisinde yaşadığımızı zaman zaman Abdurrahman abiyle konuşuyoruz. Biz bunların onda birini burada anlatmaktan çekiniyoruz. Yani şu anlamda. Yani bizim bunu anlatmamızı doğru bulmuyor. Çünkü 17 yaşındaki olçaklar, bilmem kaç yaşındaki ismini hatırlayamadığım 251 şehidimiz o gece canını ortaya koydular. Biz onların olduğu bir noktada biz şunları yaptık demeye utanırız. Ama şunu özellikle söylememiz gerekiyor. Ben buraya geldiğimde binaya girdiğimizde genel yayın yönetmenimiz Abdullah İkçimen'in içeride iki rekat namaz kılıp dışarıya çıktı ve bize şunu söyledi. Bu gece herkes sokakta olacak dedi. Bu gece meydanlarda olacağız dedi. Biz o gece çıkarken şundan emin olsunlar ki şu kadar tereddüt etmedik bizim başımıza ne gelir diye. Bizim tek bir tereddütümüz vardı. Biz daha fazla nasıl anlatabiliriz? Biz bu kafayla dışarıya çıktık. Biz 10 yıldır Turkuaz Medya olarak Abdurrahman abi Sabah gazetesinde biz A Haber'de yine bu programlarda adeta FETÖ'nün röntgenini çektik.
1: Evet.
6: Yani damarlarında dolaşan ne varsa çıkarttık. Şimdi bu kadının da şunu açık ve net söyleyeyim. Bu kadının
1: kadın
6: ne oldu?
1: Kadın değil ya. Kadın değil. Bakın, orada bir mekanizma var.
6: Bu kadının arkasındaki
1: bak bakın. Kadın değil mi? Mekanizma var.
6: O işte evet. Onu söyleyeceğim. Bu kadının
5: buna Fuat Avni veren, gibi bir anonim bir şey.
6: Bu kadına sözü verenler, bu kadına bilgi.
1: Bu kadın
6: bilgi.
1: Deme bak. Deme bu kadın.
4: Evet.
1: Başka
6: i̇şte
1: bir şey de.
6: Bu mekanizmanın şunu söylemeye çalışıyorum. Hı. Özellikle şunu bilsinler. Bunun sözleri söyleyen dille değil meselemiz. Bu dili söyleyenler, söyletenler şunu çok iyi bilsinler ki biz onların kim olduğunu çok yakın zamanda göstereceğiz. Niye diyeceksiniz? Türkiye'de ben bugüne kadar hiçbir şeyin gizli kaldığını görmedim. Bunun da kimin yaptığını ortaya çıkacak. Yani burada bizim hedefin sadece Serhat Albayrak olmadığını, buradan Sayın Berat Albayrak'a, Berat Albayrak'tan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımızdan Türkiye'nin bugün gelmiş olduğu konum hedefte olduğunu çok evet. iyi biliyoruz. Ama şunu da söyleyelim, çok uzaklarda da değil,
1: evet.
6: yakınlarımızda da birilerinin bu kadın deme diyorsun ama başka ne diyeyim buna şimdi?
1: Bu mekanizma ya.
6: Bu mekanizma aparatına özellikle bu alttan cesareti verip söyletenler bence evet. o ondan ziyade en çok onlar düşünsünler. Çünkü çok yakında başka onlarla muhatap olacağız. Evet.
4: Şimdi Cemil Bey siz Tuncay Okçin'i biliyorsun gazeteci. Tuncay Okçin bilmeyenler için söyleyeyim. Fethullahçı bir gazeteci. Eski zamanda çalışmış bir sürü yerde. Bu 14 Temmuz 2016'da darbeden bir gün önce Fethullah Gülen'in olduğu
1: şafakta basacağız
4: yatakta basacağız şafakta asacaklar kimin için dediler? Sayın Cumhurbaşkanımız. O gece Sayın Cumhurbaşkanımızı Marmaris'te yakalasalardı bugün şehit olmuş olabilirdi ama Allah-u Teala öyle bir evet. Şeyler yaptı ki sonra bana nasip etti. Ne oldu biliyor musun? Yatakta basıp çok şafak güzel. Ben atladım buradan Teksas'a gittim Houston'a gittim onu 6 gün bekledim sonra
1: yataktan bastı sonra
4: Pensilvanya'dan evine geldi ben ne zaman geleceğini istihbaratını almıştım geldi Houston'da onu sabah 6 çeyrekte fotoğraflarını çektim şafakta evet. bastım ve onu manşetten biz de evet. aynı şey şafakta şey
1: evet, şimdi reklam...
4: yani o yüzden bunlarla biz bu kadar dertliyiz bu kadar FETÖ ile mücadelede dertliyiz ya biz bu ülke için dert edindik bakın 10 sene önce geçmiş 10 sene daha 20 sene biz bu canım, meslekte bitmiyor. Olduğumuz sürece bunlarla
1: aman böceği gibi çıkıyorlar her yerden reklam süresi
2: evet,
1: geldi
2: evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi FETÖ mücadelesi hiç bitmedi. Giderek de artan bir yeniden doğuştan da bahsediliyor. Öyle değil mi Abdurrahman? Yani yeniden uyandırılmak üzere sağa sola ekilmiş
1: hücreler uyandırılıyor.
4: Yeni 17-25 Aralık süreci yapılmaya çalışılıyor. Biz onu görüyoruz. Devletin
6: evet, rüyasını
4: görüyoruz. Şunu söyleyeceğim Canan Hanım.
0: devlet, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü
1: istihbarat. Ama reklam süresi geldi. Reklam süresi geldi.

0: mutlaka bu mekanizmanın arkasındaki gücün, irade kimse onu ortaya çıkarması lazım.
1: Evet sevgili izleyiciler, az sonra buradayız, FETÖ'ye devam edeceğiz.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonlarını azaltan işletmeleri performans esaslı hibe desteğiyle teşvik edecek enerji ve karbon azaltımı destek programını başlatıyor. Program kapsamında belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere enerji giderlerinin %30'u oranında hibe desteği sağlanacak. Programla enerji verimliliğinin artırılması, işletmelerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlı ...hızlandırılması hedefleniyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Meclisin bu haftaki gündemi de yoğun olacak. İki kanun teklifinin yasalaştırılması hedefleniyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu... ...öncelikle gündemine Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yasa teklifini alacak. Teklifte sözleşmeli er ve erbaşlar için önemli bir düzenleme yer alıyor. 7 yıllık görevini tamamladıktan sonra kamuda istihdam olanağı getiriliyor.
7: 7 hizmet yılını doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam edilmesini kolaylaştırıyoruz. Mevcut uygulamadaki verimsizlikleri ortadan kaldırmak adına infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak alımlarda %10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriyor.
6: Teklifin bir başka maddesi ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Emniyet'ten, MİT'ten, Jandarma'dan ihraç edilen personelle ilgili. Terör iltisaklı olduğu için ilişiği kesilenler göreve iade davasını kazansa bile göreve dönebilmesi için kararın kesinleşmesi şartı getiriliyor. Meclisin ikinci gündem maddesi ise 12. yargı paketi olacak. Yargılamaların hızlandırılması amaçlanan teklifin en önemli düzenlemesi de banka hesabını başkasına verenlerle ilgili.
8: Cezaevindekilere bir süre veriyoruz. Diyoruz ki mağdurun zararını karşıla. Ondan da istifade et.
6: Banka hesabı başkaları tarafından kullanılan ya da hesabını kiraya verenler için tahliye yolu açılıyor. Söz konusu düzenlemeyle dolandırılanların zararı ödenirse cezada indirim olacak. Salı ve çarşamba günleri de gözler grup kürsülerinde olacak. Partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. CHP'den Genel Başkan Kılıçdaroğlu mu yoksa grup başkanı Özel'in mi grup toplantısında kürsüye çıkacağı yine merak konusu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Dümende bir kadın, rotasındaysa Türkiye'nin en büyük gölü var. Van'da yaşayan evli ve iki çocuk annesi Yıldız Özdemir, uzun süredir büyük bir özveriyle sürdürdüğü kaptanlık mesleğinde Van Gölü'nün tek kadın kaptanı olarak dikkat çekiyor.
10: Birçok organizasyonda kadın kaptanların olmayışı hanımlarda da bir isteksizlik oluşturuyor. Onlar için bir ortam yok. Şimdi bir bayan kaptan olması, özellikle bekarlığa veda, evlilik teklifi gibi özel organizasyonlar, koy gezilerinde onlar için çok büyük bir avantaj oluyor. Hem cinslerimle birlikte gezmek benim için de çok onur duyulacak bir şey. Onlarla birebir ilgilenebildiğim için özellikle bu konuda tedirginlikleri olmuyor.
11: Van Gölü'nün tek kadın kaptanı Yıldız Kaptan azmi ve cesaretiyle mavi sularda dümen tutuyor.
9: Yıldız Kaptan kadınların her alanda başarılı olabileceğinin de güçlü bir örneğini sergiliyor.
10: İlk girdiğimde aslında inanmamışlardı. Hatta farklı düşünceler oluşmuştu. Acaba işte kandırılıyor musunuz ya da böyle biri gerçekten var mı? Bu tür tedirginlikler oluşmuştu. Ama kadınlardan çok büyük bir destek gördükten sonra özellikle ve ailem. Mesela benim ilk tur organizasyonumu ailem satın almıştı.
12: Kadınlarla yolculuk yapmaktan gurur duyuyorum. Türk kadınını her alanda görmek

0: neden gurur duyarız? Onlara minnettarız.
1: Bunu duyduğumuzda çok şaşırdık açıkçası. Çünkü kadınların böyle bir alanda olması bizim için çok ayrıcalıklı bir şey. Her alanda görmek istiyoruz kadınları. Umarım gerçekten gitgide sayıları da artar.
2: Yıldız Kaptan'la mutluyuz, gururluyuz. En azından bayan gruplarımızı rahat rahat özgüvenle yerine getiriyoruz. Çok güveniyoruz. Her seferinde çok eğlenceli gidip geliyoruz.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Aileni 1,5 dakika arayla kurtardım. Ailemi aldıktan 1,5 dakika sonra arabadan şarj aletini almak için kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar kilitlenmişti.
5: Otomobil alevlere teslim oldu. Kapılar kilitlenince aile araçta mahsur kaldı. İstanbul Çatalca'da seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Araç sürücüsü İsmail Yiğit aracı emniyet şeridine çekti. Otomobilin kapıları kilitlendi.
4: Burada seyir halindeyken 100 kilometreyle arabamın birinin altından dumanlar çıkmaya başladı. Aileni 1,5 dakika arayla kurtardım. Ailemi aldıktan 1,5 dakika sonra arabadan şarj aletini almak için kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar kilitlenmişti.
5: Aile yanan araçta mahsur kaldı. Yoğun dumanı gören sürücüler yardıma koştu. Aile son anda kurtarıldı. Otomobilin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan otomobilden geriye ise demir yığını kaldı.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Evet sevgili izleyiciler, bu FETÖ sadece Türkiye'de değil Amerika'da da çok etkinliği var. Biz bu FETÖ konusunu biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü CIA tarafından oluşturulmuş bence en mükemmel terörist örgüttür FETÖ. Ve bunu hiçbir zaman elden bırakmamak lazım.
7: Bir de FETÖ'cülerin şöyle bir stratejisi var Abdurrahman, hatta Kurtuluş, sen de bunu çok iyi bilirsin. Şimdi ne diyor sana? Bir kere FETÖ, Fethullahçı terör örgütü. Sen ona FETÖ'cü dediğin zaman o kabul etmiyor kendinin FETÖ'cü olduğunu. Asıl sen FETÖ'cüsün.
8: Evet evet. Yani örnek vereyim mi? Şimdi bu Kılıçdaroğlu bu FETÖ'yle ilgili arkamdan sızdılar falan özür diliyorum dediğinde FETÖ'cüler hepsi kaset YouTube'da video çektiler. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cüdür dediler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu
7: ve ilişkilerini de
8: tabii kanıtlamaya çalışıyorlar. Bunu şöyle söyleyeceğim. Bakın ben
7: yani birisi A Haber'e FETÖ'cü diyorsa net FETÖ'cüdür.
8: Evet. Ya bu onunla da sınırlı değil. Bak şunu söyleyeyim. Bu bir magazin figürü. Yıllardır bu ülkede bu dejenerasyonu, yozlaşmayı yapan kesim. Ya bunu şöyle söylüyorum. O dış mihrak kim? Belki o konuya geleceğiz, CHP içindeki dış mihrak kim? Onun reaksiyonu bu. Nedir reaksiyonu? O İsrail'dir, bakın onun ucu İsrail'e gider. Yani Pensilvanya'ya giden ucu İsrail'e uzanır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içindeki iç kavga deyip koltuk kavgası sanmayalım. Orada bir dış mihrak da söz konusu. Onun bir ucu Pensilvanya'ya gidiyor, bir ucu Tel Aviv'e gidiyor. Bunu anlayalım. Yani buradaki... İşte magazin figürlerinin de bir anda soruştu. Ya sen magazin figürüsün. Sen yani bu ağır siyasi soruşturmanın neresinde olabilirsin ki? Ya ondan hemen kasetler paylaşmaları, yatak odası kasetlerini servis etmeleri. Bunlar benim tecrübe ettiğim aynı. Daha önce Baykal kasetini nasıl, kim yaptı? FETÖ'cü istihbarat polisleri yaptılar, gittiler evine şey yaptılar. Ama operasyonu kime hizmet ediyordu, kim istiyordu? Amerika işte WikiLeaks belgelerinde var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı istiyordu efendim. İsrail istiyordu. Bu da böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu davasını sulandırmak için, yozlaştırmak için. Bakın sulandırmak, yozlaştırmak için bu magazin figürlerini devreye soktular. Bir şey daha ekleyeceğim. Baylok nasıl oldu biliyor musunuz? Baylok asıl yine son günde itiraflar var bu FETÖ'cülerden. Baylok aslında çok elit bir grubundu. Ama bu hemen deşifre olunca onu, yaydılar bunları, yayıyorlar. Bunu FETÖ'cüler yayıyorlar ama sana böyle sureti halktan görünerek şey yapıyorlar. Normal bir şeymiş gibi yayıyorlar.
7: Bir de başka programlara da koyup onun kodlarını iyice sulandırmaya evet.

0: Onu bu 17-25 Aralık sürecinde defalarca hem programda söyledim hem sosyal medyada yazdım. Bunların attığı her iftira bir itiraftır.
1: Ya evet.
0: Oturup sana FETÖ'cü kripto diyorsa kendine FETÖ'cü kriptosun. Ben bunun net başka bir şeyini bilmiyorum Kemal
2: Aynen
0: Bey.
2: Öyle. Ya şimdi diyorsun? Şöyle bir şey söyleyelim. FETÖ'nün bir 1.0 dönemi var. O da kurulduğundan daha 15 Temmuz'a kadar olan süre. Yaptıklarını biliyoruz. Sızmalar, şu bu falan. 2.0 dönemi 15 Temmuz'dan 10. yılına kadar, bugünkü döneme kadar olan dönem. Şimdi 3.0'a geçtiler. O sulandırma lafı falan aslında biz kullanıyoruz ama hiç onlar öyle düşünmüyor. 3.0 döneminde FETÖ terör örgütü bambaşka bir boyut kazandı. İşin içinden çıkamıyoruz bak hepimiz değil mi? İstihbaratçılar çıkamıyor, ne bileyim devletler mücadele etmeye çalışıyor. Çünkü 3.0'da artık FETÖ el değiştirdi. İngilizlere geçti FETÖ.
0: Öyle mi oldu?
2: Tabii. CIA... Aa. Ya bakın... CIA ve Mossad, CIA evet. aldı onu.
0: Trump gazladı zaten bunları.
2: Ben size söyleyeyim bakın. CIA evet. en başta aldı bunu. Güzelce evet. hamurladı. Aldı götürdü. Şeye koydu. Hatta söylüyordu gerçi Kapadokya sakinleri falan diye askerleri kastediyor. 19 Mart 2016'da. Kapadokya sakinleri. Yani şimdi dolayısıyla CIA bunu yavaş yavaş beceremediği için 15 Temmuz sözde diyelim. Gitti İngiliz istihbarat örgütü MI6 bunları devraldı. Bakın Avrupa'da yayılıyorlar şu anda. Bütün Avrupa'dalar. İsveç'te, Finlandiya'da, Almanya'da, orada, burada örümcek gibi
0: şöyle
2: organize ediyorlar.
0: Şöyle bir durum var Amerika'da.
2: Başka cemaatlerle de
0: bu Trump'ın gelmesiyle birlikte Trump bu vekalet savaşını vazgeçip terör örgütlerini, ülkeleri bırakıp
2: çok delil var,
0: kendim giriyor ortaya. O yüzden tabii. bu FETÖ'yü, PKK'yı filan attılar zaten Amerika'dan.
2: PKK'yı gördük işte.
0: Sizin dediğiniz doğru. Demek ki bunları
2: İngilizlere dikkat edin. İngilizlere dikkat edin.
1: Bunlar oraya gittiler ekmek kapısı diye. Çünkü...
3: Ama biraz da FETÖ'ye finans sağlayanlar Londra'ya ve İngiltere'ye evet. gittiler. Onunla evet.
2: O yüzden 3.0 dönemindeyiz. Biraz daha karmaşıklaştı. Daha dikkatli olmak zorundayız.
0: Evet, Abdurrahman.
4: Ya benim mesela...
0: Sen İngiltere'ye mi gideceksin biraz artık bundan sonra?
4: Şöyle, bunların en büyük şu anda Avrupa'da ana karargah Almanya. Önce onu söyleyeyim. Yüz binlerce Fethullahçı ev sahipliği.
0: Amerika değil artık evet. değil mi bunların şeysi?
4: Şu anda ana karargahları Almanya. Yani her azılı mahrem imamların bulunduğu Almanya merkezli. Tabii ki İngiliz istihbaratıyla irtibatı vardır. Hepsi var. Ama benim gördüğüm... Bakın 2000...
2: Hocam Almanya'da başka bir örgüt daha var. Söylemek lazım mı şimdi bilmiyorum ama yani...
0: Lazım aynı, lazım söyleyelim.
2: Yani orada işte biliyorsunuz büyük bir yer yaptılar kendilerine. O örgüt de FETÖ terör örgütünden bir farkı yok. Onlar iş kim olduğunu anladınız. Ama, Almanlar şimdi, onları tuttular.
4: İşte onları bizim onları, ağzımızdan...
2: Bakın daha farklı bir işbirliği olacak orada. Almanların şu anda ta Kazakistan, Kırgızistan'dan beri oralarda cirit atan bir başka... cemaat daha var. O da çok tehlikeli. Şimdi FETÖ terör örgütüyle beraber bunlar işbirliği yapıyorlar. Avrupa'dan oklar Orta Doğu'ya akıyormuş gibi gözükecek. Orta Doğu'yla bizimle işbirliği yapıyormuş gibi gözükecekler. Ama için için Türkiye'nin içini boşaltmak için niye gitti zamanında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Londra'ya? Niçin gitti?
0: 300 milyar dolar para alacaktı değil
2: Nereden
0: mi?
2: Alacaktı onu? Yani FETÖ neredeyse maalesef bu partinin bazı genel başkanları orada bitiyor hemen. Yani İngiltere'de, Londra'da, belki de Berlin'de bir kısmı onlarla iş tutup Türkiye'deki 15 Temmuz'da silahla değiştiremedikleri sözde rejimi ya da iktidarı ya da Sayın Cumhurbaşkanımızı bir şekilde başka yollarla değiştirmeye çalışacaklar. İktisaden saldırı, kültürel saldırılar, hibrit yöntemler, hepsi asimetrik yöntemler, hepsi bunun içerisinde. Hatta İsrail, Türkiye'yi savaşa bile sokabilirler.
0: İsrail şu anda elinden gelse bir kaşık suda Türkiye'yi boğacak.
2: Evet, plan
0: İsrail'in
2: yapıyor.
0: İsrail'in bir numaralı silahı nedir? FETÖ, iki nedir? PKK değil mi?
1: Evet. Aydoğan Hocam ne dedi? Sayın Cumhurbaşkanı istişare toplantısında ne dedi?
2: Dış bağlantı.
1: Bu İsrail'den, bu Netanyahu'dan bu soykırımın hesabını Türkiye soracak.
2: Dış mihrak dediği nedir?
1: Yani? Soracak. Hocam. Peki bunlar neyin sosyal medyada neyin propagandasını yapıyorlar? Cumhurbaşkanı etrafı işte kuşatılmış. Sayın Cumhurbaşkanı artık bunları göremiyor, edemiyor. Ya bilmiyorlar tabii olayı da. Yani daha doğrusu biliyorlar da böyle bulandırmaya, zihinleri karıştırmaya çalışıyorlar. Evet. Şunu demek istiyorum bakın. Bu özellikle magazin figürlüğü yapanların
0: bak şöyle, ucu o magazin figürü dedim. En tehlikeli ajan kendinin ajan olduğunu bilmeyen ajandır.
1: Evet.
2: gafil olan

0: Doğru.
1: Bunu bir kategorize edelim bu çerçevede. Bu kullanılır.
2: Bunlar, bak bir şey söyleyeyim. Şimdi biz de işte 20 yıldır bu gazeteciliği içindeyiz. Gazeteciler şöyle yapar. Mesela bazıları vardır. İleri geri konuşur. Hakaret eder. İşte dava açılır. Tutarsın gider mahkeme önünde ifade verir. Ya da gider işte 3 gün yatar çıkar gelir. Tamam mı? Ama daha operasyon yapıp hemen yurt dışına kaçanı biz gazeteci olarak görmedik yani çok böyle gazeteci kimliğinin içerisinde. Şunu demek istiyorum. Bunlar
0: Napoli civarında
2: operasyon aparatlarıdırlar bunlar. Çünkü kimse hayatını böyle saçma sapan bir şekilde yurt dışına da kaçabilecek. Ya sen ne yaptın ki yurt dışı? Tabii yani şunu demek istiyorum.
1: Farkında ya bunlar yani
2: tabii ki ya bilmeyenler ileri geri konuşuyor. Bazen işte gidiyorlar, ifade veriyorlar, tazminat cezası veriyorlar. Efendim ceza alıyorlar. İşte var örnekleri yani. Adam hazırlamış, videosunu çekmiş, topu kaçıyor yurt dışına. Demek ki onun hayatını güvence altına almışlar. O bir operasyon, bir iş yapıyor. Son derece bu işlerin farkında olan biri. Yani ben şunu diyorum, yani operasyon aparatı. Bir deşifre oldu, son bombasını patlatıp kaçtı yani.
0: Vallahi söylüyorum, bu aparatlarla devlet içinde kim bunlara destek verirse söylüyorum, devleti isim vermiyorum, devlet içinde herhangi bir kurum, kişi falan bunlara aparatları verirse o aparatlar bir gün bumerang gibi gelir onlara da vurur yani. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bu gibi yapıları hani kendi söyleminde ben içeriden bilgi alıyorum, ben Cumhurbaşkanını çok seviyorum diyor. Ama diyor bunlar diyor FETÖ'cü Sayın Cumhurbaşkanım. Yani ben diyor sen neredeydin be kadın ya? Sen neredeydin? Daha önceden neredeydin? Darbe günü neredeydin? Darbeden sonra nerede? 15-25 Aralık döneminde nerede? 7 Şubat sürecinde Uludere saldırısında neredeydin? Biz hep buradaydık. Sen neredeydin? Şimdi çıkmışsın bize ayar vermeye çalışıyorsun. O yüzden burada bizim duruşumuz zaten net. Bizim kafamızı anca sıkmaları lazım ki biz bu davadan vazgeçebilmemiz lazım.
2: Yani mesele
0: lazım.
2: Bakın bu sürekli böyle bir şey savunmaya gerek yok. Yapılanı analiz etmek bence aynen daha doğru. Yani aynen, bakın diyorum ki organik gazetecileri biliyoruz. Herkes nasıl davranır biliyoruz. Yani sen giriyorsun yatak odası kasetleri servis ediyorsun. Biz bunları hep gördük. Bunları FETÖ'cüler yaptı. Yani normal gazeteciler hiç böyle bu işlere girmediler.
1: Gelmez hiçbir kaset kimseye gelmez.
2: Tabii kimseye de gelmez yani. Dediği gibi yani yıllardır gazetecilik yapıyoruz. Al şunun yatak odası, al bundan bilmem ne. Bunu servis edip sonra da siyasi 3-5 tane laf eden yani operasyonun ana konusuna gelmek yani kasetleri servis ediyorlar, kendilerine dinleyici topluyorlar, daha sonra operasyon yapıp kaçıyorlar.
1: Evet yani. Emekli savcı bizim programımızın da sürekli konuklarından Mehmet Demir demiş ki FETÖ terör örgütü Mossad başta olmak üzere Alman, Amerikan, İngiliz ve Fransız istihbarat örgütlerinin kurduğu bir terör örgütüdür. Konjektüre göre bazen CIA, bazen MI6, bazen Mossad vesaire olur. Bu sıralarda Mossad ve İngiliz örgütü öne çıkmaktadır diyor.
2: Evet. Güzel kesinlikle yani. Şöyle bir şey. Bunu da zaten hükümetlerin kurduğu bir yapı olarak görmemek gerekiyor. Hükümetlerin kurduğu bir yapı olarak görmemek gerekiyor. Küresel bir gücün aparatı olarak Türkiye'ye karşı kullanılmak amacıyla kullanıldı. Mesela yani PKK'yı ya Amerika faydalanıyor. Konjonktür değiştiğinde diyelim Trump hoşlanmıyor bu tür yapılarla çalışmayı. Ne yapıyorlar? Sen boş kalma bu ara İngilizlerle, Almanlarla beraber takıl diyorlar. Yani bu FETÖ'de Mossad'la bağlantısını işte görünürde ya Mossad ya ne derseniz deyin. Yani burada asıl ana unsur Mossad'dır. Kemal Hocam Almanya'yı anlattı ya. Ya Dimona nükleer tesisini Almanlar finanse etmiş. İstihbaratını Almanlar kurmuş. Almanlar için ya o istihbarat orada kimi o bir cemaatten bahsetti. PKK orada. Bütün FETÖ'cüler Almanya'da. Bütün FETÖ'cülerin ileri en yüksek
0: lider şeyleri, kadrosu
2: tabii Almanya'da. Evet. Kim yapıyor? Arayüzü olarak kullanıyorlar. Yani aslında bir İsrail'i görmeyelim, Mossad'ı görmeyelim. Almanya'ya sığmışlar diye görelim. Yani Almanya kullanıyormuş gibi. Almanya kullanıyor da Almanya istihbaratını da yine Mossad kullanıyor.
0: Cemil Bey 2023 Mayıs ayında bizim Turkuaz Medya'nın Almanya ofisine Alman polisi köpeklerle 30-40 kişi bastılar. Duvarları bile kırdılar. Dinleme cihazları, gözetleme cihazları var mı diye. O operasyonda

0: bir numaralı sanık benim. Hakkımda halen yakalama tüm Schengen ülkeleri.
1: Suçum neymiş?
0: Benim suçum ne biliyor musun? Bu Fethullahçı itleri görüntüleyip ortaya deşifre ettiğim için yıl 2026, bakın 3 sene bitti. Halen dosyam, soruşturma halen bitmedi.
1: Yani gitmeyeceksin oralara yani.
0: Frankfurt savcılığı halen o soruşturmayı sonuçlandırmıştır. 3 yıldır amaç yakalama kararını koyup Abdurrahman Şimşek gelip de Almanya'da bu Fethullahçıları deşifre etmesin diye, evet. Adamlar böyle devlet desteğiyle çalışıyor. Şu anda FETÖ'nün en kritik, bak MIT mahrem imamları, emniyet mahrem imamları ve yargı mahrem imamları hepsi Almanya'da şey kurmuşlar. Türkiye'deki, Avrupa'daki 5 milyona yakın Türk'ün dönüştürülmesi, milliyetçi bağlarının koparılıp tamamen o sayın komutanımın dediği gibi bazı başka unsurlar içinde, STK'lar diyorum ben onlara, evet. O STK'lar içinden Türkiye'ye bağlılığı olan gençlerimizi, DİTİB camisine giden gençlerimizin önünü, evet, kesmek için şu anda bunlar o 5 milyonu Türkiye ile bağlarını koparmak, evet, için. Bu FETÖ'ye verilen en büyük operasyon bu. Türkiye'de istediklerini gerçekleştiremeyince şu anda 5 milyonu dönüştürmek, evet, istiyorlar.
1: Şimdi konuyu değiştirmeden önce Aydoğan Hoca söyleyeyim. AK Parti bu FETÖ tehdidinin farkında mı?
2: Tabii ki bizim kırmızı çizgilerimizden biri AK Parti kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde FETÖ ile mücadele konusunda. İşte 17-25 Aralık.
1: Ya Cumhurbaşkanı tabi farkında, onu biliyoruz.
2: Partimiz de ama farkında. Parti bu konuda
1: yani
2: bütün...
1: Yani bir kayakkuz hali var burada benim anladığım.
2: Bakın Cemil Bey, bizim çok net duruşumuz var. Bu konuda hiçbir şekilde tahammülümüz yok. 15 Temmuz gecesi şehitlerimiz, gazilerimiz, ki partimizden de birçok kardeşlerimiz şehit oldu. Tekrar tüm şehitlerimizi rahmetle alıyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın.
0: Allah rahmet
2: yani
0: eylesin.
2: Bu bir ülkenin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde püskürttüğü bu darbe girişimi, yani aslında hem AK Parti'nin sadece değil, o gece darbeye karşı mücadele eden tüm siyasi partilerin ve milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiği bir mücadeledir ve tüm dünyaya da bir demokrasi anlamında, mücadele anlamında bir emsal teşkil etmiştir yani bu mücadele. Biz tüm kadrolarımızla beraber yani FETÖ ile mücadele konusunda çok sert bir şekilde bizim çizgimiz
1: ama şu
2: bellidir.
1: Anda bir bitleri kanlanma mahalleri var yani, onu seziyoruz.
2: Devletimiz yarına bırakır ama kimsenin yanına bırakmaz. Halen bu hain terör örgütüne bir şekilde destek olan veya finanse eden veya destek olan kim varsa mutlaka bedelini öder. Evet. Bu konuda hiç devletimizin, evet, hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceği, evet, bir konudur.
1: Senin bu konuda diyeceğin bir şey yoksa konuyu değiştireceğiz. Varsa söyle.
3: FETÖ konusu yani şu anda Avrupa'ya kaydı meselesi bana bu akşam çok yeni gibi geldi. Yani Amerika'dan Avrupa'ya mı kaydı?
1: Evet. Evet. Amerika bu terör örgütlerini biraz kovaladı.
0: Şimdi Canan Hanım, Amerika sürekli biz Amerika bunlara kol kanat geriyor diye haberler yaptık. Fethullah, evet, Gülen Pensilvanya. O dönem Biden yönetimi bunları Amerika üzerinde o baskı, Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli bunu gündeme getirince bunlar Almanya'ya doğru biraz da Avrupa, evet, uğrasın diye. Ama bunlar normaldir yani. Avrupa'da Almanya merkezli inanılmaz yapılar kuruldu. Orada buradan atılan subaylar, kaçan Fethullahçılar.
3: Hepsi Almanya'ya gitti.
0: Hepsi Almanya'da, evet, böyle bir merkezin içinde, evet, herkes uzmanlık olduğu konularla ilgili sürekli raporlar hazırlayıp Alman medyasına, Alman istihbaratı, Alman kurumlarına. Mesela Belçika'da ise Flemenkçe yazıyor, o raporları oraya sunuyor. İngiltere'de ise İngilizce yazıp veriyorlar. Hangi ülkede ise o ülkenin siyasilerine sürekli Türkiye'de işte demokrasi yok, Erdoğan barbar, Erdoğan demokrasiyi bitirdi, şu yaptı, Türkiye'de yargı yok, demokrasi yok gibi kurumlar bilme sürekli algı çalışmasını
2: yalan ve iftiraya
0: yapıyor.
2: Devam
0: bu görevi
2: ediyorlar.
0: Şey, ama Avrupa'da şu gerçeği gördü, artık onlar da inanmıyorlar. Alman medyası, Avrupa medyası sürekli Sayın Cumhurbaşkanımıza bir sürü diktatör resimleri
3: koydular.
0: Şu anda onu yapmıyorlar,
3: evet,
0: çünkü Avrupa bugün artık
1: bükemeyeceği bile öyle
0: şimdi
1: yapıyor, değil mi?
0: Ne diyorlar? Almanya geliyor, Türkiye ile Aselsan'la işbirliği yapmak istiyor. Bayraktar'la işbirliği, evet, yapmak

0: mekanizma niçin bunu yapıyor? Türkiye'yi çok sevdiği için yapıyorum diyor değil mi? Kurtaralım Türkiye'yi diyor.
1: Siyasi iradesini kırmak
0: Türkiye'yi için. Türkiye'yi kurtar. Ya 20 yıldır Gezi'den kurtarmış bir cumhurbaşkanı var. 15 Temmuz'dan kurtarmış bir cumhurbaşkanı var. Kuzey'de bir savaş çıkmış, savaştan uzak tutmuş bir cumhurbaşkanı var. Karabağ değil mi? Neredeyse onun iradesiyle ele geçirmiş olduğunu hepimiz biliyoruz. Balkanları sükunete uğratmış bir cumhurbaşkanı var. Suriye'de inisiyatif almış bir cumhurbaşkanı var. Irak'ta kontrolü ele geçirmiş, terörü ortadan kaldırmış bir sen nasıl, neyini kurtaracaksın Türkiye'nin? Dolayısıyla bu kadının acaba para mı derdi var? Yoksa Epstein dosyası gibi elinde bir dosya mı var FETÖ'nün bu kadınla ilgili?
1: Evet, benim de söyleyeceğim son söz. Yani Türkiye'deki hava savunma sistemi neyse, Kaan neyse, yok işte ne bileyim ben, Koral mı var? Neyse, bu savunma sistemleri neyse, A Haber'de böyle bir şeydir. Psikolojik savaşın en önemli kalesidir.
2: En büyük kale.
1: En önemli kalesidir. A Haber'e kim saldırıyorsa bilin ki bu ya FETÖ'cüdür, ya Mossad'dır, ya CIA'dır. Türkiye'ye operasyon çekiyordur. Bunun tamam. Başka
3: bu şeysi. Arada şunu da söyleyeyim Cemil Bey. Adalet Bakanlığı FETÖ ile mücadele konusunda yurt dışındaki kırmızı bültenle aranan yaklaşık 2000'e yakın Fethullahçı ile ilgili dosyaları güncelliyor. Evet. Yeniden iade süreçlerini başlatıyor. Hem Fethullahçılara hem de suç örgütlerine yönelik çalışmalarını yapıyor. Sayın Akın Gürlek Adalet Bakanımız bu konuda çok kararlı. Gerçekten bugüne kadar FETÖ ile mücadele, gerçek manada mücadele eden, ya diğer terör örgütleri, şu bu suç örgütleri aklamayla ilgili biliyorsunuz onlarca yayın yaptık. Akın Gürlek kararlı, net bir şekilde ben ilk kez, bakın ilk kez gönül rahatlığıyla, yani gerçekten Allah razı olsun diyorum, bir Adalet Bakanı FETÖ ile bu kadar samimi olarak mücadele eden işte, bir Adalet Bakanı görüyor.
1: Papaz'ın istendiği zamanda denmişti ki işte 40 klasör yolladık, vermiyor. Ya 40 klasörü kimse okuyamaz ki versinler. Demek ki şimdi daha mantıklı bir yol izleniyor. Ama şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Başka bir ilginç konu var. Gidelim orada anlatmaya başlayalım. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz haftada çok ilginç bir olay yaşandı. Ne oldu Mehmet? Birisi kaçırıldı ve fidye mi istendi?
4: Ya bir taraftan fidye
3: Erhan
4: deniyor.
3: Erhan Karaal adlı.
4: Tabii dur.
3: Geçsin.
4: Şunu söyleyeyim. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz bu ortaya çıkan dosya 100 yılın yolsuzluğu olarak tartışılıyor. Çok ciddi rakamlar konuşuluyor. Bir taraftan yolsuzluk, yani burada finans bak, noktasında...
1: Ben de şimdi olayı bilmiyorum. İnsanların takip etmesi açısından. Kim kaçırılıyor bir kere? Kaçırılan
4: nece? Kültür AŞ'nin müdür yardımcısı.
3: Genel müdür yardımcısı.
4: Evet. Erhan Karal.
1: Kaçırıp ne istiyorlar bundan?
4: İşte şimdi burada iddiaya göre kendisinde bulunan ve kendisinin bildiği Ekrem İmamoğlu'nun kendisine ait olan 300 kilogram altınlı istiyorlar.
3: Bu arada İBB davasında tutuksuz sanık yargılanıyor. O da yargılanıyor.
1: Yani ne yapıyorlar burada? Benim
4: diyorlar ki Ekrem mantık, İmamoğlu'nun dakika, 300 kilogram mantık, altını sende. Mantık, nerede bu altın?
1: Düz mantık benim anladığım. Verdikleri rüşveti geri mi istiyorlar? Böyle mi anlayalım?
4: Bir noktada bu konuşuluyor ama bir taraftan da daha önemlisi kendilerinde Erhan Karaal'ın bildiği İmamoğlu'nun kendisine ait 300 kilogram altının olduğunu biliyorlarmış ve bu 300 kilogram altının nerede olduğunu sormuşlar ve bunu sorarken de darp etmişler. Bunun için kaçırıldığı Erhan Karaal'ın kendi şimdi, ifadesinde var.
1: Bir Aydoğan Hoca bize hukuki çerçevesini bir çizsin.
2: Buradaki
1: nedir
2: hukuki, şöyle, hukuki nedir? Çerçeveye baktığımızda biraz önce Mehmet Bey söyledi, yani bu soruşturma dosyasında çok enteresan, hani önce 300 kiloyla başlıyorlar, sonra 500 kiloya çıkarıyorlar. Sen işte İBB'nin iştirak şirketi müdürüsün, sende para vardır deyip zaten kaçırdıktan sonra.
1: Kaçıranlar kim?
2: Kaçıranlar da bunlar bir suç örgütü
4: bu
2: gibi.
4: Getirilen kişiler dördü de Diyarbakır'dan gelmiş. Evet. Bir tanesi de Balıkesir'den getirilmiş. Ve bu olayın kendisine tamamen dışarıdan gelen bir iş olarak aldıkları biliniyor. Susma hakkını kullandılar. Ve şu ana kadar herhangi bir ifade söylemediler. Zaten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu soruşturma kapsamında toplamda 21 kişi gözaltına alındı. Eylemi gerçekleştiren o 5 kişinin 4'ü İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. kurtarıldı ve evet sağlıklı bir şekilde
1: nasıl kurtarıldı?
4: Bu da gerçekten
1: polisin mı kurtarıldı?
4: Çok, polisin müthiş çok, bir müthiş bir operasyonuyla oldu.
3: Asayiş Şube Müdürlüğü gerçekten tecrübeli bir emniyet müdürümüz.

0: atandı. Ama kendisine istihbarat şube müdürlüğü de destek verdi. Diğer teknik
1: bu kaçırıldı.
2: Biz bunu ilk kez A Haber'de yayınlamıştık. Bakın şu anda
0: Mehmet Karataş bunu ilk kez A Haber'e
3: başına torba geçirip bu kaçırıyorlar.
2: Gördüğünüz şu an şu eylemi gerçekleştiren 3 kişi burada. Bir kişi araç kullanıyor. Bir kişi de arkadan başka araçla geliyor Cemil Barlas.
3: Toplam 16 bunların, kişiden bahsediyorlar.
2: Bunların içerisinde sadece o ilk durduran kişi Ercan K. şu anda firari. Onun dışında bu operasyonu gerçekleştiren, bu eylemi yapan şu gelen kişi var ya, onun dışında herkes yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından toplamda bu soruşturmada 21 kişi gözaltına alındı. 16'sı tutuklandı. 5'i adli kontrolle bırakıldı. Ve geriye sadece o yerekli olan bir kişi kaldı. Onun dışında
3: 500 kilo altını istiyorlar ama ne için istiyorlar? Asıl istiyorlar ya onu bilmiyoruz.
0: Şimdi orası önce emniyetin...
1: Ya bir kere 500 kilo altını var mı bu kaçırılan adam?
3: Ha, o da enteresan. Şimdi bir İBB'nin bir iştirak şirketinin müdür yardımcısı. Bu arada müdür değil yani.
0: Genel müdür yardımcısından
3: bahsediyoruz.
1: 500 kilo altın
3: 500
1: oldu.
3: Kilo altın istiyorlar ve diyorlar ki sen işte müdürsün, bu altını bize ver diyorlar. Pazarlığa başlıyorlar. O da herhalde 2 milyon mu ne ailesine biriktirdiğim o civarlarda bir para var. Bunu vereyim, beni serbest bırakın diyor. Ama bırakmıyorlar. Gerçekten Emniyet Şimdi Müdürlüğü orada çok başarılı bir operasyonla.
0: Bu ekip sıradan bir ekiptir. Tabii Mehmet Karataş daha yakından takip etti.
3: Organize bir iş olduğu belli yani.
0: O kadar profesyonel bir ekip ki sürekli adres değiştiriyorlar, sürekli konum değiştiriyor, araç değiştiriyorlar.
1: Bu yani adama kurtulduktan
0: profesyonelce
2: kurtulduktan yarım saat sonraki, bir saat sonraki
0: üstündeki yani. Bakın kıyafet, şortuyla tişörtü, o biraz önce Mehmet Karataş'ın ele geçirdiği o ilk görüntülerde de aynı kıyafet.
1: Ne yapmışlar? Alıp bir de ilk müdahale mi etmişler?
3: Emniyet gitmese bakın, öldürecekler.
0: Aynı kıyafet, görüyor musunuz?
3: Yani kendisinin beyanı var. Emniyet yetişmese, gelmese.
2: Şunu söyleyeyim. Sabah saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü şimdi birçok yerde adres değiştirdi ve birçok araç değişikliği olduğunun tespitini yapıyor ve bunların önce Sakarya'da olduğunu tespit ediyor. Sakarya'da bungalovların olduğu noktaya operasyon yapıyor. Bir de bakıyor ki 3 saat öncesinde bunlar çıkış
1: bunlar
2: yapmışlar.
1: Bunlar derken ben bir anlamaya çalışıyorum. Bunlarda
0: bu grup yani.
2: Bu gruptan grup, bahsediyoruz.
1: Tamamdır. Bu grupta bir siyasi şey var mı, yoksa bunlar tamamen çıkar çetesi mi? Yani bir yerli ya
2: açık
1: yerine
2: ve net. İddiaya göre bazı ihaleler yapıldı. Bu ihalelerden bazı paralar elde edildi. Menfaatler elde edildi ve bir de bunun yanında rüşvet verenlerin de kendi iddialarına göre Ekrem İmamoğlu'na ait önce 300 kilogram sonra 500 kilogram diyorlar ama ifadede 300 kilogram geçiyor net. 300 kilogram altını varmış. Erhan Karaağlı, sen bu altının yerini biliyorsun. Evet. Bu altını ver diye
1: yani
2: kaçıyorlar.
1: Yani şöyle mi anlıyoruz? Şimdi bu mafya yasa dışı bir işten para kazanıldığını gördüğü zaman gelir payını ister değil tabii, mi? Böyle bir operasyon.
3: İki ihtimalden biridir muhtemelen burada. Mehmet Karataş'ın söylediği gibi yani bir rüşvet verildiğine ilişkin ve bu rüşvetin geri almasına ilişkin bir iddia olabilir.
2: Çünkü o
3: ikinci iddia. İlk benim düşündüğüm yani ilk etapta baktığım hususta şu ihtimal de olabilir. Yani bir hukukçu olarak bunu söylüyorum. Yani sonuçta İBB bu dönem işte bu yolsuzluk, rüşvet iddialarıyla ve milyar TL'lerin konuşulduğu soruşturmalarla gündeme geldi. İBB yöneticisi olduğu için muhtemelen hani kaçıralım, ne alırsak ne bulursak götürelim.
0: İkinci ihtimali
3: anlamında
0: ben söyleyeyim. İstanbul'da biliyorsunuz Ayasofya'da bir Yerebatan Sarayı var.
2: Yerebatan Sarnıcı.
0: Sarnıcı.
3: Dikkat ederseniz
1: sarayıdır onun ismi.
0: Kaçırtıran bu üst irade yani bunları harekete, bu grubu harekete geçiren bazı müteahhitler peş peşe gözaltına alındı. Yerebatan Sarnıcı'nın ihalesini alıyorlar. Ancak daha ve rüşvet veriyorlar. Belediyeye rüşvet veriyorlar. Şimdi şöyle bir gelişme oluyor.
1: Aracı GPRS takma şeysi de var.
2: Onu da konuşacağız.
0: Oraya geleceğim. Ha.
3: Cemil Bey direnmiyor. Çok enteresan. Dikkat ediyor musunuz? Yani
0: Polis istiyor. Polis şöyle. Yani. Şimdi Yerebatan Sarnıcı'nın ihalesini alıyorlar. İhaleyi almak için de bir rüşvet veriyorlar. Şimdi Yerebatan Sarnıcı'nın işletilmesi, bütün süreçler Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi biliyorsun. İBB'den alındı o süreç. Vakıflar Genel Müdürlüğü bütün süreci devralınca bu firma ihale...
1: Rüşveti verdik biz diyor.
2: Rüşvetimi geri ver diyor.
0: Ben diyor size verdiğim parayı geri ver diyor. İhale de gitti. Bu da diyor ki ben ne yapayım diyor. Vakıflar Genel Devlet diyor oraya.
1: Yani benim o zaman başta anladığım, yani ilk duyduğumda anladım. Adamlar verdiği rüşveti geri istiyorlar.
3: Yani Mehmet Karataş'ın

0: ve Abdurrahman Bey'in aslında ilk söylediği husus burada çok kuvvetle muhtemel duruyor, güçlü duruyor. Bakın burada dikkat edin. Ya bir kişi bu şekilde yağma, yani yol kesme suretiyle yağma suçu işleniyor ve direnmiyor. Dikkat ediyor musunuz? Bir şey yok, direnme. Hayır, yok
1: bu
0: yani.
1: Benim dediğim
0: yere yani.
1: Batan
0: bilgisi var yani konulardan.
2: Yere Batan Sarnıcı'na geçen gün gittim ben. Metrelerce, yüz metrelerce kuyruk var ya. Acayip bir talep
1: şu
2: var.
1: Şu anda oraya. Asıl ciddi iddia, benim emniyet kaynaklarıyla da görüştük, savcılık kaynaklar. Aslında o rüşveti geri istiyorlar. Adam da diyor ki rüşvet diyor. Hani ben de zaten, dağıldı bitti. Diyor. Neyi vereceğim diyor. Verirsin vermezsin. 2 milyon liram var. Bunu vereyim diyor. Zaten ama bu süreçte İstanbul Emniyet Müdürlüğü peş peşe seri operasyonlar yaparak hayatını kurtardı. Başka bir emniyet gerçekten Türkiye
0: geç kalınsa
1: ya zaman
2: yani
1: saniyeler.
2: Bu sonuçta İBB operasyonundan yani çıkan bir pisliğin sonucu
3: yani,
2: olan bir şey.
3: Yani karışıklık adli olaylarda devamında getiriyor. Yani adli olaya dönüştü. Burası çok önemli. Bulunduğu müsaadenizle ben burayı sizlerle paylaşayım.
0: Evet, Tuzla.
3: Bakın burası Tuzla'da bunu götürdükleri bir fabrika. Başına bir kişiyi koyuyorlar. Balıkesir'den getirmiş, psikolojik sorunları olan, suç kaydı olan biri. Başına koyuyorlar, diyorlar ki eğer biz bu altınların yerini ya da bu rüşveti ve verilen parayı geri alamazsak kafasına sık, zaten bunu burada bulamazlar. Sen de kaybol oradan diyorlar. İki ay burada bulamazlar diyor. İstanbul Emniyeti önce Asay Şube Müdürlüğü ve İstihbarat
2: Kaç
3: Şube...
2: Kaç gün kaçırılmış kalıyor bu?
3: Nasıl?
2: Kaç gün kaçırılıyor?
3: Bir 24 saat, 24 saat falan bir şey oldu. Aynen. Öyle bir şeydi.
0: Bu arada aracında da GPS çıktı.
3: Onu da anlayacağız.
0: Ona da girelim
3: ben. İstersen şu önce ayağını anlatayım.
2: Devam et Mehmetciğim.
3: Şimdi önce Sakarya'ya gidiyorlar. Bungalov'dan 3 saat önce kaçırmışlar. Yani yine adres değişikliği yapmışlar. Sonrasında izini sürüyorlar. Yüzlerce saat kamera inceliyorlar farklı noktalarda. Bir de bakıyorlar ki İstanbul'a giriş olmamış. O zaman rota İzmit'te diyorlar. İzmit'te, İzmit'ten sonra İstanbul'a doğru kamerada yok. İzmit'te bir köyü belirliyorlar ve orada olduğunu belirleyip operasyon gerçekleşip orada biliyorsunuz zanlılar aldılar. Ama öncesinde bu kişinin kurtarıldığı sabah eğer ki 2 saat daha gecikmiş olsaydı emniyet bu kişiyi belki de öldürmüş olacaklardı. Bak şimdi bir sandalye
0: yani
3: göreceksiniz.
0: Yani planlı bir şekilde.
3: Evet. O şurada. Bakın bu sandalyeye oturtuyorlar ve elini bağlıyorlar. Az önce siz aslında oraya dikkat çekecektiniz. Buralarını falan bağladıkları için hep morarmış.
2: Hayır, burada şey vardı, serum vardı koluna.
3: Yaklaşık 2 gün boyunca da işte su vermemişler.
1: Susuz kalmış.
2: Susuz kalmış.
3: Burada operasyon yaptıklarında Balıkesir'den getirilen ve yine bir silah cebinde, belinde, başında bekliyormuş. Eğer ki emniyet geç kalmış olsaydı bu kişiyi burada öldürecekti. İddialarına göre, kendi ifadelerinde iki ay burada bulamaz diyerek bu kişiyi başına koymuş gitmişler. Burada Asay Şube Müdürlüğü müthiş bir operasyon gerçekleştiriyor ve Erhan Karaalı sağlıklı bir şekilde kurtarıyor. Ve o kişi kaçmaya çalışıyor, onu da yakalıyorlar. Ve daha sonrasında bunların izini sürüyorlar. Bir de bakıyorlar ki bu kişiler Sakarya'dan İzmit'e gitmiş. O görüntüyü de rica edeceğim. Arkadaşlar eğer verebilirlerse, gerçekten böyle hani bazen Amerikan filmlerinde görüyoruz ya. Öyle bir operasyon düzenleniyor. Villanın içerisinde operasyon yapılırken bazıları, bir kişi orman içerisine kaçıyor. Onu da çalıların arasından nasıl çıkarttıkları gece saat 2.30'da operasyon
2: peki
3: düzenleniyor.
2: Peki ben hala anlamadım. Bu adamı niye şey yapıyorlar? Bu mu almış rüşvetleri organize ediyor?
3: Diyorlar ki sen
2: yere
3: bu rüşvetin...
2: O ihale işini bu
1: çünkü
2: mu organize ediyor?
1: Çünkü bakın kültür ağaçı yere
0: batan para sende
1: bir...
0: diyorlar. Şimdi, değil mi? İddialar o yönde.
1: Yere Batan Sarnıcı ile %90 uyumlu bu süreç. Çünkü Kültür AŞ o tür şeyleri İBB işletirken onun ihalesini devretmiş aslında. 300 kilo altın, bakın 300 kilo, 500 kilo altını, Ekrem İmamoğlu 3 kilo altını bırakmaz bu ülkede. Ya bulduğunu Kapalı Çarşı'da havala sistemiyle yurt dışına kaçacak. Murat Gül İbrahimoğlu üzerinden özel jetlerle paraları zaten çıkarmışlar.
3: O burası.
1: Evet.
3: Çok özür dilerim. Bakın burası İzmit ve İzmit'te bu zanlıların yani bu
1: bunu da Mehmet Karataş özel orada, ele geçirdi.
3: Evet, sabah gazetesiyle aldık. Bakın burada görüyorsunuz gece saat 2.30 özel harekat polisinin destek verdiği bir operasyon. Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri içeriye girdiklerinde şu arka taraftaki bir odadan, camından bir tanesi kaçıyor. Ormanın içerisine giriyor. Ama tabii ki onun da yakalandığı görüntüleri şimdi göreceğiz. Biraz daha ileri sararsa.
0: Bu olay nasıl çözülür? En üstteki talimatı veren kişiye ulaşılırsa.
3: Ona ulaşılmak üzere zaten.
0: O zaman çözülür. Yani, bu talimatı bu örgütü oluşturan
1: beş
0: kim?
1: Zaten
0: hiyerarşiyi kuran kim?
1: Müteahhitler gözaltına alındı zaten, o ihaleler.
2: Kurtulur. Ne anladın sen konuştuğumuzdan? Niye bunu kaçırmışlar? Verdikleri rüşveti mi geri istemişler?
4: Şunun peşindeler. Yoksa... Bir tane daha önce de duyduk, Ekrem İmamoğlu'nun babasının Balıkesir'deki arazisinde bir

0: kazı yapılmış.
1: Evet.
0: Ya bir şaiye var, böyle bir altın var, kayıp altın. Kayıp altın olduğu düşünülüyor. Bunun da bundan önceki bu kişinin başında bulunduğu müdürün sakladığı en son isimler.
2: Serdar Taşkın.
0: Evet, buna geliyor. Bunun yerine gelen isime mi acaba devredildi? Bu biliyor mu diye bir adamın üzerine bir
1: yani mafya dedi, bu paralara uyanıyor.
0: Evet.
1: Onları mı almak istiyor?
0: Tabii tabii. Bakın,
1: yoksa kendi verdiği rüşveti mi geri istiyor?
0: Yok yok, kendi rüşveti kim nerede nasıl geri alınacak? Akıl var, mantık var yani. Şöyle söyleyeyim bakın.
1: Yapamazsan sen şimdi bir işi yapılacak. Hayır,
0: adam sen rüşveti verdiğin evet, kişiden biraz, alırsın. Evet. Onu anlarım. Sen verdiğin rüşveti gidip ondan tekrar isteyebilirsin. Yani işimiz olmadı gibisinden. Daha önce bir otoparkta bir döviz firmasına ait iki bavul dolusu para alınmıştı biliyorsunuz. Camı kırılmıştı, evet. Bagajından alınmıştı. Şimdi bu da benzer bir şekilde kayıp bir altından bahsediliyor. Bu kayıp altının peşine düşen bir mafya var. Ya yani mafya duymuş, zaten büyük bir soruşturma. Kulaktan kulağa yayılıyor. 300 mü 500 mü, yani bir gerçekliği var mı yok mu bilmiyoruz, belki de çalındı mı götürüldü mü onu da çok kimse bilinmiyor, ama bir altından bahsediliyor, ortada olan bir kayıp altından bahsediliyor. Bunun için de işte nereden getirmişler bu ekibi? Diyarbakır'dan mı?
2: Diyarbakır'dan.
0: Yani Diyarbakır'dan bir ekip getirmiş, söylemişler gidin gelin bir alın, işkence yapın, belki çıkar, piyango gibi bir şey bu.
3: Talimat yurt dışından bu arada.
1: Nasıl yurt dışından?
3: Yurt dışından görülüyor yani, basına paylaşılan, benim okuduğum kadarıyla basındaki bilgilere göre yani burada
1: yani bu yurt dışında kaçak yurt dışından, olan bir çete reisi
3: yurt dışından verilmiş olabilir yani.
1: Yani bir o yurt dışından öyle kaçak çete reisleri var mı yurt dışında?
3: Ya şöyle bakın, burada fidye mi istiyor yoksa Kurtuluş Bey'in söylediği
0: ekosistemin gibi. Ekosistemin kayıp altınları bunlar.
1: Öyle mi?
3: Ya bu çok ciddi kayıp bir iddia yani.
1: Bu ya önemli. Öyle zaten şimdi Kültür AŞ'nin müdürünün bilmem nesini sen alıp 500 kilo altın istersen.
0: Hayır, zaten diyorlar ki altının yerini sen biliyormuşsun. Bizim sağlam bir istihbaratımız var. Altının yerini sen biliyorsun. Bunları bize söyle.
3: GPS'le günlerce evet, bakın, Kurtuluş evet, Bey evet. izlemişler. GPS'le takip etmişler.
0: Evet.
3: İzlemişler. Niye GPS'le izliyorlar biliyor musunuz?
2: Biz aklımız.
3: Kaçırdıktan sonra hangi noktalara gitmiş
0: evet,
3: olabilir?
0: Evet.
3: Bir şey sakladıysa nereye koymuş olabilir? Bana bu, evet. bunu düşündürüyor.
1: Evet. Evet, Kemal Hoca ne anladık bu işten?
4: Vallahi enteresan bir şey var, bir tanesi Aydan Bey'in söyledi.
3: Nerelere, hangi noktada?
4: Yurt dışından bir ciddi bağlantı gözüküyor şu anda. Dolayısıyla dışarıda da bu ekosistemin bağlantısı var zaten, biliyoruz.
1: Oradan yani bu altınların, gelen paraların yurt dışına kaçtığını biliyoruz zaten.
4: Tabii, ikinci enteresan şey, 2019'da bu şahıs, kurtarılan şahıs 2019'da İBB'nin mali işlerden sorumlu vekili olarak atanmış. Müdür olarak.
1: Bu Akçeli işlere hakim.
4: 2019'da. Yani. İlginç bir tarih değil mi? Yani Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu kazandı. Yıl, aynı yıl İBB'nin mali işlerden sorumlu müdür olarak atanmış. 2025'te mali ve idari işlerden sorumlu müdür yardımcısı vekili olarak tekrar atanmış.
1: Aynı zamanda İBB'de görevli yani.
4: Evet, evet. Onun için dolayısıyla sonra Kültür AŞ müdür yardımcısı falan. Yani bu mali işlerden sorumlu olduğu, yıllardır bunun kasalığını yaptığı çok evet. net belli. Yani bilgiler çok net.
1: Evet.
4: Bir de önce 300 kilogram altını talep etmişler. Bir süre sonra bunu 500'e çıkartmışlar. Arada bir veri akışı var. Bir yerlerden bir talimat geldi. Rakamı 500'e çıkarttın falan diye. Demek ki bir yerde gerçekten evet. somut olarak bir şeyler var.
3: Yani bu biraz hocam benim gördüğüm kadarıyla böyle sadece bir iddia tabii bu. Biz bilmiyoruz evet, yani evet. bu soruşturma sonucunda ortaya çıkacak bir maddi gerçek oluşacak, ama iddialar ya iddialara baktığımızda yani bu daha önce verilmiş olan bir rüşvetin iade edilmesi gibi basit bir durum da değilmiş gibi. Çünkü adım adım takip etmişler.
1: Yani şimdi ben burada şey
3: çok enteresan GPS'le yani niye takip yani eder günlerce?
1: Mafya çetesinin yaptığını bizim devlet de yapsın ya. Demek ki bu adam paranın yerini biliyor ki bundan öğrenmeye çalışıyorlar. Bizim devlet de bir öğrenmeye çalışsa. Bu adam tutuklu mu
5: vallahi
1: değil mi?
5: Vallahi devlet biliyorsun Lale'de operasyonlar taç döviz diye
3: savcılık soruşturması devam ediyor.
5: 50 milyon dolar değerinde
0: döviz, altın bulmuştu. Maalesef İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sürekli operasyonlar

0: operasyon yapıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon yapıyor. Yani İstanbul Devlet bu konuda her duyduğu istihbaratı
1: değerlendirir
0: devletin. Operasyona tabii çeviriyor. O konuda
2: bu adam ama paranın yerini biliyor herhalde.
3: Yalnız bir yani, şey daha var burada.
4: Bir şeyler biliyor.
3: 17 Haziran'da değil mi? Yakalandı, kaçırıldı. Temmuz'un ortasında bunun İBB soruşturmasıyla ilgili ifadesi alınacak. Bence burada parayı süs olarak gösterip
2: ifadesini mi değiştirdi?
3: Yani için? Öyle yok. Tamamen imha edecekler. Öldüreceklerdi muhtemelen. İşte para için kaçırıp orada.
5: Öyle bir süs mü veriyorlar?
3: Tabii. Yani para için fidye için kaçırılmış ifadesini verilmesi. Dedim ya az önce 2019'dan beri kasa ya işlemini görüyor. O yüzden bu ifadesini.
2: Bu adam çok şey biliyordu belli.
3: Muhakkak öyle. Bir de kaçırıldıktan hemen ertesi gün sabah eşini aramışlar bu kaçıranlar. Ya da başka bir ekip. Tehdit edip para istemişler eşinden tekrar.
1: Bilgisi var yani hocam. Bakın ilk tabii, kaçırılma anına baktığımda bana çok acayip bir olay gibi geldi. Normal değil yani bahsettiği, bu. Telefonla görüşüyor falan, alıyorlar arabaya bindiriyor.
5: Cemil'in bahsettiği,
1: şuna bir bakar mısınız?
2: Bir dakika, kurtulun.
5: Cemil'in bahsettiği o en tehlikeli ajan, hani kendisinin ajan olduğunu bilmeyen ya. Şimdi 3-4 kişilik bir böyle ekip göndermişler. Bunda çok altın var, 500 kilo alamasanız da öldürün demişler. Ama arka planda niçin öldürdüklerini de galiba bilmeyecekler.
3: Ya da alın Kemal, öyle öldürün.
5: Kemal Hoca'nın o bahsettiği gibi belki de aslında yarın öbür gün bazı ifadeler vermesin diye.
2: Asıl amaç öldürmekti. Çünkü tabii, kimse çıkartıp evet, 500 kilo altını veremeyecek.
3: Hatta evet, öldürme bedeli olarak o altınları teyit ettiler. Yani taahhüt ettiler ya da. Bir şekilde dediler ki
5: bunları o işe sokmak
3: evet,
5: için.
3: Bakın
5: bunları,
3: öyle bir altın var ortada. 300 bunlar, kilogram. Öldüreceksiniz zaten. Öldürmeden önce alın. Atın kasayı.
2: Öyle ya da böyle bu adam bir anormal şeyler biliyor ve devletin bunu takip edip o bilgileri alması lazım. Ben
1: yani bu görüntülerde kaçırılacağından da haberdar gibi. Yani ilk geldikleri, temas ettikleri ana ben bakıyorum.
2: Polis demişler ama. Biz polisiz demişler.
1: Ama evet, polis dedi yani bir kimliğini göster demez
5: hemen
1: mi?
5: Hemen binersin.
1: Hiç öyle
5: hemen,
1: bir durum yok
5: hocam,
1: yani
5: polis dedi mi hemen binersin arabaya. Hiç direnmez o kadar.
1: Ben katılmıyorum yani. Yani kime sorsa polis en azından bir kimlik görmek
4: ama
1: ister yani.
4: Ama şunu unutmayalım şimdi.
1: Öyle bir şey olur mu ya?
4: Aydoğan abi, şimdi burada bu kişinin evet, devam eden bir soruşturması var. Az önce Abdurrahman Şimşek altını çizdi. Dedi ki bu yolsuzluk soruşturmasında ismi olan bir adam bu adam. O yüzden bir anda biliyorsun bunların operasyon yapıldığında alındığında şimdi burada da kendisine diye diyebilirler. Hani orada polis diyerek o İfadeye şekilde bir şok yaşatıp götürmüş olabilirler.
1: Olabilirler.
4: Yani hiç belki o 30 saniyedeki müdahale etmemesi ya da bununla mücadele etmemesi bu şaşkınlığını buraya bağlayabiliriz. Çünkü ya, kendisi evet, zaten bir dosyanın içerisinde olan bir adam.
0: Zaten ama adım, birileri de tabii, o şimdi Mehmet Karataş yine o görüntüleri ele geçirmişti. O GPS cihazının konulması
1: niye bir bakın bir kaçıracakları bir kişiyi niye adım adım takip ederler GPS.
4: Ama şöyle bir şey
1: GPS
4: var. Şimdi bu kaçıran kişinin
1: o çok önemlidir yani.
4: Şu da var şimdi. Açısından.
0: En uygun anı
1: günlerce,
4: o bir de
1: ama evi belli şey belli.
4: Daha önce de bunu konuştuk bu dosyanın üstünde çalışırken. Şimdi bu GPS'i yani takip cihazını araca yerleştiren kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski çalışanı. Yani Erhan Karaal'la daha önce çalışmış bir adam.
2: O da tutuklu mu şu
4: Erhan
2: anda?
4: Erhan Karaal tarafında. Erhan
0: tabii,
4: Karaal,
0: o da gözaltında.
4: O da gözaltında. Erhan Karaal tarafından.
1: 10 kişi tutuklu şu anda.
4: Toplam, tabii. Toplamda 16 kişi tutuklu toplam.
1: Şu anda. Sonra 16'ya çıkıyor.
4: Toplam 16. Şimdi burada peki, bu gözaltına bu GPS'i takan kişi eski İBB çalışanı Erhan Karaal iddiasına göre Erhan Karaal rüşvetler alıyordu ve o koltuğu kendi menfaatine kullanıyordu. Bu kişi de bu anlamda bir anlaşmazlık yaşamış. Hep kendini alıyorsun gibisinden. Sonrasında Erhan Karaal bunu işten çıkarıyor. Bu da bunun rüşvetini ispatlamak adına kendi iddiasına göre, kendi ifadesi bu. Araca diyor GPS yerleştirdim. Onu takip ettim. Ne yaptığını görmek için diyor. Ama burada şimdi kritik soru şu. Bu kaçıran kişilerle bu kişinin
1: yani,
4: ilgisi var mı değil, yok mu? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir taraftan koltuk kavgası olurken bir yandan da rüşvet kavgası oluyor. Buradaki bu kaçıra yani bu GPS'in de nasıl takıldığını da arkadaşlarımız gösterirse onu da yine İstanbul Emniyeti müthiş bir çalışma yapıyor. Ne yapıyor? Geriye dönük olarak
2: Mobese
4: bu adamın
2: kamer,
4: aracı nereye gittiyse mesela diyelim bütün gün İBB'nin içinde bekliyor ya. Bütün günü saniye saniye izliyorlar. Ve dördüncü gün bir görüntüye rastlıyor. Burada Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görüyorlar ki bir adam geliyor. Bunun evin önünde ne yapıyorlar? Maltepe'de araca GPS takıyor. Sonra bir de bakıyorlar ki bu kişi kimmiş? Serdar Usluoğlu.
0: Tampon, yani arka tampon.
4: Aynen öyle.
1: Çok enteresan.
4: Eski çalışanı. Yani bu, yine kendi işlerinde.

0: Bunu neden altını çizerek söylüyorum? Hatırlayın, birbirlerini şikayet eden yine İBB çalışanı ya da belediye çalışanları ve şikayetçi olan kendileri, şikayet edilen kendileri, daha sonra parayı aldığını iddia eden kendileri, burada evet. da GPS'i takan yine kendi işlerinden bir tanesi. Evet. Böyle bir tablo.
1: Yani sonuçta şöyle bir, her ne olursa olsun.
2: Pardon.
3: Bir soru sorsak peki Mehmet Bey cevap. Mesela bu bir mizansen olamaz mı? Yani İBF çalışanları, kaçırılan o işte Erhan Bey.
2: Masada konuşalım.
3: Birlikte böyle bir mizansen çizip bunu kaçırmış gibi yapıp biraz da işkence görüntüsü verip fotoğraflayıp sonra öldürmüş gibi yapıp bunu yüz ameliyatı yapıp değiştirme, kimliğini değiştirme falan gibi ortadan kaldırmak gibi bir düşünce olamaz mı böyle bir
2: şey? Ama biraz sırpalanmış biraz, çıktı. İşte,
3: ama yapılsın.
4: Tırnaklarını yani çekmişler.
5: Onu... Hayır, öldüreceklerdi zaten diyor beni.
2: Hayır, bak, şöyle emniyet şu anda.
5: Emniyet evet, müdahale anda etmese, GPS, kurtarmasa.
2: GPS'in
0: takıldığı anların görüntüsü.
2: Arabaya takıldığı anı görüyoruz sevgili i̇şte, izleyiciler.
0: Bu şekilde takılıyor ve yanında da kuzeni var.
2: Yani onunla insan birlikte tırnağını çektirmez Kemal Hoca
3: yani
2: ya.
3: Yani bilmiyorum, her şey yapılır ya bu. Yani iddia etmek için bir şekilde adam öldürüldü, atıldı, kayıp. Veya işte kayıp şimdi olacak. Bunları da fotoğraflarını yayınlarsanız
4: Havana gibi, sisteminden bahsediyoruz ya.
3: Adam ortadan kaybolur.
2: Havana buhar sistemi kapalı ya. Çarşıdan para yolluyor yani
4: sistem. Yani bu, bu işler, yani bu adamın aslında belki bu işlere dahli var mı yok mu? Sırada belki bu kişi yarın diğerleri gibi itirafçı olacak mı, olmayacak mı? Bu endişeyi paylaşan kişilerin oluşturduğu bir mizansen ve sonunda bu adamı öldürtmeye kadar gidebilecek bir düzenek olduğu olabilir de yani. Çünkü mantıksız bir şekilde
2: önümüzdeki 500... hafta ifade mi verecek bu şimdi? Öyle bir şey mi var önümüzdeki hafta?
4: Ya 500 kilo altın istiyorsun, eğer veremezsin öldürün diyorsun.
0: Mahkemeye çağrılacak.
5: Bu, burada bas çalışması, yani buradaki GPS çalışması, telefon konuşmalarının işte aramalar vesaire, yani soruşturma derinleştirildiğinde bu tutuklanan şüpheliler üzerinden bu talimatı bu şüphelilere kim verdi? Bunları kim yönlendirdi?
1: Polis şu anda çok yönlü soruşturuyor zaten.
5: Buradaki yani bu suç örgütünün şeyi kim? Kurucusu ve yöneticisi kim? Asıl hiyerarşi, yani buradaki piramidin en üstündeki bu talimatları bunlara veren, bunları oluşturan, bu Erhan Karaal'ın kaçırılmasının talimatını veren kim? Bu çözüldüğü anda zaten hepsi çözülecek.
2: Eko suç örgütünün bir rakibi var demek ki, değil mi?
5: Burada yani bu iddialar, ben yani gerçekten Abdurrahman Bey ve Mehmet Bey'i tebrik ediyorum. Yani çok önemli bir iddia. Eğer bu gerçekten doğruysa, doğrulanırsa, yani çok vahim bir durum ya. Şunu hakikaten çok vahim bir durum yani.
0: Kendi
5: bu tezlere yani konu olabilecek, filmlere konu olabilecek bir olay yani.
2: Duydum, çok şaşırdım yani. Birisi kaçırılıyor, rüşvetimi geri istiyorlar, ne istiyorlar, ne diyor bir şey diyorduk.
4: Yani fidye talebi iki, değil yani. Yani görünen şu, bir kayıp altın var, onu arıyorlar ve bu kişiyi kaçırdılar, bildiğini düşünüyorlar. Bunu işkence yapıyorlar ama öldürülmeden önce polis kurtarıyor. İkinci seçenekte Kemal Hoca'nın işaret ettiği, biraz da olabilirlik sınırları içerisinde görüyorum. Yurt dışından zaten talimat verilmiş bu gruba, gelmiş kaçırmışlar. Olmayan bir 500 kiloluk altını istiyorlar. Veremediği için de öldürülecek. Ama asıl mesele yarın öbür gün bu kişinin itirafçı olmaması.
2: Sen öyle mi düşünüyorsun?
4: İtirafçı olmaması. Evet.
2: Yani eğer 500 kilo altın olduğu iddia edilen bir kişi ise çok şey de biliyor demektir yani. Bu değil mi? Yani 500 kilo altının yerini bilen
0: kişi oldu. Çünkü Serdal Taşkın biliyordu diyorlar. Serdal Taşkın da cezaevine gidiyor. Daha sonrasında ne yapıyorlar? Diyorlar ki sen müdür yardımcısın, sen de beraberdin. Siz birlikte bu işleri organize ettiniz. Altınlar nerede diyorlar.
2: Evet.
3: Bu dava da bu şekilde devam edecektir bence. Bu olaylar başka kaçırılmalı da olacaktır gibi gösteriyor.
2: Şimdi reklama gitmeden önce bu Eko Suç Örgütü davası nasıl gidiyor? Ne oluyor?
1: İyi gidiyor. Biz sürekli takip ediyoruz. Tabii artık böyle daha hukuki süreç, mahkeme yargılamaları hızlıca devam ediyor. Benim anladığım Aralık ayında mahkemeden bir karar çıkması bekleniyor. Yani
2: ara karar mı çıkacak?
1: Ara karar değil. Genel bir
2: karar mı çıkacak?
1: Yani sonuç diyeyim yani. Hüküm kurulacağını değerlendiriyorum. Çünkü yargılamalar, savunmalar alındı. Avukatların şimdi bilirkişi deliller, tartışmalar. Mahkeme haftada 4 gün her gün, yani pazartesi, perşembe, cuma yok. hızla Mehmet Karataş'la biz ara ara gidiyoruz, duruşmaları takip ediyoruz yerinde.

0: Duruşmalar gidiyor.
1: Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun 5 milyon dolar istediğini mi söylemiş bugün?
0: Onu, şey onu aslında
2: verdiğini
0: konuşalım.
2: Söylemiş.
1: Verdiğini.
3: 15 milyon dolar istemiş, 5'ini vermiş.
1: 15 istemiş, 5'ini
0: evet.
1: mi vermiş?
0: Şimdi asıl şey, bakın Ekrem İmamoğlu DH'ın kullandığı sistemi kullanmış. Aslında bunu kullan, havala sistemi dediğimiz biliyorsunuz. Size bir kağıt parçası veya bir FETÖ onu çok yapıyordu. Size bir dolar veriyor. Doların üstünde bir seri numarası var. O seri numarası sizin TC numaranız olarak ve onlar kendi sistemine darbe
1: verdiğin zaman parayı alıyorsun.
0: Şimdi 100 TL önce biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu rüşveti kim Muhittin Böcek rüşveti kime veriyor? Özgür Özel'e veriyor. Ne kadar veriyor? 1 milyon euro veriyor. Oğlu Gökhan Böcek'le gelinle birlikte Ankara'ya gidiyor. Genel
1: bunu itiraf etti zaten.
0: Onları yazdık. Sonra daha sonra Antalya'ya geldiğinde adaylığı açıklandığı süreçte de bir 200 bin euro veriyor. O net. Peki onun öncesinde hatırlarsanız Adalet Bakanımız ne demişti? Muhittin Böcek'le alakalı.
1: İtirafçı olacak demişti.
0: Hayır.
4: Benzin istasyonu demişti.
0: Benzin istasyonunda Manisa'da bir rüşvet olayını söylemişti. Ve bir veriye dayalıydı. Sayın Adalet
1: BTS
0: Bakanı.
1: Kayıtlarına dayalıydı
0: evet,
1: galiba.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu iddiası aslında boş olmadı. İstihbarata dayalı bir iddiaydı.
2: Çünkü konumu
0: bilgiydi.
2: Da açıkladı orada.
0: Ama
1: yani
0: bu
1: şimdi
0: bilgiyi,
1: neticede çıktı mı ortaya?
0: Şimdi bu bilgiyi ifşa edecek bir kişi vardı. O da Muhittin Böcek'ti. Muhittin Böcek geçen günü Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda avukatı aracılığıyla başvuruyor. Ve başvurduk tekrar yeni ifşaatlar yapacağım diyor. İfşaatlarda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı vekiliyle görüşüyor. İfşaatta diyor ki evet diyor Akın Bey'in o dediği 20 milyonluk hikaye vardı 15-20 milyonu. Ben aslında Özgür Özel'e vermedim. O parayı Ekrem İmamoğlu'na verdim.
3: Evet.
0: Diyor. Şimdi... Ve bakın nasıl verdin diye ifadeleri yayınladık bugün sabahta. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Bosporus bizim eski Balmumcu binamızın evet. yanında Bosporus Otel var. Orada buluştuk. Kendisi ben işte Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Antalya Güney sorumlumuz sensin. Ve bize destek olman lazım. Benden dedi Cumhurbaşkanı adayı olabilmem için 15 milyon euro istedi. 15 milyon evet. euro şu an ne kadar?
1: Çok.
0: Çok para.
4: Şimdi verdim diyor bu parayı. Evet.
1: Şimdi şeyi Aydoğan Hoca bu itiraf yeni bir dava olarak mı döner Ekrem İmamoğlu'na yoksa mevcut davaları destekleyen bir delil
4: yani
1: mi
4: bu etkin pişmanlık kapsamında ek ifade vermiş
0: bu
4: ama
0: bu ayrı
4: burada,
0: bir dava olarak
4: burada ayrı bir soruşturmaya elbette konu olur çünkü
1: kapatma davasıyla falan da mı ilgili yani onun, yok şey bu, Butlan'la
0: bu Butlan'dadır ayrı, Cumhurbaşkanlığı adaylığım için istiyor aday,
3: hayır, karşılığında bir şey daha vermiş
4: bakın
3: ama
4: diyor ki İmamoğlu adaylık için 15 milyon euro istedi verdim diyor bu başlı başına bir
1: nedir? Ne suçu bu? Rüşvet suçu mu?
4: Ya bu rüşvet açısından da değerlendirilir.
1: Ya belediye başkanı yapmak eğer, için para almak suç mu?
4: Yani eğer gerçekten bunu belediye başkanı adaylığı için mi verdi? Yoksa bu yolsuzluk iddialarıyla yolsuzluk bir suç geliri olarak mı değerlendirilir? Onu savcılık
1: bakalım,
4: yapacak. İki
1: heyecanlı...
4: yönden de değerlendirebilir yani.
0: Peki evet. Aydoğan Bey siz bir lider olarak belediye başkanından bana 15 milyon dolar getir derseniz o parayı nereden getirecek? O parayı nereden temin edecek?
1: Rüşvet
0: yine,
1: alacak.
4: Ya onu tabii ki yani görevine bağlı.
0: Evet. Yine
4: belediye evet, kaynaklarından yani.
1: Reklama yollar.
4: Çok net görünür ya.
5: Evet sevgili izleyiciler süremiz bitti. Kaç dakikamız var?
1: Birazdan döneceğiz. Çok uzun.
5: Az sonra buradayız.
6: Haber Radyo 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, Türkiye'de 103.858 hektar ormanlık alanda yaklaşık 1.101.000 koloni kapasiteli 918 bal ormanı bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin 97.253 ton bal üretimiyle dünyada ikinci, yaklaşık 8,7 milyon arı varlığıyla üçüncü sırada yer alan güçlü bir arıcılık ülkesi olduğuna dikkati çeken Demir, farklı bölgelerde üretilen çam, kestane, geven, yayla ve çiçek ballarının ulusal ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Halkbank'ın katkılarıyla

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kayboldu. Akıbeti belli değildi. Faili meçhuller arasında yer alan dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturmada aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. Bir de firari şüpheli vardı. Umut Altaş. Soruşturmanın kilit ismiydi. Gülistan'ı Mustafa Türkay Soner'in oğlunun öldürdüğü iddia ediliyordu. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. ABD'de yakalanıp tutuklandı. Salı günü hakim karşısına çıkacak. Ancak öncesinde tutuklu bulunduğu gözetim merkezinde adı açıklanmayan bir avukatla görüştü.
2: ABD'de tutuklu bulunduğu gözetim merkezinde bir avukatla görüşen Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilmek istediğini ve aynı zamanda Gülistan Doku'nun cansız bedeninin yerini göstereceğini ifade etti.
1: Duruşmaya uzaktan bağlantıyla katılacak olan Altaş'ın iade sürecine ilişkin tutumunu netleştirmesi bekleniyor. Mahkeme kararı Gülistan Doku soruşturmasının uluslararası boyutunda önemli bir dönüm noktası olacak.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Batılı liderlerde istifa dalgası sürüyor. Avrupa'da bir isim daha görevi bırakıyor.
4: Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim. Sonra istifa ediyorum.
3: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić işte bu sözlerle duyurdu istifayı. Sırbistan Cumhurbaşkanı 18 aydır devam eden protestoların odağındaydı. 16 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonundaki çatı faciası da süreci hızlandırdı. Ancak Vučić'in istifası siyasetten çekileceği anlamına gelmiyor. Stratejik bir hamleyle başbakanlık koltuğuna oturmak istiyor. Vučić istifasını duyurduğu konuşmayı bir zamanlar genel başkanlığını yaptığı iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin mitinginde yaptı. Başbakan adaylığına da göz kırptı.
4: Sırp İlerleme Partisi liderliğine yaklaşan seçimlerde eğer bunu isterlerse ve talep ederlerse sizinle birlikte halkın güvenini kazanmaya yardımcı olacağımı ve böylece önümüzdeki 4 yılda bahsettiğim tüm bunları başarabileceğimizi söyledim.
3: Vučić'in normal şartlarda ikinci ve son dönemi 2027 yılının ortasında dolacak. Ancak istifasının ardından 90 gün içinde Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması gerekiyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Cami bahçesinde dehşet saçtı. Namazı bekleyen iki kişiyi bıçakladı. Olay akşam saatlerinde Kayseri'nin Koca Sinan ilçesi Saraycık mahallesinde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet A. ile yatsı namazı için cami avlusunda bekleyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Şüpheli yanındaki bıçakla Musa Yiğit'ine Zübeyir Tosun'u yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Musa Yiğit'te Zübeyir Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Onlarca balık kıyıya vurdu. Ekipler inceleme başlattı. İstanbul Bakırköy, Çırpıcı Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleriyle sarsıldı. Çırpıcı Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleri endişeye neden oldu. Kıyıya vuran onlarca ölü balığı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD ekipleri toplu ölümlerin nedenini belirlemek için sudan numune aldı. Öte yandan İSKİ'nin bölgede

0: yaklaşık 4 gündür atık su ve dere onarım çalışması yaptığı öğrenildi. Alınan numunelerin analizinin ardından toplu balık ölümlerinin nedeni ortaya çıkacak.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Adamın battığı nokta da çok güzel ha, baksana tam köprü manzaraya karşı abla. Batıyor.
0: Fren yerine gaza bastı.
3: Liman caddesi abla, liman caddesi aşağıdaki barınak.
0: İstanbul Sarıyer'de fren yerine yanlışlıkla gaza basan sürücü otomobiliyle denize girdi.
4: Oğlum batıyor lan. Vallahi batıyor.
0: Aracını kurtarmayı başaramayan sürücü çaresiz kalınca yüzerek sahile çıktı. Olay anları ise bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Adamın battığı nokta da çok güzel ha, baksana tam köprü manzaraya karşı batıyor.
0: Sahile çıkan vatandaş aracının kurtarılması için ekipleri bekledi. Denize gömülen araç vinç yardımıyla çıkarıldı.
5: A Haber Radyo canlı yayın.
6: Taşınan birileri aldıkları rüşvetleri paylaşamıyorlar. Biz bunu anladık, bunu konuştuk. Şimdi birazcık hem iç siyasete geleceğiz hem de dışarıda ne oluyor? NATO zirvesi olacak, işte Hürmüz açıldı, kapandı, Amerika yeniden İran'ı vuruyor falan. Onlara geleceğiz ama şimdi önce bir CHP'den bahsedelim. Dış mihraklar ve CHP. Cumhurbaşkanımız bugün Sapanca'da ne demiş onu dinliyoruz.
7: CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir.
6: Evet, kurtuluştayız. Ümit var mı?
8: Evet.
6: Cumhurbaşkanı çok önemli bir şeyi söylüyor, niyet
8: yani,
6: ediyor.
8: Aslında bu yola çıktılar. Yani bu mesele şuydu yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç kavgası hiçbir zaman sadece CHP'nin iç kavgası olmamıştır. Bu ülkenin istikametini beğenmeyen iç ve dış güçlerin dahil olduğu bir mücadeledir bu. Bizim izlediğimiz, şahit olduğumuz, ya ne olup bitiyor dediğimiz, bazen koltuk kavgasıdır dediğimiz bu meselenin
6: bir yere gidiyor mu? Benim şeyim bu. Yani hakikaten bunun içinden bir temizlenmiş ana muhalefet iktidarın alternatifi çıkar
8: evet. mı? Ya iktidarın alternatifi Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmaz. Dün de çıkmazdı, bugün de çıkmaz, yarın da çıkmaz. Şöyle söyleyebiliriz ama bu ülkenin istikametine en azından destek olabilecek bir muhalif anlayış çıkabilir. Son dönemdeki mücadeleye baktığımızda şunu görelim. Yahu bu kadar büyük işte havlucuların rüşvet dağıttığı, poşetle rüşvet dağıttığı, işte bavullarla rüşvet gittiği, gizli şifreli yöntemlerle şifreli biçimde rüşvetlerin dolaştığı bir kliğin bir partiye ve bir ülkeye olumlu bir katkı sunması mümkün değil. Dahası bu işlerin arkasındaki o dış mihrak elini görmemiz gerekiyor. Mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu bence kararlı olursa, eğer cesur olursa, o bahsettiği ilk konuşmasında ifade ettiği, yani özür diliyorum bu milletten FETÖ işte bu partiye sızmasına engelleyemediğim için arınmayı gerçekleştireceğim.
6: Laf olsun bu, diye mi söyledi onu?
8: Laf sahip. Olsun diye değil. Bunlar bir şöyle anlayalım. Bu kendisinin bir ajandası ve yol haritası olarak görülmesi gerekiyor. Bunu başarır mı başarmaz mı bilmiyoruz ama bence kararlı olursa başarabilir. Çünkü
6: kim
8: ona
6: kararlı olacak?
8: Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun yanındaki olanlar şunu diyecekler. Ama biz arınacağız.
9: Kılıçdaroğlu da isimleri açıklamadı. FETÖ ajanları dedi arkamdan yürüyen.
8: Tamam işte yani burada hangi yöntemi geliştirirse başarılı olur başarılı olmaz onu göreceğiz. Şunu demek istiyorum.

0: Birincisi kararlı olması gerekiyor. Neden? Kendisi bu çalma, çırpma, rüşvet, yolsuzluk işlerine bulaşmamış. Bütün rakipleri yolsuzluğun içindeler ve çok böyle diz boyu yolsuzluğa bulaşmış kesimler. Kendisinin durduğu zemin daha düzgün, daha ahlaki bir zemin. Ve zaten bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na niye etraftan destek geliyor? Diyorlar ki kardeşim tamam, Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün sızmasına efendim engel olamadı, şu oldu bu oldu, partiyi bir sürü işe bulaştı diyorlar. Ama diyorlar. Yani hiç olmazsa çalıp çırpmadı demek istiyorlar.
1: Şimdi
0: burada
1: Aydoğan Hoca, bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylediğinin çok ciddi hukuki karşılığı olması lazım.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi diyor ki bir kere FETÖ'cüler sızmış diyor.
2: FETÖ bu ajanları diyor.
1: Bu bir kapatma, yani bir terör örgütü odak oluyorsa bu bir kapatma
2: arkamdan
1: sebebi olur.
2: Arkamdan diyor yürüyen FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum.
1: Şimdi bak
2: diyor.
1: Hukuki boyutunu tabii, şeye. Çok yani şimdi sıkıntılı. Bir terör örgütü odaklandıysa bu bir kere bir kapatma sebebi.
2: Ben Kemal Bey'in yerine olsam hem disiplin mekanizmasına önce partiyi
1: disiplin değil. Şimdi ben hukuki açıdan.
2: Savcılığa da suç duyurusuna bulunurum.
1: Savcılar suç duyurusunu ötesinde itirafçı olarak buradan bir, hani yıllardır söylüyoruz FETÖ'nün siyasi ayağı diye, değil mi? Burada FETÖ'nün siyasi ayağı davası çıkması lazım diye düşünüyorum ben. Cemil, yanlış mı düşünüyorum?
2: Cemil Bey bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı sözü hem Cumhuriyet Halk Partisi için hem de aslında Türkiye'de siyasetin ana ekseni için bir duruştur bence. Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor: milletin dışında, ülkenin dışında irade arayan bir CHP olmamalı diyor. Bakın bu, ben yani okuduğumda bu sözünü bu şekilde. Yani sen Türkiye'de siyaset yapan bir siyasi partinin lideri veya siyasi partinin organları meşruiyetini millette aramalı, dışarıda aramamalı. Bugün milli eksende siyaset yapan bize siyasi partilerin daha güçlü bir şekilde hareket etmesi lazım.
1: Ben işin hukuki boyutunu merak ediyorum. Bu işin sonunda tam olmamalı. Cumhurbaşkanı çok doğru söylüyor. Hemfikiriz. Nasıl olmayacak? Bunun sonucunda bir siyasi ayak davası, bir terör örgütü davası mı açılacak? Açıldı
2: onu
1: mı?
2: Onu biz bilmiyoruz. Eğer savcılığa suçtursun. İşte şunu söylüyorum. Bakın, siyasette bir iddiada bulunuyorsanız onun altını doldurmanız lazım. Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptıktan sonra kamuoyundan birçok gazeteci yazdı, çizdi. Evet. Bu isimleri Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalı dedi. Hepimiz bunu söylüyoruz. Mutlaka açıklamalı.
1: Önce ama bunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesine bırakılacak bir şey mi bu? Adam söylüyor, var diyor. Birisi çağırıp kardeşim sen nedir bu söyle de demez mi buna yani?
2: Ya mutlaka bununla ilgili belki de soruşturmalara konu olmuş isimlerden bahsediyor.
3: Fatih Gürsül dedik
2: yani mesela
3: Fatih,
2: evet, Abdurrahman Bey bahsetti ondan.
3: Siyasi ama danışmanı.
2: Burada önemli olan milli eksende siyaset yapmak. Türkiye'nin nitelikli ve gerçekten kaliteli bir muhalefete ihtiyacı var. Bakın
1: ama işte nasıl? Ben
2: Ekrem
1: şey
2: İmamoğlu bakın işte büyükelçiyle yedi balığı, ondan sonra yurt dışında aradığı kredileri, yurt dışına İBB'yi borçlandırması, getirdiği kredilerin bir kısmını İstanbullara metro altyapı yatırımı olarak sunması İçeri. Gerekirken bunların
3: bir
2: yolsuzlukla
3: tamamını yedi. Ya, tamamını bir kuruş bile yakını İstanbul'un altyapısını harcamadı.
2: Yapmadı yani, biz 10 kilometre metro yapmadığını biliyoruz.
3: Yurt dışından tabii kredi aldı, devlet evet destekli finansmanla.
1: Ya bunların hepsi laf.
3: Ve hepsini iç ettiler.
1: Bu ne olacak? Sen söyle. Bu bir yargı içinde bir mekanizmayı harekete geçirir mi?
3: Şimdi,
1: çünkü
3: Cemil Bey,
1: siyasi, FETÖ'nün siyasi ayağı diye yıllardır konuşuyoruz. Adam çıktı itiraf ediyor.
3: Şimdi eyvallah, bu biraz tartışmalı bir konu. Şimdi siz bunu çıkardın mı, o da diyor sen ne diyor, AK Parti'dekini söyle, MHP'dekini söyle, bilmem oradakini söyle, buradakini söyle diye.
1: Ya hiç bu diyecek bir şey yok. Bu adam çıkmış, Kemal Kılıçdaroğlu denen adam.
4: Genel başkan.
1: Genel başkan. Yani itiraf ediyor, diyor ki FETÖ'nün siyasi ayağı için özür dilerim diyor. Ya bunun bir hukuki karşılığı yok mu?
2: Ben i̇şte biz, ben de şunu söylüyorum Cemil Bey. Aslında Kemal Bey de belli ki kendi yapacağı yani yol haritasında bir yol haritası çizmiş. Çünkü siyasi partilerin liderleri açıklamalarını yaptığında yol haritalarına göre yaparlar. Belli ki Kemal Bey bu arınma sürecine bu FETÖ ajanı olarak bahsettiği kişileri de önce disiplin mekanizması, sonra da belki de savcılığa suç duyurusu veya belki resmen bir soruşturma var mı yok mu onu bilmiyoruz. Abdurrahman Bey'in bahsettiği

0: isimlerle alakalı da olabilir. Daha önceden soruşturmalara konu olan isimler de olabilir. Yani onu kira ancak önümüzdeki birkaç ay içinde ancak görebiliriz.
1: Cemil Barlas yani aslında çok kritik bir soru soruyor. Diyor ki şu anda siz genel başkansınız. Çıkıp diyorsunuz ki işte bu FETÖ atıklarını ya da bu FETÖ ajanlarını, daha doğrusu, fark etmediğim için özür dilerim. Bu ne demek oluyor? Yani bugün fark ettim diyorsun.
2: Evet.
1: Peki şimdi burada...
2: Bir de bunun dokunulmazlığı yani, da yok. İsteyen bir savcı çağırıp diyebilir ki ne diyorsun beyefendi yani, sen bize söyle bunu diyebilir.
1: Bu bir süre... Yani size sormak istiyorum. Bu bir süre beklenecek mi? Kendisi belki kamuoyuna
0: çıkmayacak. Onu ben bilmiyorum. Onu Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: örnek
0: kendi,
1: veriyorum. Şunu söylüyorum.
0: Kendi yetkilileri yani, onu biz bilemeyiz.
1: Mücadele devam ediyor. Ya bu sizdeki ajanlar kimlerdir diye sorulması gerekiyor bence.
2: Bence de acilen sorulması
3: ya,
2: lazım.
3: Ben şunu merak ediyorum. Çıkıp Cumhurbaşkanı'nın bilmem ne kaseti izlerken bana gösterdiler. Maskeliler bilmem neler. O maskeliler kim? Mesela onu ben merak ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Mesela tiyatroydu. 15 Temmuz tiyatroydu. 15, lafını kimden duydu?
3: O tapeler var ya, 17-25 Aralık'taki tapeleri
0: veya
3: çıktı 100, mecliste.
0: 128 milyar dolar yalanını acaba kimden Kemal duydu? Bey'in önüne bir başkaları mı koydu o yalanı
1: ya
0: arttırdı?
1: Ya da 15 Temmuz'a gidelim.
0: FETÖ'cü bakın o dönem Sayın Berat Albayrak'a yönelik o iftira ve yalan kampanyasını yürüten FETÖ'cü sosyal medya hesaplarını ben çok iyi hatırlıyorum. Kim verdi bu bilgileri Kemal Bey? Kendisi mi bu yalanı attı yoksa önüne mi konuldu? Evet.
1: CHP'nin dili bakın FETÖ diliyle birbirine benziyor. Aynı söylemleri söylüyorsunuz, aynı dili konuşuyorsunuz dediğimizde bizi tehdit ediyordu. Yani haberi şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyorlardı. Ya burada şimdi özellikle mesela 15 Temmuz gecesi hatırlayın. Atatürk Havalimanı'nda tankların arasından sıyıştı ve ardından da gitti. Nereye gitti?
2: Kahve içti.
1: Kahve içmekti. Bakırköy'de, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde
3: Bülent
1: kahve içti.
3: Kerimoğlu'nun
1: şimdi
0: kontrollü
1: seni
0: darbe
1: Bülent Kerimoğlu'nun evine
0: yani
1: seni kontrollü şekilde götüren kimdi? Bence bu kritik bir soru.
3: Ya tanklar açıldı. Biliyorsun kapalıydı Nizamiye. Biz onu A Haber'de hatırlarsın. Hemen o görüntüleri evet yine biz
2: bir konuşuyor, bir koruması gidip açıyorlar hemen.
1: Aynen. İşte sizi o koruma kimdi? Sizi o gece o tankların arasında kendi iradenizle mi götürdüler yoksa sizi birileri danışmanınız mı dersiniz, yardımcınız mı dersiniz? Her kimse sizi orada kahve içmeye kim götürdü? Bir de o tanklar nasıl oldu da size müsaade etti? Ben tankların üstüne çıkarım diyordu.
2: Mehmet, sen şimdi yani bu sorular çok güzel sorular ama uzak bir soru. Bu adam daha yakın bir şey söylüyor. Bak diyor, içimize sızmış diyor. Sen şimdi bırak o soruları.
3: Aynen.
2: Kim bu içine sızdığını söylesin. Sen onları söylersen çok ya bekler.
1: Onları söylerse bu kişilerin kendisini nasıl yanlış yönlendirdiğini, FETÖ'nün nasıl kullandığını
0: belki de
1: lazım
0: söyleyecek diyorum. Bak şimdi disiplin mekanizmaları yani ben basından gördüğüm kadarıyla parça parça ilerliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok büyük bir rekabet ve büyük bir derinlemesine bir kriz ve kavga var.
3: Şunu söyleyebilirim Cemil Bey.
0: Bu kavga çok sert geçiyor şu an.
3: Şimdi önümüzdeki süreçte
0: İstifa süreci falan da belki olur.
3: Bu FETÖ'cü iması yaptığı kişilerin çoğu milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu. Ben bazılarını biliyorum. Şimdi o kişiler eğer seçilmezse, yeniden aday olmazsa milletvekilliği otomatik olarak düşecek. İşte o zaman
2: ya aday olsa bile bilelim fezlekesini yollasın yargı. Bilelim ki bu FETÖ'cüdür. Fakat fezlekesi var. Dokunulmazlığı var yani. Ona göre
3: ya yani bence Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cü ajanları böyle genel bir tanımlama olarak söyledi. Göremedim ajanları diye. Ama göremedimdir sabiti olan biz bazı isimli işte Fatih Gürsul dedim. İstanbul Üniversitesi'nde doçent doktordu. Fatih Gürsul'u size kim getirdi Kemal Bey? Bunu önce açıklayın bize. Fatih Gürsul şu anda nerede de firar yani bunlarla ilgili kim sizi irtibatlandıran kim? Sayın Cumhurbaşkanımızın işte görüntülerini, ses tapelerini 17-25'ler.
2: Kim verdi sana?
3: Kimler verdi size? Kimler oraya çırpladı? Onlar zaten Kemal Bey zaten bunları biliyor.
2: Ama bunları sorarsak söylemez.
3: Bizim çıkamaz.
1: O sadece kim işaret ettiğini
2: şimdi kim? Ya
0: bakın açıklaması çok net. Diyor ki arkamızdan diyor Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi önünde yaptığı konuşmada arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum diyor. İşte tamam, hatta yani devam ediyor. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum diyor.
2: Yani daha ne desin bir adam?
3: CHP'den özür diliyor.
2: Daha ne diyebilir bir adam yani?
0: CHP'den özür
2: diliyor. Yargı harekete geçsin diye. Ya bu... Başka daha ne denebilir yani bilmiyorum.
3: Belki de geçmiş.

0: geçmiştir Cemil
1: Bence
0: Bey.
1: Bence geçmesi lazım.
2: Ya şöyle aslında bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediğiyle de çakışıyor. Diyor ki bu CHP içerisindeki dış mihrakları temizlemeleri gerekiyor. Ya bu mücadelede en azından onların mağlup olması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yol haritası bence bu çerçevede. Biz bunun yani dış mihrak derken aslında kimi algılıyoruz? FETÖ derken neyi algılıyoruz? Ya Mossad'dan Pensilvanya'yı, yani Mossad'ın arayüz olarak kullandığı Pensilvanya'yı anlıyoruz. İşte aslında Mossad'ın Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde etkin olmayı, kendi adamlarını daha başat hale getirmeye çalıştığını anlıyoruz. Ki ilk günden beri de zaten Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili analizde şunu söylüyoruz. Ya bu ekosistem dediğimiz büyük finansal, siyasal operasyonları yürüten bir istihbarattır. Yani kim ne derse desin, bunu kişilerin hevesiyle, hırslarıyla da o kadar açıklayamazsınız. Ya bu kadar büyük paranın, bakın, kayıt dışı para var, rüşvet parası var, değişik belediyenin iştiraklerinden gelen paralar var. Ya bütün bu yurt dışından gelen paralar var, bütün bu fonlar var, belediye fonları. Bunları bir amaca matuf kullanan istihbarat zekasıdır. Yani kişinin kendi kariyeriyle koltuk hırsları değildir bence. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bugünkü kavgada budur. Ya hangisi başat olacak onu izliyoruz. Bence Kemal Kılıçdaroğlu bu partiyi arındırmak için hayli mesafe kat etti. En büyük engelleri aştı. Bundan sonra bu istikamette, bu yolda kararlıca, daha cesur olarak, hani Özgür Özeller diyor ya, işte efendim biz namuslular namuslulardan daha fazla cesur olalım. Bence tek namuslu rüşvet almayanlardır. Kimdir rüşvet almayan? Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kimdir haram yemeyen? Kemal Kılıçdaroğlu'dur
3: ya,
2: yani.
3: Ama hain ilan edildi.
1: Yani tamam. Şimdi bir dakika, haram yemedi ama bütün haram yiyenleri de oraya dolduran da o yani. Hani oturup...
2: Ya bugünkü şeyden bahsediyoruz.
1: Şimdi mevcut Özgür Özel'e de baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'na...
2: Bakın mevcut durumdan bahsediyoruz. Geçmişe gidip o da yapmıştı, bu da yapmıştı meselesi değil. Bugünkü mevcut durumda bu Cumhuriyet Halk Partisi içindeki çekişme, mücadelede mevcut genel merkezin hakim kılması ve içerideki bu rüşvetçileri, soyguncuları, aynı zamanda bu FETÖ ve dış mihrak uzantıları temizlemesi gerekiyor. Bu da bir görev yani.
3: Bence Kemal Bey'e her şeye rağmen söylediklerine itibar edilmesi lazım bundan sonrası için. Süreci iyi takip ediyoruz bir gazeteci olarak ben. Şimdi Kemal Bey o tarihi konuşmayı yaptı. Peki bundan sonra yapacağı adımlar, hamleler söylediği konuşmayla örtüşüyor mu? Onu süreci izliyoruz. Yakından da izliyoruz. İşte Mehmet Karataş da sürekli Kemal Bey'in her konuştuğunu yakından takip ediyoruz, analiz ediyoruz. Burada siyaseten bu masada da takip ediyoruz. Kemal Bey'in söylediği mesela bazı yalan söylüyor diyor. Bu diyor yalan söylüyor. Daha önceden şöyle yaptı. Ya tamam, geçmişte bir hata yapmış olabilir. Ama diyor ki samimi ikrarla ben diyor özür diliyorum. CHP'den özür diliyorum. Bu ajanları, FETÖ ajanları buraya soktuğum için göremedim dedi. Bundan sonrası için ben bir gazeteci olarak Kemal Bey'in CHP'yi, Atatürk'ün CHP'si olarak, orijinal CHP, Atatürk ilke inkılapları neyse aynı CHP'ye
1: orada
3: getirmesini...
1: Orada da Atatürk ilke inkılapları derken şunun da altını çizelim. Bütün FETÖ'cüler Atatürk'ün kalkmak resmiyle dolaşıyor.
3: Aynı, o da ayrı
1: yani
3: bir
1: Kemal konu. Kılıçdaroğlu siyasete bir iyilik yapacaksa bu FETÖ'cülerin Kemalist maskesiyle ortada dolaştıklarını da anlatması lazım. Aynı bütün kendini beyaz zanneden Türkler o sümüklü papazın eniklerinin söylediği şeyi Atatürkçülük zannediyorlar. Çıksın bunu da bir itiraf etsin Kemal.
2: Ya şöyle aslında şöyle ya bir adım burada, attı. Bakın şöyle. FETÖ şimdi diyorsunuz ya bu FETÖ'yü deşifre ediyor mu? Bakın aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ'nün sosyal medya hesaplarıyla, yani kişilerle yaptığı şeyi deşifre etti. Ortaklığını deşifre etti.
1: 700-800
2: şu an yargı soruşturmasında. Şu an yargı soruşturmasında.
1: Evet, çıkacak
2: evet,
1: ortaya.
2: Evet, evet. Açıkladı işte, açıklıyor.
4: Gaziantep CHP milletvekili açıklama yaptı. Değil mi? Orada 800 milyon TL'ye yakın.
1: Trollere ve işte sosyal medyaya
4: ve hangi medya kuruluşları fonlandı bilmiyoruz. Onlar da çıkacak bu arada ortaya. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasından çok ciddi bir rakam harcanmış. Bence şeyi de unutmayalım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı

0: Özgür
1: ekranlarda.
0: Özel hani derler ya, orada tabii da kimsenin konuşmadığı büyük beyaz fil var diye. Özgür Özel o durumda. Evet. Yani kurultay çalındıysa kimin için çalındı? Onun için
1: bir
0: çalındı.
1: Bir de Özgür Özel de vesayetten de arınamadı. Vesayette. Çünkü
0: nasıl arınsın canım?
1: Kendisi,
0: Allah Allah.
1: Silivri Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde siyaset yaptığı için.
0: Diyorlar.
1: Yani tabii şey, Özgür Özel tabii Ekrem İmamoğlu Silivri sürekli Ankara'dan ziyaret edip gidip gelirken bayağı yoruldu.
2: Üst kurmuştu.
1: Yani.
0: Ama evet, bir aydır gitmiyor diyorlar.
2: Yani bilmiyorum, o kadar yakından takip et ama ben bir görüntü gördüm.
3: Şehir programları var.
2: Yani yurt, evlere şenlik. Ekrem İmamoğlu bacak bacak üstüne atmış. Özgür Özel de şöyle bacak bacak üstüne atmış. Özgür Özel de masada not alıyor. O talimatı veriyor. Öte o fotoğraf yayınlansa var ya, yer yerinden oynadı. İşte kim cezaevindeki dışarıdakini yönetiyor, talimatları. Şimdi aynı şekilde Ekrem İmamoğlu halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu talimatlarla, avukatlar üzerinden bu talimatları veriyor. Ekrem İmamoğlu'yla bakın, demokrasi havarisi millet kesilmeye başlıyor. Cezaevinden avukatlar üzerinden talimatlar veriyorsa o avukatlar da bu örgüte hizmet ediyor. Kimse bana hukukçuyum bilmem ne dersi vermeye çalışmasın. Cezaevinden siz bir örgüt lideri, organize suç örgütü liderinin 5 milyar euroyu yabancılardan getirip hortumluyorsun ve evet, bunu da devlet garantisi altında alıyorsun. Bunu bütün medyayı fonluyorsun. Aynı zamanda içeriden de İBB'yi 2 milyar dolarda soyuyorsun. Sonra bu soygununu halen cezaevinden talimatlarla, bugün İBB halen Ekrem İmamoğlu'nun talimatlarıyla yönetiliyor. Evet. Bir İBB'de bir imar dosyası onayı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden vereceği talimatla devam
0: Kemal
2: ediyor.
0: Hoca, şimdi bu dış mihrak işi de stratejik bir güvenlik meselesi.
4: Evet, ben çok somut şeyler söyleyeyim mi?
0: Ne
4: ben çok böyle,
0: diyorsun?
4: Bakın şimdi bir siyasi parti dışarıdan medet umuyorsa iki şey ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi düşünce kuruluşları. Mesela Rand Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde evet, çok ünlü bir ve Dışişleri Bakanlığı'nca fonlanan bir düşünce kuruluştur. Buralardan. Chatham House, İngiliz.
5: Chatham House ben
1: başlıyorum. Nisvik'e makale bakın yazdı Özgür Özel.
4: Evet,
5: ben bakın, hep oradan şüpheleniyorum.
4: Ben şimdi
5: gelen
4: tek tek söyleyeyim bunları da. Mesela evet, İsrail'im var. İsrail Demokrasi Güçlendirme Vakfı falan. Ya da işte İsrail Stratejik Düşünceler Derneği. O Tel Aviv Üniversitesi Müyesi'de çalışır falan. Buna benzer INSS gibi böyle İsrail düşünce kuruluşları var. Şimdi bunlardan medet uman bir yapı CHP, dış mihrak bir. Düşünce öğretiyor. İki,
0: FETÖ'cülerden para lazım, medet umuyor.
4: Ona geleceğim. Para lazım, open society, açık toplum. Yani bütün dünyada, Ukrayna dahil, turuncu devrimleri fonlayan açık toplum vakfı maalesef. Hep Sorosçu olarak bildiğimiz.
0: Bunlar ama Soros'tan daha zengindi vakti zamanda. 150 milyar dolara hükmediyorlardı. Öyle pek onların parasına ihtiyaçları yoktu yani.
4: Evet,
0: himmetler,
4: ama
0: minmetler, her şeyler kulaklarından para taşıyordu bir ara.
4: Ben CHP bunları için dış mihrakları sayıyorum. Yani üçüncü grup terör örgütleri. PKK'nın Avrupa'daki entelijansiyası var. Orada dernekleşmişler. Her yerde vakıfları falan var. Oralarda vakıflardan medet umuyorlar. FETÖ'nün hem finansı hem de FETÖ silahlı bir örgüt biliyorsunuz. Korkarım ki silahlı kanadından bile yani bazı suikastler, bazı bir takım şeyler. Onları bile karışmış olan gruplar var. Çünkü 560
2: milyar... Hablemitoğlu cinayeti, FETÖ cinayeti.
0: FETÖ üst örgüt, bütün silahlı örgütleri tabii kullanıyor zaten.
4: Yani dolayısıyla dış mihrak diyoruz ya, net söylemek için söylüyorum. Üçüncü dış mihrak Namık'tan.
0: İçimizde duruyor.
4: Daha farklı dış mihrak var mı? 2007-2009 İsrail Tel Aviv Büyükelçimiz. Doğru mu? Bir yıl bekledi, 2010'da Amerika'ya gitti, 2014'e kadar. Mavi Vatan'a masal denen diyen bir şahıs iç mihrak olabilir mi? Ya dolayısıyla bakın, bunların hepsinden medet uman bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Dolayısıyla dış mihrak, bir de kral var. İngiltere kralı. O da dış mihrak. Ha bir de işte uluslararası işte internasyonel sol grup var. O da ondan da medet umuluyor ama Sanchez onu frenledi biraz. Farklı boyuta taşıdı.
0: Biraz dış gazları ama, kaçtı ama bunların sanki.
4: İşte buralardan umulan medetler var. Son grup çok tehlikeli. Onu da söyleyeyim. İstihbarat grupları, istihbarat örgütleri. İşte hep söyleniyor ya Mossad, Kurtuluş Bey de yazmış yazısını. Mossad hep biz de söylüyoruz CIA gibi. Onlarla da çok ciddi bağlantılar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu bağlantıların hepsini kullanarak içerideki

0: esas noktaları istismar etmek istiyor. Mesela ekonomi. Bugün bir emekliyle konuşurum, size bir sürü şey anlatırım. Haklıdır da yani. Bakın az önce anlattığım şeyler vardı ya, psikolojik hareket yöntemleri. İşte bakın orada bir emeklimizin bir şekilde orada hassasiyetlerini istismar etmek var, çünkü gerçek konu. Ekonomik kırılgan gerçek.
1: Bunları kullanarak mevcut çatlaklar üzerinden.
0: Aa, bravo. Tabii yakalar bir oradan bir çatlağı. Onu derinleştirir, genişletir ve çatırdar, kırar daha doğrusu. Bu yöntemler hep biz biliyoruz. Biz biliyorsak istihbaratçılarımız da biliyor. Herkes biliyor, hükümet de biliyor. Evet. Ama dışarıdaki bu ekiple beraber çalıştığın zaman hem para akar, iş adamlarını saymıyoruz tabii, para akar, düşünce akar,
1: ama daha önemlisi know-how akıyor. O örgütlenme biçimi, tabii, nasıl tabii. Şey yapacağı taktikler, stratejiler.
0: İşte
1: bunları küçük akıllarıyla olacak işler değil
0: Abdurrahman
1: bunlar.
0: Abdurrahman Bey çok net biliyor, Mehmet Bey de biliyor, hocalarım da bilirler. Hüseyin Gün, her yerde söylerim, bu arkadaş çok tehlikeli bir arkadaş.
2: Cezaevinde abi.
0: İstihbarat şeyci oldu herhalde, itirafçı oldu galiba bildiğim kadarıyla.
3: Örgüt oldu. Yöneticisi olarak tabii
0: ve
3: İBB dosyasında.
0: Ve MI6 dediğimiz
3: da.
0: İngiliz İstihbaratı'nda orta düzey yöneticilik yapmış yıllarca.
4: Kemal Hocam, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu son raporunda Hüseyin Gün'le ilgili şöyle bir saptama var. Tutuklandığı gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin o network'undaki %60 şey düşüyor. Hareketlenme. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şey sosyal medya faaliyeti %60 duruyor.
0: Demek ki
4: eksiliyor yani.
0: Pasif olduğu anda itibaren.
4: Tabii. Yani tutuklandıktan görüyoruz. Sonra %60 eksiliyor.
3: O bir dış istihbarat kaynaklı bir makineydi. İBB seçimlerinde, 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu seçtirmek için dış istihbarat, eski dış istihbarat ajanları deniyor ama yani o eski dış istihbarat ajanının yurt dışında bir sürü istihbari örgütle mutlaka bağlantıları var ki bunlar da çıktı ortaya.
5: Tutun yardımcısına.
3: Tabii.
5: Birçok Mossad içerisinde görev yapmış isimlere kadar.
3: Evet.
5: Hatta yanlış hatırlamıyorsam İsrail'de başbakanlık yapanlara kadar birçok kişiyle ilişkisi oldu. Daha doğrusu bir iletişim oldu.
3: Veriler yurt dışına gönderildi.
5: Yani verileri Kemal Hocam, o isim İBB gerçekten verilerini. Kritik bir isim. Çünkü burada sadece bir yolsuzluk değil, İmamoğlu döneminde bu ismin İBB içerisine sızdırılması, İstanbul verilerinin paylaşılması artık bir güvenlik sorunun da net bir şekilde olduğu ortada yani.
0: Yani siz sadece belediye başkanı seçilmek istersiniz. Onun için istihbaratçılara bir bedel ödersiniz, bir veri aktarırsınız. Sizin umurunuzda olmayabilir o verinin ne işe yarayacağı. Yarın ülkeyi mi bölecekler, federatif yapımı getirecekler. Yani iktisadi bir saldırı başlatacaklar, suikast. Hiç umurunuzda olmaz. Ben
3: hocam, kişisel tercihler, tür İstanbulluların yani o İBB'nin iddia olunan uygulaması üzerinden sizin şahsi kişisel tercihleriniz dahi raporlandı. Bir nevi tabii. İstihbari ya bilgiydi aslında.
1: Yani İBB
3: bu sadece veri değil yani.
1: Hayır, şimdi şöyle İstanbul'un kişisel verisi dediğiniz zaman o kişisel verinin içinde genelkurmay başkanı da var. MİT üyeleri var.
0: Aynen.
1: Belki yani
3: gizli kalması gereken bir sürü bilgi var.
1: Yani bütün bilgiler.
0: İstanbul deneme yeriydi. Prototip uygulandı, başarılı oldu. Ve bunu yapan şirket, yani nasıl söyleyeyim, istihbarat çarkı var ya, veri toplama, ondan sonra analiz etme filan, istihbarata dönüştürme çarkı, bu işi yapan yapay zeka firması İsrailli ve ücretsiz yaptı.
1: O zaman bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış mihraklar vardır haklı lafı.
0: Ama onun da katkısı yok değil. Onu da söyleyelim. Yani. Kusura bakmasın. Özür diliyor gerçi ama özrü kabul eder
6: mi? Yani kendi bu işi ısmarlayanlardan değil mi?
1: Özür laflı olmaz.
0: Bence de. Çarşaf listeler gelmesi lazım değil mi? Yani. Mahkemelerde görmek gerekiyor. Dolayısıyla sıkıntı büyük. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu çok naif söylüyor. Kendi de işin içerisinde olduğu için. Ama bunu mahkemeler ele aldığı andan itibaren, dosyalara girdiği andan itibaren çok büyük bir ihanet
1: yani
0: dosyasına dönüşebilir bu.
1: Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu bir nefret objesi ve bu nefret objesi olmaya müstahak.
0: Evet.
1: Ta ki bu özür dilediği şeyleri açıklarsa ben kendi adıma hakkımı helal ederim. Tamam, bir hata ettim falan, doğruyu buldum diye. Ama oturup elle tutulur bir şey söylemezse ne kadar nefret oluyorsa.
0: Peki soru şu. Şimdiki dosyanın adı ne hocam? Değil mi? İrtikap, rüşvet, değil mi? Yolsuzluk
3: İhaleye
0: dosyası.
3: İhaleye fesat var.
0: Peki bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim çizdiğim bu tablo mahkeme kayıtlarına girerse bunun adı vatana ihanet dosyasına dönüşür mü?
1: Dönüşmesi lazım.
0: Tüm aktörlerin içinde olduğu.
1: Dönüşmesi vatana lazım.
5: İhanet sorun olarak girer, evet.
0: Yani dolayısıyla dosyanın kapsamı
1: zaten
0: değişiyor.
1: Zaten bir ajanlık

0: davası var.
1: Var. Terör davası da var biliyorsunuz.
0: Var, o da var.
1: Dolayısıyla bu dosyalar artık böyle basit yolsuzluktan, yani adi suçtan nitelikli suça dönüşebilir. Dönüşsün istiyorlar mı onu da bilmiyorum ama görülüyor ki beriler, bütün şeyler burada vakit, evet, yok, söyleyemeyiz. O dosya biraz da böyle vatana ihanet dosyası gibi.
0: Şimdi Kemal, biraz konuyu değiştiriyor. Son cümlenizi söyle.
2: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün belli noktalara getirdiği, parti içinde, CHP parti içinde kritik noktalara getirdiği, yıllardır uğraştığı adamları Kemal Kılıçdaroğlu onları alıp görevden alıp zaten partiden attığı zaman FETÖ'ye en büyük darbeyi vuracaktır. O yüzden diyorum, ne yapacağını Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonraki eylemlerini iyi okumak lazım. Evet. Yani Ekrem İmamoğlu'na yakın, Özgür Özel'e yakın veya FETÖ ile onlara görünürde onlara bağlı olabilir Ekrem'le Özgür'e, ama arka planda FETÖ ile iltisaklı kişileri kritik, evet, noktalardan çıkarır alırsa, mesela Kerem Yıldırım 800-780 milyon TL FETÖ'cü hesaplarla birlikte hareket edip parti Abdurrahman 780 milyon lira
0: gidip ifade verecek,
2: fatura kesmiş,
0: ifade verecek, bitecek. Şimdi yavaş yavaş konuyu değiştiriyoruz sevgili seyirciler. Bu yeni iletişim teknolojisinin getirdiği bir sürü nimetler, kolaylıklar var ve bu kolaylıkların yanında bir sürü zararlar da oluyor. Bu kolaylıkların en başında bu yemek sipariş etme aplikasyonları geliyor.
3: Online benim yemek platformları. Evet.
0: Online yemek platformları geliyor. Bunlar benim de çok keyifle kullandığım şeyler. Bakıyorsun önünde her türlü seçenek var. Görünüşte rekabetçi bir ortamda istediğin yemeği söylüyorsun ve evine geliyor. Tabii bunun, madalyonun bir sürü yüzü var. Bir yüzü, o yemekler bizim eve gelene kadar kuryelerin elinde geliyor. Bir kurye sorunsalı var. Sürekli bir kurye kaza yapıyor, yaralanıyor, ölüyor. Bütün yollarda bunları görüyoruz. Eğer ölüp şey yapmasalar bütün yollarımızı kesiyorlar, ters yollara giriyorlar. Çünkü onların da üstünde yoğun bir baskı var. Zamana karşı o yemek şirketleri diyorlar ki bu kadar zamanda götürürsen daha çok para kazanacaksın. Bir yandan da esnaf açısından baktığımız zaman da esnafın gelecek paranın çok büyük bir bölümü bu yemek platformlarına gidiyor. Gerçekten sattıkları yemekten bir kar edemeyecek hale geliyorlar. O platformlara girmeseler
3: olmuyor.
0: Şimdi hadi bir anlatalım hep beraber ne olduğunu. Senle Mehmet için.
3: Olur.
0: Sen de gel istiyorsan. Abi veteriyi koyalım. Evet, o arada veteriyi
3: izleyelim.
0: Şey yapalım, evet, veteriyi izleyelim. Ondan sonra tahtaya gidelim.
4: Tüm yemek platformları ister istemez bütün dükkana ortak oluyor. Ne kiraları var ne bir şey var. Sen dışarıdan sana bir müşteri getiriyor diye senden %40 cironu alıyor. Bedavadan bir şey oluyor. Ben neden abi? Hani durup dururken niye? Daha işe başlarken kendileri geliyordu, yalvarıyorlardı, yakarıyorlardı. Hani bizle beraber çalışın, düşük komisyonlarla başladılar bu işlere. İstediğimiz gibi yaparız, istediğimiz gibi ederiz diyorlar. Ben de merak ediyorum, hani yani bu nerede durdurulacak?
5: Çok ciddi komisyon oranları var, %35'e varan. Dolayısıyla komisyon oranları çok yüksek olduğu için ürünlerin fiyatları orada farklı oluyor. Bu da tüketiciye yansıyor. Atıyorum tezgahta 100 liraya satılan bir ürün, firma üzerinden alındığı zaman, internet üzerinden alındığı zaman işte 130 lira, 140 lira mecburen komisyon oranını yansıtmak zorunda kalıyoruz. Ben şimdi bir esnaf olarak o tarz firmalardan çok fazla sipariş gelsin istemiyorum ya. Yani bana karı daha düşük. Yani şimdi ben bir üründen normal şartlarda burada tezgahta sattığımda 100 lira kazanacaksam oradan 70-80 lira kazanıyorum.
6: Üstüne koyarak satıyorlar ve bunlardan müşteriler gerçekten çok şikayetçi. Hani ben de kendi hayatım olduğu için ben de çok şikayetçiyim. 70 liraya ben güve satıyorum. X bir firmaya girdiği zaman 100-150. Hani ekstra olduğu için şikayet oluyor yani. Biz de kendi paket ağımızı kurduk. Yani kendi kuryeliğimizi kendimiz yapıyoruz.
7: Bu tür şeylerde genelde daha büyük işletmeciler daha iyi para kazanıyor. Biz daha küçük esnaflar bu konularda çok fazla para kazanamıyoruz. Çünkü çok yüksek maliyet ve çok fazla sirkülasyonu olmayan bir küçük esnaflarda çok fazla sirkülasyonu olmadığı zaman bu işler daha sorunlu, daha sıkıntılı oluyor.
8: Çok pahalı oluyor. Karşı tarafa, müşterilere, misafirlere pahalı ürün vermek zorunda kalıyoruz. Ben burada mesela dürümü 100 liraya satıyorsam paket servis gönderdiğim zaman onların bizden aldığı komisyonla bu dürümü onlara 200

0: liraya, 100 liraya değil 200 liraya, 300 liraya göndermek zorunda kalıyorum. İçecek keza öyle, 40 liraysa ayran 80 liraya göndermek
1: zorunda. Peki bunun önüne nasıl geçilecek?
0: İnsanların hareket etmesi lazım orada. Ben evde yatayım, eve sipariş vereyim değil de çıkayım iki ekmeği kendim alayım demesi lazım. Önüne böyle geçeriz anca.
2: Online yemekler bizim ortağımız. Sen kur tezgah, biz seninle ortak olalım diyorlar. Biz bütün tezgahı kuruyoruz, o gelip bizle ortak çalışıyor işte.
3: Şu anda 40 dereceye yakın sıcak, 100 derecede bunun sıcağı. Parayı yani çalışan, teri döken biziz. Parayı kazanan platformlar, şunlar bunlar.
4: %38, %40'lara varan bir komisyon var. Ve biz bu buradaki fiyatın üzerine onu koymak zorundayız. Şimdi müşteri buraya gel al da böreğin kilosunu 9 liraya alıyorsa platformdan 1500 liraya alıyor.
5: %40, %45 kesinti yapıyor. Ondan dolayı şikayetçiyiz. Yani bu devlet büyükleri buna bir el atmalarını istiyoruz.
6: 100 liralık bir bizim dükkan satışımızda kazandığımız 50 liraysa bu platformdaki 100 liralık satış bize 30 lira, 25 lira gibi bir oranlara düşerek geliyor. Yani neredeyse dükkanla platform arasında yarı yarıya yakın bir azalma oluyor.
7: Evet sevgili seyirciler, görüldüğü gibi burada çok acayip bir terslik var. Çünkü şimdi baktığınız zaman bir dükkanda bir lokantanın kirası vardır, sandalyesi vardır ve bu daha maliyetli bir şeydir. Online sipariş yer kirası verilmediği için normalde daha ucuza gelmesi lazımdır. Fakat iş tamamen tersine dönmüş vaziyette. Evet. Bu haberin özel haberi galiba.
8: Önce tebrik ediyorum ben Mehmet Karataş'ı ve ekibini. Çok güzel röportajlar yapmışlar. Özel bir dosya. Teşekkür ederim.
7: Şimdi sen bize bir özetle bunu. Nereden aklınıza geldi?
9: Cemil Baras, bu aslında nasıl geldi aklımıza? Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanımız Akın Gürlek bir soruşturmayı duyurdu kamuoyuyla. Dedi ki özellikle bu tavukçular noktasında bir operasyon başlatıldı ve denildi ki fahiş fiyatlarla mücadele sonuna kadar devam edilecek. Kim vatandaşın cebine göz diktiyse, kim vatandaşı zor durumda bırakıyorsa, bu fahiş fiyatlara sebep oluyorsa biz bunun peşini bırakmayacağız ve sonuna kadar gideceğiz kim olursa olsun dedi. Bunun üzerine biz de bir de baktık ki sadece aslında vatandaşın direkt cebine göz dikmemişler. Aynı zamanda birileri de esnafın gözüne cebine göz dikmiş ve esnafın cebinden de halkı burada sıkıntıya soktuklarını gördük. Yani fahiş fiyatla mücadele edilecekse sizin de yayının başında dediğiniz gibi günümüzün dijital dünyada da ne yazık ki ticaretin artık dijital dünyaya evrildiğini ve burada da ciddi bir açık olduğunu ve bu açığı değerlendiren dış menşeli bazı platformların, online yemek platformlarının vatandaşı, esnafı zor durumda bıraktığını ve kampanya adı altında tabiri caizse adeta haraca bağladığını gördük. Az önce esnaf ne dedi? Dedi ki ben burada dönerin önünde yanıyorum ama parayı platform kazanıyor. Hatta bırakın ortaklığı dedi, benden daha çok o kazanıyor dedi. Ve bugün satışlara baktığımızda alışverişlere %60'ından fazla online oluyor. Siz de dediniz ben de tercih ediyorum diye. İşte bizim tercih ettiğimiz bu online platformlar vatandaşı ne yazık ki dar bir boğaza sokmuş durumda. Bunu neye göre söylüyorum? Şimdi bu rakamları dilerseniz nedir, hemen kısaca paylaşayım.
7: Biraz açıkla bakalım.
9: Şimdi
7: bize
9: burada ne var bu tabloda? Örnek veriyorum. Bir 500 liralık en üst hemen göstereyim, görüyorsunuz evet, siyah yazılı olan 500 liralık bir sipariş veriyorsunuz.
7: Evet.
9: Ve bu platform size diyor ki biz size diyor yüzde işte burada diyor indirim yaptık diyor.
7: Kupon veriyor.
9: Aynen 200 bin lira indirim yaptık diyor.
7: 200 lira.
9: 200 lira özür diliyorum. 200 lira indirim yaptık 500 liradan diyor. Geriye ne kaldı? 300 liralık bir ücret ödeyeceksiniz diyor. Ve burada restoranın karşıladığı indirim bedeli kaç oldu? 200 lira. 200 lira bir kere cepten gitti. Kendisini başlatmış olduğu bir kampanya.
7: O indirim bedelini de restorandan alıyor.
9: Onu
7: yani
9: da oradan alıyor.
7: Onu da mı?
9: Şimdi
7: orada
9: bunu alacağım diyor. Üçümüzün bir dükkanı var. Üçümüz de işte diyelim dönerciyiz ya da köfteciyiz. Biz ikimiz katıldığında, siz katılmadığınızda bir kere o dijital platformda olmadığınızda ne oluyor? Siz bir kere marka değeriniz düşüyor.
8: Müşteri kaybediyorsunuz.
9: Müşteri kaybına uğruyorsunuz. Yani bu kamp bilinme, görüntülenme arenasında siz yani aşağı
7: düşüyorsunuz.
9: Şimdi
7: şunun bir altını çizelim. Şimdi ben de yapıyorum bunu. Sipariş veriyorsun. Oradan çok kolay. Hiç kimseyle konuşmuyorsun. Tak diye basıyorsun geliyor.
9: Siz köfte yazıyorsunuz. Önünüze artık
7: şimdi,
9: ilk çıkan markayı onlar tercih ediyor.
7: Söyleyeceğim şey başka. Şimdi hakikaten ne lokantalar var bulmak için çok iyi bir şey. Fakat sürekli kullandığımız yerleri bence buradan kullanmamamız lazım.
9: Yani, önemli bir mesaj.
7: Önemli bir mesaj bu. Sürekli kullandığımız, alıştığımız

0: restoranlar varsa bunun telefonunu alıp açıp oradan konuştuğumuz zaman alacağımız servis hem de daha iyi olur. Belki hatta ben seni telefonla arayacağım. Sen bana daha ucuz fiyat versen, dersen bu tabii
1: hayır,
0: bunların şartlarına aykırı olabilir
1: ama. Indirimli. Buradan editörümüz Muhsin'den rica edeceğim. Lütfen orada az önce Merve'nin gerçekleştirmiş olduğu röportajda içerisinde görecekler. Orada bir börek örneği var. Lütfen onu bir bulursak çok iyi olur. Şimdi dediğiniz gibi yerinden alırsanız hem daha uygun olacak, daha iyi birini alacaksınız.
0: Şurada benim söyleyeceğim. Ben de yapmıyorum bunu. Yapmam lazım.
1: Evet.
0: Sürekli alışveriş, yemek sipariş verdiğiniz yerlerde birebir ilişki kurun. Telefonla edin. En azından o %40 o sizin sevdiğiniz lokantaya gitsin. En az %30, %40 gidiyor.
1: Kesinlikle öyle. Burada şimdi 500 liralık ürünü 200 lira indirdik, 300 lira diyor. Burada 200 lira kimin cebinden gitti? Restoran sahibinin. Hemen altında kurye bedeli %22 diyor. Ne oldu? 55 lira gitti. Hemen altında komisyon bedeli dediler, 25 lira gitti. Hizmet bedeli dedi, 41 lira gitti. Sabotaj vergisi dedi, orada da 2 lira 73
2: stopaj, stopaj.
1: Özür diliyorum, stopaj vergisi. Hemen altında KDV bedeli işte 24 lira ve bir de restoranın müşteriye verdiği satış fişi ait KDV
0: yani
1: bedeli. Bunu veriyor.
0: 75 liradan 54 lira kalıyor öyle.
1: Toplamda burada kaç para kaldı biliyor musunuz? Toplam kalan para 100 TL. Bakın 100 TL'nin içerisinde
0: 500 lirada 100 TL kaldı.
1: 100 TL kaldı. Bu 100 TL'nin içerisinde ne var? Restorana kalan bu tutar içerisinde ürün ve ham madde maliyetleri var. Faaliyet giderleri var. Personel maliyetleri var. Kira giderleri var. Reklam ve CPC bedelleri var. Tüm bunlara baktığınızda işte az önceki amcanın da röportajda dediği gibi ben burada dönerin önünde yanıyorum ama evet, parayı siz kazanıyorsunuz.
0: Evet, Abdurrahman, sen ne
2: diyorsun? Yani bu da gerçekten vahim bir durum. Bunun mutlaka yani
3: bu konuda Ticaret Bakanlığı'nın örnek kararları var.
2: Ticaret Bakanlığı, birçok tarım bakanlığı bu konuyla ilgili bakanlıklar var. Bu konuya el atması lazım. Ama şöyle de bir gerçek var. Maalesef dediğiniz gibi halkımız bu platformlara alışmışlar. Bunlar üzerinden şey yapıyor. Bunlara direnecek. Bunların haklarını koruyacak rekabet
0: ya
2: kurulu da devreye girebilir.
0: Tabii haksız rekabet. Geliyor yani evine. Hani gerçekten büyük bir kolaylık ama bence o insan teması çok önemli. Eğer bir lokantayı sevdiysen sen arayacaksın, konuşacaksın. Hatta yemeğimi şöyle yap, böyle yap diye. Tarif de etmek
2: şimdi
0: lazım
2: bunun
0: yani
2: bir standardını devlet getirirse
1: ya var bununla ilgili standart
3: var,
1: ne kadar uygulanıyor?
3: Var okuyacağım şimdi.
1: Bakın şimdi mesela çok
3: kararları
1: basit
3: var.
1: Bir şey söyleyeyim. Siz siparişi verdiniz. Var. Ürün diyelim ki yolda kurye bir yere takıldı ya da bir şey yavaşladı veya da trafiğe takıldı. Şimdi bu tamamen platformu sorunu değil mi? Cezası kime kesiliyor? Restorana kesiliyor. Evet. Çünkü neden? Bu platformlar müşteriyle restoranın hiçbir şekilde iletişim kurmasına izin vermiyor,
0: aynen,
1: görüştürmüyor. Ne oluyor? Müşteriye herhangi bir aksam olduğunda hem bir daha siz onu tercih etmiyorsunuz hem de onun faturası evet, restorana kesiliyor.
0: Evet.
1: Bakın Tarım Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın dediğiniz gibi birçok maddesi var ama gördüğümüz kadarıyla uygulamada biraz zayıflık var.
0: Evet.
1: Burada bir zafiyet var. Bak şunu söyleyeceğim.
3: Şöyle uygulamada zafiyet yok da büyük yemek platformlarının suistimal etmesi var. Yani suistimal ediyor. Bakın Ticaret Bakanlığı, ben şimdi konuyla alakalı bir baktım tekrar düzenlemeye. 13 Haziran 2026'da elektronik ticarette bu tarz hizmetlere yönelik bir düzenleme yapılmış ve elektronik ticarette yemek siparişlerinde bedellerin ayrıntılı gösterilmesi, hizmetlerde ilave ücret alınmaması, yine restoranlardan
2: var
3: da alınmaması.
2: Işte.
1: Aydan Bey, bakın tekrar söylüyorum. Biz bu dosyayı hazırlarken tamamına baktık. Burada amacımız herhangi birilerinin zan altında bırakmak değil. Bak şöyle bir dönüp bakarsanız şu fişe, bu gördüğünüz bütün bedeller kesiliyor. Bu bedellere bir kısıtlama getirilmesi
3: şimdi
1: lazım.
3: Şimdi onun çözümünü
1: esnaf
3: söyleyeceğim.
1: Esnaf bunu söylüyor.
3: Esnaf
1: diyor ki, bak,
3: haklı.
1: Paylaşıyor
3: ama,
1: işte burada.
3: Ama burada bakın bu işi suistimal eden işte bu yemek platformları. Niyeyse iki yerde suistimal var. Ben bu hafta içinde hem Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Gürcan'la hem de Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a bu iki konuyu da aktardım. Çok önemli. Bunlarla ilgili muhtemelen çok sert yasal düzenlemeler de geliyor şimdi. Bakın San Francisco ve New York belediyelerinde Amerika'daki uygulamada pandemide %15'lik bir tavan uygulaması koydular. hem tüketici açısından hem de bu tarz işte restoranlar açısından komisyonları %15'te sınırladı. Tamam. Tamam. Bunu koyarsın, yaptırımını sert bir şekilde uygularsın.
0: Bu tüketici, akşam bu kararın alınması lazım bence.
3: Bu konuda öyle. Sayın Bakanımız da, Ticaret Bakanımız da çok büyük hassasiyet gösteriyor. Bu bir. İkinci husus, bu tarz firmalar genelde online, işte bu yemek platformları, bir de şöyle bir şey oluyor. Bakın, bunu biz marketlerde gördük. Ne gördük? Haksız bir rekabet. Kendi aralarında WhatsApp gruplarıyla fiyat belirleme gibi. Bunlar da bu tarz firmalar, yani biz hukukçu olduğumuz için bu tarz uygulamalara çok şahit oluyoruz dosyalarda da. Yani WhatsApp uygulamaları gibi uygulamalar üzerinden komisyon bedelleri belirliyorlar kendi aralarında. Peki, varsa bunlarla ilgili Rekabet Kurumu'nun da haksız rekabet üzerine Abdurrahman Bey söyledi, harekete geçmesi
1: bunlar
3: lazım.
1: Bunlar belirlendi. Peki bunlar için ne yapıldı?
3: Efendim?
1: Hiç bunlar şey için ne yapıldı bu marketler için? Şimdi, ben söyleyeyim size. Bunlara bir para cezası kesildi. Bakın şu anda buradan söyleyeyim, vatandaş da bilsin.
2: Sonra ne oldu,
1: bu,
2: ben söyleyeyim.
1: Bu meclisten geçti. Eğer bu fahiş fiyatlar, bu zincir marketler dediğimiz, şimdi ismini telaffuz etmek istemiyorum, vatandaş biliyor.
2: Üç harfliler.
1: O malum üç harfliler işte, ne her neyse, bunlarla ilgili şöyle bir karar alındı. Meclisten geçti. Eğer bu fahiş fiyatların tespit edilmesi durumunda 6 gün kapatılacak. Kapatılıyor mu? İşte bunun bir an önce bununla ilgili adım atılması lazım. Burada da mesela siz diyorsunuz
3: ya, faaliyetten men edilmesi lazım. Ya, bu konuyla ruhsatları iptal edecek.
1: Aydan Bey sizin ilgilenmeniz beni mutlu etti. Neden? Çünkü size şu soruyu sorayım ben.
3: Bir konu daha var, ona geleceğim. Çok önemli.
1: Çok özür dilerim.
3: En az bunun kadar
1: şimdi
3: önemli.
1: Şimdi bu ekonomik olarak vatandaşı, esnafı dara sokup esnafı zor durumda bıraktıkları bir başlıktır şu saydıklarımız. Peki bir de şu açıdan, hijyen açısından bakalım. Şimdi merdiven altı yerler bu platformlara başvuruyor. Hani orada Cemil Bey görüyor.
3: Hakkaniyetli işte, değil. Esnafı öldürür.
1: Çok özür dilerim. Cemil Bey köfteyi görüyor veya da döneri görüyor, sipariş veriyor ya. O gelen siparişin dükkanını siz görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Tabii siz hani bilindik bir yer muhtemelen istiyorsunuz ama vatandaşın önüne ne yapıyorlar biliyor musunuz? En çok beğenilen, tercih edilenden ziyade en çok parayı veren
3: manipüle
1: kimse
3: ediyorlar.
1: Onu öne getiriyor. Merdiven altı bir yer, bir mutfak, hayalet mutfak. İçinde 5 ayrı marka üretim yapıyor.
3: Yani
1: diyelim ki tamam, burayı yani zabıta burada denetledi, senin Tarım Bakanlığı'nın denetledi, buraya cezayı kesti. Niçin kesti? Hijyen değildi. Siz Cemil Bey'e gönderdiğiniz döner veya da gönderdiğiniz işte köfte sorunluydu, cezayı kesti. Niçin? Sen bu ürünü sattığın için. Peki bu ürünü satan bu platforma şu anda kesilen bir ceza var mı?
3: Yok. Şimdi platformlar şöyle, onlar sözleşme yaptıkları için bu tarz daha ciddi bir
1: ya
3: sıkıntı vardı.
1: Cumhuriyeti değil ki.
3: Bakın daha
1: yapıyor.
3: Ciddi bir sıkıntı vardı. Bununla alakalı da sağ olsun, ben şimdi İstanbul trafiğinde hepimiz geziyoruz.
0: Kuryeler değil mi?
3: Tabii, kuryelerin yapmış oldukları kazalar. Bununla alakalı da ben Sayın Bakanımıza bir not da gönderdim. Hatta buradan detayları da paylaşalım. Çünkü bu kuryelik yapan, özellikle büyük şehirlerde, İstanbul gibi şehirlerde kuryelik yapan bu arkadaşlarımız, şimdi biliyorsunuz tüm online yemek platformlarında siz bir yemek siparişi verdiğinizde işte İstanbul'da bir ilçeden bir ilçeye artık gitmek trafikte 40 dakika, 1 saati bulurken yemek platformunda 20 dakikada, 30 dakikada ulaştırılacağına ilişkin kesin bir süre taahhüdünde bulunuyor. Ne yapıyor kurye? Bakın, bu kuryeler trafiğin bakın şimdi ya ben yaya yolundan gidiyor,
0: ne
3: tersten
0: ters
3: gidiyor.
0: Yol, ne düz yol, ne
3: hiçbir şey dinlemiyorlar. Hiçbir şey yok. Ama kuryelere bu baskıyı yapan kim? Bakın bu online bu yemek platformları yapıyor. Niye? Zaman sınırı koyuyor. Şimdi bir kurye 3 tane, 4 tane siparişi aldığında 1 saat içerisinde İstanbul'dan bir ilçeye 3 tane, 4 tane siparişi teslim etme imkanı yok. Bu konuda da Ulaştırma Bakanlığımız bir yönetmelik çıkarmıştı ama o yönetmelik tabii bu konuya temas etmiyor. Şimdi Ticaret Bakanlığımız çok güzel bir çalışma yapıyor. İnşallah çok önemli, zaman, saat, dakika sınırlamasından güvenli teslimata. Bu çok önemli. Bakın bizi izleyenler açısından da ben söylüyorum.
0: Ya sırf bu kuryeleri
3: lütfen kuryeleri sıkıştırmayın.
0: Bütün motosikletler için geçerli bu.
3: Evet.
0: Çünkü hiçbir motosikletler ne sol şerit, ne sağ şerit, ne emniyet şeridi, ne ters yol, ne kırmızı yol, hiçbir şey dinlemiyorlar.
3: Dinlemiyorlar ama onları da bu kuralsızlığa iten sebep, bakın bizler de hepimiz vatandaş olarak bu hassasiyeti göstermemiz lazım. Kuryeyi sipariş veren vatandaş arıyor, firma arıyor. Kurye bu saat sınırlaması baskısı içerisinde aynı şeritte bakın ben görüyorum mesela Ataşehir'de bir yönden bir yöne daha 500 metre içerisinde 4 tane kuryenin kaza yaptığını görüyorsunuz. Bu çocuklar evet, sakat kalıyor.
0: Toparlıyorum. Şimdi

0: Ben şunu söyleyeyim.
1: Güvenli teslimat. Yani şunu güvenli söyleyeyim. Teslimata inşallah
0: geçeceğiz. Siz görüşüyorsunuz. Şunu da iletirsem. Evet. Biz buradan söyleyeyim onu da.
1: Tabii, tabii.
0: Mesela bu online platformlarla çalışan bu esnafın merdiven altı yerlerin neredeyse %90'ın ruhsatı yok, biliyor musunuz? Çünkü neden? Şunu söyleyeceğim. Daha doğrusu %90 şöyle, ruhsat istemiyor.
1: Merdiven altı çalışıyor.
0: Yani ruhsat istemiyor. Şu anda bu platform
2: var.
0: Bakın buradan Tarım Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na biz buradan
1: belediyeler,
0: bu vardır. Bak bunu
1: belediyeler
0: söylüyorum. Online platformlarda şu anda çalışan merdiven altı bir dünya yer var. Küçücük bir dükkanda 5 tane firma ismiyle çalışıyor. Zincir markalar bunu yapamıyor. Ama burada hem rekabet anlamında bir oransızlık
1: tabii, tabii,
0: var.
1: Haksız rekabet.
0: Ama haksız rekabet var. Ayrıca da dediğim gibi şu an bu platformlarla çalışanlardan ruhsat ister.
1: Belediye ruhsatları var
0: o
1: mı?
0: O zaman
1: mesela?
0: Şöyle diyeceğim. Sen o zaman gidip dükkanlardan ruhsat isteyeceksin. Ama bu platformlar çalıştığı kişilerden ruhsat istemeyecek. Kafasına göre
3: o
0: satacak.
3: O zaman şimdi yapılacak şeyleri söyleyelim. Bir, bunlara bir üst sınır koyulması lazım.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
3: İkincisi, bu lokantaların ruhsatı var mı yok mu? Buna bakılması lazım. Vatandaşın yapacağı şey de alıştığı yeri bu platformlardan sipariş vermesin. Açsın telefonu, söylesin.
1: Ama artık güvenli teslimata geçmesi lazım. Zaman sınırlamasının ortadan kalkması lazım.
4: Şimdi Cemil Bey, ben Mehmet Karataş'ın 3 harfli marketlerle ilgili söylediği şey Sayın Cumhurbaşkanımızla bir seyahatte bu gündeme geldi. O dönemde hani en çok sürekli her gün etiket değiştirirken ismini söylemeyeceğim. Şu anki Ticaret Bakanı değil. Bir soru sorduk. Sayın Cumhurbaşkanım Ticaret Bakanı'na sordu. Bunlarla ilgili ne yapıyorsunuz dedi. Ticaret Bakanı biz şu kadar ceza kestik, şu kadar şuna kestik, şuna kestik dedi. Totalde 1,5 milyar TL'ye yakın ceza kestik dedi. Ben orada tabii şey yapamadım seyahatte. Şimdi ceza kesiyorsunuz ama bu üç harfli örgütler diyeyim, hani WhatsApp'tan örgütlenen bu marketler Ankara'da idare mahkemelerine gidiyorlar, devletin kestiği o cezaları iptal ettiriyorlar. Sonra adam hiçbir tamam. şey olmamış. Şimdi burada etkili mücadele olması lazım. Siz kestiğiniz cezayı sonra yarın iptal edince ama o adam yine yapıyor.
1: Yargının
3: sorunun sonuna geldik.
1: Yargının sorunu.
3: Tekrarlıyoruz. Üst sınır getirilmesi şart.
0: Kesinlikle.
3: %15, %20 neyse. Ruhsat olması şart. Bir de vatandaşlar kendi esnafıyla, kendi lokantasıyla doğru düzgün
0: bir de denetim artırılması.
3: Denetim artırılması.
1: Yani vatandaşın da verdiği siparişte biraz daha şey yapması lazım. O zaman sınırlamasından vazgeçmesi lazım.
5: Bence yani o
1: evet.
5: tek çözüm üst sınır getirmek.
1: Evet.
5: O diğerleri uygulanabilir.
3: Aynen.
5: Bir yanı
3: aynen,
5: yok.
3: Evet, evet, evet. Aynen. Evet. Bir son dakika gelişmesi var. İran İsviçre'deki yürüyen görüşmelere katılmayacağını açıklamış. Amerika vurduğu için. Şimdi evet Kemal Hoca, bir son durumu toparlayalım mı? Şu Berkay'cığım bize bir ne açacaksın orada?
6: Bir şey
3: anlaşma aslında, krizi grafiği var. Evet, bunun üzerinden bir başlayalım Kemal Hoca.
6: Bir harita olursa Hürmüz'ü oradan da gösterelim. Bunlar belli zaten. İçeride bir haritadan bölünmüştük gidelim. Söz konusu gibi sanki.
3: Şimdi zaten konuştuğumuz gibi.
6: Evet. Maalesef maalesef demeyeyim ama bir 14 maddelik ortada anlaşma var. Anlaşma koşullu bir anlaşma. Koşullar şu. Mesela 14 madde var dedik ya. İşte birinci madde, 4, 5 ve 10. maddeler yerine getirilirse eğer anlaşma yürürlüğe girecekler. İran ve her bir anlaşma maddesini Amerika başka okuyor, İran başka okuyor. Bir tane örnek verelim. Mesela diyor ki Hürmüz'le ilgili olarak Hürmüz 60 gün süreyle ücretsiz açık olacak, güvenliği tarafından sağlanacaktır diyor İran. İran orada özne. Ama şurada bakın 3 tane hat var. Kuzeydeki yeşil hattı kullanacaksın diyor İran. Fakat geçenlerde gitti 2 defa üst üste. Evet, sarıdan geçen, alttan geçen, Umman karasularından geçen bir Singapur bir tanesi, bir tanesi başka bandıralı 2 gemiye müdahale etti ve vurdu İran.
3: Evet.
6: Bunun üzerine Amerika'da 2 defa uçaklarla taarruz etti ve şurada Sirik denen bölge var. Hemen geminin hemen sağ tarafında diyelim doğusunda Sirik'teki limanı vurdu ve Keşm Adası'nı vurdular.
3: Bu savaş ilk başladığından beri benim iddiam şuydu. İran mı vurdu, İsrail mi vurdu önemli değil. Hı hı. Bu boğazın kapatılması. Asıl evet. olan budur diye konuştuk. Yani benim Doğru. iddiam buydu. Ve bu iddianın ötesine geçemedik daha henüz. Çünkü
6: geçilmedi
3: ne
6: maalesef.
3: Yapılırsa yapılsın boğaz açılmıyor. Ve burada şöyle bir denklem var. Şimdi bir saatli bomba çalışıyor. Şimdi savaş açısından değil de ekonomik açıdan baktığımız zaman bir saatli bomba çalışıyor. Amerika'nın bir petrol rezervi var. Ve bu petrol rezervi buradan her eksik geçen petrol de azalıyor.
6: Evet.
3: Ve bunun 2 ila 15 hafta gibi bir süresi olduğu söyleniyor. Yani Trump'ın bu kadar sinirlenip işte onu yaparız bunu yaparız demesinin şeysi bu arada bu gidiyor evet, diyorlar. Yani
6: çok
3: bu,
6: doğru.
3: Yani buradan her eksik geçen petrol Amerika'nın rezervinden
6: burada, çıkıyor. Evet o doğru. Başka bir şey daha var. İran makamları bu yeri kapattığı andan itibaren 4 tane ülkenin hayat damarlarını kesmiş oluyor. Kim o ülkeler? Hangi ülkeler? Kuveyt başta olmak üzere. Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri. Dolayısıyla onların tamamen kalkınmışlıkları dışa enerji aktarımına bağlı. Bakın şu an neredeyse sıfıra yakın. Tek
3: şu an
6: gibi.
3: Yeni bir şey geçemiyor.
6: Evet şu an geçiş yok.
3: Yani burada şimdi kapattığı 100 İran. Gemi ise bunun şeysi. Ondan sonra 20 gemi geçtiği zaman 80 gemi açıkta kalıyor. O evet. Açıkta kalan her 80 gemi Amerika'nın rezervinden çıkıyor. Şimdi,
6: şöyle bir şey oldu ama bu anlaşma için bir ılımlı rüzgar esti ya. İşte gittiler İslamabad'da görüştüler. Biraz orada gerilim çıktı. Tansiyon yükseldi falan. Sonra Cenevre'ye taşıdılar bunu. Cenevre'de biraz daha ılımlı hale geldi. Ve karşı taraf, iki taraf daha doğrusu dijital ortamda imza attılar. GD1 sattı Amerika adına. Pezeşkiyan attı İran adına. Bu imzalar atıldıktan sonra bir açıldı. Burada birikmiş, hatırlıyor musunuz? Birkaç ay önce...
3: 2-3 günlük geçti böyle.
6: Geçti ama kaç? 20 milyon varil geçti. Yani Trump hatırlıyor musunuz? 2 ay önce evet, şunu evet. diyordu. Çok sıkıştılar. Yeter
3: biraz
6: artık
3: daha zaman
6: açın.
3: Satın aldı Amerika'yı. Evet, geçen işte, şey. Evet, zaman yani o patlayacak şey biraz ileri attı.
6: 2-3 günlük bir aktarımla burada birikmiş olan gemilerin büyük bir kısmını dışa aktardı Trump. Şimdi burası biraz rahatladı. Sonra işte bu Singapur artık o sahte bayrak mıdır? Birisi onu kanalize
3: ne
6: etti.
3: Ne oldu Singapur'da?
6: Singapur bandıralı bir gemi
3: Singapur
6: geçti.
3: Bandıralı evet. gemiyi vurdu.
6: Dolayısıyla
3: bana.
6: Onu kim oraya sevk etti? Ya bütün gemiler kuzeyden geçiyordu. Ücret de almıyorlardı. Ücret kelimesi de farklı algılanıyor. Yani bir tane sıfır ücret diyor. İran diyor hayır sıfır ücret diye bir şey yok. Ben harç ya da haraç almayacağım. Ama hizmet bedeli alacağım diyor. Orada bile tenakuz var. Şimdi tekrar kapandı burası. Ve Cenevre ikinci paket görüşmeleri biraz önce son
3: şimdi
6: dakika
3: şu anda İran kalkmış
6: iptal oldu. Dolayısıyla artık görüşme ve müzakereden ziyade
3: Hürmüz kapalı.
6: Hürmüz kapandı ve sahada farklı gerilimler ortaya çıkıyor. Şimdi bu Ekim'deki İsrail seçimlerine kadar ve Kasım'daki Kongre seçimlerine kadar Amerika'nın devam edecek gibi duruyor. Yani ocağın altını kısmışlar. Alev devam ediyor fakat düşük ısıyla gergin evet, duruyor.
3: Bir son ortalık. Dakika gelişmesi var. İsviçre'deki iptal olmuş ama Doha'da görüşeceklermiş.
6: Doha'da zaten var o mekanizma.
3: Öyle mi?
6: Yeni bir şey değil o. Hatta Doha'da Amerikalılar söylüyor.
3: Netleşmiş salı gününe.
6: Tamam Doha'da işte ama Cenevre'deki görüşmeler daha farklı boyutta gidiyordu. Orada İsviçreliler de vardı arabuluş olarak. Katar vardı. İşte Pakistan vardı. Şimdi Doha'da bir telefon hattı kurmuşlar. Orada bir grup var. Bir şey olduğunda bu tür gerilimler doğrudan İran makamlarının Amerikalıları araması bekleniyor. İşte o bu gerilimi yapmadığı için ciddi fark ki niye beni aramadı?
3: İran açısından da baktığınız zaman şimdi diyor ki Lübnan vurulursa kapatırım diyor.
6: Tabii.
3: Şimdi kulağa çok hoş geliyor. Ama İsrail'in eline büyük koz veriyorsun sen.
6: Tabii.
3: Canın istediği
6: tabii.
3: zaman at Lübnan'a bir şey tak kapansın. Evet. İsrail de kapatabiliyor yani.
6: Birinci koşul o zaten değil mi?
3: Birinci numara. Koşul o. Sen şimdi onu sen dediğin anda İsrail'in eline bütün kozu vermiş tabii. oluyorsun. Bu arada İsrail de gitti. Lübnan merkezi hükümetiyle bir anlaşma yaptı galiba değil mi? Onu nasıl yorumlayacağız?
6: Şöyle yaptılar gerçekten. Yani Cumhurbaşkanı, Lübnan Cumhurbaşkanı'yla Amerika'da İsrail bir anlaşma yaptılar. Anlaşma şu. Bakın çok önemli bu. Diyor ki Hizbullah silahsızlandırılacak. Hizbullah'ın boşalttığı yerlerden yerleri Lübnan ordusu teslim alacak. Benim Litare Nehri'nin güneyini boşaltma şartım Hizbullah'ın lav olması ve silahsızlandırılması. Hizbullah da diyor ki ben bu anlaşmayı tanımıyorum. Dolaylı İran tanımıyorum diyor. Çünkü Hizbullah tek başına
3: yani
6: o konuyu söyleyemez.
3: Zaten belli ki yani.
6: Yani Lübnan'da asker zaten yok. 40 bin asker var. 90 bin Hizbullah silahlı grubu var. 40 bin asker de Hizbullah'ın içine girmiş durumda. O yüzden Hizbullah'sız

0: bir İsrail-Lübnan anlaşması problemli gibi gözüküyor. Yani özetle, yavaş yavaş gerilim artıyor gibi gözüküyor.
1: Birinci geri döndük değil mi? Şimdi ya, evet. Bu saatten sonra Amerika bombalar. Belki biz yine kara harekatı mı yapılır? Yok
0: onu konuşmaya başlarız yakında.
1: Mı yapılır?
0: Ama şimdi NATO toplantısı da var. Trump çok gerilim istemiyor. Hani gelişi bile iptal olabilir. Yani Trump bu şartlarda der ki
1: NATO'ya gelmesi mi iptal olabilir?
0: Tabii Ankara toplantısı.
2: O kötü olur ama.
0: Kötü olur evet. Yani o bakın
2: Türkiye
0: ne kadar ciddi riskler
2: olur,
0: var.
2: Evet.
1: NATO'da neler konuşulacak? NATO'nun önemi.
0: NATO'da şöyle bir şey deklar ettiler. Rutte etti bu deklarasyonu yaptı. Dedi ki 3.0'a geçtik artık. 1.0 neydi? Kuruluşundan Soğuk Savaş'a kadar olan başarılı dönemi. Soğuk Savaş 91'den sonra 2026 Ankara zirvesine kadar olan dönemi komple 2.0 diyor. Ankara zirvesinden başlayacak şekilde 3.0'a geçtik diyor. O şu demek, Amerikasız NATO. Şimdi onu konuşacaklar.
1: Yani külfet. North Atlantic diyor. Atlantik olmadan NATO olur mu yani?
0: Yani şöyle, teknik gireyim mi? Birkaç teknik husus var. Mesela diyor ki şimdi iki tane yapı var şeyde NATO'da. Biri sivil yapı var. Orada büyükelçiler görevli. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanları ve liderler o grubun içerisinde toplantılar yaparlar. Büyükelçiler her hafta yapar. Bir de askeri kanat var. Orada askeri komitenin altında iki güç var. Biri dönüşüm, biri operasyon komutanlıkları. Operasyon komutanlıklarının altında da üç tane komutanlık var. Bir tane Brunson'da, işte şeyde Hollanda'da, bir tanesi İtalya'da, bir de Almanya'da. Dolayısıyla bu komutanlıkları ben artık devredeceğim diyor şey Amerikalılar. Yani orada artık dört yıldızlı ben general amiral tutmayacağım diyor. Başınızın içerisine bakın diyor. Yaptı aslında. Napoli'ye İtalyanları bıraktı. Virginia'dakini, Norfolk'takini İngilizlere bıraktı. Brunson'da da Almanlar var.
1: Evet.
0: Bu ne demektir? Artık asker harekatlardan çekeceğim kendimi diyor. İki,
3: amaç ne peki?
0: Artık harekatlara katkı sağlamayacağım diyor. Siz operasyonlarınızı kendiniz yapın diyor artık.
2: Para da koyun diyor.
0: Şimdi ikinci külfet dağılımı. Külfette 2.0'dı. Daha önceki döneminde Trump'ın deklar ettiği. Şimdi onu %5'e çıkarttı.
2: Evet.
0: 3.5'a razı oldu. 3.5 ilk etapta. Bu şu demektir. Gayri safi hasılanızın 3.5'ini oranını savunmaya ayırmak zorundasınız. Onları da high tech dediği yüksek teknoloji. Şimdi dolayısıyla ABD'nin sağladığı %60'a yakın NATO'ya katkı kaça düşer düşünüyorum. Onlara falan düşebilir. Bu ne demektir? Tekrar söyleyeyim. Hem harekata asker göndermeyeceğim hem de para vermeyeceğim demektir.
2: Evet.
0: Zaten parayı kendi de vermiyordu aslında.
2: Evet.
0: Bölge ülkelerinden elindeki paralardı.
3: Katkısı olsa ne yapacak? Rusya Avrupa'yı mı ele geçirecek?
0: Yok şimdi ama Avrupalılar bunu düşünmek zorundalar. Mesela
3: tamam, düşünmek zorundalar. Sürekli Rusya korkusu pompalıyor.
1: Biraz korkusunlar fena değil yani bence.
0: Bir de diyor ki benim eksenim değişti artık diyor. Bu 3.0'ın 4. maddesi o eksen değişikliği. O da diyor ki ben artık Avrupa'nın güvenliği ya da Orta Doğu'nun savaşlarıyla uğraşmadan doğrudan Pasifik'te yeni bir oluşuma gireceğim.
1: Süremizin sonuna geldik. Sen bir toparla.
2: Vallahi ne diyeyim ben? Her gün bu Hürmüz hakikaten 7 kocalı Hürmüz'ü geçti. 100 kocalı Hürmüz oldu. Nikah kıyıldı. Şey yapıldı. Hayda tekrar bozuldu. Yani senin dediğin gibi çıktı. Yani para toplamak için bunlar açıp
1: bir tur daha silkelediler. Acayip bir iyimser hava geldi. Bütün borsalar şeyler yükseldi.
2: Evet.
1: Bir silkelediler herkesi. O arada Elon Musk SpaceX'i de açtı. 1.5 trilyondan çıktı. 1 trilyona düştü. Millet güzel güzel silkelendi.
2: Evet.
1: Ve biz de bir programın daha sonuna geldik. Programa bir mini belgeselle veda ediyoruz. Bu belgeselde bu savaşlı dünyanın ne olacağı anlatılıyor. Yani bir yandan Ay'a gidiliyor, bir yandan kuantumlar, dijitaller falan derken bir yandan da
2: biz de bir yandan tatile mi çıkıyoruz?
1: Evet, biz de bir yandan evet, onu da söyleyelim.
2: Evet.
1: 4 hafta yokuz sevgili seyirciler. Pilleri şarj edip geri geleceğiz. Herkese iyi haftalar diliyoruz.

21. yüzyıl, teknolojinin zirveye ulaştığı, yapay zekanın hayatın merkezine yerleştiği, insanlığın Ay'a yeniden gitmeye hazırlandığı bir çağ.

Ama aynı zamanda savaşların da hiç bitmediği bir çağ. Bir cephede ateşkes ilan edilirken başka bir cephede sirenler çalıyor. Bir ülkede silahlar susarken bir başka ülkede füzeler gökyüzünü yarıyor. Ve insanlık artık şu soruyu sormaya başladı. Bu savaşlar neden sona ermiyor? Neden barış her defasında yarım kalıyor? Tarih Haziran 2025. İsrail ile İran arasında tarihe 12 gün savaşı olarak geçen çatışma yaşandı. İlk saldırılar askeri tesisleri, komuta merkezlerini, nükleer altyapıyı hedef aldı. Ancak savaş kısa sürede büyüdü. Misillemeler geldi, füzeler havalandı. Bölge yeni bir belirsizliğin içine sürüklendi. Ardından Şubat 2026, bu kez Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava operasyonları başladı. 40 gün süren savaş sonrası ateşkesler yapıldı, diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi. Ama çatışmalar tamamen sona ermedi. Bugün hala zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Ve kuzeyde ise başka bir savaş vardı. Ukrayna-Rusya savaşı. 2022 yılında başlayan çatışma 4. yılına girdi. Cephe hatları değişiyor, teknolojiler değişiyor, silahlar değişiyor ama savaş devam ediyor. Ve güneyde, dünyanın gözleri yine Gazze'de. 2023 yılında başlayan İsrail'in Gazze katliamı, aradan geçen zamana rağmen tam anlamıyla sona ermedi. Ateşkesler ilan edildi, müzakereler yapıldı, uluslararası toplum defalarca çağrıda bulundu. Ancak her ateşkesin ardından yeni saldırılar geldi. Şehirler yıkıldı, hastaneler zarar gördü. Milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gazze, modern çağın en büyük soykırımının sembolü haline geldi. Ve Asya'da uzun yıllardır istikrarsızlığın gölgesinde yaşayan Afganistan'la Pakistan arasındaki gerilim de yeniden tırmanıyordu. Sınır hatlarında çatışmalar yaşanıyor, karşılıklı suçlamalar yapılıyor, iki ülke arasındaki güven krizi her geçen gün daha da derinleşiyordu. Durant hattı boyunca yaşanan gerilim sadece iki ülkeyi değil, tüm bölgenin güvenliğini etkileyen yeni bir risk unsuruna dönüşüyordu. İsrail, İran, Gazze, Ukrayna, Afganistan, Pakistan. Farklı coğrafyalar, farklı aktörler. Ama aynı sonuç. Durmak bilmeyen çatışmalar, bitmeyen krizler ve her geçen gün daha da kırılgan hale gelen bir dünya. Peki neden? Ama neden artık hiçbir savaş kesin olarak sona ermiyordu? Bazı uzmanlara göre bunun nedeni sadece askeri hedefler değil, dünyanın ekonomik yapısıydı.
Modern dünyanın damarlarından enerji akıyor. Petrol, doğalgaz, lojistik hatları, deniz ticareti ve küresel üretim zincirleri. Orta Doğu'da yaşanan her kriz sadece bölgeyi değil, dünya ekonomisini de etkiliyordu. Bir füze ateşlendiğinde petrol fiyatları yükseliyor, risk algısı değişiyor, piyasalar dalgalanıyordu. Yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor, milyonlarca dolarlık sermaye birkaç saat içinde el değiştiriyordu. İşte insanlığın gözünden kaçırılan büyük resim tam da burada gizleniyordu. Dünyada savaşlar artık dinlene dinlene devam ediyordu. Çünkü bu kirli düzende kazanan ne devletler ne de halklar oluyordu. Kazanan tek bir odak vardı. Küresel sermaye ve çok uluslu silah enerji şirketleri. Sistem öyle bir vahşi çark üzerine kurulmuştu ki, silahlar patladığında petrol fiyatları fırlıyor, altın fiyatları çakılıyor, silahlar sustuğunda sahte bir ateşkes ilan edildiğinde petrol düşüyor, altın yeniden yükseliyordu. İşte bu kanlı süreçte küresel sermayeye yön veren o gizli eller, oturdukları sırça köşklerinden sadece alsat yaparak milyarlarca insanın kanı ve gözyaşı üzerinden milyarlarca dolar kazanıyordu. Savaşlar bitirilmiyor, sadece dinlendiriliyordu. Ve küresel baronların kasası dolana, insanlığın umutları tükenene kadar bu çark dönmeye devam edeceğe benziyordu.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Ankara Emniyet Müdürlüğü teyakkuzda. NATO zirvesi öncesi Ankara'da adeta kuş uçurtulmuyor. 36. NATO Liderler Zirvesi öncesi Operasyon Turkuaz adı altında uygulamaya konan üst düzey güvenlik tedbirleri sürüyor. NATO görev alanları kapsamında belirlenen bölgelerde çok sayıda ekip görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda ise özel tedbirler alındı. Bu kapsamda tüm birimlerin katılımıyla aktif suça karışan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. 46 tim ve 396 personelin katılımı...
0: A Haber Radyo canlı yayın
2: diye konuştu. Erdoğan'ın partisine dönük de önemli mesaj ve talimatları oldu.
3: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
4: Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz.
5: AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapanış konuşmasına bu sözleri damgasını vurdu.
4: Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hint Recep'in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül'ü hatırlayın. Aybüke Yalçın'ı hatırlayın.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı dakikalarca ayakta alkışlandı.
4: Gazze'de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış halde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanıyla birlikte dua eden, Kur'an okuyan Hint Recep yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Parklarda, okullarda, hastanelerde, küvezlerde masum yavrumuzu

0: yavruları kasten öldürdüler. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
1: 25 yıldır ilkelerimizden taviz vermedik diye devam etti sözlerine.
0: 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik.
1: Erdoğan partisine de seslendi.
0: Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki aziz milletimizin de kardeş coğrafyalarında ümmetin de vebali üzerindedir. Bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır. Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır.
1: Sözlerini teşkilatına verdiği talimatla bitirdi.
0: Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak.
2: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan yeni itiraflar var. İddialara göre Muhittin Böcek adaylığı karşısında Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Özkan Yalım ise Özgür Özel'in kendisinden helikopter istediğini söyledi.
3: Bir kör kuruş geçmiş mi Boğaz'dan? Bir kör kuruş. Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
1: Otelde başlayan pazarlık kapalı çarşıdaki teslimatla son buldu. Başrolde ise bu kez Özgür Özel ile Veli Ağbaba yerine İBB'nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu var. Tutukluluğu devam eden ancak etkin pişmanlıktan yararlanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adaylığına karşılık İmamoğlu ile arasında dönen milyon euroluk rüşvet sarmalını ifşa etti.
4: Yolsuzluk, rüşvet, cinsel taciz, bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
1: Böcek İmamoğlu ile 2023 yılında yaptığı görüşmeyi 30 Kasım 2023'te adaylığım açıklanmadan önce İstanbul'daki bir otelde Ekrem İmamoğlu'yla yaklaşık bir saat görüştüm. Seçim kampanyası için benden yaklaşık 15 milyon euro civarı maddi kaynak desteği istedi ifadeleriyle anlattı.
5: En çok ben çalışacağım demiştim. Ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
1: 5 milyon euroluk ödeme için bir arkadaşından destek talep eden Böcek, ödemenin havale yöntemiyle gerçekleştiğini iddia etti. Arkadaşının üzerinde bir isim ve telefon numarası yazılı kağıdı, 100 lira banknotla birlikte bir zarfa koyduğunu ve zarfı ödeme yapacağı kişiye verdiğinde kapalı çarşıda tahsil edilebileceğini söylediğini de iddialarına ekledi.
6: Buraya birilerini zengin etmeye gelmedik. Bu tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız.
1: İkinci ödeme tamamlanamadan İmamoğlu'nun tutuklandığını söyleyen Böcek, İmamoğlu'nun belediye başkanlarıyla kurduğu para trafiğiyle parti üstü siyasi bir güçe dönüştüğü görüşünü de dile getirdi. Bir skandal itirafta yine rüşvet ve irtikap suçlarıyla tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan geldi. Yalım, Özel'in kullanımına sunulmak üzere helikopter için toplam 18 milyon dolar, makam aracı içinse 70 milyon lirayı aşan tekliflerin masaya yatırıldığını iddia etti. Özel'in özellikle Sikorsky tipi helikopter istediğini öne süren Yalım, konuyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'la mesajlaştığını, hatta genel merkeze toplantı yaptıklarını da iddialarına ekledi.
2: CHP'de kürsü krizi tam gaz sürüyor.

0: mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Gözler salı gününe kürsü savaşlarına çevrilmişken son hamle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP Genel Merkezi Özgür Özel'in grup başkanlığı sıfatının düşürülmesi için meclise resmi başvuruda bulundu.
2: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
1: Özel ve ekibi salı günleri meclis kürsüsünü bırakmıyor, Kılıçdaroğlu gerilimi önlemek için meclise gelmiyor. Son hamlesi Özel'in grup başkanlığına itiraz etmek oldu. Hatta Kılıçdaroğlu'nun Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztırak'ı atayacağı da konuşuluyor. Gözlerse genel merkezin itiraz talebine meclis başkanlığının vereceği yanıta çevrildi.
3: Hukuk tanımaz, akıl almaz bir işin içindeyiz ve buna karşı hukuki yollarla, siyasi yollarla ve fiziken mücadele ediyoruz. Vazgeçmeyeceğimizi bilsinler.
1: Özel ve ekibi ise takvimlerini adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz tarihine ayarladı.
4: Bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
5: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
4: Olabilir.
1: Özel topladığı imzaları da gerekçe göstererek olağanüstü kurultay talebinde ısrarcı genel merkezse Eylül ayında olağan kurultay sürecine başlatma kararı aldı. Özel'in de olağanüstü kurultay yapılmaması durumunda kendisini destekleyen milletvekilleriyle yeni parti kuracağı konuşuluyor.
6: Bir kere 106 sayısı Özgür Özel ve arkadaşlarının hayali.
1: Özel'e ilk kötü haberse kendi çağrısıyla CHP'ye geri dönen Muharrem İnce'den geldi. Kulislerde konuşulan son iddia İnce'nin ben CHP'de kalacağım, ayrılıp geri dönmek zorunda kalmanın ne olduğunu yaşadım diyerek Özel'e kapıları kapattığı yönünde.
7: Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme var. Amerika'da tutuklu bulunan firari şüpheli Umut Altaş ön duruşmaya çıktı. Altaş'ın o duruşmada iddialara göre cenazenin yerini göstereceğim dediği öne sürülüyor. Şimdi gözler Altaş'ın ne zaman Türkiye'ye iade edileceğinde.
8: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedi. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Yo dedi, o halletti zaten.
1: Yıllardır cevap aranan Gülistan Doku dosyasında gözler Amerika'dan gelecek habere çevrildi.
9: Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş ABD'de ön duruşmaya çıktı. Ön duruşmada kimlik ve adres bilgileri doğrulanırken hakkındaki suçlamalar da yüzüne okundu.
8: Türkay'ı öldürüp arabada
10: evet.
8: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gönderdi.
1: 5 Ocak 2020'de kaybolduğu üniversite öğrencisi Gülistan. Ardında ne bir iz kaldı ne de net bir cevap. Ancak soruşturmanın kritik isimlerinden firari şüpheli Umut Altaş için yeni bir süreç başladı.
9: ABD'de tutuklu bulunduğu gözetim merkezinde bir avukatla görüşen Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilmeyi kabul ettiğini ve aynı zamanda Türkiye'ye döndükten sonra da Gülistan Doku'nun cansız bedeninin yerini savcıya göstereceğini ifade etti.
8: Birini gömmek istesem insanların gözünden uzak görürsün.
1: Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'le beraber 11 şüpheli tutuklanmıştı.
11: Tuncay Sonel'in de insan öldürmeye iştirak ettiği açık ve net bir şekilde ortadadır.
1: Arama çalışmaları ve adli soruşturma eş zamanlı olarak sürerken yeni gözaltıların gelmesi de bekleniyor.
9: Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından 25 kişilik bir şüpheli listesi oluşturuldu ve bu isimlerin gözaltına alınması için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunuldu.
12: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
1: Şimdi gözler Umut Altaş'ın Amerika'daki iade sürecinde, duruşma ise 30 Haziran'da görülecek.
13: İnşallah daha anneler ağlamasın. Biz ağladı daha kimse ağlamaz.
7: Antalya'da 4 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangında binayı yoğun duman sardı. Aralarında 2 bebeğin de bulunduğu 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edilirken en üst katta mahsur kalan bir kadının eşinin çağırdığı vinçle balkondan indirildi. İşte o anlar.
14: On kişiyi itfaiye tahliye etti. Bir kadını ise eşi çağırdığı vinçle balkondan indirdi.

0: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Duman nedeniyle evlerinden çıkamayan ikisi bebek 10 kişi merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Yangın sırasında apartmanda bulunan bir kişi tahliye için sepetli vinç operatörünü çağırdı. Eşini kendi imkanlarıyla kurtarmak istemesi üzerine kişiyle itfaiye ekipleri arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. İtfaiye ve polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kişi 3. kattaki dairenin balkonunda bekleyen eşini vinçle kurtardı.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
2: Antalya'da kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobilin motoru yerinden çıkarak 30 metre ilerideki işçilerin kaldığı barakanın içine fırladı.
3: Ama ben burada yatıyorum.
4: Tamam, yatmamışsın ama Allah korusun.
2: O esnada barakada kimsenin olmaması faciayı önlerken aracın sürücüsü 22 yaşındaki Burak İpek hayatını kaybetti. Bu kazada Kırıkkale'de yaşandı. Kilit kavşak olarak adlandırılan 43 ilin bağlantı noktasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza trafiği de durdurunca metrelerce araç kuyruğu oluştu. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde çıkan yangın 700 dönümlük tarım arazisine zarar verdi. Alevlerin içinde mahsur kalan kirpiği ise polis ekipleri kurtardı.
5: Abi, arabada su var.
2: Kendine gelen kirpi güvenli bir noktaya bırakıldı.
6: Evet, ayı kardeş.
2: Karabük'te aniden yola fırlayan ayıya otomobil çarptı.
7: Ayıya araba çarpmış. Ayı yaralı şu anda. Ayı arabaya saldırdı. Şuna bak. Bacakları kırılmış.
2: Yaralı hayvan uyuşturucu iğnelere rağmen tünelden kaçmayı başardı.
8: Aracı kurtardın. Araçta bir kişi vardı. Sonra ayı buradan sağ sol yaparak ilerledi.
2: Ekiplerin gece boyu aradığı bozayı düştüğü çayda ölü olarak bulundu. Temmuz ayına girmek üzereyiz ama Batman'ın yüksek kesimleri hala beyaz örtüyle kaplı.
9: Kardan dolayı halen yollar kapalı olduğu için yol açma çalışmaları devam ediyor. Bazı yerlerde 10 metreye kadar kar yüksekliği mevcut.
2: Şehir merkezinde 40 derece ölçülen sıcaklıklara karşı serinlemek isteyenler 3000 lira akımlı Mereto Dağı'nın yolunu tuttu.
10: Doğa açısından çok güzel bir yer. Arkadaşlarla birlikte geldik.
2: Güneydoğu Anadolu'nun zirvesinde mevsim kıştan farksız.
9: Soğuk, serin bir hava var. Yani anlatılmaz yaşanacak bir duygudur.
1: Polis oldu, asker oldu, kaçakçı oldu, al yazmalının Selvi boylusu oldu. Hayat verdiği her karakterde bir mesaj, bıraktığı bir iz vardı. Defalarca öldü ama bu veda milyonları ağlattı. Türk sinemasında bir perde daha kapandı. Yeşilçam'ın efsanesi, milyonların sevgilisi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı.
11: Çok güzel güldü, gülüşünden sevda aktı. Gülüşünü ayrı, kendisini ayrı sevdik.
12: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir.
13: Kadir dayım yıllar önce bir röportajında şöyle demişti. Ben bir gün ölürsem Türkiye'deki bütün evlerden cenaze kalkacak demişti.
0: Al yazmalı Selvi boylusunu, Leyla Mecnun'unu, balıkçı Azize Kenan'ını kaybetti. Yeşilçam öksüz kaldı.
14: Artık dinlemek zor Hekimoğlu'nu.
11: Her dinlediğimizde yeniden ağlayacağız.
6: İlk onu tanıdığımda 11 yaşındaydım. Onun dışında kalbime sakladım.
14: Türkiye Selvi Boylusu'nu kaybetti. Çok önemli bir aktörünü, kıymetli bir insanını kaybetti.
0: Türk sinemasının unutulmaz jönü son kez sevenlerinin karşısına çıktı. Salonu dolduran alkışlar bir efsaneye veda içindi.
15: Sadece bir aktörü değil, bir efsaneyi kaybettik. Herkesin Kadir abisiydi. Bu ülkenin en önemli aktörlerinden biriydi.
6: Yalnızca birkaç gün evvel ablasının vefatıyla sarsılan sevenleri Kadir İnanır'ın gidişiyle de derin bir hüzne boğuldu. Kadir İnanır'a son görevini yerine getirmek isteyen yüzlerce kişi Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde buluştu.
16: Çok filmde beraber olduk, oynadık. Yani bakışlarıyla, disipliniyle, seta hakimiyle, hakimiyetiyle bambaşka bir insandı.
11: Şimdi çok sevdiği arkadaşlarının ustalarım dedi, abilerim dedi, hep bize anlattığı anekdotlardaki o ustalarının, abilerinin yanına gitti. Artık hiçbir filmin yüzü gülmez.
0: Usta oyuncunun cenaze namazı Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde kılındı.
17: Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri aynı şekilde Türk klasiklerine, sinemamızın Türk klasiklerine vermiş olduğu, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı. Başta ailesi olmak üzere yakınlarına, tüm sanat severlerimize, sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
18: Çok örnek bir insandı, herkesin bildiği üzere. Kalabalıktan da anlaşıldığı üzere bütün ülkenin, bütün yurt dışına taşan bir sevgisi vardı. Çok değerli bir aktördü, çok değerli de bir insandı. Yüreği çok temiz bir adamdı bir kere.
19: Milletin çok sevdiği, hele hanımların aşık olduğu bir oyuncu ve yıldızdı. Hepimizin yıldızıydı.
20: Türkiye'nin geleceği için güzel şeyler düşünen, burada dobra duran, sevgiyi, saygıyı ön planda çıkaran nadir sanatçılardan bir tanesiydi.
21: 50 senelik arkadaşım. Çok üzgünüm daha doğrusu. Son vazifemizi yapmak üzere buraya geldik.
22: Yeşilçam'ın en parlak yıldızlarından biri daha aramızdan ayrıldı. Geriye ise o unutulmaz filmleri kaldı.
0: Ulus mezarlığında toprağa verilen Ulu Çınar ardında milyonlarca sevenini bıraktı.
23: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda.

0: İran-Amerika hattında imzalanan mutabakatla bir nebze de olsa düşen tansiyon karşılıklı saldırılarla bir kez daha yükseldi. Amerika, İran'a ait askeri hedefleri İran'da Amerika'nın körfezdeki üslerine hedef alıyor. Trump ise tehditler savurmaya devam ediyor.
1: Kırılgan ateşkes mutabakat imzalandıktan 6 gün sonra krize sürüklendi. Fitili Hürmüz'de bir ticari geminin saldırıya uğraması ateşledi. İran'ı sorumlu tutan Amerika hava saldırıları için düğmeye bastığı Tahran yönetimi ise Körfez'deki üsleri hedef alarak misilleme yaptı. Bölge diken üstünde. Karşılıklı saldırılar ikinci gününde devam ediyor. Amerikan ordusu Hürmüz'de İran'a ait 10 askeri hedefi vurduklarını duyurdu. Trump saldırıların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dilinde yine topyekün saldırı tehdidi vardı. İran'ın ders çıkarmadığını, iş artık makul kalamayacakları bir noktaya gelirse İran'ın var olamayacağını söyledi. Devrim muhafızları ise Trump'a rest çekti.
2: Tahmin ettiğimiz gibi düşman hilekar ve güvenilmez. İran buna karşılık vermeye devam edecek. Düşman ateşkesi her ihlal ettiğinde daha sert bir yanıt alacak.
1: Karşılıklı açıklamaların ardından İran harekete geçti. Bahreyn ve Kuveyt'te sirenler çaldı. Kuveyt Savunma Bakanlığı iki İran füzesini etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. Bahreyn'de bir dizi hava saldırısını engellediklerini açıkladı. Terör devleti İsrail ise ateşkese Amerika-İran mutabakatına ve bizzat imzaladığı daha mürekkebi kurumayan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyini vurmuştu.

0: Olmaya devam ediyor. Bu saldırılara tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Washington'a seslendi.
1: Amerika hükümeti sorumluluklarını yerine getirmeli. Mutabakat zaptının ilk maddesinde taahhüt ettiği gibi Siyonistlerin saldırılarını durdurup onları bölgeden çekilmeye zorlamalı.
0: Erakçı Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne dair de konuştu.
1: Hürmüz Boğazı'nın gözetim ve yönetim sorumluluğu mutabakat zaptında da belirtildiği üzere yalnızca İran'a ait. Başka bir taraf veya devletin yetkisi söz konusu değil. Herhangi bir müdahale veya tek taraflı eylem durumu daha da kötüleştirerek boğazın yeniden açılmasını geciktirir.
2: ABD ile İran arasındaki gerilim tırmandı. İran tarafı Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün kendisinde olduğunu iddia ederken Washington'da geri adım atmıyor. ABD medyası ise bu hafta İsviçre'de gerçekleştirilmesi planlanan ABD-İran görüşmelerinin askıya alındığını bildirdi. Peki taraflar yeniden savaşa döner mi? Detayları konuşacağız tabii. Bu açıklamaların üzerine yeni açıklamalar da geliyor. Her dakika İrfan Sapmaz bizi bekliyor Washington'da. Anadolu Ajansı Suriye muhabiri Muhammed Karabacak'la konuşacağız. Ve sonrasında Anadolu Ajansı Orta Doğu Müdürü Turgut Alp Boyraz bizleri bekliyor. Ama önce sözü İrfan Sapmaz'a bırakalım.
3: Evet, merhabalar Sinan, değerli konuklarımıza da merhabalar. ABD-İran hattındaki kriz yeni bir aşamaya geçti. İran son ABD saldırılarını gerekçe göstererek Cenevre'de yapılması planlanan teknik görüşmelere katılmayacağını açıkladı. İran tarafı saldırıların yanı sıra mutabakat zaptındaki bazı şartların yerine getirilmediğini savunuyor. Ancak bir son dakika gelişmesi olarak Barak Ravid Axios gazetesinden kıdemli bir Amerikalı bana şunları söyledi. ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları durdurma ve salı günü Doha'da bir toplantı düzenleme konusunda anlaştılar diyor Sinan. Evet, tabii İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu sert gerilim sadece diplomatik bir protesto değil, aynı zamanda sahadaki askeri tırmanışın masadaki süreci doğrudan etkilediğini de gösteriyor diyebiliriz. Çünkü Cenevre hattı ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güvenliği ve daha geniş bir ABD-İran anlaşması için kritik kanal olarak görülüyordu. Gerilimin merkezinde ise Hürmüz Boğazı vardı. CENTCOM İran'ın MT-42 tankerine yönelik İHA saldırısının ardından ABD donanması ve hava kuvvetleri unsurlarının Hürmüz çevresindeki 10 İran askeri hedefini vurduğunu açıkladı. Hedefler arasında füze ve İHA depoları, kıyı radar sistemleri, gözetleme ve haberleşme altyapısı yer aldı. CENTCOM ticari gemi geçişlerinin sürdüğünü ancak Amerikan kuvvetlerinin bölgede hazır ölümcül telaffuzda olduğunu yazdı. ABD Başkanı Donald Trump haberimizde izlediğimiz gibi sert açıklamalarda bulundu. Trump İran'ın ateşkesi yeniden ihlal ettiğini savunarak ABD'nin çok başarılı şekilde başlattığı işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalabileceğini söyledi. En dikkat çekici ifade ise eğer bu gerçekleşirse İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır sözleri oldu. ABD medyasında bu açıklama Trump'ın Tahran'a verdiği en sert rejim uyarılarından biri olarak değerlendiriliyor. Sinan, İran'sa ABD saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu. İran devrim muhafızlarının açıklamalarına göre Kuveyt ve Bahreyn'de ABD askeri varlığıyla bağlantılı hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Associated Press'in aktardığına göre Kuveyt saldırıları önlediğini ve can kaybı olmadığını bildirirken Bahreyn'de bir yerleşim bölgesinde hasar oluştuğu açıklandı. ABD ana akım medyasındaki son yorumlar 3 başlıkta toplanıyor Sinan. Birincisi, ateşkes artık kağıt üzerinde var ama sahada ciddi biçimde yıpranmış durumda. İkincisi, Washington yalnızca misilleme yapmıyor. İran'ın Hürmüz çevresindeki askeri kapasitesini sistematik olarak azaltmaya çalışıyor. Üçüncüsü, İran'ın Cenevre'den çekilmesi diplomasi kanalını zayıflatıyor ve Doha Katar üzerinden yeni bir temas arayışını daha önemli hale getiriyor. Axios, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde tarafların saldırıları durdurup bu hafta Doha'da görüşme seçeneğini değerlendirdiğini yazdı. Ancak İran'ın Cenevre kararından sonra bu kanalın da kırılgan hale geldiği üzerinde duruluyor. Wall Street Journal ise krizin asıl düğüm noktasının Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki tartışması olduğunu yazıyor Sinan. İran boğazda geçiş düzeni üzerinden daha fazla kontrol istediğini savunurken ABD bunu küresel enerji ve deniz ticareti açısından kabul edilmez görüyor. Bu nedenle kriz artık yalnızca ABD-İran askeri gerilimi değil, aynı zamanda petrol, deniz ticareti ve bölgesel güvenlik meselesi haline gelmiş durumda Sinan.
2: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyorum. Değerli konuklarıma hemen merhaba diyeyim. Tabii bağlantıları sürdüreceğiz. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Furkan Kaya. Furkan Hocam, merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhaba, iyi geceler Sinan Bey, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Necmettin Mutlu. Necmettin Hocam, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Sinan Bey, sağ olun, iyi yayınlar.

0: Teşekkür ediyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Anar Ali. Anar Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii bağlantıları sürdürelim. Orta Doğu'da barış için atılan adımlara rağmen İsrail saldırılarına devam ediyor. Bir yandan işgal güçleri yine Lübnan'ı hedef aldı. Hizbullah bahanesiyle Güney Lübnan vuruldu. Peki Tel Aviv ABD'ye rağmen Lübnan'ı vurmaya devam edecek mi? Asıl soru bu. Değerli konuklarımızla da konuşacağız ama önce detayları Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz'dan alalım.
2: Yani tatlı, İsrail'in bu ateşkes anlaşmasına ABD'nin baskısıyla razı olduğu bir gerçek ve şu anda sınırları biraz zorluyor. Büyük oranda saldırılarını durdurmuş durumda. Ancak yine de güneyde, Lübnan'ın güneyinde bazı noktalara saldırılar düzenliyor. Ve hatta en son Washington'da Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında varılan anlaşmada İsrail'in bazı Lübnan'ın güneyindeki bölgelerden çekilecek olması da İsrail içerisinde çok büyük tepkilere neden oluyor. Aynı zamanda bu çekilmenin karşılığında da Hizbullah'ın silahlarının bırakılacağı sözünün verilmesi de Lübnan içerisinde özellikle Hizbullah taraftarları tarafından tepkiyle karşılanıyor. Bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bu anlaşmaya karşı da bir protesto gösterisi vardı. İsrail daha önce yaptığı gibi biraz sınırları zorlamaya çalışıyor. Ancak burada İsrail'in eli biraz sıkışmış durumda. Neden? Çünkü İran ABD ile yaptığı mutabakatta Lübnan'ı da dahil etti. Yani açık bir şekilde bütün cephelerde Lübnan'da dahil savaş duracak yazıyor. Ve hatırlarsanız İsviçre'deki o imzaların atılacağı törene İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik baskılarını, saldırılarını gerekçe göstererek gitmemiş. Ve bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri devreye girerek İsrail'e baskı yapmış ve onların saldırılarını dizginlemişti. Şu an itibariyle İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen çok büyük saldırılar düzenlemesi mümkün gözükmüyor. Büyük oranda Lübnan sahası sakin. Ama senin de aktardığın gibi her gün bazı güneyde bazı kısmi saldırılar düzenlemeye devam ediyor İsrail tarafı. Bir de şunu hatırlatalım izleyicilere. Ekim ayında İsrail'de seçim var ve İsrail kamuoyunun neredeyse tamamı, muhalefet ve seçmenler de dahil olmak üzere, bu anlaşmaya karşı. Hem Lübnan'da ateşkese karşı, hem Lübnan'daki bulunan İsraillilerin, İsrail askerlerinin işgal ettikleri bölgelerden çekilmesine karşı, hem de Amerika ile İran arasında varılan bu mutabakat zaptına karşı bu maddelerin İsrail'in aleyhine olduğunu düşünüyorlar. İran'ın nükleer arzularını sınırlamayacağını düşünüyorlar. İran'ın balistik füzelerinin hiç mevzu bahis edilmemesinin İsrail açısından bir yenilgi olduğunu söylüyorlar. Ve aynı zamanda İran'ın bu anlaşmanın içerisine Lübnan'ı da ekleterek Lübnan üzerindeki nüfuzunu, oradaki müttefiki ya da vekil olan Hizbullah'la bağlantısını güçlendirdiği yönünde eleştiri var Netanyahu'ya. Netanyahu hem seçmenlerini tatmin etmek için hem de kendi İsraillilerin genel olarak görüşleri noktasında Amerika ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sıkışmış bir durumda. Böyle ince bir çizgide Lübnan'daki ateşkes hala devam ediyor diyebiliriz.
0: Teşekkür ediyorum. Tabii Turgut Alp Boyraz, şunu sorayım. Lübnan bir iç savaşa doğru mu gidiyor? Ne dersin?
2: Lübnan iç savaşlardan çok çekmiş bir ülke. Ben 4 yıl kadar yaşadım. 2024 savaşını orada izledim. Ve herkesin ortak tutumu bir daha iç savaşa gitmeyelim şeklinde. Ve bu konuda çok dikkatlilerdir. Yani izleyicileri hatırlatalım. Lübnan'ın içerisinde Şii olan, İran'a yakın olan Hizbullah var. En önemli güç, silahlı güçlüğüyle birlikte Emel hareketi var. Ketayip olarak adlandırılan Hristiyan güçler var. Dürziler var, Sünniler var vesaire. Ve bunlar 1989'daki Taif Anlaşması'na kadar, 72 ile 89 arasında çok kanlı bir iç savaş yaşadılar. Ve yeniden iç savaşa dönmeme konusunda son derece dikkatliler. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İsrail'in Lübnan hükümetinden istediği şey çok mantıklı gelmiyor. Ne istiyor? Diyor ki sen zor kullanarak Hizbullah'a silahlarını bıraktır. Bu ne anlama geliyor? İç savaş anlamına geliyor ve Lübnan hükümetinin, Lübnan ordusunun da Hizbullah'a karşı koyabilecek bir gücü, kapasitesi yok. Şu ana kadar gerek Lübnan içerisindeki çatışmalarda 89 yılından bu yana, gerek İsrail ile Hizbullah hareketi arasındaki çatışmalarda Lübnan ordusu dahil olmamaya, karışmamaya çalışmıştı. Hatta hatırlıyorum 2021 yılındaydı, Tayyune olayları olarak adlandırılıyor sanırım. Lübnanlı Hristiyanlarla, Ketayip örgütüyle Hizbullah arasında çatışmalar çıkmıştı. Lübnan ordusundan askerler çatışan Hizbullah örgütleriyle Hristiyan Ketayip örgütü üyelerini etrafında çember oluşturmuş. Oradan çıkmak

0: yani sivilleri sadece dışarıya çıkarıyor. Müdahale etmemeye çalışıyordu. Neden? Çünkü iç savaş döneminde, Lübnan iç savaşı döneminde ordu müdahale olduğu için ordu içerisindeki Şii, Sünni, Müslüman, Hristiyan gruplar da birbiriyle çatışmaya başlamıştı. Lübnan bunu asla istemiyor. Dolayısıyla böyle bir şeye kalkışma olasılığı çok zor. Yani Lübnan içerisindeki aktörler bu konuda son derece bilinçli. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in zorlamasıyla Hizbullah'a karşı da silah çekmeleri çok mümkün gözükmüyor. Ancak böyle bir risk var. Hizbullah da zaten bugün taraftarlarıyla Beyrut'ta gösteri yaptı. 2024 yılında aldığı o darbelere rağmen, işte en önemli lideri Hasan Nasrallah'tan bütün komutanlarına kadar öldürülmesi, cephanelerinin bir bir patlatılması, işte ellerinde kullandıkları o iletişim cihazlarının bile içine İsrail'in bir şekilde bomba yükleyerek patlatmasına rağmen, bu son savaşta, son birkaç aydır İran Savaşı ile birlikte Hizbullah'ın İsrail'e karşı yürüttüğü mücadelede hala güçlü olduğunu ve efektif bir şekilde özellikle karada mücadele verebildiğini gördük ve yeni teknikler geliştirmeye başladılar. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kullanılan manuel kablolu İHA'lar kullandılar. Ney bu? Elektronik bir sistem kullanmıyor. Dolayısıyla İsrail'in radarları bunları yakalayamıyor. Arkasından kablo sarkıtarak gittiği için bu dronlarla İsrail ordusuna ciddi derecede kayıplar verdiler. Özellikle İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti çevresinde işgali genişletme çabalarına da ciddi bir şekilde karşılık verdiler. Ve İran'ın da bu Lübnan'daki savaşı Amerika'nın İsrail'e baskı yapmasını sağlayarak bir şekilde dizginlemiş olması Hizbullah'ın elini son derece güçlendirdi. Dolayısıyla ben Lübnan içerisinde hiçbir aktörün zorla Hizbullah'a karşı bir adım atmaya çalışacağını zannetmiyorum. Çünkü bu sorunuzda söylediğiniz gibi bir iç savaş anlamına gelir. Lübnan'da hiç kimse bunu istemiyor. İsrail'in işte o belirlenen pilot bölgelerden ne zaman nasıl çekileceğini göreceğiz ama İsrail de biraz şuna güveniyor. Amerika ile İran arasında az önce İrfan Bey ile konuştuğunuz mesele. Bu mütabakatın yeniden bir çıkmaza girmesi, yeniden bir savaşa dönülmesini istiyor, ümit ediyor. Bunun için de çalışıyor. Eğer böyle olursa hem İran'a saldırabilir hem de Lübnan'da Amerika tarafından bağlanan eli yeniden çözülmüş olur ve Lübnan'a saldırılarına ve oradaki karadaki işgalini genişletmeye devam edebilir. Ancak bu olana kadar Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i bir şekilde dizginliyor. Her ne kadar her gün ufak çaplı saldırılar olsa bile büyük oranda Lübnan'a saldırılarını durdurmak zorunda kaldı İsrail.
1: Turgut Alp Boyraz, teşekkür ediyorum. Tabii akılda bir sürü soru var. Lübnan meselesini masaya derinlemesine birazdan yatıracağız. Hizbullah'ın yönetimi ele geçirme ihtimali var mı? Değerli konuklarımla konuşacağım elbette. Ama Suriye'de de sıcak gelişmeler yaşanıyor. O noktaya da döneceğiz. İsrail ordusu Suriye'nin Dera bölgesinde bazı bölgeleri işgal etti. Bölgedeki bazı köylere saldırılarını sürdürdüğü bildirildi. Detayları A Haber Suriye muhabiri Muhammed Karabacak'tan alacağız. Muhammed, hoş geldin yayınımıza. Neler aktaracaksın bize?
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar. İsrail'in Suriye süreci aslında 8 Aralık 2024 tarihinde, yani Basra rejiminin devrildiği tarihten itibaren başladı. O dönem İsrail'in tarihinde en büyük hava saldırılarını düzenlemişti. 1000'e yakın hava saldırısı, 400'e yakın kara baskını düzenlediğini açıklamıştı İsrail ordusu. Bu gece yaşanan olaya gelmek istesek, konuşmak istesek, öncelikle mekanı belirlemeye çalışalım. Olayın gerçekleştiği yer Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde. Spesifik olmak gerekirse de Dera ilinin kuzeybatısı ve çatışmazlık hattının, yani 1974 silahtan arındırılmış bölgenin doğusundaki Abidin köyünde. Zamana gelmek gerekirse aslında dün İsrail'e ait bir devriye dün bu Abidin köyünden geçerek stratejik tepe sayılan ve Yarmuk Havzası'na yüksek irtifadan bakan Mığır Tepesi'ne, Tel El Mığır Tepesi'ne konuşlanmıştı. Yaklaşık bir 20 saat konuşlanmadan sonra bugün saat 22.30'da tam olarak bu noktadan çekilmeye başladı. Çekilirken Abidin köyünden geçmiş. Halk bu İsrail'in sürekli düzenlediği baskınları ve yıldırma politikasına karşılık vermek için Abidin köyünün bütün giriş ve çıkış yollarını taş bariyeri ürerek kapatmaya çalıştı. Yaklaşık olarak tam olarak da 22.40'da İsrail tarafından ateş
1: arkadaşlarım o görüntüleri bir yandan paylaşıyorlar. Bugün cereyan eden o endişe veren görüntüleri paylaşıyorlar.

0: İsrail'e saldırılar düzenledi İsrail, Dera bölgesinde senin de söylediğin gibi. Amacın ne olduğunu soracağım Muhammed.
1: Yani şunun altını çizmek lazım önce. Bu olayların gerçekleştirdiği yer Abidin Köyü. Abidin Köyü çatışmasızlık hattın, yani 1974 Suriye yönetimiyle İsrail'in arasında imzalanan silahtan arındırılmış bölgenin dışında kalan bir köydür aslında Abidin Köyü. Ve bu İsrail'in uygulamaları sadece Abidin Köyü'nde gerçekleşen bir olaylar değildir. Bu olaylar aslında çatışmasızlık kattının başladığı, Şam kırsalından başladığı ve Dara'ya kadar uzanan onlarca kilometre uzunlukta boyunda olan bir hatta gerçekleşiyor. İsrail devriyeleri gün geçmeden, yani 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana gün geçmeden bu silahtan arındırılmış bölgenin içinde ve silahtan arındırılmış bölgenin doğusunda, yani dışında kalan bütün köylere sürekli devriyeler düzenliyor. Askeri üsve noktalar kuruyor. Evlerde arama tarama yapıyor. Yollarda yol kontrol noktası kurup kimlik araması yapıyor. Sıklıklarda da halkı köydeki köy sakinlerinin evlerine baskın düzenleyerek alıkoymaya çalışıyor. Böyle bir bölgedeki çiftçileri ve koyun hayvan besicilerine bir yıldırma politikası aslında düzenliyor. Genel amaç ise 7 Ekim Gazze'deki operasyondan sonra İsrail'in şöyle bir stratejisi olmuştu. Tehlikeyi tehlikenin oluştuğu yerde bertaraf etmek. Yani bu tehlike kapımıza dayanmadan, bilakis ben tam tersi tam bir girişim yapıp da Suriye sahasında, mesela Suriye'nin topraklarında çatışmasızlık hattının dışına çıkarak o tehlikeyi orada yok etmek. Bu tehlikeyi orada yok etmek için oradaki insan unsurunu oradan yok etmem lazım. Nasıl yok etmem lazım? O insanların günlük geçim kaynaklarını yok etmem lazım. Tarım arazilerine, çiftçilerin tarım arazilerine inmelerini yasaklıyor. Orada askeri noktalar kuruyor. Gün geçmeden köylere baskı düzenliyor, evlerde arama tarama yapıyor. Ve son olaylar Abidin aslında bir örnektir. Her gün yaşanan Suriye'nin güneyindeki olaylara, her gün yaşanan olaylara bir örnek oldu aslında Abidin Köyü. Köy halkı dediğim gibi 22.40 civarında bu gece İsrail köy içinden geçerek Cebel Uşşeyh ve kendi kurdukları askeri üsve noktalara çekilmeye çalışırken kimliği belirsiz kişiler, yani köy sakinleri mi askeri devriyeye ateş açtı, yoksa askeri devriye köy sakinlerine mi ateş açtı, o hale bir muamma bilinmiyor. Ancak bu ateş açma olayından hemen sonra İsrail'e ait 2 tane helikopter Dera ve Konaytre semalarında keşif ve sorti uçuşu yapmaya başladı. Ondan sonra karadan İsrail'e ait tanklar Abidin Köyü'nün içerisine 6 adet top atışı ve 4 adet aydınlatma fişeği attı. Ayrıyeten de İsrail'e ait 2 tane helikopter köyden ağır makineli tüfeklerle köy içine ateş açmaya başladı. Bu olayların akabinde, bu olayların sonucunda köy halkının %60'ı, %70'i yaklaşık köyden çıkmak zorunda kaldı. Daha güvenli yerlere gitti, daha doğu kesimlere sığındı. Hali hazırda İsrail'e ait o söz konusu 2 helikopter Abidin, yani Konaytra ve Dara asamalarında sorti uçuşu yapmaya devam ediyor. Bu top, yani karadan saldırı ve havadan saldırıların sonucunda söz konusu saldırıların gerçekleştiği köylerde ölü ve yaralı olup olmadığı hala bilinmiyor.
0: Teşekkür ediyorum Muhammed Karabacak. Tabii bir tarafta İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İran konusu da elbette sıcak başlıklar var. Konuşacağız. Değerli konuklarıma yöneleyim. Sorularınız varsa muhabirlerimize onları alayım. Ondan sonra devam edelim. Necmettin Hocam.
2: Yani ben Muhammed Bey'e şeyi sorabilirim. Özellikle Dürzilerle ilgili bir gözlemi, duyumu var mı? Çünkü bildiğimiz gibi Suriye'nin güneyinde aslında uzun süredir Dürzilerin bir kısmına, Lübnan Dürzilerini ayırmak lazım, Suriye Dürzilerine yatırım yaptılar. Özellikle Hikmetici grubuyla ilgili bir duyumu var mı, onu merak ederim. Çünkü ya, zihnim beni yanıltmıyorsa Cebel Basan gibi bir ifade kullanmıştı. İşte o Arap Dağı'nı Tevrat'tan bir toponim bir atıf kullanıyor. Hatta Basan oku falan diyor İsrail oraya yaptığı operasyonlara.
1: Ya Düzler, Başan.
2: Değil mi? Başan. Başan oku falan diyor. Tevrat'tan atıf yapıyor. Yani acaba orada Düzlilerle ilgili bir bilgisi, duyumu var mı, onu merak ederiz.
1: Yani geçen yıl

0: Eylül aylarında yaşanan olaylar ve o olayların sonunda sahada oluşan hakimiyet ve nüfuz alanları, o bir statüko oluştu. Dolayısıyla sahada herhangi fiziksel anlamda bir nüfuz değişikliği yok. Suriye güvenlik güçleri, Suriye asayiş güçleri, Suriye ordusu, Savunma Bakanlığı'na bağlı olan ordu, şehrin kuzeyinde, doğusunda ve batısında ilerlediği noktalarda hala duruyor. Arada sırada çatışmalar yaşanıyor. Hikmet Hecri bağlı gruplarla Suriye yönetimi arasında ve Suveyda bölgesinde en bariz örnek Suveyda'nın içerisindeki bölünmeler daha doğrusu yani Hikmet'in Hecri'nin oraya o Suveyda insanlarına vaat ettiğiyle ve Suveyda'nın içinde yaşanan gerçeklikler arasında Suriye yönetimi oraya tamam sağlık, eğitim, devlet memurları maaşlarını kesintisiz bir şekilde aktarmaya, yakıt aktarmaya devam ediyor. Her gün bunların haberlerini de Suriye Haber Ajansı'nda duymaya çalışıyoruz. Ama Hikmet Hecri'nin Suveyda halkına, özellikle öğrencilere, çünkü bu içerideki ihtilaf, içerideki anlaşmasızlık öğrencilerin lise son sınavından ve üniversite sınavından ortaya çıkmaya başladı. Çünkü Suveyda içerisinde en büyük dini merci Hikmet Hecri olduğu için, Hikmet Hecri'nin şemsiyesinin dışına çıkanlar için bir sosyal bir günah işlemiş gibi, dolayısıyla bütün Dürzi toplumun dışına ötekleştirilen, öteki olan bir bireysel oldukları için mecburen oradaki halk Suveyda içerisinde kalmaya çalışıyor. Şimdi Macron Temmuz ayında Suriye'ye ziyaret yapması bekleniyor. En son toplantı Suriye Dışişleri Bakanı Şeyban ile İsrail Stratejik İşleri Bakanı Dermer ile Fransa'da, Paris'te bir toplantı gerçekleşmişti. Axios'ta haberini duymuştuk. Orada Suveyda'nın akıbetini ve kaderi ve orada yaşanan gelişmeler konuşulmuştu. Büyük ihtimal Lübnan'ın güneyindeki gelişmelerden sonra Fransa Başbakanı Macron'un Suriye'ye Temmuz ayında gerçekleştireceği ziyaretten sonra oradaki düğüm peyderpey aşamalı şekilde çözülmeye başlar.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz Muhammed, aktardığın bilgiler için. Artık çok teşekkür ediyorum muhabir arkadaşlarımıza.
2: Tabii Sinan, bir son dakika bir gelişmesi aktarmak istiyorum. Suudi Arabistan'da Saudi Aramco helikopteri Ras Tanura petrol terminali yakınında düştü. En az 14 ölü var. Düştü mü, düşürüldü mü bilinmiyor henüz.
1: Tabii ilerleyen dakikalarda detayları paylaşırız. Araştırıyor olacağız konuyu. Teşekkür ediyorum İrfan Sappas.
2: Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Furkan Hocam, sizinle başlayalım dilerseniz. Aksiyosu son dakika verdiği haber var. Hemen paylaşayım. ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları durdurmayı ve salı günü Doha'da bir görüşme yapmayı kabul etti diyor. Karşılıklı atışmalar vardı. Teknik görüşmeler sırasında gemiler Hürmüz Boğazı'nda serbestçe hareket edebilecek diyor açıklamada. Salı günü Doha'da yapılacak Amerikan-İran toplantısı Hürmüz Boğazı'na odaklanacak diyor Axios. Nasıl başlamak istersiniz? Yaşadığımız son birkaç günkü gerilimle, birbirinin kopyası iki günden bahsediyoruz. ABD gece vurdu, sabahı İran Amerikan üslerine saldırdı. Nasıl başlamak istersiniz bu gerilimle ilgili?
3: Şimdi aslında bu 60 günlük ateşkes süreci içerisinde bu tip karşılıklı atışmaların, gerilimlerin, tansiyonu hızlı bir şekilde düşüp çıkmasını bekliyorduk. Yani çok da sürpriz değil. Ama şunu da söylemek lazım. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın geleceği noktasında da tarafların anlaşma metninde mutabık kalmaları oldukça zor. Şimdi biz savaş bitti mi, barış geldi mi diye tartışırken aslında önemli olan işin ticaret kısmı. Yani hep jeoekonomik parametrelerden bahsederken bunun en önemli güzergahı tabii ki Hürmüz. Ve Keşm Adası'na yapılan saldırı ve bir yere daha saldırı yapılmıştı. Ama ondan önce Umman açıklarında bir gemiye saldırı iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne bu mukabelede bulunması ve işte biraz evvel işte görüşmeler durdu. Efendim şimdi Axios görüşmeler tekrar devam edecek diyor. Peki Doha'da dediniz değil mi?
1: Doha'da.
3: Doha'da buluştukları zaman esas konu Hürmüz'se, o zaman Hürmüz'de bir boğazlar rejimi mi inşa

0: denilmek isteniyor. Bunu hep bizim Türk boğazlarıyla karşılaştırılıyor ama bizim boğazlarımız bir iç boğaz, bir iç su yolu. Şimdi burası uluslararası bir boğaz. Şimdi bu uluslararası boğazdan biliyorsunuz hiçbir şekilde İran'ın da para alması mümkün değil. Umman'ın da para alması mümkün değil. Karşılıklı güvenliği sağlama noktasında bir zemin oluşabilir. Hele Amerika Birleşik Devletleri'nin efendim ben boğazlardan geçiş sağlayacağım ama sağladığım için de sizden haraç alacağım şeklinde, açık haraç demiyor da hani bunun bedelini alacağım demesi aslında haraç alacağım anlamına geliyor. Yani tam anlamıyla bir Hürmüz pastasının paylaşılma mücadelesi var. Normalde uluslararası hukuka göre boğazlardan seyri sefer hakları vardır ve güvenli bir şekilde yapma hakları vardır. Şu anda o bölgedeki mayınların temizletilmesi noktasında biliyorsunuz bir mutabakat sağlanmıştı. İşte en son 50 gemi o bölgeden geçtiği haberi gelmişti. Şimdi oranın güvenliksizleştirilmesi, yani Hürmüz Boğazı'nın yeniden savaşın sıfır noktası haline gelmesi için bir hazırlık mı var? Yoksa bu bahaneyle ya şu Hürmüz meselesini artık bir sözleşmeye bağlayalım. İşte burada İran ne alacak? Efendim Umman ne alacak? Amerika Birleşik Devletleri ne alacak? Şunu bir hesaplayalım gibi bir görüşme mi olacak? Ben bunu bekliyorum. Çünkü Cenevre'de yapılan son toplantıda biliyorsunuz daha çok bu işin ateşkes boyutu. İşte efendim İsrail'in Lübnan saldırıları ne kadar olacak olmayacak. İşte Vance'in surat ifadesini gördük. Erakçı'nın gördük. Şahbaz Şerif çok derece gergindi. Ama mesele Hürmüz'se bu toplantıda sadece Hürmüz'ü konuşalım. Başka bir şey konuşmayalım.
1: Hocam, çünkü bizim sizi analiz ekranına alayım mı böyle? Bir tabii. Üzerinde konuşalım, hem Hürmüz'le ilgili de orada bir harita paylaşalım. Ne olmuştu, ne yaşanmıştı da bugüne gelindi? Gerilim arttı. Hürmüz'le ilgili konu hep konuşulacak herhalde.
0: Tabii, bundan kesinlikle. Sonra da konuşulacak. Hürmüz zaten artık çünkü bu dondurulmuş bir
1: İran
0: sorun olacak.
1: İran aldı artık. Bu aldı. Kartı elinden bırakmayacak muhtemelen. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım Hürmüz'de. Ne oldu? Umman kıyılarından bir ticari gemi geçti, Singapur Bandıralı.
0: Şu aşağıda kalıyor Umman tabii, biraz da şu açıklarından, yani Umman şu bölgeden geçtiğini hatırlıyoruz.
1: Ne oldu? İran bu gemiye niye ateş etti hocam?
0: Şimdi o noktada da biraz spekülasyon var. Hani İran tarafı biz bunu hedef altına, yani hedef olarak biz bunu hedef altına aldık da demiyor. Hani bir sahte bayrak operasyonu olduğu da ifade ediliyor. Yani çeşitli yorumlar var. Apache helikopterinin düşürüldüğü zaman da biliyorsunuz.
1: İran'dan resmi bir açıklama yok. Ama İran işte devlet medyası yazıyor, diğer medyalar yazıyor. Bir saldırıyı kabulleniyorlar ama resmi bir açıklama yok bununla ilgili.
0: İşte şöyle diyoruz ya, burada şimdi mozaik doktrininden bahsetmiştik biliyorsunuz. Her alan kendi savunma sistemini, kendi savunma doktrinini uygulayabilir. Şimdi burada İran'da birileri savaşın bitmesini bir an evvel masayı kuralım, bu şekilde devam edelim diyen bir taraf var. Bir taraftan da hayır, biz şu anda istediğimizi almadık, almadan da bu mücadeleyi bırakmayalım diyenler var. Şimdi bu maddeleri konuşurken biliyorsunuz 14 maddeyi kim ne aldı ne verdi, işte nükleer mesele, balistik füzeler meselesi, rejim meselesi, tazminatlar meselesi, yani işin kompartıman siyasetine geldiğimiz zaman anlaşabileceğimiz konular ne? Nedir? Hürmüz'ün açılması, ticaretin devam etmesi. Bu noktada işte İran'ın hep söylediği, şimdi şu da var. Bir taraf diyor ki siz, Erakçı bunu en yetkili ağızdan söylemiştir, Lübnan'da saldırılar devam ettikçe biz masaya oturamayız. Doğru. Şimdi siz burada biraz boşluk bıraktınız. İsrail hala Lübnan'a saldırıyor. Evet. O zaman masa imkansız. Masa imkansızsa o zaman ben burada herhangi bir gemiyi vurabilirim. Şimdi dolayısıyla burada eğer bir gemi vurulduysa, işte hemen şu noktada diyelim, hani geminin vurulduğu noktayı, buradan herhangi bir şekilde bu 35 millik mesafeye kadar bir ticaret gemisi geçemez saldırı devam ettiği sürece. Ama Donald Trump ne dedi en son yaptığı açıklamada? Biz bunun misliyle mukabelesini veririz, hatta İran devletini de çökertiriz gibi çok üst perdeden bir konuşma yapmıştı biliyorsunuz. Ama geçen yine sizle konuştuk, hatırlayın. Hark Adası, özellikle burada biriken petrol, Necmettin Hocam'la da konuşmuştuk, biriken petrolün efendim tutulması, yani sevk edemiyorsanız bir şekilde bunu ya denize akıtacaksınız değil mi hocam, ya toprağa akıtacaksınız. O zaman İran'ın da zaten bu ticarete ihtiyacı var. Yani
1: 3 gün içinde havaya uçacak demişti. Yani kastettiğim şey vurmak anlamında değil ama petrolü bir yere sevk etmeniz gerekiyor.
0: Tabii ki, yani orada da bir şişme var. Bu şişmenin de bir şekilde geçiyor olması lazım. O zaman buradaki açılma, yani Hürmüz'ün açılması sadece Amerika Birleşik Devletleri veya diğer Güneydoğu Asya ülkeleri açısından değil, İran açısından da çok çok kıymetli. O zaman Hürmüz meselesi eğer Doha'da konuşulacaksa ve burada bir boğazlar rejimi gibi bir sistem inşa edilecekse bu neye göre yapılacak? Şimdi İran'la Umman, iki taraf, iki kıyıdaş ülke. İki kıyıdaş ülkenin kontrolünde bir Hürmüz mü göreceğiz? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin efendim ben de buradan bunun güvenliğini sağlayayım.

0: alacağım. Buradan herhangi bir sıkıntı olmasın diye ben de buradan bir para alacağım. Şimdi bu ama uluslararası hukukta mümkün değil. Sinan Bey. Mümkün değil. Şimdi biz ne yapıyoruz mesela İstanbul Boğazı'nda, Çanakkale Boğazı'nda? Kılavuz kaptanlık yapıyoruz gemilere. Aldığımız para o. Kıyı güvenliğini sağlıyoruz ve büyük gemilere kılavuz kaptanlık yaparak güvenli bir şekilde o kıvrımı noktalardan geçmenin karşılığında bir ücret alıyoruz. Zaten Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde bu haklarımız hepsi bizim saklı. Ama burada bir Montreux rejimi uygulanamaz. Olmaz.
1: Şimdi hocam bu bir örnek teşkil etmez mi? Bu sefer herkes Boğazlar'dan para isteyecek.
0: O zaman Babil Mendet'ten. Ha şu var. Panama Kanalı. Efendim Süveyş Kanalı. Yani yapay kanallar, yapay su yollarından bir maliyet olduğu için orayı yapan ülkenin şirketleri üzerinden bir para alma hakkı var. Süveyş'ten mesela Mısır nasıl para alıyor? Evet. Panama'dan. Ama doğal su yollarından para alma hakkınız yoktur. Bu emsal oluşturur. O zaman bu neresi emsal oluşturacak? Cebeli Tarık Boğazı, Babül Mendeb Boğazı, Malaka Boğazı. Yarın bir gün...
1: Bize de.
0: Yani şimdi bu o zaman... Şimdi şöyle, bunun emsal oluşturmaması lazım Sinan Bey. Dolayısıyla eğer burada, bu Doha'da bunun üzerine bir anlaşma olacaksa veya belki şunu söylüyorlar Sinan Bey, bu kompartıman anlayış içerisinde biz oturalım, bu savaşı bitirmek için ilk önce şu Hürmüz'ü bir halledelim. İran da parasını alsın, Umman da parasını alsın, Amerika da buradan nemalansın, işi bitirelim. Bu mu? Ya da İsrail buna nasıl bakacak? Şimdi İsrail'in bundan çok mutlu olacağını düşünmüyorum. Ben İsrail'in Doha'daki toplantıda Hürmüz üzerinden bir anlaşma çıkmasından da memnun olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten burada savaşın devam etmesini istiyor. Amerika'nın herhangi bir anlaşma imza atmasını istemiyor ki İsrail. Dolayısıyla benim buradaki endişem, evet buradan geçen gemilerin seyri sefer güvenliği önemli. Efendim buradaki petrolün çıkarılması önemli. Aynı şekilde sadece petrol değil ki birçok malzeme buradan girip çıkıyor. İşte gübreyi konuştuk hatırlayın. Yani gübre krizini de tetiklemişti. Gıda malzemeleri, medikal malzemeler. Demek ki buradaki hem... Körfez'in de güvenliği bakımından ve bir başka saldırı ihtimalinin olmaması bakımından da hani buranın bir garantörlük anlaşması olacaksa şöyle söyleyebiliriz belki Sinan Bey, bir garantörlük anlaşması yapılabilir. İki garantör ülke, kıyıdaş ülkeler İran ve Umman, üçüncü garantör ülke hocam, Amerika Birleşik Devletleri.
1: Burada başka kıyıdaş ülke de var.
0: Ama şimdi zaten bunlar Amerika'nın müttefikleri. Hani bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin...
1: Tamam, müttefikleri diye onların hakları yok mu? Onlar da bu körfezin içerisindeler.
0: İşte ama Amerika Birleşik Devletleri der ki biz sizin hakkınızı koruyacağız. Siz merak etmeyin. Bugüne kadar çok korudu ya. Bundan sonra da koruyacağım diyecek. Oturacak masada Amerika Birleşik Devletleri işte Bahreyn, Katar, Kuveyt, Baye gibi körfez ülkelerinin haklarını koruyarak o masada oturacak. Umman ve İran iki garantör, Boğaz ülkesi karşılıklı kıyıdaş ülke, onlar masada olacak. Üçlü garantörlük mekanizması olabilir diye tahmin ediyorum Hürmüz'de.
1: Hocam Hüseyin hocam aramıza katıldı uzaktan bağlantıyla, emekli pilotluğu general doktor Hüseyin Fazla. Hüseyin hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar hocalarıma, merhaba.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Tabii yaşananları değerlendireceğiz. Son 3 gündür karşılıklı atışmalar var. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri vuruyor, diğer taraftan İran körfez ülkelerine misilleme yapıyor. Bahreyn'i vurdu. Kuveyt'te İHA'lar, SİHA'lar havada uçuştu. Ne yaşıyoruz hocam? Bu savaş devam mı edecek yoksa?
2: Sanıyorum taraflar tabii ki bu 60 günlük süreç zarfında tam manasıyla bir şeye imza atmışlar değil. Yani bu her ne kadar mutabakat zaptı desek de bir niyet bildirgesinin ötesine geçemedi. Şimdi taraflar bir araya geliyorlar. Görüşmeler devam ediyor ama her pürüz çıktığında bunu sahaya düşük yoğunluklu çatışma şeklinde yansıtmayı tercih ediyorlar. Birbirlerini ölçmeye, birbirlerine kendi bekledikleri yönde adım attırmaya çalışıyorlar. Sanki gördüğümüz bu. Ama büyük resimde aslında bu savaş bitmedi. Yani petrolün Hürmüz Boğazı'ndan akmaya devam etmesi uğruna ve yine hepimizin bildiği hem İsrail'deki hem ABD'deki seçimlerin en azından tarafların beklediği şekilde şu anda iktidarda olan Netanyahu ve Trump'ın beklentileri doğrultusunda sonuçlanabilmesi için bu savaşa bir ara verildi. Bu ara verilirken de bu görüşmelerle, bu karşılıklı sıramalarla taraflar herhalde bu süreci uzatmaya devam edecekler. Yani savaşın muhtemelen 2027 yılında o 28 Şubat'ta başlayan sürece benzer şekilde tekrar başlatılma ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Ancak yine de dünyanın umut var olabilmesi için görüşmelerin devam ettirilmesi gerekiyor. Bir süreç, bir takvim devam edecek ama Bunun yanında sanıyorum bu düşük yoğunluklu

0: zaman zaman göreceğiniz çatışmalar da devam edecek. Çünkü o kadar kırılgan ki, yani her şeyi bırakın, birinci madde var Lübnan'da, biraz önce konuştular. Orada hem Hizbullah hem İsrail, ikisi de iki yaramaz çocuk gibi, birisi İran'ın, diğeri de ABD'nin yaramaz çocuğu. Onlar hiçbir şekilde ABD ile İran'ın bir anlaşmaya imza atmasını istemiyorlar. Çünkü imza atmaları demek her ikisinin de iddiasının çöpe gitmesi anlamına gelecektir. Dolayısıyla Lübnan maddesi masada olduğu müddetçe ben bu 60 günlük sürecin de sağlıklı sonlanabilmesini beklemiyorum. Ama görüşmelerin hani 60 günün sonrasında uzatıldığını, tarafların görüşmeye devam edeceğini gibi şeyler söylenebilir. Mesela ABD'nin deniz ablukası devam ediyor. Herhangi bir yumuşama yok. Demek ki Hürmüz'le ilgili beklentiler karşılanmıyor. Ama öte yandan Umman'la ABD anlaştı. İran'ınkine alternatif bir güzergahı açtılar. Orada seyir halindeler. Ama bu İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili tüm çıkarlarına, tüm inşa etmeye çalıştığı sürece zarar veriyor. O nedenle de İran'da ne yapıyor? Misillemelerde bulunuyor. ABD bunun karşılığında Hürmüz odaklı saldırılarına başladı. İran'da ne yaptı? Hem Bahreyn'de hem de Kuveyt'teki Amerikan üslerini vurdu. Hatta Bahreyn'deki donanmaya ciddi boyutta zarar verdiği söyleniyor. Ama gelinen noktada, yani şu anda...
1: Hocam üstte Amerikan askeri de yok ama. Orada 5. filo vardı, hatırlıyoruz. Ama 5. filo yok, evet, artık.
0: 5. filonun orada karargahı var. Çeşitli işte merkezleri var. O merkezlerin yani tamam, askerlerle ilgili bir güvenini aldılar. Orada savunmayla ilgili çok da fazla tedbir almadıklarını anlıyoruz ama sonuçta onların hepsi ABD'nin anlaşmalar kapsamında emaneten o ülkelerden aldığı toprakları, yani Amerikan topraklarına bir anlamda dolaylı olarak İran saldırmaya devam ediyor. Bunun karşılığında da muhtemelen ABD'de Hürmüz Boğazı odaklı saldırılarını devam ettirecek. Ama şunu hatırlayalım, yani daha önce de söylediğimiz üzere bölgede sıcaklıklar çok yüksek seyrediyor, seyretmeye de devam edecek ve Temmuz'un ortasından itibaren şimal rüzgarları çıkacak. Onlar çöl tozunu, o fırtınayı tüm bölgeye yayacak. Bölgede Eylül ayının ortasına kadar öyle çok yoğun bir harekat yapmaya elverişli ortam yok. Dolayısıyla hem İran'ın hem de ABD'nin, hatta İsrail'in durmaya ihtiyacı var bu Körfez bölgesinde. Ama Lübnan'daki boyut, her ne kadar taraflar anlaşmış olsalar da, iki pilot bölgeyle ilgili çeşitli beklentiler olsa da, Lübnan'daki o çatışmasızlıkla ilgili beklentinin karşılanması çok olası gözükmüyor. Orası olduğu müddetçe de biraz önce ifade ettiğim üzere Körfez'deki şu anda gördüğümüz çatışmaların da çok anlamı yok. Ama yine tarafların doğada görüşüyor olması, dünyada ki en azından petrolün geleceği açısından fiyatların olabildiğince istikrarlı kalabilmesi için herhalde şart ve onu yapmaya çalışıyorlar. Ama bu arada Amerika'da şu tartışıyor biliyorsunuz. Stratejik rezerv her hafta 8 milyon varil azalıyor. ABD'nin 400 milyon varil civarında stratejik rezervi vardı. Ama bu her hafta 8 milyon varil azaldığına göre ABD'nin bu oyunu uzun vadede sürdürebilmesi çok olası gözükmüyor. Sadece fiyattan bahsetmiyoruz. Burada ABD'nin kendisini de kullanacağı bir rezervden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir şekilde ABD'nin en azından yani hem seçimleri de kurtaracak şekilde, hem de yeniden eğer savaşa
1: girecek... O rezerv işini Venezuela çözdüler galiba hocam.
0: Rezerv işini çözmesi lazım. Yok, şu anda onu oradan karşılayamıyor. Çünkü Venezuela'daki petrol öyle sıcak manayı açlık gelecek gibi değil. Amerikan şirketlerinin yatırım yapması gerekiyor. Orada tekrar maliyet ayağa yani kaldırmaları gerekiyor oradaki sistemi. O da zaman alacak.
1: Hocam bir virgül koyalım.
2: Ben bir şey daha söyleyeyim hemen. Buyurun, ondan sonra sözü teslim edeyim. Bir de şu konuşulabilir Sinan Bey. Limanlar. Yani şöyle tabii tahminen işaretliyorum. İran'ın limanları üzerinde de bir pazarlık olabilir. Çünkü liman olmadıktan sonra su yoluna hakim olun bir anlamı yok. Gemi yanaştırmanız lazım.
1: Tabii.
2: O ticaret zinciri, o limanlar imparatorluğunun bir parçası da bence İran'ın kıymetli limanları Bender Abbas başta olmak üzere. Dolayısıyla Doha'da bence limanlar üzerinde de bir pazarlık yapabilir.
1: Buradan hocam, şimdi Hüseyin hocamın bıraktığı yerden bir soru sorayım size. Hocam dedi ki bu bir ara gibi bir şey. Bir faz dönem. Savaş devam edecek, bitmez dedi.
2: Doğru.
1: Bitmez mi?
2: Şöyle, bu bildiğimiz bir savaştı. Yani çok imkanlı bir savaş değil. Bir barış da yok. Ne barış var ne savaş var.

0: Şimdi o zaman ne olacak? Dondurulmuş bir sorun haline mi getirilecek? Yani Ukrayna Savaşı gibi biz bunu yıllarca konuşacağız mı? Yoksa Hürmüz'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedikten sonra başka rotalar mı mevzu bahis olacak? Hani şöyle kısaca değerlendireyim. Güney rotasının bu kadar krizli hale gelmesi ve kolay kolay çözülemeyecek olması, eskisi gibi olmayacak olması belki de kuzey rotalarının emniyetini ve önemini arttırdı. Şimdi dolayısıyla Arktik rotası dediğimiz rota artık dünya ticaretinin merkezi olma yolunda en büyük aday bölge, en büyük aday rota. Bu Çin ve Rusya'nın da işine gelen bir hadise. Amerika Birleşik Devletleri de kendisine buradan biliyorsunuz bir yol açmaya çalışıyor. Dolayısıyla işin ekonomik kısmında güney rotasında alternatif bir kuzey rotası artık muhakkak ki göz önünde bulundurulmak zorunda diye düşünüyorum.
1: Furkan Hocam teşekkür ederim. Beraber gidelim böyle. Tabii hem ki yerimize gidelim hem de bu Barco'daki Trump'ın açıklamalarını konuşalım. Hocam buyurun. Necmettin Hocam, sizi böyle davet edeyim.
2: Tabii.
1: Trump'ın açıklamaları var, önemli. Askeri olarak işi bitirebiliriz başlığını taşıyor. ABD uçakları anlaşmayı ihlal ettiği için İran'a ait füze ve İHA depolama alanlarıyla kıyı radar mevzilerini vurdu. Artık makul olamayacağımız bir noktaya gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz diyor Trump. Eğer bu gerçekleşirse İran artık var olmayacak. Yine en üst perdeden açıklamalar Trump'tan.
2: Evet, Madman teori, deli adam teorisi dedikleri sürekli dalgalanan açıklamalar. Sabah bu biliyorsunuz bir iletişim müzakeresi tekniği. Yani bunu tabii dünya, ya Trump deli mi, neden açıklamaları böyle sürekli dalgalanıyor gözüyle bakıyor, ama bu ta kökenini Nixon döneminde kurdukları, karşı tarafı korkutmak üzere kullandıkları bir iletişim tekniği. Fakat Hürmüz'le ilgili şunu söylemek lazım. Hürmüz'de artık iki tane güzergah var. Yani orada işte az önce hocalarımın ifade ettiği üzere Umman kıyılarından Amerikalıların, ki bugün 5 gemi girdi oraya. Transponderları açık girdiler. Girin çıkın dediği, eskort yaptığı, koruma sağladığı güzergah. Bir de İran'ın Boğaz Geçiş Otoritesi dediği, oradan geçmeyin dolaylı olarak korkuttuğu, ki cuma günü vurduğu gemiyi de önden bir uyarı yapıp ondan sonra vurdular. Hatta gemi bilinmeyen bir cisimle vurulduk filan dedi. Yani burada artık Hürmüz'de iki tane güzergah var. İran'ın geçmek zorunda dediğiniz güzergah, geçmezseniz karışmayız dediği güzergah, bir de Amerikalıların burası güvenli, buradan geçin dediği güzergah.
1: Hadi oturalım konuşalım, devam edelim.
2: Tabii, hay hay.
1: Yani o, dolayısıyla iki güzergah var. O iki güzergahtan hangisini kullanacaklar gelecekte?
2: Şimdi, gemiler burada hangisini kullanacaklar? Burada tam olarak bu tartışma konumuz bu olacak Sinan Bey. İran muhtemelen devrim muhafızları kanadı gemileri ürkütmeye, korkutmaya devam edecek. Ve Amerikalıların geçin güvenli dediği güzergahta geçen gemilere, ki Panama bayraklı gemiye de saldırmışlar, muhtemelen taciz atışlarını yapmaya devam edecekler ve daha sonra inkar edecekler.
1: Necmettin Hocam, mesele para mı, güç gösterisi mi?
2: Şimdi
1: hangisi?
2: Mesele burada devrim muhafızlarının ısrarla gerilimi tırmandırmak istemesi. Şu an müzakere masasına İran'ın içinde devrim muhafızları kanadı istemiyorlar. Bakın Müşteba Hamane'nin mesajlarını dahi yeniden yorumluyorlar. Yani düşünün ki velayeti fakih müessesesinin rehber, dini rehberin sözlerinin yeniden yorumlanması İran'ın içinde bir kırılma noktası. Meşet imamı şöyle söylüyor, biliyor, Müşteba Hamane'nin açıklaması şu: ben müzakereyi istemedim, siyasi kanat istediği için tamam dedim. Yani normalde ben müzakereyi istemiyordum. Bugün de Meşet İmam'ın kullandığı ifade şu: orada şunu demek istemedi, aslında bunu demek istedi. Yani burada devrim muhafızları gerilimi tırmandırmak istiyor, fakat bana sorarsanız burada bir stratejik körlük ve hata ediyorlar. Neden? Şu an Netanyahu'nun tasfiyesi hızlandı. Yani İsrail'in içindeki kamuoyunda yapılan bütün anketlerde %60'ı İran'la ateşkes istemiyor İsrail, %60'ı. Fakat Netanyahu'nun aday olmamasını düşünenler de %50'lerin üzerinde. Yani Netanyahu şu an seçim konjonktürü sıkıştırıyor. Yolsuzluk. Ya daha bugün işte Cumhurbaşkanı'na mektup yazıyor: ben kurtarıcıyım, beni affet. 92 kez yolsuzluk duruşmasına çıktı. Haredileri askere almaya çalışıyorlar. Harediler meclisi feshetmeye çalışıyor. Şu an içeride Netanyahu bitik durumda. Ya şu an istediği zaten en sıcak şey savaş. Yani devrim muhafızları şunu neden yapıyor merak ediyorum. Neden gerilimi tırmandırıyorlar? Ya burada stratejik olarak Amerikalılarla zaten 60 gün pazarlık etseler, bunu bir seyirde götürseler, Netanyahu seçim kaybedecek. 20 Ekim'de seçim var ve gidiyor. Ve giderse de zaten Sayın Cumhurbaşkanı bugün ifade ettiği üzere bu bütün bu katliamların, soykırımın hesabını verecek. Ya burada ben devrim muhafızanın bir stratejik körlük içinde olduğunu düşünüyorum. Tabii işin bir de Lübnan cephesi var. O zaten çok önemli.

0: Netanyahu savaş istiyor. Savaş eğer gerilimi tırmandırmazsa tasfiye olacak. Ki Lübnan'la ilgili yaptığı sunumda da bunu söyledi. Eisenkot diye bir adam yükseliyor içeride. Diyor ki Eisenkot diyor pasif, korkak. Yani ben geldim bakın sarı hatta girdim ve bu tarihi bir kazanım diye şu an İsrail kamuoyuna bunu pazarlıyor. Trump zaten seçim konjonktürü Trump'ı en çok sıkıştıran şey. Ya Amerika'nın içindeki bunu zaten çok konuştuk.
1: Trump ama, savaş istemiyor ama Netanyahu bu savaşı körükleyebilir mi?
0: Evet, şu an Lübnan'la ilgili ama şunu konuşmak lazım. İsrail kamuoyuna bir zafer olarak Netanyahu'yu pazarlıyor ama 40 yıl sonra bu anlaşmayı yaptık diye biliyorsunuz 1983'te de bir anlaşma yaptılar. Turgut Alp Bey çok güzel altını çizdi. 83 anlaşmasından sonra Sinan Bey, İsrail oraya iki defa girdi çıktı. Lübnan tarihi bunlarla dolu. Bakın şu an işgal ettik dedikleri, ele geçirdikleri, geçirdik dedikleri Beaufort Kalesi'nde Sabra Şatilla katliamından sonra Ariel Sharon'un orada albayken fotoğrafları var. Ama ne oldu? Ariel Sharon beyin kanaması geçirdi 2006'da ve göremedi. İsrail oradan tekrar kaçtı. Şimdi bugün yine bir açıklama yapmış. Biz Türkiye'den gelen mesajları dikkatle takip ediyoruz. Amerikalı dostlarımızla konuşacağız bunları diye. Ya belli ki A Haber'i sıkı takip ediyorlar. Mesaj yerine giderse söyleyelim. İsrail oradan yine kaçacak. Ve Netanyahu'nun ahir akıbeti de Ariel Sharon'dan farklı olmayacak. 9 sene komada kaldı. Yani fişini çektiler. Cesedi koktu diye. Ahir akıbeti de ondan farklı olmayacak. Yaşayıp göreceğiz. Lübnan, Hizbullah bitti dediler. Fakat hala drone'la, bakın daha 2 gün önce İsrail'in yüzbaşısını öldürdüler. 2 gün önce. Yani bitti dedikleri Hizbullah hala ayakta. Lübnan, Netanyahu'nun ayağına dolanacak. Fakat tutunduğu son dal. Suriye'nin güneyi ve Lübnan. Yani toparlarsak burada devrim muhafızlarının bu gerilimi tırmandırmaması lazım ki Netanyahu'nun tasfiyesi hızlansın.
1: İşte İran'ı konuşuyoruz ama hepsi birbirinin içinde.
0: Evet, evet,
1: hepsi geçmiş durumda. İçinde. Hepsini masaya yatırmak durumunda kalıyoruz. Tabii sıra sıra o noktalara da gideceğiz. Anar Hocam size döneyim. Abbas Erakçı İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. O açıklamaları hem okuyayım bir yandan da A Haber Radyo'dan bizi dinleyenler için. Siyonist rejim Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor diyor. Savaşın sona ermesi için Washington'ın sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor diyor. ABD İsrail İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesini sağlamalı. Hürmüz Boğazı önümüzdeki 30 gün boyunca İran'ın yönetiminde kalmaya devam edecek. Tekrar edeyim onu. Hürmüz Boğazı önümüzdeki 30 gün boyunca İran'ın yönetiminde kalmaya devam edecek diyor Abbas Erakçı. Ne olacak hocam?
2: Şimdi şöyle, müzakere heyeti üzerinde ciddi bir baskı var. İran'daki hem Galibaf hem Arakçı, Pezeşkian'ı da dahil edebiliriz. Ciddi bir baskı. Sertlik yanlıları birkaç gündür vites yükseltmiş durumdalar. İran'ın tekrar bir, İran'ın artık 2003'teki Ali Hameneyi'nin fetvasının geçersiz olduğunu ve bir nükleer silaha sahip olması gerektiğini bugün devlet televizyonunda tartıştılar. Bu çok vahim bir durum aslında. Yani gelinen noktada İran'daki sertlik yanlıların ruh halinin göstermesi anlamında çok önemli. Biliyorsunuz Ali Hameneyi'nin bununla ilgili bir fetvası vardı. İran hiçbir zaman bir nükleer bombaya sahip olmayacak.
1: Öldüğü
2: ama
1: için fetva artık geçerli değil mi?
2: Şii doktrininde, modern hukukta şöyle bir kavram var. Lex posterior kavramı. Yani yeni kanun eski kanunu ilga eder. Şii doktrininde de yeni Ayetullah'ın fetvası eski Ayetullah'ın fetvasını ilga eder. Yani şu an Müştaba Hameneyi eğer bunun tersi bir fetva olursa bu geçerli olur. Hukuki olarak geçerlilik kazanır. Yani İran devlet televizyonunda bunun tartışılması bir anlamda vahim.
0: Müzakere masası baskı altında diyorsunuz.
2: Tabii, kesinlikle. İkinci, kendilerini iki konuda sertlik yanları kandırılmış hissediyorlar. Birincisi Lübnan. Biliyorsunuz Lübnan hükümeti ile İsrail arasında bir antlaşma imzalandı. Tamamen Hizbullah'ı tasfiye etmek üzerine inşa edilen bir antlaşma. Açık aleni bir şekilde orada Hizbullah dahil bütün silahlı unsurların tek silah edilmesi, demilitarize edilmesi ve karargahlarının tasfiye edilmesi, bu yapılmazsa bu yapılana kadar İsrail Güney Lübnan'da varlığını devam ettirecek. Bütün paramiliter güçler tasfiye edildikten sonra, karargahları tasfiye edildikten sonra İsrail Güney Lübnan'dan çekilecek. Yani bu antlaşmayla aslında şöyle bir kör düğüm ortaya çıkıyor. Hizbullah'ın silahsızlandırılması mümkün değil. Dolayısıyla İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi de bu anlamda mümkün olmayacak. Dolayısıyla İranlılar bu anlamda kendilerini kandırılmış hissediyorlar. Ve iki pilot bölge belirlediler orada. Yani şöyle, Litani Nehri'nin kuzeyinde ve güneyinde. Burada İsrail

0: güçleri çekilecek. Lübnan ordusu burada yerleşecek. Eğer bu başarılı olursa diğer bütün bölgelerde, Hizbullah'ın kontrol ettiği bölgelerde artık silahlar Lübnan hükümetine teslim edilecek. Öngörülen antlaşma bu. Ya diyebilirsiniz ki mümkün değil. Hizbullah asla silahları bırakmaz. Sonuç ne olacak? İsrail'de, Güney Lübnan'da işgalci varlığını devam ettirecek. Sadece işgalci varlıkla değil, şöyle şart koşuyorlar.
1: Ben bir adım öteye götürdüm onu biraz önce, evet. Belki konuşuruz diye. Hizbullah yönetimi ele geçirme Sinan ihtimali Bey, var mı?
2: Hocamın söylediği kandırılma meselesi çok önemli. Bakın şöyle, İran'la anlaşma yapıyorlar. Lübnan dahil bütün cephelerde ateşkes. Sonra Rubio gidiyor, Lübnan anlaşmasını yapıyor ve İsrail sarı hattan geri çekilmeyecek.
0: Evet.
2: Ya şimdi bu iki anlaşmanın birbiriyle ilgisi yok.
0: Yok. Ya tamamlamıyor. Tam tersine zıt anlaşmalar ve sertlik yanları bu anlamda kendilerinin haklı çıktığını söylüyorlar. Yani müzakere ekibine yönelik sert eleştiriler yöneltiliyorlar. Bakın biz haklıydık. Siz gittiniz böyle bir antlaşmayı imzaladınız. Birinci maddesine dediniz ki ateşkes bütün cephelerde geçerli ama 3 gün sonra ABD'nin arabuluculuğuyla İsrail'le Lübnan hükümeti arasında bir antlaşma imzalanarak Hizbullah'ın tasfiye edilmesi süreci başlatıldı. İkinci eleştirileri sertlik yanların İran'da Hürmüz Boğazı'ndaki güzergah. Şimdi Amerikalılar dikkat edin, burası artık İran güzergahını kullanmıyorlar. Hocalarım da bahsetti, alternatif Umman açıklarına gemileri yönlendiriyorlar. Yani diyorlar ki artık İran'ın kullandığı güzergaha ihtiyaç yok. Biz burada güvenli bir güzergah yarattık. Bütün gemilerin buradan geçerek güvenli bir şekilde hareket edilebilir. Şimdi İran'ın devrim muhafızların saldırdığı iki tane gemi, Panama bayraklı biri, Kiki isimli Ever Lovely gemisi, evet. Diğeri de Singapur menşeli Kiki gemisine saldırdılar. Nerede saldırdılar bunu? Umman açıklarında. Evet. Yani diyorlar ki halbuki bizim kontrolümüzde, biz buradaki mayınları temizleyecektik. Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güvenliği eski güzergaha dönecekti.
2: Evet.
0: Buradan bir ihanete uğramış hissediyorlar kendilerini sertlik yanlıları. Ne yapabilir peki bu grup? Etkin mi İran içerisinde? Evet, etkinler. Çünkü parlamentoda azınlıklar böyle baktığınız zaman azınlık olarak gözükür ama sesleri çok yüksek çıkan bir grup. Devrim muhafızları içerisinde de etkinler. Şimdi devrim muhafızlarını ben başından beri ikiye ayrılıyorum. Bir grup pragmatist generaller olarak nitelendiriyorum. Bunlar gerçekten de Trump'la bu antlaşmayı imzalamak istiyorlar. Sadık da kalmak istiyor. Neden? Çünkü biliyoruz ki devrim muhafızları İran ekonomisini yaklaşık olarak %80'ine yakını kontrol ediyorlar. Siz gücü ve parayı kontrol etmek istiyorsanız savaşmakla bu mümkün değil. Anlaşacaksınız. Anlaşma zorunlu. Ama bu grup içerisinde sertlik yanlıları ise kendi şartlarını dikte ederek bir antlaşma imzalama taraftarılar. İşte İran'ın kaybettiği taraf.
1: Daha çok
0: taraf,
1: milliyetçi grup o grup.
0: Daha milliyetçi. Bunlar çok daha ideolojik bakıyorlar meseleye. Ve yapamayacakları şey yok. Yani anlaşmayı sabote etmek için İran içerisinde yapamayacakları şey yok.
2: Evet.
0: Ve bunlar şöyle bakıyorlar.
1: Söylenen de şu, o Singapur bandıralı gemiyi bu sizin bahsettiğiniz yaka vurdu.
0: Yani iki tane geminin Singapur menşeli ve Panama menşeli bu gemilere saldırı, şimdi devrim muhafızları içerisinde bir grup yaptı. Ve sonra İran bunu kabul etmiyor. Diyor ki yani ne kabul ediyor ne tekzip ediyor. Ama biliyoruz ki yani devrim muhafızları içerisindeki bir grup
2: ikrardandır.
0: Evet, yani çünkü kendini demin de söyledim, kandırıldıklarını düşünüyorlar. Güzergah İran güzergahı olması gerekirken neden Umman'a? Acaba gelecekte de alternatif güzergah olarak bu kalıcı hale mi gelecek? Biz buradan bypass mı edileceğiz? Çünkü 14 maddelik mutabakatın 5. maddesi Hürmüz Boğazı ile ilgili. Bu arada şöyle ifade geçiyor. Hürmüz Boğazı'nın geleceği, denizcilik, hizmetler, ücretler Umman Sultanlığı'yla ve Basra Körfezi'ndeki diğer ülkelerle istişare edildikten sonra belirlenecek. Özetle İran diyor ki biz bu savaşta kaybetmedik, dolayısıyla kazanmış sayılırız ve Hürmüz Boğazı'ndaki 28 Şubat önceki statü artık kabul edilir değil, yeni bir statü belirlememiz lazım. Bu statüde nedir? Geçiş ücreti ödenerek İran kıyılarından güvenli bir geçiş. Dolayısıyla İran kıyıları dışında kalan bütün bölgeler güvensizdir, mayınlıdır, garanti etmiyoruz. Devrim muhafızları içerisindeki sertlik yanlılarının tezi bu. Son olarak şunu söyleyeyim. Bakın şu söyleniliyor. Deniliyor ki neden madem ABD İran'la anlaşma imzalayacaktı,

0: 28 Şubat önceki bu 14 maddenin hepsini zaten İran kabul etmişti. Neden 28 Şubat önceki imzalamadı, şimdi imzaladı? Şöyle bir fark var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Ali Hamenei'nin yönettiği İran'la bu antlaşmayı imzalamak istemedi. Çünkü Ali Hamenei bu İran'ın bu tırnak içerisinde şanlı direniş ekseninin Hizbullah, Hamas, Husiler, Haçlı Şabi mimarıydı. Ve tırnak içerisinde kendi mollasıyla İran içerisinde bir antlaşma sürecini, müzakere sürecini başlatmak istedi. O sebeple çok büyük bir fark var. Hocama ben de katılıyorum. İran için bu son şans. Ve Netanyahu gidene kadar bu 60 gün gerekirse bazı konularda taviz vererek bu 60 günlük süreci nihayetlendirip antlaşmayı tamamlaması lazım. Çünkü İran'ın da lehine
1: bakın. Aksiyos'un yazdığı Doha'daki görüşmeler aslında çok önemli. 2 gün sonra.
0: Çok çok önemli. Çünkü yaptırımlar bakın İran'a yönelik yaptırımlar da Hazine Bakanlığı kaldırdı. Peyderbey kalkar. Çünkü Trump'ın amacı burada İsrail gibi İran'da bir devlet sistemini çökertmek değil. İran'ı tırnak içerisinde ehlileştirip sisteme entegre etmek. İsrail'de bu konuda ciddi bir ayrışma var. İran'ın da bu ayrışmayı görüp makul bir pozisyona gelmesinde fayda var diye düşünüyorum.
1: Furkan Hocam size geleyim. Arkadaşlarım Barko Vizyon'a paylaştılar. İsrail basınından Maarif gazetesinin bir analizi var. O analizde çok önemli cümleler var. Diyor ki savaşın gizli galibi Türkiye. Başlığını taşıyor. Herkes İran ve İsrail'i izlerken Türkiye kendi altın fırsatını yarattı. Türkiye ABD-İran mutabakatında ve ateşkeste önemli bir rol oynadı. Ankara küresel arenada etkisini güçlendirmek için altın fırsat yakaladı. Türkiye'nin NATO'daki konumu güçlendi. Batılı müttefiklerle ilişkiler canlandı. Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'la yüzlerce milyon dolarlık savunma anlaşması yapıldı. Irak, Türkiye petrol boru hattının Basra'ya uzatılması. Katar, Türkiye doğal gaz boru hattı ve Hicaz demiryolunun yeniden canlandırılması gündemde diyor. Çok iyi bir analiz. Doğru mu?
2: Fazlası var, eksiği
1: fazlası
2: yok.
1: Fazlası var.
2: Tabii ki. Nedir fazlası hocam? Var, eksiği yok. Şimdi bu tabii Donald Trump'ın biliyorsunuz Oval Ofis'te Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında yapmış olduğu cümleler, kullandığı cümleler ve NATO zirvesine özellikle Sayın Erdoğan için geleceğim demesi. Bu anlamda Türk-Amerikan ilişkilerinin belki yeni bir dönemin kapılarının aralanacak olmasından sonra NATO zirvesinde tabii bunu net bir şekilde göreceğiz. En çok bundan rahatsız olanların bir Tel Aviv, ikincisi de Atina olduğunu görmüştük. Yani Türkiye'nin bölgede artan ağırlığı, etki sahası. Bir de bunun üzerine Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönemin sayfasının açılacak olması, belki de penceresinin açılacak olması. Çıkarlar bağlamında tabii ki bu duygusal bir ilişki değil. Sonuçta çıkarlar bağlamında Türkiye'nin NATO'daki ağırlığı, bölgedeki ağırlığı ve Türkiye'nin sadece efendim işte diğerleri ne yapıyor ortalama bir siyaset değil de kendi özgül ağırlığıyla, misak-ı milli duruşuyla bunu kabul ettirmesi oldukça kıymetli. Yani bu teveccühü göstermeleri oldukça kıymetli bunun üzerine. Ama buna tabii ihtiyacımız yok. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi bu ikinci cümle önemli. Ateşkeste Türkiye'nin, evet biz masada yoktuk. Ama masa kurulduğunda ilk başından beri Türkiye'nin etki sahibi olduğunu ve kolaylaştırıcı, o katalizör rolü oynadığını gördük.
1: Belki de yön gösterendik.
2: Tabii ki. Şimdi bakın zaten bunu Donald Trump da bir şekilde ifade etti. Hep de ben de bunu ifade etmeye, söylemeye çalıştım. İran'a sınırı olan tek NATO üyesi Türkiye. Ve Donald Trump diğer NATO üyelerine işte size yazıklar olsun, bana destek olmadınız, bu savaşta olmadınız derken neden Türkiye'yi İran'la savaş noktasında benle olacaksın gibi bir zorlamaya girmedi? Alacağı cevabı biliyor. Ve Donald Trump boşa düşeceğini de biliyor. Hiç o topa girmedi. Ama Batı Avrupa Yarımadası'ndaki NATO üyesi ülkelere seslendi. Bu noktada benim yardımıma gelmediniz, benim yanımda olmadınız, benim size paranıza ihtiyacım yok ama teknik olarak yanımda durmalısınız şeklinde açıklamaları vardı. Demek ki Türkiye'nin bölgedeki Türk-İran ilişkilerine vermiş olduğu önem ve bölge siyaseti demek ki Trump açısından göz önünde bulundurmak zorunda. Bir de ne vardı? Altın fırsat dedi. NATO içindeki konumu güçlendi. Batılı müttefiklerle ilişkileri canlandı. Bu da önemli. Çünkü bu NATO'nun 3.0 dedikleri 7-8 Temmuz'da Ankara'daki
1: Avrupa'nın
2: zirvede.
1: Avrupa'nın bakışı tamamen değişti.
2: Ama şimdi bakın Avrupa, birincisi Donald Trump'ın NATO üzerinden verdiği Avrupa'ya mesaj aslında bu değişimi ortaya koymuştu. Artık kendi başınızın çaresine bakacaksınız ya da bunun bedelini bana vereceksiniz dedikten sonra Türkiye'nin NATO içerisindeki önemi ve kendi milli savunma sanayiyle ortaya koymuş olduğu vizyon, işte o Kaan motorunun, F-110 motorunun 80 blok haline verildi.

0: bilmesinin ve daha sonra inşallah 2030-2035'te kendi motorumuzu yaptıktan sonra NATO'nun hava savunma sisteminin önemli bir kısmının Türkiye'ye emanet edilebilme fırsatını da bize gösterdi. Yani şunu söylüyor aslında, yeni bir jeopolitik sayfa açıyoruz. Şimdi biz 52'de NATO'ya girdik. Ha şunu da söyleyeyim. Niye NATO 3.0? Şimdi bir, NATO 1 1949 kuruluş, 1952 Türkiye'nin girişi. NATO 2 1990-91 Soğuk Savaş'ın bitişi, demir perdenin çöküşü. NATO 3.0 2026 7-8 Temmuz olarak gösterilmesi çok manidar. Çünkü NATO'nun artı 25 veya 50 yıllık vizyonu ortaya konulacak. Ve bu vizyon içerisinde evet Mezopotamya, Akdeniz, işte 5 denizden bahsediyoruz ya, Karadeniz, Hazar, Akdeniz, Umman. Ama işin Asya Pasifik boyutunda da Türkiye buna eklemlenmek isteniyor. Basra'nın önemi, Babül Mendeb'in önemi, Karadeniz'in önemi ve Türkiye'nin o menteşe rolü diyoruz ya, menteşe rolünün artık NATO'nun merkez ülke olma imkanına sahip olacak bir Türkiye'yi aslında söylemeye çalıştı Donald Trump. Yani bizim için kenar kuşağın bir ülkesi değil Türkiye. Bizim için Güneydoğu Kanadı'nın da bir ülkesi değil artık. Merkeze doğru çekilmesi gereken bir müttefik olarak görülmesi. Hani biz tabii bu anlamda hemen onların cilalı sözleriyle, hani gerçeği de bu. Şimdi biz hep söyledik ya, bundan önceki dönemlerde NATO'nun ortalama siyasetine dayatan bir anlayışları vardı. Artık o yok. Bir de şunu söyleyeceğim. Irak, Türkiye petrol hattının, boru hattının bu Fav Limanı projesi biliyorsunuz. Ovaköy'den Basra indirilen ekonomik koridorun da bir tezahürü olarak görmek lazım. Ve Katar-Türkiye zaten geleneksel ilişkimizin daha da canlandırılması, Hicaz Demiryolu. Çok önemli.
1: Hocam geleceğim o noktaya. Evet. Hicaz Demiryolu'na ayrı bir parantez açmamız lazım. Çünkü İsrail'i rahatsız eden bir durum. Yeni ticaret yolları çok hoşlarına gitmiyor. Türkiye'den geçecek olması. Hüseyin Hocam'a döneyim. Bu konuyla ilgili Maarif Gazetesi'nin yazdığı yazıyla ilgili, savaşın kazananı Türkiye diyor hocam. Nasıl değerlendirirsiniz bunu kısaca?
2: Şimdi biz dünyadaki genel konjonktüre baktığımızda ABD Orta Doğu'da kendini meşgul ederken İran'la aslında küresel manada baktığımızda Çin'in savaşın kazananı olduğunu, savaşı çok iyi bir noktadan takip ettiğini ve hem kendisinin geleceğine yatırım yaptığını hem de ABD ile eğer küresel bir kapışma olacaksa ABD'nin yıprandığı bir savaş olarak bu İran'la arasındaki savaşı dikkatle takip ettiğini söylemiştik. Şimdi aslında benzer bir şey de İsrail'deki Mark Çey söylüyor. Şimdi gerçekten de Türkiye burada Orta Doğu coğrafyasında hem kendini savaşın en başında doğru bir şekilde konumlandırarak, yani ABD ve İsrail'e dedi ki siz haksız bir savaşı başlattınız. İran'a da dedi ki sen dedi körfez ülkelerine bu savaşı yaymaya çalışmakla yanlış yaptın dedi. Ama bunlara rağmen yine Türkiye savaşın bitirilmesi noktasında Pakistan'la, Suudi Arabistan'la, Mısır'la, Katar'la, dolaylı olarak İngiltere'yle ortaklaşa hareket etmek suretiyle eğer şu anda bir barış süreci, en azından bir mutabakat zaptı imzalandıysa bunda Türkiye'nin aktif çabası, aktif rolü yatsıramaz. Bunu herhalde İsrail de görüyor, diğer ülkeler de görüyor. Şimdi gelinen noktada Türkiye yıpranmamış bir güç ve hatta bu savaştaki gidişatı doğru okuduğu için de hem kendi savunma sanayine hem de kendi ordusuna yatırım yapmanın önemini çok net bir şekilde gördü, kavradı. Kaldı ki İsrail'de çok fazla oranda seslenen bir durum var. Türkiye işte İsrail için bir tehdit gibi. Ben tabii bu böyle
1: Hüseyin
2: bir
1: şeyi
2: çok da doğru bulmuyorum.
1: Hüseyin Hocam bir parantez açalım. Evet. İsrail basını Türkiye süper güç oluyor diye de yazdı. Onu da paylaşayım, yine size bırakacağım sözü. Türkiye'yi artık görmezden gelemeyiz. Hesaplarımızı bu tehdide göre yapmalıyız. Türkiye'nin askeri kapasitesi savunma sanayi atılımlarıyla bölgede etkisi arttı. Türkiye bölgede süper güç olma yolunda hızla ilerliyor. Ordusunu füze ve uçaklarla donatıyor. Türkiye Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ele geçirmeyi planlıyor diyor. Türkiye'yi görmezden gelemeyiz diyor. İsrail basını Kanal 14 yazmış bunu da dile getirmiş. Tabii bu bağlantı da yine değerlendirelim hocam.
2: Ya şimdi burada işte İsrail'deki bütün söylem halüsinasyon, biraz deli ucu, biraz megalo iddia gibi. Yani kendilerini merkeze alan ve kendilerinin yayılmacı politikasına engel olabilecek herhangi bir potansiyel güçten rahatsız oluyorlar. Yani o potansiyel güç bir şey yapmasa da onlar için tehdit olarak görülüyor. Burada da dillendirilen bu. Yani Türkiye'nin potansiyel gücünü, artan gücünü tabii ki görüyorlar ama Türkiye herhangi bir şekilde İsrail'i işgal edeceğim veya İsrail'i işgal etmeye yönelik herhangi bir politikası da yok. Türkiye'nin bölgedeki tek politikası yurtta sulh, cihanda sulh. Şimdi böyle bir ülke tabii ki kendi savunmasına, kendi güvenliğini garanti altına alacak şekilde bölgesel gücünü de hem etki hem de ilgi alanını daha ileri noktalara taşıyacak şekilde güç biriktiriyor. Bu Yunanistan için de geçerli, İsrail için de geçerli. Her ülke için geçerli olan bir şeyden bahsediyoruz. Ama Türkiye'nin tabii ki yükselen bir güç olduğunu kimse yadsımıyor. Kaldı ki artık 1990'lı yıllardan itibaren dünyadaki değişim ABD'nin her ne kadar hegemon gücünü sürdürmek için gayret göstermesine rağmen gelinen noktada ABD hegemonyasını kaybetti. Onun yerini doldurmaya şu anda bir aday yok. Çin buna çok istekli değil. Rusya'nın durumu malum. O zaman dünyada bu middle powers dediğimiz bölgesel güçlerin varlığına, bunların daha aktif rol oynadığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani her ülke önemlidir ve her ülkenin kendi çapında bir gücü vardır. Bölgesel güçler de bu manada önemli olduğu için onları kolay kolay dize getiremez. İran bu konuda güzel bir örnek verdi. ABD'ye karşı çok iyi bir direnç gösterdi. Aynı şekilde Rusya'ya karşı Ukrayna, yani bu 2022 yılında başlayan savaş, yani böyle bazılarına göre bir haftada bitecek savaş, işte 2026 yılının ortasına geldi. 4 yılı aşan bir savaştan bahsediyoruz ve burada ciddi manada Rusya'yı zorlayan bir Ukrayna var. Yine ciddi manada ABD'yi ve İsrail'i ortaklaşa zorlayan bir İran var. Böyle bir dünyada İsrail'in artık böyle birazcık aklı selimle hareket etmesi, yayılmacı politikaları bir kenara bırakması, kendisini daha 1948 yılında İsrail kurulduğunda ilk tanıyan ülkelerden birisi olan Türkiye'yi tehdit olarak görmek yerine Türkiye ile barış içerisinde Orta Doğu'da nasıl yaşayabilirim, Türkiye ile nasıl ortaklaşa hareket edebilirim, Türkiye'nin kuyusunu kazmadan, yani burada hemen altını yine çizelim, burada da PKK'ya açıktan destek veren, YPG'ye açıktan destek veren ve Türkiye'yi hem Suriye'den hem de Irak üzerinden, yine İran'daki PEJAK üzerinden kuşatmaya çalışan ve böylece Türkiye'yi zayıflatmayı hedefleyen bir İsrail gerçekliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada tehdit varsa tehdit Türkiye'ye İsrail'dir. İsrail'e Türkiye'ye tehdit değildir. Türkiye barıştan yanadır. İsrail'de bunu Kanal 14 olur, kim olursa olsun artık görmesi ve o delusion dediğimiz böyle hayalci politikaları bir kenara bırakıp Orta Doğu'daki normalleşme sürecinde Türkiye ile el ele verip kendi varlığını bu şu anki sınırlar içerisinde hiç olmazsa 67 yılında Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlara rağmen hala ona uymayan İsrail'in en azından şu anda yayılmacı politikaları bırakması halinde, soykırımcı politikaları bırakması halinde Orta Doğu'da barış içerisinde yaşaması ve Türkiye'den de korkmaması gerekir, korkmasını gerektirecek bir durum yok. Ancak yayılmacı politikalar devam eder ve Türkiye'yi de tehdit edecek şekilde kuzeye doğru yaklaşması halinde herhalde Türkiye'nin de burada kenarda beklemesini yani düşünemezler. Türkiye'nin inşa ettiği gücü görmemezlikten gelemezler. Zaten feryatlar da bu yönde. Yani bizim yayılmacı politikamızı, soykırımımızı, bu bölgeye verdiğimiz rahatsızlığı ortadan kaldırabilecek tek güç kuzeydeki Türkiye. Bunun farkında olalım. Çünkü Türkiye 1000 yıldır bu coğrafyada İsrail yokken de Türkiye vardı ve İsrail eğer bugün fişi çekecekse yine Türkiye bu coğrafyada var olmaya devam edecektir. O nedenle de Türkiye'nin potansiyelini kimse göz ardı edemez. ABD göz ardı edemiyor. İsrail'e ne olur ki?
1: Hüseyin Hocam, şimdi bir virgül koyalım. Bir şey sormam lazım. Tabii arkadaşlarım Türkiye artık İran'dan daha büyük tehdit barkosunu paylaştı hemen yanımda. İsrail'in kuzey sınırında İran'dan daha tehlikeli yeni meydan okumayla karşı karşıyayız dedi. Türkiye başlığını kullandı. Türkiye hayal edilemeyecek kadar modern, gelişmiş ve etkileyici bir savunma sanayisi kurdu dedi. İsrail'in dikkati artık askeri ve teknolojik kapasitesini hızla arttıran Türkiye'de diye de ekledi. Ben sizi yakalamışken şunu sormam lazım. Şimdi F-110 motoru gelecek Türkiye'ye. Siz de emekli bir hava subayısınız. İsrail bundan rahatsız mı?
2: İsrail bundan rahatsız olmaması gerekir ama İsrail ve İsrail'le beraber hareket eden daha bugün 4 Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi bu motorların satışına karşı çıktı. Yani Trump'ın adamları karşı çıktı. Yani burada her türlü engelleme, özellikle savunma sanayinde kendilerine vazife edinen ABD'de bir kesim var. İsrail onlarla birlikte hareket etmek durumunda kendi özel çıkarları için şu anki söylemlerini tamamlayacak şekilde. Ancak şimdi bu 80 adet motordan konuşuyoruz. Zaten 10 adet Milli Barb Uçağı Kağan'ın prototipleri için gelmişti. Her iki motordan oluşan, yani çift motorlu bir uçağı konuşuyoruz. 5 prototipi çok rahatlıkla biz uçurmaya, testleri yapmaya devam edeceğiz. Kaldı ki daha uçaklar, şu anda prototipler uçmaya başlamadı. O iki sortu uçtu ama gerçek manada test uçuşları Nisan ayında demişti ama çeşitli nedenlerle biraz daha uzadı. Muhtemelen biz Ağustos, Eylül gibi ilk uçuşları göreceğiz. Şimdi 80 adet motoru da yarın ihtiyacımız yok. Muhtemelen 2029-2030 bandında bizim bunlara ihtiyaçlarımız olacak. Çünkü uçağın henüz seri üretimine geçilmedi. 5 milyon dolarlık aslında barışçıl maksatlar. Yani siz Boeing 737 bir motoru nasıl alıyorsanız F-110 motorlarını da aynı şekilde Kaan için alabilirsiniz. Kaldı ki bu motorların eş değeri olan benzer motorları F-16'larda biz kullanıyoruz. Motorlara yabancı değiliz.
1: Trump'ın bunu dile getirmesi sürpriz oldu hocam.
2: Trump'ın bunu dile getirmesi aslında zaten olması gereken bir şeyden bahsediyoruz.
1: Hüseyin hocam, görüntünüz gitti galiba, evet. Tekrar geldi. Buyurun hocam.
2: Ha tamam. Şimdi burada 3 tane mesele var. Bir F-35, 2 F-16 Viper'ların tedariki, 3.'sü de bu Kaan'ın motorlarıydı. Bunların içerisinde en basit, en kolay halledilebilecek olan Kaan'ın motorları. Bunlarla ilgili zaten hiçbir engelleme olmaması gerekirdi. Bunlara yönelik geçen yıl Hakan Fidan Cumhurbaşkanımız o Eylül ayında başta ziyaretinden hemen sonra ifade ettiği üzere Kaan motorlarıyla ilgili istenen ilerleme sağlanamadı. Miami'de bir şeyler söylemişti. Ama şu anda yani eğer ki Trump yönetimi isterse bu konu rahatlıkla çözülebilir. Yani burada Türkiye ile ABD arasında aslında çok da sorun olmayacak bir şeyden bahsediyoruz. Ancak biliyorsunuz hem KATSA nedeniyle hem de NDA nedeniyle hem F-35 konusu hem de F-16'ların tedariki konusu masada tutuluyor. Buna dolaylı olarak Kaan'ın motorları da dahil edilmiş gibi görünüyor. Şimdi Trump bunu bir anlamda lütuf gösteriyor. Bize çok kolay halledilebilecek bir meseleyi, büyük bir mesele ama ben çözdüm noktasına getiriyor. Ama esas konu şu, bizim Kaan'ın motorları zaten gelmesi gereken bir şey. Ama 2024 yılı Ocak ayında F-16 Viper'ların tedarikine izin veren bir kongre kararı var. 2,5 yıl üzerinden geçmiş. Herhangi bir ilerleme yok. Yani bizim 40 adet F-16 Viper'ı almamız gerekiyor. Kaldı ki 79 kitten vazgeçmemize rağmen. F-35 konusuna hiç girmiyorum. Yani burada da S-400 konusu var. Yine ABD tarafının kendince beklentileri var. Ama bunları Türkiye'nin egemenlik hakları gereği karşılaması çok mümkün gözükmüyor. O nedenle de Trump'ın yapabileceği F-35 konusunda bir şey yapamaz. Çünkü kanunla eli kolu bağlı. F-16 Viper konusunda aslında kongre kararı var ama süreci hızlandırması gerekir. Yine ABD'nin kendi iş dinamikleri gereği süreç hızlanmıyor. Geriye ne kaldı? Bir 80 adet kanunlar için verilecek motor. O konuda başkanın kendi yetkisinin dahilinde. Zaten kongreye bile bypass edilmek suretiyle aslında rahatlıkla çözülebilecek bir şey. Ancak buna bile engel çıkaran ABD'deki mevcut o cumhuriyetçiler, demokratları geçtim, cumhuriyetçilerin bile karşı çıkıyor olması yine ABD ile Türkiye arasındaki geleneksel özellikle savunma sanayi alandaki, askeri alandaki işbirliğini baltalayacak bir gelişme olarak okunması gerekir. Dikkatli olması gerekir. Her ne kadar Trump işte Türkiye'ye büyük değer verdiğini söylüyor. 7-8 Temmuz'da Türkiye'ye gelecek Erdoğan'ın davetine olumlu cevap verdim. Başka bir ülke olsaydı gitmezdim gibi ifadeler kullanmasına rağmen burada 705 milyon dolarlık bu şeyi, müjdeyi bir anlamda vermesine rağmen ben bununla ilgili yine ABD'de çeşitli tartışmaların olabileceğini, seçimlere gider iken bu konunun biraz rafa kaldırılabileceğini böyle biraz altını çizerek değerlendiriyorum.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Tabii yayının başında konuşmuştuk. Suriye'de de karışıklıklar var İsrail tarafından. Necmettin Hocam, şimdi Suriye-İsrail savaşı er geç yaşanacak diyor. Bu Amikai Çikli, İsrail Diyaspora İşleri Bakanı diyor ki Türkiye Suriye'de adeta himaye bölge kurdu. Türkiye bizim için İran'dan 10 bin kat daha fazla tehlikeli. Suriye'nin İsrail'le barış içinde yan yana yaşaması mümkün değil. İsrail er ya da geç Suriye ile savaşacaktır. Ki ön hazırlıklarını yapmaya başladılar bunun hocam. Gözlerimizin önünde daha önce gördüğümüz her şeyden daha tehlikeli yeni bir eksen yükseliyor. Türkiye, Katar, Pakistan diye de ekliyor Necmettin Hocam. Şimdi Suriye'de başka bir gelişmeler yaşanıyor. Gün içerisinde arkadaşımızla bağlantı kurmuştuk. Bugün de yayınımızdaydı. Nasıl değerlendireceksiniz? Suriye üzerinde de bir politikası var İsrail.
3: Tabii ki Suriye üzerinde politikası var. Fakat İsrail'le dolaylı savaş o kadar çok yerde devam ediyor ki hemen Suriye'ye geleyim. Yani Kazakistan'dan Sırbistan'a, Azerbaycan, Ermenistan'dan Somali'ye kadar, yani bütün coğrafyalarda İsrail taşlarının altından çıkmaya çalışıyor. Ama tabii bunların bir de gerçekleştirilebilirliği var. Şimdi bu konuya gelmeden çok kısa bir ilave yapayım. Lütfen, şu motor meselesine bir ilave yapayım. Bu tabii uzmanı değiliz ama kişisel merakımızdan bu yıl Saha Expo 2026'da Güçhan diye bir motor tanıtıldı, biliyorsunuz. Ya şimdi Türk savunma sanayi böyle sürprizleri yapmayı seviyor. Acaba hani işte Amerikalılardan motor aldık, entegre ettik filan derken bir anda savunma sanayi acaba yerli motoru ürettik diye de ortaya çıkartmış. Çünkü Yıldırım'ın varlığından da haberimiz yoktu.
1: Yoktu, birdenbire çıktı.
3: Yani öyle çıktı. Acaba öyle bir sürpriz yapar mı? Oraya da bir ünlem ve soru işareti koyalım bence. Çünkü Güçhan analistleri işteyse bu Kaan varyantından da ileri bir varyant
1: hocam,
3: için gerekli olur.
1: 10 yıl öncesinden beri geliştiriliyormuş zaten.
3: 2016-2017'den beri. Yani belki orada da bir sürpriz gelebilir. Onu da bir not etmek lazım. Şimdi Suriye ile ilgili şunu konuşmak lazım. Yani özellikle Suriye ile İsrail arasında bir doğrudan müzakere mekanizması da kuruldu. Hatta Birleşmiş Milletler oturumlarında Suriye'nin özel temsilcisinin bu Kunetra'daki, Dera'daki bu tutuklamaları orada muhtemelen konu edilecek ki gelecek ay gerçekleştirilecek NATO zirvesine Şara da davet edildi diye biliyorum. Son güncel bilgi, teyide muhtaç olmakla birlikte. Fakat Suriye'nin güneyinde tabii 9 tane artık bir üs var. Yani askeri kontrol noktası. Golan'dan Dera Kuneitra'ya kadar inşa ettikleri bir güvenlik bölgesi var. Golan'a
1: İşgal ettiler ve çıkmıyorlar.
3: Çıkmıyorlar ve Golan bölgesine bu özellikle Katsin diye bir yeni yerleşim yeri kuruyorlar. Bu çok önemli. Oraya 3000 tane yerleşimciyi yerleştirmek üzere daha 3-4 ay önce bir karar aldılar. Yani Golan'ı da orada bir demografik mühendislik çalışması var. Bir de çok önemli, bu da dikkatimi çeken, hatırlamaya çalışıyorum şu an konuşurken. Kuneitra'da, Dera'da, bu özellikle Lübnan'da da bunu yapıyorlardı. Bir herbisit denilen bir madde var. Yani bir çeşit kimyasal. Topraklara sıkıyorlar. Tarım arazilerine sıkıyorlar.
1: Ne oluyor hocam?
3: Çiftçiler orada bir daha ekim yapamasın diye. Hatta bu bayağı bir konu olmuştu. Davalık olmuştu. Glifosat diyorlar uzmanları. Yani kimyasal uzmanları. Tarım arazilerine bu maddeyi sıkıyorlar ve orayı ekilemez, biçilemez hale getiriyorlar. Ya yani böyle giderse, şimdi biliyorsunuz bir asker sıkıntıları var. Yani yedek asker problemleri var. Bu konuda Haredilerle de şu anda içeride, hatta asker kaçaklarını tutuklamaya çalışıyorlar şu an. İçeride askerlikten kaçan Haredileri kovalıyorlar. Hatta Harediler arasında bir iletişim ağı kurmuşlar. 130 bin kişi. Kimi tutuklayacaklarsa onu hemen tespit edelim, kaçalım diye. Yani içeride şu an o durumdalar. Şimdi Tabii askeri uzmanlar Hüseyin Hocam bizden daha iyi tarif eder, tasvir eder. Ama bu kadar geniş sahada, bu kadar az nüfuslu bir ülkenin bu kadar aktif operasyon yürütmeye çalışmasının bir takım asimetrileri, dezavantajları var. Bakın Lübnan sahasında da bunu yaşıyorlar. Oraya özellikle Hizbullah'la karada karşı karşıya gelmemeye çalışıyorlar.
1: Kendilerine çok fazla cephe açtıklarını söylüyorsunuz.
3: Evet, yani Hizbullah'la yüz yüze gelmemeye çalışıyorlar. Kara operasyonlarında özellikle, çünkü avlanıyorlar gerilla taktiklerine Hizbullah'ın, ki Hizbullah iyice 3

0: üçlü, dörtlü, ikişerli gruplara döndü. Yani iyice artık grupları çözdü. Tamamen vurkaç taktiğine döndü. Ve özellikle kayıpları içeride ciddi anlamda ses getiriyor. Şimdi bu konuya dikkat çekmek lazım. Çünkü Suriye sahasında da bu dezavantajlarla karşılaşacaklardır. Ben yani zihnim açıkçası şunu hatırlatıyor. Şimdi biliyorsunuz orada özellikle aşiretlerin ayaklandığı bir sahne yaşanmıştı hatırlarsanız Suriye'de. Yani acaba benzer, çünkü halk taş attığı görüntüler vardı bugün yanlış görmediysem. İsrail askerlerini taşla sopayla kovalıyorlardı. Yani benzer görüntülerle Suriye'nin güneyinde de herhalde karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Ama bir de tabii Dürziler meselemiz var. Yani Lübnan Dürzileri ile Suriye Dürzilerini birbirinden ayırt etmek lazım. Lübnan Dürzileri geçmişte 83'te İsrail ile işte savaşlar, biliyorsunuz Dağ Savaşı diye ünlü bir savaşları var onların. Velid Can Polat'ın, babası Kemal Can Polat'ın. Ama Hikmet İci, yani uyuşturucu kaçakçısı Hikmet İci maalesef burada özellikle İsrail'in bu nokta ilhak ve demografik mühendislik politikalarına hizmet ediyor. Ama çok önemli, şunu son olarak ifade edeyim. Muhammed Bey çok önemli bir şey söyledi. Dürzileri sorduğum zaman. Ya orada gençler var, işsizler. Paraya ihtiyaçları var. Ve dini olarak bu adamın etkisinde kalıyorlar gibi bir ifade kullandı.
1: Hicri'nin mi?
0: Evet. Ya o çok önemli, biliyor musunuz? Şu an çünkü bölgede ekonomi iflas etmiş durumda. Yani günlük 3 dolara 4 dolara hayatını geçirmeye çalışan, işte o yüzden bu entegrasyon politikaları çok önemli. Şara biliyorsunuz Lübnan'la çatışma aramıyoruz, ekonomik işbirliği arıyoruz dedi. Geçen hafta hatta hocamla konuştuk. Yani orada bir Lübnan-Suriye çatışması tehlikesi var ama ekonomik entegrasyon politikası olsa ne güzel olur diye. Şara da tam olarak konuştuğumuz şeyi söyledi. Lübnan'la ekonomik işbirliği arıyoruz diye. Şimdi bu Hicaz Kalkınma Yolu denilen şeyin önemi bu Sinan Bey. Yani bölgeye yeni yatırım gelmesi. Şimdi aslında o Hicaz projesinin o kadar tartışmalarının sebebi de o. Yani düşünsenize şimdi buraya yeni bir hatla yeni yatırımların geldiğini, güneş enerjisi santrali projelerini, Ürdün'ün çöllerine güneş enerjisinin gittiğini düşünün. Bölgede serbest ekonomik bölgelerin, bölgesel gümrük bölgelerinin, entegrasyon bölgelerinin kurulduğunu düşünün. Bu tamamen aslında bir ekonomik entegrasyon demek ve işte o
1: bölgenin de kalkınması
0: demek ve işte Hikmet İci'nin oradaki Dürzi gençlerin etkisine girmemesi demek. Dolayısıyla yani yeni entegrasyon politikaları İsrail'in bu verdiği zehrin panzehiri olacaktır diye düşünüyorum. Bu meseleyi böyle değerlendirmek lazım.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Anlar hocam tabii. İsrail Suriye'de 2 kişiyi öldürdü. Yine Gazze'de 4 kişiyi öldürdü. Gün içerisinde Lübnan'da hava saldırıları düzenledi. Bölgeyi karıştırmayı sürdürüyor. Suriye'de de ki işgal politikasını devam ettiriyor. Arkadaşlarım biraz önce bir harita paylaşmışlardı. O haritada, işte ekranda duran haritada 19 noktanın işgal edildiğini görüyoruz. Bu işgal de ilerlemeye devam ediyor iç bölgelere doğru.
2: Şimdi evet, yani şunu adını tespit etmek lazım.
1: Biz burada karşılaşacak mıyız İsrail'le?
2: Ya, Türkiye ile İsrail arasında şu an bir soğuk savaş seyrediyor. Yani bu bir soğuk savaş. Evet, taraflar direkt bir karşı karşıya gelmiyorlar ama dolaylı olarak farklı cephelerde farklı politikaların en azından şu an politik anlamda ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani Suriye sahası bir örnek. Kıbrıs sahası bir diğer örnek. Somali sahası bir diğer örnek. Sudan sahası bir diğer örnek. Buralarda her iki taraf farklı grupları destekliyor. Ama Türkiye'nin İsrail'den farkı şu. Şimdi İsrail'in var olduğu coğrafyalarda dikkat ederseniz hep ayrılıkçı yapıları. Yani devlet dışı aktörleri destekleyerek Birleşmiş Milletler'in de meşru hükümet olarak tanıdığı hükümetlerin karşısında yer alan grupları destekliyor. Mesela örnek verelim. Somali'de Türkiye Somali hükümetine destek veriyor. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir hükümet Türkiye'nin varlığı Somali'nin kalkınmasına çok büyük bir katkı sunarken İsrail orada ayrılıkçı bir yapı olan Somaliland'in bağımsızlığını tanıyor. Sudan'da Türkiye-Sudan hükümetiyle yine Birleşmiş Milletler'in destek verdiği, meşru hükümet olarak tanıdığı hükümete destek verip Sudan'ın ihya inşa edilmesine destek verirken İsrail ayrılıkçı bir grup olan RFS'ye destek veriyor. Türkiye Suriye'nin kalkınmasına, ihya inşa edilmesine çok büyük bir katkı, emek sarf ederken İsrail oradaki PKK-PYD varlığına destek veriyor. Böyle bir farklılık var. Dolayısıyla evet, şu an taraflar direkt olarak bir karşı karşıya gelme durumu söz konusu olmasa da bir soğuk savaş yaşandığını söyleyebiliriz. Şimdi İsrail toplumu, devleti, entelijansiyası, medyası topyekün bir hastalıklı ruh şeyi içerisindeler. Sağlıklı düşünemiyorlar, sağlıklı değerlendiremiyorlar. Özellikle 7 Ekim olayları tamamen bir toplumun psikolojisini alt üst etmiş durumda.
1: Çok
2: zaten önemli. Travmatik bir toplumdu. 7 Ekim'den sonra bu travma çok ayyuka çıkmış durumda. Kesinlikle. Bakın şöyle bir şey var. İktidar partisi Netanyahu diyebilirsin savaş yanlısı politika izliyor. Katliam yanlısı politika izliyor. Peki 2 numara Yair Lapid. Benzeri politikaları savunuyor. 3 Naftali Bennett yine benzeri politikaları.
1: Çok daha radikal isimler öyle.
2: 4 Itamar Ben-Gvir, Smotrich, yani böyle listeyi 10'a kadar hepsi çok daha sert politikaları savunuyor. Gazetelerini açıyorsunuz. Birkaç gazete.
1: Halklarını da buna inandırmış gözüküyorlar.
2: İnandı.
1: Şimdi %80 katliam istiyor.
2: Güvenlik politikalarını destekliyor. Şimdi Netanyahu'dan haz etmemelerinin sebebi şu. Netanyahu'nun bulaştığı birkaç tane yolsuzluk dosyası var. İçeride çok sert otoriter bir takım eğilimleri olduğu için halkın ciddi bir kısmı ondan hoşnut değil. Ama Netanyahu'nun uyguladığı güvenlik politikalarını savunuyor ve hatta başarısız olduğu için çok daha sert güvenlik evet. politikalarını savunan bir kitle söz konusu.
3: Yani yanlış savaştın diyor. Niye savaştın demiyor.
2: Yanlış savaştın. Niye daha sert önlemler almadın? Şimdi bunu tespit etmek lazım. İkincisi İsrail'in grand stratejisi var. Bu stratejide Lübnan sahasında, Suriye sahasında, Filistin sahasında kendine operasyonel özgürlük alanı inşa etmek istiyor. Bakın Dera, Kuneitra, Suveyda. Bu üç şehri askerden arındırılmış. Bunun müzakerelerini Şam hükümetiyle Paris'te şurada burada yapıyorlar aslında. Konuşuyorlar. Konuştuğu halde hala işgali Suriye'de devam ettiriyor. Yani bir taraftan Şam hükümetiyle müzakereler yürütüyor. Diğer tarafta Suriye'deki işgali genişletiyor. Yani temel hedef şu. Diyor ki Dera, Kuneitra ve Suveyda askerden arındırılacak. Şam hükümetinin zırhlı araçları, ağır silahlar buraya girmeyecek. Neden? Ben istediğim zaman burayı operasyonel özgürlük alanı olarak kullanabileyim. Niçin? Golan tepelerinin, Hermon Dağı'nın güvenliği için. Yani mantık şu. İsrail kendi sınırını güvenli tutmak için Golan tepelerini işgal etti. Golan tepelerini güvende tutmak için Dera, Kuneitra, Suveyda'yı askerden arındırmak istiyor. Bunun bir ötesi şu, bu bölgeleri de güvende tutmak için Şam, Şam'ı güvende tutmak için Halep, bu gider böyle adım adım.
3: Şey diyordu Şahra, böyle böyle Münih'e kadar gidecekler herhalde.
2: Bunların mantığı bu. Aynı şeyi Güney Lübnan'da yapıyorlar. Filistin cephesini zaten biliyoruz. Dolayısıyla hocama ben de katılıyorum. Bunlar şu an ruh sağlığı yerinde olan bir toplum ve devletle karşı karşıya değiliz. Revizyonist bir ülke ama Türkiye bunun tam zıttı bir ülke. Statikocu.
1: Hocam Suriye'yi güçlendirmek lazım gelmez mi?
2: Kesinlikle ama işte orada tahkimatı Suriye'ye yönelik artırmak lazım. Kıbrıs'a yönelik artırmak lazım. Çünkü bunların iki tane yumuşak karın olarak gördükleri alan var. Güney Kıbrıs ve Suriye üzerinden Türkiye'yi provoke etmeye çalışıyorlar. Evet. Biz de işte ne yapıyoruz? Bizim Suriye ile ilgili ajandamız ne? Gündemimiz ne? Suriye kalkınsın, istikrarlı olsun, oraya yatırım gelsin. Diğer taraf ise burada tamamen savaşı körüklüyor. Şunu söyleyelim. Karşı karşıya gelebilir mi Türkiye ile? İsrail, Lübnan'da, Yemen'de, Filistin'de, şurada, burada yani failed state dediğimiz coğrafyalarda operasyonlar yapabilecek bir ülke. Çünkü buralarda otorite yok, ordu yok, güçlü bir kurumsal devlet değil ama İsrail, Türkiye gibi, İran gibi ülkelerle tek başına karşı karşıya gelebilecek bir ülke değil. Özellikle Türkiye ile. Mesela İran'la tek başına karşı karşıya gelebilmedi. Amerika'yı peşinden sürükledi. Evet. Hem Haziran Savaşı'nda hem Şubat Savaşı'nda. Çünkü onun altından kalkabilecek ne askeri kapasitesi var ne siyasi gücü var. Hele Türkiye meselesi olur da öyle bir şey olursa Amerika'yı buna ikna etmesi lazım. Amerika'nın buna ikna olması demek, Amerika'nın Afrika politikasının, Avrupa politikasının, Orta Doğu politikasının, Kafkas politikasının 360 derece değişmesi lazım. İşte 3. Dünya Savaşı diyorlar ya, öyle bir şey olursa...
1: 180 hocam, 360 gene aynı.
2: Ya 180 derece değişmesi lazım. 3. Dünya Savaşı diyorlar, böyle bir şey olmasa da buradan çıkma ihtimali var. Dolayısıyla bu çok zor bir ihtimal. Ama ne yapılabilir bu saldırganlığa karşı? Uyanık olmak lazım. Tahkimatı Suriye'de, Kuzey Kıbrıs'ta çok daha güçlendirmek lazım. Ve Türkiye'nin de şöyle bir özelliği ve artısı var. Türkiye bakın var olduğu coğrafyalarda TSK bir balans ayarlayıcısıdır. Bir güven verici bir unsurdur. Somali'de böyledir, Libya'da böyledir, Kıbrıs'ta böyledir, Suriye'de böyledir. Ve uluslararası hocam, meşruiyete...
1: En güzel tarafı yasa dışı bir şey yapmıyor.
2: Uluslararası meşruiyet kapsamında, bakın uluslararası meşruiyet kapsamında bu coğrafyalarda TSK varlığını, Türk Devleti varlığını sürdürmektedir. Diğer taraf ise haydut çeteleri, ayrılıkçı yapıları, terör unsurlarına destek vererek, dolayısıyla karşı karşıya gelmeden, işte Cumhurbaşkanımız söyledi, yani bunu ifade ediyor. Biz karşı karşıya gelmekten korkmuyoruz, çekinmiyoruz ama onların provoke edici adımlarına da çok daha fazla, çok fazla önem vermemek lazım. Çünkü şu an tekrar ederek son vereyim cümleme, ruh sağlığı yerinde olmayan bir ülke ve bir toplum var karşımızda.
3: Hastalar, çok önemli bir yere değindi hocam. Yani Siyonizm gerçekten bir psikolojik, patolojik vaka. Yani aslında bunu tasfiye etmeleri lazım ki Amerikalılar için de bunu çok söylediler. Bakın gelin normalleşin diye. İşte o AİM koridorları, Suudi Arabistan'la olan İbrahim anlaşmaları, o büyük büyük çerçeveler bu yüzden ortaya atıldı. Normalleşme için aslında ortaya atıldı fakat mümkün olmadı. İşte yani AİM koridorunu ortaya attılar. Bir ay sonra zaten Aksa tufanı oldu. Derken işler bu noktaya kadar geldi ama hani o Hicaz denilen şey aslında gerçek İbrahim anlaşmaları, onu da ifade etmek lazım. Gerçek normalleşme, bölgenin ihtiyacı olan gerçek İbrahim anlaşmaları o. Ama hocamın söylediği o hastalık, psikolojik hastalık meselesi çok önemli.
1: Burkan hocam, şimdi bu konuda çok önemli analizleriniz var. Gerek Yunanistan'la, gerek Suriye üzerinde İsrail'le karşılaşma noktasında. Böyle bir karşılaşma olur mu? Gelecekte bizi ne bekliyor Suriye ile ilgili?
4: Şimdi Suriye, Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz grup toplantısını ifade etmişti. Bizim için dört önemli nokta var dedi. Birinci yer Beyrut, Şam, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs dedi. Ve İsrail'in eğer bu coğrafyalar üzerine, bu bölgeler üzerinde bir hesabı kitabı varsa buna misliyle mukabele hakkımız da saklıdır dedi. Sert bir konuşma yaptı aslında grup toplantısında. Şimdi boşuna bu coğrafyaları ifade etmedi. Yani bu işaret ettiği dört yerde aslında misak-ı millinin güvenliğini ilgilendiren en hayati sahalar. Şimdi analizler de önemli. Hocalarıma da katılıyorum. Ve şunu söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e işte efendim sen Lübnan'da bu kadar saldırma. Ben burada bir barış anlaşması yapacağım. Biraz bekle. Efendim biraz evvel hocamın saymış olduğu işte Yair Lapid, Smotrich, efendim Katz gibi bunlar hepsi Siyonist çok uç isimler. Ve bunlar Netanyahu'nun evet belki tahtını sallıyor. Netanyahu'nun yerine aday izliyorlar ama hani bunlar da ondan farklı değil. Yani görüş açısıyla, bakış açısıyla ve biraz evvel işte o bakanıydı, diaspora bakanıydı galiba,
1: evet,
4: değil mi?
1: Evet.
4: Hani Türkiye bin kat daha tehlikelidir diğer düşmanlarımızdan gibi, İran'dan bin kat daha tehlikelidir demesinin arkasında bu var. Naftali Bennett de aynısını söyledi. Dedi ki bizim için yeni İran Türkiye'dir. Ve bakın Sinan Bey, şimdi ilk bu Gazze katliamı başladığı zaman biz bu işin hep teolojik boyutunu konuştuk. Çünkü Netanyahu dahil olmak üzere bu Siyonist grup işin teolojik kısmını hep ön plana koydular. Yani arz-ı mevut. Bize Tanrı tarafından vaat edilen işte Nil'den Fırat'a kadar olan coğrafyayı biz hükmedeceğiz. İşte efendim kıyameti, Tanrı'yı kıyamete zorlayacağız. Armagedon savaşını başlatacağız. Armagedon biliyorsunuz Magide Ovası'ndaki savaştır. Magide Ovası da işte Lübnan, Suriye, Filis o bölgede bir alandan, bir ovadan bahsedilir. Ve Magide Ovası'nda Tanrı ile Deccal savaşacak. Tanrı Deccal'e galip gelecek ve dünya ebedi barış dönemine girecek. Şimdi onların inancında, sistemin inancındaki olay bu. Şimdi bugüne kadar geldiğimiz noktada Tanrı'yı kıyamete zorlamak için Netanyahu'nun hahamlarla konuştuğunu, hatta bir haham hatırlayın 91 senesindeki bir video servisi, 92 veya 93. İşte niye Tanrı işte kıyamete zorlayamıyorsun? Daha çok kan dökmen lazım ki Mesih gelecek. Yani Mesih'in gelmesi için daha çok kan dökmen gerekiyor şeklinde aralarında konuşma gibi. Ve bunları hep servis ettiler. Şimdi bakın teolojik, daha doğrusu teopolitikadan teostratejiye geçmiş vaziyetteyiz şu anda. Teostrateji yani ona inandığı dini söylem üzerinden işin stratejik boyutuna geçildi. Ve en büyük düşman şu anda Türkiye. Çünkü burada da ifade ettim. Büyük Orta Doğu projesi Büyük İsrail projesidir. Ve Büyük İsrail Projesi'nin gerçekleştirilmesi için 3 tane önemli teorisyen bunu kaleme aldı. Bir, Bernard Lewis, hepimizin çok iyi bildiği, okuduğu Bernard Lewis, tarihçi. İki, Leo Strauss, oryantalist. Diğeri de Levi Strauss, gene tarihçi. Bunların üçünün ortaya koymuş olduğu Büyük Orta Doğu Projesi'nin son sayfasında, ki bunu Samuel Huntington'ın Medeniyetler Çatışması ile beraber de birleştirebiliriz, İslam dünyasında bir iç savaş çıkarmak. Bu İslam dünyasındaki iç savaşı nerede çıkarırsınız? En etkili bir şekilde İran'la Türkiye arasındaki bir savaştı. Yani Şiilikle Sünnilik arasında bir savaştı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi hatırlayın? Bizim

0: Dinimiz Şinilik veya Şiilik veya Sünnilik değildir dedi. Bakın bu çok önemli. Çünkü kurulan tuzaktaki işte bu İran Savaşı'nı bu kadar çok istemelerinin, bu kadar çok İran Savaşı'nın ayakta kalması, bu kadar çok Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirecek ortamın hazırlanması için bu savaşın sürmesi gerekiyor. Ve İran'la Türkiye'nin savaşı hem bir mezhep savaşı olacak, hem de bir Türk'ün Türk'le savaşı olmuş olacak. Hep burada ifade ettim, bunu da söyleyeyim. İran tarihi bir Türk tarihidir. İran'da 50 milyondan fazla Türk yaşamaktadır. Kuzeyinde bulunan Azerbaycan Türklerine, Tebriz Türklerinden şöyle bir tuzak kuruldu. Sizi kuzeyle birleştireceğiz. İran'ı bölelim, sizi de kuzeyle birleştireceğiz dediler. Ama o tuzağa düşmedi oradaki Türkler. Dedi ki evet, kuzeyde bir Türkistan ama esas bunun devamı Güney Türkistan. Yani İran'ın tamamı ve Pakistan, Afganistan'a kadar uzanan hatla beraber bir boynuzdur orası. Ve Anadolu ile birleştiği zaman da işte o Türkistan menteşeleşmesi o şekilde gerçekleşiyor. Peki ne, bunu ne önleyecek? Türkiye ile İran savaşı. Şimdi bu olmadı şu an için kendi düşüncelerine göre ve olmayacak da. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalar yaptı, Sayın İbrahim Kalın açıklamalar yaptı ve bundan sonra biz ne yapabiliriz? Bütün hesap kitap bu ve sürekli Türkiye'ye karşı en büyük aslında düşmanımız Türkiye. Türkiye bundan büyük, Türkiye bizim için daha büyük bir tehlike olacak. Geçen hafta burada kimi konuştuk? McGregor, ünlü Amerikalı albay. Değil mi hocam, hatırlıyorsun?
1: Evet, evet hocam.
0: Ne konuşmaya 10 dakika burada konuştu. Ne konuştu? Türkler asker millettir. Türklerle başa çıkılması zordur. İşte ordu millettir. İşte İsrail bunu düşünmesi lazım. Bunu göze alabilecekler mi gibi açıklamalar yaptı. Bunların hepsinin bir sebebi var. Ve bugün de Türk ordusunun kuruluş yıl dönümü. Milattan önce 209 kaç oldu hocam? 2345 mi yapıyor aşağı yukarı? Şimdi akşam saati tam muhasebe ama milattan önce 209 yılında Metan'ın kurduğu ordunun bugün kuruluş yıl dönümü. Şimdi dolayısıyla İsrail'in Türkiye'ye kafa tutma kapasitesi var mı? Mümkün değil. Peki neyle bunu yapmaya çalışacaklar? İşte teolojik, teopolitik, teostratejik ve işin en son boyutuyla da Türk'ün Türkiye savaştırılacağı yeni bir Türk-İran savaşının, Türkiye ile İran savaşı Türk'ün Türkiye savaştırılması. Alın size arz-ı mevcut coğrafyası. Bunu başarabilirlerse ama imkansız. Allah korusun böyle bir şey olmayacak. Ama dolayısıyla Suriye, efendim Irak, İran, bu tüm Mezopotamya'daki yaşadığımız tüm hadiselerin temelinde bu var. İşin ekonomik boyutu da tek cümle onu söyleyeyim. Limanlar İmparatorluğu'nun yönetiminin İsrail'e verilmesi, Leviathan bölgedeki enerji kaynaklarının kontrolünün İsrail'e verilmesi ve her zaman söylediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi de işin su boyutu. İki vanayı elinde tutmak isteyen bir İsrail var. Hem su vanası hem petrol vanası ve boru hattını kontrol ederek bu coğrafyayı nizam etmek isteyen bir anlayış içinde olduklarını söylüyor. Ama oyun bozan da bir Türkiye var. Onu da görmek lazım.
2: Hocam çok teşekkür ediyorum. Hüseyin hocam size geleceğim. Tabii bir Hicaz demir yolu meselesi var. Bu meseleden çok rahatsız İsrail basını. Neler yazıyorlar, neler söylüyorlar, ben biraz paylaşayım. Yorumunuzu da merak ediyorum. Türkiye Hicaz demir yoluyla İsrail'i bypass etmek istiyor diyor analizde. Planlanan tren hattının güzergahında tek bir İsrail şehri bile yok diyor. Suudi Arabistan tercihini Türkiye ile anlaşmaktan yana kullandı. Erdoğan artık sadece haritaya geri dönmekle kalmadı. Haritanın bizzat kendisi oldu diyor. Türkiye'nin demir yolu ağından akacak milyarlar önümüzdeki 10 yılda bölgesel düzenin temelini oluşturacak diyor. İsrail basını Hicaz demir yolu ile ilgili ne söylemek istersiniz Hüseyin hocam?
3: Tabii ki buradaki Hicaz Demiryolu'nun biraz böyle Türkiye'nin Osmanlı'nın son dönemlerindeki Hicaz Demiryolları ile ilgili projesiyle de bağlantılı görmek lazım. Şimdi Suudi Arabistan veya Arap Yarımadası ile Türkiye'nin bağlantısı, yine buna Mısır da kısmen dahil edilebilir, bölgenin normalleşmesi için gereken bir araç diyelim. Böyle bir güzergaha ihtiyaç vardı. Geç bile kalındı. Şimdi bunun hayat buluyor olması İsrail'in aslında rahatsız olması gereken bir şey değil. İsrail değil mi? İbrahim anlaşmalarıyla, Trump'ın desteğiyle İsrail bölgede normalleşmenin bir parçası olmak istemiyor mu? Eğer normalleşmek istiyorsa Orta Doğu'da burayı bu güzergaha tehdit olarak görmesine gerek yok. Bilakis kendisinin de yararlanabileceği bir güzergah. Bölgede ticaret ne kadar çok artarsa, aynı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi Orta Doğu'da buradaki sınırların belirli ölçüde kalkabileceği, daha fazla jeoekonomik gerçekleri konuşabileceğimiz, sadece savunma, güvenlik, çatışma gibi şeyler değil, bölgede bölgenin geleceğine normalleşme adına hizmet edebilecek bir projeden bahsediyoruz. Kaldı ki biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın 2030 projesi var.

0: petrolden daha bağımsız Suudi Arabistan'ın geleceğini bölgede, dünyada daha üst bir noktaya taşıyabilecek bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyor. Bir anlamda Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaştan önceki o kurduğu mekanizmanın Suudi Arabistan versiyonunu biz göreceğiz muhtemelen. Şimdi onun için de bu demiryolu projesine ihtiyaç var ve Avrupa'ya giden güzergah içinde Suudi Arabistan'ın Avrupa'ya kadar uzanabilmesi için de bu hatta ihtiyaç var. Bu hatta İsrail'in bir T çizmesine engel bir şey yok ki. Yeter ki barış içerisinde yaşama konusunda bir isteklilik göstersin. Bunun da tek geçer noktası nedir? Çatışmayı, yayılmacı politikalar bırakacak iki devletli yapıya geçecek. Yani Filistinlilerin varlığını da kabul etmesi lazım. Onların da bir toprak hakkı olduğunu, bir devlet olma hakkı olduğunu kabul etmesi lazım. Ve 1967 sınırlarına eğer ki İsrail dönebilirse o zaman bölgedeki ülkeler normalleşir. Hatta eğer ki dönüşebilirse İran bile İsrail'le çok rahat ilişkiler kurabilir. Yani her ülkeyi kendisine tehdit olarak gören İsrail'in aslında biraz daha kendisini daha normalleştirmesi adına bu tür projelerden istifade etmesi gerekir. Evet. Tabii ki bu projeyle bağlantılı değil ama IMEC projesi vardı. Hani bu 7 Ekim'den önce açıklanan, ancak 7 Ekim 2023'teki Hamas'ın saldırısı sonrasındaki yaşadıklarımız o projeyi rafa kaldırdı. Ona da belirli ölçüde destek verir mi vermez mi? Hatta baktığımızda biraz destek veriyor. Dolayısıyla yine o projeyle bağlantılı olan İsrail'in, o zaman da biz de ne demiştik? Ya bu IMEC var ama Türkiye bunun neresinde? Belki İsrail'in bu manada rahatsız olması normaldir ama İsrail normalleşirse bu projenin de çok rahat bir parçası olabilecektir. Şimdi burada bir de İsrail'de şöyle bakmak lazım. Bir ülkenin nüfusu var. Nüfusu oranında siz nüfus inşa edebilirsiniz. Yani 100 milyonluk Türkiye, 100 milyonluk İran, 100 milyonluk Mısır varken, bu coğrafyada kadim devletler varken zorlasanız 10 milyon nüfusu olacak İsrail'in bu 300 milyonluk Suudi Arabistan'dan vazgeçtim, diğer ülkeleri de saymıyorum. Sadece Mısır, Türkiye ve İran'ı dikkate aldığımızda, yani hangi birine, hangi hakla, hangi güçle sen kafa tutmaya çalışıyorsun? Yani İsrail artık sınırlarını görüp normalleşmeye dönmek zorunda. Kaldı ki savaşların da yani şey değişti, doğası değişiyor. Yani bakın bu kamikaze dronlar veya drone savaşları artık dünyanın yeni gerçeği. Yani klasik bombalardan vazgeçildi. Bu hassas güdümlü mühimmatlar kullanıldı. Şimdi her ülkenin çok rahatlıkla üretebileceği kamikaze dronlar var. Bakın Hizbullah konuşurken FPV dronları ürettiklerinden bahsediyoruz. Yani herhangi bir işe ihtiyaçları yok. 10-20 bin dolarlık çok fazla sayıda kamikaze dronla İsrail'i felç edebilirler. Ukrayna bunun örneğini veriyor ve NATO zaten bu zirvede bu drone konusunda görüşecek. Yani dronlarla savaş dönemine geçtiğimiz bir noktada siz bu kadar yayılmacı bir politika inşa etmeniz mümkün değil. Kaldı ki hepimiz görüyoruz, İsrail'in kara gücü, deniz gücü yok. Sadece ABD'de beslenen bir hava harekat kabiliyeti vardı. Onun da sınırlarının artık yani her ne kadar İran'ı bombalayacak kadar çok geniş bir coğrafyayı vurabilmesine rağmen sonuç üretemediğini herhalde görmüşlerdir. Dolayısıyla İran'la yaptıkları savaşta öğrendiklerinden yola çıkarak savaşmak yerine bölgede barışa yönelik politikalara İsrail'in evrilmesi gerekiyor. Hocalarım da ifade ettiği gibi hastalıklı zihinlerini eğer tedavi ettirebilirlerse normalleşmiş bir İsrail herkes için kazançtır. Aksi takdirde herkes için tehdit olmaya devam edecek.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Artık bir dakikalık zamanım kaldı. Hocam bu Hicaz demiryolu ile ilgili Suriye'deki bu çatışmalar hat oradan geçtiği için mi İsrail bunları çıkarıyor?
2: Yani şimdi bu hattın Hayfa'da da aslında durağı var. Tabi ortada İsrail yokken işte Sultanahmet'in projesi bu. Biliyorsunuz bu bütün coğrafyadan bu aslında para toplanarak bağışlarla yapıldı. Ve aslında ya bu bir projeden fazlası. Hürmüz kilitlenince hızlandı. Çünkü artık Hürmüz ve bütün ülkeler çaresine bakıyor. Artık Hürmüz meselesi.

0: Bölgeler, yeni kalkınma yatırımları, buna öyle bakmak lazım ki ses hak ettiği yerden gelmiş, İsrail'den gelmiş. Ama Hüseyin Hocam çok önemli bir şey söyledi. Yani isterlerse, normalleşmek isterlerse bu proje ilk gerçekleştirildiği şekliyle Hayfa'da da durağı var. Ya yani bunun bir parçası olabilirler. Eğer çatışmak isterlerse de izole olacaklar. Çünkü ne Aymek koridoru, bakın yıllardır Güney Kıbrıs'a elektrik boru hattı döşeyecekler. Hala döşüyorlar. Türkiye Kuzey Kıbrıs'a su götürdü. Onlar hala elektrik götürecekler. Dolayısıyla gerçekçi olmak zorundalar. Şu hastalıkları zihin tedavi edip artık bu bölgenin bir unsuru, parçası olmak zorundalar.
1: Necmettin Hocam çok teşekkür
2: Biz teşekkür
1: ediyorum.
2: ederiz.
1: Ağzınıza
2: Sağ olun.
1: sağlık. Furkan Hocam çok teşekkür
2: Teşekkür
1: ediyorum.
2: ederim. Sağ
1: Anar Hocam çok teşekkürler.
2: Teşekkür
1: Ağzınıza
2: ederim.
1: sağlık. Hüseyin Hocam çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi geceler diliyorum.
3: Sağ olun. İyi geceler efendim.
1: Evet, bu bölümü noktalayacağız. Gece ajansı.
2: Noktalıyoruz.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'nı noktaladık. Değerli konuklarımızı uğurladık. Gündemde öne çıkan gelişmeler var A Haber Gece'de. O gelişmeleri paylaşacağız. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat taraflar arasındaki gerilimi sona erdirmeye yetmedi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun yeniden yükselmesiyle çatışmalar yaşandı. Ardından taraflardan peş peşe karşılıklı tehdit açıklamaları geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından imzalanan mutabakatın askıya alınabileceği değerlendirilirken diplomasi yeniden devreye girdi. Tarafların krizi ele almak ve mutabakatın geleceğini görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceği açıklandı.
1: ABD ile İran bir kez daha Hürmüz engeline takıldı. Akıllara savaş yeniden mi başlıyor soruları geldi. Ancak beklendiği gibi olmadı. Taraflar Katar'ın başkenti Doha'da bir kez daha görüşmeyi kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandığı taraflar anlaşma sağladı. Nihai anlaşmaya varmak için de 60 günlük süre için el sıkışıldı. Ancak uzlaşı ilk sınavında başarısız oldu. Yaklaşık 10 gün sonra Hürmüz'de tansiyon yeniden yükseldi. Tahran yönetimi Boğaz'dan bir geminin izinsiz geçtiğini ileri sürdü ve saldırı başlattı. Gemi isabet aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de karşılık gecikmedi. Aynı senaryo iki kez tekrarlandı. İki ülke savaşın eşiğine geldi. Anlaşma ciddi şekilde yara aldı. Gerilim şimdilik durdu. Ancak Tahran yönetimi İran'ın Hürmüz'de tam hak sahibi olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Irak'ta konuştu.
2: Hürmüz Boğazı önümüzdeki 30 gün boyunca tamamen İran'ın denetimi ve yönetimi altında kalmaya devam edecek.
1: İran devrim muhafızlarından da uyarı geldi. ABD saldırırsa sert karşılık veririz açıklaması yapıldı.
2: Düşman bir kez daha taahhütlerini çiğnerse veya ateşkesi ihlal ederse tepkimizin eskisinden daha güçlü olacağını defalarca söyledik. Bir kez daha daha güçlü olacağını vurguluyoruz.
1: İranlılarsa ABD'nin saldırısına öfkeli.
2: ABD hiçbir şeye uymadı. Son iki gecedir de saldırı yapıyorlar. Zaten çok şey kaybettik. Liderimizden vazgeçtik.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahran'ı uyardı. Trump'ın sabrı sonsuz değil mesajını verdi.
2: Başkanın sabrı sonsuza kadar sürmeyecek. İran rejimi Başkan Trump'ın İran'ın uluslararası deniz trafiğine veya üstlerimize karşılıksız saldırılar düzenlemeyi sürdürmesi karşısında oturup izleyeceğini bir an bile düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir.
1: Taraflar tekrar anlaşma yolunu seçti. ABD merkezli Axios'un haberine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları durdurmayı ve salı günü Doha'da görüşmeyi kabul etti. Ayrıca haberde teknik görüşmeler sırasında gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçeceği belirtildi.
0: Avrupa son yılların en yakıcı sıcak hava dalgası.

0: Dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Fransa'dan Almanya'ya kadar birçok ülkede 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar can kayıplarına, altyapı hasarına ve günlük yaşamın aksamasına neden oldu. Yetkililer sıcak hava dalgasının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceği uyarısında bulunuyor.
1: Asfaltlar kabardı, trafik lambaları eridi. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Avrupa tarihi bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi. Rekor sıcaklıklar günlük yaşamı felç etmeye başladı. Kavurucu sıcaklardan en çok etkilenen ülkelerin başında Fransa geliyor. Başkent Paris ve çevresinde kırmızı alarm ilan edildi. Yüzün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi sıcak çarpması ve susuzluk nedeniyle hastanelere başvurdu. Serinlemek için nehirlere akın eden 70'ten fazla kişi ise boğularak yaşamını yitirdi.
2: Hava çok bunaltıcı, çok nemli. Hiç hareket etmesek bile terliyoruz. En ufak bir çabada bayılacak gibi hissediyoruz.
1: Paris'te yaşayanlar evlerini sıcaktan korumak için pencerelerini alüminyum folyoyla kapladı.
3: Dairemiz gerçekten çok sıcak. En üst katta oturuyoruz.
1: Rekor sıcaklıklar nedeniyle klima ve vantilatör stokları tükendi. Mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Halk yeni gelen ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı. Soğutucu cihazlar saniyeler içinde tükendi. Almanya'da da sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Orman yangını riski en üst seviyeye çıktı. Demir yollarındaki raylarda termal genişleme uyarısı yapıldı. Bazı tren seferleri gecikti, bazıları ise iptal edildi. Başkent Berlin'de ise sıcak hava dalgası sırasında halkı serinletmek için tazyikli su püskürtüldü. İnsanlar koşarak suya girdi, ortaya bu görüntüler çıktı. Sıcaklıkların artmasıyla Almanya'da sağlık sistemi de zorlanmaya başladı.
4: Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var. Yani şu anda sadece hastalıklarla değil, aynı zamanda sıcakla da savaşıyoruz.
1: Aşırı sıcaklıklar altyapıyı da vurdu. Tramvay hatlarındaki asfaltlar kabardı, raylarda hasar oluştu. Bazı yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Avrupa'nın bazı kentlerinde trafik lambaları bile sıcaklığa dayanamadı. Plastik sinyalizasyon direkleri ve muhafazaları deforme oldu. Asfaltlar erime noktasına geldi. Yollarda çatlamalar ve ciddi bozulmalar görüldü.
0: İngiltere'de bir devir kapanıyor. Kral Charles'ın 190 yıl boyunca İngiliz hükümdarlarına ev sahipliği yapan Buckingham Sarayı'na taşınmayacağı açıklandı. Haber ekibi de İngilizlere mikrofon uzattı, karara ilişkin fikirlerini sordu.

0: İngiltere'de yaklaşık 190 yıllık bir gelenek sona eriyor. Kral Charles Buckingham Sarayı'na taşınma kararı aldı. Buckingham Sarayı İngiltere hanedanlığı için çok önemli. 1837 yılında Kraliçe Victoria döneminden bu yana İngiliz hükümdarlarının ana ikametgahıydı. Yaklaşık 10 yıldır yenileme çalışması yapılıyordu. Bitiş tarihi ise Mart 2027 olarak belirlenmişti. 369 milyon sterlin para harcandı. Ancak krallıktan kritik bir açıklama geldi. Kral Charles'ın Buckingham Sarayı'na taşınmayacağı açıklandı.
1: İngiltere Kralı 3. Charles ile Kraliçe Camilla'nın gelecek yıl yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmayacağı açıklandı. Bu karar yaklaşık 190 yıl boyunca İngiliz hükümdarlarına ev sahipliği yapan saray için bir dönemin sonu anlamına geliyor.
2: Dürüst olmak gerekirse ben de büyük ölçüde katılıyorum. Bence burası o kadar önemli bir simge ki, bilirsiniz işte, çok görkemli, çok asil. Halkın da buranın tadını çıkarmasına izin verilmesi güzel olmaz mıydı? Hem bu sayede sarayı halka açarak kraliyet ailesinin halkla daha iyi ve daha yakın bir bağ kuracağını düşünüyorum.
0: Kraliyet çifti resmi ikametgah olarak sarayın hemen yakınındaki Clarence House'u kullanmayı sürdürecek.
1: Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada söz konusu kararın Buckingham Sarayı'nın halka daha fazla açılmasını

0: Kalmasına imkan sağlayacağı kaydedilerek kraliyet çiftinin resmi ikametgahı olarak sarayın yakınındaki Clarence House'u kullanmayı sürdüreceği aktarıldı.
1: Burası devasa bir bina, muhtemelen onlar için fazla büyük ve bence planları burayı halka daha fazla açmak, resmi odaları falan. Dolayısıyla burası onlar için bir ikametgahtan ziyade nihayetinde daha çok bir müze haline gelecektir.
2: Öte yandan Buckingham Sarayı'nın kapıları çeşitli etkinlikler için de açık olacak.
0: Yapılan açıklamada ayrıca sarayın kraliyet faaliyetlerinin yoğun olarak sürdüğü bir yer olmaya devam edeceğine özellikle işaret edilirken Buckingham Sarayı devlet ziyaretleri, bahçe davetleri, resepsiyonlar ile başbakan ve yeni büyükelçilerle yapılan görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edecek.
1: Windsor Kalesi'ni daha çok bir ev ana üs gibi kullandıklarını biliyorum. Yani Buckingham Sarayı daha çok ziyafetler, resmi devlet ziyafetleri ve bu tarz şeyler için kullanılacak gibi duruyor.
3: Venezuela halkına yardıma koşan Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı. İlk enkaz çalışması 43 daireli bir binada yapılırken ekipler Venezuela makamlarıyla koordine halinde çalışıyor.
4: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem.
2: Türkiye okyanusun ötesindeki dost ülke Venezuela'ya yardım elini uzattı. Çifte deprem yaşayan Venezuela'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD'a bağlı ekipler çalışmalara başladı.
5: Tam donanımlı bir arama bir kurtarma birliği ve bizlere arama kurtarma konusunda çok yardımcı olacağını düşündüğümüz can dostlarımız 4 adet arama kurtarma köpeğiyle enseri bir şekilde Venezuela'ya geldik.
2: Depremin en sert vurduğu noktalardan biri olan La Guardia şehrine giden Türk ekipler dinlenmek için dahi beklemeden gece karanlığıyla harekete geçti.
5: Doğal afetlerde mesafe çok önemli değil. Doğal afetlerde yardım isteyen tüm dünya insanlarına ve canlılara Tugay olarak yardım etmeye hazırız.
2: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerinin ilk görev yeri La Paz Mahallesi oldu. 43 dairenin bulunduğu 14 katlı bir apartmanın enkazında hayat arandı. Ekiplere arama kurtarma köpekleri de destek sağladı. Söz konusu binadan daha önce canlı kurtarılanlar olmuştu. Türk arama kurtarma ekipleri Venezuela makamlarıyla koordineli şekilde çalışıyor. Ekiplerin çalışmalarına ilişkin görüntü paylaşıldı. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun yardım gerekiyorsa AFAD personeli ve Türk askeri oradadır mesajı verildi. Depremin etkilediği Venezuela'da AFAD ekipleriyle birlikte TSK Daktimi arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ifadeleri kullanıldı.
3: Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için imzaları topladığı genel merkeze verdi. İnceleme yapıldı fakat işleme konmadı. Genel merkezin hafta başında imzalarla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Özgür Özel cephesi de imzalar işleme konmazsa kurultay taleplerini yargıya taşıyacak.
6: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
7: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
8: Ne kadar sürecek?
7: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
8: Ne kadar sürecek?
7: En fazla 4-5 ay sürer.
8: 4-5 ay sürer.
7: Tabii nereden bakarsan.
9: CHP'de kurultay tartışması devam ediyor. Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için yaklaşık 800 imzayı toplayarak genel merkeze verdi. İmzalar incelendi. Ancak işleme konmadı. Genel merkezin hafta başında imzaların yeterli olup olmadığına ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Genel merkez tedbir kararı olduğu için şu anda olağanüstü kurultaya gidilemeyeceği görüşünde. Bu nedenle olağan kurultay takviminin Eylül'de başlaması kararlaştırıldı.
10: Kongre takvimi bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
9: Özgür Özel cephesi ise yargıya gitmeye hazırlanıyor. İmzaların işleme konmaması sebebiyle kurultay taleplerini yargıya taşıyacak olan Özel cephesi, partiye de çağrı heyeti atanmasını isteyecek.
3: Müzik. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarından tutuklu bulunan

0: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifadesinde çarpıcı bilgiler verdi. Yalım genel merkezin talimatıyla Özgür Özel'e 10 milyon dolarlık helikopter, 31 milyon liralık makam aracı baktıklarını söyledi.
1: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar.
2: Rüşvetten ve yolsuzluktan Silivri'de tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Dikkat çeken iddialarda bulundu.
3: Hiç durmadan çalışıp Uşak'ta Uşak'ın hak ettiği...
2: Yalım ifadesinde CHP'nin mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın talebi üzerine Özgür Özel için helikopter araştırması yaptığını söyledi. Ve biri Türkiye'de, biri Dubai'de, biri de Almanya'da bulunan 3 farklı helikopter alternatifinin değerlendirildiğini iddia etti. Fiyatlarının da 4 ila 10 milyon dolar arasında olduğunu söyledi.
4: Birinci amacımız...
2: Yalım ayrıca Özgür Özel için 19 ila 31 milyon lira aralığında makam aracı almak için de çalıştıklarını vurguladı. İfadede yer alan bir diğer iddia ise Yalım'ın 2023 yılında iki ayrı tarihte Özgür Özel'e verdiği paraydı. Yalım iddialarını WhatsApp yazışmaları, tanık beyanları ve bas kayıtlarıyla kanıtlayacağını da söyledi.
4: Sizlerin verdiği destekle, çalışmayla kazandık.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.
0: Ankara'da NATO zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Son olarak gözaltına alınan 58 şüpheli tutuklandı.
5: Ankara Emniyet Müdürlüğü teyakkuzda. NATO zirvesi öncesi Ankara'da adeta kuş uçurtulmuyor. 36. NATO Liderler Zirvesi öncesi Operasyon Turkuaz adı altında uygulamaya konan üst düzey güvenlik tedbirleri sürüyor. NATO görev alanları kapsamında belirlenen bölgelerde çok sayıda ekip görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda ise özel tedbirler alındı. Bu kapsamda tüm birimlerin katılımıyla aktif suça karışan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. 46 tim ve 396 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından arandığı tespit edilen 58 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Meclis NATO arası vermeden iki teklifi kanunlaştıracak. Biri Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili, diğeri ise 12. yargı paketi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
5: Meclisin bu haftaki gündemi de yoğun olacak. İki kanun teklifinin yasalaştırılması hedefleniyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu, öncelikle gündemine Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yasa teklifini alacak. Teklifte sözleşmeli er ve erbaşlar için önemli bir düzenleme yer alıyor. 7 yıllık görevini tamamladıktan sonra kamuda istihdam olanağı getiriliyor.
6: 7 hizmet yılını doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam edilmesini kolaylaştırıyoruz. Mevcut uygulamadaki verimsizlikleri ortadan kaldırmak adına infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak alımlarda %10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriyor.
5: Teklifin bir başka maddesi ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Emniyet'ten, MİT'ten, Jandarma'dan ihraç edilen personelle ilgili. Terör iltisaklı olduğu için ilişiği kesilenler göreve iade davasını kazansa bile göreve dönebilmesi için kararın kesinleşmesi şartı getiriliyor. Meclisin ikinci gündem maddesi ise 12. yargı paketi olacak. Yargılamaların hızlandırılması amaçlanan teklifin en önemli düzenlemesi de banka hesabını başkasına verenlerle ilgili.
7: Cezaevindekine de bir süre veriyoruz. Diyoruz ki mağdurun zararını karşıla, ondan da istifade et.
5: Banka hesabı başkaları tarafından kullanılan ya da hesabını kiraya verenler için tahliye yolu açılıyor. Söz konusu düzenlemeyle dolandırılanların zararı ödenirse cezada indirim olacak. Salı ve çarşamba günleri de gözler grup kürsülerinde olacak. Partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. CHP'den Genel Başkan Kılıçdaroğlu mu yoksa grup başkanı Özel'in mi grup toplantısında kürsüye çıkacağı yine merak konusu.
0: Dijital müzik platformu Spotify, baş editör Talya adıyla müzik şirketlerine bir e-posta gönderdi. İçeriği ise tepkileri beraberinde getirdi. Çünkü Spotify o e-postada müzik şirketlerinden LGBT içerikleri için destek istedi.
2: Listeler nasıl şekilleniyor? Algoritma kimi parlatıyor? Dijital müzik dünyasının en büyük aktörlerinden Spotify'ın arka planında dönen ideolojik dayatmalar gün yüzüne çıktı. Spotify daha önce şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendiren içerikleri öne çıkarmakla eleştirilmişti. Şimdi ise aleni şekilde LGBT propagandası başlattığı belirlendi. Platformun baş editörü Talia'nın küresel çapta faaliyet gösteren önemli müzik şirketlerine gönderdiği skandal e-posta ortaya çıktı. O e-postada yıl boyunca LGBT içeriklerini savundukları, şimdi bunu küresel bir kutlamaya dönüştürmeye çalıştıkları yer aldı. Talia ayrıca bunun için şirketlerden destek de istedi. Açık açık LGBT propagandası yapan Spotify, müzik dünyasında ayrımcılığı gözler önüne serdi.
0: Stan Doku dosyasında yeni bir gelişme var. Amerika'da tutuklu bulunan firari şüpheli Umut Altaş ön duruşmaya çıktı. Altaş'ın o duruşmada iddialara göre cenazenin yerini göstereceğim dediği öne sürülüyor. Şimdi gözler Altaş'ın ne zaman Türkiye'ye iade edileceğinde.
8: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedi. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Yo dedi, o halletti zaten.
9: Yıllardır cevap aranan Gülistan Doku dosyasında gözler Amerika'dan gelecek habere çevrildi.
10: Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş ABD'de ön duruşmaya çıktı. Ön duruşmada kimlik ve adres bilgileri doğrulanırken hakkındaki suçlamalar da yüzüne okundu.
8: Türkay'ı öldürüp arabada Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye.
9: 5 Ocak 2020'de kayboldu üniversite öğrencisi Gülistan. Ardında ne bir iz kaldı ne de net bir cevap. Ancak soruşturmanın kritik isimlerinden firari şüpheli Umut Altaş için yeni bir süreç başladı.
10: ABD'de tutuklu bulunduğu gözetim merkezinde bir avukatla görüşen Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilmeyi kabul ettiğini ve aynı zamanda Türkiye'ye döndükten sonra da Gülistan Doku'nun cansız bedeninin yerini savcıya göstereceğini ifade etti.
8: Birini gömmek istesen insanların gözünden uzak görürsün.
9: Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'le beraber 11 şüpheli tutuklanmıştı.
11: Tuncay Sonel'in de insan öldürmeye iştirak ettiği açık ve net bir şekilde ortadadır.
9: Arama çalışmaları ve adli soruşturma eş zamanlı olarak sürerken yeni gözaltıların gelmesi de bekleniyor.
10: Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından 25 kişilik bir şüpheli listesi oluşturuldu ve bu isimlerin gözaltına alınması için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunuldu.
12: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
9: Şimdi gözler Umut Altaş'ın Amerika'daki iade sürecinde, duruşma ise 30 Haziran'da görülecek.
13: İnşallah daha anneler ağlamasın. Biz ağladı daha kimse ağlamasın.
0: Polis oldu, asker oldu, kaçakçı oldu. Al yazmalının Selvi Boylusu oldu. Hayat verdiği her karakterde bir mesaj, bıraktığı bir iz vardı. Defalarca öldü ama bu veda milyonları ağlattı. Türk sinemasında bir perde daha kapandı. Yeşilçam'ın efsanesi, milyonların sevgilisi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı.

0: çok güzel güldü. Gülüşünden sevda aktı. Gülüşünü ayrı, kendisini ayrı sevdik.
1: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir.
2: Kadir dayım yıllar önce bir röportajında şöyle demişti. Ben bir gün ölürsem Türkiye'deki bütün evlerden cenaze kalkacak demişti.
3: Al Yazmalı Selvi Boylusu'nu, Leyla Mecnun'unu, Balıkçı Azize Kenan'ını kaybettin. Yeşilçam öksüz kaldı.
0: Artık dinlemek zor Hekimoğlu'nu. Her dinlediğimizde yeniden ağlayacağız.
4: İlk onu tanıdığımda 11 yaşındaydım. Onu şimdi kalbime sakladım.
5: Türkiye Selvi Boylusu'nu kaybetti. Çok önemli bir aktörünü, kıymetli bir insanını kaybetti.
3: Türk sinemasının unutulmaz jönü son kez sevenlerinin karşısına çıktı. Salonu dolduran alkışlar bir efsaneye veda içindi.
6: Sadece bir aktör değil, bir efsaneyi kaybettik. Herkesin Kadir abisiydi. Bu ülkenin en önemli aktörlerinden biriydi.
4: Yalnızca birkaç gün evvel ablasının vefatıyla sarsılan sevenleri Kadir İnanır'ın gidişiyle de derin bir hüzne boğuldu. Kadir İnanır'a son görevini yerine getirmek isteyen yüzlerce kişi Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde buluştu.
7: Çok filmde beraber olduk, oynadık. Yani bakışlarıyla, disipliniyle, seta hakimiyle, hakimiyetiyle bambaşka bir insandı.
0: Şimdi çok sevdiği arkadaşlarının ustalarım dedi, abilerim dedi, hep bize anlattığı anekdotlardaki o ustalarının, abilerinin yanına gitti. Artık hiçbir filmin yüzü gülmez.
3: Usta oyuncunun cenaze namazı Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde kılındı.
8: Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri aynı şekilde Türk klasiklerine, sinemamızın Türk klasiklerine vermiş olduğu, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı. Başta ailesi olmak üzere yakınlarına, tüm sanat severlerimize, sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
9: Çok örnek bir insandı, herkesin bildiği üzere. Kalabalıktan da anlaşıldığı üzere bütün ülkenin, bütün yurt dışına taşan bir sevgisi vardı. Çok değerli bir aktördü, çok değerli de bir insandı. Yüreği çok temiz bir adamdı bir kere.
10: Milletin çok sevdiği, hep hele hanımların aşık olduğu bir oyuncu ve yıldızdı. Hepimizin yıldızıydı.
11: Türkiye'nin geleceği için güzel şeyler düşünen, bu uğurda dobra duran, sevgiyi, saygıyı ön planda çıkaran nadir sanatçılardan bir tanesiydi.
12: 50 senelik arkadaşım. Çok üzgünüm daha doğrusu. Son vazifemizi yapmak üzere buraya geldik.
13: Yeşilçam'ın en parlak yıldızlarından biri daha aramızdan ayrıldı. Geriye ise o unutulmaz filmleri kaldı.
3: Ulus mezarlığında toprağa verilen Ulu Çınar ardında milyonlarca sevenini bıraktı.
14: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al Yazmalım. Elveda.

0: sadece gazete ismi değildi zaman. Görünmez bir elin yıllar önce tasarladığı, ilmek ilmek işleyerek büyüttüğü, ete kemiğe bürününce de uygulamaya koyduğu, tuzaklarla dolu gizli planın şifresiydi aslında.
1: Biz anlamadıklarından dolayı Türkiye'de iktidara talipler. Ya deli mi bu adamlar? Böyle küçük şeylerle uğraşacağım. Sen iktidar dediğin şey nedir? Ben 20 yaşında onu devireceğimi, yerine başkasını kuracağımı planlamış insanım.
2: Evet. Sizlerin yaşındaydım. Beni yolumdan alıkoymak isteyen gafillerin laflarını

0: nazarı dikkate almadım. Bildiğim hak yolda yürüdüm. Sizler de öyle yapacaksınız. Bu akşam buraya gelene kadar takip edildiğiniz doğru. Okulunuzda takip edildiğiniz doğru. Devlet memuriyetine intisabınızda yakın takiplere alındığınız doğru. Dosyalara işlendiğiniz doğru. Ama bütün bu doğruları sanki bir yalanmışçasına alıp bir kenara itebilecek bir doğru Allah'ın inayeti tecelli etti. Dikkatle dinleyiniz. Huruç harekatı başladı. Bu yılın sonbaharında 1980 yılı bitmeden Türkiye yeni bir yola girecek inşallah.
1: İnşallah.
2: İnşallah.
0: Bütün ülkede yurt binalarının açılması, talebelerin o yurtlarda eğitilmesi, kitap ve dergilerin basılması, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun bizim istikametimizde faaliyet göstermesi zaruridir. Yurt dışında her yerde kariyer yapan arkadaşlarımız besleniyorlar. Harekat olgunlaşıp o gün geldiğinde bu arkadaşlar el üstünde tutulacaklar ve her yerde bizim tebliğcimiz, üniversitelerdeki hocalarım olacaklar. Askeriyedeki ve mülkiyedeki arkadaşlarımız bizim garantimizdir. Sivrilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerlere gitmek geleceğimiz açısından önemli hususlardır. Sen
1: ilmi kopandın.
0: Çok çalışıp kurmay olacaksın. Günü geldiğinde biz seni bulacağız. Sen de o gün geldiğinde belki de yalnızca 10 dakika görevini layıkıyla yerine getirip 40 yıl boyunca sana verilen emeklerin karşılığını ödeyeceksin.
2: İnşallah.
3: 1966 yılında İzmir Kestane Pazarı'nda filizlenen bir yapı. Önce cemaatten örgüte, sonra da zamanla güç zehirlenmesi yaşayarak terör örgütüne evrildi. 12 Eylül 1980 darbesine kadar süren kuruluş ve kadrolaşma faaliyetleri devlet kurumlarının kılcal damarlarına yayılarak devam etti. Bir istihbarat örgütünü aratmayacak kadar gizliliğe dikkat eden, takiyeyi ise sızma ve ele geçirme stratejisi olarak kullanan bu karanlık yapı nihai oyuna hazırlanıyordu.
4: Sezilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitme, ta ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma. Geleceğimiz adına çok önemli esaslardır, hususlardır. Mutlaka riayet edilmesi lazım.
3: Fethullah Gülen'in yıllar önce dillendirdiği, devletin paçasından öyle bir tutacağım ki devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey olmayacak düşüncesi gerçekleşmek üzereydi. Güç dengesinin kendi lehine değiştiğine kanaat getiren Fethullahçı terör örgütüne göre hiçbir hamle için erken sayılmazdı artık. Tuzaklarla dolu gizli planın şifresi olan zaman gelmişti. Çıkış, ayağa kalkış ve altın vuruş için seçilen tarih ise 15 Temmuz 2016 idi.
5: Allah onların evlerini ateşler salsın. Yuvalarını yıksın.
6: Meysun'un geçildiği atış yapıldı.
5: Birliklerini bozsun. Duygularını sinelerinde bıraksın.
7: Anne, anne gel buraya. Anne gel buraya anne.
5: Önlerini kessin.
8: İnsanları vuruyorlar abi.
5: Bir şey olmaya imkan vermesin.
9: Allah, bismillah.
5: Kahru perişan eyle, kim olursa olsun. Bağışlayın, zırvasından zirvesine kadar hepsini yerin dibine batır Allah'ım.

0: tevazu gösterdiğinin farkındaysan kibirden kurtulamadın demektir, demişti İslam alimlerinden Ataullah İskenderi. Fethullah Gülen de bunu yapıyordu. Oysa ki ona sorsanız kendisi için seçilmiş diyecekti. Kürsüden gönüllere diyerek duygusal vaazlar veriyor, toplanan kalabalıkları etkilemek için akıttığı gözyaşlarıyla sızma hedefinin dümenine su taşıyordu.
1: Einstein bu arada çok fena kriz tuttu beni. Merak etmeyin, ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim.
2: Çocukluğundan beri öyle bir saplantısı var. Kendisinin ayrı bir yaratılışta, ayrı bir seçkinlikte olduğu kanaati kimler tarafından verildiyse verilmiş. Altunzade'de yerinde söylüyorum hep. 5. katta onun odası vardı, özel bir odası, kendi odası. Oraya başka bir şey için girmiştim ben. Baş başa oturuyorduk. Oradaki ifadesidir o. Tamam, ben, Allah benimle konuştu. Ben kainatı Muhammed'im için yarattım ama senin için de devam ettiriyorum ifadesi. Bizzat bana söylenmiş bir sözdür bu yani. Kendi seçkinliğini, en azından sıra dışı olduğunu baştan beri kabullenen bir insan. Bunu ispat eden bir şey var mı? Yani hariçte böyle bir şey var mı? Onun dünyasında bu olabilir de hariçte böyle bir şey yok. Sıradan bir insandır.
3: Kendisini kesin Mesih-i Mehdi olarak görüyor. Benim şahit olduğum bir olay var birebir. Pensilvanya'da bir ara orada Amerika'daki okulları anlatıyordu o işlerden sorumlu şahıs. Ben de böyle samimi bir şekilde, hoşuma gitti yapılan okullarla ilgili, kolejlerle ilgili çalışmalar. İyi ki buraya gelmişsiniz dedim. Buradaki hizmetler artmış dedim. Şöyle bir cevap verdi. Ben çocukluğumdan beri istihdam ediliyorum Hüseyin Bey dedi. Şimdi bir insanın çocukluğundan beri istihdam edilmesi ne demek oluyor? Çocukluğundan beri istihdam edilenler peygamberler. Yoksa bir çocuk ne için istihdam edilecek? Daha çocuk yani. O zaman kendisini bu şekilde Mehdi kabul ettiğini anlamış oldum.
4: Benim ilk Kur'an hocam validemdir. Kendisinin anlattığına göre 4 yaşındayken bana Kur'an okumayı öğretmiş. Tam bir ayda hatmettiğimi söyler. Ben hatırlamıyorum. Fakat köylüye yemek verdiler. Biri de bana gelip bugün senin düğünün oluyor dedi.
0: Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Korucuk köyünde doğan Fethullah Gülen babası gibi imamlığı seçti. Gerçekte Said Nursi ile hiç karşılaşmamıştı. Ama onun talebesi olduğunu iddia ediyordu. Ediyordu etmesini ama işin aslı öyle miydi? Said Nursi'nin öğretilerini farklı yorumlayarak tahrif etmek suretiyle kendi doktrinini oluşturma amacında mıydı? Tüm bu sorular 12 Mart 1971 muhtırasıyla yanıt bulacaktı. O günlerde nurculuktan tutuklanıp mahkemeye çıktığında kendisine yönelik bu suçlamayı reddetmişti.
5: Evet, devletin temel nizamları
4: dini esas ve inançlara uydurmak maksadıyla propaganda yapmak suçundan sanık Fethullah Gülen'e hak yargılanmasına başlandı.

0: Evet sayın savcı. Dosyayı tafsilatıyla okudum. Senin diyeceğin bir şey var mı?
1: Sayın hakim. Şahsın Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinin 4. fıkrasına aykırı hareketleri dava dosyasında listelenmiştir.
0: Bu kadar mı? Başka bir şey?
1: Efendim, kendisinin İzmir dahilinde toplantılar tertiplediği, cemaat gruplaşması oluşturduğu, gençlere Atatürk'ün din düşmanı olduğunu anlattı.
0: Tamam, tamam. Bunlar dosyada var. Yani ilinde başka kayda değer bir delil var mı? Onu soruyorum sana.
1: Fettah Dalhak'ın asıl amacı dava dosyasında belgeleriyle açıkça ifade edilmiştir sayın hakim.
0: Ne diyorsun sen? Ben okuduğumu anlamıyor muyum? Ya burada safsata iddialardan başka bir şey yok.
1: Sayın hakim, iddialar oldukça ciddi. Dava dosyası içerisindeki tüm belgelerin detaylıca araştırılmasını, kendisinin tutukluluk halinin devamını sizlerden talep ediyoruz. Ayrıca devlete ve vatana ihanet suçları işlediğine dair kuvvetli şüpheler olduğu da bir gerçektir.
0: Sen kim oluyorsun da böyle zırvalarla böyle şerefli bir insana çamur atıyorsun?

Evet, Türk milleti adına. Sanık Fettah Dahak'ın 5 Mayıs 1971 tarihinden bugün 5 Kasım 1971 tarihine kadar tutuklu kaldığı 6 aylık süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir.

0: Good.
1: Otur dört.
0: Bu adamın peşini bırakamazsınız. Yangın yerine çevirecek Türkiye'yi.
1: Ne yapsaydım ben? Kendin gördün Davut Bahadır. Darbeyle hükümeti indiren silahlı kuvvetlerin albayı adamın karşısına neredeyse hazır ola geçiyordu. Hakim üzerime yürüdü, gördün.
0: Görmez olaydım ama gördüm. Gözler daha o iblisin ne oyunlarını gördü.
1: Davut iblis diyorsun da bu adam sadece 30 yaşında bir imam. Ne ara ordu içinde bu kadar güç kazandı?
0: O daha güç kazanmadı.
1: Bu ne o zaman? Deliller ortada. Adam elini kolunu sallaya sallaya çıktı gitti mahkemeden. Ya bu yaşta darbe döneminde sıkı yönetimin altında bu düzeni kuran adam bir düşün bakalım 30 sene sonra ne yapar?
0: Adalet yakasını bırakırsan gerçek gücüne kavuştuktan sonra 30-40 sene içerisinde kendisi darbe yapar.
2: Fethullah Gülen'in sergilediği bu tavır, Said Nursi'nin talebesi olmadığının ve onun yolundan gitmediğinin bir kanıtı olacaktı.
3: Fethullah Gülen'in kendi müktesebatı, background'u bir cemaat oluşturmaya yeterli değildir. Bu sadece vaazlarıyla olabilecek bir iş değil. Mefkûresi, düşüncesi, bir kitleyi sürükleyecek argümanlara sahip değil. Dolayısıyla bir yeri kullanması lazımdı. Gülen Risale-i Nur talebesi olmadı hiçbir zaman ama onu kullandı. İstismar etti, bir yönüyle istismar etti.
4: İmam arkadaşım Hatem dedi ki, ben dedi üstadı gördüm. O tarihçe hayatın içinde o el yazısıyla mektubu var ya, ben o mektubun da benim gibi o da Kıbrıs'ta bir adamla ne münasebeti var hala anlayamam. Bu mektubu dedi size lefen gönderdi dedi. Yani o mektubu sözde bana göndermiş. Bir güveçte ceviz gönderdi falan dedi bana. Tabii o zaman ben iyice kendimi saldım yani. Onu affıma ferman saydım. Kabulüm için bir imza saydım.
5: Bir kendisini Said Nursi'nin arkasına gizlemiş oluyor. Yani ona Mehdi demeye kalkanlar olacağı için ben onun talebesiyim demek istiyor. Onun izinden gidiyorum demek istiyor. İkincisi de oturmuş, yerleşmiş Türkiye'de bir Risale-i Nur cemaati var. O cemaat nezdinde kendisini itibarlı hale getirmek istiyor. Hem kendisini gizliyor hem de oradan bir itibar, dayanak sağlamaya çalışıyor.
2: Takvimler 1960 yılını gösterdiğini

0: döneminde Türkiye Cumhuriyeti 37 yaşındaydı. İktidarda 10 yıl önce ülkedeki tek parti devrine son veren Demokrat Parti, başkan koltuğunda 14 Mayıs 1950 ve 2 Mayıs 1954 seçimlerinden zaferle çıkan Adnan Menderes, Cumhurbaşkanlığı koltuğundaysa Celal Bayar oturuyordu. Ancak bir kalkınma hamlesiyle çehresi değişmeye başlayan Türkiye'de provokatif girişimlerle rahatsız edici olaylar yaşanmaya başladı ardı ardına. Ve sonra bir grup subay çıktı ortaya. Demokrat Parti'nin Türkiye'yi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü iddiasıyla yönetime el konuldu. 27 Mayıs 1960'ta gerçekleşen darbe, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlandı. O yıllarda Edirne, Kırklareli gibi illerse Fethullah Gülen'in imamlık yaptığı duraklardı. Yaptığı işse onun için bir amaç değil, araçtı aslında. O, oyun kurucu olmak istiyordu. Bu asıl niyetini aklından hiç çıkarmayan Fethullah Gülen'in siyasi hayatı ve yurt dışıyla ilk teması da 1962 yılında yaşam bulan Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucuları arasında yer almakla başlayacaktı.
1: 1963 senesinde Erzurum'da CIA parasıyla Komünizmle Mücadele Derneği kurulur. Amerikan ajanlarıyla kol kola. Fettah da kurucularından biridir. Seferberlik Tetkik Kurul Başkanlığı'nın bazı sivilleri eleman olarak kullandığı bilinen bir vakadır. Ama bu şahıs devletin kontrolünden çıkmış ve artık alenen yabancı devletlerin ajanlarıyla kişisel çıkarları üzerinden ilişkiler kurmaya başlamıştır.

0: İşin başında, evveliyatında Yaşar Tunagür var. O da Diyanet İşleri Başkan Vekili oluyor sonra. Dolayısıyla bence Fethullah Gülen'i MİT'e, MİT Müsteşarı'na ve Vehbi Koç'a takdim eden Yaşar Tunagür. Bunu da ilk defa söylemiş oluyor. Dolayısıyla yani şey hafif kalır. Komünizmle Mücadele Derneği'ne girmiş olabilir yani. Ama bunu keşfeden Yaşar Tunagür. Yaşar Tunagür'ün de MİT'le çok sıkı irtibatı var. Dolayısıyla benim şu anda kesin hükmüm, Fethullah Gülen daha en baştan, gençliğinden itibaren Yaşar Tunagür'ün keşfiyle önce Milli İstihbarat Teşkilatı'na, MİT'e devredildikten sonra da Amerika'ya, CIA'ya devreden de CHP'de genel sekreterlik yapmış olan Kasım Güler.
1: Enver Altaylı ile ilişkisi olduğunu bildiğimiz Ruzi Nazar, sanıyorum 59-73 arasında Türkiye'de kalıyor. 10-11 yıl falan Türkiye'de kalan bir CIA Türkiye İstasyon Şefi. Graham Fuller işte İstanbul'da önemli isimlerden birisi 64'te falan. Türkiye'de bu aklı devreye sokan CIA'ydı. CIA'nın Türkiye'deki ayaklarıydı. Onlar bir biçimde antikomünizm üzerinden Türkiye'deki milliyetçi, İslamcı kesimleri kendi yapıları içerisinde örgütlemeye çalışan bir tavırları vardı. Fethullah Gülen bunun içerisindeki önemli uzaklardan biri diye düşünüyorum. Zaten daha sonra da bakıyoruz, diğer bütün tarikatların geri plana itildiği, bu cemaatin öne çıkarıldığı bir süreç yaşanıyor.
2: Komünizmle Mücadele Derneği'nin Refik Korkut, biliyorsunuz ilk Komünizmle Mücadele Derneği Başkanı, Komünizmle Mücadele Derneği'nin sevgilerine...
3: Ondan sonra bir numaralı komünist oldu değil mi?
2: Kimse onu bilmez.
1: Benzer bir şeyi 70'lerden sonra PKK'da da görüyoruz. Yani PKK'nın çıkışına bakıyorsunuz, hem sol örgütlere karşı bir tavır geliştiriyor, hem Kürt örgütlerine karşı tavır geliştiriyor, tekleşiyor. Aynı şeyi yani daha sonra yani 70'li yılların sonunda görüyoruz ki Fethullah Gülen giderek seriliyor. 80'lerde daha da açılıyor. Diğer tarikatlar gerilerken, daha doğrusu yerinde sayarken bu ileri doğru çıkıyor. Bunda yabancı parmağın ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum.
4: 15 Temmuz günü darbe olacağını cihazlarımıza

0: bu bildiri şeyden geldi, en üst karar yapmantandan geldi. Murat Karayılan'dan. Murat Karayılan aracılığından bütün eyaletlere duyuruldu. İşte bu bildiride daha çok askerlere yönelik saldırılara bitirilmesi, yani askerlere karşı hiçbir saldırı, suikast, şehit ettirme gibi durumlar olmayacak, tamamen her şey polislere ve özel hareketçilere yönelik olacağını söylediler. Darbe gününden sonra 16 Temmuz sabahı darbenin işlevsiz olduğunu, yani püskürtüldüğünü öğrendiler. Söylenen nota göre eskisinin aynısını devam, yani eski notu esas alarak yine öldürme planları falan aynı.
1: Fethullah Gülen 1966 yılında İzmir Kestane Pazarı'ndaydı. Hareketinin temelini attığı yer de burası olacaktı. Fakat mevcut olan yetmiyordu bu vaize. Çok daha fazlasını talep ediyordu. Dini sohbet ve tanışmalar caminin dışına taşınıyordu artık.
2: Kestane Pazarı'nda talebeleri seçti. Zeki, akıllı talebeleri bir araya getirdi. 3 sene üst üste Buca'da kamp yapıldı. Zaten bütün çekirdek ana kadro o kamplardan yetişenlerdir. Çocuk yaşta 11-12 yaşında aldığı talebelerini beynini yıkayarak, kendisini de lanse ederek onlara çeşitli vesilelerle kendine bağlı insanlar yetiştirdi. Risale-i Nur'a veya İslam'a doğrudan bağlı insanlar yetiştirmedi. Kendine bağlı insanlar yetiştirdi.
3: Bu benim son ümit ordum. Eğer bu da kendine düşeni yapmazsa oturup bir yarım asır daha gözleri yumurtaya dikip sancıyla beklemek icap edecek. Tam bir 50 sene. Ona da ne benim ömrüm ne de benim gibi pek çokların ömrü yeter.
4: Kestane Pazarı'nın önemi şu. Şu anda dahi Fethullah Gülen'in diyelim ki en yakınındaki çevresinde ona çok yakın yaşlarda olan, yani ondan 6-7 yaş küçük olanlardan itibaren, ki bunların yaşı 70 civarında, bunların hepsi Kestane Pazarı'ndan yetişmedir. Yani o kadroyu Kestane Pazarı'nda kuruyor.
5: Gözün sürekli başka yerlerde. NATO'cu, CIA'cı, Amerikan ajanlarıyla birliktesin sürekli. Asıl amacın ne?
6: Ben barış, kardeşlik adına müşterek hassasiyetim olan kıymetli insanlarla aynı istikamette yürümeye gayret ediyorum.
5: Amerikalılarla, sözde barış gönüllüleriyle müşterek hassasiyetin olduğu aşikar. Sen de bir gelecek görmüşler ki sana yatırım yapıyorlar ama beni kandıramazsın. Girdiğin medresede huzur bile kalmıyor. Ne barışı, ne kardeşliği.
6: Kumandan, huzuruyla kurtaracağız.
5: O vakit meselenin hülasası şu. Sana inanmıyorum. Bu devlete, bu millete değil. Sen şeytana hizmet ediyorsun.
6: Fuzuli lakırta etmekten daha fenası fuzuli işle iştigal etmektir Davut Bahadır. Bizim gölgemiz yoktur. Gürültümüz çıkmaz. Rengimiz yoktur, görünmeyiz. Ele avuca gelmeyiz. Hava gibiyiz biz. Havayı elinle tutabilir misin? Bak, hiçbir şey yok. Biz hava gibiyiz. Havayı elinle tutamazsın.
1: 27 Mayıs askeri darbesi nedeniyle mutlak baskının hakim olduğu bir atmosferde gidildi genel seçime. Süleyman Demirel'in liderliğindeki Adalet Partisi sandıktan zaferle çıktı. Tek başına iktidar olan Demirel'li yıllar başlamıştı Türkiye'de. Görevi devraldıktan sonra ise içeride ve dışarıda pek çok sorunla karşılaştı. Bu da yetmezmiş gibi haşhaş ekimi yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük baskısına maruz kaldı. Yasa dışı örgüt eylemleri, sokak ve üniversite olaylarıyla siyasi ve ekonomik sorunlar derinleşti. Sendikalar yasasında yapılan değişiklik nedeniyle 15-16 Haziran 1970'te büyük işçi eylemlerine sahne oldu Türkiye. 1971'e gelindiğinde darbenin ayak sesleri duyulmaya başlandı.

0: Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.
1: Vaizlik Fethullah Gülen için görünürde olandı. Asıl dert başkaydı. 1971 muhtırasından sonra konferans turları başladı. Anadolu'yu adım adım dolaşan Gülen, İstanbul'da bile kürsüye çıktı. Etrafında toplananlara altın nesli anlatıyor. Bahsettiği o neslin kendisine sadık milli iradeye ise karşı olacağı kimsenin aklının ucuna bile gelmiyordu.
2: Ve benim de kendime göre bütün hayat boyu 40 seneye yakın bir dönem oldu. Hep bir hesabım oldu. Bu arkadaşlarımızı öyle esrarengiz açılan, kapanan, kapılar gibi kapıları olan, delizlere taşıyabileceğim, hususiyle bazı hususi müesselerden gelen kimselerin ele geçmemeleri için, geçip de üniversitede yükselirken önüne engellerin çıkmaması için, mülkiyede önüne engellerin çıkmaması için, adliyede önüne engellerin çıkmaması için, bir gizli kapıyla sıvışıp içine girecekleri tüneli olan bir ev yapmak isterdim.
1: Herkes o evleri dinin öğretildiği masum yerler olarak biliyordu. 12 Eylül'e giden süreçte Türkiye'nin sokaklarında sağ-sol çatışmasıyla kan gövdeyi götürürken, ışık evlerinde çocuklarımız hiç olmazsa beladan uzak kalıyor diye düşünüyordu millet. Bu yüzden hiç ama hiç sakıncalı görülmüyordu. Gülen, Anadolu insanını çok iyi tanıyordu. İç çatışmayı kendi lehine kullanmasını bilmişti. Dini kullanarak kendisini güvenilir adres olarak işaret etmişti. Ülke yangın yerine dönerken onun altın nesli için devlet kademelerinin kapısı bir bir bu sayede aralanıyordu.
3: Bu evler insanların insanlık yanlarından ötürü meydana gelen boşluklar hesabına dolabilecekleri evler. İsterseniz Frenkçi ifadesiyle bu evlere şarj evleri denebilir. Bu evlerde dolunur, bu evlerde metafizik gerilime geçilir. Bu evlerde planlar, projeler üretilir. Ve bu evlerde yetişen yüreği pek, imanı pek veya onun sözüyle diyelim, hakiki imanı elde etmiş adam, kainata meydan okuyan adamlar bu evlerde yetişirler. Ve bunlar dünyanın fethine açılırlar. Adeta tezgah gibi işler bu evler. Bir medrese gibi işler, bir mektep gibi işler. Hususiyle her şeyin kapandığı, bütün kapılara kilit vurulduğu bir dönemde bu evler geçmişte olan misyonlarından daha büyük misyon yüklenirler.
4: Bizim üniversite hazırlık kurslarımızı okuyan, okullarımızda okuyan, değişik şirketlerin, vakıfların açtığı okullarda okuyan arkadaşlara çok önemli bir vazifenin düştüğüne inanıyorum. Bu dönemin krizli bir dönem, geçici bir dönem olduğuna inandığım gibi, bu krizli dönemin aşılacağına, bu buhranlı dönemin geçileceğine inanıyor ve bu arkadaşlarımızın bir rahat dönemde çok önemli bir misyon eda edeceklerine de inanıyorum.

karargahın gerçekten dibiydi. Ta 1966-67'lerden itibaren kestane pazarından başlayan süreçle beraber özellikle oluşturulmuş ve orada beyinleri yıkanan işte başlarındaki hocalarına körü körüne ölümüne bağlanan bir nesil yetiştirildi ve o nesil aslında bir manada hoca dedikleri adama değil, yurt dışından bağlantıları olan bir istihbarat örgütüne olan bağlılıktı ki oradan yetişen o nesli harap ettiler. O harap ettikleri nesille de hem 17-25'i hem de 15 Temmuz

0: O yıllarda ortalıkta dolaşan bir fısıltı. Gülen cemaatinin ordu içine sızdığı yönünde iddialar var. Genelkurmay'ın gözü Fethullah Gülen'in üzerinde.
1: Böyle bir dönemde tam özünüzü bulacağınız, kıvama ereceğiniz ana kadar, dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağınız ana kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal meselelerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Her adım 20 gününü doldurmadan yumurtayı kırma gibi bir şeydir. Civcivleri terk edip, terk eden bir kuluçka gibi civcivleri doluya, fırtınaya terk etmek gibi bir şeydir.
0: 1971 muhtırasıyla Fethullah Gülen de tutuklanıp yargılanmıştı. Fakat 4 ay cezaevinde kalmasına rağmen daha sonra bu girişimi askeri darbelerin ve muhtıraların bütünüyle yanlış olmadığını, aksine kimi zaman gerekli olduğunu belirterek olumlu yönleriyle değerlendirdi. Türkiye'yi her alanda geri götüren 12 Eylül Cuntası'na şüpheye mahal bırakmayacak derecede destek veren de oydu. Öyle ki başyazarlığını yaptığı Sızıntı dergisinde milli iradeye müdahale gerçekleşmeden 15 ay önce asker başlıklı bir yazı kaleme alarak darbe çağrısı yapmıştı. Onun süngüsü 100 defa iniltimizi dindirdi ve ateşimize su serpti diye başlayan ifadelerle dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'e övgüler dizen Fethullah Gülen, "Tuğa selam, sancağa selam ve onu tutan yüce başa binlerce selam" diyerek darbe beklentisini haykırıyordu. 12 Eylül'den bir ay sonra yine aynı dergide "Son Karakol" adlı yazıyla darbeye alkış tutup cuntacıları imdada yetişmiş Hızır'a benzetiyordu.
2: Fethullah Gülen önemli ölçüde tarihsel olarak bakıldığında darbeyle arasındaki ilişkiyi darbecilerin lehine bir şekilde kurgulamış bir isim. Yani hiçbir zaman darbe noktasında ortaya çıkan şartlarda demokratik bir tavır, toplumun yanında bir tavır almak yerine, siyasetin yanında bir tavır almak yerinde kendisini ordu için makbul bir aktör olma noktasında gördüğü için darbelere sürekli destek verdi. Bu aslında bütün darbelerdeki pozisyonlarında net bir şekilde ortaya çıkmış durumda.
3: Darbelerden yararlanma süreci 1967 Mayıs 1960'tan itibaren başlatmamız gerekiyor. Çünkü o dönemde işte asker FETÖ elebaşı ve o süreçleri, darbe süreçlerinin nasıl kullanılabileceğini görüyor. Tamamen siyasetçileri kötüleyen, darbecilerin ne kadar iyi bir iş yaptığını söyleyen ve dolayısıyla da aslında darbeyi meşrulaştıran, darbenin iyi bir şey olduğunu söyleyen bir yerde duruyor.
4: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
0: Antidemokratik uygulamalarına her gün yenisini ekleyen cuntacılar, acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek idam kararlarına imza attı.
5: Sorduklar size cevap ver. Açlık, susuzluk, bir dakika, uykusuzluk, tüm yüklerimize uygulanıyor. Bundan dolayı adım atacak halde takılmamış.
6: Bir dakika.
5: Yer yıldığımız...
6: Ne tespit ediyoruz?
5: 3,5-4 aydan beri bizim üzerinde uygulanan şeyler bunlar.
7: Sadece solcu yok. Mümkünse bir sağcı bir solcu, iki sağcı iki solcu, neyse kaç tane çıkmışsa ikisini beraber yapalım. Sonra demesinler ki bize bu gelen yönetim efendim sağa tutuyor, solu tutuyor gibi töhmet altında kalmayalım. Onun için böyle bir iki tane birden gelmişse bir ondan bir ondan yapmak suretiyle infazını hemen onaylıyorduk.
0: Fethullah Gülen'in 12 Eylül darbesinin mimarı